maçlar Fenerbahçe üzerinden biraz daha ağırlıklı incelenir. Ahmet Konaç'la beraberiz. O da tabii dur bir dakika benim de Montella'ya söyleyeceklerim var modunda. Bir giriş yapacak elbet. Ona da bakacağız. Yarın kısmetse saat 10'da buluşacağız. Bekleriz efendim.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından yayın yapan Radyo Gol'den Türkiye radyolarında kendi saat dilimi içerisinde en çok dinlenen spor programı özelliği taşıyan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste ya da yurt dışında bizlere hem gönüllerini hem de kulaklarını açan Radyo Gol'ün en güzel insanlarına merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum, iyi haftalar diyorum. Takvimlerin 22 Haziran 2026 pazartesi gösterdiği bir günden ve 4 büyük gündemden ne zaman telefonla yayına bağlanacağız, ne zaman sesimizi duyuracağız diyenler, işte beklenen gün, beklenen an geldi. Şimdi lütfen telefonlarınızı elinize alın. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'u tuşlayın. Yayınımıza bağlanın. Söyleyecek sözü olan herkesi Radyo Gol'e bekliyoruz. Bugün Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde söz milletin, mikrofon da sizde, söz de sizde olacak. Bugün gündemi siz belirleyeceksiniz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sesler aynı frekansta buluşacak. A milli futbol takımının, ki aslında hiç açmasak daha iyi bu konuyu ama, Paraguay maçında neden mağlup olduk? Avustralya ve Paraguay'a yenilmemizin en büyük nedeni nedir? Ne yapmalıydık? Futbol konuşmak isteyen, milli takımın nasıl bir taktikle oynaması gerektiğini konuşmak isteyen herkese, her futbol severe telefonlarımız, mikrofonlarımız açık. İçinde birikenleri, benim gibi binlerce bizi dinleyenleri duyurmak isteyenler, haydi telefon başına. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Çünkü hepsini teker teker okuyacağım, hiç merak etmeyin. Arayın, bir daha arayın, hat düşmezse tekrar arayın. Çünkü bugün o telefonların susmasını istemiyoruz. Öyle bir yayın yapalım ki öyle telefonumuz, santralimiz kilitlensin. Öyle bir enerji oluşturalım ki 2 saat boyunca telefonlarımız bir an bile boş kalmasın. Hatta öyle bir katılım olsun ki Türkiye'nin en güçlü spor radyosu Radyo Gol'de de herkes "ben de oradaydım" desin. Haydi şimdi çayınızı, kahvenizi alın. Saatlere de baktık, tam böyle çay kahve saati. Sesinizi hazırlayın. Fikriniz ne olursa olsun telefonun ucunda yerinizi alın, ama her zaman söylediğimiz gibi kimseye hakaret etmeden ve saygılı bir şekilde. İşte Türkiye konuşacak, tribünler konuşacak, sokak konuşacak ve bugün söz gerçekten milletin olacak. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz diyor ve ilk telefonumuza merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza, sonu 47 ile biten dinleyicimiz.
1: Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Osman Erdem.
0: Buyurun Osman Bey, iyi haftalar.
1: İyi haftalar Çağatay Hocam. Hocam şimdi tabii ki milli takımdan başlayacağız. 24 yıl beklediğimiz bir Dünya Kupası vardı. Maalesef gittik. Sonuçlar ağır oldu. Üzüldük. Şahsım adına konuşuyorum. Ben keşke gitmeseydik diyorum hocam. Gitmeseydik en azından bir 4 yıl sonraki Dünya Kupası'na bir heyecanımız olurdu. Ya bu sefer olacak mı diye. Yani gidip de böyle acı bir... Ha, kesinlikle bu çocuklar bizim çocuklarımız. Asla kendilerine ben kırıcı, üzücü hiçbir şey konuşmak istemiyorum, ama futbol sever olarak, futbolu seven bir kişi olarak

0: Yani böyle bir sonuca inan üzüldük hocam. Bir heyecan bekliyorduk. Böyle çeyrek final olabilir mi? Yarı final belki olur gibisinden ama. Yani bilmiyorum, bizi ters köşe yaptılar. Biraz da bu umut dağıtanlar var ya hocam. Bu nasıl söyleyeyim?
1: Kupayı alıp geleceğiz diyenler.
0: Böyle ahkam kesen bir şey var. Böyle Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun, işte spor yazarları abilerimizden de olsun. Yani şeyi o kadar yükselttiler ki beklentileri hocam. Biz de taraftar olarak acaba olacak ya, şöyledir böyledir. Hayal kırıklığına uğradık hocam. Çok üzüldük. Dünkü babalar gününü kutluyorum hocam. Tüm babalarımızın, baba adaylarımızın, dedelerimizin babalar gününü kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum. İnşallah güzel bir kiri çıkarız hocam.
1: Hı hı.
0: İnşallah hakem konuşmadan, kimseye şey olmadan, taş, çamur atmadan iyi bir lig geçiririz. Güzel transferler olursa böyle güzel futbol seyrederiz. Seyir zevki olarak hocam. Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah bin kişi arar bugün size hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza da bağlandığınız, katıldığınız için Osman Bey, size de iyi haftalar diliyorum. 0212-273-10-10'da tabii telefonların ardı arkası kesilmiyor. Gelen mesajlara da bakıyorum. Nurullah Bey diyor ki, Çağatay Hocam, 2002 Dünya Kupası dönüşünde milli takımı havada F-16'lar karşılamıştı. Bu milli takım dönüşünde nasıl karşılanacak? Çok merak ediyorum. Yorumu yapmış. Sonu 94 ile biten dinleyicimiz var sırada. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkürler, tanıyalım
2: sizi. İstanbul'dan arıyorum, ismim Kerim. Galatasaray taraftarıyım ama bugün Galatasaray'ımı konuşmayacağım, milli takımımızı konuşacağım. Yani bizim futbolcular hepimiz kardeşiz ama o milli formanın değerini, ağırlığını bence bu Dünya Kupası turnuvasında gereksinimi duymadılar, ağırlığı taşıyamadılar. Hepimizin burnu havada gittik, başımız dik gittik, dedik ki biz bu gruptan çıkarız, en kötü 6 puan alırız, 32 sonra 24, 16, 8 basar gideriz diye düşündük ama maalesef kağıt üzerinde futbol oynanmıyor. Çok güzel futbol dersi verdik, saçımızla, başımızla, giysimizle, ayakkabımızla oynayacağımıza topumuzu oynayalım. Çok büyük hayal kırıklığı yarattılar, şahsım adıma söylüyorum. Yani millet saat 7'de işe gidiyor. Adamlar 5'te kalktı, heyecanla maça geçtik ekran başına. Ben kabul etmiyorum bu başarısızlığı. Tabii ki de eleştireceğiz. Hakkımızdır. Bizim milli takım, bizim milli forma. Yeri gelip eleştireceğiz, yeri gelip kaldıracağız, gözlere çıkartacağız. Bu turnuvayı biz 24 sene bekledik. 40 yaşındayım. En son 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olduk. Ruh yok. O ruhu ben göremedim takımımızda bu sene. O da neden oluyor? Aşırı özgüvenden. Bence bizim turnuvaya 0 puanla muhtemelen turnuvayı kapatacağız. Bizim tek yenilgimiz kendimize, biz yenildik. Aşırı özgüvenimize yenildik her zamanki gibi. Vermetleri. Adamlar elimize tenekeyi verdi, yolladı şimdi ülkemize. Ben olsam Cumhurbaşkanı yerinde bir talimat verdim. Uçakta gittiler ya abi, business'la. Dönüşte de abi otobüs verecekler 403'te. Bir ayda gelecekler ülkelerine. Bu kadar netim yani. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Görüşmek üzere diyoruz. Sonu bakalım kaç, göremiyoruz. Biraz acele etmemiz de gerekiyor. Sonu 50 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Çağatay Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben Sinan Durmaz, Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun Sinan Bey, alalım görüşlerinizi, duygularınızı. Milli takımla ilgili neler söylemek istersiniz? Önce Avustralya, sonra Paraguay, neden mağlup olduk? Yenilmemizin en büyük nedeni nedir? Ne yapmalıydık? Nasıl bir taktikle oynamalıydık?
3: Şimdi yani seyrettiğimiz kadarıyla, oynadığımız kadar da değil de seyrettiğimiz kadarıyla taktiksel olarak, fiziksel olarak gördük rakiplerimiz. Bizi nasıl yendiler gördük. Şimdi son bir maçımız kaldı. Bari diyorum ki son bir maçımızda diyorum en azından Amerika kapanmıyor. Bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Amerika kapanmıyor. Tamam, kapanmıyor. Hadi bakalım şimdi diyeceğiz ki, hadi arkadaşlar, hadi çocuklar, tam destek verelim, gene destek verelim. Şunu en azından deyin ki kardeşim, biz kapanmayan takımlara güzel oynuyoruz. Böyle futbolculara karşı güzel oynuyoruz. Kapanan takımlara atamıyoruz, vuramıyoruz, koşamıyoruz, pas yapamıyoruz, orta sayı yapamıyoruz. Ama açık takımlara bakalım, nasıl yapacağız? Ben onu öğrenmek istiyorum yani. Arkadaşları, bu çocuklarımızı, arkadaşlarımızı destekliyorum. Ben destekliyorum. Sonra kadar destekliyorum da. Hadi diyorlar ki kapandı, atamadık. Direkten döndü, şöyle oldu, böyle de. Ya şimdi at. Şimdi kapanmayacak Amerika. Kapanmıyor, defans yapmıyor. Yani hücum yapıyor, şey yapıyor. Ya hadi bakalım. İspanya'da kapanlanmıştı. Geldi Konya'da, altı attı. Kapanmadı, 2-2 bitti. Yani ben şundan emin olamıyorum. Fiziksel olarak, taktiksel olarak, futbolcular olarak neyi düşünüyorlar, nasıl düşünüyorlar? Yani hiç mi futbolda bildiğim kadarıyla bir ritüel, bir şey vardır, bir, nasıl diyorlar, nasıl deniyor? 2'ye 3'ler, 3'e 2'ler, 4'e 2'ler. Çekir paslar, şeyler paslar, bunu yapamadık. Hiçbirini yapamadık, ben görmedim.
1: Ver kaçlar.
3: Cezası. Nasıl?
1: Ver kaçlar.
3: Evet, ver kaçları yapamadık. Hep böyle, yani vuralım, böyle atalım, böyle atalım, kafayla atalım. Ya niye ver kaçları yapmadık? Duvar paslarını yapmadık. Niye yapamadık? Bunları konuşalım. Tarcuları hiç seyretmediniz mi? Prekazileri seyretmediniz mi? Hamileri seyretmediniz mi? Havadan vuruyoruz, olmuyor. Havadan vuruyoruz, olmuyor. Ya arkadaş, bu prekazı seyretmediniz mi? Hami'yi seyretmediniz mi? Dope aslanları seyretmediniz mi? Tanju'ları seyretmediniz mi? Dönen topu tamamlamak. Ya biraz kusura bakmayın da yani. Yani biz de futbolu oynamadık ama Tanju'yu seyrettik. Bu sefer şeyse Icardi'yi seyretmediniz mi? Adam nerede gol atılacağını biliyor. Osimhen koşuyor, pes yapıyor, şey yapıyor, topu kapıyor, arkadaşını kazandırıyor, gol atıyor. Bunu seyretmediniz mi arkadaşlar? Kusura bakmayın yani. Ya biz de futbolu oynamadık ama yani Allah, ne diyeceğimi bilemiyorum. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a bu ön elemelerde inşallah grupları geçerler. Bir an önce toparlanırlar. Türk milli takımını, Türk takımlarını, basketbolda nasıl Fenerbahçe, Beşiktaş rakip oluyorlar, Avrupa'da oluyorlar, voleybolda Eczacıbaşı, Vakıflarbank birbirine karşı rakip oluyorlar. Niye Avrupa'da biz Beşiktaş, Fenerbahçe birbirimize karşı rakip olmuyoruz? Niye olmuyoruz? Hep Türkiye'de oluyoruz. Türkiye'de rakip oluyoruz. Avrupa'da olalım kardeşim, Avrupa'da olalım.
1: Sinan Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
3: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Beni dinleyen arkadaşlara da eğer hakkım hak geçtiyse haklarını helal etsinler. Futbolculara da canı gözden başarılar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz biz de. Instagram Çağatay Hoca adresinde Cihan Arslancan'a çok teşekkür ediyorum. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış bizimle. Çok mesaj geliyor. Çok çok teşekkürler. Hasan Aydın'a çok teşekkürler. Zaman kaybetmeden 3'er dakika boyunca tabii milli takımla ilgili duygu ve düşüncelerinizi 0212 273 10-10'da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonu 22 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim, hattımızda bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Bir kere daha şansımızı deneyelim. Duyabiliyoruz biz sizi. Merhaba, hoş geldiniz. Sonu 22 ile biten yurt dışındaki dinleyicimiz. Sonu 68-22 ile biten yurt dışındaki dinleyicimiz. Biliyorum şu anda olduğumu. Peki, o bizi herhalde duyuyor ama belki geç geliyordur ses. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim çünkü hatlarımız çok çok yoğun. Yılmaz Bey demiş ki, federasyon başkanını tasvip etmiyorum. Atışmalardan dolayı futbolcuları öyle bir havaya soktu ki onlar da kendilerini dünyanın kralı sandılar. Sonuç maalesef bu. Montello buraya kadar şansıyla geldi. Biz de buna çanak tuttuk. Saygılar, sevgiler demiş. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 0-3 ile biten dinleyicimiz. Merhaba.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi.
4: Kenan Bey mi senin takipçilik yapıyorum?
1: Buyurun Kenan Bey.
4: Şimdi ben bu milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında

o sonuçta Türk milleti olarak, basın olarak, teknik direktörler olarak, ortam olarak hepimiz suçlu olmamızın nedeni şu, yaklaşık 3-4 senedir Montella 4

0: Bilmiyorum. Kırsal sağ geldiği zaman herkes yerden yere vuruyor ama bu adamın inatçı bir kişiliği olduğu, efendime söyleyeyim, kendi bizi doğrularla bir yere gelmeye çalıştığını ve aslında işin özünde bizim yabancı hayvanlarımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Şöyle ki, bugün Sergen Yalçın olsa, efendime söyleyeyim, Aykut Kocaman olsa milli takımın başında, yerden yere vururuz. Ama biz yabancı birisi geldiği zaman bunlara sınırsız tolerans tanıyoruz. Yaptığı yanlışları görmezden geliyoruz. Şimdi de bütün Türk millet olarak bunun cezasını çekiyoruz. Aynı şey şeyde de kaynaklanıyor. Bunu daha çeşitlendirirsem şöyle çeşitlendiririm. Bugün Galatasaray'da yıllardır sağ kanat sol kanat alınıyor. Mesela Sané var Galatasaray'da. Ama bakıyorsun Sané bir yere göre sığdırılamıyor ama takımı Yunus'la Barış taşıyor. Daha önce Kerem taşıyordu. Biliyorsunuz Zaha'lar, Ziyech'ler dünya kadar para vermişti. Bugün geliyorsun aynı şey Beşiktaş'ta da var. Gidiyoruz Sergen'e sabretmiyoruz. İtalyana diye bir hoca getiriyoruz. Ne olduğu belli değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Ama şöyle bakıyorum. İtalyana 5 milyon euro para veriyorsun. 2 sene sözleşme yapıyorsun. 10 milyon euro. Sergen'e 2 milyon euro veriyorsun. Getirdiğin adama da bakıyorum. Sizin kanallarınızı sürekli dinliyorum. Ben takipte olduğum için sabahtan akşama kadar açık. Bakıyorum aynı yorum güzel diyor ki sabır göstermek lazım. Ulan sabır göstermek lazımsa senin evladın bir sene bir şeyler yapmış. İki transfer ödeneğini geçirmiş. Bir sürü de hazırlık yapmış. Bu adama sabır göstermiyorsun da yani ne kadar komik bir vaziyette olduğumuzu bilmem anlatabiliyor muyum ama. Götürüyoruz. Ne olduğunu hiç bilmediğimiz sadece bir İtalya kupası var tahmin ediyorum koleksiyonunda. Orta takımları çalıştırmış bir adama belki de çok iyi çıkacak, belki de çok kötü çıkacak. Ön yargılı davranmıyorum. Ama gidiyoruz, kendi insanımıza sabır göstermediğimizi ona gösteriyoruz. Sabır göstereceksiniz, kendi insanımıza göstermemiz lazım. Aynı şey Aykut Kocaman'la da var, efendime söyleyeyim Galatasaray'da da var, bütün takımlarda da var. Dolayısıyla biz bu şekilde olduğumuz sürece ben daha önce de sabahları Mehmet Levin yayınına katılmıştım. Ya koskoca Türk milleti olarak biz 18 tane takımımız var. 18 tane takıma birer tane yerli forvet transfer ettik.
1: Evet, dinleyicimizle bağlantımız kesildi galiba. Evet.
0: Birer tane yerli santrafor transfer edelim. Milli takımımızın buna ihtiyacı var desek. Gerekirse 500 bin dolar teşvik versek bir tane forvet çıkartamayız mı? Bu kadar günah ya.
1: Yani Kenan Bey, son cümlelerinizi rica edebilir miyiz?
0: Sesim geliyor mu?
1: Evet evet, son cümlelerinizi de alalım lütfen. Çünkü çok dinleyicimiz var hattımızda.
0: Tamam. Tamam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, sağ olun. 0212 273 10 10 durmak yok diyoruz bu arada. Instagram Çağatay Hoca adresinde takip alan İbrahim Halil İncikuş'una teşekkür ediyorum. Beni de takip almış. Instagram'dan yazan ve mesaj gönderen, bu arada milli maç günü sabah saatlerinde bile onlarca dinleyicimizle yazıştım. Hepinize de cevap verdim. Aslında eksikleri hep söyledik. Maç öncesi konuştuk, maç sonrası konuştuk. Keşke haklı çıkmasaydık ama maalesef sonunda, günün sonunda mağlup olan biz olduk. Atakan Yıldız, Hakan Bilen, Nedim Kalın, Sedat Aydın, Ercan Çağlar, Ersen Avcı, Ekrem Albayrak, Ziya Esenlik, Serkan Kömürcü. Yine Instagram Çağatay Hoca adresinde bana yazan Zafer Şimşek, Arif Çetin, Hasan Aydın, Fatih Sarı, Fatih Vardar, Atakan Yıldız, Kadir Şahin, Altan Arın, Cebrail Efe, Ferhat Essiz, Hakan Korukçu, Tuncay Taşkın, Yunus Balyer, Muammer Kartal, Ahmet Yıldız, Atasan Ekşi ve Ercan Coşar'a da teşekkür ediyorum. Sonu 98 ile biten dinleyicimiz var şu anda hattımızda. Ama onun öncesinde 33 ile biten hattımızda dinleyicimiz var. Sırayla devam ettiğimiz için kimsenin hakkı geçsin istemiyorum. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey, iyi yayınlar diliyorum. İrfan ismim.
1: Hoş geldiniz İrfan Bey.
2: Geçtiğimiz ilk maçtan sonra hoş bulduk. Geçtiğimiz ilk maçtan sonra sizlere görüşmemiz olmuştu. Benden sonra bağlanan arkadaşlar benim görüşlerimin aksine farklı düşünüyorlardı. Destek olunmalı, şöyle olmalı. Tabii ki para alacaklar. Saçıyla başıyla kimse ilgilenmemeli, bilmem ne falan filan tarzında konuştular. Şimdi geldiğimiz nokta şu. O gün aslında Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Ama maalesef biz şımartmayı sevdiğimiz için, milli formanın ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız için 85 milyonun da üstünde büyük bir

0: ülkeyi temsil ettiklerini, bir bayrağı temsil ettiklerini, oraya gittiklerinde biz niye yeniliyorsunuz diye kızmıyorum. Futbol, her kulüp, her bir takım yenilebilir. Biz gerekli mücadeleyi, gerekli planlamayı, gerekli doğruları yapmadıkları için kızıyoruz. Yanlış anlaşılıyor. Türkiye milli takımı yenildi diye kızmadık biz. Kızmıyoruz da. Ama siz federasyon başkanından tutun, hocasından futbolcusuna saçma sapan bir organizasyon yaparsanız işte o zaman tepki görürsünüz. Saçmalıkları sırayla söyleyeyim. Hacı Osmanoğlu hakemlerle ilgili milliyetçi bir tavırla Türkiye'de biz kendi evlatlarımıza devam etmeliyiz, yabancı hakeme karşıyız deyip Montella denilen yabancı teknik direktöre inanılmaz bir şekilde sahip çıkıyor. Ya öyle ol ya böyle ol. Karar ver. Milli takımın hocası o zaman niye yabancı diye sorarlar adama. İki, Montella denilen hocamız inatla koca hücumeti ve dışında futbol oynayan Türk kökenli bir tane forveti santraforu adam gibi oraya adapte edemedi bunca yıl boyunca. Bulamadı. Bulduğunu da alıp oynatmadı. Kadroyu adil bir şekilde oluşturmadı. Bugün A milli takım kadrosunda kendi kulüplerinde dahi oynamayan futbolcular var. Milli takıma katıl oynayabilmek için arzu içinde olan binlerce futbolcu var. Peki onlar ne yapmalı? Erke Özel ne yapmalı? Konya'daki Adil ne yapmalı mesela? Oraya gelebilmek için. Mesela göbeği konuşulan bir futbolcu sezon içinde kendi takımında 6 kere oynayabilmiş biri milli takıma hangi kriterle alınıyor? Mesela Montella Venezuela maçı sonrası bu bizim için çok önemli bir hazırlık maçıydı. Çünkü rakiplerimizin oyun stiline çok yakın bir oyun stili vardı Venezuela'nın diye bir açıklama yaptı. Peki Venezuela maçının ilk 11'iyle bu iki maçtaki ilk 11'de benzerlik kaç kişi var sizce? Bu tutarsızlık niye? Aynı Avustralya ile oynayacağını biliyorsun. Paraguay ile oynayacağını biliyorsun. Nasıl oynayacaklarını da biliyorsun. Ona göre de bir hazırlık maçı almışsın. Peki oradaki ilk 11 ne alaka? Avustralya'daki 11 ne alaka? Paraguay'daki 11 ne alaka?
1: Peki Amerika maçına nasıl bir 11 ile çıkacak sizce? Yine aynı kişilerle mi çıkacak yoksa forma vermediği kişilerle mi?
0: İddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Güzel bir soru sordunuz. İddia ediyorum. Bu üçüncü maçta kaleciye kadar değişecek birçok futbolcu.
1: Bence de değişmeyecek.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Milli takımda çok ciddi bir menajer ilişkisi var. Çok ciddi bir lobi ilişkisi var. Kulüpçülük var. Bunlardan kurtulmadığımız sürece, adaletli bir milli takım forması dağıtımı olmadığı sürece, gerçekten aklı başında planlayan, gerçekten böyle donanımlı bir hoca olmadığı sürece, Adana Demirspor'daki oynattığı neyse buna inanmış böyle devam ediyor. Sen Adana Demirspor'da imkanların kısıtlı olabilir. Her istediğin futbolcu anlamayabilir. Bütçen yetmeyebilir. Ama sen Türkiye A milli takımın hocasısın. Almanya'da, Belçika'da, ne bileyim Fransa'da her yerde oynayan futbolcu var kendi liginin dışında. Nasıl bulamazsın ya? Nasıl forvet bulamazsın? O senin sorun. Benim değil. Arayıp bulacaksın. Can Uzun'a, Deniz Güle, Berto Yıldırım'a daha fazla şans vereceksin. Ama sen kalkıp Kerem'den forvet yaratmaya kalkarsan her aynı şeyleri deyip farklı bir sonuç bekliyorsan en masum tabirle sen safsın demektir. Ya da alt niyetlisin demektir. Kimse kusura bakmasın. Dünyanın en çok para kazanan hocalarından biri. Haksız mıyım?
1: Evet, bu arada bir dinleyicimiz çok güzel bir yorum yapmış. Burak Erem demiş ki Dünya Kupası'nda son golümüzü atan oyuncumuz İlhan Mansız demiş. Haklı.
0: Yani bir de şöyle bir şey var. Bakın bir tane hakem götüremedik. Ferhat Gündoğdu diye bir adam istifa etmiyor. Hacı Osmanoğlu bugün çıkmış. Değişik bir tavırla, yine her zamanki gibi bir konuşma tarzıyla racon keser gibi Futbol Federasyonu Başkanı değil de yani sanki yani başka bir şeyin başkanıymış gibi ahkam kesiyor basın mensuplarıyla. Fatih Terim'le tartışıyor. Senin Fatih Terim'le tartışmaya hakkın var mı? Ben Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Senin Fatih Terim'le yan yana geldiğinde ceketin önünü diklemen lazım. Futbola kimin daha çok katkısı vardı? Fatih Terim'le birçok konusunu da sevmediğim halde söylüyorum. Hakkını hakka vereceksin. Böyle saçmalık olur mu ya? Herkese racon kesiyor. Bazen milliyetçilik yapıyor. Hakemlerini koruyor göğe. Sonra gidiyor İtalyan'ı koruyor. Bu İtalyan Türk mü bu? Babası Yeniçeri miydi bunun?
1: İrfan Bey, sizden de toparlamanızı rica edeceğim.
0: Tamam, bu yayınlar diliyorum Çağatay Bey. Böyle inşallah bir daha turnuva yaşamayız. Adil bir kadro kurulur, hak edenler gelir. Vallahi gelemeyenler, haklı olduğu halde bu formayı bu turnuvada giyemeyenler, bizim onlara hakkımız helaldir. Haklarının yendiğinin farkındayız. İnşallah gün gelir doğru, adaletli yöneticilerle, hocalarla bu ülkede daha güzel şeyler, başarılar elde eder.
1: Çok güzel konuştunuz, çok da güzel şeyler söylediniz. İrfan Bey, teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine gelen mesajlardan bakalım. Maltepe'den Bayram Bey, sevgili Çağatay Hocam, turizm cenneti olan ülkemiz dururken Amerika'ya tatile giden futbolcularımızı kınıyorum demiş. Yunus Bey diyor ki kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler bizi Milletler Ligi'nde bekliyor ki, bir yandan da haklı, çünkü rakiplerimiz böyle Avustralya, Paraguay gibi rakipler değil. Çünkü grubumuzda 3 tane takım var bizim haricimizde. Onlardan bir tanesi Fransa, bir tanesi İtalya, diğeri de Belçika. Sıradaki dinleyicimiz de hiç vakit kaybetmeden bugün yine rekor dinleyicimiz de telefon bağlantımıza devam edelim. Sonu 98'de biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ne.
2: Çağatay abi, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Ben Enes, Başakşehir'den bağlanıyorum size. Başakşehir İkitelli'deyim.
1: Buyurun Enes
2: Bey. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Memleketimizde kalbur üstü veya kalbur altı, bu kadar forvet, santifor, tecrübeli ya da genç, yetenekli yeteneksiz insan oyuncumuz varken, kaldı ki Avustralya olsun, Paraguay olsun, ikinci liglerden, hatta belki bizim ligimize göre üçüncü liglerden topçularıyla bizi yenerken, biz niye Trendyol birinci ligden mesela Eren Tozlu'yu, Süper Lig'den Bertuğ Yıldırım'ı, Serdar Dursun'u, Cenk Tosun'u, Mustafa'yı, Semih'i, bunları niye almadık kadromuza? Ben bunu çok merak ediyorum. Mesela Trendyol birinci ligde bu sene Erzurum'la harikalar yaratan tecrübe abidesi Eren Tozlu neden gelmiyor abi? Gelsin, o da mesela sıkıştın mı, gerekirse 90'da at oyunu, ama at ya, bir tane forvetimiz olsun. Ha, bu adam forvet diyelim. Ben bunu hiç anlayamadım. Bir de Montella'nın tabii ki 4-6-0'da ısrarı da anlayamadım. Ve yan top ısrarımız, özellikle Hakan gibi deneyimli, tecrübeli, dünyanın parmakla gösterdiği oyuncuların yan top ısrarını, aşkını anlayamadım. Orkun 80'de oyuna bir giriyor, tek pasta seni pozisyona sokuyorken ne, bu Hakan ısrarını anlayamadım. Bu belki de bir lobicilik, belki de bir menajer gücü, bilmiyorum. İnsanların günahını da almak istemiyorum. Ama ya bu kadar yeteneğinize, oyuncunuz varken, yani dedim ya, yaşlı neden değerlendirmedik? Hiçbir fikrim yok ve bu beni çok üzdü. Yani ben 27 yaşındayım, ilk defa, yani hatırladığım, en azından net hatırladığım, ilk defa bir Dünya Kupası izleyecektim. Boğazımızda kaldı, izleyemedik. Yani iki maça da uyandım sabahın 6'sında, 5'inde, 7'sinde. İzleyemedik, kursağımızda kaldı. Canları sağ olsun demeyeceğim. Yani çünkü hak etmiyorlar. Canları sağ olsun laflarını bile hak etmiyorlar. Özellikle Montella gibi ve emek vermeyen oyuncular gibi. Tabii ki bütün oyuncularımıza söylemiyorum. Bazılarını tenzih ederek söylüyorum. Ama dediğim gibi Çağatay abi, çok kursağımızda kaldı. Ve bir sonraki, herkes şey diyor, bir sonraki Dünya Kupası'nda yaparız. Ya biz 24 senedir gidemiyoruz. Bu sene İtalya gelememiş. İtalya gelememiş, Danimarka gelememiş. Kolay mı öyle Dünya Kupası'na gitmek ya? Seneye şey, 4 sene sonra yaparız bir şeyler. Belki de 20 sene daha gidemeyeceğiz. İtalya gidememiş ya. Avrupa'dan katılım çok zor abi. Bilmiyorum ne olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğin için.
1: Çok teşekkür ediyorum Enes Bey, yayınımıza da katıldığın için. 0212-273-1010'da kısa bir araya gideceğiz. Futbol konuşmak isteyenler, milli takımın nasıl bir taktikle oynaması gerektiğini konuşmak isteyenler, her futbol severe, herkese mikrofonlarımız açık. İçinizde biriken her şeyi de söyleyebilirsiniz, ama tabii içinizde biriken derken seviyeli ve saygılı bir şekilde, hakaret içermeden milli takım yönetimine, federasyona, milli takım futbolcularına belki buradan seslenmek istersiniz. O yüzden herkese, telefonlarımız da açık, mesajlarımız da açık. Halil İnci, Recep Kısmet Uzun, Doğansel Akbayır'a çok teşekkür ediyorum. Beni de Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip aldıkları için. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısanın ardından yine son 1,5 saatte sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bizlerden ayrılmayın. O kadar çok telefon var ki herkesi muhakkak konuşmaya davet ediyorum. Herkesin fikrini de duymak istiyorum. Çok da merak ediyorum aslında. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Instagram demişken burada notumu da almıştım. Süleyman Doğan'a teşekkür ediyorum. Beni takip almış. Bu arada yine bir mesaj var. Diyor ki buradan bakalım. Evet, Yavuz Çimen benim takım arkadaşımdır aynı zamanda. Çağatay Hocam, milli takım başına Aykut Kocaman gelir mi diye sormuş. Hayır, gelmez diye öyle bir bilgi yok. Zaten şu anda milli takımın başında Montella var ama dönüşte artık illaki bir kelle alınması gerekiyor diye düşünenler varsa da bu hikayede yanan Vincenzo Montella olur. Sevgili Yavuz Çimen, sana buradan sevgilerimi yolluyorum. Değerli kardeşim benim, ne maçlar yapmıştık sende ki. Hatta bir maçımız vardı, şimdi şeyde takım ismi de vermeyeyim. Öyle bir maç yaptık ki oynadığımız maçta sevgili Yavuz da vardı, Okan Buruk vardı. Ayağı kırıldıktan sonra ilk karşılaşmasını oynamıştı. Ben de o gün sahadaydım. Ceyhun Erişçi vardı, Fatih Akel vardı, hatırladıklarından Murat Şahin vardı, Tamer Tuna vardı. Çok çok önemli isimlerdi. Oradan da özellikle hani tüm dinleyenlere ve o maçta olanlara, takım arkadaşlarıma, belki izleyenler, dinleyenler hep varsa da selam olsun. Kocaman bir sevgi yollayayım onlara da diyorum. 11 ile biten sonu dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Sizleri bekletmeyelim.
3: Selamünaleyküm Çağatay abi, nasılsın?
1: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet abi. Ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Evet Ahmet Bey, milli takımla ilgili hemen alayım görüşlerini.
3: Abi aslında bu maçında böyle olacağı çok belliydi. Yani Montella Hoca diyor ki Kerem diyor ruhunu ortaya koydu diyor. Yani gerçekten de doğru söylüyor. Çünkü Kerem'in ruhu galiba sahadaydı. İki maçta da hiç göremedim ben. Bir de abi şöyle söyleyeyim. Mesela maçın ilk yarısı bir şekilde bitti. Rakip 10 kişi kaldı değil mi? Ya sen teknik direktörsün abi. 1-0 yenilmekle 3-0 yenilmenin arasında bir fark var mı? Yok. Yani gerekirse bir tane defans çıkar abi. Yani sol bek çıkar. İleriye at bir tane forvet. Mesela Deniz Gülü. At abi ikinci yarının başında. Zaten yani rakip 10 kişi kalmış. Bir de abi şunu söylemek istiyorum. Mesela Arda Güler bence maçın ilk yarısında en kötüsüydü. En kötüsü. Yaptığı sadece top kaptırmak, yere düşmek. Rakibe sırtını dayayıp böyle saçma sapan top saklıyor gibi ne bileyim bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte yani ikinci yarının başında ikisine çıkması lazımdı abi. Hakan'ın yerine Orkun, Arda'nın yerine Can Uzun, Yunus'un yerine de abi mesela bir Yusuf Sarı olsun isterdim yani. Bu çocuk neden alınmadı milli takıma? Yani adam eksiltiyor, direklik yapabiliyordu. Yani olsaydı güzel olurdu abi. Bilmiyorum, benim fikirlerim bu. Yani ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere Ahmet Bey.
3: Abi.
1: Yine hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimize devam edeceğiz. Metin Kabataş diyor ki Fenerbahçeli arkadaşa sonsuz teşekkürler. Bizler sahada rakip olabiliriz ama söz konusu milli takımsa hiç kimse eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim için böyle konuşmamalı yorumu yapmış. Amerika maçında gol atamayacağız diyor bir dinleyicimiz Salih Ateş. O da bir yorum yapmış. Çok çok yorum var. Ben hem telefonları hem de mesajları hakkaniyetli bir şekilde yapma adına kısa mesajlar yollarsanız çok çok daha iyi olur sevgili Ceyhun Yurt dinleyicimiz. Aradığım hatlarınız çok yoğun, kişisel oyunda dayanan futbol oynadık ve kişiler yavaş etkisiz kalınca sonuç bu. Üzdüler bizi, golü yedik. İngiliz maçı anlatan Türkiye'nin işi zor, uzun zamandır geri dönüp maç kazanamıyorlar dediğinde dakikalar 5'i gösteriyordu demiş Nevzat Ohri. Yurt dışından arayan dinleyicilerimiz de var. Çok çok telefon var, son 63'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Millet'in köşesine.
4: Merhaba.
1: Buyurunuz.
4: Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay. Ben geçen hafta da Paraguay maçından evvel size mesaj çektim. Fakat mesaj konuşarak attığım için yarısı geldi, yarısı gelmedi.
1: Ben cevap verdim mi Turgay Bey?
4: Yok, siz okudunuz, sizlik bir şey yok. Ben de
1: tamam. Tamam, ben muhakkak şey cevap veririm, o yüzden söyledim.
4: Yok yok. Geçen hafta da zaten Sayın Federasyon Başkanımızın basın toplantısından alıntılar vardı. İkinci, üçüncü şahıslara sansarlar, sinsiler, çakallar işte kenarda bekliyor. Biz inşallah annemizin, bacımızın, amcamızın, dedemizin dualarıyla işte başarıyı getireceğiz, eleyeceğiz falan dedi. Ben o zaman size de ulaşmaya çalışayım ya. Bu işler sırf duayla olsa ben de Allah'a inanırım, dini bütün insanlar, herkes dua eder. Sabah evden çıktığımda ben de dua ederim. İşlerimiz iyi olsun, sağlığımız yerinde olsun, hayırlı kazançlardan çıkarız. Ama ben Çatalca'da oturuyorum, İstanbul'a geliyorum. Hiçbir zaman için demem ki ya işte Sparta Kule'de trafik çok tıkanıyor, Rabbim orayı da uçarak geçin demem. Aklı selim bir dua edersin, kabul olur. Sen şimdi doğru dürüst bir taktiğin yok, doğru dürüst bir sistemin yok. Biraz evvel arkadaşın dediği gibi ya 1-0 mağlubiyeti, 3-0 mağlubiyetin hiçbir farkı yok. Koy orada ya Abdülkadir'i, koysan santrofora oynar, Meri'yi gönder oynar, Hakan'ı çek geriye, hızlı koşacak bir tane stoper gibi birini geride tut, santrofora öyle de kullansın. Hiçbir şey yapamazsan bunu yap. Şimdi geriye dönüp bakıyoruz, teşhis, tanı, tedavi, hiçbir şey yok. Bir haftadır, 15 gündür bütün kamuoyu sistemimizin yanlış olduğu, hatalı kadro çıkartıldığını, hatalı oynadığımızı söylüyor. 80 milyon bunun böyle olduğunu bilir, bir tek kişi bunun doğru olduğunu kabul ediyor. Arda'ya bakıyorsun, her topa topun üstüne düşüyor ve foul alacağını da biliyor, topa sarılıyor, top onunmuş gibi. Her ikili mücadeleyi kaybetti, ayakta duracak hali yok. Alacaksın bunu kardeşim, bunun yerine ayakta kalabilen birini koy. Onu koyma, santroforsuz oyna, sistemsiz oyna. Bunun dışında biz eleştirdiğimizde sabahleyin Emre Bey'in programından başlayın, akşam belki Bey'e kadar herkesi dinliyorum, herkes de şey yapıyor, bunlar bizim çocuklarımız. Kardeşim, çocuklarımız, biz bir şey demiyoruz ki. Benim kendi çocuğum da üniversite imtihanına girip de başarılı olmasa ben eleştiririm. Biz başarılı odaklıyız. Yani üçüncüyü geçmek bize başarı getirmez. Ben gene üçüncüyüm. Dünya üçüncülüğü olan bir antrenörü biz hala eleştiriyoruz. Dünya kupasına bunlarla geldik. Geldikten ne oldu? Avaraş takımı olduk. O zaman Şenol Güneş'i niye gönderdik? Yazık değil mi o adama? Üçüncülüğü zaten vardı. Bize ikinci veya birinci yapacak antrenör başarılı olacak. Bana göre kriter bu. Diğer arkadaşların da fazla vaktini almak istemiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah başka bahara, ne diyelim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Yayınımıza katıldığınız için size de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Evet, Instagram Çağatay Hoca adresindeki mesajlarınızdan da okuyacağım. Hiç merak etmeyin ama şu an aklıma geldi. Dün hayatımızın görünmeyen kahramanları olan babalarımızın günüydü. Ben de kabristan başındaydım. Allah rahmet etsin sevgili babama da. Sırtımızı yasladığımızda, düştüğümüzde elimizde tutan güç onlar. En zor zamanlarda bile bize güven veren o koca yürekli insanlar. Babalar sadece bir evin direği değil, aynı zamanda sevginin de, fedakarlığın da, sorumluluğun da en güzel temsilcisidir. Başta evlatları için ömrünü adayan tüm babaların, yüreğinde baba sevgisi taşıyan herkesin babalar gününü de enişten dileklerimle kutluyorum. Hayatta olanların babalarına sağlık, huzur, uzun ömürler diliyorum. Aramızdan ayrılan babalarımızı da yeri gelmişken rahmet, minnet ve özlemle de anıyorum diyorum. Yine bir dinleyicimiz var, 0212 273 10 10'da sonu 44 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, iyi yayınlar. Kürşat benim ismim.
1: Buyurun Kürşat Bey.
5: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz kalecimizi illaki eleştireceğiz. Oradan o gol yenir mi diyeceğiz. Meri'ye diyeceğiz ki evet Meri, o adam öyle kaçırılır mı? Hiç mi futboldan anlamıyorsun? Bunları söyleyeceğiz biz. Ama ben 50 yaşındayım ve kendimi bildim bileli, yani aklımın erdiği her dakikadan beridir futbol takipçisiyim. Ya bu kadar mı kötüyüz be arkadaşım ya? Çocukların ne saçları kaldı, ne başları kaldı. 20 yaşındaki çocuklara etmediğimiz hakaretler, etmediğimiz laflar, Yani bu kadar mı kötüyüz be arkadaşım ya? Bu kadar olur mu yani? Şimdi evet kötü oynadık ama şunu söyle.

0: demek istiyorum. Bir milli takımın, bir futbolcunun bunların çok iyi ve çok kötü olabilmesinin arasında ya bir karış mesafe var ya. Abdülkerim'in topu girmiş olsa bir karış. Bak bunların hepsini göklere çıkartacaktık. Derler ki herkesi, dinlediğim herkes diyor ki ve bugüne kadar hep her zaman için şunu duydum ben futbolda. Yani devamlı böyleydi. Geçmiş örnekleri de dahil olmak üzere. Her zaman şunu derler. Ya siz çabalayın, olmazsa biz zaten sizi alkışlarız. Ya arkadaşım 100 defa ceza sahasına girmişiz. 100 tane orta yapmışız. Çektiğimiz şutun attığı hesabı yok. Daha bu çocuklar ne yapacaktı? Olmayınca olmuyor. İspanya yapamadı bu. Dünyanın en iyi tiki takasını yapan takımı yapamadı bunu. Bilinmedik, daha ülkesinin ismini çok kişinin bilmediği bir takımı yenemedi. Berabere kaldı. Makine dediğimiz Almanya yapamadı. Yani bak gel diyorum ki evet, yani hiç Montella benim akrabam değil. Hiçbir futbolcuyu tanımıyorum hayatım boyunca ama sadece insanların bu kadar kötü, bu kadar vicdansız. Ya sizin 20 yaşındaki çocuklarınız, yeğenleriniz ne yapıyor? Bu çocuklar diyorlar ki saçlarını boyattı, işte ördürdüler. Ya bence bu motivasyon kaynağıdır. Bunlar diyorlar ki biz burada saçlarını örüyorlar, Dünya Kupası'ndayız. Yemin ediyorum, ispatlayamam ama yemin ederim, bu çocukların her biri akşam yattıkları zaman, kafalarını yastığa koyduğu zaman yarın hepsi kendisi de ülkesi için o günün kahramanı olabilme hayaliyle yatıyor. Kafalarını koyuyorlar yastıklara ve diyorlar ki yarın böyle bir maç oynayacağım ki bütün ülke beni alkışlayacak. Bütün ülke benim için işte tezahüratlar yapacak. Bu duygu yok. İşte saçıyla uğraşıyorlarmış, motive olamamışlarmış da Dünya Kupası'nın farkında değillermiş de. Yani inanamıyorum. Her zaman için şöyle bir şey var. Bir karış, yani Arda'nın vurduğu top bir karış sağdan gitseydi biz o takımı çok çok rahat yenecektik. Bir karış Abdülkerim'in inanılmaz şutu diyecektik ya. Hani bütün yıllar boyunca o golü konuşacaktık. Bir karış ya. Bir futbolcuyu, bir şeyi bu kadar mı yani kolay? Ben çok çok iyi hatırlıyorum. Nani Fenerbahçe'de yapmadığı istatistik kalmamıştı. Nani çöp denmişti. Oğuzhan Özyakuplu'nun iki katı istatistikler yapmasına rağmen sadece Beşiktaş şampiyon olduğu için Oğuzhan Özyakuplu yerlere göklere sığdırılamayıp Fenerbahçe'den Nani gönderildi. Bunları düzeltmediğimiz sürece hiçbir şey olmaz. Diyorlar ki taktiği yok. Ya bu hocanın taktiği yoksa hiç kimsenin taktiği yok. Evet, doğrudur, yanlıştır. Bu ayrı bir konu. Ama adama taktiği yok diyemeyiz ki biz. Nasıl diyeceğiz? Yani bu adam geldiğinden beridir bir taktik üzerinde. B planı yok de tamam anlaşalım. B planı. Ya Burak'tan beridir bir tane, formda Cenk'ten beridir bir tane Türkiye'de forvet mi yetişti ya? Allah aşkına söyleyin. Bir tane forveti var mı Türkiye'nin? Türkiye bunu yetiştirememişse o hocanın suçu değil, o takımın suçu değil. Yani deniyor ki Dünya Kupası'na katılmak o kadar kolay mı? Bak İtalya katılamadı, şey katılamadı. Ya işte bak onlar katılamadı, bu çocuklar katıldı. İstemek, ya benim söylemek istediğim şey futbolcuların oynadığı futboldan da ziyade. Yani evet oynayamadılar, hepimiz gördük zaten, yapamadılar o golü. Yani iki tane topu, o topu iki direğin arasına sokamadılar, hepimiz gördük bunu zaten. Ama çocukların saçıyla başıyla, 20 yaşındaki çocukların ruhlarıyla şeyleriyle oynamak, bu nedir ya? Bir tane Abdullah Avcı sadece bir ilk maçın sonucunda biraz daha temkinli konuştu ve izlediğim aklına gelebilecek bütün Türkiye'nin büyük kalbur üstü eleştirmenlerin hepsi, yani bu futbolcuları yerin dibine soktular.
1: Kürşat Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Evet, özür dilerim. Estağfurullah, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, yayınımıza da bağlandığınız için. Evet, o kadar güzel mesajlar geliyor günlerce, aylarca ama tabii bazı mesajlar da geliyor ki tarafsızlık adına tabii bunu da okumam gerekiyor. Demiş ki Ramazan Keserci Bey, vallahi hiç kusura bakmayın, geldiğimiz bu noktada biraz da siz suçlusunuz. Bütün basın yayın organları olarak sizi suçluyorum demiş. Tesadüfe almış olduğunuz başarılarda takımın eksiklerinin görmeyip bol bol metiyeler düzelseniz geldiğimiz noktada suçlu bir tek siz oluyorsunuz, kusura bakmayın demiş. Estağfurullah, bakın bu mesajınızı da okudum mesela. Eleştirilerinize ben saygı duyuyorum ama tabii bir şey de Burada ayırmak lazım, birbirinden ayırmak lazım. Biz basın mensupları olarak sahaya çıkıp pas vermiyor, gol atmıyor, taktik belirlemiyoruz. Bizim görevimiz gördüğümüzü yorumlamak, eksikleri ve doğruları da kamuoyuyla paylaşmak, sizlerin düşüncelerini burada radyomuz vasıtasıyla dile getirmenizi sağlamak. O yüzden hani futbolun güzelliği de burada. Kazanınca hep birlikte seviniyoruz. Kaybedince de işte görüyorsunuz nedenlerini konuşuyoruz. O yüzden bu milli takım da bizim. Başka milli takımımız da yok. Eleştiri yapmak da başka. Tabii başarısızlığın sebebi olmak bambaşka bir şey. Ama yine de teşekkür ediyorum mesajınız için. 0212 273 10 10'da. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Sonu 02 mi yoksa 84 mü? 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim.
2: Alo.
1: Buyurun, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
2: Merhaba, ismim Ali, benim İstanbul'dan.
1: Bir daha alabilir miyim? Anladım, çok özür diliyorum.
2: İsmim Ali Cemal benim.
1: Buyurun Ali Cemal Bey, bağlanmıştınız geçen haftadan.
2: Geçen hafta değil, birkaç hafta önce bağlanmıştım.
1: Tamam, öyle kalmış aklımda, buyurunuz.
2: Ben milli takım hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biz eleştirmeyi seven bir toplumuz. Yani bunu şey yapmanın bir anlamı yok. Bizim milli takımımıza dikkatimi çeken şey bizim bir eleştirilere karşı biz direktörümüz, yani futbol direktörümüz ya da bunlara cevap verecek herhangi bir şekilde bir o konuda görevli. Önceden mesela Hamit Altıntop vardı. Eleştiriler o karşılık veriyordu, konuşuyordu bu tarz turnuvalarda falan. Bu turnuvada öyle bir eksiklik var. Yani bizim Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir kere kamera karşısına geçip cevap vermemesi gerekiyor. Oyuncuları ya da teknik direktörü savunmaması gerekiyor. Bunların daha profesyonelce yapılması gerekiyor. Çünkü biz çok eleştiren ve çok linç eden bir toplumuz. Bir maçta göklere çıkarıp bir maçta yerin dibine sokabiliyoruz. Bu yüzden bu eksiklik, bu turnuvada ben bu eksikliği gördüm açıkçası. Bu konularda daha profesyonel davransaydık belki bu kadar stres olmayacaktı, bu kadar baskı olmayacaktı. Oyuncular gerçekten yoktu. Mesela biz diyoruz ki oyuncuları şu oynasaydı, bu oynasaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı da hiçbir kötü iyi oynamadı ki. Kimi oynatacaksın, hangisini çıkaracaksın? Yani bir maç oynanır, 2-3 kişi aksar, dersin ki o oyuncu yerine bunu koyabilirsin. O sağda oynayacağına bunu solda oynatabilirsin falan diyebilirsin. Ama bütün takım bizim bel bağladığımız Arda'sından tut Ferdi'sine varıncaya kadar, Hakan Çalhanoğlu'na, Kenan Yıldız zaten sakattı, ritimsizdi. Hepsi yoktu yani. Kerim, Barış, Uğurcan böyle goller hayatta yemeyecek kaleci bu golleri yedi. Yani bu olaya bir de bu açıdan bakmamız lazım. Yani santraforlu oynayalım, şu oynayalım, bu oynayalım diyoruz da Belçika'yı dün gördük, Lukaku'lu kilit açamadılar. Açılmayınca açılmıyor yani. Bu sadece santrafora bağlamak ya da oynayan oynamayan oyunculara bağlamak biraz basite kaçıyor. Ben Montella'yı açıkçası başarılı buluyorum. Çünkü 50 yaşındayım mesela. İki kere üst üste ben turnuvalara katıldığımızı görmedim. C Ligi'ne kadar düşmüştük. Bizi çıkardı. 8-10 maçta biz milli takım olarak beraberlik ya da yenilgi alıyoruz. O düzeylerde geldi. Sürekli yenen bir milli takım var. Şu anda da devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü takımlarımızda görüyoruz, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta sürekli hoca değiştir, sürekli oyuncu değiştir. Sonuçta başarılı olan değiştirmeyen oluyor. Galatasaray değiştirmiyor, sürekli başarılı. Trabzon mesela geçen sene değiştirmedi. Bir şeyler koyuyor, devam etmeye, istikrarla devam etmeye çalışıyor. Bu sene de gene başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü üstüne koya koya geliyor. Zaten bir hafta sonra açıkçası milli takım konuşulmaz. Sonra Eylül'e kadar ne teknik direktör konuşuruz, ne milli takım konuşuruz. Biz böyle bir şeyiz toplumumuz açıkçası. O yüzden ben Montella'yla devam edilmesi kanaatindeyim ve acilen bir tane futbol direktörünün alınması lazım. Çünkü bu eleştiriler her turnuvada, her maç öncesi bunlara cevap verebilecek birinin kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü biz eleştiriyoruz ya. Sürekli eleştiriyoruz. Eleştirmeye geçtik, linç ediyoruz. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Montella bu konuda çok yalnız bırakıldı. Futbolcular bu konuda çok yalnız bırakıldı. Direkt eleştiriler onlara yansıdı. Bu yüzden ben başarısız olduğumuzu, bu turnuvada açıkçası başarısız olduk ama ortamı düzgün hazırlayamamaktan bundan da biz sorumluyuz diye düşünüyorum açıkçası. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
1: Çok teşekkürler Ali Cemal Bey yayınımıza katıldığınız için. İyi bir hafta diliyorum sizlere de. Gelen mesajlarla devam edelim. Mete Bey diyor ki şu yapılan yorumlara asla katılmıyorum. Almanya'da yapamadı, Belçika'da yapamadı, Fransa'da yapamadı. Evet ama onlar arada sırada yapamıyor. Onlara denk geliyor yapamadığım maçlar. Biz hiçbir zaman yapamıyoruz. Sıkıntı burada. O yüzden onlar doğru örnekler değil hiçbir zaman demiş. güzel bir yorum da gelmiş. Enes Bey, Çağatay Bey iyi misiniz, orada mısınız demiş. Bazı arkadaşlar sabaha kadar konuşacak. Akşam Arjantin maçı var. İnanır mısın, Türkiye maçından bile daha çok heyecanlıyım. Türkiye maçı olduğu zaman bu kadar heyecanlanmıyorum. Messi baba tutku demiş. Messi izlemek keyifli demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan. Yine Bayrampaşa'dan çok dinleyicimiz var bu arada. Lokman Bey diyor ki Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksiniz? Vallahi ben programa bakamadım bugün ama Arjantin-Avusturya maçı var. Siz de yazmışsınız, o maçı izleyeceğim. Evet. Yurt dışından gelen çok mesajlar var ama artık kısa bir araya gidelim. Mesajlarınız çok fazla birikti. Onları da okumak istiyorum. Telefon numaralarımızı da biliyorsunuz ama bir kere daha hatırlatmakta yarar var. 0212 273 1010 yayınımıza bağlanmak isterseniz telefonlarımız, mikrofonlarımız açık. Çünkü bir haftadır bugünü bekliyorsunuz. Ne zaman telefon alacaksın diye. İşte o gün bugün sizler de konuşmak istediğiniz, duyurmak istediğiniz şeyler varsa bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Arayın, çok da güzel bir yayın yapalım. Bakın bir saatimiz çok güzel geçti. Son bir saatte de telefonlarımız yine bir an bile boş kalmasın. Türkiye'nin en güçlü spor radyosunda, Radyo Gol'de herkes ben de oradaydım desin diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aranın hemen ardından son bir saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edecek. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi. Programın son bir saatinde 92.2 frekanslarında Türkiye'nin en kaliteli spor radyosunda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'ndeyiz. Yine mesajlarınızla ben devam etmek istiyorum çünkü çok çok mesaj geliyor yurt dışından da öyle. Çağatay Hocam, Fransa'dan Yasin, ben millet olarak çok gerginiz, herkes de için dökmek istiyor. En çok konuştuklarımızı, en az bildiklerimiz futbol ve siyaset. Ben bu işi daha farklı çözüyorum. Bir TFF başkanı yıllarca okumuş, CEO olmuş akademisyenlerden olması taraftarıyım. Koca ülkemde spor akademisi, bilim, profesör, doktor neden getirmiyoruz? Böyle adamları en baştan temelden çözmemiz lazım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. İyi yayınlar demiş. Ankara'dan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Hocam, villalar yanlış yere gitti. Bayan voleybol milli takımımız fazlasıyla hak ediyor. Onları canı gönülden kutluyorum demiş. Ya dünkü Çin maçı, bir önceki Almanya maçı, 3-2'lik maçlar ne kadar zevkliydi. Ayağa kalkıp izliyorsun. Hepsiyle gurur duyuyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Hatta aklıma da geldi. Şu an geldi. Yanlış hatırlamıyorsam diyeceğim, Belçika'da Türkiye milletler arasında şampiyon olmuştu ve kadın voleybol milli takımımızdan bahsediyorum. Bir otelin lobisinde dönemin spor bakanı kadın voleybolculara şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki, dileyin benden ne dilerseniz. Ve kadın voleybol takımımızın kaptanı Eda Erdem de dedi ki, biz Atatürk'ün sporcu kızları olarak başarıyı pazarlık haline getirmeyiz. Zaten dedi, milletimizin sevinmesi, milletimizin mutlu olması bizim için en büyük primdir cümlesini kullanmıştı. Bu anekdotu da sizle paylaşayım istediğim şu an geldi aklıma. Sonu 73'te biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Hiç vakit kaybetmeden dinleyicilerimizle ardı arkasına alalım. Buyurun.
3: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar. Ben hemen cümleye başlayayım.
1: Tanıyalım ama sizi.
3: Ama milli takımla ilgili
1: İsminizi de alalım.
3: Yunus.
1: Buyurun Yunus Bey.
3: Bundan bir buçuk ay önce şunu konuşuyorduk. Ben hatırlıyorum Radyo Gol'de. Montella çok iyi. Okan Buruk çok kötü. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Okan Buruk bir şekilde Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella da bize kötü bir Dünya Kupası izletti. Yani biz her şeyi uçlarda yaşadık maalesef. Erken konuştuk. Buradan çıkartmamız gereken dersler var. Basın mensupları, yayıncıların, spor yorumcuların. İşleri iyi gittiği zaman çok fazla övüyoruz. Hiçbir futbolcu da çıkıp bizi ya bu kadar övmeyin, gerekmez şımarıyoruz demedi. Ama eleştirince bizi eleştiriyoruz. Psikolojim bozuldu. Twitter'ı nasıl kapatabilirim diye yorum yapıyorlar. Ben şunu değinmek istiyorum ayrıca. Milli takımımız rekor kırdı. 62 şutla 0 çekme rekoru. Gol atamayan tek takım rekoru. En erken elenen ikinci takım, ikinci ülke olduk. Bunda rekor kırdık. Kalecimiz en düşük kurtarış yüzdesine sahip oldu. Bizden erken gol yiyen var mı bilmiyorum. Çok fazla takip etmedim. İkinci dakikada biz gol yedik. Bunun rekoru da bizde. Çok şükür. Şu konuya da değinmek istiyorum. Bu ağız kapatma olayı, ağız kapattı diye kırmızı kart verdi hakem. Bu kural eğer Türkiye'de de büyük ihtimal uygulanacak. Uygulanacaksa çok suistimal edilecektir. Yani futbolcu neden ağız kapatır abi? Bir nefesi karşı tarafı rahatsız etmesin diye, bu birdir. İki, yapacağı taktik, topa kim vuracağı, nasıl hareket yapacakları rakip oyuncu bilmesin diye ağzını kapatır. Üç, küfür edeceği zaman tabiri caizse ağzını kapatır. Ya da UEFA'nın getirdiği gibi ırkçılık yapacaksa ağzını kapatır. Bunun bir ince bir ayarı vardır. Bir filkip kullanırken bile oyuncular ağzını kapatır. Burada diğer takım yoğun itiraz edecektir. İşte bu küfür etti böyle. Bunu Türkiye'de nasıl ayırt edecekler çok merak ediyorum. İlla mağdur olan bir takım olacaktır. Bir de yani çok sert. Direkt kırmızı kartla atıyorsun, niyetine bakmıyorsun. Yani öteki futbolcu saçına laf ettim falan diyor da tabii orada belliydi ne demek istediği, aşağı yukarı tahmin edebilirsin. Bu Türkiye'de nasıl uygulanacak bunu çok merak ediyorum. Diğer arkadaşları bekletmek istemiyorum. İyi yayınlar abi.
1: Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. 0212 273 10-10'da telefonlarınızla devam edeceğiz. Instagram Çağatay Hoca adresinde. Yine takip alan beni dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Enes Kılınç, Mert Akbayır ve Fatih Cura'ya diyelim. Sıradaki dinleyicimize devam edelim. Merhaba, hoş geldiniz. Yayınımıza sonu 79'la biten dinleyicimiz.
4: Çağatay abi merhaba, nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim?
4: Ozan abi, bir önceki arkadaşa cevap vereyim. Kuralla alakalı bir açıklama yapayım. Ağız kapatma... Takım arkadaşları kendi arasında konuşurken bir cezaya tabi değil, sadece saha içinde tartışmalı bir durum varsa ve rakiple konuşurken ağzını kapatıyorsa bu cezaya tabi oluyor. Yani kendi aranda frikik kullanırken ya da serbest vuruş kullanırken, hı hı, kendi arkadaşınla ağız kapattığın zaman bu cezaya, yani kırmızı kartla cezalandırılmıyor. Sadece rakip futbolcuyla konuşurken ağzını kapattığında ceza olacak diye ben biliyorum. Abi bir de biraz önce bir arkadaş yanlış anladıysam ben kendisinden özür dileyim. Eğer öyle dediyse onun özrünü bekliyorum. Ali Cemal Bey'di. Hani bir şey dedi. Hani biz futbolcuları eleştirirken bir hafta eleştiriyoruz, bir hafta sonra hiçbir şey konuşmuyoruz. Bu millet çok kişilikli tarzında bir kelime kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle, ben çünkü öyle duydum. Yani öyle bir kelime kullandıysa kendisinin derhal özür dilemesini istiyorum. Yani öyle kişilikli millet falan. Yani çok ayıp oluyor böyle sözler. Ne yapacağız yani, bir hafta eleştirmeyi ömür boyu kim mi güzeceğiz çocuklara? Tabii ben de eleştiriyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Hakan Çalhanoğlu'nu bir daha milli takımda görmek istemiyorum. Mesela Kaan Ayhan'ı niye götürdüğünü anlamadım. Mustafa, Trabzon'daki Mustafa vardı. Konya Spor'daki Adil Demirbağ vardı. Bu çocukların hepsi bence milli takımı hak ettiler. Ayrıca İkinci ligden neden bir santrafor bulunmaz? Euro 96'da yanlış hatırlamıyorsam, Euro 96'ydı abi herhalde. Vedat İnceyev'i Fatih Terim ikinci ligden alıp götürmedi mi abi? İkinci ligden alıp götürdü.
1: Evet.
4: Yani demek ki yapılabiliyor. Yani illa ikinci ligden topçu alınmaz diye bir kural yok. İkinci ligden de topçu alınabilir. Yani Montella'nın dediğinde şunda takılıyorum abi. Rahmetli Savaş Ay'ın bir videosu var. Sen de denk gelmişsindir illaki. Hani Sağlık Bakanlığı yayın alıyor. Sağlık Bakanlığı biraz kurçalar tarzı. Hani Sağlık Bakanı diyor ya, hastanelere siz de gidiyorsunuz bizimle aynı durumu görüp hiçbir şey yapmıyorsanız bunda sizin ne suçunuz var diyor. Montella'nın durumu da aynı abi. 65 tane şut çekmişsin, bir tane gol atamamışsın. Benimle aynı şeyi gördükten sonra buna hiçbir şey yapmıyorsan kusura bakma da bu senin suçundur yani. Ayrıca 65 şut çekip bir gol atsak bile, yani bu kadar kötü bir istatistik olmaz ki abi. 65 şutta bir tane gol. Ya Hakan Çalhanoğlu biraz önce Doğan abinin yayında da falan 50 yaşındaki Sergen'i koy, 50 yaşındaki Sergen ondan daha iyi yapar. Topu alıyor defanstan, sağa atıyor, sola atıyor. Arda Güler'e hani o kadar çocuğu o kadar suçlamak istemiyorum. Ya pasın şiddeti o kadar yumuşak, soft ki. Ya top diğer takım arkadaşına gidene kadar devran dönüyor abi. Ya biraz şu topu hızlı çevirmek ya da biraz daha agresif oynamamız gerekmiyor muydu? Yani ben şeye katılmıyorum abi, sabahın altısında kalktık, tamam sabahın altısında kalktık eyvallah. Eleştirme, Samet Efendi demiş ya, bizi sosyal medyadan çok eleştiriyor. Kusura bakmasın da yani memlekette sabah 8'de işbaşı yapıp akşam 7'de paydos eden adam, senin gittiğin AVM'de, senin tatil yaptığın otelde seni göremez. Gelip yüzüne karşı, keşke görsek de yüzüne söylesek eleştirir, sosyal medyadan yapmasak. Yani yok sosyal medyadan bizi eleştirmeyin. Ne güzel dünya. Bizi övün ama eleştirmeyin. Böyle bir şey yeri, öyle bir şeyin yani boş konuşmuş abi bence. Bir de böyle millete evlenmeleri falan bana çok itici gelmeye başladılar. Bunları söylemek istedim abi. Teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim Musa Bey. Savaş Ayın yayın yaptı stüdyoda. Ben de o zamanlar yayın yapıyordum. ATV ve Sabah iki telli stüdyolarında. Size de sevgiler tekrar. Görüşmek üzere diyoruz. Yine buradan bakıyorum. Kenan Kuş ve Eren Yıldırım'a da teşekkür ederim. Instagram üzerinde hem yazmışlar hem de takibe de almışlar. Yine dinleyicimize devam edeceğiz ama onun öncesinde çok mesaj geldiği için dinleyicilerimize de zaman ayıralım. Onların da mesajlarını okuyalım. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Montella işçirenler şimdi sahip çıksınlar. Benim hatırladığım İspanya Türkiye'ye 6 tane atmıştı. Yerine Arda Turan gelmesi lazım. Evet, İspanya'dan biz 6 yemiştik. Hatta hiç tarihe bakmıyorum ama böyle bazen bilgiler hafızanızı kazınır. Ben 7 Eylül 2025 diye hatırlıyorum, lütfen yanlışsam, çünkü yayında da söylemiştim. 7 Eylül 2025'te İspanya'dan 6 tane yemiştik. Hatta hazırlık maçlarında Avusturya'dan da 6 tane yemiştik. Arda, Hakan, Kerem bu maçlarda oynamamalıydı. En büyük hata bunlardı demiş bir dinleyicimiz. Biz bu şekilde sistemle gittiğimiz sürece 10 senedir bir turnuvaya katılırız. İşte bir çeyrek final falan görürüz. Sonra bir 10 sene daha bekleriz. Sporda atılım yapmamız için birincisi bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce birleştirmemiz lazım. Çünkü sporda başarı sporcu okullardan başlar, yetişir demiş. Yasir Muhammed Koç da bir mesaj paylaşmış benle. Sedat Aydın'a da teşekkür ediyorum. O da diyor ki internette, yurt dışında, hatta alt liglerde oynayan Türk futbolcuların videolarına denk geliyorum. Aralarında gerçekten kaliteli mücadeleci ve formayı sonuna kadar hak edecek görünen isimler var. Ben şunu merak ediyorum. Bu oyuncular neden daha fazla takip edilmiyor veya A milli takım havuzuna daha çok dahil edilmiyor? Sonuçta milli forma isimle değil performansla kazanılmalı diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş Yasir Koç. Bugün siz konuşuyorsunuz Yasir Bey. Ben vallahi içimde o kadar çok söyleyeceğim şey var ki. Ama bu hafta pazar günü sabah saat 11'de HT Spor'da Habertürk ekranlarında Kevser İmeşahin'in canlı yayın konuğu olacağım. 11 ile 12 arasında bir saat boyunca içimdeki her şeyi de aslında konuşmak istiyorum. Pazar günü de birlikte olursak çok çok sevinirim. Fikret Akköse'me çok çok teşekkürler. Instagram'da yine takip alan dinleyicilerimizden. Sonu 84 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıplak'ta 4 Büyük Gündem programındasınız.
5: Merhaba, iyi günler. Sesim geliyor mu?
1: Gayet net geliyor. Tanıyalım sizi lütfen.
5: Barış adım. Barış Öztürk. İstanbul'da yaşıyorum. Kadıköy'de. Galatasaraylıyım. Milli takımla alakalı ben de bir iki cümle kurmak istiyorum. Ben de Ayakkabı'da yaşıyorum. Ama benim gördüğüm milli takımda bir iş bilmezlik var. Yani kimse olumsuzu düşünmedi. Herkes herhalde finale kalacağımızı falan düşünüyordu galiba. Ama oynanan maçları gördükçe, takımımızın performansını gördükçe gerçekten en hazır olmayan takımlardan biri olduğumuzda aşikar. Esame listesine baktığımız zaman evet, kadro değerlerimiz çok iyi, oyuncularımız değerli, kıymetli, ama kağıt üzerinde futbol oynanmıyor. Futbol, rakip kim olursa olsun, saha neresi olursa olsun sahada oynanıyor ve maalesef daha çok mücadele eden, daha çok koşan, daha çok isteyen de sonuç alıyor. Biz hazırlanmamışız,
0: Çünkü bizim futbolcularımız eleştirilmek istemiyor ama eleştirilen başka bir şey de hak etmiyorlar. Görülen de bu. Yani milyonlarca euroları kazananlar, en iyi saatleri, en iyi parfümleri, en iyi tatilleri yapanlar bunlar. Bizler değil. O yüzden tabii ki eleştirilecekler. Eleştirilir sonuna kadar hak ediyorlar. Yani Dünya Kupası kadrosuna dahil olup da YouTube'a video çekmek bence bir ahrazlıktır. Yani hiç mi düşünmediniz? Ya arkadaş sen bunu milli takım kampında yapıyorsun tamam ama olumsuz olursa bunun bedelini hep beraber ödeyeceğiz ve daha fazlasını ödeyeceğiz diye kimse uyarmadı mı?
1: Ya da çektiysen hiç... yani turnuva sonunda bunları yayınlayabilirdin.
0: Kesinlikle kesinlikle. Yani antrenman yapması gereken adamlar YouTube'a video çekiyorlar. Ya bir konsantrasyon eksikliği var. Bu çok net belli. Yani işte adapte olamamışız. Çünkü ben bu arada şeye katılmıyorum. Yani bizi eleştirmeyin, işte bizi sertleyin. Tabii ki eleştireceksiniz. Yani bugün Brezilya başarısız olduğunda Brezilya eleştirilmiyor mu? Onlar da eleştiriliyor. Ya onlar da yerinde bile sokuluyor. Yani bir tek bizde yok bu. Ben buna katılmıyorum o yüzden. Tabii ki eleştirecekler. Ha unutacağız. Şurada zaten son maçımızı oynayacağız. Son maçımızı oynadıktan sonra Dünya Kupası bir ay içinde bitecek. Bir ay kalmaz da biz de unutacağız zaten. Bizim için kayıp bir dönem oldu. Üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama çözüm nedir diye sorarsanız bir çözüm öneremem ama balık baştan kokar. Federasyon başkanı beni tatmin etmiyor. Yani daha iki cümleyi bir araya kuramayan adamlardan federasyon başkanı olmaz. Futbolun içindeki insanlar gelsin. Futbolu bilen insanlar gelsin. Mesela şimdi Fatih Terim, Fatih Terim diyorlar da ya Fatih Terim de olmaz. Şöyle olabilir. Bak Şenol Güneş, Fatih Terim, işte Mustafa Denizli. Böyle bir yapı oluşturulabilir. Niye olmasın? Yani Trabzon'dan birisi olsun, Fener'den birisi olsun. Yani futbolcular olsun. Bizim içimizden olan insanlar olsun. Ama Hacı Osmanoğlu'yla, Villacı'yla, Millacı'yla olacak işler değil. Bu artık belli yani. Bu çok net. Ya da mesela ben spor bakanının da yanlış bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum. O yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz yani. Teşekkür ederim söz verdiğiniz.
1: Görüşmek üzere Barış Bey. İyi günler diliyoruz size de. Gelen mesajlardan bakalım. Turgay Bey diyor ki milli takım çok iyi oynadı bence ama reklamlarda grubun favorisi olarak gittik ve lider bitiren Amerika'nın önünde çeyrek finale kadar çok açık en çok üzendi bu demiş. Bir mesaj vardı bir dinleyicimizden Can Bey diye hatırlıyorum. Onun mesajına bakıyorum da onu okumak istiyordum size çünkü ben de aynı şeyi düşünüyordum. Evet mesajlarınızı okuyoruz. Ahmet Çakar böyle senaryoları sever ama ben de bir senaryo yazmak istiyorum demiş Mesut Bey. Futbolcu kardeşlerimiz kusura bakmayacak ama nasıl başımızın tacı yaptıysak eleştireceğiz. Kamp nedir? Kamp turnuvadan önce dış dünya ile ilişki kesmektir. Sadece hedefe odaklanmaktır. Amacı budur kampın. Ama sen kampta YouTube videoları çekerken transfer görüşmeleri yaparsan kusura bakmayacaksın. O eleştirileri de kabul edeceksin demiş. Yine dinleyicilerimizden Mete Bey. İsimlerinizi yazarsanız sevinirim. Erhan Yavuz. Şimdi Hacı Osmanoğlu her şeyi anlattı ama bir tek şeyi anlatmadı. Niye başarısız olduk? Halbuki başarılı olsaydık ballandıra ballandıra kendini de ön plana atarak öve öve anlatırdı demiş. Çağatay Hocam Münih'ten selamlar. Milli takımla ilgili eleştirilmesi gereken öncelikle bizleriz demiş. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Teraziye çekerinden fazla yüklersen terazi bozulur derdi. Milli takım oyuncularına değerinden fazla değer yükledik. Ayarları bozuldu. Önce başarı sonra övgü gelmeli. Ne yerin dibine sokalım ne de tepemize çıkaralım. Bence öncelikle milletçe biz değişmeliyiz demiş. Erkan Balkaya çok teşekkürler. Evet buldum mesajı. Diyor ki Can Bey selamlar televizyonlarda dönen milli takımla ilgili şu reklamları da kaldırsınlar turnuvaya veda etmişiz zaten çok rahatsız edici demiş. Ben de katılıyorum artık Uğurcan'ın hangi cipsi yediğini Kenan'ın işte hangi müziği dinlediğini futbolcular üzerinden aslında böyle reklamların da çok fazla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım çok mesaj var hangi birine nasıl yetişeceğiz ben de bilmiyorum ama dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 61 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden de söz milletin köşesine.
6: Merhabalar iyi yayınlar.
1: Buyurun efendim tanıyalım sizi.
6: İsmim Serkan Yamal, İstanbul'dan arıyorum. Ben de bir iki milli takımla ilgili yorum yapmak istiyorum. Yani öncelikle milli takımımızın yani bir forvetsiz oyun oynuyor grup aşamasından beri her zaman oynattığı gibi. Türkiye'de gerçekten bir Burak Yılmaz'dan sonra gelen bir gerçekten iyi bir forvetimiz yok. Niye mesela şunu soruyorum, devşirme niye bir forvet almak istemedi? Mesela diğer ülkelerin hepsinde devşirme bir sürü oyuncu var. Bir kardeş bir diğer milli takımda oynuyor, diğer kardeş başka milli takımda oynuyor. Biz de atıyorum örnek yani sadece şey yapmak için yani Augusto var Trabzonspor'da, Brezilyalı. Ya bunun gibi bir iki tane yabancı bir forvet alınabilir diye düşünüyorum. Yani bu alındığı zaman çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ama milli takımımızın ne yazık ki Hakan Çalhanoğlu'ndan acilen kurtulması gerekiyor. Çünkü bir oyun hep onun üzerinden dönmesi gerekiyormuş gibi. Oyunu yönlendirmesi gerekiyor. Bir de şunu anlamıyorum. Ligdeki de mesela bunu oynatan oyuncularımız var. Abdullah Avcı, Fatih Tekke, ben Trabzonsporluyum. Abdullah Avcı, Fatih Tekke, Aykut Kocaman, işte Montella. Kaleden oyun kurma diye bir oyun sistemi çıkmış şeyde. Yani futbol seyir sevki yok. Anlık bir pozisyonda gol bulunuyor ve o golle hani bir kahraman olmaya çalışılıyor. Ama futbol bu değil ya. Futbol ileride oynanan, gol atılmak için plan yapılan, goller kaçırılan bir oyun yani benim için. Ama milli takım ne yazık ki bunları hiçbirisini yapamıyor şu anda. Ha, zamanında Şenol Güneş hocama yapılan haksızlıkları eleştirenler, yerden yere vuranlar, inşallah şu anda kendilerini tanıyordur. Şenol hocam bu Türkiye'de şu anda dünya üçüncüsü yapmış tek hocamız. Ama neymiş, karizması yokmuş. Bu hocamızın karizması var. Taktikleri de güzel, takım elbiseleri de güzel. Her şeyleri güzel diyorum. İyi yayınlar diyorum.
1: Teşekkürler Serkan Bey yayınımıza katıldığınız için. Erzincan'dan Fatih Kaya ben. Selam Çağatay Bey. Fikrim de benim Aykut Kocaman ya da Sergen Yalçın da Montella'dan daha iyisini yapabilecek bilgiye donanıma sahipler. Montella maça ve rakibe göre hamle ya da taktik uygulama noktasında çok zayıf demiş. Bir taraftan iki telefon numarası da olduğu için iki tarafa da yetişmeye çalışıyorum. Ömer Bey diyor ki Amerika'ya giderken başarıyı en çok kimler üstlendiyse hesabı da en önce onlar vermeli. Başarı gelmezse Can Uzun, Orkun, Ozan Kabak niye az oynadı, belki Aral niye alınmadı diye sorarlar adama yorumu yapmış. İsimlerinize bakıyorum da ilk isminizle başlamak istiyorum. Özcan Bey diyor ki Çağatay Hocam sabahın köründe kalkıp akşamın karanlığına kadar çalışan biri olarak yazıyorum. 18 ay vatani görevimi yaptım ben, bir kuruş para almadım, bunun için yazıyorum. Şu anda iki tane çocuğumu okula gönderiyorum ve ne şartlarda gönderiyorum, nasıl bir ekonomik hayat mücadelesi veriyorum. Bu hayatta en çok mutlu olduğum şey spor ve futbol. Milyon eurolar dolarlar kazanan bu gençler kazandıklarında gözümüz yok. Peki bizim mutluluğumuzu bu şekilde sonlandırmaya hakları var mı? Ben hakkımı helal etmiyorum yorumu yapmış. Ankara'dan Recep Bey'e ben de selamlarımı iletiyorum. Almanya'dan çok dinleyicimiz var. Sinan Bey, takımcılık olduğunu düşünmüyorum. Bu sorun oyuncular arasında var bence. Milli takımın acilen yeni oyunculardan oluşması lazım. Takımı bozan isimler var demiş. Ve hiç vakit kaybetmeden 05'e biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'desiniz. Buyurunuz efendim.
7: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Tanıyalım sizi.
7: Mustafa'dan, İzmir'den arıyorum.
1: Buyurun Mustafa Bey.
7: Ben çok fazla uzatmayacağım. Sadece bir şey söyleyeceğim. Efsane Diego Armando Maradona'nın, Arjantinli efsane. Onun bir sözünü söyleyeceğim. Buradan tüm Türkiye duysun yani bunu. Futbolcular eğer Radyo Gol dinliyorsa onlar da duysun. Şöyle bir sözü var. Biz futbolcular sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı ancak evlerine 5 peso getirip çocuklarını geçindiremeyen insanlar üzerinde olur. Binlerce dolar alıp sahaya çıkıp oynuyoruz ve ağzımızı açınca stresten bahsediyoruz. Stres bu ülkede sabahın altısında kalkanlar içindir. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler İzmir'den Mustafa Bey'e de teşekkür ettikten sonra araya gideceğiz ama sizleri bekletmem adına yine sonu 05 ya da 31 ile biten dinleyicimiz hangisi? 31 ile biten dinleyicimiz merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam, tanıyalım sizi.
8: Bir dakika. Bir dakika.
1: Bu arada
8: selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurunuz.
8: Hayırlı günler Çağatay Hocam.
1: Hayırlı günler olsun.
8: Abi benim eleştirim, önce ismini söyleyeyim, Hüseyin Necip.
1: Evet Hüseyin Necip, dinliyoruz seni.
8: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bak yine sana bak, cuma günü akşam işten çık.

0: Sen nasıl eleştiriyorsun ya? Sen nasıl eleştiriyorsun? Yani konuşacak çok şey var abi ya. Yeminim sana konuşacak çok şey var abi ya. Çok yani çok yani oluyor ki bak hala bir kendine hadi gelemedim yani.
1: Evet Hüseyin Meci teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah abi teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selam olsun.
1: Görüşmek üzere. Hüseyin Akar Beyefendi diyor ki Galatasaray'da bu sene 2 ya da 3 maça çıkmış Kaan Ayhan'ın milli takım Dünya Kupası kadrosunda olmasının bir açıklaması var mı yorumu yapmış. Federasyon acaba bana da 870 bin TL destek yapar mı acaba kentsel dönüşüm proje kapsamında bunu okursan sevinirim demiş Yılmaz Bey okuduk gördüğünüz gibi. İsimler derken milli takımın Hakan Çalhanoğlu'ndan değil Arda Güler'den kurtulması lazım demiş. İsminiz de neydi? Sinan Bey. Mesajınızı da okuduk bu arada. Çok ama çok mesaj var ama bir kısa araya gidelim. Daha sonrasında kalan son yarım saatte de yine sizin telefonlarınızla devam edelim. Ankara'dan İlkay Bey, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Montella'nın olduğu milli takımı kendi adım askıya alıyorum. Onlar gidene kadar da bir saniye milli maç izlemeyeceğim yorumu yapmış. Turgay Bey, abi savunma iyi değilse ne basketbolda ne futbolda başarılı olamazsın. En basit örnek Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu. O yüzden Aykut Hoca en doğru seçim olur demiş. Çağatay Hocam, milli takım hocalığı için Montella için ne düşünüyorsun yorumu yapmış. Murat Bey ve Mustafa Bey. Ben milli takımın teknik direktörünün de bir milli olmasını ve bir Türk hocanın, bir Türk teknik direktörünün o milli ruhu futbolculara aşılaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir Montella'nın maçı izlerken dikkat ettim. Barış Alper Yılmaz'a taktik verirken iki tane hocayla yani hem tercüme edilip hem taktik verilmesi bana pek çok doğru gelmedi. O yüzden milli takımın başında mutlaka bir Türk teknik adam olmalı diye düşünüyorum. Çok ama çok teşekkür ederek başlayayım. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Son 10-15 dakika yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Ama onun öncesinde Ersin Aktaş demiş ki Ankara'dan Ersin ben Montella'ya çok yakışan bir söz var. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Türk olmak da herkese nasip olmaz. Bence gözümüzde çok büyüttük. Ortada oynanan futbol yok ama teknik ekibin müdahalesi hiçbir şekilde doğru olmadı. Gerçekten Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türk olmak gerekiyor. Takım ruhu lidersiz olmaz demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bir dinleyicimiz Yunus Bey diyor ki su molalarında reklam olmasın diyenlerin YouTube yayınları market reyonu gibi. Ya hakikaten çok haklı. Dün isim vermeyeyim çünkü hani spor medyasının hepsi %95'i benim arkadaşım dostum da dün izlerken çok güldüm ya. Bir arkadaşım iki kişi sohbet ediyorlar hatta üç kişilerde daha sonra dijital mecrada dijital yayınlarda benim arkadaşımın önünde araba yağı vardı ya hakikaten yani arabanın yağı vardı. Arabanın yağın kocaman teneke ve teneke onun önünü kapatıyordu. O yüzden çok haklısınız. Diyor ki oyunculara verilen villalar iptal edilmeli. Toplam 12 oyuncuya bir adet villa verilsin. Hepsi sırayla birer ay devre mülk şeklinde kalsın. Güzelmiş bu. Selamlar demiş Ali Bey. Aybastı Spor Bal Ligi'ne çıktı. Başarılar demiş. Biz de tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. 0212 273 10 telefon numaralarımız. Arayın son telefonları da bağlanalım. Sizlerle de son telefonlarda konuşalım. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takibe alan Sinan İren, Soner Aksan, Tuncay Torun ve Fikret Akkösem'de çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Son 53'te biten dinleyicimiz size de hoş geldiniz diyorum.
0: Alo.
1: Buyurunuz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Tanıyalım sizi.
0: Adım Selim, İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle Montella'yı hiç beğenmediğimi söylemek istiyorum. Montella'nın da balonu patladı. Milli takımda öncelikle şunu söyleyeyim. Benim çocuğum 9 yaşında bir tane Süper Lig altyapısında top oynuyor. Alt yaş gruplarından. Orada bile mobbing ve gruplaşmaya olduğunu hani biz görüyoruz. Yani milli takımda olmamasının imkanı yok. Bence Montella

0: milli takım da yedek hoca gibi davranıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yardımcı hocalığını yapıyor. Kesinlikle Montella'nın devam etmemesi gerekiyor. Bir sürü değerli hocalarımız var. Onlarla devam etmek zorundayız. Milli takımı Türk antrenörlere emanet etmeliyiz bundan sonra. Ve altyapılara da bu mobilleri, yani bu para göz hocalardan sıyrılıp, eminim yani ne zaman altyapılarımız bağımsızlaşırsa, o zaman Arda Güler'ler, Hakan Çalhanoğlu'lar, yani çok yetenekli oyuncularımızın geleceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere Selim Bey. Hiç vakit kaybetmeden yine sıradaki dinleyicimizle devam edelim istiyorum. Herhalde bir 50 falan bulacağız bugün. Telefonlarınızla sıradaki dinleyicimize de sonu 15'le biten. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Çağatay Hocam, merhabalar.
1: Merhaba.
2: Bu hafta hafta başı itibariyle Çağatay abicim, Instagram'da hem canlı yayın hem radyoda çok bekledik seni ama
1: İsmini alabilir miyim lütfen? Diyelim.
2: İsmim Ahmet.
1: Ahmet Bey, buyurun. Çok teşekkür ederim.
2: Çağatay abicim, milli takımda çok tok oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aç oyunculara ihtiyacımız var. Kulüp takımlarında olduğu gibi maalesef tok oyuncular karınları tok, sırtları pek olduğu için o milli duyguyu, milli formayı taşıyamıyorlar. Benim şahsi düşüncem bu tabii ki. Yani Arda Güler'in maç sonu yaptığı konuşma çok delikanlıca geldi bana. O yaşta o çocuğun öyle konuşabilmesi, hatasının, yanlışının farkında olabilmesi çok güzel. Sayın TFF Başkanımız Hacı Osmanoğlu maçtan sonra oyuncuları da soyunma odasına kilitledi mi? Onlara nasihat verdi mi, akıl verdi mi çok merak ediyorum. Öyle hakem kitlemeye benzemez bu işler. Sadece konuşuyorlar, boş kesilen atıyorlar. Yani çok üzüldük, çok üzüldük. Hak etmediğimiz yerlerdeyiz. Şimdi Uluslar Ligi başlayacak. Orada Belçika var, Fransa var. Diğer takım hatırlayamadım, affedin. Yani herhalde orada da sıfır çekeceğiz. Yani burada Aral Şimşir neden yok? Yani İrfan Can Kahveci neden var? Kaan Ayhan neden var? Çok tartışacak oyuncular var. Bir de bu televizyonda, internet dönen haberler doğruysa gerçekten çok yazık. Yani Montella'nın hiçbir şey karışmadığına, takımı Hakan Çalhanoğlu'nun kurduğu, işte o çıksın bu girsin, benim yanımda şu oynasın muhabbetlerin döndüğü haberleri doğruysa gerçekten çok yazık milli takımımıza. Yani İlhan Mansız'ın bir sözü var. İlhan Mansız değer, yanlış hatırlamıyorsam. Bizim zamanımızda prim ödemesi yoktu. Formanın şerefi için oynardık, ağırlığı için
1: evet,
2: oynardık.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Herhalde
1: evet.
2: Forma ağır geliyor bazı abilerimize, kardeşlerimize. Günahkan sonra oradalar. Şu biz mahallemizden 11 kişi toplasak belki Barış'tan daha fazla koşardık. Yani en azından Kerem'den daha fazla bir topa müdahale ederdik. Yazık ya, yani bir tane forvet alamıyor muyuz? Başakşehir'in forveti, ne bileyim Deniz Gül niye aldı, niye oynamıyor? Aynı Semih'e yaptığını yaptı. Forvet almadı demesinler diye Deniz'i aldı. Yalandan öyle iki maçta ortaya attı çocuğu. Kendini kurtarmak için Montella Bey. Semih'e de aynı yapmıştı. Semih'imizi yemişti öyle. Almadı demesinler diye milli takımı almıştı. İnşallah milli duyguları hisseden, bayrak duygusunu, vatan millet, Sakarya duygusunu gönülden hissedebilen bir milli hocamız gelir başımıza. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe ile anlaşmadı. Acaba saman altından milli takıma mı hazırlandı? Bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey vardır. O yoksa da neydi o sürekli böyle kahkaha atan teknik direktörümüz, yani her takıma gitti, düşen her takımı kurtardı, yaşlı kurt
1: o hocamız gelsin.
2: Milli duyguyu milli duyguyu hisseden bir hoca gelsin istiyorum. Üzüldüğünde kamera karşısına çıkıp da yaparak, konuşarak kendini zor anlatan, konuşurken duyguyu hissedemeyen hoca istemiyorum ben. Konuşurken ben onun üzüldüğünü hissedebileyim, ne duygular içinde olduğunu hissedebileyim, bunu istiyorum. İnşallah da bunu yoluna koyarlar. Çağatay abicim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Yine mesajlarla devam edeceğiz. İstanbul'dan Turgay diyor ki Terim ve Şenol Güneş'e gittiğimizde hüsran yaşadık diyor. O yüzden daha önce milli takımda çalışmamış biri milli takımın başına gelmeli diyor. Çağatay Hocam, bence bizim çocuklar yarın veya Amerika maçından sonra çıkıp desinler bütün primleri ve hediyeleri Türk Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz desinler. Yine bakıyorum mesajlardan, çok ama çok fazla mesaj olunca ben de yetişmeye çalışıyorum. Lütfen kusura bakmayın ama telefonlar da bekliyor. Sonu 41 ile biten dinleyicimizi alalım. Daha sonrasında mesajlarınıza devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay Bey.
1: Buyurun tanıyalım sizi lütfen.
3: İstanbul'dan İsmet ben. Ben milli takım için, kusura bakmayın herkesi dinledim ettim ama yani Montella tamamdır ilk maçta bir şey ama ikinci maçta biraz kadroda yanlışlık yaptı. Ben yani özür dilerim, sesim geliyor mu?
1: Gayet net geliyor.
3: Net geliyor mu?
1: Net geliyor İsmet Bey, biz sizi duyuyoruz, merak etmeyin.
3: Şimdi bizim oynayanlar bizim çocuklarımız. Avrupa'da yani Avrupa maçında bize yüceltti etti. Dünya Kupası'nda tabii ki biraz da ne diyelim artık tecrübe diyelim ama tecrübe de bunlar da yani hepsi de tecrübeliydi. Şimdi ne kadar yap sesin gelmiyor kalıbı ama.
1: Yok yok geliyor, biz duyuyoruz, merak etmeyin sizi. Evet, o zaman bir başka dinleyicimize devam edelim. Sıradan bizi duyan dinleyicimize devam edelim. Son 66 ile biten. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk. Adım Olguncan. Sesle ilgili sorun yok herhalde.
1: Hiçbir sorun yok Cem Bey. Gayet net geliyor. Vallahi. Benim yerime program bile yapabilirsiniz. O derece güzel sesiniz var.
4: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben biraz farklı bir olacağını düşünüyorum yorumunu. Şöyle bakıyorum olaya. Şimdi bağlanan arkadaşlar diyor ki ya bu oyuncu grubu milli duygular yok. Aç değiller. Çok toplar. Ya da benzer minvallerde şeyler söylediler. Lütfen bir bakalım oyuncu grubumuza. Hangisi tok? Hangisinin dünya çapında bir başarısı var? Maddi olarak söylemiyorum. Hangisi bir kupa kaldırmış? Bildiğim kadarıyla Hakan Çalhanoğlu'nun bir kupası var. Onun dışında Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran var mı? Varsa lütfen müsaade edin. Ya da UEFA Ligi ya da Konferans Ligi. Yani böyle üst düzey bir kupa kaldıran bir tane oyuncumuz yok benim bildiğim kadarıyla. Biz bu Dünya Kupası'na üçüncü kere katıldık. Birinde güzel bir başarı elde ettik. Dolayısıyla oranın da bir gidiklisi değiliz. Avrupa kupalarına katılıyoruz. Çeyrek final falan gördük. Ama orada da bir sürekliliğimiz yok. Yani takım olarak bir sürekliliğimiz yok. Oyuncu olarak da bir sürekliliğimiz yok. Beğenmediğimiz Avustralya 8 kere, Paraguay 9 kere katılmış. Ya biz ne zaman ülke olarak, millet olarak çalışmayı, disiplini, liyakatı ve en önemlisi bilimi, bilimin öngördüklerini bu hamaset duygularının önüne katıp vatan millet Sakarya'nın önüne koyacağız. Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Biraz bilim tarafıyla uğraşıyorum. Hı hı. Buraları hiç bakacak mıyız? Ya da buraları hiç konuşacak mıyız? Yani buraları konuşmadan bu çocukların milli duyguları yok falan demek. Ya lütfen böyle şeyler demeyelim. Yani bir insana böyle şeyler demek yakışmaz. Hoş bir şey ya. Bu çocukların verdikleri mesajlara bakın. El işaretlerine bakın. Hangisinin bu duygusunun olmadığını söyleyebilirsiniz? Bilmiyorum. Katılır mısınız Çağatay Bey? Ama ben böyle düşünüyorum. Böyle görüyorum resmi. Çünkü. Dolayısıyla buralardan önce izlememiz gereken şeyler var. Hakan Çalhanoğlu maç sonrası açıklamasında mağlubiyetleri neye bağladı? Şansa bağladı. Şans futbolda veya sporda kontrol edemeyeceğiniz bir noktadır. Dolayısıyla değiştiremezsiniz. Ama şansa bağlarsanız kendinizi kurtarırsınız. Kendisine bağladı mı? Performansına yönelik bir eleştirisi var mı? Montella da aynısını yaptı. Ama siz arkadaşlar iki kere aynı hatayı yaptınız ki ben Montella'yı başarılı bulan insanlardan biriyim. Yani öyle ya da böyle Dünya Kupası'na gittik. Bu bence bir başarıydı. Hı hı. Ama Montella bence kendi kendine kaybetti. Yani Türk ulusal takımı kaybederken bence Montella kaybetti. Şöyle bir değerlendirmede bulunmuştum bir yerde. Biz Montella ile ya kupada çeyrek final yarı final oynarız ya da Montella ile gol atamadan eleniriz. Çünkü Montella çok klasik bir kişi. Yani yapısı da öyle. Soruyorlar spor psikologunuz var mı diye.
5: Gerek yok benim diyor. Diyor, ben diyor takımdaki tüm oyuncuları tanıyorum. Yani spor psikoloğunun görevi bu mudur? Ya ben de spor psikolojisi alanında çalışıyorum. Hani bu mudur sadece? Tanımak mıdır? Yani oyuncu hakkında şu şöyledir. Elbette ki bileceksin. Yani göz önünde olunan oyuncular bunlar. Biri Juventus'ta oynuyor, biri Real Madrid'de oynuyor. Bunlar zaten göz önünde olan. Dolayısıyla ben Montella'nın çok güzel hazırlamış olduğu yemeği çok güzel yaktığını düşünüyorum. Ağzımızda da böyle keksemsi bir tat bıraktı. Ben ciddi ciddi çeyrek final falan görebiliriz diye düşünüyordum. Ama çok dev aynasından günümüzün şartlarına gelemeyen bir milli takım izledik. Çok da üzüldüm. Evet. Kısaca söylemek istediklerim bunlar.
1: Şen Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi ki de aradınız. Çağatay Hoca Instagram adresinde Cüneyt Küçük ve Ender Namal beni takip almışlar. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bir dinleyicimiz yine yurt dışından, Ali Esen Beyefendi, diyor ki bence bütün taraftar kulüplerinin grupları birleşip TFF binasının önüne gidip Hoca Osmanoğlu'nu istifaya davet etmeliler diyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Avrupa Kupası yok diyor Turgay Bey. Enes Bey diyor ki Oğuzhan Bey diyor ki Arda var diyor. Biraz önceki dinleyicimiz bağlanması üzerine. Bir kamyon dolusu topçu gönderdik. Amerika'ya bir gol atamadılar demiş Sinan Yıldırım. Ve bugün de şöyle bir baktım ama hakikaten hem vaktimizde yavaş yavaş sonuna geldik. Önlü arkalı kaç sayfa yazı var şu an burada, isimlerinize baktım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha anladık. Yani sadece burada biz bir radyo programı yapmıyoruz. Büyük bir aileyle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı sevgiyi paylaşıyoruz. Her gün saat 14 ile 16 arası bir araya geliyoruz. Pazartesi günleri sizlerin telefonlarıyla, duygu ve düşünceleriyle bu programı paylaşıyoruz. Sizlere mikrofon uzatıyorum. Mikrofon da sizde, söz de sizde. Söz milletin köşesi yapıyorum. Fatih İyiduran mesaj atmış şu anda Instagram üzerinden. Okuyamıyorum, kusura bakma çünkü program bitti. Her arayan dinleyicimizin de sesinde bir samimiyet var. Bir radyocu için her zaman en büyük ödül bence dinlenmek değil, merak edilmektir. Aranmak değil, özlenmektir. Konuşmak değil, insanların kalbine dokunabilmektir. O yüzden bugün gönderdiğiniz her mesajda, bağlandığınız her telefonda bize şunu gösterdi. Bu mikrofonun diğer ucunda sadece dinleyiciler değil, gönül bağı kurduğumuz insanlar var. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günümüzde de yanımızda olduğunuz için, zor günümüzde de bizi yalnız bırakmadığınız için. O yüzden Radyo Gol ailesinin her bir ferdine, bizleri evinde, iş yerinde, arabasında misafir eden herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ben Çağatay Çıtlak. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolculukta bizimlesiniz ve iyi ki sesimizin ulaştığı yerde kalbinizde bizimle atıyor. Hoşça kalın.
6: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Evet, milli takım biraz keyfimizi kaçırsa da günlük hayatımız devam ediyor. Pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi tekrar biz günlük hayatımıza, yaşantımıza, çalışmamıza, işimize, gücümüze, ailemize bakmaya devam edeceğiz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri hepsini yazabilirsiniz. Kaybettik. 24 yıllık hayalimiz yine suya düştü. Yani başından beri böyle aynı oyunu deneyip bir sonuç alamamamız, yani maç içinde herhangi bir taktiksel değişiklik anlamında böyle elle tutulur hiçbir şey yapmamamız. Şimdi şey konuşuyoruz mesela, işte Galarza hakemin saatini çalmış da maç iptal edilecekmiş vesaire, bunu pohpohluyoruz sosyal medyada ki işte işin gerçeği öyle değil tabii ki. Yani görüntülerde Paraguaylı oyuncu hakemin yere düşen saatini alıyor, koluna takıyor. Ama yalnızca hani birkaç dakika kolunda taşıyor. Ardından hakem işte hakeme geri veriyor. Ivan'da herhalde adı. Ona geri veriyor. Hani herhangi bir ceza da uygulamıyor zaten hakem. Saati geri aldıktan sonra ne bir kart veriyor ne bir ceza yaptırım uyguluyor. Maç da zaten normal seyrinde devam ediyor. Hepimiz kalkmışızdır. Belki kalkmayanlar da vardır. Çünkü o gün bir sınav vardı. Belki çocuğunu, eşini sınava götürecekler de vardı. Ama mesela ben sabah 6'da kalktım. Türkiye maçını da izledim böyle. Sonra maçı kaybettikten sonra futbol nasıl bir şeydi acaba dedim. Hatırlamak için akşam şey yaparsınız ya, detoks yaparsınız ya. Yani detoks niyetine Hollanda-İsveç maçını izledim. Adamlar 4-1 önde, 5'in peşinden koşuyorlar mesela. Ben anlamakta zorlanıyorum. Ya bizde şey var mesela, bizim futbolcularımız çok güçsüz kalıyor. Hep böyle ikili mücadelelerden falan kaçıyorlar. Birebir de bu adam geçecek cesareti bulamıyorlar. Belki de ilk maçta çok fazla eleştiri altında kaldıkları için kendilerine olan özgüvenleri mi gitti bilmiyorum. Mesela izlemişsinizdir zaten ama izlemeyenler için söylüyorum. Mesela Fas milli takımının maçlarını özellikle açın izleyin arkadaşlar. Hadi Fas'ı da geçtim de Yeşil Burun'u falan izleyin. Ve futbolcular koşarken böyle sanki yerin çimi var ya, böyle sökülür. Neredeyse böyle yerin çimini sökecekmiş gibi koşuyorlar. Bizde öyle değil. Her an böyle yere düşecek kadar zayıfız. Şey vardır ya, böyle yere tutunamayan lastik olur yani, böyle eskimiştir artık, o dişleri erimiştir böyle. Bizim oyuncular yavaş, böyle çevik değil. Hani lastikten de ziyade hani araçtan örnek vereyim. Yani tork gücü olur yani, bunu tork gücü gibi düşünün. Bizimkiler öyle bir form tutmalı ki hem böyle hızlı olmalılar hem de torku yüksek araç gibi güçlü olmalılar. Öyle olmayınca da affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Yani elin oğlu da böyle oluyor, geliyor üst tura çıkıyor. Rakipler bizi eziyor. Hani Paraguay'ı geçtim, Avustralya maçında da aynı. Yani defansın arasına giremiyorsun çünkü oralarda ayakta duramıyorsun. Tık tık böyle tatlı sert, tatlı sert bize böyle dayak atıyorlar. Hepsi panik halinde oynadı. Hani panik hallerini saklamak için bir sürü yan pas, geri pas, yan pas, geri pas yaptılar. Herhalde böyle gerçekten inanarak oynamak daha farklı bir şey diye düşünüyorum. Sadece bu maç özelinde de değil bana göre. Bu arada mesajlarınızı görüyorum dostlar. Bakacağım mesajları, 0212 273 10'una. Hani diğer maçlarda da benzer sorunlar yaşadık. Mesela hocanın kafasında ayağa top yapan, tamam mı? Doğru hocam, ona bir şey diyemeyiz. Yani topa hakim olan, böyle oyunu kabul ettiren, böyle paslarla gol pozisyonuna girip sonuca gitmeye düşünen bir plan olabilir. Evet, bu oyun planına göre de çıkabilir. Buna da kabul. Eyvallah, bir şey diyemeyiz. Zaten buraya kadar herkesin saygı duyması beklenir ki doğrusu da budur. Ama mesela ileride pas yapacağım diye çıkardığın 11'de, hani kendi kulüplerinde de kendi taraftarlarının bile ilk top kontrolü zayıf olduğu için saç baş yolduran oyuncular ve bunların fiziksel anlamda yeterliliği rakibe karşı handikaplı oluyor. Ve sonra senin planın sekteye uğramaya başlıyor. Bakıyorsun Montelli hocadan, acaba diyorsun bir alternatif yapabilir mi? Bir alternatif olur mu? O da yok. Defans baskı yediğinde uzun top falan attık ki beni biliyorsunuz. Yani ben bu zamana kadar hep Montelli'yi savundum ama şey de değil yani. O Cihan ne oldu, işler değişince hani sen de milletin düşüncelerini arkana mı aldın değil. Avustralya maçında da hani eleştirdik ama yine de inanmaya çalıştık. Ama şu an bakıyorum yani çok da yani elendik de çok savunulacak bir tarafı da kalmadı. Çünkü ben bu maçta biraz daha değişeceğini düşündüm. İki maçta da aynı hataları yapıp bir de şeye kızdım mesela. Suçu kadere, şanssızlığa atmak tam böyle şey yani bizim yöneticilerin yapısı, kafa yapısı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir de bizim milli takımın istatistiği inanılmaz yanıltıcı ya arkadaşlar. Şimdi ben görüyorum işte 65-3 çekmişiz, onu yapmışız, bunu yapmışız ki Montella Hoca da bunu söyledi. Ama mesela maçı izleyen, değil mi? Yani ben maçı izleyen herkes bu istatistiğin yanıltıcı olduğunu kabul eder ki şimdi hiç maçı izlemesem iddia oynayanlar falan vardı, böyle istatistiklere baksam falan ooo dersin. Türkiye maçı domine etmiş, kesin bir golü atacak dersin ama yarattığımız bu XG'ler var yani, şimdi yeni çıktı. Uzaktan şutlarla bunların hepsi yaratıldı yani. Ortaya çıktı daha doğrusu, yaratma tabirini çok sevmiyorum. Hani orta kafa taktiğiyle yaptık bunu. Zaten 30 şut çekiyorsun ve 2.5 XG üretiyorsun. Yani şut başına gol şansı yaratma olasılığın çok düşük demek oluyor bu da. Yani oradan baktığında. Ve üstüne üstlük bunların sadece 4'ü isabetli olabiliyor. Şey olmadı yani, Paraguay'ın kalecisinin adı şimdi aklıma gelmedi, özür diliyorum ama hani Paraguay'ın kalecisini yıldız yapacak net vuruşlar yapamadık biz, ben böyle bir şey göremedim. Şey hissediyor insan ya bazen, böyle biz adına hani millet adına, ya diyorum ki biz adına bir şeylere sevinmek istiyorum diyorum ama olmuyor herhalde, böyle kısmet değilmiş. Şey güzel oldu en azından, hani bu erken kalkmanın bahanesiyle böyle sahilde bir yürüyüş falan yaptım, böyle balık tutanlara falan izledim. Ben böyle simit peynir hastasıyımdır. Hani o saatte güneş böyle çok da tepede olmuyor. Sonra dedim ki ben kendime iyi bakmadığımı fark ettim. Milli takım en azından bende bir farkındalık oluşturdu. Sonra dedim ki ya ulan Cihan, milli takımda olmasa sen bu saatte kalkmayacaksın. Yani şeyi fark ettim. Bireysel mutluluklarımıza, mutluluğuma sarılmadığımı fark ettim. Dedim ki ya ne üzülüyorsun kardeş, boşver, ne üzülüyorsun, adamlar gidecekler yani, şimdi en lüks yerlerde kalacaklar yani. Üzüntülerimi dindirdim, sonra hayatın çok kısa olduğunu farkına vardım, sonra yine kızmaya devam ettim abi. Bu anlık bir şeydi yani, sadece yine kızıyor insan, şey değil yani, çok da tamamen geçici olmuyor. 0212 273 10 bu kadar kandırabiliyorum kendime, 5 dakika kandırabiliyorum. Ha, bizde olmuş yani, futbol topu artık hayatımızın içine girmiş. Dünya Kupası benim için bitmiştir. Hepimiz için bitti. Hani ne yapalım? Nasıl olacak o? Şey mi diyorsun yani? Bir daha izlemeyeceğim mi diyorsun? Ha, Dünya Kupası haberleri bitmiştir diyorsun. Şey istiyorsun sen, kulüp haberleri ver bana diyorsun. Ona döneceğiz zaten keskin. Yani şimdi kim kaldı? Yani gerçekten böyle turnuvada Türk olarak hani gelen Özbekistan devam ediyor değil mi? Bosna da böyle devam ediyor. Onun dışında aklımda kalan mesela İran maçı da çok iyiydi. Mesela İranlıları da tebrik etmek lazım. Biz şimdi şeyi bahane ediyoruz ya, 40 derece sıcakta antrenman yaptık falan. Ya adamlar şu iki Dünya Kupası maçına çıkabilmek için yani gerçekten sahaya inanılmaz bir yürek ortaya koyuyor. Şimdi bunu söyleyeceğim de yani dalga geçmek amacıyla söylemiyorum. Yani o kadar zorluktan geldiklerinden bahsetmek adına bu cümleyi kuracağım. Yani roketlerin arasından makas atarak geldiler turnuvaya. Öyle söyleyeyim yani. Daha olayı böyle hikayeleştirmeye çalışıyorum. Ki 3. sınıf muamelesi gördüler. 2 maçta 2 puan aldılar. 2 de golleri var. Hani canlarını ortaya koydular diyebiliriz arkadaşlar, dostlar. İran maçını da konuşacağız ama Uğur hocama söz vermiştim, teknik direktör Uğur Dalkıran. Sizin mesajlarınızı da okumadım biliyorum ama bir Uğur hocamla da bir selamlaşalım. Zaten buradayız, merak etmeyin. Bakalım Uğur hocam müsaitse kendisini de alalım. Ben de o arada gelen mesajlara bakayım. Sigarayı bırakmak için hastaneye gidiyorum. Acaba bir faydası olur mu? Vallahi inşallah olur Hasan. Ben doktor değilim ama mesela böyle çevremde çok var. Ben de diyorum işte yeşile yarayacağım, sigarayı bırakacağım falan. Hep beni böyle şey yapıyorlar. Ya onlar hiçbir işe yaramıyor falan diyorlar. Öyle bir şey yok. Yani sonuçta onun vücuduna işe yaramıyordur. Senin vücudun da işe yarayabilir bu noktada. O yüzden sen seni özendirenlerle yola devam et. Uğur hocam neden telefonu açmıyor? Az önce kendisine ulaştım. Ama şu an kendisine ulaşamıyorum. Uğur hocam selamlar. Müsait miydiniz? Sesiniz çok derinden geliyor ama.
1: Şu an nasıl, iyi mi?
0: Şu anda da hala derinden geliyor. Sizi duymakta zorlanıyorum.
1: Şimdi.
0: Bir saniye. Çözüme ulaştıracağım. Şimdi daha iyi.
1: Şu an daha iyi mi?
0: Evet, şimdi süper, şimdi harika. Tamamız. Merhaba hocam, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Can. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Ben de iyiyim yani, çok şükür. Biraz böyle milli takımı konuşuyorduk ki hemen siz de böyle üstüne geldiniz. Paraguay,
1: evet.
0: Türkiye mücadelesi ve ardından federasyon başkanımızın yaptığı
1: açıklamaları.
0: Onlara geçeriz daha, ben onlara geçemedim. Daha sıra gelmedi ama. Yani evet. Aynı şeyi yapıp neden farklı sonuç bekliyoruz hocam sürekli?
1: Can, şöyle söyleyeyim, bizim için bir sürpriz oldu milli takımın elenmesi. Herkes için sürpriz olmuştur. Yani bunu radyo kanallarında, TV yayınlarında, sosyal medyada birçok yerde bunları duyduk, işittik, konuştuk. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Etmemiz de gerekiyor. Çünkü baktığımızda ne olursa olsun bu açıklamaları duymak istiyoruz biz. Hala işte kanayan yaramızda bir merhem olunmadı, hala içimizdeki o ateşe bir su serpilmedi gibi durumlar var canım. Milli takım olarak bir Dünya Kupası'na biraz zor katıldık ama katılmayla beraber çok sevindik. Biliyorsun 24 yıl aradan sonra tekrardan Dünya Kupası'ndaydık. Güzel bir jenerasyon, genç jenerasyona sahiptik. Harika ayaklarımız vardı, yetenekli oyuncularımız vardı. Bunlar bizim çocuklar diyorduk. Hala bizim çocuklar, hiçbir zaman bunu yadsıyamayız. Ama ortada bir yanlış varsa, ortada yapılmış olan bir hata varsa bunu da ne yazık ki kabulleneceğiz. Bu gelen eleştirileri de biraz daha sineye çekeceğiz. Futbolcular olarak bunu söylüyorum. Biz burada işte Montella hocamızın kadro yanlışlığı, oyuncuların kondisyonuna bayağı bir eksikliği, iyi mücadele edemeyişi, ortaya oyun üstünlüğünü koyamamaları ve aynı zamanda milli takım ruhunu ve Türkiye milli takım ruhunu ortaya koyamamaları bizi ne yazık ki kupanın dışına itti. Ya burada şöyle söyleyeceğim, büyük ihtimalle sorularım var da soru soru ilerleyelim. Hı-hı. Ben sadece milli takım özelinde konuya, konuşmamıza şöyle başlayalım. Benim için bir hüsran oldu. Çok yani istekli, arzulu, keyifli, mutlu bir şekilde başladığımız Dünya Kupası'na ne yazık ki hüsranla bitirmiş olduk canım.
0: Evet, şimdi tabii bu arada Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Sesim biraz böyle burnumdan gelebilir, kusura bakmayın, hala o rahatsızlığı atlatamadım. Şimdi hocam, yani başarısız olunca genelde böyle her şey göze batar ama başarılıysan tüm sesleri genelde susturursun. İşte Meri'nin podcast çekmesi, İrfan ve Meri'nin işte ve Hakan'ın dans videosu, Barış Alper'in, Eren Elman'ın saçlarının başarısız olunca itici bulunması. Ama mesela başarılı olsaydık bunlar çok sempatik, çok samimi olacaktı, daha farklı olacaktı. Bir, bunu sorayım. İki de yani şimdi bu Paraguay ve Avustralya biraz böyle bizim gibi oynayan takımların genelde korkulu rüyası olur. Mesela ilk maçımızı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık, daha böyle biraz daha dişimize göre daha açık oynuyorlar, daha böyle ciddiye alacağı, daha kapanmayan bir takım, turnuvaya daha farklı bir konsantrasyonla başlayabilir miydik? Bu iki soruyu alabilirim sizden cevabını.
1: Şimdi Cihan, şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası biliyorsun, 48 takımlı bir Dünya Kupası. Dünyanın tüm gözünün, yani tüm medyanın, işte tüm TV kanallarının, işte sosyal medyaların, her şeyin gözü bu Dünya Kupası üzerinde. Bunun özelliğinde de şu var. Biz her zaman için, yani ben kendim de bir antrenör olarak veya işte bir radyo programına katıldığımızda, TV programına katıldığımızda biz işte kılı kıyafetimize, saçımıza, başımıza dikkat ediyoruz, dikkat çekiyoruz. Bunu futbolcular da böyle yaptılar. Ya burada biz Eren Elmen'in saçına, Barış'ın saçına, Meri'nin bıyığına, işte diğer oyuncuların göstermiş olduğu işte bu kılı kıyafetle alakalı veya diğer saç modelleriyle alakalı durumlara biraz daha böyle futbol dışına bırakıyoruz biz. Bunlar hani olması gereken şeyler. Neticede bunlar dediğim gibi Dünya Kupası, dünyanın gözünün önüne çıkıyorlar. Bunu 2002'de de biz yaşadık. İşte sonrası 2008'de de bunu yaşadık ve sonrasında diğer milli takımlar da bunları yaşıyor. Yani ya bunu, bu yapılır. Bunda herhangi bir problem yok. Bizim burada kaçırdığımız konu şu. Senin ikinci sorununa geleceğim ben. Biz turnuvaya işte Avustralya ve Paraguay maçları, bunlarla başlamamız bize bir dezavantaj mı oldu? Aslında evet, bir dezavantajdı ama biz bu dezavantajı avantaja çevirebilirdik. Neden? Kolay rakiplerle oynayacağız. İşte Avustralya yendik, Paraguay yendik, sonrası Amerika Birleşik Devletleri bir tık daha onlardan üst olduğundan dolayı onunla da en azından böyle bir maçımızı kafa kafaya oynayabileceğimiz, yenilsek de problem değil diyebileceğimiz bir durumda aslında. Baktığımızda biz grubumuza harika dedik, çok kolay dedik ve gruba da güzel maçlarla başladık aslında baktığımızda. Ama bu bize tam ters durum sağladı. Senin söylemine gelecek olursam da sanki bana da öyle geliyor. Biz biraz daha zoru sevdiğimizden dolayı, güçlü rakipleri biraz daha benimsediğimizden dolayı bence de Amerika ile başlayıp sonrasında işte Paraguay, Avustralya ile devam etseydik bence daha iyi olacaktı bizim için. Burada neden? Amerika ev sahibi, biraz daha açık oynayan, işte gol atmayı seven, gol yollarına biraz daha özen gösteren bir takımla oynayıp orada bizim de çabuk ayaklarımızla, Kenan Yıldız'la, Barış Alper Yılmaz'la, Arda Güler'le, Hakan Çalhanoğlu oyunuyla, işte Kerem'in oynamasıyla beraber biraz daha rahat bir şekilde gol bulabilirdik açık bulma adına. İşte oyun üstünlüğünde %72 oyun üstünlüğünde oynayıp gol atamama durumunda ise burada %52'ye %48, %45'e %55 oranında bir oyunla biz biraz daha galip gelme yoluna rahatlıkla ulaşabilirdik Amerika ile başlamış olsaydık turnuvaya. Ama burada Avustralya, ya Cihan ben şöyle söyleyeyim, bir an Montpellier'in yerine koydum kendimi. Çok zor abi, yani orta kesiyoruz, olmuyor. Kontak oyunda biraz daha şeyden, ceza yerinin o taraflardan girmeye çalışıyoruz, olmuyor. Şut çekiyoruz, olmuyor. İşte orta açtığımızda iki tane pivot stoperleri var, 98'e 94 uzun boyluyla çıkartıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama yapamadık ne yazık ki. Ben bir diğer durum neyse kadroya geleceğim. Yani biz Avustralya maçında biliyorsun Kerem Aktürk'ü hep söylediler. Ama yine söyleyeceğiz. Neden bunu söyleyeceğiz biliyor musun canım? Yani biz Dünya Kupası'na elendik. Biliyorsun artık şeyimiz var bizim. Kulüplerimizin müsabakaları, maçları oynanacak. İşte Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş oynayacak. İkinci öleme, ön eleme ve diğer tarafta Beşiktaş AKZ oynayacak. Biz şunu aslında ders çıkartmamız gerekiyor. Daha öncesinden takımları iyi analiz edip doğru oyuncularla maçlara çıkmamız gerekiyor. Montoya bu analizi yapıp hala üstüne yanlış bir kadroyla çıkıyorsa biz Montoya'yı eleştireceğiz. Milli takım takım ruhunu, kendi öz yeteneğini ortaya koyamıyorsa biz burada onları eleştireceğiz. Yani ben şuna geleceğim aynı zamanda. Benim naçizane düşüncem, biz milli takım ruhuyla maçlarımızı oynamadık Cihan.
0: Peki hocam, özür diliyorum, araya gireceğim. Ruhtan ziyade ona döneceğim tekrar. Bu arada Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Yani şunu gördük mü? Mesela sahada hani bazı isimler fiziksel olarak inanılmaz geride olduğunu hepimiz gördük. Çok. Mesela Paraguaylı oyuncular her ikili mücadelede oyuncularımızı hani kelimenin tam anlamıyla sahadan sildi. Yani bu seviyede bu kadar yumuşak kalmamızı neye bağlıyorsunuz? Bu bize şunu gösterdi mi? Yani sadece yetenek ve teknik kapasiteyle uluslararası arenada maç kazanılmıyor. Yani bu sertlik eşiğini aşamadığımız sürece önümüzdeki kupalarda da bu sıkıntıyı yaşar mıyız size göre?
1: Şimdi canım biliyorsun artık bizim futbola bakış açımız biraz daha evrimleşti. Yani Fatih Terim hocamızın da işte geçen kendi yayında YouTube kanalında bahsetmiş olduğu gibi artık o teknik bir oyun futbolu yok. Biraz daha böyle fiziksel üstünlüğe, kondisyonun biraz daha fazla olmasına, yakın temasa, iyi mücadeleye, biraz daha hızlı oyuna, güçlü oyuna evrimleşti artık. Burada işte kondisyonu iyi olan, hızlı oynayan, güçlü olan takımlar ne yapıyor? Biraz daha üst seviyelerde kalmaya çalışıyor. Bugün baktığımızda işte Kura Çağ'ın puan alması ve aynı zamanda Yeşil Buradalarının puan alması neye geliyor? Kondisyonlarında bir üst seviyeye çıkartmış bu takımlar ve diğer tarafta en önemlisi ise mücadele ruhlarını ortaya koymuşlar. Yani biz artık böyle teknik oynayalım, işte 700 pas yapalım, 700 doğru pas yapalım veya bireyselde oyuncularımız %100, işte Abdülkerim'in rekoru var biliyorsun, işte %100 pas oranıyla oynadı, hiç hata yapmadı oranı. Bunlar bize neyi getirmiş oldu istatistik olarak baktığımız zaman? İşte 65 orta kestik, gol atamadık. 450, 500 veya 700'e yakın pas yaptık, doğru pas yaptık. Neticede ne oldu? Turnuvada gol atamadık ve galibiyet alamadık. Burada ne devreye giriyor işte? Senin söylediğin gibi canım. Burada biraz daha kondisyon üstünlüğü, mücadele üstünlüğü ön plana çıkmış oluyor. Artık teknik oyun ne yazık ki bu tür turnuvalarda özellikle bize puan ve puanlar kazandırmıyor. Ne yazık ki bundan dolayı da galip gelemiyorsunuz. Yapmamız gereken bizim bundan sonraki turnuvalarımızda doğru oyuncu tercihleri, Cihan çok önemli bu, çok çok önemli. Biz biliyoruz ki ülkemizde scoutlar yetişmiyor ve bundan dolayı da bizim kendi ülkemize hem Süper Lig'de hem de milli takımımızda doğru oyuncu tercihleri yapılmıyor. Yapılmadığından dolayı da biz kondisyonu iyi olan, iyi mücadele edecek oyuncuları saf dışı bıraktığımızdan dolayı, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncuları milli takımımızda bulundurduğumuzdan dolayı biz böyle 0 puanla, 0 golle baktığımızda bu iki tane maçımızı geçirmiş olduk.
0: Yani şuradan bunu mu çıkarmalıyız? Hani şimdi biraz daha oyuncu bazında söylediniz. Yani bu turnuvadan sonra kadroda böyle radikal bir tasfiye ya da köklü bir sistem değişikliği şart mı diyorsunuz? Yoksa hani kesinlikle yol kazasıdır, bu çocuklara güvenmeye devam edelim mi diyorsunuz? Ama herhalde değişim şart tarafındasınız.
1: Değişim şart canım. Yol kazası, evet yol kazası doğru. Şimdi oradan çok kısa bir örnek vereyim, böyle hani futbolun dışına çıkmayalım. Bir araba kazası olur biliyorsun. İşte tamponla bir darbe almıştır. O tamponun ne olması lazım Cihan'ım? Değişmesi lazım. Doğru muyuz?
0: Plastik bir şey olmaz tampon. Evet. Şeye falan girmiyor. Değişir. Evet. Çok dert değil.
1: Neticede değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Ama ben de şuna geliyorum işte. Bir kaza geçirdik biz. Dünya Kupası. Burada belli başlı parçaların, belli başlı oyuncuların değişmesi gerekiyor. Biraz daha böyle işte sert olan, kırılmayan, kırılgan yapıya sahip olmayan, işte eleştiriyi kaldıramayan oyuncularla değil de biraz daha böyle işte sert olan, sahada varını yoğunu ortaya koyan, eleştirilere açık olan, ne olursa olsun işte biz bu milli takım bayrağımız, Türk bayrağımız, onu taşıyoruz biz ve buna istinaden bizi destekleyen Türkiye'mizdeki 86 milyonun ardından diğer dünyada bulunan Türk vatandaşlarımıza harika bir şeyler yaşatmamız gerekiyor. Yani burada işte bazen söylüyorlar, sabah yayını yine dinledim ben Radyo Gol'de, işte ne dediler, asgari ücretle çalışanlar sabahlıkta kalktı, işte bu kadar para kazanıyorlar, biz para kazanmadan elimizden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz deyip de sonra şuna geldiler, yapmasaydı değil, biz yapıyoruz, biz bunları yapıyorken milli takımdaki oyuncularımız da bunu yapmak zorunda Cihan'ım, anlatabildim mi? Yani burada değişim şart mı? Evet şart. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Bizim milli takımımıza gelecek olan 26 tane oyuncu veya diğer aday kadronun yedeğinde bulunan oyuncuların hepsine güveniyoruz canım. Ama bizim burada kaçırdığımız nokta şu. Bir oyuncu eğer istediğimiz performansı sergilemiyorsa biz ondan vazgeçeceğiz. Kerem Aktürkoğlu istediğimiz performansı sergilemiyorsa canım biz ondan vazgeçmek zorundayız. Hakan Çalhanoğlu kaptanımız, bizim çocuğumuz, başımız gözümüz üstüne, ama istediğimiz performansı sergilemiyorsa gerekirse onlarla ödün vereceğiz, onlarla vazgeçeceğiz. Yani baktığımız zaman işte sonrasında röportaj yapılıyor. Buraya kadar biz getirdik, bu durumu biz yaşadık. Evet siz getirdiniz ama bu durumu yaşatmak zorunda değilsiniz. Öyle bir lükse de sahip değilsiniz. Sizi yaşatan, futbolu var eden baktığımızda bir nebze de olsa taraftarlardır. Siz bu taraftarları, bunları yaşatma lüksüne sahip değilsiniz. Yani ondan dolayı biraz daha biz bu serzenişte bulunmak zorundayız. Ne zamana kadar? Ta ki bir sonraki Dünya Kupası'na kadar, doğruyu yapana kadar biz bu serzenişte Dünya Kupası özelinde bulunmak zorundayız. İşte sonrasında Ulusal Ligimiz olur, sonrasında gelir Avrupa Kupası olur. Orada tekrardan bunları konuşuruz canım, ama bence değişim şart.
0: Evet diyorsun ki yani hocam seni takımın görünmez kahramanı yapmaya karar vereceğiz. O kadar görünmez olacaksın ki tesislere bile gelmene gerek kalmayacak. Vazgeçmeyi bilmemiz lazım. Yani haklısınız.
1: Tabii ki.
0: Şunu soracağım Uğur hocam, Uğur Dalkıran hocamla beraberiz. Mesela benden önce yayında 343 Dijital'de Ali Naci Küçük'le diğer yorumcu arkadaşımızın adını unuttum. Bu işte futbolcuların kampta telefonla ilgilenmesiyle ilgili bunun üzerine konuştular. Ama çok beni böyle tatmin edici bir cevap alamadım orada. Mesela şimdi kamp ortamlarını siz daha iyi bilirsiniz. Son derece disiplinli, yoğundur, izoledir. İşte günler böyle antrenman yaparak geçer. Taktik toplantıları olur. Video analizleri olur. Ben de Mutlu Ulusoy gibi oldum. Yani böyle tedavi seansları falan olur. Neyse uzatmayacağım. Yani oyuncular, şimdi kabahati ben biraz da bizde bulmaya çalışıyorum da hani en suçsuz biz taraftarlarız, ama hani şimdi Samet Akaydın'ın üzerinden yola çıkacağım. İşte ya sosyal medyada bizim üzerimize çok geldiler vesaire dendi. Yani biz bu çocuklara çok mu baskı yaptık da bunlar böyle kendilerini kazanmak zorunda hissedip özgüven eksikliği mi yaşadılar, yoksa hiç alakası yok, bunlar profesyonel oyuncu, hiç kendinde suç arama mı dersin? Yani içimi rahatlatmak adına bunu sormaya çalışıyorum size.
1: Hani ben şöyle söyleyeyim canım, yani şimdi sen de bir profesyonel radyo programcısısın, aynı zamanda bu işi yıllardan beri yapıyorsun, birçok baskıya maruz kaldın, birçok eleştiriye maruz kaldın, yayın esnasında sana sen program yapamıyorsun, yanlış yapıyorsun, bu programı işte istediğimiz gibi yönetemiyorsun diyen birçok kişi belki olmuştur, ama neticesinde sen o programı istenilen düzeye getirmek için, istenilen sürede bitirmek için işte tüm detaylarıyla her şeyle programını tamamlamış oluyorsun. Doğru muyuz? Profesyonel bir şekilde. Yani birçok parametreyi devreye koyabiliriz baktığımızda Cihan. Ama bizim burada kaçırdığımız nokta şu. Biz futbolcuyuz. Futbolcu nerede o futbolculuğunu gösterir? Sahada. Sahanın dışında işte sosyal medyadan sana gelen birçok eleştiri olabilir, telefonla uğraşman olabilir, onun haricinde farklı durumlarla ilgileniyor olabilirsin. İşte Merih'in YouTube kanalındaki vlogları olabilir, işte farklı Hakan Çalhanoğlu'nun farklı röportaj düşünceleri olabilir vesaire. Bunların hepsi olabilir ama sen bunları bir kenara bırakıp, yeteneğinle, özbenliğinle, onun haricinde vereceğin mücadeleyle saha içerisinde hepsini üst seviyeye çıkartman gerekiyor. Cihan'ım, Amerika'da, Kanada'da ve Meksika'da düzenleniyor bu turnuva. Hepimiz biliyoruz bunu. Doğru mudur? Evet. Şuna geleceğim. Özbekistan'ın yaşadığı, onun haricinde işte Fil Dişi Sahili'nin diğer takımların yaşadığı bu ambargo olaylarına ne diyeceksiniz? 7 saat, bir oyuncunun 7 saat boyunca havalimanında bekletildiği durumları biliyoruz. Onun haricinde Krasavaya karşı yapılanları biliyoruz. Aramalar, çantaları didik didik aramaları, üstüne birçok yaşanmış şeyler. Ama neticede baktığımızda canım başarı geliyor, başarı elde edebiliyorlar, puan alıyorlar, gol atıyorlar. Ona ne diyeceğiz biz?
0: Evet, az önce yani, mesela ben de İran'dan örnek verdim. Adamların uçakları makas atarak geldi roketlerin arasından dedim. Hani böyle mesela, gülmek için söylemedim de hani biraz da olayı abartmak adına söyledim. Yani evet, nasıl zorlu değil şartlarda geldiklerinden bahsetmek adına.
1: Canım, yani baktığımız zaman bu kadar reklamda oynatıldıktan sonra size verilen paralar, onun haricinde size verilen hediyeler, onun haricinde ne olursa olsun baktığımızda, bak ülkemiz bir ekonomik kriz içerisinde ama ona rağmen size birçok şey bahşedildi. Taraftarların tüm desteği, tüm duası, tüm benliği sizinle oldu. Ona rağmen işte biz eleştirilere gelemiyoruz, biz baskı altındayız, biz vesaire, bunlar kabul edilebilir gibi söylenler değil canım. Baktığımızda Paraguay'ın bize işte gol attığı oyuncu yıl boyunca Cihan'ım araştırma yapılmış, 945 bin euro para alıyor baktığımızda yıl boyunca. Ama siz ne yapıyorsunuz, aldığınız paralara bakın. Yani biz bu şuna geleceğim. Futbolcularımızın aldığı paralar, işte kazandıkları vesaire, bunların bir öneminden bahsetmiyorum ben. Şuna geliyorum ben. Bu kadar şey, yani bu kadar imkanlar size veriliyorken hala mücadele ruhunu ortaya koyamıyorsanız o zaman bir eksiklik var. Ben orada farklı bir durum şey yaparım, araştırırım ve o durumu bağlarım. Yani baktığımızda Cihan'ım, ben bunu söyleyeceğim.
0: Evet, Uğur Dalkıran hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Var mıdır eklemek istediğiniz yarım bıraktığımız?
1: Şöyle söyleyeceğim canım, yayına bağlanmak isteyen, mesaj atmak isteyen ve diğer programlara bağlanmak isteyen dinleyicilerimiz varsa da serzenişte çok rahatlıkla bulunabilirler. Eleştirilerini yapabilirler ve yapsınlar da, en doğal hakları. Ben sabah radyo yayınında dikkat ettim, işte radyo sunucusu şunu söyledi, sen sabah 6'da kalktın, kalkma, işte bu kadar para veriyorsun, oralara gidiyorsun, işte gitme, forma alıyorsun alma, bunlar değil, olay bu değil. Adam bunları yapıyorsa hakkını da arayacak. Eğer bir adam uykusundan, bir adam parasından, bir adam hayatından ödün verip destekte bulunuyorsa karşılığını bekleyecektir canım ve beklediği şey de olmuyorsa eleştirisini yapacaktır. Eleştiri yapmakta, konuşmakta özgürlerdir. Ben bunlara bunu söyleyebilirim. Bir de şuna geleceğim. Biz ne olursa olsun spora başlayacak olan gençlerimizi eğitimden dolayı, ekonomiden dolayı, farklı bir argümandan dolayı spora başlayacak olan sporcularımızı spordan uzaklaştırmayalım Cihan'ım. Not olarak şunu söyleyeceğim. Bizim sporculara ihtiyacımız var. Her branşta, futboldan basketbola, basketboldan voleybola, voleyboldan diğer branşlara kadar sporcuya ihtiyacımız var. Ama bu çocuklar eğitimden dolayı, bu çocuklar iş yapacaklarından dolayı, çalışacaklarından dolayı veya farklı argümanlardan dolayı spora gelemiyorlar. Velilerden ricam, Radyo Gol aracılığıyla canım şunu söyleyeceğim. Lütfen bu çocuklarımızı spora gönderelim ve doğru adımlarla bu spor branşlarını yapsınlar. Çok teşekkür ederim dinleyenlere. Herkese iyi bir hafta diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Kendine çok iyi bak canım.
0: Sağ olun hocam, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberdik. O da altyapılarda büyük emek veriyor. Gençleri çıkarmak adına gerçekten çok uygun fiyatlara bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun mesajını vermeye çalıştı. Yani tabii ki dedi çocuklarınız, tabii insanlar ileride çocuklarının daha iyi şartlar altında yaşaması için bir tık daha böyle eğitimlerine önem veriyorlar ama hani yapabilen dedi spora da yönlendirsin tabii dedi. Yani işte şartlar vesaire. Geleceğim mesajlara. Bir de Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları vardı. İnsanlar falan kızmışlar böyle. Çıkmış, konuşmuş İbrahim Bey. Konuşacaktı tabii. Yani o da bir şeyler söyleyecekti ama yani bu kadar öfke ve hayal kırıklığı yaşayan topluma karşı ilk açıklama, biz bu yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmeyiz minvalinde böyle kamyon arkası yazılarla bence efelenerek yapmaması lazımdı. Çünkü Türk halkı çok bu tarz şeyleri sevmez. Yani halkın tepkisine bu kadar karşınıza alırsanız ve yine bildiğinizi okursanız, işte ben böyle bir insanım alışacaksınız diye dik dik bunu dikte ederseniz olmaz. Tam olarak böyle diyor ya, ben böyle biriyim, siz buna alışacaksınız diyor. İbrahim Bey, insanları daha da celallendirirsiniz. Biz trafikte bile bize böyle işte en pislik makas atanları, adam şöyle eliyle elini havaya kaldırıp özür dilediğinde sakinleşen bir topluluğuz yani. Eyvallah, adam özür dilediyse haklısın, adam özür diledi haklısın dersin, hiç kavga falan girmezsin, bulaşmazsın. Ya bu bizim milletimize bana göre böyle hani samimiden, böyle öz eleştiriden uzak böyle sürekli çuvaldızı sallayıp iğneyi kendine batırmayan, hep sallıyor ama yine başkalarına batıyor. Yani biraz da kendimize batırsak şu iğneyi, bak tadı nasılmış bir bakalım. Yani hep böyle bir azarlama modunda bence insanlarla konuşmaması lazım. Yani bir şey bildiğiniz, ettiğiniz vesaire diyorsunuz. Çok da fazla anlamıyorum. Şey diyor mesela. Yani şöyle mi düşünüyor ya da? Yani başkaları da konuşuyor. Bir şey olmuyor diye mi düşünüyor? Ben halkın böyle konuşanları sevdiğini de çok fazla düşünmüyorum. Yani bizim çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor diyor ki bence zaten sahip çıkıyoruz. Ama mesela bunu söylerken nedenini de bence söylemesi lazım. Nedenini de biliyoruz ama yani federasyon başkanı olarak onu da söylemesi lazım. Ama mesela ben böyle bir insanım alışacaksınızı çok fazla anlayamadım. Ne yapacağız yani, ne yapacağız alışmamız derken hani şey mi yapacağız? Evet İbrahim Bey böyle, biz bunu kabullendik, alıştık. Nasıl olacak bu? Alışmak sevmekten daha zor falan ya. Yani böyle bir şey mi ya? Onu da bilemiyorum. Neyse, döneyim mesajlara. Geleceğiz daha sonra. Bizim milli takımımız çok üst düzey bir takım değil. Kendi kendimize çalıp oynuyoruz. Dünya Kupası'na 48 takım almasalardı gidemezdik. Hep bir potansiyel üstünden yorum yapılıyor. Potansiyelle başarı gelmiyor demiş Mete. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş, son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynamış bir takımın 0 puan çekmeye hakkı yok abi. Daha 0 çekmedik canım, Amerika maçı var. Cihan, bu memlekette delinin daha delisi var yani. Racon keserek konuşma işleri bence hoş işler değil demiş Ozan Ç'ye. Gitmeselerdi Cihan o zaman, girmeselerdi demiş o zaman sosyal medyaya. Amatörlükten 11 oyuncu koysan o gün Paraguay'a yenilmezdi. Ciğerlerini, bacaklarını sahada bırakırlardı. Yine de yenilmezlerdi o çocuklar. Ama bizimkiler biraz daha böyle sosyal medya fenomenliği yapıyor demiş. Şey vardı mesela bizde eskiden. Biz yıllardır mesela geri dönüşlerin takımı olmakla değil mi övünürüz? Hep öyledir yani, son dakikaya kadar savaşmakla övünürüz. Ama mesela o gün sahada o eski milli takımın genetiğinden, o inattan eser yoktu. Bence insanlar biraz da buna kızıyor. Evet, skor yenilebilirsin. Böyle sıradanlaşmış takımı izlemekten bence çok keyif aldıklarını düşünmüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. İnsanları asıl üzen, evet skor da üzüyor da, o sahadaki kabulleniş var ya, işte takım golü yedikten sonra reaksiyon gösteremeyişi. Evet var, hani bir tane topumuz falan direkten döndü ama mesela takımın reaksiyon lideri olur. İlk reaksiyonu o gösterir. Biraz böyle takımı ateşler falan. Mesela kimdi Paraguay maçında takımın reaksiyon lideri, kimdi, var mıydı öyle? Sanki bir ara Mert biraz, değil mi? Mert biraz böyle kenardan şey yapıyordu, hareketlendirmeye çalışıyordu. Onun dışında çok da fazla böyle reaksiyon liderini ben göremedim. Zafer ben, bir tabiri vardır. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanar demiş. Zafer sen sert gelmiş. Milli takımımız bizi üzdü diyor. Mehmet Yıldırım. Yunus yazmış. Bundan bir buçuk ay önce Montella çok iyi, Okan Hoca çok kötü diyorduk. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella rezalet bir turnuva geçirdi. Montella için erken konuşmuşuz diyor Yunus Balyer mesajını atmış. Cihan biraz İran milli takımından utanmamız da. Ya şöyle. Ya evet ben de eleştiriyorum ama şimdi bir futbol için de çok ağır eleştirilere girmiyorum. Yani biraz daha böyle dozunda eleştirmeye çalışıyorum. Ki İran maçını ben az önce mesajlara bakmadan önce de söyleyecektim, hatırımdan çıktı. Mesela 0-0 biten bir maçtı Belçika ile ama çok güzeldi, çok zevkli bir maçtı. Her iki kaleci de yıldızlaştı. Mesela son maçta İran Mısır'la karşılaşacak. Berabere kalırsa 3 puan 0'a baraj. Yani net olarak gruptan çıkıyor. Yani kazanırsa lider olarak çıkıyor. Hani o yüzden yani bizimkiler hiç Arizona'sıydı, sıcaktı vesaire bunları bahane etmesin. Hani İran'ın Amerika'da konaklanmasına izin verilmedi. Adamlar sürekli seyahat halinde. Maç için aynı gün kilometrelerce yol gelip yine aynı gün aynı yolu dönüyorlar. Yani öyle düşünün. Yani bir dakika bile oyundan düşmediler. Hani kadro kalitesi farkına rağmen zorluyorlar, savaşıyorlar. Yani o yüzden biraz daha böyle tebrik ediyorum. Yani kimine göre de şanssızlıktı bizim atama işimiz. Bu da farklı bir bakış açısı. Cihan senin ne demiş o seni Ahmet Konaç, Murat Özen, Atakan Kurt hepsi canlı yayında bile söylüyorlar. Artık bazı şeyleri kabul etmen lazım. Holigan olduğumu mu söylüyorlar? Bunları söyleyen isimler Ahmet Konaç, Murat Aşık ve Atakan Kurt mu? Hayır, hani şey desen ki holigan olduğum hani Cem Dizdar söyledi falan, tamam mı? Başka ne bileyim Mehmet Demirkol söyledi falan desen inanacağım. Hani onlar daha bir tık böyle objektif takılıyorlar ya. Şimdi Ahmet Konanç holiganın Tilla Fenerbahçeli, Murat Özen zaten taraftar, yorumcu değil. Atakan abi de işte Beşiktaş yorumcusu gibi ama ufaktan bir Galatasaray düşmanı. O yüzden hani çok o konulara girmeyeceğim. Herkes neyin ne olduğunu görüyor, Allah aşkına yapma lütfen. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Milli takım kampı panel yerine dönmüş. Futbol Federasyonu Başkanı futbolcuyla antrenman yaparsa, top oynarsa sen futbolcudan ne bekliyorsun? İş yeri gibi düşün. İş yerinde bir patron bir işçiyle çokça yakın olunca o iş biraz daha laçkalaşıyor demiş. Farklı bakış açısı. Ya işte bazen böyle sempatik olmaya çalışırsın ya, o da herhalde sahanın içine girdi. Futbolcuların da kendisini çok fazla sevdiğini düşündü. Ses düşük mü kalıyor? Benim sesim düşük mü arkadaşlar? Şu sinyale bakıyorum da yine hafta sonu buraya bir şey mi yaptılar acaba? Belki de onu sevdiğini falan düşünmüş olabilirler. O sebeple de kendisi de sahaya inmiş olabilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu mesela Türkiye için voleybol maçı vardı. Öncelikle yani gerçekten Ankara seyircisini kutluyorum. Her maç salonu dolduruyorlar Viyana'da. Yani müthiş coşkulu destekliyorlar takımı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Kızları da, onları da mesela hak ettiği değeri vermemiz lazım. Biraz böyle evlat ayrımı yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Samet Akaydın demiş ya bize sosyal medyada çok eleştiri var diye. Bu memlekette sabah 8 akşam 7 çalışan insanların Samet Akaydın'ı herhangi bir AVM'de ya da bir otel lobisinde görme imkanı var mı? Yani Uğurcan'ın dediği gibi sabahın altısında kalkıyorsa sosyal medyada eleştirisini yapacak. Ya o farklı bakış açısı. Evet, insanlar yapacak yani. Yani kimsenin aldığı parada pulda kimsenin gözü yok bence. İnsanların da yok. Sadece insanlar kendi verdiği emeğin karşılığını almaya çalışıyor. Ya diyor ben milli takım formasına şu kadar para vermişim, sabahın altısında kalkmışım, onu desteklemişim. Biraz da eleştirmeye hakkım olsun değil mi? Yani bir tık da eleştirmeye hakkım olsun diye düşünüyor olabilir. Şöyle bakayım. Cihan biz nerede hata yaptık demiş. Hatayı biz en başında yaptık. Valla nerede hata yaptık? İsmini yazmamışsın bu arada. İsmini de yazarsan çok sevinirim. Yani ilk maçta denediğimiz şeyi bence ikinci maçta yine deneyerek yaptığımızı düşünüyorum. Orada hiçbir reaksiyon almadık. Mesela ben böyle yabancı forumlara girmeyi çok severim. Beni eski dinleyen dostlarım bilir. Ben böyle şey gibi, hani kötü bir tabir mi? Zilli gibi yabancı forumlarda gezerim ya. Bizim hakkımızda ne yazmışlar, ne etmişler falan. Bizle acayip eğleniyorlar dostlar. Hani bir tane yabancı yayına denk geldim. Adam diyor ki... adam diyeyim yani, hakkı yani eğlenecek. Hani Türkiye bu maçın bir yerde biteceğini ya da başka maçları kalmadığını bilmiyor gibi oynadı. Tüm maç paslaşıp durdular falan diye böyle bizimle amiyane tabirle adeta forumlarda dalga geçiyorlardı. O yüzden ben de biraz böyle o forumlardan çıktım. Daha fazla okumak istemedim. Severim böyle. Genelde Şampiyonlar Ligi'nde falan, Avrupa Ligi'nde vesaire rakip takım çekiliyor ya, kurallar çıkıyor. O zaman böyle forumlara girer dalarım. Şimdi de kaybettiğimizde daldım. Bayağı bir goy goy malzemesi olmuşuz ya. Bayağı bir dalga geçiyorlar bizle. Böyle olacağı da eleme maçlarından belliydi. Romanya'yı da Kuzey Makedonya'yı da aynı böyle oynayarak tesadüfi 2 golle geçtik. Aynı sistemi turnuvada yapmaya çalıştık. Bu sefer o tesadüfler olmayınca elendik demiş. Ya işte turnuva tek maç üzerinden oynanıyor ya. Evet. Ve sadece 3 maçın var. Ya şurada 3 puan alsaydın bile. Yani tabii şu an alsan çıkamıyorsun ama. Yani 3 puanla çıkacak olan en iyi üçüncüler olacak. Öyle söyleyeyim. Biz de burada tabii ikili averaj falan devreye gireceği için Amerika'ya karşı 10 tane bile atsak yine çıkamayacağız. Ama 3 puanla bile çıkabilen takımlar olacak yani. Aslında çok kolay. Yani 1, 2 ve en iyi üçüncüler.

iki takım dışarıda kalacak. Öyle düşün. 10 grup var değil mi? 8 yani 8 takım, en iyi 8 takım çıkacak. Ya iki takım dışarıda kalacak. Bunu beceremedik. O biraz da insanı üzüyor. Yani FIFA Dünya Kupası'na gidelim diye her şeyi yapmış. Yani Avrupa kontenjanını falan da arttırıyor ama biz gidiyoruz. Keşke gitmeseydik diyen var mı mesela? Keşke gitmeseydik de bunu görmeseydik diyen var mı bilmiyorum. Hakan Çalhanoğlu Inter'de oynuyormuş. Milli takımda bu zamana kadar ne yaptı? Gram faydası yok demiş. Böyle bir mesaj. Şande Yener'den biz hatayı en başında yaptık şarkısında çal tam olsun bari diyor. Yıllardır futbolcular teknik

formalite maçına en doğru kadro ve en doğru oyunla çıkarsak inanın şaşırmam. Yani çünkü Türk olmak bunu gerektirir. Yani gerçekten bakın şimdi gider pivot santraforla falan çıkarsa Montelli Hoca ve farklı bir taktikle falan çıkarsa, yani ben olsam kazanmak için çıkmam, öyle söyleyeyim. Montella'nın yerinde olsam. Şimdi düşünsene, taktiği değiştirdi, kazandı. Eyvah. Ya kardeş, senin ilk iki maçta aklın neredeydi? Sen neden bu kadroyla sahaya çıkmadın da bugün bu Amerika'yı yenebilecek kıvamdayken diğer maçları bize heba ettirdin diyerek. Ki bence Montella öyle bir şey yapmaya da bilir. Yani şimdi ben olsam yapardım. Ya bilerek hani aynı kadroyla çıkardım. Aman aman şimdi kadroyu değiştirmezdim. Lan farklı kadroyla çıkarız, Can'ı ileri atarız, Deniz'i falan koyarız. Kanatları değiştiririz, 10 numarayı falan onu koyarız. Hiç o toplara girmezdim çünkü daha çok eleştiri hedefi haline gelir. Ya hayatımda herhalde böyle o 2002 Dünya Kupası heyecanını hiç unutamıyorum ya. Müsabakalar böyle sabahın köründe olmasa böyle gün ortasına falan denk geliyordu böyle. Herhalde 11'e denk gelen vardı, 1'e falan denk gelen vardı, öyle hatırlıyorum. Öyle bir heyecan vardı ki ülkenin dört bir yanında böyle, bu kötü bir şey tabii, lütfen yapmayın. Yani silahlar falan patlıyordu o dönem, lütfen atmayın. Gerçekten o yorgun mermiler birinin canını sıkabilir, bunu yapmayın. Ama o dönem öyle bir şey vardı, böyle çok şey değildik yani, bu konulara çok takılmıyorduk. Böyle sorumluluklarımızı hissetmiyorduk falan. Böyle gol sesleri falan her evden böyle aynı anda çıkıyordu. Böyle ülkece böyle bir maziye sahip olduğumuz için bu geçen 24 senede o dışarıda patlayan silah sesleri benim içimde patladı, yani öyle söyleyeyim. Ya o yüzden biraz üzüldüm. O yüzden üzüldüm yani. Evet, Amerika falan sabah. Hatta ben şey diyordum, Dünya Kupası'na gitme. Ya arkadaşlar biraz idare edin işte, 6'da 5'te 7'de kalkacağız. Gruptan çıktıktan sonra maç saatleri düzelecek diyordum. Nasıl hayal kırıklığı? Gruptan çıkacağımızı o kadar inandırmışım ki kendime. Yani gruptan çıktıktan sonra saatlerin düzeleceğini dinleyenlerimize, dostlarımıza yani telkin ediyorum. Yani düzelecek arkadaşlar, rahat olun. Yani öyle bir şey. Hepimiz inanmıştık. O inanmışlığın verdiği hayal kırıklığı bence daha da üzücü. Muhammed. Selam olsun. Rahmetli Savaş Ay'ın meşhur bir videosu var. Hani Sağlık Bakanı'yla tartıştığı. Ben de aynı şeyi diyorum demiş Montella için. 65 şut çekip bir tane gol atamıyorsan bunu bize söylemenin ne anlamı var? İstersen 165 şut çek, istatistikler beni ilgilendirmiyor demiş. Orada kaç gol attığın yazacak. Kaldı ki 65 şut çekip bir gol bile atamamışsın, bu da kötü bir istatistik demiş. Farklı noktadan bakmış Ozan. Şahin yazmış. İki İspanya maçına çıktık. İlk maçta 6-0 yenildik. İkinci maçta 2-2 berabere kaldık ve harika mücadele ettik. Tek söyleyeceğim şey şu. Maça ikinci İspanya kadrosu ile çıksaydık şu an 6 puanımız vardı. Ama Montella Hoca 6-0 yenildiğimiz İspanya kadrosu ile çıkma konusunda ısrarcı oldu demiş. Evet, yani bakış açısı değişebilir. Ya işte sürekli bir değişim, bir rotasyon yapma derdine düştü burada Montella Hoca ki işte Dünya Kupası'na getiren bu kadroydu, yani ön elemelerde falan bu kadroyla da geldi ya, herhalde onlarla devam etmek istedi. Paraguay galibiyetine 4.7 milyon dolar bahis oynanmış diyor. Ne demek istiyorsun yani Serkan? Bize futbolcular da mı işin içinde diyorsun? 4.7 milyar dolar, milyar mı milyon mu? Milyon. Hiçbir şey olmaz ki, 4.7 milyon dolar ne olacak? Bu adamlar senelik kazanıyor o parayı. Bu riske girerler mi sence? Ben bu milli takımı anlamıyorum. Türkiye'nin o kadar güzel tatil yöreleri varken neden gidip Amerika'da tatil yaptılar? Anlamadım demiş. Sezgin. Sezgin. Cihan ne demiş? Şey ya. Yenal. Attığın mesajı gördüm. Boş ver ya, o iş şeye giriyor. Kerem'in tribünlere el hareket çekmesini mi diyoruz? Ben o işten tamamen uzak durmaya çalışıyorum bak. Bu takımcılık olayları işte, yok Uğurcan'dır, Kerem'dir, Abdülkerim'dir, işte Hakan'dır falan. Bu takımcılık işine girersen olay bambaşka bir yere gidiyor. Allah aşkına, kaç aydır sizi dinliyorum. Daha Hacı Osmanoğlu'nu destekleyen birisini görmedim demiş. Kendi tabiriyle Cenab-ı Allah'tan tek dileğim gitsin çabucak demiş. Ya şey oldu, ya milli takımı eleştirenlere hapse atma çağrısı gibi bir şey yaptı değil mi? Öyle ya, oraya gitti iş yani.
Şey dedi ya, ben buradan çok sevdiğim, çok değer verdiğim, beraber dedi,

0: İşte İstanbul Başsavcısı iken çalıştım. Adalet Bakanımıza sesleniyorum dedi. İşte şey dedi, eleştirenleri dedi hani bir hukuki düzenleme gelsin, hapse atılsın tarzı bir şey söyledi. Evet hani orada tam da ben de böyle keserek anlatmayayım da, hani çok ağır eleştirenlere böyle bir şey gelsin dedi. Biraz ilginç bir bakış açısı oldu. Yani ya şey, yani bizim ülkedeki en büyük problem maalesef hadsizlik ya. Yani kimse haddini bilmiyor. Hani ben kimim ve neyim demeden bu özgüven kisvesi altında herkes hadsizlik yapabiliyor. Maalesef yani özür dileyerek bunu söyleyeyim. Ya başarı olarak kabul edilen durumlardaki övgü yapanlara böyle herhangi bir çağrıda bulunuldum mesela? Oldu mu böyle bir şey? Hani herkes sözde eleştiriye açık ya ülkede. Ama böyle en ufak eleştiride herkesin böyle bir şeyleri oluyor yani. Ben anlayamadım. Gerçekten özür dileyerek söylüyorum. Bu hat olayı bizim biraz aşmamız gereken konulardan bir tanesi. Keşke gitmeseydik Cihan demiş. Dünyaya rezil olduk. O ayrı bir konu ama bundan sonraki dönemde bu futbolcular bu dönemi sürekli karşısında görecek. Kara leke olarak. Bundan sonraki dönemlerinde hep üstlerinde taşıyacaklar demiş. Gitsinler ya, 2030'da başarılı olsunlar. Yani sonuçta gençler. Bilmiyorum, o yaftayı da yapıştırmak da istemiyorum şimdi. Bu çocuklar kulüplerinde işte biri Madrid'de oynuyor, biri Inter'de oynuyor. Dünya çapında biri Juventus'ta oynuyor. Evet, biraz böyle mental olarak bir çöküş yaşarlar ama unuturlar ya. 2008'deki heyecanla beklemiştim ama olmadı, üzgünüm demiş. Bir daha Dünya Kupası görür müyüz bilmiyorum. Montella Dünya Kupası'na katılan teknik direktörler arasında en çok maaş alan hocalardan birkaç tanesi. Bizim milli takım hiç mücadele etmedi. Yeşilburnu Adaları bile 150 bin nüfusuyla teknik kapasiteleri olmasa da inanılmaz fiziksel mücadele ettiler. Puan aldılar, haklarıyla sevindim demiş. Yani Yeşilburnu Adaları. Muslera da gerçekten yani kötü goller yedi. Yani normalde o tarz goller yemezdi. Yeşilburnu tebrik ediyorum. Özellikle İspanya maçında. Yani inanılmaz kapandılar. İşte dün ben Suudi Arabistan maçına bakıyordum. İlk yarısından sonra çok fazla izleyemedim. İlk yarı 3-0 mı bitti? 3-0 bitti galiba. İkinci yarıda ufak bir işim çıktı. İzleyemedim. Bu su molalarından sonra dikkat edin arkadaşlar. İddia oynayan arkadaşlar. Oyun biraz bir tık duruyor. Yani su molasından önce gol yoksa su molasından sonra gole girin. Su molasından önce gol varsa su molasından sonra gole girmeyin falan diye böyle bir yatırım tavsiyesi değildir. İddia oynayan arkadaşlar varsa bilgi amacıyla söylüyorum. Ya evet, yani Yeşilburnu Adaları gerçekten de mesela işte bir yandan annesini getirmek için vize parasını bile bulamayan ama aslanlar gibi mücadele edenler var. Olabiliyor böyle şeyler, o kaleci vesaire. Vizinho muydu çocuğun adı? Yani hikaye yazmaları güzel. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeki hikayeleri severim. Brezilya, Uruguay, Arjantin'in yenemediği Paraguay'ı biz niye yenemedik diyoruz. Acaba onlar da mı santrafor yoktu? Eleştirdiğimiz konulara bak. Milli takımımızda iyi oynatan bir tane oyuncumuz yoktu. Komple kötüydük demiş. Böyle bir mesaj atmış. Brezilya, Arjantin'in yenemediği Paraguay ama yani Amerika'da onları yendi. Öyle düşün. Anlıyorum ben seni. Demek istediğini. Güzel adam. Ya gitti Fas yendi bunları yani hazırlık maçında hatırımda kalan. O şeyler yani o bahsettiğin yerlerde hani grup maçları olduğu için takımlar böyle çok fazla asılmıyorlar. Ha, gitti Amerika'da dörtledi yani ne yapacağız? Ha, Bolivya ile berabere kaldılar mesela elemelerde. Başka, hatta şuradan kopya çekeyim. Bir dakika, merak ettim ne yapmışlar gerçekten, aklıma soktum. Paraguay maç golik. Transfermarkt'a bakamıyorum, kafam karışıyor. Evet, bakayım kimleri yenmişler, yenilmişler. Evet, kopya çekelim. Hiç sevmem kopyayı. Mesela Peru'yu yenmişler, Ekvador'la berabere kalmışlar. Brezilya'ya yenilmişler, tamam mı? Elemelerde. Uruguay 2-0 yenmişler. Kolombiya ile 2-2 berabere kalmışlar. Şili'yi yenmişler. Bolivya ile berabere kalmışlar. Arjantin'i yenmişler. Daha sonra Brezilya'yı yenmişler 1-0. Biliyoruz bunu zaten. Uruguay ile berabere kalmışlar. Paraguay, Kolombiya'yı kaybetmişler mesela. Şili ile berabere kalmışlar. Arjantin'e yenilmişler. Venezuela'ya yenilmişler. Mesela öyle şey bir takım değil yani. Aa işte Arjantin yendi, Brezilya yendi falan. O çıkan Brezilya da eski Brezilya değildi be Ali Cemal yani. Biraz daha şimdi bu Dünya Kupası'ndaki kadroları bir tık daha iyi yani. Bizim çocuklar yerine tanımlama bulalım mesela. Ne diyelim demiş. Bizim çocuklar demeyelim bence yeter yani. Türk milli takımı sporcuları diyebiliriz ya da ya daha farklı bir şey. Ya biz sürekli birilerine bir isim takma zorunluluğu var. İşte Efne'yi var, Filenin Sultanları, Filenin Efeleri, tamam mı? Ya sürekli bir şey takma peşindeyiz yani, anlatabiliyor muyum? Bunu belki mesela Hacı Osmanoğlu da konuşurken sürekli böyle çocuklar çocuklar diye bahsetti. Onlar da herhalde kendilerini çocuk olarak mı görüyorlar, ne yapıyorlar anlamıyorum. Sorumluluk alması gereken kişiler hedef gösteremez demiş. Derhal yapması gereken İbrahim Bey'in istifa etmektir diyor. İsim yazmamış. Hakan ve Merih transfer işinde sesi çıkmayan İbrahim Bey Fatih Terim'e gelince röportaj patlattı demiş Olgun. 2002'de maç galibiyetinden sonra fabrikaya çalışmaya giderken konvoy yapıyoruz servis arabasıyla. Öğrenciler, öğretmenler, herkes konvoy yapıyordu. Çocuklar camlardan çıkıp bayrak sallıyordu. Sabah saatlerinde oynuyordu. 2002'yi çok iyi hatırlıyorum demiş. Tabii canım, kim unutur? Ne Costa Rica, ne de Çin, ne de sambacı Brezilya, değil mi? Duysun sizden müthişti. Selamünaleyküm. Biz ilk maç sabah 6. Daha ailecek bahçede seyrettik demiş. İlk maç 7'deydi Yavuz, niye uyduruyorsun? Tamam, şaka yapıyorum. Bayraklarla süsledik. Maç bitiminde hepsini toplayıp eve gittik. Almanlar, ha tamam, oradan yazıyorsun. Anladım, tamam, dur, haklısın. Almanlar bizle çok fena dalga geçtiler. Seviliyorsun Hanover'den demiş. Evet yani normal. Mesela biz de yensek biz de onlarla dalga geçecektik. Geçmeyecek miydik? Geçecektik yani. Onlar da yendi, onlar da bizle dalga geçiyorlar. Öz eleştiri ve empati yapmak doğru olmaz mı? Şu açıdan bakıyorum. Sizi eleştiren 3 gazeteci de Radyo Gol'ün yorumcusu demiş. Ahmet Konanç şey mi? Ahmet Konanç, Murat Özen ve şey mi? Atakan Kurt mu? Atakan abi beni eleştirmez ya. Murat zaten şey. 3 kelimeyle konuşabildiği için normal. Ne alakası var? Ben bunu anlatamam. Başkan kızar. Ahmet Konanç da sıkışınca hemen böyle Galatasaray jokerini devreye sokuyor. Normal. Ya mesela böyle karşılıklı oturup bir saat boyunca sohbet edemezsin şey olarak. İşin içinde sürekli mesela karşı bir argüman sunamadığında mesela Ahmet abi direkt 3 Temmuz'a geçiyor. Mesela Murat Özen'de ne alakası var'a geçiyor. Ben şeyle Atakan abiyle çok fazla şey yapmadık. Ya Atakan abi de holigan der. O da argüman sunamayınca ona geçebilir. Peki dostlar, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saat boyunca vallahi okuyamadığım mesajlar var. Özür diliyorum. Olur böyle şeyler. Şey yazın. Yani bana Instagram'dan DM atın. Oradan mesajlaşırız. Cevap veririm. Hiç merak etmeyin. Sizi de takip ederim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Az sonra Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündemi de dinleyin tabii ki. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
3: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef. Hani
4: yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
3: Evet, milli aynen. Takım out, transfer gündemi in.
4: Gündemi in. Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak, İrfan 25.
3: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim. Bilginiz olsun, Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım. Yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
4: Paramparça.
3: Paramparça olduk.
4: Paramparça. Çok moral bozucu.
3: Senin yorumlarına bir başlayalım.
4: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu evet. Kamyonu çekmişti. Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor. 1-0 mı yenmiştik o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Evet. Avuz şöyle. Yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bize iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam, toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi. bir durum da oluştu. İşte adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de

0: kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim
1: Süper
0: yani.
1: kural ama bence.
0: Yani nesi süper kural
1: niye
0: abi?
1: Niye abi ağzını kapatıp
0: yani nereden
1: niye ağzını kapatıyor?
0: Ya ne olacak ağzını kapattı diye bir şey.
1: Bence
0: yani
1: süper,
0: adam
1: ben
0: açık
1: çok
0: açık.
1: Beğendim.
0: Açık açık diyelim ki oyuncuya küfür etti. Ne yapacağım peki?
1: Yine kırmızı kart.
0: Ya işte öyle olmuyor.
1: Ben çok beğendim kuralı.
0: Bu
1: bayıldım.
0: Ya bak o iş sıkıntı.
1: Vallahi bayıldım.
0: Bak o iş sıkıntı.
1: Hakikaten.
0: Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok
1: oyuncunun
0: bence...
1: açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim.
0: Dedi. yani nasıl ispatlayayım?
1: Ağzımı kapattım
0: orada
1: sonra
0: yalnız,
1: tercihimi sorgulamasınlar diye diyor.
0: Mert Müldür orada
1: çok iyi.
0: Gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi ben sana söyleyeyim.
1: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya, güzel yani. Bu Dünya Kupası'nda bu 5 saniye sonra out'un kornere dönmesi falan biraz böyle sokak futbolu gibi.
0: Tamam,
1: 3
0: belki
1: korner,
0: ya
1: bir
0: onlar biraz
1: falan.
0: Daha oyunu hızlandırmaya evet. yönelik şeyler ama yarın öbür gün özellikle Süper Lig'den bahsediyorum. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı. Geldi Talişka, kime söyledi mesela? Osimhen'e şunu yaptı. Bir şey söyledi. İnsan hali, bir de bizim oyuncular bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
1: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
0: Yalnız İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlarını da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş valla sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum, sıkıntılı iş. Şeye tekrar dönersek, yani maça
1: takıma.
0: Tekrar dönersek evet. gerçekten çok üzgünüz. Bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı o işte beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır.
1: Evet.
0: Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi ne diyor? Nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı? Onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
1: Olmuyorsa olmuyor.
0: Ya öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
1: Olmayınca
0: yani,
1: olmuyor. Dedi.
0: Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Hı-hı. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar. Ben bazılarından daha Türk'üm gibi, bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi, onu da söyleyeyim. Bence
1: öyle mi düşünüyorsun?
0: Ne, kime söyleyecek abi, bana mı söyleyecek yani? Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada, ben anlamadım yani kaosu kim yaratmış?
1: Neyin kaosu?
0: Şimdi izleyenlerimiz
1: bir de abi.
0: Yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
1: Bence
0: yani
1: de.
0: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o lafların da çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Bu bir. İki, gerçekten de görüntü şu ki o rakipler seni ihanet etmiş, nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hı hı. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun, o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
1: Montella.
0: Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince yani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum ama sadece istatistiklerle de bu iş anlatılamaz. Bak bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin, kafanı başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000 hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana, Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
1: Tabii.
0: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse çok,
1: çok
0: önemli
1: değil. Çok iyi bir performans
0: sergilemiştik. Yani muazzam bir performans. Ha o sene şöyle oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi. O ritim bozuldu. Onu da anlıyorum. Hı-hı. Ama hatırla. İtalya 3-0. Pataküte bizi dövdüler.
1: Evet.
0: Sonra galiba Gürcistan geldi bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
1: Evet.
0: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı. Ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi, bana mı söyledi? Dedi ki bence dedi, ben dedi bu mini takımdan şeyim dedi. Yani ben evet, umutlu değilim dedi.
1: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
0: Şaşırmam diyordu. Adam da hakikaten tutturdu. Milli takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali motivasyonunda yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu laflara da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok. Çıkıyorsan gereğini yapacaksın. Oynarsın, direklere takılırsın. Hayatta var. Yani çok iyi maçlar çıkarırsın.
1: Tabii canım.
0: Ama en azından biz sizi alkışlarız. Biz bunu maalesef göremedik.
1: Mücadele milli takım yoktu
0: bize,
1: abi ya.
0: Milli takım bize iyi bir şeyler hissettirmedi abi. Özeti bu.
1: Federasyon tarafıyla da görüştüm dedin. Şimdi doğal olarak Montella'nın geleceği çok fazla tartışılmaya başlandı. Devam etmesini isteyenler, düşünenler de var. Artık bir an önce yollar ayrılsın diyenler de var.
0: Sen bu da kararı Futbol Federasyonu verecek.
1: Sen oradan ne bilgiler aldın abi?
0: Şöyle yayına girmeden önce bir iki Futbol Federasyonu yöneticisiyle de konuştum. Şimdi acımız daha çok yeni diyorlar yani. Öyle derler yani birisi vefat edince öyle derler ya, acımız daha çok yeni. Hakikaten bazen böyle. Vallahi federasyon yöneticileri de şok içindeler. Yani hani bunu hiç beklemiyorduk. Bu milli takım tarihin en başarılı milli takım olarak değerlendiriyorlar. Yani sonraki turnuvaya katılmış, temsil kabiliyeti yüksek ve bu turnuvada da beklentilerimiz çok yüksekti. Ve diyorlar ki yani bizim gördüğümüz içeride herhangi bir sorun yok. Gayet de çalışıyorlar. Hiç bu beklenmiyordu. Oyuncular arasında herhangi bir kriz yok ama sahaya girdiğinde tamam zaman zaman hani biz oyuna da hakim olduk. Onu da yaptık, bunu da yaptık ama gel gör ki sonuçları alamadık. Milli takımda sorun yok. Acımız çok yeni. Hani ani kararlar da vermek istemiyoruz. Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var. Federasyon yöneticileri de açıkçası şok içerisindeler. Doğal olarak yani onlar da ya ne umduk ne bulduk noktasına gelindi maalesef. Diğer yandan Montella konusu. Şimdi genel beklenti şey yani hocayla yolların ayrılması. Ben de hocanın çok da tutunabileceğini açıkçası şimdilik düşünmüyorum.
1: O taraftasın yani sen.
0: O kamuoyu da oluşur. Yani oluştu da bence. Yani bir de sürekli böyle bir bahane üretiyor. Sürekli onları söylüyor. Şimdi federasyon tarafı diyor ki yani bir kere bu çok böyle ani kararlar vermemek lazım. Sıcağı sıcağına bu kararları vermek bize zarar verebilir. Milli takıma zarar verebilir. Önümüzde sonuç itibariyle turnuvalar olacak. İyi bir milli takımımız var. Bu milli takımı iki turnuvaya götüren teknik direktör budur. Bu kadar da hakkını yemeyelim. Biz hocayı yollayacağız. Kesin böyle bir şey olacak diye bir düşüncemiz yok. Biraz zaman vermek lazım. Montella ile ilgili Dünya Kupası dönüşü anladığım kadarıyla bir rapor alacaklar. Bu rapor doğrultusunda hareket edecekler. Şimdi burada kelle almak işi kurtarır mı? Ben işi kurtarabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum.
0: Oklar federasyona da yönelecektir. Ama federasyondaki genel hava Montella'ya karşı bir saygı ve güven var. Evet burada çok kötü bir turnuva geçirdik. Biz bunun farkındayız. Hoca da farkında. Oyuncular da farkında. Mutlaka orada çeşitli raporlamalar olacaktır. Ama şu an için hani yollayacağız. Ya artık çok kötüydü yani bizim burada tahammül edecek durumumuz yok gibi bir hava yok. Geçmişe yaptıklarına saygıları var. Özen gösteriyorlar. Biraz da şey şunu söylüyorlar yani tamam bu oldu da yani biraz da sakin olmak lazım. Hemen ne yapalım yakalım yıkalım mı? Biraz bekleyelim. Yol haritamızı çizeriz ama şu anda hani benim hissiyatım hani ilk planda geldiler ve Montella'yı yollayacaklar diye bir düşünce içerisinde olduklarını düşünmüyorum.
1: Acaba Montella giderse teknik direktör adayları arasında kimler olur? Mesela benim aklıma bugün şey geldi, Aykut Hoca geldi. Giderler mi? Çünkü Aykut Hoca'nın bir demeci vardı hatırlarsan abi. Ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırır bu saatten sonra diye.
0: Olabilir. Ya o uzun vade onu göreceğiz abi.
1: Onu yaşayıp
0: yani bence o biraz o iş gündemde de düşer artık. Yarından itibaren kimse abi artık milli takımla da pek ilgilenmez. Bir Amerika maçı var. Amerika maçının da
1: kimsenin kalkacağını
0: Amerika maçının da önemi, tamam bir formalite maçı ama önemi yüksektir. Tam buraya gidiyorsan Amerika karşısında böyle ezilen büzülen falan filan bir top oynarsa, Amerika karşısında böyle olursa direkt abi Montella ile falan yollara ayırmak lazım. Madem böyle, madem evet moraller bozuldu ama bir galibiyet hediye etmeliler. Oradaki oyuna da bakacağız.
1: Peki transfer gündemine geçmeden önce bazı süper chatler var. Onları da araya serpiştirelim.
0: Fatih Terim'le ilgili soruyu sordum ben. Niye dedim bu kadar dedim yükseldi Fatih Terim'e şey.

0: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Ne diyor?
1: Bu arada Fatih Terim'in videosu ne zaman yayına girecek? Bugün mü yarın mı bilmiyorum. Ben bugün akşam saatlerine baktım, girmemişti.
0: Bakalım bina bakayım ben.
1: Bir bak
0: de.
1: İstersen var oraya da. Şey? Girmiş mi? Ama Fatih Terim anladığım kadarıyla bu hesap verme meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Yani şeyin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ona yanıtına bir karşılık verecek diye biliyorum.
0: Daha girmemiş.
1: Duydum. Belki değiştirecektir tavrını ama Fatih Terim'den böyle bir cevap bekleniyor. Şimdi diyorlar ki aslında Fatih Terim o konuşmasında hem bir şey söyledi hem bir şey söylemedi. Ne demek bu?
0: Ne demek bu?
1: Yani ortalı bir konuşma. Yani buradan vurulacak bir yer yok. Ama perde arkasında Fatih Terim'in üstten bir bakış açısı var. Kafasında biz Fatih Terim'i tanıyoruz. Kafasında bazı planlar var. Bu plan özelinde de nedir bu plan? Milli takım hocalığı mı? Federasyon başkanlığı hedefi mi?
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili Fatih Hoca'nın kafasında böyle bir tasarruf olduğuna dair bence daha doğrusu tasarruf olduğuna dair bir düşüncesi, tanıdıkları için bir düşüncesi olduğu için özellikle bunun önünde kesmek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani ben seni tanıyorum, yaptıklarını biliyorum, amaç ve hedef bu gibi bir konuşmayla hocaya yanıt verdiğini ama o yanıtın içerisinde de altını çizeyim bu arada Muzaffer.
0: Söyle.
1: Aynı şey deniyor ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da aslında bir şey demedi. Yani böyle flaşlı bir şey demedi. Yani o kötüleyen bir şey de demedi. Ha çok hafif alanda bir şey demedi. Özellikle Fatih Terim'in gerek milli takım hocalığı konusunda hala bir niyetinin olabileceği yönündeki belli başlı düşünceleri var. Yani Fatih Terim'in bir amaç uğruna bu ifadeleri kullandığına dair değerlendirmeleri var. O yüzden bu şekilde ile değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bunu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz. Fatih Terim bu konuya açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda Fatih Terim'in söyleyeceği her şey Fatih Terim'i bu durumda kahraman yapacaktır. Çünkü Futbol Federasyonu tarafında Futbol Federasyonu'nun söyleyecek bir lafı şu an için yani hani bu evet. Şey hesap verme falan filan meselelerinde kalmadı. Ve gerçekten de burada tabii Türk milletine bir hesap verilmesi gerekiyor. Ya bir şeylerin anlatılması tabii. Gerekiyor. Öyle nasip diyerek falan başka bir şey diyerek bu işleri anlatamazsınız. Abi, böyle söylerseniz daha da çok tepkiyi
0: abi
1: çekersiniz.
0: Abi milli takımla alakalı da bu arada yani konuşacak birisi varsa da o isimlerden birisi de Fatih Terim'dir.
1: Konuşur tabii.
0: Doğal
1: niye konuşmasın
0: olarak yani. Aynen öyle. Peki milli takımı kapatma önce son olarak sana şunu da sorayım. Ondan sonra transfer gündemine de geçiş yaparız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsun? Bir istifa vesaire bekliyor musun sen?
1: Ya bu biraz bekleyelim ya buna. Biraz bekleyelim. Biraz böyle bir şey şu Dünya Kupası bitsin. Yabancı kuralı falan.
0: Değişir
1: biraz
0: mi yabancı kuralı buradan, bu olaydan sonra ya, acaba?
1: Tahminimi söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Yani ben İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Otuyakmaz yani tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Ya buralarda çok hani böyle ya bu kuralı değiştirelim de aslında kulüpleri de arkamıza alalım gibi pek bir tavır içerisinde olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani oralarda biraz daha böyle net olacaklarını düşünüyorum. Futbol Federasyonu'ndaki kapışmanın da birkaç boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir güçler savaşı olur mu? Mutlaka bir güçler savaşı yaşanacaktır. Yani bu Dünya Kupası sonrası zaten Dünya Kupası'na veda ettik. Orada bir çatışma ortamı bence
0: peki.
1: Olur.
0: Abi ben birazcık ekrana sonra
1: ama şunu söyleyeyim. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok kolay lokma olacağını düşünmüyorum.
0: Ben de bu arada.
1: Söyleyeyim.
0: İnatçı.
1: Bu şeyden bence. Ötürü yani hani o İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o kendi özgür ağırlığı meselesini şeye dayandırarak ben bunu söylemiyorum. Hani ona yakışırılan sıfatlarla ilgili söylemiyorum. Yani onun ilişkiler ağını, network'ünü bilen bir isim. 3 aşağı 5 yukarı kendisi de bunu zaten hissettiriyor. Evet. Öyle çok kolay lokma olacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten o laf da yani bu akbabalar
0: evet,
1: sırtlanlar lafı da öyle sadece birisine söylenmiş değil. Belli bir gruba yönelik söylenmiş bir laf olarak değerlendiriyorum.
0: Peki. Ben Süper Chat ekrana getirirken senden ricam tweet'i bir RT edersen abi sen de yayına girdiğimiz
1: evet,
0: tweet'i
1: tamam.
0: Oradan insanlara duyurmuş olalım en azından. İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onlara da bir bakalım.
1: Bakalım.
0: Şimdik HV1907 der ki sıkıyorsa Saffet Sancaklı'yı TFF Başkanı Aykut Kocaman'ı da teknik direktör yapsınlar. Ama nerede? Son 20-25 yılın Türkiye futbolu için en başarılı yılları olur diye bir yorumda bulunmuş.
1: Peki olabilir.
0: Devam etmiş. Bizim taraftarın ıslıkladığı Mert takımın en iyisi.
1: Mert evet gerçekten de Mert
0: bugün çok takdir aldı.
1: İyi oynadı. Yani kafa toplarında da çok etkiliydi. Golü de bulabilirdi. Mücadele eden bir adamdı. Mert genelde milli takımda da iyi işler yapıyor. Ama bu dediği konu var ya izleyenimizin. Yani Fenerbahçe'de böyle bir durum

0: Fenerbahçe zaten Fenerbahçe taraftarı üzerinde söylüyorum. Darılma, gücenme olmasın. Abi kimseyi beğenmiyorlar. Yani
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin şu an 3 tane milli takım kalecisi var. Dünya Kupası'nda oynayan.
1: Evet.
0: Hiçbirini kimse beğenmiyor.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir durum var abi Fenerbahçe'de.
1: Peki devam edelim.
0: Aynen.
1: Modan demiş ki Aydın abi Polonya'dan selamlar, iyi ki varsın demiş.
0: Sizler de sağ olun, teşekkür ederim.
1: Polonya'ya selamlar diyelim bizden de. Onur Gül ise kendimi Türk gibi hissediyorum dedi. İki maçta gol olmadan sonra nasip kısmet dedi. Bence hoca olmuş diyor
0: Benim, bu
1: izleyenimiz.
0: arada
1: Bu
0: benim
1: da
0: eniştem Rasim Mumcu da beni izliyormuş.
1: öyle
0: Bana bir
1: mi?
0: selam söyler misin diye.
1: Rasim abiye selamlar.
0: Evet.
1: Peki. Abi transfer gündemine yavaş yavaş geçelim. Yapacak bir
0: Geçelim.
1: şey yok
0: Hayır, önce
1: inşallah.
0: Galatasaray'la başlayacağız. Bir
1: Galatasaray'la
0: Galatasaray'la
1: başlayalım.
0: konuşacağız. Sonra Fenerbahçe. İki tarafta da çünkü bazı önemli gelişmeler
1: Aynen öyle.
0: var.
1: Yakup Çınar'ı alıyoruz
0: Yakup'u
1: yayına
0: alacağım.
1: Galatasaray'da.
0: Sen mi arıyorsun?
1: Yo
0: Ben arayayım,
1: sen
0: evet.
1: al abi oradan
0: Daha sağlıklı
1: harbi
0: olur
1: de benim
0: yani.
1: telefonum sesi çok çıkmıyor o
0: Evet evet
1: yüzden.
0: yok, bir de beni de duyması gerekiyor ya.
1: Aynen öyle.
0: Yakup'la birlikte bir Galatasaray'ın gündemine bakalım. Sonra Fenerbahçe tarafına bakacağız. Bu Greenwood işi galiba Fenerbahçe'de bayağı bir
1: Isındı mı?
0: hareketli. O tarafa da bir göz atacağız.
1: İkisini de
0: Yakup
1: konuşacağız.
0: Çınar bizimle birlikte, aynı zamanda Digi Futbolu'nda yorumcularından. Yakup hoş geldin, iyi geceler.
2: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Milli maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm, birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
2: Evet, Aydın şöyle söyleyeyim, yayın başladığından beri takip ediyorum. Bir beğeni çağrısı yapalım önce
0: Ha, eyvallah,
2: istersen.
0: doğru söylüyorsun. Sen yapın da, evet.
2: Evet, Muzaffer de orada, selamlar.
1: Selamlar abi.
2: Bir beğeni isteyelim. Aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var. Ama
0: Yani
2: bence devam edecek.
0: şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
2: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet, Icardi ile görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
0: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira'nın meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
2: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2 transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3 Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferlere başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanın mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve serbest kalma maddesi, serbest kalma maddesi değil, opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama Oldu ki yabancı

0: kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce, ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafı, aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasri El Halifi, ki ülkemizde de Beyin Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi, daha Galatasaraylı ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolo Muani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolo Muani konusunda.
1: Orta sahada son durum ne?
0: Orta sahada şöyle, Galatasaray orta sahaya...
1: Ya bu Torreira, özür dilerim, bu Torreira gidiyor mu Yakup?
0: Gitmiyor abi, gitmiyor.
2: Bir de onunla alakalı şey sorar mıyız?
0: Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
1: Ya da biraz gerçekten... kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
0: O da olabilir yani.
1: İki gün önce de şey demiş, Icardi, evet. Icardi ile bir fotoğraf atmış, kalıyor yazmış.
0: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın, Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya liginden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerine bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da. Ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediyorduk. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turam. Yine üst seviyede bir oyuncu. Hem Gardi tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmişti. Dursun Özbek yeni sezonda hani Osimhen'i nasıl transfer ettiyse

0: orta sahaya da önemli bir çilek transferi yapmayı düşünüyor ve üst seviyede bir oyuncu olacak bu. Dediğim gibi Kamavinga, aynı zamanda Kepren Turan bu adaylardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, imkansız gibi gözüküyor. Bruno Fernandes ihtimalini de hala Galatasaray sonuna kadar takip ediyor. Sürece şu anda hakimler. Çünkü şöyle, oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var Manchester United tarafında. Hani bu oyuncu tarafıyla alakalı bir politika da olabilir tabii ki. Manchester United'da yeni sözleşme almak için ya da sözleşmesini uzatmak için de bazı görüşmeler yapıyor olabilirler ama bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Manchester United'dan ayrılacağına dair Galatasaray tarafına gelen bilgiler var. Galatasaray bu ihtimali de sonuna kadar kullanacak. Bir de ki yayının ilk bölümünde sen bahsettin, milli takım Dünya Kupası'ndan elendi. Açıkçası herkesin sahada en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi Can Uzun'du ki maçın son 25 dakikasında oyuna girdi ve hani performansıyla da evet iyi işler yaptı. Galatasaray'ın da gerçekten talip olduğu, istediği, Okan Hoca'nın da yakın zamanda yine hani biz istiyoruz, uğraşacağız dediği isimlerden bir tanesi. Biraz Dünya Kupası bekleniyordu. Oyuncunun kafasını çok karıştırmak istemiyordu Galatasaray tarafı. Ama Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray Can Uzun için de mutlaka girişimlerde bulunacak. Ki öncesinde Galatasaray'ın ailesiyle iletişime geçtiğini, kulübünden şartlarını öğrendiğini ve menajerleriyle de temas halinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunlar Galatasaray'ın tabii ki istediği oyuncular. Bir de ayrılabilecek isimler var.
1: Evet.
0: Onlarla alakalı da hani gelişmeler yaşanabilir.
1: Özellikle hani satış, yani ayrılacak derken satılabilecek oyunculardan bazıları da Sara herhalde birinci gündem maddesi Galatasaray'da. Barış Alper'in bu Dünya Kupası performansı satışını olumlu değil olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi değildi Barış Alper. Satışla ilgili bir durum var mı Galatasaray'da?
0: Ya şöyle, Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok ama en sıcak ismin Davinson Sanchez olduğunu söyleyebiliriz Aydın. Como kulübü geçtiğimiz devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor ki İtalya Ligi'nde sezonu dördüncü bitirdiler yanlış bilmiyorsam. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve önemli bir kadro kuracaklar ki İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Davinson Sanchez'e de talipler. Bu Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Burada Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon euro üstü. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray'da Davinson Sanchez'in ayrılığına izin verecek. Onun dışında da sen de az önce söyledin, evet, Barış Alper Yılmaz'a talip olan bazı kulüpler var. Bu Dünya Kupası performansı tabii ki
1: piyasa düşürür. Ama
0: düşürür. Tabii ki düşürür. Ama şöyle söyleyeyim, ondan bağımsız sezon içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde performansını yakından takip eden kulüpler vardı. Burada ne olur? Maaşı düşer. Aynı zamanda Galatasaray'a gelen bonservis teklifleri düşecektir ama İtalya'dan çok net bir şekilde iki kulübün, aynı zamanda İngiltere'den de iki kulübün Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiğini söyleyelim. Resmi olarak Galatasaray'a gelen teklif yok. Onun dışında Gabriel Sara ve Salahi'ye de teklifler gelebileceğine dair Galatasaraylı yöneticiler bu konuları da söylüyor. Eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara teklifler gelirse bu oyuncuların ayrılığına da Galatasaray sıcak bakacak ki dediğim gibi burada kritik nokta aslında yabancı kuralının değişip değişmemesi.
1: Evet, tabii, çok belirleyici. Bu arada sende Greenwood tarafı, da Hakan Safi tarafında bir bilgi var. Greenwood Hakan Safi meselesinde. Niye biliyorum?
0: Ya şöyle, Fenerbahçe tarafıyla ilgili evet birkaç bilgi var, ben paylaşayım.
1: Lütfen.
0: Bir kere Hakan Safi Fenerbahçe başkanı olabilseydi, seçilseydi teknik direktörü Faryoli olacaktı. Bu kesin ve net bir bilgi. Çünkü Francesco Farioli'nin Porto'dan 15 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı ve Hakan Safi tarafı bu maddeyi kullanıp Francesco Farioli'yi evet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapacaktı. Onun dışında da şöyle 4 oyuncuyla Fenerbahçe tarafı derken Hakan Safi tarafı net bir şekilde protokol imzalamıştı aslında. Bu oyunculardan bir tanesi de Greenwood. 50 milyon euro bonservis, 10 milyon maaş karşılığında Hakan Safi tarafı anlaşmıştı. Oradaki net bilgi şu şekilde: Greenwood hala Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ki bu şartlar geçerli olursa menajerleri üzerinden hatta haber gönderdiğine dair benim kulağıma

0: gelen bilgiler de vardı. Fenerbahçe tarafındaki bilgiler de bu şekilde aydın.
1: Peki. Yakup çok teşekkürler. Görüşürüz. Ben bunu devam ettireceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşürüz. Hoşçakal. Sağ ol. Yakup Çınar'la birlikteydik.
2: Evet.
1: Bir Galatasaray'ın transfer gündemini aldık. Bu Greenwood konusunda şöyle biliyorsun yani o Fenerbahçe'de birazdan İrfan 25'te de konuşacağız. İrfan abi'de de benzer vardır, bilgiler var. Evet. Greenwood konusunda. Ben bugün bir iki telefon konuşması yaptım ama açıkçası yani bu transfer konusuna dahil olmadım.
2: Niye
1: yani
2: olmadın?
1: Konuşmalarda başka bir gündem vardı. Başka bir iki konu vardı. Onu da sorduk, konuştuk. Ondan sonra transferle ilgili birkaç gün sonra biraz daha net bilgiler olur. İrfan abi de bu arada Greenwood'la ilgili bilgi var. İrfan 25'te. 25'i arayacağız birazdan.
2: Evet, onları birazdan arayacağız. Galatasaray gündemine dair bilgileri
1: Greenwood
2: verdi.
1: Greenwood konusunda abi. Bu çok işte bu Aykut Kocaman'ın işte görev alması almaması meselesi üzerinden. Şimdi o işte bundan 1,5-2 ay önce Aziz Yıldırım başkan adayı olmaya karar verdiğinde işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin veya Kocaman'la bir araya geliyor. Böyle bir düşüncesi olduğunu, hani futbol çalışmasının birlikte hareket ederek yapılması gerektiğini söylüyor. Orada bir uzlaşı oluyor. Bu arada orada bir takım çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra bilgileri aktarayım. Arkasından da varsa senin sorunu onu söylersin. Sonra Greenwood'da son durum nedir?
2: İrfan
1: onu
2: abi
1: İrfan abiden alırız. Şimdi bu toplantılarda mesela şey söyleyeyim mi? Sen de mi yapmıştık o yayını?
2: Hangi?
1: Cirasi, Dortmund'da oynayan Cirasi ile ilgili olarak Fenerbahçe zaten hani oyuncuyla bir noktaya geldi.
2: Yapmışızdır.
1: Ondan sonra ama oyuncu şey diyor o zamanlar yani ben bir şeyle görüşmek istiyorum.
2: Ha evet, hocayla, teknik direktörle görüşmek hocayla istiyorum görüşmek demiş. Istiyorum doğru, beraber
1: diye.
2: Yapmıştık.
1: Hocayla görüşmek istiyorum diye. Bu arada bu görüşme oluyor yani. Hani Aykut Hoca bir oyuncuyla bir görüşüyor.
2: Cirasi ile Aykut Hoca görüşüyor yani.
1: Görüşüyorlar evet. Görüşüyorlar. Ama bu görüşme ne zaman oldu? Bak şimdi herhalde bir hafta 10 gün falan öncedir ya da 20 gün öncedir bilemiyorum.
2: İsmail Hoca
1: yani bir hocam. bir değerlendirme orada yapıyorlar. Bunu Aykut Kocaman tarafta diyor ki böyle biz bir şey o zamanlar bir Cirasi ile Aykut Kocaman görüşüyor. Bu görüşmede de hani oyuncunun kafasında şöyle var Cirasi'nin kafasında. Ya tamam ben Fenerbahçe'ye geleceğim. 4 yıllık bir anlaşma imza atacağım. Bu takımda sorun olacak. Nasıl yapacak? Nasıl yapmayacak gibi. Yani oyuncunun bir teknik direktöre sorabileceği sorular neyse artık onlar. Onlar üzerinde konuşuluyor. Greenwood konusunda da yani Greenwood meselesinde de özellikle şeyin işte o günlerde hani Aykut Kocaman'ın. Yani bu arada Aykut Kocaman orada hani bir hoca olması bekleniyor ama sonuç itibariyle hani bu transfer komitesinde çalışan isimlerden değerlendirme yapan, görüşen isimlerden birisi olarak da o dönem için konumlandırabiliriz. Çünkü aynı zamanda bunu yapıyor.
2: Tabii.
1: Beklenti hocalığa gelmesiydi. İşte hoca olması meselesi de biliyorsunuz zaten çok açık. Yani dün de konuştuk. Tekrar üzerinde durmaya gerek yok. Ama yabancılar yardımcılar meselesi. Ondan sonra bu yardımcılar konusunda da Volkan Demirel'e sıcak değil. Volkan Demirel'e sıcak değilmiş.
2: İsmail Kartal'ın.
1: Ne?
2: Yardımcı listesi de açıklandı. Onu da hızlıca
1: ne
2: söyleyeyim. Ekibi belli oldu diye biz girmişiz. Sansürsüz futboldan. Dirk Kayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melik Şah, Sezgin ve Hasan Gültekin.
1: Açıkladın Fenerbahçe resmi olarak bunu. Ben kaçırmış olabilirim.
2: Yani bakayım ona tekrardan teyit ederim.
1: Tamam, sen bir arkadaşlar da yazsın bize. Ama yani o dönemde işte zaten Kayt'la ilgili durum belli yani. Kayt'ın işte Kayt yardımcılar konusunda biliyorsunuz zaten Aykut Hoca'nın bir resti oluyor.
2: Evet.
1: Ya da bir pürüz olarak görülüyor. Sonra zaten bağların kopma nedeni olarak da bunu söyleyelim. Bunu zaten iki tarafta öyle değildi demiyor yani.
2: Evet.
1: Bunu söylüyorlar. Şu orada benim bildiğim kadarıyla Aykut Hoca çok Volkan Demirel'e sıcak bakmıyor. Kayıt konusunda olabilir noktasında meseleye bakıyor. Oğuz Çetin'le çalışmama meselesi yarın öbür gün sorun olabilir gözüyle de bakıyor. Ya da Aykut Kocaman biraz daha geniş belki yetkiler alarak gelmek istediği şeye teknik direktörlük olduğuna. Ama o son görüşme bir türlü yapılamıyor onu söyleyeyim. Yapılamadığı için de bir teklif de olmamış oluyor.
2: Doğal olarak.
1: Sonunda söyleyeyim. Yani işte böyle bu noktaya doğru gitmiş. Greenwood konusunda da hani hocanın bu konuda bir istekli olduğu alınması yönünde bir değerlendirme yaptıklarına dair bilgiler var. İrfan 25'ten de bu konuları
2: İstersen
1: dinleyeceğiz.
2: Sen o
1: ama burada benim bildiğim özellikle Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye o çağrıyı belki hani şey de yapmış olabilir. Yani kamuoyu önünde değil de Hakan Safi'yi arayıp da aramadıysa da yakın zamanda yapabilir. Belki zaten Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek birçok konu hakkında. O basın toplantısında Hakan Safi'ye bu çağrıyı yaptıysa da, o evrakları aldıysa da bir bilgilendirme yapabilir. Çünkü şöyle düşündüklerini biliyorum ben. Yani orada transferde bir rol, yol zaten alınmış durumda. Bir çeşitli mutabakatlar yapıldı. Bir çeşitli kaporolar verildi. Bunlar da yanmasın. Bir şey hızlandıralım. Hakan Safi'den de bu oyuncularla yapılan kontratları isteyebilir Fenerbahçe. Greenwood konusunda da belki adımını öyle atabilir. İrfan 25'te biraz daha bu konuda bilgiler var. Onları aktaracaktır.
2: Bir araya süper chat alayım
1: mı? Al olur.
2: İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onları da ekrana getirelim hemen hızlıca. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz, seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım. Onur Gülse bir süper chat göndermiş. Demiş ki Aydın Cingöz'le sezonda ters düşeceğiz belki ama centilmenliğine saygı duyuyorum. Yolda görsem elini sıkarım. Bir Galatasaraylı olarak kendisini seviyor, takip ediyor ve saygı duyuyorum. Sevgiler demiş.
1: Sevgiler, saygılar.
2: Sana bu şekilde bir mesaj göndermiş. İrfan abi arayabilirsin abi, eğer müsaitse kendisi de.
1: Peki.
2: İrfan abi de Fenerbahçe'de transfer gündeminde neler oluyor? Şu anda yani isimler konuşuluyor ama Vedat Muriç haricinde henüz açıklanmış bir isim yok. Yani teknik direktör İsmail Kartal'ı saymazsak tabii ki. Oyuncu üzerinde şu anda Fenerbahçe'de sadece Vedat Muriç ismi.
1: Yani ön planda. Ben iki hafta önce, iki hafta değil ya, bir hafta oldu olmadı yani. Bir hafta oldu ya da olmadı. Orada benim zaten edindiğim bilgi şeydi yani, biz iki oyuncuyla sözleşme imzaladık. Yani Fenerbahçe iki tane oyuncuyla sözleşmeyi imzaladı.
2: İkinciyi öğrenemedik hala.
1: Yani hani oyuncunun transferi bitti. İkisiyle de imzalandı. Oyuncunun transferi bitti noktasında. Bu arada İrfan abi arıyorum ama henüz açmadı. Biraz herhalde bana dönecektir. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Biri açıklandı. Diğerinde ben yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum.
2: Muhtemelen ikinci ismim ben yani bir stoper. Yani zaten en çok konuşulan o stoper olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü herhalde Fenerbahçe yani anladığımız kadarıyla bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerini Vedat Muriç'le atlatabileceğine inandığı için santrafor konusunu, yani ana santrafor ben konusunu herhalde orada, ikinci plana bırakıyor gibi geliyor bana.
1: Ben orada çok meseleyi geciktireceklerini düşünmüyorum. Hı-hı. Orada çok geciktireceklerini düşünmüyorum. Peki şimdi İrfan abi açmıyor. Biraz herhalde döner bana ama ben onunla konuşup söyleyeyim. Bu Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin özellikle bir
2: bu şeyi. Bu arada az önceki listeyi bu arada Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Henüz daha resmiyete kavuşmamış. Onun da altını çizelim.
1: Bir daha söylesene listeyi. Yardımcısı.
2: Hemen söylüyorum sana abi.
1: Dikkat. Ona eklemeler olur yani.
2: Eklemeler olabilir. Belki çıkartmalar olabilir ama Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dikkat, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin. Şu anda mevcut isimler bunlar.
1: Yani buraya bu listeye eklemeler olabilir. Özellikle Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın oluşturmak istediği yardımcı kadrosunda Kayıt'ı biliyorum. Net bu. Hatta dünkü
2: sen anlat, ben İrfan abi yani, arkadan yazıyorum. Yok,
1: İrfan abi açtı bu arada. Şimdi İrfan tamam. Abi az beklersem ben geleceğim sana. Hatta kal lütfen. Kayıt konusunda hoca başkan ona çok beğeniyor. Evet. Hatta 2 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktör olabilecek çapta bir isim olduğunu söylüyor. Volkan Demirel, Edin Dzeko Fenerbahçe'de yeni dönemde Samandıra'da olması düşünülen isimler. Aziz Yıldırım'ın da gündeme getirdiği ve zaten hani az önce kocaman konusunu konuşurken de üzerinde durulan isimlerdi. Oraya eklemeler olur diye düşünüyorum. Bu birkaç güne belli olur.
2: Peki.
1: Şimdi İrfan 25 bizimle birlikte, İrfan abiden Fenerbahçe'nin o transfer gündemini alacağız. İrfan abi merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Önce şu Greenwood meselesini bir konuşalım. Nedir abi Greenwood'da son durum?
3: Yani Fenerbahçe yönetimi Greenwood'da aslında bir temasla girdi. Biliyorsun seçim sürecinde başkanı da Hakan Safi'nin her konuda anlaşmaya vardı. Yani sözlü olarak kendisi anlaşmaya vardı oyuncu için. Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Greenwood'un temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşti.
1: Ne zaman bu görüşme gerçekleşti?
3: Yani kısa bir süre içerisinde bir ilgi var, onu söyleyeyim. Ve oyuncunun anlaşmaya varılan ücretinde yani bir indirime gitmesi istendi. Tabii burada Marsilya'nın yine tabii sadece oyuncuyla anlaşmak gitmiyor. Marsilya'nın da 50 milyon euro gibi bir bonservis istiyor. Çünkü Roma'nın 25-5 milyon euroluk bir teklifi tutmuştu. Bu teklifi geri çevirmişti Marsilya. Fenerbahçe'nin ise 35-5 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle Marsilya'nın burada inadını kırmaya çalışıyor. Greenwood Fenerbahçe'nin de sağ kanat için transfer listesinde yer alan bir isim. Diğer bir isim ise yine Brahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan bir tanesi.
1: Şimdi Greenwood konusunda bir yerli bir hareketlilik var anladığım kadarıyla.
3: Evet yani oyuncuyla bir ilgi var oyuncuya. Oyuncunun menajeriyle de temsilcisiyle Fenerbahçe bir görüşme gerçekleşti.
1: Bu Cirasi'nin son durumu ne?
3: Cirasi biraz uzayacak gibi. Yani burada
1: 25'e mi? Benim bildiğim 25'e düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe bonservisini.
3: Ya şimdi Cirasi'nin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Yani sen tamam oyuncu Fenerbahçe'ye yani gelmeye sıcak ama oyuncunun kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu kulüpte çok fazla şey oluyor, seçim oluyor. Çok her sene teknik direktör değişiyor. Cirasi'de ben 2-3 senelik bir projeye gelmek istiyorum. Dolayısıyla eğer bu projeye ikna olursa Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani oyuncunun buradaki sürecinde kafasındaki soru işareti yani yıllık ücret anlamında evet Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlamıştım. Diğer taraftan bonservis pazarlıkları da aslında onun sözleşmesinde 42 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. Fenerbahçe daha uygun maliyet oyuncu kadroya katmak istiyor. Ama diğer taraftan Cirasi'nin kafasındaki en önemli soru işareti kulüp içerisinde her sene seçim olması, teknik direktör her sene teknik direktörünün değişmesi. Hatta bizim aldığımız bilgi şöyle bir bilgi de var. Cirasi ile görüşmeler devam ederken Cirasi diyor ki ben çalışacağım teknik adamla görüşmek istiyorum.
1: Aykut Hoca görüşüyor bu oyuncuyla.
3: Ondan sonra bunun üzerine Aykut Hoca konuşuyorlar. Diyorlar ki işte çalışacağın teknik adam Aykut Hocaman. Aykut Hocaman'la temasa geçiriyor ve Aykut Hocaman Cirasi ile bir yarım saat FaceTime görüşmesi gerçekleştiriyor.
1: Bu arada ben az önce bu yardımcılar meselesinde Aykut Hoca'nın o dönemde bu yardımcılar meselesinde Volkan Demirel ve kayıta sıcak olmadı. Kayıta değil ama Volkan Demirel sıcak olmadığı yönde bir bilgi aktarmıştım. Bir durumu aktarmıştım. Aykut Hoca kanadından şimdi bana bir bilgilendirmeye bir taraftan bakıyorum.
3: Hayır, üzerinden...
1: Ben söyleyeyim de bir bilgi geldi bana. Orada da hayır böyle bir şey olmadı. Yani Aykut Hoca bu konuda herhangi bir şekilde onu istemem, ona soğum, buna soğum gibi bir tutum içerisinde olmadı diye onların da yaptığı bir bilgilendirme var. Onu da söyleyeyim.
3: Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Aykut Hocaman'la ilgili böyle bir şey söyleniyor ama bu doğru değil. Neden doğru değil? Hem kayıtla ilgili hem Volkan Demir ile ilgili ben onlara soğum, ben onlarla çalışmak istemiyorum diye bir düşüncesi yok. Hatta şunu söylüyor kayıtla ilgili. Diyor ki bunlar diyor sonra konuşulur. Bunlar konuşulacak şeyler. Yani bunları daha sonra hallederiz diyor. Görüşerek hallederiz diyor. Yani burada
1: ben de sordum da hocam aynı şey söyledi. Yani küçük pürüzler ama hoca yani hani ben de yardımcılarımda ben belirleyeyim noktasında bir tavır içerisinde olduğunda biliyorum.
3: Ha şöyle söyleyeyim hatta şöyle bir de bilgi var. Yani Fahrettin Ömerov için istenmediği ya yani Fahrettin Ömerov için de işte tribünde olmasını kabul ettiği Fahrettin Ömerov için gereksizse kendi cebinde hani Fahrettin Ömerov için evet teknik heyette yer alacak ama yedek kulübesinde yer almayacak. Yani yine ağır rakip analizi yani bir teknik adam danışmanı gibi devam edip bunun ücretini de kendi cebinden ödemeyi de kabul ettiği yönünde de bilgi var Sayın Aykut Hocaman'a. Dolayısıyla hani sadece yardımcılar üzerinden bu kabul edilmedi gibi bir şey değil. Aykut Hocaman cephesi şunu net bir şekilde söylüyor. Yani bir tek kayıta da karşı değil.
1: Ya bu arada bir çağrı da yapmış olayım buradan. Mümkünse yani olur derse bir hocayı arayayım şu anda. Ha, aynen hocayla da
2: süper
1: bir...
2: olurdu diyor musun?
1: Ya şimdi yani böyle lak diye arayıp hocam ben sana yayın alıyorum değil mi? Ben şimdi buradan mektubu yazıyorum. Yani hoca bağlanmak isterse 3-5 dakika bir konuşuruz ya. Buradan da yazmış olalım. Bana bir bilgilendirme geçerlerse şu an bana yazan arkadaş çok sevinirim. İsim de vermişim.
3: Yani bu aslında ben de Aykut Hoca'yı konuştum. Bu konuda hani neler yaşandığını biraz söyledim. Yani bu süreç içerisinde aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Yani bu şundan net bu şekilde bu oyuncu bunda çalışmak istemiyorum veya bunu istemiyorum diye bir şey yoktu Aykut Hocam.
1: Yani yönetim kararı da yönetim kararı. Bak söyleyeyim yani ben yani kim ne taraftan hangi bilgiler geliyorsa soruyoruz ediyoruz konuşuyoruz. Yönetim tarafta diyor ki kardeşim konu budur. Hoca bunları istemedi. Krizin başlangıcı bunudur. Hoca da diyor ki hayır öyle değil. Konu bu. Yani bu hani benim durumda söylediğim bir şey değil. Ya da Aykut Hoca tarafından söylediği bir şey değil. Hikaye bu. Bilmiyorum burada sulh olur mu? Daha sonra açıklama yapılır mı? Onları da göreceğiz.
3: Şöyle söyleyeyim. Aykut Hocam adında önümüzdeki

0: günler içerisinde bu konuyla ilgili ve bu süreçte yaşanan tüm olaylarla ilgili detaylı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aydın onu söyleyeyim. Yani bu süreçle ilgili merak edilenler neler yaşandı? Bu sürecin bu noktaya nasıl geldiğiyle ilgili önümüzdeki günler içerisinde detaylı bir açıklama yapacaktır.
1: Ben de bekliyorum. Belki Hüseyin Aziz Yıldırım da konuşur, onu da söyleyeyim.

0: buna. Özellikle sosyal medyada işte Aykut Kocaman'ın Anadolu takımlarından bazı futbolcuları istediği, ondan sonra ondan dolayı işte Sayın Aziz'den tepki gösterdiği ve bundan başta masadan kalktı gibi yorumlar falan yapılmıştı. Ama Sayın Aziz'den bu süreçte Aykut Kocaman'la hiç görüşmedi. Tüm süreç Oğuz Çetin üzerinden yürüdü.
1: Doğru. İşte onu söylüyor.
0: Ve bundan sonra bir süreçte de sadece ama bir kez şöyle bir toplantı oldu. Cihan Kamer, Feridun Gençker ve Oğuz Çetin de içeride yer aldı. Bir toplantı da gerçekleştirdiler. Aykut Kocaman da birlikte oldu bir toplantı. Bir transfer değerlendirmesi, durum değerlendirmesi toplantısı.
1: Bu arada önümüzdeki hafta içi hoca bir açıklama yapacakmış.
2: Önümüzdeki hafta içi.
1: Bir planlıyor.
0: Evet, önümüzdeki hafta içi. Bir planlama var şu anda. Tam netleşmemiş ama belki. Bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaktır. Yani kamuoyuna bununla ilgili bir açıklama yapacaktır.
1: Tamam. Hocaya tekrar konu geldi. Bu şey neydi abi? Dortmund'du hep
3: Cirasi.
1: Yani onunla şu anda süreç durdu mu abi? Ne oldu?
0: Yani? Ya biraz uzadı. Yani uzadı. Görüşmeler devam ediyor ama yani burada alternatif isimlere de Fenerbahçe yönelebilir. Ama şu var, şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle hani 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Öner Amak için de Vedat Muriç belki de tek forvet, hani Fenerbahçe'nin tek forvet olarak sahaya çıkabilir.
1: Bu arada Sıdıkı Şerif Senegal milli takımında.
0: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Yani o da belki yetişir tabii o da yani. Bir de öyle bir durum var. Şimdi Greenwood'da durum bu. Peki diğer transferlerde durum ne?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin Brezilya tabii teknik direktör İsmail Kartal olarak açıklandıktan sonra İsmail Kartal'ın da yönetime verdiği yani transfer edilmesi isimler de vardı. Bu isimlerden bir tanesi de Brezilyalı Solbek Mario Mauro Junior. PSV Eindhoven'da forma giyiyor ve 12 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var oyuncunun. Oyuncuyu da tabii Fenerbahçe oyuncunun temsilci İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsiliyle bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii Fenerbahçe'nin bu transferde artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Sözleşmesinde 12 milyon euro serbest kalma maddesi var. Fenerbahçe daha uygun bedelle oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor.
1: Peki yani transferde biraz daha gaza basılacak. Öyle görünüyor.
0: Ama şu da var. Şunu da belirtmekte fayda var Aydın. Yani Fenerbahçe'nin aslında en önemli sorunu kalabalık kadro. Bugün ayın 20 Haziran'da Fenerbahçe sağlık kontrolleri başlıyor. Şu anda halen 39 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Şimdi Diouf'la da biliyorsun profesyonel sözleşme imzaladı. Sözleşme yani yetiştirme bedeli ödenerek oyuncu kadroya katıldı. O da Diouf'da Senegal önemli bir yetenek. Ali Koç döneminde kadroya katılmıştı.
1: Evet.
0: O Diouf'da mesela kadroya dahil edildiğinde toplamda 40 oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin öncelikli olarak bu oyunculardan çıkması gerekiyor. Dolayısıyla kalabalık
1: ya, çok zor. Kolay değil o operasyon hakikaten. Yani Allah kolaylık versin herkese.
0: Abi çok kolay değil. Bir de kolay olmamakla beraber zaman da daralıyor Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
0: Yani 22, şimdi 39-40 tane futbolcu var sözleşmede. Sezon başı kampı başlıyor. Daha henüz bir tane oyuncu. Bu kadar oyuncuyu da nasıl kampa gideceksin?
3: Şerif Gineli bu arada, Sıdıkı Şerif. Senegal değil. Gineli.
1: Öyle mi?
3: Gineli. Peki. Onu düzeltelim.
1: O Gine milli takımında mı o zaman?
3: Yani milli takımda mı?
1: Yok, gerçi yok. Fransa milli takımında. Fransa milli takımında. Yok, peki ben yanıldım, özür dilerim. Evet. Tamam. Devam edebilirsin. İrfan abi, özür dilerim.
0: Şerif doğru. Şerif Fransa'nın şeyi.
1: Fransa'ya doğru. Evet, ben Bakman nerede kaldı ya? Geçen bir milli takımda oradan aklımda kalmış.
0: Şerif çünkü Fransa U21'e seçilmişti ama vatandaş olmadığı için yani oradaki
1: pas tamam. Yani sonuç itibariyle bu olur. Temmuz'da Fierif'te olur Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alır. Yani onu peki. Ama önemli olan 40 tane futbolcu olacak. Futbolculardan sezon başı kampında sezon başı kampı başlıyor. Daha hiçbiriyle yollar ayrılmadı yani. Bir de böyle evet. Bir sorun var Fenerbahçe'de. Bunlarla bir an önce yoldan ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'de limit sorunu var. Bu limiti aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. 22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'nin denk bütçe vermesi gerekiyor. Bunu sağlaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Aldığımız bilgiler Temmuz ayına kadar 106 milyon euroluk bir ödemenin olduğu. Bunun içerisinde borcu, yıllık ücreti, bonservisi, işte Şerif'in bonservisi geldi biliyorsun.
1: Ne?
0: Ondan sonra Gendüzi'nin taksidi, işte bilmem diğer oyuncuların bonservis taksitleri, toplam 106 milyon euroluk da bir ödemesi oldu Fenerbahçe'nin. Yani Temmuz ayına kadar.
1: Yani bir şey bu

0: Bir ay, bir hayli yoğun geçecek. Gidenler,
1: Çok yoğun
0: gelenler
1: geçecek.
0: ve maliyetler açısından. Peki. Teşekkür ederim İrfan abi.
1: Şeyi söyleyebilirsin, onu söylemedim. Bir de Malansar, onu söyleyeyim.
0: O bir sana bir
1: Malansar'da
0: sorum var. Güzel oldu bu. Bu iki tane yani sözleşmeyi bendeki bilgi oydu. İki sözleşme tamam denmiş. Biri Vedat Muriç, diğeri Malansar mı yoksa AKE konusunda da böyle yönetimin bir hali bastırdığını duydum ben.
1: şimdi iki tane stoperlerden iki stoper alacak. Biri yerli, biri yabancı olacak.
0: Tamam.
1: Şimdi Akey de önemli görüşmelerde önemli aşama kaydetmişti Fenerbahçe. Manchester City'de oyuncu satmaya razı. Ama orada Akey'de bir bonservis bedeli ödemek zorunda Fenerbahçe. Artı oyuncunun yıllık ücreti. Şimdi Malaksar'ın avantajı şu. Neyse sözleşme sona erdi, bu bonservisi elinde ve oyuncunun temsilcisi de İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşecek. Fenerbahçe oyuncunun Fenerbahçe'nin isteği 8 milyon euro maaş istiyor. Bu şey hariç yani yıllık imza parası hariç. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı daha aşağıya çekmek imza parasıyla beraber toplam 8 milyon euroluk bir
0: paket.
1: Ücret ödemek istiyor. Yani bu da yaklaşık işte 5 milyon euro yıllık ücret, işte 3 milyon euro imza parası, 3 yıla dayanacak, 3 yılda yayılacak şekilde bir anlaşmayla bu transferi tamamlamak istiyor. Ve yeni sezonda stoper tandemini, işte ya Şikliniyar Malaksar ya da Şikliniyar AKE şeklinde oluşturmayı planlıyor.
0: Evet.
1: Çağlar Söyüncü de rotasyon oyuncusu olarak kadroda yer alacak. Kim Min-jae ismi geçiyor, onu söyleyeyim. Kim Min-jae de en büyük şey sorun yüksek yıllık ücreti. Zaten oyuncu Bayern Münih'te 10 milyon euro net ücret alıyor. Ve Bayern Münih'te yüksek bir bonservis bedeli beklentisi var. Dolayısıyla bu transferin
0: zor
1: bir ihtimali oldukça zor yani. Ben onu söyleyebilirim.
0: Peki. İrfan abi teşekkürler. Görüşürüz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Evet İrfan 25'ten son en azından Fenerbahçe'nin transferine dair son detayları da
2: evet.
0: Almış olduk. Var mı
2: bir süper set var. Şey. Benim ekleyeceğim tamam, bir şey yok abi. Senin varsa senin son sözlerini
0: alalım. Yok genel toparladık yani. Bendeki bilgileri de aktardım. Hem bir son durumu öğrendik. Bu arada da bu transfer gündemi yayınlarını sık sık yapacağız.
2: Şimdi bugün tabii herkes de yorgun abi. Hem erken kalktı. Bir de cumartesi gecesi insanlara eğleniyor da.
0: Ama haber olabilir. Beklemez bu. Haber, haberi tabii. Verelim sonra olayları konuşuruz.
2: Aynen öyle.
0: Önümüzdeki hafta daha da renkli olabilir.
2: Son süper chat'i ekrana getiriyorum. Ben de kendi içimde Digi Futbol hani Digi çok soruyorlar yorumlarda.
0: Ha,
2: Digi Futbol ne demek diye. Aydın abi Digi'nin açılımı dijital cingöz mü demiş.
0: Yok
2: İyi
0: ya,
2: açılım
0: hiç.
2: Aslında.
0: Anlatayım ben. Anlatayım ne oldu biliyor musun? Şimdi biz işte bir bu kanalı kurmaya karar verdik. Ondan sonra biz Kasım ayı mıydı? Yok, Ekim'de falan. Ve ondan sonra Ekstra Futbol diye bir kanal yapmıştık biz.
2: Evet.
0: Ağırlıklı YouTube, pardon Instagram kanalıydı, YouTube. Sonra bir talip çıkınca o zaman verdik biz onu. Peki dedik, buyurun dedik. Ondan sonra şey oldu. Dedik ki bu arada bir tane kanal açalım.
2: Hı hı.
0: Kalsın yani elimizde Instagram sayfası olarak. YouTube kanalı da açalım, Shorts'lar vesaire gezin. Ne olursun adı Digi Futbol. Ama yani C ile değil.
2: G ile.
0: G ile değil mi? Digi Futbol evet. diye yazılmıştı. Sonra bu çok komik olaydı o. İlk videoyu falan girdik.
2: Evet. Biz
0: İkinci
2: ilk
0: videoyu
2: video
0: girdik.
2: Olarak başladık.
0: Sonra neydi ya? Ha bizim Almina'nın sordu. Benim yanıtladığım bir şey vardı ya. Mehmet Ali Aydınlar neden? Ha, onun da bir hikayesi var. Bak o şöyle oldu.
2: Buyurun.
0: O gün bizim Sky Spor'da çekimiz vardı. Tam iniyorduk. Almila'yı şey aradı. Burak Uçar aradı.
2: Hı hı.
0: Dedi ki çıktınız mı? Yo dedi. Çıkmadık dedi. Buradayız dedi. Dedi ki Mehmet Ali Aydınlar başkanlıktan çekildi dedi. Adaylığından. Ya öyle mi? Dedim o zaman biz hemen bir şey çekelim. Pro bununla ya. İlgili. Yani neden oldu bu diye. Hatta Digi Futbol'un ilk patlayan videosu da bu oldu. Bana bunu çok insan sordu. Sonra neyse ben o akşam yayına girdi bu video. Tamam mı? Bizim Doğan Dirim var Sports Dijital'den. Bana mesaj attı Doğan.
2: Ne diye?
0: Abi yayın çok güzel olmuş. Yalnız bu kanalın sahipleriyle bir görüşelim. Ha dedim Doğan. Bu dedi konuyu avukatlara gitmeden dedi bu ismi böyle bir yapalım. Çünkü işte patent hakları Digi olunca işte Sports Dijital almış galiba. Bir şeyler olmuş falan filan. Ben de olur dedim ya ne olacak yani. Ondan sonra dedim ama dedim kanal benim nasıl? Aynen dedim ben dedim böyle bir şey yaptım dedim. Ondan sonra dedim C olur mu dedim. Pazarlık yapıyoruz. Olur abi dedi. Dedim bari yapalım. Çünkü Türkçe'de yazıldığı gibi okunuyor ya.
2: Evet.
0: Digi futbol. Yani digi futbol demiyorsun.
2: Digi futbol.
0: Digi futbol. Digi daha mesela benim dilime daha yatkın. O yüzden bunu böyle yaptık. Yoksa öyle şeylerim yok ya. Bana çok soran oldu. Hatta işte bir kim demişti.

0: Yani şimdi DJ ya işte
1: Hı
0: şöyle mi yaptın hani Aydın'ın dığısı yok dedim ya ne yapıyorsun ben dedim
1: öyle
0: bu,
1: dijital
0: şey değilim dedim yani
1: DJ.
0: Öyle kafada bir adam değilim. Hikayesi bu yani DJ olmasının nedeni bizim Sports Dijital'e takılmış Doğan da bana atınca abi diyor bu avukatlık olmasın sahipleriyle de görüşelim dedim sahibi benim Doğan ben dedim bunu yaptım yapma ya dedi evet dedim önce pazarlık yap J olur mu bir sorayım dedi boş ver sorma C olur mu dedim olur dedi peki DJ yapıyoruz dedim o zaman hikaye orada kaldı bence güzel de oldu ya DJ şey de kalan bir isim. Akılda kalan
1: fonetiği
0: bir isim.
1: Fonetiği güzel. Fonetiği güzel yani güzel duyuluyor.
0: Ha, evet evet evet evet evet. O yüzden öyle bir şey yaptık yani.
1: Güzel bir kanal.
0: Bu arada son bir telefonuma bakayım da.
1: Ha Aykut Hoca gelir mi belki diye.
0: Yo yani dedim ya orada da hani önümüzdeki hafta şey yapacakmış hoca. Bir açıklama yapacakmış. Bu açıklamayı nasıl yapacak bilmiyorum. Hani ben zaten kendisini ettim.
1: Hı.
0: Ama bu açıklamadan sonra Aziz Yıldırım da konuşur.
1: Valla Fenerbahçe abi öyle gözüküyor ki hani yine seçim sürecinde ve seçimden sonra birlik beraberlik çağrıları yapıldı. Ama yine Fenerbahçe sezona yani baktığında yine kaosla başlıyor. Şimdi Aykut Hoca bir şey diyecek. Aziz Başkan bir
0: ama
1: şey diyecek.
0: Ama bu birlik beraberlik öyle bir şey değil ya. Öyle olur öyle şeyler. Yani.
1: Abi olacak. Olur öyle şeyler dedin. Fenerbahçe'de hep böyle oluyor ya zaten. Yani sürekli.
0: Ha, anladım.
1: Hani sürekli bir
0: heyecanlı
1: polemik.
0: Heyecanlı kulüp ya. Heyecanlı kulüp. Bir de şeyler yani isimler çok ağır isimler olduğu
1: tabii.
0: için. Onlar da çok tartışılıyor.
1: Pek abi yavaştan.
0: Fatih Terim Galatasaray'ın hocasıyken şeyle ne kapışmaları vardı ya. Rahmetli dur şeyle Mustafa Cengiz'le.
1: Tabii.
0: Ben bir keresinde hatta Mustafa Cengiz şeyi almak istemiyor Arda Turan'ı.
1: Hı hı.
0: Sen biliyor musun o günleri?
1: Hatırlıyorum tabii ki abi.
0: Arda Turan almak istemiyor bak açık açık. Yani Fatih Hoca diyor ki alın diyor. Almak istemiyorlar. Sonra Mustafa Cengiz basın toplantısı yaptı. Fatih Terim teknik direktör.
1: Evet.
0: Arda Turan'ın neden almak istemediğini anlatıyor. Sonra ben de hatta orada bir soru sormuştum. Gitmiştim Mustafa Cengiz'e rahmetli Allah rahmet eylesin.
1: Hı hı.
0: Bu arada tam öyle olmuş. Demiştim ki Sayın Mustafa Cengiz bu dedim oy çokluğuyla mı oy birliğiyle mi bu karar alındı? Çünkü ben bir şeyde orada Abdurrahim Albayrak da oradaydı o zamanlar. Ondan sonra bir şey söyledi sonra çıkarken dedi ki bu dedi soruyu kim sormuştu dedi. Ben dedim sordum dedim. Çıkarken dedi ki oy birliğiyle demişti. O günleri hatırlıyorum yani olur abi böyle şeyler bu evet. şeyle alakalı yani o isimlerin ağırlığı sözleri ve tartışmaları ve olayla ilgili olur böyle şeyler. Hayat günün sonunda buralarda sulh yapmak da daha değerli.
1: İnşallah
0: ben burada tarafların da birbirine zarar verici şekilde hareket edeceklerini açıkçası düşünmüyorum.
1: Belli olmaz gibi geliyor bana abi. Yani açıklamaların boyutuna bağlı gibi biraz.
0: Bakalım göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık Aydın abi teşekkür ediyorum.
0: Senin de ağzına sağlık izleyenlerimize
1: teşekkür edelim.
0: Varsa başka bir şey dur bakayım. Ne oldu bir mesaj?
1: Başka bir şey bende yok. Sende de yoksa artık nokta diyeceğim.
0: Ha, şey yazmış. Berk yazmış üstünde.
1: Bak yine
0: sağ ol Berk.
1: Kamera siyah düştü gördün mü?
0: Evet oluyor öyle şeyler. Peki.
1: Arada senin görüntün gelsin öyle kapatayım.
0: Tamam.
1: Evet, geldi.
0: Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.
1: İyi geceler
0: i̇yi
1: diyelim.
0: Geceler.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
5: Hocam merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
6: Evet geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar

0: Ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa, başlayalım bakalım.
1: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi, ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
0: Evet.
1: Futbolun farklı alanlarına da gireceğiz.
0: Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
1: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya çalışacağız.
0: Bazen rica edeceğim, siz ne düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
1: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
0: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda, ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil, olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11 ile oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir, ölü toplar veyahut da duran toplar nelerdir, bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum, ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
1: Hocam duygusal tarafından baktınız olaya, yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda
0: özellikle. Şimdi bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken, ikinci dakikada yenilen golün bir yük yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
1: Hocam Avustralya karşısında %70 topa sahip olan 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı. Geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profil olarak aslında Paraguay'da benzer bir
0: benzer. Oyuncu. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
1: Bugün de 32.
0: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
1: 12.
0: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da. Sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90+7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa 2 defa.
1: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
0: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır.
2: Direkt geçiş pas, değil yani hocam aslında.
0: Evet. Direkt pas kontratak. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi, bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum. Oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken toplar, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlar da yakaladılar 10 kişide. Evet. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
1: Hocam Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net, disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2-4'lüyü de hiç bozmadı. Çok yakın. Aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
0: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok. Direkt hücumda. Şimdi 2-4'lü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları, iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de 2-4'lü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri, çıkıncaya

0: olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driblinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan kime çarparsa rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk. Hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadı. Hep kenara indik. Kenardan birebir sonucunda çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Geçen de söyledim. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu oldu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Geri dörtlü de ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
1: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi Kenan birlikteliğini orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım, karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
0: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen

0: sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskın 18'de karşısında bir duvar, dev bir blok, 11 kişilik. Takıldı, top açıldı kendine doğru, kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle bir hücumda, bir hücumda nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
1: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
0: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
1: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
0: Garantiledi ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekerim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı. Altı pas koridoruna. O da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya benchle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulur.
1: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
0: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Evet. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartın. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
1: Evet. Amerika en büyük favori. Yani
0: Amerika ile başlayan da zordan basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk başta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam, gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
0: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Hocam, son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir bazı maçları bekliyorsunuz, bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz? Nasıl?
0: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş, sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasıl? Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz, daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
1: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
0: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
1: Hocam, geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce, bir araya gelmeden evvel, İskoçya Haiti maçı vardı. Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı, ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
0: Evet.
1: Ama geçtiğimiz günlerde, çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
0: Yok, mesajlaşıyoruz sonunda.
1: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
0: Evet.
1: Ben de 1'de, 2'de, 3'de diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
0: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
1: 20 senedir ikisi de en üst seviyede,
0: evet,
1: hocam. En üst
0: ben seviyede. De her zaman Messi, Ronaldo gibi. Son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 golle başlayınca insan tekrar dikkate Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'de berabere kalınca, 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak diyorlar.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Emre Televi'yle uyandırma servisi başlıyor.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Günaydın sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etti. Norveç önemli bir galibiyete imza attı. Maç sonunda Norveç'in yaptığı kürek çekme tezahüratı inanılmazdı. Buna futbolcular da ortak oldu ve Senegalliler de izlediler. Gerçekten tribünlerde çok farklı bir renk vardı. Arjantin, Messi'nin tarihe geçtiği ve dünya futbolunda dünya kupalarının en çok gol atan oyuncusu unvanını aldığı maçta Avusturya'yı 2-0'la geçti ve onlar da çok önemli bir galibiyetle bir üst basamaktalar. Ürdün-Cezayir maçında ilk yarı tamamlandı. Ürdün'ün 1-0'lık üstünlüğü var Cezayir karşısında. Cezayir enteresandır. Kötü başladı ve bu kötü başladığı mücadele hala devam ediyor. Enteresan bir şekilde aslında beklentiler Cezayir'den de büyüktü. Zizou'nun oğlu falan da var biliyorsunuz. Ama ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı ve yaklaşık 3 saat süren bir Fransa-Irak maçı vardı. Gece 24'te başladı. Bu maç devamında devre arasında yağmur, fırtına derken detayları konuşacağım. Ama önce reklam, sonra konuklar. Hoş geldiniz, başlıyoruz.
0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Efendim, günün ilk konuğu Sayın Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam. Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar.
4: Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ediyorum.
3: Hocam, iç hastalıklarının çok değerli isimlerinden biri ama biz asıl futbol hastalığımız üzerine konuşacağız onunla. Ve hocam, Dünya Kupası'na erken bir veda gerçekleşti. Nasıl değerlendirirsiniz, nasıl okursunuz Dünya Kupası'nda Türk milli takımını?
4: Evet, tabii çok üzüldük. Bayağı bir umutluyduk açıkçası. Çocuklar da umutluydu. Ama maalesef olmadı. Bazen oluyor futbolda böyle şeyler. Çok favori takımların bile ilk turlarda elendiklerine şahit olduk yıllar içerisinde. Biz de onlardan biri olduk maalesef. Tabii yani kalbimiz Türkiye için çarpıyordu ve gerçekten de bir yerlere gireceğimize inanmıştık. Ama olmuyor. Bazen direkler engel oluyor. Bazen başka şeyler. Bazen vurduğunuz gol olmuyor. Onların tek şutu gol oluyor. Böyle şeyler futbolda maalesef oluyor. Ama ben Türk milli takımını çok böyle kafamda canlandırdığım gibi saldırgan bulmadım açıkçası. Daha durağan buldum. İlk dakikalarda da golü yiyince bu durağanlığı bir türlü aşamadık. Ve panik hali başladı. O yüzden aslında gittik. Özellikle Paraguay maçında ilk golü yemeseydik ikinci dakikada belki daha farklı şeyler olabilirdi. Yani en azından berabere biterdi. Veya bizim vurduğumuz şutlardan biri gol olsaydı, direkler engel olmasaydı yine farklı olabilirdi. Yani o zaman herkes farklı konuşabilirdi. Türk takımların değerlendirirken genellikle yorumcular bir kısmı diyeyim en azından sonuca göre yorum yapıyor. Ben sonuca göre yorum yapmayı pek sevmiyorum. Bence çaba sarf ettiler ama diğer takımlar kadar yırtıcı ve istekli görmedim ben. Yani tabii ki istek kalplerinde var ama sahaya yansıyan bir istek görmedim. Yani sağlı sollu saldırmalar, herkesin vurdurmamak için önüne atlaması falan, böyle şeylere pek şahit olmadım. Daha çok durağan, böyle oturgan, geriden takım kuralım, oyunu kuralım ve saldırıya geçelim, sağlı sollu atalım ama olmuyor. Adamlar çok saldırgan oynadılar. Özellikle Afrika takımları benim çok hoşuma gidiyor. Çok hızlı oynuyorlar. Ve karşılarındaki takımı dağıtıyorlar. Ben mesela Almanya maçında Fildiş sahini mesela müthiş iyi gördüm. 1-0'da artık ikinci yarının belli kısmına kadar tamam bunlar işi götürür diye bıraktığımda maç sonra sabahleyin öğrendiğimde 2-1 olmuş. Çok şok olmuştum çünkü Almanya hiç top oynamadı. Deniz girmiş. Deniz'den sonra işler değişmiş ama ben Fildiş sahne mesela daha çok beğenmiştim. Türk milli takımını da öyle bekliyordum. Yani çok saldırgan atak. Mesela Arda Güler çok durgundu. Bana göre çok geride oynadı. Yani Real Madrid'de o çocuk pasör gibi oynuyor. Golcüden çok pasör gibi oynuyor. Ve Mbappe'ye güzel gol pasları atıyor. Burada da o plana bürünmüş gibi gördüm kendini. O takım oyununa ama pas atacak ve gol atacak adam bulamadı. Kendisi de çok yırtıcı oynayamadı. Büyük ihtimal o da bunun farkındadır. Çok üzülmüştür. Ama benim gördüklerim bunlar. Yani biz çok böyle saldırı pozisyonda oynamadık. Tek kale oynadık. Bakın her iki maçta, Avustralya maçında da tek kale oynadık. Ama sağlı sollu ufak paslarla ceza sahasına girip öyle havadan sağdan soldan ortalarla değil. Çünkü insanlar çok uzundu. Hepsine engel oluyordu. Ufak paslarla girip veyahut da giriyormuş gibi yapıp bir anda geriye çıkarıp şutlarla girmemiz lazımdı. Ama olmadı, işte olmayınca da olmuyor sevgili Emre Tilev. Yani ama şunu diyorum, arkama yaslanıp en azından Amerika maçını kalbim çarpmadan seyredeceğim diyorum.
3: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, bu milli takım Montella'ya emanet edilmeyecek kadar özel ve değerli mi? Yoksa milli takımdaki oyuncuların kendi içinde yaratmış oldukları atmosfer mi bu sonucu oluşturdu? Neler söylersiniz?
4: Yani ben Montella'ya haksızlık etmek istemiyorum. Yani Montella'ya biz bu takımı teslim ettiğimizde takım çok iyi değildi. Yani bir yerlere de gitmiş değildik. Montella'ya teslim ettikten sonra bir Avrupa şampiyonasına, bir dünya şampiyonasına gittik. Tabii ki herkesin eksikleri olabilir, yanlışları olabilir. Bana göre de bazı şeyler yanlış gidiyor gibi düşünebilirim. Ama Montella'yı istatistiksel olarak alt alta yazdığınızda Türk milli takımında başarılı olmuştur. Dünya Kupası'na 24

0: yıldır gidemedik. Ama bu sefer gittik. Şimdi biz başarıları hep böyle tatminsiz bir milletizdir. Bir şeyi başardık mı onu kenara atarız ve unuturuz. Yeni başarılar isteriz. Yani çünkü bizim yapımızda bu var. Bu da belki de haklı millet. Yani bir şeyleri artık elde etmek istiyor. Ama şeye de Montelli'ye de haksızlık etmemek lazım. Yani bu kadar başarılı bir teknik direktör. Bu zamana kadar ona emanet ettik milli takımı. Bundan sonra da Tukaka deyip kenara atmayacağız. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben ahde vefalı bir insanım. Ahde vefa her zaman gösteririm. Milli takım için de ahde vefayı düşünüyorum. Ha şöyle olursa olabilir. Mesela milli takımlar direktörleri veyahut da yöneticiler oturur konuşur. Derler ki biz artık sistemimizi şöyle kurmaya karar verdik. Jürgen Klopp'u getiriyoruz atıyorum şimdi. Yani Klopp gibi bir adam gelip yeni bir sistem kuracak ve biz artık altyapıdan itibaren milli takımlar dahil yeni bir yapılanmaya giriyoruz ve bunda 5 yıl boyunca artık yeni bir sistem oturtacağız gibi şeyler olursa eyvallah. Ama şimdi ben dinliyorum. Montelli'yi gönderelim hemen. Tamam gönderelim arkadaş. Türkiye'de hep göndermek yıkmak kolaydır. Kimi getireceğiz? Özelliği ne olacak? Altlarında ne doldurulmuş olacak? Başarıları ne? Neler yapacağını alt alta yazıyor. Yoksa hadi gönderelim bir kızgınlıkla gönderdik. Yerine kimi alalım? Şu bu. Peki o aldığınız kişilerin başarılı olacağından emin misiniz? Yani altları dolmadan Türkiye'de her şey yapılıyor. Bu altları doldurabilecek kapasiteli bir insan varsa tamam hep beraber karar verelim. Ama ben Montella'yı yani şuraya gelene kadar burada başarısız olabilir yani bir şey demiyorum ama şu ana kadar başarılıydı Montella.
1: Yani Dünya Kupası'na gitmek mesela Türk milli takımı için başarı mı? 48 tabii, takım gidiyor
0: bence
1: hocam.
0: Bence başarı. Yani zar zor gittik zaten.
1: İşte yani 48 olmasa gittik. Zaten gidemiyorsunuz.
0: Gidemeyecektik ama işte buraya gitmek de başarı. O mesela İtalya gidemedi. Yani İtalya gidemedi. İtalya demek ki bizden daha mı kötüydü? Ben sanmıyorum daha kötü olsun ama bazı şeyler futbolda böyle şeyler oluyor. Yani gidemeyen bir sürü futbol kulübü var. Gidenlere bakın Çan Çun Çun Çun ya. Hiç duymadığımız bir isim.
1: Krasao.
0: Yani anlatabiliyor muyum? Yani Yeşil Burun Adaları. Hiç duymuş muyduk şu ana kadar ismini? 150 bin nüfusu varmış.
1: Ben duymuştum. Senegal'in biraz açıklarında.
0: Valla helal olsun. Sen duydun.
1: Ya şöyle ben de oyunculardan duydum. Yani İngiltere Ligi falan anlatırken orada Yeşilburun Adaları'ndan futbolcular falan evet. Vardı.
0: Yani şimdi ilginç bu takımlar geldi ve çatır çatır top oynuyor. Şimdi hiç ummadığınız takımlar geliyor. Türk milli takımı da yani elemelere rağmen gitti. Ben ama 24 yıldır gidemiyorduk sevgili Emre'ciler. Diyeceksin ki 48 takıma çıkınca gitti ama 50. takım da olabilirdik. Yani gidemeyebilirdik. Elemelerde yenilebilirdik. Romanya gidemedi mesela. Veyahut da Kosova gidemedi. Bunlar da iyi takımlardı aslında kötü takımlar değildi. Ama biz gidebildik. Yani diyeceksiniz ki şahsi başarılar oluyor işte. Burada da şahsi başarılarla yenemedik. Ama biz burada Avustralya ile beraber kalsaydık. Yani bu şeyi de yenseydik Paraguay'ı hiç kimse bunları tartışmayacaktı. Benim anlatmak istediğim o. Yani başarılar direkt sonuç endeksli değerlendiriliyor. Sonuç endeksli değerlendirmeyeceksiniz. Alt alta yazacaksınız kriterleri. Bu kriterlerin yüzde kaçını karşılıyor onlara bakacaksınız. Karşılamıyorsa eyvallah yollarınızı ayıracaksınız. Ama bu kriterleri karşılıyorsa sadece sonuç o da adamcağız şeye götürebildi işte. Dünya Kupası'na. Tamam bundan sonra değiştirelim. Eyvallah değiştirelim ama değiştirdiğimiz kişi yeni getirilecek kişinin de altını doldurmamız lazım. Dememiz lazım ki şunlar özellikleri var onun için getirdik. Yoksa değiştirmek için değiştirmenin bir anlamı yok. Ya, değiştirilebilir yine ama şimdi değiştirilmez. Oturulur konuşulur. Denir ki bak şu şartlarda biz istiyorduk. Veyahut da şunlar siz yapamadınız bunları. Sadece bakın sonuç odaklı demiyorum. Şunları yapamadınız, şu kişileri yapamadınız, şunları engel olamadınız vesaire. Yani bilmiyorum şimdi oradaki kurulum nasıl, yani aralarındaki diyaloglar nasıl, beklentiler nasıldı? Bu maçlardan önce neler konuşuldu? Bunlar önemli şeyler. Yönetimle neler konuşuldu? Belki şunlar yapalım dendi, olmadı. o şeylerin hepsi yatırılır masaya. Ondan sonra karar verilir ama karar verilince sadece kamuoyunu tatmin etmek için gönderdik değil. Yerine kimi getireceksiniz? Niye bunu getirdiniz? Altında getirme şartlarınız nelerdi? Bu eski teknik direktörünüzden farklı neler yapabilir? Ha, bazen öyle bir noktaya gelir ki sevgili Metin, sen de biliyorsun. Takımda bazen futbolcular hocalarını beğenmez veyahut da araları açılır. Veyahut da oynamak istemezler ona, düşmanca kesilirler. Bu anda göndermek lazım. Yani eğer hoca ve futbolcu ilişkileri bozuksa onu göndermek lazım. O zaman bir şey demiyorum. Çünkü futbolcu oynamaz. Ama böyle bir durum yoksa, sadece şampiyon olamadık veya grubu geçemedik diye bir tepkisel şey varsa ben öyle şeylere karşıyım. Yani yoksa takım içerisinde bir huzursuzluk oluşuyorsa, takımda sevilmiyorsa başarı olmaz o zaman. O zaman başarı gelmez.
1: Ama bu mesela bir başarısızlık yok mu burada? Yani siz tam Dünya Kupası'na
0: başarısızlık var.
1: O zaman da teşekkür etmek gerekmiyor mu? Yani Dünya Kupası
0: ben her zaman öyle
1: sonra
0: değilim sevgili Emre Tülevi. Yani ben daha çok ahde vefalı bir insanım. Yani normal dünya hayatında da öyle düşünüyorum.
1: Yok
0: bir
1: hocam, ama futbolda ahde vefa yok ki. Yani
0: Var olması lazım. Mesela diyelim ki Avrupa Kupası Arsenal. Arsene Wenger hiç şampiyon oldu mu?
1: Oldu,
0: zamanda.
1: Oldu.
0: Çok nadir. Yani adam 20 yıl mı ne yaptı? Sen benden
1: ama orada yani genelde herkes Arsene Wenger örneğini verir. Orada başka bir kriter var hocam. Yani Arsene Wenger orada Arsenal'da sürdürülebilirliği sağladı. Yani İngiltere Premier Ligi gibi
0: işte
1: bir ligde.
0: Ne güzel, işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Yani zaten. Ama milli takımda o sürdürülebilirliği aramazsınız ya. Yani milli
0: ama
1: takım
0: aramanız lazım. Milli takımda da şu anda başarısız mı? Bence başarılı oldu milli takım. Yani bu çocuklara haksızlık etmemek lazım. Şimdi buraya gelmek bile bir başarı. Yani başarı illa dedim ya şampiyon olmak demek değil. Ben Türk liglerinde de aynı şeyi düşünüyorum. Yani sizin istikrarınız, sizin devamlı bu işte başı oynamanız, devamlı Türk milli takım mesela bir dahaki turnuvada, Türk milli takımının şu andaki gençlerin turnuva tecrübesi yok.
1: Hocam,
0: diyeceksiniz ki her biri Real Madrid'de efendim.
1: Pardon sözünüzü kestim. Şöyle sorayım mesela. Haiti ondan iyi bir takımız. Tunus iyi bir takımız,
0: tamam,
1: değil mi?
0: Doğru.
1: Bunlardan.
0: Doğru.
1: Yani daha iyi bir takımız. Irak evet, daha iyi bir takımız. Cezayir, evet. Özbekistan, Panama, bu takımlar sıfır çeken takımlar. Yani biz Dünya Kupası'nda
0: tamam,
1: sıfır çekiyoruz
0: olabilir,
1: hocam.
0: Olabilir, olabilir. Yani İngiltere'de bazen gidiyor, hiç olmadık bir takımı yenilebiliyor. Yani böyle şeyler ben futbolda normal karşılıyorum. Tabii ki bu başarısızlık demek mi? Evet, başarısızlık demek. Peki bu başarısızlığı son aşamasının değerlendirilmesi mi? Evet, biz son aşamayı değerlendiriyoruz. Ben tüm aşamaların değerlendirilmesinden yanayım. Tabii ki burada bir başarısızlık var. Tabii ki bu başarısızlığın sebepleri araştırılacak. Tabii ki bundan hesap sorulacak. Ama bu demek değildir ki siz hemen baş keseceksiniz. Tamam, yine kesilebilir. Bakın yine kesilebilir. Ama yerine kim gelecek? Bana da onu da söylemeniz lazım. Ve niye geldiğini de söylemeniz lazım. Dedim ya.
1: Ya mesela Şenol Güneş gelebilir mi?
0: Kabul eder.
1: Ay, Şenol Güneş gelebilir mi? Sergen Yalçın gelebilir mi? Fatih Terim gelebilir mi?
0: Hocam gelebilir de hepsi. Zamanında onlar da başarısız olmuşlardı. Onları da aynı şekilde artık gitsin hiçbir şey yapamıyor denmişti. Yani bizim millet böyle olmadı mı bunlar yani? Şenol Güneş'e tukaka denmedi mi?
1: Ama
0: adam
1: dünya
0: üçüncüsü yaptı. Dünya üçüncüsü yaptı, yine yolladılar. Ertesi zaman başarısız olunca.
1: Ama dünyada bu böyledir ya, mesela Lippi de İtalya'yı dünya
0: maalesef
1: şampiyonu
0: böyle
1: yaptı, o da gitti.
0: İşte maalesef böyle. Ben işte ondan yana değilim. Ben dedim ya, ahde vefalı bir insanım. Yani dünya görüşüm olarak da ahde vefalıyım. Milli takım olarak da ahde vefalıyım. Ama bu ahde vefa demek yani aptallık demek değil. Siz oturursunuz dedim ya, bunu heyecanla değil bir anda galyana gelerek hadi kardeşim sen git artık demek değil. Tamam, yollayacağız. Şu şartlar olmadığı için yollayacağız. Yerine de şunları özellikleri olan bir insan alacağız. Bu nedenle alacağız. Şenol Güneş'i aldınız veya herhangi birini aldınız. Tabii ki ben yerli hocadan yanayım. Bakın her zaman beni biliyorsun az çok. Futbolcuda da yerliden yanayım. Milli takım hocalarında da yerliden yanayım. Peki niye almadınız Şenol Güneş'i şu ana kadar? Niye bu Dünya Kupası'na gitmeden hiç kimse Şenol Güneş veya Fatih Terim demedi de Montelli'yi getirdiniz? Bunu da sorgularız o zaman. Yani niye yaptınız bunu? Niye o zamanlar çağırmadınız? O zamanlar çok kötüydü durumunuz.
1: Değildi niye? Canım. Çünkü yani sistem yürüyordu şimdi.
0: Yaklaşık sistem yürümüyordu sevgili Emre. 24 yıldır gidemiyorduk Dünya Kupası'na.
1: Hayır şunu söylüyorum. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Onun devamında hemen Dünya Kupası vardı. Montella'ya
0: gittik. Avrupa Şampiyonası'na da Montella'ya gittik. Onunla gittik.
1: Evet aynen.
0: Yani peki niye o zaman demedik? Ya kardeşim.

0: Neyse, peki niye düşünmedik şimdiye kadar? Benim problemim o. Yani biz heyecanla hareket etmeyelim. Benim söylemek istediğim
1: dereyi o. Geçiyorduk ya hocam, onun için diyorum.
0: İşte bakın, Şenol Güneş'i getireceksek.
1: Peki hayır, Şenol dereyi geçiyorduk maçta... Yani şimdi Dünya Kupası bir okyanus ya. Biz de o dereyi geçtik. Montella ile geçtik. Şimdi Montella ile dere geçilirken niye değiştirelim at? Ama okyanusa, okyanusa geldik ve okyanusta gemi daha limandan çıkamadan battı. Demek ki şimdi o zaman şöyle. Kaptanın, yani bunu şöyle anlatayım hocam. Bakın, dünya çekiç atma şampiyonu var. Eşref Apak, duymuşsunuzdur ismi.
0: Biliyorum, evet.
1: Eşref diyor ki hocam diyor, yani ne yapalım daha diyor. Artun Talay federasyona gidiyor. Diyor ki benim diyor kriterlerimin sonuna geldik. Yani Eşref'in olimpiyat şampiyonu olabilmesi için başka birine ihtiyacımız var artık.
0: Tam doğru, doğru.
1: Ya ben de onu söylüyorum. Yani Montella'nın kriteri
0: Montella
1: bizi Dünya Kupası'na götürmek. Ama dünya...
0: Acaba öyle mi?
1: Bence
0: i̇şte öyle.
1: Öyle
0: mi? Öyleyse altını dolduracağız. Montella'nın diyeceğiz, bakın şu özelliği yok, bu özelliği. Yani boş konuşmayacağız. Altları dolduracağız hep. Montella'nın şu kriterleri...
1: Dolduruyoruz zaten hocam. Bir, Montella inatçı. İki, oyun kurgusundan asla taviz vermiyor. 4-6-0. 3. A planı var. B, C planları yok. 4. Oyunu iyi okuyamıyor. 5. Oyuncularla diyalogları anlamında oyun içerisindeki ilişkileri ve dışarıdaki ilişkilerini oyunun sistemine yanıltıyor. Yani Samet oynadı mı oynamadı? Niye milli takımda? Kaan niye milli takımda? Çağlar niye milli takımda? Yani Aral Şimşir niye dışarıda kalırken 35 yaşındaki, 33 yaşındaki Kaan Ayhan gidiyor? Ben kriterleri söylüyorum. Bunların hiçbirine uymuyor Montella.
0: Tamam, ama Montella bunlarla buralara geldi demek istiyorum ben de. Yani Montella bunu mesela Kaan'ı oynatırken siz ve geçerken deriyi dediniz mi? Yani niye Kaan'ı oynatıyorsun da aralığı almıyorsun? Ben de aynı senin gibi düşünüyorum. Ama bunları demiyoruz. Ben onu
1: dedik,
0: kastettim.
1: O zaman da dedik. Kaan'ı da doğru düzgün oynatmadı zaten. O zaman da dedik hocam, ya bu milli takım
0: Aral'ın lazım. Takım 11 kişi kuruluyor. Takım 11 kişi kuruluyor. Ben de Aral'dan yanaydım. Aral'ı son anlarda bulup getiren kim? Onlara de teşekkür etmek lazım. Ben de Aral'ın oynatması. Mesela geri yollarımızına şaşırdım. Aral'ı takıma koymak isterdim. Ama olmuyor işte. Bunlar olmuyor. Şunda haklı olabilirsin. Ama ben tabii o kriterleri bilmiyorum. O kriterleri oturup hocayla konuşmak lazım. Sizin söylediklerinize bakalım ne cevaplar verecek. Ona göre değerlendirmek lazım. Yani çift taraflı dinlemek lazım. Eskiden de hocam eski bilim adamları veya ilim adamları, bu işlerle uğraşanlar kendi kapasitesini çok iyi bilirdi hocam. Kendi kapasitesini aştığı zaman talebesi onu başka bir hocaya yollardı. Derdi ki sana artık benim vereceğim bir şey kalmadı. Sen şuna git, bu seni artık daha iyi hazırlar. Bu konularda mesela diyelim ki nanoteknolojide benim haberim yok. Nanoteknolojiyi şu adam daha iyi biliyor, git onu ondan öğren derlerdi. Şimdi senin söylediğin, Eşref Apak'ın hocasının söylediği bu ve takdir etmek lazım. Ama biz burada mıyız? Ben bunu değerlendirmek istiyorum. Yani biz burada mıyız?
1: Hocam buradayız. Washington'lar bozdu bunu. Washington, efendim? 100 doların üstünde Washington var ya. Washington baba bozdu bunu.
0: Ya işte bilmiyorum. Sevgili Emre Tülev, eğer haklıysan söylediklerinde, yani ben bunları haklı görüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum ama haklı olup olmadığını bilmiyorum. Bunları oturup dedim ya, federasyon veyahut da kimse bu işle uğraşan, onlar masaya yatırır. Senin söylediklerinin karşılıklarını
1: hocam zaten federasyon şıracı. Yani Montella da bozacı. O? Bozacının şairi şıracı olunca.
0: Ya öyle demeyelim. Bak
1: ya şimdi, öyle ya, çok net söylüyorum hocam. Ya
0: lazım
1: hocam. Yani yok bahçedeki arsadan çiçek veriyor, böcek veriyor, villa veriyor saygıdeğer federasyon başkanımız. Yok bahçe, yani öyle bir yer yok yani henüz daha. Yani ben 4000, mesela ben de bugün diyorum ki dinleyicilerimin her birine Seferihisar'da papatya vereceğim diyorum. Papatya açmamış daha. Yok, hangi dağda, hangi yerde, hangi noktada. Ama buradan prim elde ediyorum. Yani hocam, yani nereden tutsak elimizde kalıyor ya. Vallahi ciddi diyorum yani. Hani bu eleştiriler boşa atılmış eleştiriler.

0: eleştiriler değil.
1: Tamam, eleştiri olacak tabii ki. Onun karşılığı da eğer verilebiliyorsa yola devam edilebilir. Karşılığı verilemiyorsa, benim anlatmak istediğim o. Yani objektif kriterler koyulur. Objektif kriterler karşılarına tik atılır. Eğer bu tikler pozitif anlamda ise devam edilir, negatif anlamda ise yok edilir. Yani ben her zaman objektif kriterlerin değerlendirmesinden yanayım. Bak ne güzel 5 tane madde saydın. Bu 5 maddenin karşılığı varsa hadi eyvallah denir, el sıkışılır, yollanılır. Bu 5 maddenin karşılığı yoksa veya yeni gelecek teknik direktör bu 5 özelliği karşılamıyorsa, senin bahsettiğin, onunla da yola gidilemez. O zaman bunu yapacak birisi lazım. Yani biz sinirle veyahut da bir heyecanla hareket etmeyelim demek istiyorum.
0: Anladım.
1: Yani anlatabiliyor muyum? Ben yoksa Montelli'yi savunduğumdan değil veya herhangi bir X kişisini savunduğumdan değil. Ne olur objektif kriterler koyalım. Bu objektif kriterlerle yola devam edelim ki bir daha hüsrana uğramayalım. Yeni gelen teknik direktörle de aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için bunu yaşamamak için temel, sağlam temelleri oturtalım demek istiyorum. Yoksa sen haklı çıkabilirsin tabii. Ya ben de senin gibi düşünüyorum da.
0: Yok, ben ama haklı çıkmak için söylemiyorum. Ben
1: yok, duygularımla süreci hareket etmek istemiyorum.
0: Peki hocam, ama süren bitti. Saat 7.25.
1: Tamam, teşekkür ediyorum.
0: Canasınız. Bugün biraz hararetli oldu ama güzel oldu.
1: Olsun, olsun. Yani bu böyle şeyleri konuşmak güzel. Yani tartışmak güzeldir her zaman. Güzel şeyler çıkar sonucunda.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Biz teşekkür ederiz, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum kıymetli hocam. Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu'ndan reklama gidiyoruz. Bu arada doğru söylüyor ya, Benjamin Franklin'in 100 doların üstünde. Ulan o kadar garibanım ki 100 doların üstünde kimin resmi var onu bile bilmiyorum ya. Washington hangisinin üstündeydi? Garibanlığa bak ya. Uyarmışlar beni, teşekkürler, reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Evet, bir değerli dinleyenim, sevgili Görkem Atay, Emre abi 100 doların üstünde Benjamin Franklin var, Washington değil demiş. Doğru söylüyor, Washington 1 doların üstündeydi. Biz tabii hep artık 1 dolar görebildiğimiz için 100 dolar nerede? 100 dolar artık böyle uzaklarda, ufukta bir şey böyle. Bu yüz dolar mı lan bu? Falan gibi bir noktaya varıyoruz. Garibanlığın gözü kör olsun. Özür dilerim, yanlışımı düzeltiyorum. Tolga Atlı'ya gidiyorum. Tolgacığım günaydın.
9: Günaydın Emre Bey.
0: Tolga, dedim ki Washington'lar arttı dedim. 100 doların üstünde Washington var zannediyorum. Franklin varmış. Garibanlığa bak.
9: Valla garibanlık 100 doların üstündeki resmi bilmekten ziyade 100 dolar 4600 lira yapıyor neredeyse.
0: Türk ne diyorsun karşısında. Ya?
9: Evet, yani asıl buradaki problem maalesef bu. Yani 100 dolar şu an

0: Türkiye'de asgari ücretin neredeyse, hadi biz iyisinden konuşalım, 6'da 1'ine falan denk geliyor. Gerçekten ekonomi olarak dövize yabancılaştık.
1: O zaman şöyle oluyor. Amerika'da kuzenim var. Geçen şey dedi. Abi burada müthiş bir indirim var dedi. Çok güzel dedi. Bu dedi 10 ayakkabılar dedi 80 dolara kadar düşmüş, 70 dolara kadar düşmüş dedi.
0: Yani biz TL'ye çevirdiğimiz zaman herhangi bir düşük gelmiyor. Yani eskiden ya Türkiye'deki dolar enflasyonu bile gerçekten ekonomi olarak ne kadar çarpıcı günlerden geçtiğimizi ortaya koyuyor. Yani doların bile alım gücü Türkiye'deki enflasyon karşısında erimiş durumda.
1: Peki
0: Bakalım.
1: gerçekten böyle bir enflasyon mu var, yoksa birileri abartıyor mu? Yani mesela dün şeyde Ayvalık'ta bir adam yemek yemiş. Yemekte kalamar mı ne gelmiş? 3.000 lira yazmışlar hocam. Kalamar ama bir tane şey, yani akıl alır gibi değil. 3 tane suya 450 lira yazmışlar. Yani bir şişe su, hani bizim şu anda 20 liraya aldığımız, hatta ben hani isim de vereyim, Munzur su alıyorum. Böyle depodan alıyorum. Tanesi 10 liraya falan geliyor.
0: Ya şimdi burada şöyle bir durum var Emre
1: Yani
0: Bey.
1: fırsatçılık yapanların sayısı da pek az değil gibi.
0: Tabii ki
1: Ekonomiyle
0: tabii.
1: girdik ama zaten ekonomi konuşacağız.
0: Evet. Yani dediğiniz gibi giriş yapmış olalım. Burada fırsatçılık yapanların sayısı az değil. Yani kâr marjları erimesin diye ürünün, satmış oldukları ürünün kendilerine olan maliyetinin yanı sıra onun üzerine sadece ürünlerini aldıkları fiyatın üstüne bir kar koymak yerine işte dükkanın stopajı, dükkana ait olan giderler, çalışanların giderleri, kendi hayatlarında harcayacakları rakamlar, yani çok daha fazla üzerine bir şekilde koyabilecekleri, fiyatı arttırabilecekleri neden var Türkiye'de? Birazcık biz yumuşatıp söyleyelim. Yoksa yani bir ürün neredeyse almış oldukları, mal etmiş oldukları fiyatın böyle 5 katına, 6 katına, 7 katına, özellikle turistik bölgelerde yapılan satışlar var. Veya suların 150 liradan falan satılması akıl alır gibi değil tabii. Yani bunun maliyeti ne ki geliyor, ama işte sadece ürün maliyeti değil de yan maliyetler, çarpan etkisinde bulunan başka maliyetler söz konusu ülkemizde. Ya bu ekonomideki bu fiyat pahalılığı ne yazık ki, bunu defalarca konuştuk, bir neden değil bir sonuç. Yani ekonominin ayarı bir kere kaçtığı zaman iş buralara kadar yuvarlanıyor ve bunu denetimle falan durdurabilmeniz çok mümkün değil. Cezalar yazarsınız. Yani bütün herkese, bütün esnafa ya da bütün tüccarlara ceza yazabilecek ya da devletin bunu takip edebilecek bir organizasyonun, bir yapısı olamıyor. Bu olduğu zaman zaten serbest ekonomiden çıkmış oluyorsunuz. O da başka bir şey oluyor. Bu da mümkün olmadığına göre ekonomiyi yönetmek için devletin doğru enstrümanları kullanması gerekiyor. İşte faiz politikasında ya da sistem yaratmak için oluşturabileceği farklı iş kollarındaki alan açması gerekiyor falan. Bir sürü ekonomine yön verilebilecek enstrüman var, ama bizim ülkemizde maalesef şu an geldiğimiz durum itibariyle fırsatçılığa müsaade eder bir ortam var. Yani otursak şu an bizim gözümüzde yüksek fiyatlarda satış yapan bir esnafı konuştursak, yani bazılarına makul geleceği açıklamalar yapacaktır. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Biz tüketici vatandaş olarak bunu pahalı buluyoruz, ama o taraftan da dinlediğimiz zaman evet, adamın kirası şu kadarmış, şu kadar personel istihdam ediyor, İşte şöyle de bir ekstra gideri varmış falan. Gerçekten belki de makul gelecek, mantıklı gelecek oradaki. Yani birazcık bu işin
1: Hocam ya, bir
0: kirazesi.
1: suyun 150 liraya satılmasının makul bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum
0: Estağfurullah.
1: Saygılar Hocam. Yani mesela atıyorum nedir ki maliyeti bir su? 10 liraya aldım diyorum ya. 10 lira hocam. Yani
0: Tabii ki.
1: bir sudan yüzde kaç oluyor? %1.500 mü ki?
0: Evet.
1: %15.000 kar oluyor.
0: 15 bin. Yani bu hesaplayamadık bile ne kadar yüksek bir kâr marjıyla satış yapıldığını. İşte yani burada bu bir çarpan etkisi. Dediğimiz gibi bu bir sonuç. Yani bu buralara kadar geliyor iş. Eğer bir şekilde kontrol altında tutulamazsa ekonominin durumu, işte 150 liraya satılıyor. Yan tarafındaki esnaf onun yanı işte diğerleri mesela bunu daha makul fiyatlardan satsa 150 liraya satılamaz duruma gelir, ama bütün ekonomi orada fiyatlı bir şekilde, su üzerinden örnek verdiğimiz için konuşuyoruz, o pahalılıkta satarsa bu normalleşiyor. Kiraların durumu peki sizce normal mi? Değerlendirmeye baktığımız zaman yani asgari ücretin 2 katına, 2,5 katına yaklaşan kiralar söz konusu. Özellikle büyük metropollerde bir
1: Hocam ben
0: şekilde
1: zaten
0: birazcık.
1: asgari ücretle yaşayanlara bence devlet şeref madalyası falan verilmeli. Yani o parayla adamın hayatını idame ettirmesinin nasıl olduğunu bir test konu. Mesela bütün ekonomistlerin, bütün üniversitelerin

0: İktisat ve işletme fakültelerinin oturup oradaki kişilerle konuşması lazım. Hani bunu nasıl başarıyorsun? Mesela bugün asgari ücret 28 bin lira değil mi? 30 bin lira diyelim hadi kabaca.
1: 30 bin, düz 30 bin lira
0: 130
1: diyelim.
0: bin lira diyelim. İstanbul'da 30 bin liraya yaşam standardını kurabilmek imkanı yok hocam.
1: Yani bir tek İstanbul'da değil, dediğiniz gibi bütün büyük metropollerde, bütün hatta biraz böyle kalabalık olan ilçelerde, Anadolu'daki şehirlerde bile asgari ücretle yaşam idame ettirilebilmesi çok mümkün değil. Dediğiniz gibi sadece mücadeleyle geçiyor. Herhangi bir birikim yapma ya da borçlanmama, o ayı artıda kapatma gibi bir şey söz konusu değil. Hayat pahalılığı zaten çok yüksek. Yani dediğimiz gibi ülkeye bir şekilde biz üretim topluma tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Bir şekilde döviz girdilerinin arttırılması lazım. Ekonominin canlanması gerekiyor. İşte faizlerin düşmesi
0: Fed
1: gerekiyor.
0: faiz oranını açıklayacaktı. 3,5 civarında 3,75 gibi bırakırsa altın düşer dediler. Bu arada Brent petrol fiyatlarında da düşüş var. Hürmüz
1: Evet.
0: Boğazı açılınca. Birazcık da hani ekonominin geniş perspektifine bakalım mı global ekonomi anlamında?
1: Tabii ki yani Türk lirası karşılığında şu an gram altın 6.200 liralara kadar düştü. Dolar işte 46 lira civarında. Altının bu kadar bu denli şiddetli geri çekilişi son 2 yılda çok beklenmedik şekilde yükselmişti. Yani 8.000 TL'lere kadar çıkmıştı Türk lirası karşılığı olarak ama şu an 6.200 liralara kadar düşüşü burada konuşuyoruz. Daha da fazla düşer mi tedirginliği insanlarda oluşturmuş durumda. Yani çok da böyle bu fiyatların daha altına gitmesini ben kendi adıma beklemiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama dünyadaki işte bu bir şekilde fiyatlar şöyle yorumlanıyor. Savaşa duyarsız hale geldi deniyor. Bu kadar agresif yükselmesinin sebebi Amerika'nın Trump'ın seçilir seçilmez gümrük vergilerini, ithalat vergilerini arttırmasındaki tutumuydu. O birazcık geride kaldı. Altın birazcık dengelendi diyebiliriz ama biraz daha yani zaten olması gereken altının bu denli agresif yükselmemesiydi. Şu anki durum biraz daha normal diyebiliriz. Tabii ki tepeden alan, yukarı fiyatlardan alan vatandaşlar için bir problem söz konusu. Biraz beklemek lazım. Altın tarih boyunca gördüğü zirveyi unutmamış ama bir süre böyle devam edecek gibi. Altın yatırımı yapmak isteyenler için de şu sıralar fırsat gibi gözüküyor. Bu fiyatlar son 2 yıldaki artışı göz önünde bulundurursak yatırım için makul fiyatlar gibi gözüküyor. Zaten bir şeyin fiyatı özellikle altın gibi, gümüş gibi değerli madenlerin fiyatı çok fazla yükseldiği zaman almak yerine bu fiyatlarda asıl yatırım yapmak doğru bir finansal okuryazarlığa girecektir diye düşünüyoruz. Dilerseniz biraz milli takımı da yorumlamak isterim. Dünya Kupası serüvenimiz bitti maalesef. Uzun bir süre Dünya Kupası'na katılımı bekledik. Sizinle beraber burada sabahları keyifli bir değerlendirmelerde bulunuruz diye konuşmuştuk ama henüz gol bile atamadık. Yani üzücü, çok üzücü. Yani 2002'yi yaşamış biri olarak daha öncesi zaten yaşayan kaç kişi kaldı toplumda? 2002'deki o golün, Dünya Kupası'ndaki o mücadelenin, oradaki o etkinin bütün ülkeyi mutlu edebilecek olan bir an. Yani 7'den 70'e sağ, sol, ön, arka yani ne derseniz siyasi fraksiyon fark etmeksizin neredeyse orada gençlerin atacağı bir gol hepimizi çok mutlu edecekti. Ama şunu da konuşalım. Herkes negatif tarafından bakıyor. Evet, milli takımın başarısızlığı bütün ülkeyi üzüyor. En azından kederde bir birliktelik meydana getirebiliyor. Böyle de bir tarafı var yani bu işin. Milli takım o kadar demek ki ülkemizin böyle duygularının ortak temsil noktası haline gelmiş. İnşallah ABD karşısında bir galibiyet alırız. Yani ama milli takımın sinyalleri gerçekten hiç iyi değil. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir problem oldu. Milli takım içerisinde problem oldu. Yani futbolcunun ayağına pranga vurulmuş gibi bir halleri var. Bunun durumu da ne buradaki yorumcular, ne siz, ne biz, ne Türkiye'deki basın, medya ya da bu konu hakkında fikir beyan edenler. Bunun sebebi o kampta ne oluyorsa, futbolcular neyle meşgulse oradaki yönetim, organizasyon. Yani Amerika'nın, dünyanın diğer ucunda bir şekilde biz gözlerinin içine bakıyoruz. Sabah kalkıp dua ediyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok, gol atsınlar diye. Onun dışında maalesef tatsız bir Dünya Kupası süreci yaşadık. Fransa çok iyi gidiyor. Şampiyonluğun en büyük adayı bence. Arjantin'de yine Messi'nin önderliğinde gerçekten keyifli bir turnuva geçiriyor. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bizim için unutacağımız, belki de hatırlayamayacağımız bir turnuva haline bürünmek üzere inşallah güzel bir galibiyet olur ABD karşısında. Gençler bunu bize inşallah yaşatırlar. Ligler çok kısa süre sonra açılacak. Fenerbahçe 22 Haziran'da neredeyse kampa başlayacak, topbaşı yapacak. İnanılmaz yakın bir süre. Çok uzun bir maraton. Fenerbahçe için eğer Şampiyonlar Ligi'ni geçerlerse, geçemezler son elemeleri Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi'nin mücadelesine başlayacaklar. Çok uzun bir serüven. Çok uzun zamandır şampiyon olunamadı. Beşiktaş biraz daha nispeten geç açacak. Galatasaray yine 4 senelik şampiyonluğun üstüne iyi bir kadro yapılanmasıyla lige hazırlanacaktır diye düşünüyorum. Bu sene kulüplerimiz ne kadar işte Fenerbahçe transfere ihtiyacı var, Galatasaray Şükşehir transferine devam edecek mi falan derken ekonominin birazcık el freni yani fren çektiğini görebiliyoruz. Geçen yaz, ondan önceki yaz yaşanan çalkantılı transfer süreçlerini görmüyoruz. Dediğimiz gibi kulüplerimiz ligin ürettiği gelirin üzerinde harcamalar yapıyordu. Biraz daha bu finansal gerçeklikte bu sene hareket edecekler gibi gözüküyor. Hep beraber bekleyip görüyoruz. Umarım keyifli güzel bir lig olur. İnşallah tribün fiyatları da işte maçı izleyebileceğimiz platform fiyatları da birazcık daha vatandaşın ekonomisi uygun olur da insanlar daha keyifli maç izlerler. Başka şeylere tevessül etmezler. Çünkü yani futbol ortak bir değerimiz. Futbolu izlemek istiyor vatandaş. Ama ekonominin geldiği gerçeklik de ortada. Belki bu bütün ülkeyi bu şekilde ilgilendiren genel fiyat politikası oluşturan şeylere biraz daha devlet yön verebilir. Bu beklenti içerisinde vatandaş en azından bunu söyleyebiliriz. Çünkü yani telefon faturası, internet faturası, yani insanlar bu maçları da artık o aylık standart harcamalar arasında aldığı internetin kendi faturası gibi. O yüzden biraz daha makul seviyelerde olursa inşallah vatandaşlar bunu tüketir. Hem kulüplere katkı olur hem de insanlar ortak zevkinden uzak kalmamış olur. Bir şekilde illegal yapıların son olarak şunu söyleyeyim, illegal yapıların engellenmesinden ziyade legalin öyle bir teşviki olmalı ki insanlar işte bu tarafa yönelmemeli, bir şekilde bu doğru yol korunabilir umarım.
0: Çok teşekkür ediyorum Tolga.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir cümleyle bir de şunu öğrenmek istiyorum, 40 geçti biraz aşacağım ama bir cümle sadece. Diyorlar ki tatile çıkmayın. Bir adam var işte çıkıyor. Bir ekonomist var. Birkaç tane var da işte yani bir tanesi diyor ki tatile çıkmayın. Parayı biriktirin. Sakın harcama yapmayın. Bugünlerden daha kötü günler göreceksiniz gibi yorumlar yapılıyor. Bu da insanları tedirgin ediyor. Bu kadar karamsal bir tablo çizmenin gereği var mı? Gerçekten durum böyle mi?
1: Abi ya Emre Bey, bence tatile çıkılması gerekiyor. İnsanlar tatile çıksın. Bu kadar karamsar bir tablonun lüzumu yok. Tatile çıksınlar. Makul tatillere çıksınlar. Bütçeler ölçülerinde çıksınlar. Ama yani neden insanlar hayattan bu denli soğutalım ki? O zaman bu zihniyetle bakarsak her gün sadece peynir ekmek yememiz gerekir. Her gün sadece soframızda karnımız doysun, anası doyarsa doysun mantığında yaşamamız gerekir. Evet, ekonomik sıkıntı var ama makuliyet ölçüsünde, bütçeler ölçüsünde hayattan bir şekilde lezzet almaya çalışılması lazım ki burada tasarruf çok önemli Türkiye'de. Ama benim son cümlem şu olacak: gelir arttırmanın yollarını aramak, daha kaliteli, daha iyi gelir üreten işlerde çalışmaya işleri aramak burada bizim asıl hedefimiz olması lazım. Tutucu olmaktan ziyade biraz daha gelir arttırıcı tasarruflarda bulunmak gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim Profesör Doktor Can Ergiray hocam, Okan Üniversitesi'nden sevgili dekanımız Spor Bilimleri Fakültesi'nin. Hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk Emre Hocam. Günaydın herkese, iyi programlar diliyorum.
0: Hocam yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Kazakistan nasıldı?
12: Hocam valla çok güzel bir memleket ama tabii diğer Türkiye Cumhuriyetlerine göre çok daha fazla, ya benim gözlemim çok daha fazla Rus etkisi var. Hem kültür olarak hem de nüfus olarak. Ama çok çok gelişime açık bir yer hocam. Yani zaten bizim üniversitemizin kurucusu Bekir Bey'in de, Bekir Okan'ın da yıllar önce ilk yatırım yaptığı yerlerden bir tanesi. Hala da gelişime çok açık bir ülke yani.
0: Peki sevgili hocam, şimdi dilerseniz Maradona'nın sözüyle başlayalım. Diyor ki Maradona, biz futbolcular sürekli üzerimizde çok baskı olduğundan yakınırız. Baskı ancak çocuklarını geçindirmeyen insanların üzerinde olur. Binlerce dolar alıp sahaya çıkıp oynuyoruz ve ağzımızı açınca stresten bahsediyoruz. Stres bu ülkede sabahın altısında kalkanlar içindir diyor. Bizim milli takım da bu stresten dem vurdu. Ne stresidir hocam oyuncunun stresi?
12: Vallahi hocam şimdi oyuncunun stresini, eğer stresliyse mesela, onlara şimdi Maradona'nın dediği daha çok tabii işçi emekçi kısmına vurgu ki %1 milyon haklı zaten. Ama mesela bir de bir genel cerrahı düşünelim değil mi? Adam 10 saatlik ameliyata giriyor. Ya yapacağı hata bir insanın hayatının yok olmasıyla sonuçlanıyor. Yani bir penaltı kaçırdığında üzülmekle aynı şey değil. Dolayısıyla bu futbolcuların stres dediği şey aslında çok insani hocam. Yani orada da onlara kızmamak lazım. Bugün 250 tane dairesi olup her ay bunlardan avukat aracılığıyla kirasını tahsil eden arkadaşa soralım. Yani der ki bilemezsiniz benim stresimi. Ben her ay 250 tane adamla uğraşıyorum der. Dolayısıyla bu çok insani bir şey. Çünkü insanoğlu bulunduğu ortamın hocam her zaman, eğer olumsuz bakmak isterse, en stresli, en yıpratıcı ortam olduğunu, olumlu bakmak isterse de dünyanın en iyi ortamının kendisinde olduğunu falan düşünür. Bakın bunun en güzel örneği, çok dikkat etmişimdir. Hepimiz lise hayatlarımızı anlatırken abi bizim sınıf bir başkaydı, bizim sınıf bir efsaneydi falan deriz. Halbuki hiçbirinin birbirinden bir üstünlüğü yoktur. Veya işte hayat hikayesini anlatan insanlara baktığımızda hepsi ben çok yıprandım, günde şu kadar çalıştım. Bunların hepsi hocam bana hiç yabancı değil, benim çalışmalarımla ilgili çünkü. İnsanoğlunun beyninin insanoğluna oynadığı oyunlar. Yani burada futbolcu kardeşlerimiz de aslında beyinlerinin onları manipüle etmesiyle konuşuyorlar.
0: Ya da bahane yani bulma mekanizması vardır ya, Sigmund Freud'un hep ortaya koyduğu. Ona mı gidiyorlar?
12: O kadar çok, daha çok irrasyonel teoriler rol oynuyor hocam. Mesela yapılan hatanın yansıtılması. Yani evet burada böyle bir hata oldu ama mesela ben derslerde öğrencilerime diyorum ki en iyi 3 özelliğinizi yazın, süreniz 10 saniye 20 saniye tık tık tık yazıyorlar. En kötü 3 özelliğinizi yazın diyorum. 30. saniye hala yazamıyorlar. 30. saniyeden sonra ya da 1. dakikadan sonra yazanları okutuyorum. Şöyle diyor mesela: kıskancım ama, zaman zaman çok sinirli olurum ama, hep bir ama var. Bu egoyu korumakla ilgili bir şey hocam. Şimdi bu çocuklar da mesela egolarını korumanın peşindeler. Yani evet işte biz para kazanıyoruz ama, hani onu de, çünkü ülkede şu anda ülkenin ekonomik durumu, halkın durumu ortadayken bu kadar büyük paralar kazanıyor olmanın da onlarda yarattığı bir suçluluk duygusu var. Ve bu suçluluk duygusuna karşı da bir defans, bir savunma mekanizması yapmak zorunda. Ama bunu inanın hocam hiçbirimiz kendimiz isteyerek yapmıyoruz. Bunlar beyinlerimizin oynadığı oyunlar. Yani bugün bilmiyorum konularımız arasında var mı ama işte futbol milli takımının düştüğü durum mesela.
0: Neden hocam, yani şu bilmiyorum, tartışma bile ne kadar negatif bir etki yaratıyor. Yani bir tarafta Sayın Fatih Terim Türk futboluna 50 yılın üzerinde bir zaman dilimini harcamış birisi. Diğer tarafta Türk futbolunun bir numaralı ismi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve birbirlerine nüktelen atışmalar. Hoş, çok kitap okumayan, çok araştırma yapmayan, bilimsel değerlere inanmayan bir sayın başkan olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kıymetli başkanı, o bodozlama giriyor. Yani direkt kafadan giriyor ve camı çerçeveyi indirerek Fatih Terim'e topla tüfekle gidiyor. Fatih Hocam da nükteden gidiyor. Biz onlar gibi değiliz falan deyip böyle küçük gösteriyor falan. Enteresan bir süreç oldu bu.
12: Hocam ağzınıza sağlık. Vallahi ben 2-3 gündür çevreme diyorum ki bu tartışma neden bu kadar büyüdü anlamış değilim diyorum. Ama tam yani anlamış değilim derken de tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Hacı Osmanoğlu'nun, Sayın Başkan'ın gerçekten ağzından ayarı yok denir ya. Yani ben Fatih Terim'in söylediği şeye baktım. Evet tamam, bir nükteden çok güzel bir kelimeyle benzetmede bulundunuz. Hani bizim en şeyimizdeki, dilimizdeki sanatlardır bunlar. Bir şekilde bir şey yapıyor, karşılığında verilen cevap olayı bambaşka bir yere taşıyor falan. Ama ben hocam şöyle düşünüyorum, bu başka bir şeyler var. Yani bizim bilmediğimiz, hani Fatih Terim'in o anda YouTube, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklama değil bence tek sebep. O arkada geçmişe dayalı, bizlerin belki bilmediği, belki özel, belki camialar arası falan. Ya da kişiler arası bir şey var. Yoksa bu çok çok da suni bir tartışma bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Türk milli takımının da hocam ben düştüğü durumla ilgili müsaadenizle birkaç kelam etmek
0: istiyorum. Lütfen hocam.
12: Kafa yordum ben hocam bu işe gerçekten. Çünkü hani hepimiz için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğundan ötürü. Yani yine şeye geldim aslında, sizinle işte yaklaşık 2 yıldır program yapıyoruz, eksik olmayın, hep söylediğim şeye. Yani bilim, ki az önceki konuyla da bağlantılı dediniz ya, mesela Futbol Federasyonu Başkanımız işte kitap okumayı sevmez falan, hatta bunu da teşvik de etmez. Ama tabii inanın sadece İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da burada tüm suçu ben kendi adıma yıkmam. Ondan önceki başkanlar biraz daha okumuş olabilirlerdi ama bilimsel metot, bilimsel metodolojiye hiçbirinin ben inandığını, ya daha doğrusu birinci aşama bildiğini, çünkü bilmediğin şeyi zaten inanamazsın ve inandıklarını da zannetmiyorum. Şimdi hocam düşündüm, dedim ki ya tesadüf olabilir. Yani futbol tesadüfler oyunu olduğu için dünyada çok tercih edilen, seyredilen bir oyun. Yani neden bahsediyorum? Paraguay senin gelebilir, yenebilir. Pendik Spor Fenerbahçe'yi yenebilir falan. Yani futbolu zaten ilginç kılan şey bu. Bakın baskette, voleybolda bu giderek bitti. Basket, voleybol sürprizlere çok daha az açık bir spor dalı. Bu olabilir ama bunun 6 gün içinde 2 defa olması hocam bize bir şey demesi lazım. Yani bir şey demesi lazım. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin bir Trabzon maçı vardır. Hani şampiyonluğu kaybettiği, Bursa'nın şampiyon olduğu maç. Yani o maç da öyle bir maçtır. Yani 35 tane mi ne Fenerbahçe'nin şutu var bilmem. 20 tane atıyorum rakamları şu an. Kaleyi tutan şutu var, direkler var. Ya bazen olmadı mı olmaz. Ama 6 gün içinde sen bunu 2 defa yaşıyorsan ve Türk futbol tarihinin, kendi futbol tarihinin en önemli organizasyonunda yaşıyorsan, şimdi buna bir şey yapman lazım. Şöyle bir şey. Bilimsel metotla bakacaksın bu işe. Yani şöyle değil. İşte Çalhanoğlu bilmem ne yaptı, Hacı Osmanoğlu bunu yaptı, Montella şunu yaptı değil. Bu zaten tek bir kişinin bu kadar büyük bir yapıyı, makinayı diyelim, büyük bir makinayı tek bir kişinin sabote etmesi mümkün değildir. Bak istese bile diyorum, sabote etmeyi o yüzden. Dolayısıyla şimdi bilimsel metodoloji hocam çok hani böyle dinleyicilerin de başını ağrıtmayalım. Çok kısa sadece başlıkları söyleyeceğim. Bir hocam, gözlemlersin olayı. Olaya bakarsın, bak bu tüm dinleyicilerimiz için de hani bir şey olsun. Hayat da böyle bir şey. Hayatlarında her şeye bunu uygulayabilirler. Yani her şeye, finansal, duygusal her şeyi uygulayabilirler. Şu, önce bir gözlemlersin. Sonra ikinci aşama, problemi teşhis edersin. Üçüncü aşama, bir hipotez atarsın. Yani varsayım diyelim Türkçemizdeki şeyle. Bir varsayım atarsın. Bu bundan oluyor. Bu problemin kaynağı bu dersin. Sonra bunu test edersin hocam hayatında. Biz araştırmacılar, akademisyenler genelde istatistik metotlarıyla test ediyoruz. Ama sen mesela Atatürk'ün savaş meydanındaki başarılarında da en büyük faktör, bunu Celal Şengör Hoca çok güzel anlatır, bilimsel metodolojiyle olayı incelemesi falan, yaklaşması. Sonra test edersin, bir sonuç çıkar ortaya. O sonucun sonunda da yorumunu yaparsın. Yani benim varsayımım doğruymuş ha ya da yanlışmış, o zaman yeni bir çözüm bulmalıyım diye devam edersin. Bu çok klasik bir bilimsel yaklaşım. Şimdi biz de hocam bu anlattığım şeyleri hangi aşamasında sizce biz çok iyiyiz? Bak hadi 5 aşama ya bu. 5 aşamayı geçtim. 5'ini zaten yapabiliyor olsak zaten bambaşka yerlerde oluruz. Hem ülkece hem futbol olarak falan. Ama biz futbolda bunlara mesela bir gözlem. Acaba bu iki tane maçı, ben konuşmaları dinledim. Herkesin söylediği şu: olacak iş değil, 65 tane şut çektik ve hiçbiri olmadı falan. İşte şu kadarı kaleyi tut, işte diğer olmayınca olmuyor falan. Ya arkadaş, Paraguay'la Avustralya, ki bizim biliyorsunuz hocam bunu şu an Galatasaray, Fenerli, Beşiktaş, Trabzon'la herkes bana katılacaktır. Bizim bu arada sadece bu Dünya Kupası'nda milli takımın yaşadığı bir olay değil ki. Bizim hayatımız, bütün Türk futbol taraftarların hayatı bu tip maçları, kulüpler düzeyinden bahsediyorum. Bunları izlemekle geçti, bunlara kahrolmakla geçti. Oynadık. Avrupa takımı ya da neyse geldi, bir gol attı. Yani iki tane şut çekti, biri gol oldu. Biz Ersin Gün kendimizi avuttuk. Peki niye her zaman bizim başımıza geliyor da bu olay? Mesela niye bu adamlar tam tersini becerebiliyorlar? Hiç böyle düşündük mü? Acaba oturup bu konuda bir bilimsel akıl oluşturuldu mu? Bunun içinde bilimsel yöntemi bilen insanlar, tabii ki yanında futbolu bilen insanlar. Yani biz bakın daha gözlem aşamasındayız. Gözlem aşaması. Bizim gözlem aşamasında bile yaptığımız hiçbir doğru bir şey yok. Ondan sonra acaba problemi teşhis ettik mi? Mesela problem... Birilerinin, ben oralarda asla ahkam kesmem, beni tanıyorsunuz, saha içi benim işim değil, ama şu anda anlaşılsın diye kendimce sadece örnekler vereceğim. Yani mesela problem gerçekten işte Altay gibi, Mert Günok gibi birkaç tane daha var, takımlarında çok da süre almayan oyuncuları mı almak mesela, bu mu acaba? Yani bakmak lazım, ben budur değildir demiyorum. Ondan sonra işte birilerinin dediği gibi olmayınca olmuyor mu? Yani bir şans denilen bir faktör var. Allah-u Teala bizim yanımızda değil miydi? Acaba bu sorun bu mu mesela? Yani buna mı bakmamız lazım? Mesela çünkü buysa daha çok dua etmemiz lazım. Federasyonun yanında imamlarımızı götürmemiz lazım. Birazcık daha böyle manevi, spiritüel bize böyle yani bunları tabii ki ironi olsun diye söylüyorum. Ama buysa sorun, mesela arkadaşlarımız sorunu bu olarak tespit ettiyse yine ikinci aşamadayız bakın. O zaman hipotezlerini ortaya atsınlar, desinler ki biz daha çok manevi, dua, spiritüel etkiler, işte nazar boncuklarıyla gidersek bu 65 şutun 3 tanesi gol olacak desinler.
0: Kana yaptı ama mesela. Harry Kane gol atamaz, büyü yapmış kanalar.
12: Öyle mi? Yani işte yani bakın bu da bir yöntem. Samimi söylüyorum, bir yöntem. Ha, işe yaramayacağını ben %99 garanti edebilirim arkadaşlara. Ama bu da bir yöntem. Ben yöntem olsun diyorum. Ya yöntem, hani hepimiz öyle diyoruz. Ya bir yönteminiz olsun, biz razıyız. Yöntemi deneyelim. Bakın zaten üçüncü aşama neydi? Hipotezi attık. Dördüncü aşama. Bir test edelim. Olmuyorsa diyelim ki olmuyor, biz başka bir şey deneyelim. Demek ki bundan değilmiş. Mesela acaba adamların Dünya Kupası gibi bir organizasyonda, şu an ben uyduruyorum, kıt bilgimle uyduruyorum, kıt futbol bilgimle. Acaba adamların Dünya Kupası gibi organizasyonlarda ellerinde istatistikler olabilir mi? Şöyle ki istatistikler: kendinden güçlü rakibe karşı en fazla 2 ya da 3 pozisyon bulursun. Hatta hiç pozisyon da bulamayabilirsin. Senin o zaman tek, mesela bunları bir rapor halinde düşünün, benim söylediğim ilkel cümleler gibi değil. Senin tek yapabileceğin şey o pozisyonları da bulamama ihtimaline karşılık uzaktan vurmaktır. Uzaktan vuracağın şutlarla golü bulmaktır. Bak iki maçta bize ders olsun mesela, oraya atıfta bulunuyorum. Ama bunlar da böyle dandum vurulmaz. Mesela İsmail Yüksek'in şutları falan gibi. Dandun, şey, Barış Alper'inkiler gibi dandun vurulmaz. Zaten bunları bile çok az yakalanır. Dünya Kupası gibi organizasyonlarda özellikle kendinden güçlü takım. Dolayısıyla bunu o kadar iyi öreceksiniz ki örüntüleri, o şut anına gidene kadar örüntüleri o kadar iyi yapacağız ki artık orada vurduğumuz şutu gol olma ihtimali bilmem %78 olacak. Şu an bu analizler var hocam, siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Bu analizler yapılabiliyor bilgisayarlarla, şu yazılımlarla, algoritmalarla. Mesela acaba böyle mi yaklaşmak lazımdı? Örnek veriyorum. Dolayısıyla maalesef hocam, bakın hiçbir şey değişmeyecek. Montella gidecek, herkesin bildiği şey zaten. Muhtemelen çok yüksek ihtimalle yerli bir hoca gelecek. O yerli hocanın yeni lobileri bilmem neleri devreye girecek. Onun sevdiği futbolcular alınacak. Yine hiçbir bilimsel veri olmadan. Ondan sonra bu iş böyle gidecek. Maalesef biz ne zamanki millet olarak, devlet olarak bilimsel yaklaşmanın önemini anlarız, o zaman bizim her şeyimiz zaten düzelecektir hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Gayet güzel açıkladınız her şeyi. Mükemmel bir değerlendirme oldu. Bir cümleyle İsmail Kartal'a ne dersiniz? Son dakikanın içindeyim ama.
12: Hocam o kadar güzel az önce konuştuklarımın tamamının geçerli olduğu bir kararın sonucudur işte. Anti bilimsel düşünmenin. Bu İsmail Kartal Hoca ile ilgili değil, sakın yanlış anlaşılmasın. İsmail Kartal Hoca belki de şampiyon yapacak. Vaktim bitti, sadece şunun için söylüyorum. Sen son ana kadar Aykut Kocaman diyorsun. İşte öğrendiğimize göre anlaşamıyorsun. Ve böyle yapıyorsun. Tamam Aykut bitmiştir. İsmail'i bir arayayım bakayım. Ya bu mudur hocam? Koca Fenerbahçelerin, Beşiktaşların. Böyle mi seçilir hoca? Aynısı işte hocam. Hiç değişen bir durum yok. Burada neysek orada da oyuz. Yani bu onun yansıması, onun sebebi sonucu zaten. Öyle yorumum yani.
0: Hocam ne güzel açıkladınız. Sevgiler sunuyorum. Haftaya konuşalım bunu.
12: Çok çok Ocak'ta sevgiler. Olur. Öpüyorum. Sağ olun. İyi programlar.
0: Kendinize çok iyi bakın ve biz reklam.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ve ekonomist doktor öğretim görevlisi Bora Yargıç hocam geldi. Futbol ekonomisinde bir duayen. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hocam harcama limitleri açıklandı. Limitlerin zirvesinde Galatasaray var. Yanlış hesaplamadıysam 150 milyon dolar gibi bir harcama limitinden bahsediliyor Galatasaray için. Diğerleri de onu takip ediyor. Ne dersiniz bu konuda?
3: Evet, TL olarak konuşalım. 9 milyar TL'lik bir harcama limitiyle Galatasaray yine zirvede. Hemen peşine 6 milyar. Geçen senenin neredeyse hemen hemen aynısında olan Fenerbahçe. Ve çok büyük bir düşüşle Trabzonspor'da büyük bir düşüş görüyoruz. 7.85 milyardan 2.53 milyara geçiyor. Şimdi öncelikle bizi dinleyenlere bu harcama limiti nedir? Bunun müeydesi nedir? Dün akşam bununla ilgili de çok soru geldi bana. Ne oluyor yani? Harcama limitine uymayınca var mı bu müeydesi dediler. Bunu istersen biraz açayım. Lütfen. Şimdi bu harcama limitleri kulüplerin transfer dönemi ve sezon boyunca oyuncu, maaşlar, transfer ücretleri ve menajerlik ödemeleri gibi futbol şubesi giderlerinde harcayabilecekleri maksimum bütçeyi yansıtıyor. Yani diyor ki sen kardeşim ayağını yorganına göre uzatmazsan bunun müeydeleriyle karşılaşırsın. Nedir bu müeydeler? Puan silme, ligden düşürme, parasal ceza gibi müeydeleri var. Şimdiye kadar en yüksek harcama limiti 9 milyar TL ile Galatasaray'dı. Yalnız şöyle bir yanılgıya katılmayalım. Şimdi dün de sorular geldi bana. Galatasaray 12 milyardı dendi, 9 milyara indi. Şimdi sezon ortasında yani Şubat ayında Galatasaray'ın harcama limiti 12 milyardı. Şimdi geçen seneyle karşılaştırıldığımızda TL bazda söylüyorum. Verdiğim rakamların hepsi Türk lirasıdır. Geçen sene 6 milyar TL olan Galatasaray'ın harcama limiti bu sene 9 milyar TL olarak belirlendi. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 6.3 milyar TL, Beşiktaş da 4 milyar TL ile takip ediyor. Şimdi listede ilginç bir durum Trabzonspor'da var. Neden? Trabzonspor'un harcama limiti 2.5 milyar TL. Şimdi dört büyüklerin harcama limiti böyle. Bir de Anadolu kulüplerinde durum nasıl? Yani hep burada spor ekonomisinden, kulüplerin mali yapısından, borçluluk yapılarından, teknik iflastan, borca batıklıktan bahsediyorum. Her hafta seninle bunları konuşuyoruz. 3 aylık KAP'ta yayınlanmış halka açık şirketlerin bağımsız denetim raporlarını analiz ediyoruz. Finansal tablo analizi yapıyorum. Şimdi Anadolu kulüplerinde örneğin Erzurumspor, Ahmetspor, Çorum FK'nın harcama limitleri kuruşu kuruşuna aynı tutarda belirlenmiş. Bak hiçbir değişiklik yok. Ne bir eksik ne bir fazla. Ne kadar? 893 milyon TL. Şimdi bu durum lige yeni yükselen ve mali tablosu benzer standart girdilere dayanan takımlara uygulanan taban varsayıları limit senaryosunu aklına getiriyor. Yani hiç şeye bakmadan, mali tabloya bakmadan aslında birebir benzer takımlarda bir harcama limiti, Anadolu kulüpleri için bir harcama limiti getiriyor. Şunun da altını çizeyim. Süper Lig'de en düşük harcama limiti 571 milyon TL ile Corendon Alanyaspor'a ait. Dolayısıyla 1. Lig Süper Lig'deki Alanyaspor 571 milyon. 1. Lig'e bu sene yükselen işte Ahmetspor, Erzurumspor, Çorum FK gibi takımlarda da 893 milyon TL gibi bir harcama limiti var. Şimdi dolayısıyla bu harcama limitine uyulmadığı zaman peki nasıl bir müeyyide var? Şimdi bunları aslında UEFA gelirleri dahil edilmemiş. Galatasaray'a buradan çok büyük bir gelir gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olması nedeniyle. Yani ilave bir harcama limiti kepi bonusu alacak. Dolayısıyla bu borçluluk oranları hesaplanarak TFF lisans kurulu tarafından bu limitler belirleniyor. Kulüplerin bu limitleri aşması durumunda puan silme, transfer yasağı, kadro sınırlaması gibi müeydelerle karşı karşıya kalması söz konusu. Şimdiye kadar Bunlara uygulanan, bu müddeleri yapılmış takımlar var mı? Dört büyüklerde böyle bir şeyle şu ana kadar karşılaşmadık. Ama mevzuatta bu var. Umarım bu işin regülatörü, bu işin patronu, Türkiye Futbol Federasyonu, bu lisans kurulu bu harcama limitlerine, futbolun ekonomisine, futbolun finansa dayandığı varsayımı üzerinden bunları sıkı sıkı denetimini, uygulamasını, kontrolünü yapar ve bunları yerine getirir sevgili Emre.
2: Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Analizleri yapıyoruz. Hocam, Dünya Kupası ve Dünya Kupası'nın yansımaları, tabii Dünya Kupası'nda konuşulan konulardan biri de belki de futbolcuların hiç dahil olmadıkları prim hadisesi çok konuşuldu. Dünya Kupası'nın yarattığı bir de coverage var. Yani haşa, yaratmak Allah'a mahsus ama onun oluşturduğu demek zannediyorum çok daha doğru olacak. Bir ekonomi var. Bu konudaki fikirlerinizi de almak isterim.
3: Evet, ya bu işin tek kazanığı, ben size söyleyeyim, yani FIFA. Yani baktığınız zaman bunu organize eden, buradaki büyük pastayı, aslan payını alan. Şimdi Dünya Kupası çok büyük bir brand veriyor. Ne için brand veriyor? Yani hem ülkeler için bir tanıtım için bir marka değeri, hem de bu işin organizasyonu, düzenleyeni için hem marka değeri hem de parasal değer demek. Şimdi bu sene 2026'da Dünya Kupası 48 takımla oynandı. Yani bu ne demek? Daha fazla maç oynanması, daha fazla seyirci hasılatı, daha fazla yayın geliri, su araları bile, bakın maçın arasındaki su aralarında bile reklam gelirlerinin boyutu devasa boyutta. Yani artık futbolun tamamen bir finans işi olduğu, futbolun tamamen bir ekonomi üzerinden, dünyanın en büyük ekonomisi üzerinden döndüğünün bu Dünya Kupası en güzel göstergesi. Bu işin gelirlerinin %90'ını da kendi hanesine yazan FIFA bence buradaki en büyük pastayı alan, pastadan pay sahibi olan kuruluş, regülatör. Her sene zaten her turnuvada yeni bir şeyler icat ederek bunları aslında bir finansal beceriye dönüştürme becerisi de gösteriyor. Neden? Ne yapıyor? Daha fazla takımla turnuvayı oynatıyor, daha fazla maç oynatıyor. İşte oyunun içinde yeni kurallar getirip araya daha fazla reklam alma, daha fazla sponsorluk alma, ismi daha fazla duyurma. Aslında tamamen bir izlenim ekonomisi yaratıyor Dünya Kupası. Bu nedenle tabii üzüntülüyüz. Biz çok erken veda ettik kupaya. Aslında bizim Türkiye'nin oyuncu kalitesi, marka değeri 24 yıl sonra katılan bir Dünya Kupası'nda böyle olmamalıydı. Kısmet böyleymiş. Orada söylenecek bir şey yok. Ama turnuvayı düzenleyen ülkeler Amerika, Kanada, Meksika bu işten çok büyük bir gelir yazarak hem ülke tanıtımlarına hem futbolun oynanmadığı bir Amerika'da bile bu işten işte büyük bir ekonomi yaratıp hasılat geliri yaratma konusunda da çok becerili oldular. Bir önceki turnuvaya baktığımızda Katar mesela aynı şekilde olmamıştı. Devasa yatırımlar yapıldı. Evet, Katar'ın tanıtımına çok büyük etkisi oldu ama Katar bu işten gelir gider hanesine, bilançosuna baktığımız zaman aslında maliyeti ve gideri Katar'a çok daha fazla maliyet altında kalmasına neden oldu. Ama bu Dünya Kupası'na ev sahibi yapmak için yarışan ülkeler tabii ki bunun maliyetine katlanıp bu işin girdilerini, sadece gelir ve hasılat değil, olayın marka, tanıtım, sponsorluk açısından da çok önemli olduğunu, marka algısının, marka bilinirliğinin, marka tanıtımının ve marka değerinin zirveye yerleştiğini çok iyi bilincindeler Emre Trep.
2: Bora Yargıç hocam, doktor öğretim görevlisi bizlerle birlikte. Transfer bekliyor musunuz hocam? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan büyük. Çünkü Fenerbahçe'nin 40'a yakın oyuncusu var. Keza bu oyuncu profillerini hala takımlar boşaltabilmişler değil. Beşiktaş için de öyle, Galatasaray için de öyle. Ve hala 10+4 kuralı işler. Bunu değiştirmek için de bir değişim planladıkları iddia ediliyor. Hatta Mustafa Eröğüt'ün yeni federasyon başkanı olarak ismi öne çıkıyor.
3: Evet, bunları ben de basından okudum. Şimdi şöyle, geçen sene biliyorsunuz Fenerbahçe devre arasında 55 milyon euro ile en fazla transferi yapan, harcamayı yapan ya Herrera ya Mario sezonu. Yani sakın ha sezonu diyorlar ama sakın ha sezonu değil. Aslında şampiyon olalım da ne olursa olsun sezonu yaşadıkları bir sezon yaşadık. Ne oldu? Fenerbahçe yine ikinci oldu. Şimdi bu kadar maliyete katlanıp aynı zamanda santraforsuz oynanan bir ligde Fenerbahçe tekrar sportif başarıyı elde edemedi. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör. Şimdi elde de 40 tane futbolcu. Şimdi mevcutla tamamen sportif başarıya odaklı bir yapı kurulması lazım. Şimdi futbolda bir kural var Emnet'in. Para başarıyı getiriyor, başarı parayı getiriyor. Bunu en iyi uygulayan takım Galatasaray. Galatasaray şampiyon oldukça para kazanıyor. Şampiyon olamadığı bir sene eğer ayağa takılır, tökezlerse, yani sportif başarısızlıkta, bunun en büyüğü finansal başarısızlık olarak karşısına çıkacak. Bunu da çok iyi biliyor. Hafta sonu bakkana Galatasaray'ın bütçe genel kurulu var. 20 tane projeyi onaylatacak. Kemerburgaz, Riva, Florya, işte Mecidiyeköy, bir sürü proje. Sanki gayrı GEO gibi bir futbol kulübü. Yani bunu eleştiriyoruz, bunu her dönem konuşuyoruz. Peki ama şimdi buradan gelen, işte bu projelerden gelen para, hasılat, yatırım futbola akıyor. Futbol başarıyı getiriyor, başarı da parayı getiriyor. Şimdi aynı durum Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta geçerli değil. Fenerbahçe parayı döküyor. Fenerbahçe devre arasında en fazla harcamayı yapan kulüp, en fazla maliyete giren kulüp, Fenerbahçe ligi tekrar ikinci bitiriyor. Şimdi sportif başarı olmadığı zaman bunun karşılığı finansal başarısızlık. Dolayısıyla bu kadar yükün altına girebilecek, tekrar yine eski başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi başkan oluyor. Yani takımlarımız tamamen bir finansal disiplin ve finansal yönetim anlayışı düzenlemediği sürece ve bunun karşılığında da sportif başarısızlık olduğu sürece, kusura bakmayın da bunun sonu teknik iflastan iflasa dönmektir. Mali tablolar bunu gösteriyor zaten. Bizim kulüplerimizin hepsinde öz sermayenin üzerinde borçluluk yapıları var. Öz sermayeleri, yani sermayeleri, borçları ödemeye yetmiyor. Nereden para buluyorlar? Bedelli sermaye arttırımları yapıyorlar. Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar. Dört tane kulüp yılda üç defa bedelli sermaye arttırımı yapıyor. Yatırımcıdan tekrar bana para ver, ben gidip transfer yapacağım, yatırım yapacağım diyor. Peki halka açık olmayan 14 tane kulüp ne yapsın? Erzurumspor, Çorumspor, Ahmetspor ne yapsın? Alanyaspor ne yapsın? En az harcama limiti almış. Şimdi burada bir haksız rekabet oluşuyor. Dolayısıyla bunu düzenleyecek, yapılacak devletin regülatörleri var, kurumları var, SPK var, TFF var. Bunlara bir önlem, bu haksız rekabeti önleyecek de bir düzenlemenin yapılması lazım. Bunu hep konuşuyoruz. Öyle yaptığımız zaman futbol tamamen işte bu dört tane kulüp arasında geçen bir oyun haline geliyor. Ama buna rağmen mali tablolar, bilançolar, gelir tabloları hiç de istenildiği gibi değil. Başkanlar büyük bir enkazın, büyük bir yükün altına giriyorlar. Yani bu dönem ne Fenerbahçe'nin, ne Galatasaray'ın, ne Beşiktaş'ın finansal anlamda işi hiç kolay değil. Ülkenin içinde bulunduğu, yani nakit bulma sıkıntısı, finansal durum, enflasyon, bir sürü ekonomik kriter varken özellikle bu kadar yüksek paritelerle futbolcu transfer etmek ve yanlış bir transfer karşılığında bunu bilançoya zarar yazmak, kusura bakmayın da takımların yavaş yavaş sonunu da getiriyor Emre'ye.
2: Doktor öğretim görevlisi Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Önümüzde bir Amerika maçı var. Hem Amerika maçını sorayım hem de dünya borsaları, dünyadaki ekonomi dengelerini de sorayım. Son olarak onunla da kapatalım. Son 5 dakika, 4,5 dakika içindeyiz. Neler söylersiniz?
3: Valla Amerika, bütün hevesimiz, isteğimiz, görüntümüz kaçtı açıkçası söyleyeyim. Amerika maçından hiçbir beklentim yok. Türkiye kazansa ne olur, Amerika kazansa ne olur. Yani biz iki maç yapıp 64 tane şut çekip bir tane gol atamayan bir takım olarak ülkemize geri dönüyoruz. Yani bu seviyeden sonra bu bilançoyu, bu karneyi böyle bakmak lazım. Ben bizim yurt dışındaki futbolculara aslında üzülüyorum. Kenan Yıldız'a, Arda'ya. Yani orada gurbetçi olarak büyük takımlarda oynayan. Yani baktığınız zaman bu futbolcunun bireysel değerleri çok çok yüksek. Şimdi bunlar milli takım altında böyle bir başarısızlık, sportif başarısızlık yapıldığı zaman bu kendi kariyerlerini de açıkçası etkiliyor. Yani şimdi Türkiye hak etmedi bu şekilde. Özellikle yani oynadığı takımlara bakıyoruz. Oynanan maça, topa sahip olma oranlarına, rasyolara bakıyoruz. Bir de neticeye bakıyoruz. Yani dolayısıyla Amerika maçını, Türkiye'yi kazanmasının ya kaybetmesinin bu saatten sonra Atalan Üsküdar'ı geçmiş, gruptan çıkanlar belli olmuş. Bence neticenin çok önemli olmadığını, Türkiye'nin buradan artık bir ders çıkaracak mı, çıkarmayacak mı onu da bilmiyorum. Nasıl bir ders, nasıl bir yapılanma, umarım yani bu bilançoyu çıkarıp ülkeye dönüldüğünde bunun sonuçlarının çok iyi analiz edildiğini, aktifin pasifin iyi analiz edildiğini, bu tablonun çok iyi değerlendirildiği bir feedback kendilerine çıkarırlar. Yoksa biz 24 yıl daha işte böyle kupalara katılmayı bekleyip ondan sonra sportif başarısızlıkla tekrar geri döneriz. Ya 2002'de ne kadar heyecanlıydık ya. Ben hatırlıyorum o Hasan Şaşlı, İlhan Mansızlı, Şenol Güneşli milli takım. Ama tabii oradaki en büyük kriter de 2000 yılında UEFA şampiyonu bir Galatasaray en büyük lokomotifi oluşturuyordu. Şimdi yine bana bununla ilgili sorular geldi. Ya Galatasaray çok başarılı. 4 yıl üstte şampiyon oluyor. O zaman Galatasaray yabancı futbolcular şampiyon ediyor. 2 yıl Icardi şampiyon yaptı. 2 yılda Osimhen. Yok. Türk futbolcuların hiç mi katkısı yoktu? Yani Barış Alper'in, Abdülkerim'in, Yunus'un. Ama enteresan. Biz demek ki ülkede, bir ülke olarak turnuvalarda aynı başarıyı elde edemiyoruz. Aynı ruhu yakalayamıyoruz. Aynı sportif başarıyı tekrar edemiyoruz. Yani dünya borsalarına geldiğimiz zaman ve hala işte İran-Amerika savaşının bitip bitmediği, anlaşma bir sağlanıyor, müzakere bir sağlanıyor. Bir sabah kalkıyoruz Hürmüz Boğazı paralı, bir sabah kalkıyoruz Hürmüz geçiş serbest olmuş. Enteresan bir dönem yaşıyoruz. Açıkçası şunu söyleyeyim, Kasım'daki Amerika seçimleri ve Trump'ın seçimlerdeki gitmesine bağlı olarak ekonomi bu şekilde devam edecek emin oluyorum.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: bebeğiniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Spiker arkadaşımız Selim Gezer bizlerle birlikte. Selim merhabalar, hoş geldin.
6: Merhaba, günaydın Emir abi.
5: Dünya Kupası'nda maçı anlatıyor olsaydın kimin golünü anlatmak isterdin?
6: Dünya Kupası'nda maç anlatıyor olsaydım, yani Messi ve Ronaldo klasik. Hani geçmişe nazaran hala oynadıkları futbol gerçekten inanılmaz bir seviyede, özellikle Messi'nin. Anlatmayı çok isterdim Emir abi. Sen hangisini isterdin?
5: Valla bütün goller çok güzel ama ben milli takımın golü sadece gofret reklamında kaldı. Hala bir gol atamadık.
6: Maalesef. O zaman bir soru da ben sormak istiyorum. 2006 Dünya Kupası'nı anlattın Emre abi.
5: Evet.
6: En unutamadığın an neydi 2006 Dünya Kupası'nda?
5: David Beckham'ın Ekvador'a attığı free kick golü. Stat yıkılmıştı.
6: Evet, inanılmaz güzel bir turnuvaydı ve bence dünya futbol tarihinin 2006 Dünya Kupası en kaliteli, en yıldız dolu turnuvalarından biriydi. Yani Figo ile Ronaldo'yu aynı takımda izleyebildiğimiz, Henry ile efendim işte Zidane'ı aynı takımda izlediğimiz ve bunun yanında bir de Ribery, yani farklı jenerasyonların büyük yıldızlarının içerisinde olduğu müthiş bir turnuvaydı. Yıldız eksikliği var artık dünyada. Gerçekten çok inanılmaz iyi bir turnuvaydı bence.
5: Peki, şimdi tabii en özel noktalardan biri şu, milli takım. Milli takımın son Amerika maçı, nasıl bir maç bekliyorsun? Prestij maçı olacak ama daha özeli, daha önemlisi bir geliş, yani geri dönüşte istifalar ve yeni bir yapılanma bekliyor musun TFF'de?
6: Yani mutlak surette tabii ki TFF'den artık bu konuyla ilgili artık çok daha fazla konuşmaya, bu konudaki eleştirileri üzerine alıp sanki geçmişi komple başarısız sayıyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Bakın şöyle bir durumlar Emre. Türk milli takımının en büyük problemi özellikle 2010'lu yıllara kadar. Ya biz niye turnuvalara gidemiyoruz? İşte 2002 Dünya Kupası'na gidiyoruz. Sonrasında katıldığımız turnuva 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası. Sonrasında uzun bir süre turnuvalara gidemiyoruz. Ancak yeni gelinen noktada farklı federasyon başkanlarının ve farklı futbol anlayışlarının oturttuğu mantık şu: Türkiye artık turnuva takımı olmalı. Bakın şöyle bir örnek vereceğim. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda varız. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda varız. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda varız. 3 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda es geçmedik. 3'üne de katıldık. Nispeten 2016'da elendik. 2020'de yine buna benzer çok kötü bir oyun oynandı. Şenol Güneş döneminde bir gol atabildik sadece. Çok beklenti olan bir dönemdi Euro 2020 turnuvası. Ama ne yaptı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda belirli bir yere, çeyrek finale kadar geldik. Dünya Kupası üzerinde 2022 Katar Burak kaçırmasa ona da katılacağız. Yani bizim son dönemde 2016'dan son 10 yıl içerisinde katılamadığımız tek turnuva 2022 Dünya Kupası. Şimdi biz turnuva takımı olmuş muyuz? Evet, turnuva takımı olduk, gidebiliyoruz.
5: 2014'de de katılamadık ya.
6: Son 10 seneden bahsediyorum. 2016'dan bugüne bahsediyorum.
5: Ha, evet.
6: Yani mevcuttaki turnuvalarda. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken turnuva takımı olduk mu? Evet, turnuva takımı olduk. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Demek ki Türk halkı ve Türk insanı, Türk

0: spor severi.
1: Sence milli takım
0: istiyor.
1: Milli takım milli takım turnuva takımı oldu mu?
0: Ya bana göre turnuva takımı şöyle, turnuvalara katılabilecek seviyeye, potansiyele geldi. Son 10 yılda düzenlenen organizasyonların içerisinde sadece bir tane kaçırdık. 2022 Dünya Kupası. Onlarca katılamadığımız bir turnuva yok Emre abi.
1: Hocam zaten çünkü son 10 yılda 4 yılda bir yapılıyor ya Dünya Kupası. Organizasyon yok. Onun için kaçırdık.
0: Hayır, 2016 Avrupa Futbol yani Şampiyonası. 2020-2024. 3 tane turnuva. Bir de Dünya şimdi Kupası 2010, 4. Kaçırdık
1: 2018'e gitmiyorsun. 2018 Dünya Kupası'nda yoksun. 2022'de yoksun. Yani,
0: tamam, iki tane pardon düzeltiyorum, evet iki tane.
1: İki tane Dünya Kupası'na gitmiyorsun yani. Yani ne Rusya'ya gidebiliyorsun ne Katar'a gidebiliyorsun.
0: Yani Avrupa Futbol Şampiyonası'na sonuç olarak gidebiliyoruz. Oralarda bir şeyler de yapabiliyoruz. Yani demek ki Türk halkına turnuvaya katılmak da yetmiyor. Oralarda başarılı olmak gerekiyor Emre abi. Yani çünkü sistem olarak artık Türk halkı bir turnuvaya gittiği zaman, boy gösterdiği zaman orada en azından bir iki maç kazanıp bir çeyrek final, bir şeyler yapıp bir ikinci tur istiyor ki gerçekten hakikaten şu anda insanlar bunun acısını sonradan da üzülmeye başlıyoruz. Ben hala içimdeki o kırgınlıkla devam ediyorum. Yani Dünya Kupası'nda gol atamamak, bir gol sevinci yaşayamamak çok büyük kırgınlık. Yani hatırlayın 2002 Dünya Kupası'nı. Bir bir biten Costa Rica maçından sonra Türkiye'nin bütün hayalleri neredeyse suya düşmüştü. Bütün eleştiriler Şenol Güneş'in üzerindeydi. Fakat 3-0 Çin'i yeniyoruz. Brezilya gidiyor avarajla. Bize fayda sağlıyor Costa Rica karşısında. Biz o şekilde çıkıyoruz. Şans sizin yanınızda olabildiği dönemler olabiliyor. Ama bu kadar şeyi şanssızlıkla açıklamak, bugünün şartlarında şanssızlıkla açıklamak, direkten dönen top oldu, o oldu, bu oldu. Öyle bir şey yok. Bu kadarı şanssızlıkla açıklanmaz. Benim şahsi kanaatim o yönde. Milli takımın, ben Montella'nın yerinde olsaydım Amerika maçına çıkmazdım ya. İstifa ederdim. Ve istifa ettirmeyen sisteme de yazıklar olsun. Ya biz Montella'nın neyinden ne bulduk? Tamam, başarılı hoca, teşekkür ediyoruz. 2024'e gittik, 26'ya getirdi bizi. 2024'te çeyrek final oynattı. Ama Allah aşkına bu kadroyu oynatabilecek seviyede, bu seviyedeki bir kadroyu Türkiye'deki birçok antrenör de oralara getirebilirdi. Ben bunun görüşündeyim. Yani çünkü Montella'nın oturttuğu sistemde şöyle bir sıkıntı var. Forvetsiz oynuyor. Özür diliyorum, Kenan Karaman'ın ismini sadece bir isim olarak ve bir örnek olarak veriyorum. Kenan Karaman Beşiktaş'ta belki başarılı olamamış olabilir. 2021 yılından sonra bizim milli takımımızın gözdesi, Şenol Güneş'in gözdesi Kenan Karaman ne hikmetse milli takıma alınmadı. Peki Kenan Karaman'ın son 3 sezondaki performansını bilenler var mı? Bu kadar forvet sıkıntısı çekilen bir dönemde. İsmi yine örnek veriyorum. Başka isimlerle örnek vereceğim. Bundesliga 2'de Schalke 04'te ve Schalke 04 başarıya aç, bir an önce üst lige tırmanma çabasında olan bir takım. Her sezon 14 gol attı. Her sezon 14 gol attı Kenan Karaman. Ve 14 gol atmaya başladığı sezondan itibaren milli takımda bir tane bile forma giymedi. Yani ben gelsin alınsın demiyorum ama yani futbolcu performansının önem kazanması gereken noktada hocanın çalışmak istediği futbolcular, Samet Akaydınlar, Kaan Ayhanlar, milli takımın içerisinde Çağlar Söyüncüler, ya bu oyuncular milli takımı sizce gerçekten hak ettiler mi? Kadro tercihleri gerçekten doğru mu? Yani bana göre Serdar Dursun 7 gol atıp koca bir sporda milli takıma alınmıyor. Niye alınmıyor? Yani Serdar Dursun'un bir şeyi mi eksik futbolcunun? Niye isimler örnek veriyorum? İsim örnek verme sebebim şu. Sayın Montella'nın çağırdığı kadronun içerisinde forvet denebilecek nitelikte kimse yok. Sadece Deniz Gül var. Deniz Gül'ü de ne kadar kullanabildiği ortada. Çocukta boy var, fizik var ama sahada yok. Deniz Gül'ü oynatabilseydi kenardan yapılan ortalarda milli takım belki çok rahat bir şekilde turnuvada kendini gösterebilirdi. Ya hatırlar mısınız Mourinho'nun ilk geldiği sezon Lille'le oynadığı maçı? Lille maçı, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Mourinho'nun defansif futbolunu eleştiren bir kısmımız vardı. Oynatır, defans oynatır diye. Mourinho yenilmeye yakın sahanın içerisinde 4 tane, bakın 4 tane santrafor özellikle oyuncu attı. Cenk Tosun da dahil olmak üzere. Niye bunu yaptı? Çünkü geridesin. Milli takım 1-0 geriye düşüyor. İçeriye alabilecek forvetimiz yok. Kardeşim futbolun dili, mantığı bir. Futbolun başka türlü bir denklemi, başka türlü bir oluşumu yok. Forvetsiz oynayamazsın arkadaşım sen. Forvet olmadan, gol atan olmadan iyi kaleciyi de çıkaralım o zaman. Kalecisiz oynayalım. Dizelim savunmaya 5 tane adam. Diyelim ki ya biz kaleciden feragat ediyoruz kardeşim. El kol kullanmayacağız. Biz bir taraflarımızla çıkaracağız bunu. Öyle bir şey var mı ya? Forvetsiz oynanır mı? Kerem Aktürkoğlu'ndan forvet performansı bekleyen bir milli takım, Fenerbahçe ne durumda olduğu belli zaten forvetsiz. Yani Sıdıkı Şerif'le Kerem Aktürkoğlu'ndan aldığı performans sezon içerisinde belli. Milli takımın hayali umudu oluyor Kerem Aktürkoğlu. Ve o bu kadar olumsuzluğun içerisinde oynanılan futbolun bir nebze de olsa tamamlayıcı yönü vardı. Yani milli takımımızın aslında oynadığı futbol, evet biraz şanssızlık, biraz öyle biraz böyle, fakat dediğim gibi forvet yok. Gol atan olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Durumda Emre abi, yani gerçekten hakikaten çok doluyuz ve sinirliyiz.
1: Peki burada özellikle bundan sonraki süreci nasıl okumak gerekir? Acaba istifalar silsilesi olmalı mı? Bunu bekliyor musun?
2: Yani benim beklentim İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetiminin bu konuyla ilgili bir an önce aksiyon alıp Montella'yı göndermesi gerekiyor.
1: Peki İbrahim Çünkü Hacı Osmanoğlu yönetimi
2: kendisiyle kalmalı. İlgili de, şimdi kendisiyle ilgili de şunu söylemek lazım. Ya Mecnun Bey, Mecnun ot yakmaz. Yani Sayın Başkan Vekili, ya siz neredesiniz? Yani milli takımdan sorumlu kişi sizsiniz abi. Sayın Başkan'ın çıkıp yaptığı açıklamaları birazını da sen yap. Bari kendi üzerine al bazı şeyleri. Başkan komple hedef haline gelmiş durumda ki haklı olarak. Fatih Terim'in yaptığı gayet naif, kibar bir açıklamayı aldılar, tuttular, sağından solundan evirdiler, çevirdiler. Bir şekilde adamcağızı suçlu hale getirdiler. Fatih Terim bu ülkenin bir değeridir. Kimse kusura bakmasın. Ve Fatih Terim'in üzerinden bu şekilde bir politika yürütürlerse o koltukta çok fazla oturabilmeleri mümkün değil. Benim şahsi kanaatim başkanla oturacak ya bu konuyla ilgili, milli takımla ilgili genel çerçevede, genel manada ne yapılacaksa aksiyon alacak, istifa etmeyecekse de en azından diyecek ki ben şunları şunları şunları yaptım. Bu bir. İkincisi, yeni gelecek milli takım antrenörü kardeşim, Hakan Çalhanoğlu misyonunu tamamlamıştır. Melih Demiral misyonunu tamamlamıştır. Bu milli takımda Kaan Ayhan 30 ve yaş üzeri futbolcuların birçoğu misyonunu tamamlamıştır. Her konuda kayıtsız şartsız forma giyen Uğurcan Çakır'ın misyonu bir şekilde tamamlanmasa da eleştiri oklarını almalıdır. Uğurcan Çakır'ı kimse konuşmuyor. Uzaktan yenilen gollerde Uğurcan Çakır'ın hatası yok mu? Bir önceki maçta Uğurcan, yani sen uzaktan golü yiyorsun. İyi izlememişsin o zaman. Yani bu eksiklik. Melih Demiral, sen YouTube'da görüştüğün, konuştuğun kadar bari sahada da oynasaydın. Ya oyuncuların eleştirilecek birçok yönü var. Arda Güler, Arda'ya çok inanılmaz bir şekilde inanamıyorum. Yani gözlerime inanamadım Arda'nın oynadığı futbolu görünce. Sol tarafta Ferdi var. Çocuğun ayağına attığı topu Ferdi'nin kontrol edebilmesi için Herkül olması lazım. Yani 5-10 metre yükseklikten top atılır mı ya adamın bel hizasına doğru? Çocuk kontrol edemiyor. Zaten kısa boylu bir futbolcu. Yani bunlar basit örnekler ama maçların içerisinde fark yaratan işlerdi. Tekrar geleyim yönetim tarafına. Ya yönetim istifa edecek ya da bu konuyla ilgili ciddi bir şekilde kararlar alacak. TFF'nin yönetim kurulu ne işe yarıyor kardeşim? Hepsi bir işten sorumlu ama bir başkana da sorumlulukları var. Oturup çalışma yapacaklar. Ya istifa edecekler ya çalışma yapacaklar. Ki komplike bir çalışma gerekiyor TFF'nin içerisinde. Bakın şöyle bir durum var Emre abi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu, evet milli takımdan sorumlu, sportif bir başarı hedefi olan bir kısmı var. Ama diğer bir taraftan da ligleri yöneten, ligleri organize eden, hakemler konusunda eleştiriye maruz kalan veya kalmayan bir kurum niteliğinde. İki tarafı hem sportif hem de idari anlamda iyi yönetebilen bir yönetim var. Ben şunun algısı içerisindeyim. Kardeşim, milli takımın sportif anlamda ayrı bir idarecisi olmalı. TFF başkanı geldi, milli takımı birilerine, yani profesyonel bir gruba, diğer idari kısmı da ayrı bir profesyonel gruba verip bu ikisinin idaresini sağlamalı. Yani bunların hepsini yönetebilecek kapasite İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda sizce var mı? Bir milli takım başkanı gibi düşünelim. Milli takımın başkanı gibi düşünelim. Var mı o potansiyel, o konuşma tarzı? Hala Sayın Hacı Osmanoğlu, yani Trabzon'da o yaşadığı eski dönemdeki mafya, yani mafyavari diyeceğim artık, o havalarda. Sayın Başkan yapma lütfen, gözünü seveyim, yani insanlara bu şekilde konuşarak bir yerlere gelinmez, sert olunarak bir yerlere gelinmez. Bu ülke sertliği sevmez kardeşim. Naif olacaksın.
1: Peki, birkaç tane soru var. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Montella Türk milli takımına turnuva takımı yapamadı. Geride beklememiz lazımdı diyor. İstifa demiş Montella'ya bir değerli dostum Eyüp Kaya'dan gelmiş.
0: Eyüp çok haklı. Şimdi turnuva takımından kastımız ne? Eğer turnuvalara katılabilen takımsa
2: İki turnuvaya da katıldı. Teşekkür ederiz. Turnuva takımı demek, şöyle bir örnek verelim. Evet, savunma yapabilir miydik? Yapabilirdik. Kendi sahamızda topu bekleyebilir miydik? Bekleyebilirdik. Haklı yani, çünkü beraberlik bu turnuvada en çok işe yarayacak şeylerden biri. Siz bir puan aldığınız takdirde, hanenize bir puan yazdırdığınız takdirde 1-0 öne geçersiniz bir sonraki karşılaşmada, gruptan çıkmışsınız demektir. Ya gerçekten çok üzücü. 4 takımın olduğu bir grupta 3 takım çıkıyorsa biz çıkamadık ya. O bir tane biz olduk. Yani inanılmaz. Türk milli takımı için gerçekten inanılmaz. Bugün son 24 senenin jenerasyonlarının içerisine bir hayal ürünü kuralım. 24 senenin jenerasyonlarını tek tek bu Dünya Kupası'na, bu gruba gönderelim. Ya çıkamayan yemin ederim kimse olmaz. Bizim milli takımlarımızın içerisinde çıkamayan bu gruptan kimse olmaz. Bu çocuklar çıkamadı yani. Bu gerçekten inanılmaz.
1: Peki. Bir kamyon dolusu topçu gönderdik Amerika'ya, gol atamadılar demiş. Sinan Yıldırım'dan gelmiş. Arkadaşa sorar mısınız? Kenan Karaman, Serdar Dursun, Enes Ünal, hatta Halil Dervişoğlu. C ligine kadar onlarla düştük. Lüksemburg'a bile yeniliyorduk. Tekrar o günleri mi dönmek istiyor demiş.
2: Tekrar o günlere dönmek istiyor niyetinde değilim. Bakın şunu söylemeye çabasındayım. Forvet yok milli takımın. O zaman oturup forvet araştıracağız. O zaman oturup forvet bakacağız. Hadi örnek vereyim o zaman. Yani bu absürt bir örnek olabilir. İkincilikte 30 gol atan, 25 gol atan futbolcular vardı. Onlardan çağıralım. Yani forvetsiz bir milli takımda nasıl gol atacaksın? İyi kaleciyi de çıkaralım o zaman. Oynamasın Uğurcan. Farklı bir sistem getirelim. Hani diyor ya işte 4-6-0. Ben de diyorum ki 5-5-6. Kalede 0, forvette 0. Kaleci de koymayalım. Ya forvetsiz milli takım mı olur? Kerem Aktürkoğlu o boyuyla, o boy skalasıyla nasıl gol atmasını bekliyoruz? Adamı orta yapıyoruz kafa golü atsın diye. Yani Deniz Gül oynuyorsa kardeşim, Deniz Gül oynuyorsa biz içeriye 1-2 tane daha forvet atmamız lazım. Bakın Mourinho'nun Lille maçı örneğini verdim. Yani adam gerideyken turnuvada takımın geride olmasını göz önünde bulundurup sahanın içerisinde 4 tane forvet attı. Biz 1-0 gerideyiz. İçeriye giren oyuncular belli. Zeki Çelik'i çıkarıyoruz, başkasını alıyoruz. Sağ bek çıkarıp sağ bek alıyoruz. Ya geridesin, sağ bek çıkarılır mı kardeşim, forvet alman lazım. Sağ beki çıkarıp forvet koyman lazım. Var mıydı böyle bir örnek? Ben göremedim. İsimler üzerinden gitmeyelim. Benim anlatmak istediğim şey çok farklı.
1: Peki şeye ne diyorsun? Bir değerli dostumuz yazmış. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bakana seslenişini ve kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere bağlı olarak eleştiri kat sayısının yükselmesiyle bunların tutuklanması gerektiği şeklinde bakana bir serzenişte bulundu.
2: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu daha sakin kalmadı. İstediği kadar eleştiriyi kucaklasın, kucaklayamasın kardeşim. Bu koltuğun gerçekleri bu. Siz Türkiye Futbol Federasyonu başkanıysanız ya Mehmet Büyükekşi'ye yapılanlar ortada. Hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. Bak Mehmet Büyükekşi sonuna kadar hak etti. Gaziantep'lidir, hemşerimizdir. Yani bununla birlikte Mehmet Büyükekşi çıkıp böyle bir açıklama yaptı mı? Ya da bu kadar sert nitelikte milli takımın başarısız olduğu dönemlerde bu kadar kötü bir yönetim bile böyle bir açıklama yapmadı. Sayın Hacı Osmanoğlu sakin olmalı. Başka hiçbir şeyi yok. Tamam, okey. Turnuvalara katıldın. Milli takımın bir şekilde o turnuvalarda o heyecanı yaşamasını sağladın. Eleştiriyi de göğüsleyeceksin kardeşim. Çünkü insanlar sabahın 5'inde 6'sında kalkıp maç izlemeye, senin takım, milli takımımızı takip etmeye, senin kurduğun, senin altyapısını hazırladığın milli takım içinde yapacağımız eleştirilere kimse kusura bakmasın, biz eleştiririz abi. Çocuklar yine bizim çocuklarımız ama üzülen de biz oluyoruz. Üzülmemek için ileride biz daha çok eleştireceğiz.
1: Peki, teşekkürler Selim, kendine çok iyi bak.
2: İyi çalışmalar, kolay gelsin Emre abi.
1: Selim Gezer spiker arkadaşımızla birlikteydik. Reklam vakti.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
2: Reklam bitti.
3: Reklam bitti ve biz sizle beraberiz. Beraberliğimizde sizden gelen telefonlara ve mesajlara kulak vereceğiz. İlk telefonumuz geldi, hiç bekletmeyelim. Sonu 43 ile 4 dakikadır bekliyor bizi. Alalım hatta. Günaydın, hoş geldiniz.
4: Alo. Alo.
3: Buyurun efendim.
4: Günaydın Emre Bey.
3: Günaydın efendim.
4: Nasılsınız?
3: Sağ olun efendim. Çok hızlı 1,5 dakikada özetlemenizi rica ediyorum. Çünkü
4: efendim, Şevi'yi oynatamaz mıydık acaba milli takımda? Bir de Montella'nın işine çok karışıyorlar gibi geldi bana ya. Doğru mu acaba? Montella'yı karıştılar gibi geliyor bana. Yoksa Şevi'yi oynatabilirdi formete. Bir de Galatasaray'da oynamayan Eren. Eren, Kazım Can kadar oynayamıyor. Sen bu adamı nasıl milli takım alıyorsun? Ben de soruyorum Montella'yı buradan. Kazım Can al kardeşim. Okan da aynı. Okan da aynısını yapıyor. Eren oynatan bir uğraş. Yap Okan. Aynısını Okan da yapıyor. Elinden oynuyor Eren. Durmadan adamı tutuyor. Durmadan adam tuttu yine milli takımda. Elini bir elma bir armut vermek lazım Eren'in. Kazım Can'a ne almıyorsun milli takıma? Neden almıyorsun Kazım Can'a? Eren oynayamıyor. Ben bunu anlayamadım. Hayırlı günler. Hayırlı programlar.
3: Teşekkür ediyorum. Hemen bir diğer dostumuza gidiyoruz. Kazım Can bu arada kendi takımında oynayamıyor doğru düzgün. Orada Mustafa Eski Allaç var. Neden o oynamadı? Asıl soruyor. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
5: Selamünaleyküm Emre abi. Hoş bulduk. İstanbul'dan Ahmet, ben Galatasaray taraftarıyım. Abi maçla ilgili görüşüm Montella bence. Ben Galatasaraylı oldum abi. İsmail Yüksel'in hakkını yedi abi. Bence ilk yarının en iyilerindendi. Çocuk top taşıyordu, çalım atıyordu, bir şeyler yapıyordu. Yani gitti o çocuğu çıkardı. İlk yarının en kötüsü de Arda Güler'di abi. Yani top kaybetmekten, rakiple didişmekten, yere yıkılmaktan başka bir şey yapmadı. Bir de sana gol lazım abi. Sen yeniliyorsun. Sol bek çıkarıyor, gidiyor sol bek oluyor. Abi rakip zaten 10 kişi. Sen risk alman lazım. Çıkar bir tane defans. İleriye forvet yap abi 2-3 tane. Gerçi forvet de yok ki abi. Gerçi Kerem'i de çıkarma abi. Madem forvet oynatıyorsun. Yani gol atman lazım. Kerem bazen sağ solu belli oluyor. Gol atabiliyor. Çıkarma abi onu da. Defans çıkar. Deniz Gül'ü ikinci yarının başında al abi çıkar. Şeyi Ferdi Kadıoğlu'nu. Ondan sonra abi Hakan'ın da çıkması lazımdı. Orkun girmesi lazımdı. Yunus da etkili değildi. Yunus'u da çıkarabilirdi. Onun yerine de ne bileyim abi böyle bir Yusuf Sarı olsun isterdim mesela. Adam eksiltebiliyordu abi. Yani benim görüşlerim bunlar abi, bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Bir de hakeme de bayıldım abi. Senin fikrin ne abi hakem konusunda?
3: Ben hakemimle ilgili ne kadar başarılı bir hakem olduğunu söyledim. Teşekkür ediyorum. Hemen abi, 1902'ye abi. Gidiyorum. 1902, günaydın, hoş geldiniz.
6: Alo, merhaba, günaydın.
3: Günaydın.
6: Ya biz bu santrafor olayına acayip bir takılmış pozisyondayız. Şimdi Türkiye Ligi'nin gerçeği, evet, santrafor gerekiyor, pivot santrafor gerekiyor. Ama Türk takımlarında da görüyoruz, milli takımda da görüyoruz. Ya milli takım Türkiye Ligi'nde oynamayacak. Avrupa maçları ya da uluslararası maçlarda santrafor illa olacak diye bir şart yok ya. Mesela biz santraforla 2018'i kaçırmışız, 2022'yi kaçırmışız, C ligine kadar düşmüşüz. Hiçbir başarımız yok. Yani 30 yıl önceki başarıdan bahsediyoruz ya da 20 yıl önceki başarıdan bahsediyoruz.
3: Burada bence insanlar santrafora takılmıyorlar. Burada insanlar senin santrafor varmış gibi oynamana takılıyorlar.
6: Ya santrafor gibi varmış gibi oynama...
3: Yani ceza sahası içine sen eğer 30 orta yaparsan, 26 orta yaparsan ve ona kafa vuracak bir pivot santrforun yoksa, o zaman Montella'ya sorarım. Efendi sen niye böyle oynuyorsun o zaman derim. Yani dünkü Senegal gibi oyna o zaman. İçeriden delmeye çalış. Ara yani Norveç nasıl Haaland'ı yüksek toplarla buluşturup ceza sahası ortalarıyla sonuca gitti. Sen de Senegal gibi yap yani. Ara paslarıyla sonuca gitmeye çalış. Onu yaptın mı yapmadın?
6: Bakın bu noktada size katılıyorum. Yalnız şunu kaçırıyoruz biz. Mesela Romanya maçı, Kosova maçı ve daha önceki maçlarda biz bu kadar orta yapan bir takım ya da panik yapan bir takım değildik. Bu iki maçta yani Dünya Kupası'nın stresinden mi kaynaklandı? Normalde baştan sağma ortalar yapıldı. Oyuncuların hiçbiri formsuzdu. Mesela Barış sol kanatta, Galatasaray'da komple sol kanatta oynuyor. Sağda oynamıyor ki hiç. Ya forvette oynuyor ya solda oynuyor. Barış niye solda oynar diye başladı eleştiriye. Ya Galatasaray'da sürekli sol kanatta oynuyor bu adam. Bunu sağ kanata niye almıyorsun? Yani biz o gerçekten futbolcular bu stresten mi kaynaklı? O dediğiniz konu haklısınız. O kadar orta baştan sağma ortalar peki yapıldı. Yani forvetin yok, senin orta yapmaman gerekiyor. Ya defansı bloğunu oynatman gerekiyor. Driplikler yapman lazım. Ceza sahasına dalsa Arda'n var, Kenan var. İlla ki ya penaltı alırsın ya bir şey alırsın.
3: Peki hocam, yani 2.5 dakika oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok bekleyen var.
6: Tamamdır. İyi yayınlar diyorum.
3: Sonu 61 ile biten değerli dostuma gidelim hızlıca. 18 ile biten değerli dostum düştü. Alo.
7: Merhaba abi, kolay gelsin.
3: Buyurun efendim.
7: Ya ben şöyle, bir önceki abiye gerçekten söyledikleri çok hoşuma gitti, takdir ediyorum. Ya ayrıyeten senin dediğine de katılıyorum. Yani konu forvetsiz oynamak değil, forvetliymiş gibi oynamaya çalıştılar. Bunu da sebebinin Montella olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sahada oynayan oyuncuların yaptığı paniklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani Lautaro Martinez'in boyu 1.90 mı? O da Kerem'le aynı boydadır yani. Ne bileyim, Ferran Torres, Oyarzabal, bunlar da zaten forvet değil. Biz bugüne kadar böyle oynamıyorduk ama bu turnuvada bir basketleri bağlandı, anlamadım ne olduğunu. Ayrıyetten senin konuştuğun spiker bir arkadaşımız var dediğin abiye de şöyle bir yandan katılmıyorum. Yani bizim ligimiz, ben çok iyi olduğunu tabii ki de düşünmüyorum ama yani bir olayı bir fil dişinde izlesinler bakayım. Ben Galatasaray taraftarıyım. Olayının Almanya karşısında oynadığı topu bir izlesinler. Yeşil burunda 3 tane mi 4 tane mi Süper Lig topçusu var yani. Oynayan oynuyor, oynayamayan da oynayamıyor. Bunun ligle çok bir bağlantılı olduğunu düşünmüyorum her şeyin. Ondan sonra Kenan Karaman bugüne kadar da milli takımda 50 tane maçı vardır. Hangi maçta kimi kurtarmış? Bu sene 15 tane, 20 tane gol atması bir şey değiştirmez. Bir oyuncu iyidir veya kötüdür yani. Hani formda Cagney her sene 40 tane gol atıyor. Cagney hangi seviyenin santraforu mesela? Yani şu an bizim Türkiye olarak bir santraforumuz yok. Üst seviye bir santraforumuz yok yani. Yani yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir jenerasyona denk geldi. Burak Çılmaz seviyesinde bir oyuncumuz yok maalesef. Biraz oyuncular da kendine bakacaklar. Hoca da kendine bakacak. Hoca formsuz bir turnuva geçirdi ama oyuncular daha formsuz bir turnuva geçirdi. Yani ağızlarındaki kadar performansını göremedik yani. Bilmiyorum, çok uzatmak istemiyorum. Sen de ne diyorsun? Yorum yaparsan sevinirim.
3: Teşekkürler. Sağ olun. Ben yorumlarımı yaptım zaten. O yüzden burada size söz bırakıyorum.
7: Eyvallah.
3: Sonu 81 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
8: Alo, merhabalar, günaydın Emre abi, iyi yayınlar.
3: Günaydın efendim, buyurun.
8: Abi ben şimdi bütün yorumları dinledikçe gerçekten o kadar çok üzülüyorum ki. Yani bizim ülkemizde sadece Dünya Kupası'nda maç birçok kesimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle olmasa şunun farkına varırdık. Biz Kosova, Romanya maçları, grup maçlarında da öyle aman aman çok üstün bir futbol oynamadık zaten. Çünkü bizim sistemimizde tamamen futbolcularımıza uymayan bir yapı var. Bir sistem var. Ve ben bu Dünya Kupası'nın sonucunun tamamen Montella ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımıza bu kadar yüklenmesinin insanlarımızın maalesef ki içeriğini anlayamıyorum. Ayrıca son olarak da şunu söylemek istiyorum abi. İlk yayına bağlanan abimize yani neden Semih bu milli takımda oynamadı? Neden Eren oynuyor? Yani bu Beşiktaşlı kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bu milli takımdaki olay yaratmalarını artık gerçekten anlayamıyorum. Abi senin Semih'in ve Orkun'un takımında zor oynayan insanlardı. Her sene aynı şeyleri milli takımda yapıyorsunuz. Lütfen artık biz de Herkes de bundan bir vazgeçsin. Orası milli takım. Ben çok koyu bir Galatasaraylıyım ama orada Kerem'in Avustralya maçında düştüğü pozisyona o kadar üzüldüm ki. Yani burası milli takım. Herkes bunun farkına varsın. Takımcılık yapmasın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
3: Sağ olun. Kolay gelsin. Sonu 79'la biten değerli
4: dostumuza.
3: Evet. Sonu 79. Günaydın. Hoş geldiniz.
4: Günaydın abi. Nasılsın Emre abi? Salim ben. İstanbul'dan.
3: Buyurun Salim hocam. 1,5 dakikanız başladı.
4: Çok kısa, hemen çok kısa şey yapacağım abi. Ya şimdi dinliyorum da sabahtan beri maalesef ben biliyorsun Montella'cı değildim. Başarılar da diliyordum ama yani bu olayın ben şuna inanıyorum. Bu ülkede liyakat olmadığını zaten biliyoruz. Seninle konuşuruz bunları. Çok zamandır. Liyakat yok. TFF'den hocaya kadar diyorum. Otenin Galatasaraylı arkadaşı da kınıyorum Orkun. Bu takımın en iyisiydi. Biz takımdaşlık yapmıyoruz. Biz sadece liyakat istiyoruz. Sevinç de olsun diye de böyle çabalamıyoruz. O da kafasını bir kaldırsın oynasın ama bu kime yazar? TFF'de Montella'ya yazar. İyi günler abi, görüşürüz.
3: Teşekkürler. Sonu 74 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
9: Öncelikle herkese hayırlı günler. Şu an sesim net mi Emre abi?
3: Tabii buyurun efendim, dinliyoruz.
9: Şimdi Emre abi bizim biliyorsunuz ki daima konuşmamız futbol. Ben milli takımı da değineceğim ama başka bir konuyu da değineceğim. İnsanlık konusunu değineceğim Emre abi. İnsanlıktan maalesef ki sabah öyle bir olay yaşadım ki bunu da neden değiniyorum? Herkesin başına gelebilir. Bugün sabah otobüse bindim. Başım bir anda dönmeye başladı. Soğuk soğuk ter atıyorum. Metroya geldim. Oturdum ve biraz dinlenmeye başladım. Bir kişi Emre abi biliyor musun? Bir kişi iyi misin diye sormadı bana. Bir kişi. Hepimizin başına gelir Emre abi. Hepimizin başına gelebilir ve sadece ondan sonra bir tane metrobüsün buradan kullanan bayana da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sadece o geldi ve sordu abi. Yani insanlığı unutmayalım abi. Hepimizin başına her şey gelebilir. Sadece bunu söylemek için aradım. Bütün değerli dinleyicilerimizden de bunu ricasını ediyorum. İnsanlığı unutmayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim. Sonu 97 ile biten değerli dostumuza gidelim. Bu arada kıymetli misafirimize de geçmiş olsun diyelim. Acil şifalar olsun. Alo. Sonu 97, beni duyabiliyor musunuz efendim? Sonu 97. Duymuyorsunuz. Peki hemen sizi sistemden çıkartıyorum. 80. Sonu 80. Duyabiliyor musunuz?
10: Günaydınlar Emre abi.
3: Günaydın efendim. Buyurun.
10: Ben şeyden bahsedeceğim. Şimdi biz milli takım olarak elendik. İki maçta da yenildik. Ama sabah şeylere baktım. Montella ve milli takımın çıktığı maçlara. Biz Montella B liginden aldığından bugüne kadar ne zaman zor bir takımla, yani kalbur üstü bir takımla oynasa kaybetmişiz. Portekiz'le oynamışız, kaybetmişiz. Hollanda'yla oynamışız, kaybetmişiz. Almanya'yla oynamışız, kaybetmişiz. Milli takım Dünya Kupası'na da Kosova ve Romanya maçlarını 1-0 galibiyetle gitti. Ya demek istediğim şu, biz çok anlam yükledik turnuvadan önce takım, milli takıma. Ya biz herkesi eledik, herkesi yeneriz, herkesle baş ederiz ama rakiplere de hiç çalışmadan gittik. Çünkü ben futbol izleyen bir taraftarım. Ben bile Avustralya'nın 11 kişi defans yapacağını biliyorum ve buna bir ikinci plan, üçüncü plan oluşturabilirim. Ama hadi Avustralya maçını kaybettik. Üzerine Paraguay maçında, ya Avustralya'yı izlediyse bu adamlar aynı şekilde çıkacaklar. Bizim bir taktiğimiz olsun. Onda da yok. Bütün toplar Kenan'a. Ya bizim sadece

0: o Kenan'ımız yok ki. Sen sağdan da gidebilirsin. Varyasyon deneyebilirsin. Rakip 10 kişi
1: toparlarsak sevinirim.
0: Alabilirsin. Ama ne yazık ki biz çok anlam yükledik. Çok kendimizi Kaf Dağı'nda gördük. Onun içinde bize yıkıntısı çok ağır oldu. Geçmiş olsun diyelim. Önümüzdeki turnuvaya bakacağız ama
1: peki.
0: Bu şekilde önümüzdeki turnuva da zor. Teşekkürler.
1: Evet, sonu 66 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
2: Emre abicim günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın efendim, buyurun.
2: Nasılsın abi?
1: Teşekkürler, dinliyoruz sizi.
2: Abi ismim Mesut, Mesut Akdoğan, İstanbul'dan arıyorum. Daha önce doktor konusunda da bana yardımcı olmuştun. Senin bendeki değerin çok başkadır. Seni çok seviyorum. Kalbin, yüreğin, gönlün güzel olsun, günün de güzel olsun.
1: Eyvallah, sizin de efendim.
2: Allah seni oğluna, çoluğuna, çocuğuna, yengemize bağışlasın. Ömrün uzun olsun, devrin daim olsun. Abi biz şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Sizi de takip ediyorum. Özellikle her sabah da dinliyorum. Bağlanmaya çalışıyorum. Bağlanamıyorum. Ya ben milli takımdan şöyle mesafe koydum abi aramıza. Niye biliyor musun? Ben bir Fenerbahçeliyim. İrfan Can Kahveci'nin milli takımda ne işi var abi? Ben bir kere oradan söylüyorum. Şimdi zaten Samet Akaydın'ı hiç anlamıyorum. Tamam mı? Hiç. Çağlar Söğüncü hiç anlamıyorum. Ya bu kadar mı? Tamam mı? Bu kadar mı her yerde kokuşmuşluk olur? Oyuncular seçilirken dahi bir ayarsızlık oluyor, tamam mı? Eğer ülkemizdeki vatandaşlarımızın baskısı olmasa Can Uzun belki bugün Almanya milli takımını seçecekti. Can Uzun'u bile zorla seçtirdi abi milli takıma. Yani şunu söylüyorum, ben milli takıma şu gözle bakıyorum. Türkiye milli takımı değil de AK Parti milli takımı gibi olmuş abi. Öyle bir havaya getiriyorlar ki. Voleybol milli takımımız o kadar büyük bir başarı elde etti. Hiçbir yetkili bunu göz önüne getirmedi ama Türk futbol takımından prim kasmak için, prim kazanmak için herkes efendime söyleyeyim böyle bir havaya soktu. Ortada çok büyük bir başarısızlık oluştu. Zaten kabadayı şeklinde bir milli takım efendime söyleyeyim
1: efendim,
2: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı var. Yani ben milli takımla aramızda bir mesafe girdi. Eskisi peki. Gibi bizim gözümüzde bir değeri kalmadı abi. Ben onu söylemek istiyorum. Kusura bakma vaktini de aldıysam.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sonu 77 ile biten değerli dostumuza gidelim hemen. Alo.
3: Alo, günaydınlar Emre Beyciğim. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan hayırlı sabahlar diliyorum.
1: Efendim size de saygılar, buyurun.
3: Emre Beyciğim, spor radyosu olduğundan dolayı bağlandım. Sürekli zaten futbol konuşuyoruz. Ne kadar Montella'yı yersek de ben bir kişiyi övmek istiyorum. Voleybolumuzun başındaki Santarelli, diğer bir İtalyan var. Ve Ankara'da oynanılan turnuvada 4-4 yaptı bu milli takım. Üstelik iki maçı 2-1 gerideyken tiebreak setlerinde 3-2 kazandı. Kızlarımızı gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Spor sadece futboldan ibaret değildir. Her ne kadar futbolcu kardeşlerimizi yeriyorsak da voleybolcu kardeşlerimizi de övmemiz lazım. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Sonu çift sıfırla biten değerli dostuma gittim.
4: Merhabalar, günaydın, Ahmet ben.
1: Buyurun efendim.
4: Önce gördüğünüz gibi arkadaşlarımız gibi voleybolcularımız kutluyoruz. Bir önceki arkadaşın dediği gibi öyle bir takımla asla bizim aramızda herhangi bir şey olmaz. Bizim gururumuz onlar. Evet, kötü bir turnuva geçirdik. Olan oldu. Burada Montella'dır, takımdır. Herkesin kendi suçları vardır, hataları vardır. Onlar bence derslerini almışlardır. Bir daha inşallah reklam çekimleri yapıp yok biz çeyrek finalde kimle oynarız, yarı finalde kim karşımıza çıkar hesapları yapmadan önce daha iyi hazırlanırlar. Bence büyük bir ders oldu. Bundan sonra önümüzdeki işte milli Milletler Ligi'dir, Avrupa Şampiyonası'dır. Buralarda ne yapacağımız düşünmemiz lazım. Bence dediğim gibi herkese ders oldu. Önümüze bakalım. En şeyde karartmayalım diyorum. Teşekkürler.
1: Peki, teşekkür ediyorum efendim. Efendim, böylelikle son
5: şu telefonumuzu bu konferans
1: ve telefonlarımızı da bitirmiş olduk. Reklama gireceğim. Reklamın ardından Hakan Can abiyle birlikte olacağız. Lütfen ayrılmayın.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam.
8: Bankam, Tombank kartıma bir. Yeni Dacia Logan yola çıktı.
7: Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Ve attığımızda çok değerli bir isim, sevgili Hakan Can abimiz var. Kendisine günaydın diyelim. Gazeteci, yazar, üstadımız Hakan abi, günaydın.
4: Günaydın canım kardeşim, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Bugünümüzü aramayalım inşallah.
3: Peki. Bu arada Ürdün maçı da bitti. Ürdün 1-0 öndeydi ama geriden gelen Cezayir Ürdün'ü geride bıraktı ve 2-1 kazandı.
4: Kendilerini tebrik ediyorum. Yani uzağım Dünya Kupası'na kardeşim.
3: Öyle mi?
4: Evet. Yani özetleri buluyorum, seyrediyorum. Milli takım oyuncularımıza çok kırgınım. Peki, hocamıza çok kırgınım. Çok hevesle beklemiştim. Hevesim kursağımda kaldı.
3: Milli takımı uzağım dediniz ya. Küçük Prens'ten hatırladığım bir söz vardı. Çok da severim. Belki de gökyüzü insanlardan uzak olduğu için bu kadar güzeldir.
4: Şahane. Milli takımdan uzağım demedim. Dünya Kupası'ndan uzağım dedim. Milli takımımızın aldığı sonuçlar yüzünden. Yine de insan hayal kuruyor. Hayal kurduracak iyi bir kadromuz olduğunu da düşünüyordum ama bazen hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Saatlerini sevmediğim, bizim takımın oyunu sevmediğim, bizim takım kaybettikten sonra Türkiye'de verilen reaksiyonu hiç sevmediğim.
3: Çok mu sert reaksiyon verdik abi?
4: Çok sert, her şeyi çok abartıyoruz. Andorra'yı yeniyoruz. Milli takım teknik direktörü en iyi teknik direktör. Futbolcular en şahane futbolcular oluyor. İspanya'ya yeniliyoruz. Dünyanın en rezil teknik direktörü yetersiz futbolcular oluyor. Yenebileceğimiz iki takımla oynadık ama yani dünyadan o kadar bir haber ki birkaç tane cılız ses dışında mesela Paraguay'ı, Brezilya'yı ve Arjantin'i kendi evinde yendiğinden memleketin çoğu haberdar bile değildi. Sanırsın şey, yan mahalleden Liechtenstein'dan takım yaptılar. Onlar da çantada, çantada keklik falan. Yok öyle bir şey yani. Bu oyun herkesin oynayabildiği bir oyun. Oyuncuların kamp döneminde medyaya yansıyan fotoğrafları da zaten rahatsız etmişti ama o kadar sevimli ve milli takıma o kadar çok adamlar, seven adamlar gözüyle bakıyorduk ki o bile bize sıradan gelmişti. Mesela Melih Demiral'ın podcastleri bence çok komik komik anılardı. Bir tanesini seyrettim, kahkaha attım. Abdülkerim Bardakçı şey diyordu, ne derler. Ben işte Giresunspor maçı benim hayatımın en kötü maçıydı diyor. Yeni başladım. Sonra düşündü. Ya ben o dönemde iki tane de kırmızı kart gördüm. Bunlar beni iyi göndermemişler abi takımdan diyordu mesela. Buna gülmüştüm. Ama ondan sonra bu hal ve gidiş sonuçlarla süslenmeyince bütün bu olaylar antipatik oldu. Yok Hakan Çalhanoğlu'yla Meri milli takım kampında Hakan Safi ile nasıl transfer konuştu. İşte Montella milli takımı torpillilerden seçti. Aral Şimşir'i nasıl milli takımı almazsın? Ya iddia ediyorum, Aral Şimşir yolda yanımızdan geçse memleketin %98'i 99'u tanımaz. Görsen tanır mısın sokakta Aral Şimşir'i?
3: Tanımam.
4: Tanımayabilirim yani. Ama Aral Şimşir milli takımda neden yok? Sonuçların bütün ayıpları örttüğü, kötü sonuç alınması, iyi sonuçların bütün hataları örttü. Kötü sonuç alınması halinde ise gerçekten bir temeli olmayan eleştirilerle herkesin hırpalandığı bir başka süreç. Çekecekler abi.
3: Peki bu hala anda hırpalanıyor muyuz sevgili Hakan Can Üstadım'la birlikteyiz? Mesela Fatih Terim'le Sayın Hacı Osmanalı arasındaki diyalog.
4: Diyalog değil aslına bakarsan.
3: Karşılıklı atışma.
4: Atışma da değil. Hacı Osmanoğlu bence gereksiz yere abarttı ama onlar futbol kulislerinde konuşulan konuları biliyorlar. Döndüklerinde gerekirse hesap sorulur lafı üzerinden sanıyorum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yakın çevresindeki insanlar Fatih Terim'in sıradaki federasyon başkan adayı olacağını düşünerek İbrahim Başkan'a da bir geri bildirim yaptılar. Ben bu yüzden o sert çıkışın yaşandığını düşünüyorum. Ama gereksiz polemikler. Şeye çok sevindim. 1 milyon euro olan katılım bedellerinin 500 bin dolara düşürülmüş olmasına. Yani Almanya'nın
3: şampiyonluk primi 400 bin dolar.
4: Evet. İspanya'nın çeyrek finale kadar ne Avrupa şampiyonasında ne dünya şampiyonasında primi yok. Bırak katılım hakkından prim almayı, çeyrek finale kadar yükselmezlerse eğer prim yok. Siz bu ülkeyi ve bu üst düzey futbolu temsil ediyorsunuz. Bu rakipleri yendiniz diye size para veremeyiz demişler. İngiltere futbolcuları 2007'den beri galibiyet primi olarak 2500 pound alıyorlarmış. Onu da hepsi 2007'den bu yana Profesyonel Futbolcular Derneği'ne, FIFPro'ya bağışlıyorlar. Sosyal sorumluluk projesinde kullansınlar diye. Biz gene sistem konuşmadık. Birlikte üzülüp birlikte sevinmeyi başaramadık. Çoğu spor adamı bu oyuncuların baskıyla başa çıkma meselesinde çok ciddi problemleri olduğunu tespit etmedi. Birinci dakikadan sonra Paraguay maçında yenilen golden sonra oyuncuların nasıl düştüğünü, normalde rahatlıkla yapabilecekleri şeyleri yapamadıklarını, sorumluluktan kaçtıklarını, Arda gibi süperstar bir yeteneğin, süperstar bir yetenek ne biçim bir lafsa, 8 numara pozisyonunda 10 numara pozisyonunda ceza alanına yakın oynaması gerekirken neden girip stoperlerin ayağından top aldığını, Hakan Çalhanoğlu'nun sahada neden yok olduğunu hiç konuşamadık. Bunun teknik açıklamaları var. Çünkü karşıda bir rakip var, onların planı var, onların planları da olağanüstü işledi ama oyuncularımız da gerçek performanslarının çok uzağında kaldı. Çünkü baskıyı yönetemediler, baskıyı kaldıramadılar. Çünkü iddia ediyorum 2002 Dünya Kupası'nda sosyal medya olsaydı bizim takımımız dünya üçüncüsü olamazdı. Dünyanın en önemli işini yapıyorlarmış gibi, o formayı haksız almışlar gibi yorumlar yapılıp Türkiye'nin ve işte bireysel olarak hepimizin yükünü bu çocukların üzerine koyarsak, bu çocuklar o milli takımın formasını taşımanın gururunu yaşamak yerine Samet Akaydın dediği gibi biz sosyal medyaya bakmaya korkuyoruz noktasına gelirler. Peki bu korkuyla başa çıkmak için ne yaptılar? Bir spor psikoloğu, mentor var mı? Bu çocukların kişisel mentorları var mı? Yok. Türk futbolu zaten tepeden tırnağa problemli durumda. İşte güzel bir buçuk ay geçirmenin hayalini kurarken hevesimiz de kursağımıza kaldı. Çok üzgünüm. Gerçekten şans da bizi terk etmişti. Yani iki direğe birden çarpan top. Medih'in o bomboş pozisyonda gözü kapalı yapabileceği ve direğin hemen dışından avuta giden top, Abdülkerim'in direkten dönen şutu, Arda Güler'in ilk maçta kaçırdığı bence yine rahatlıkla yapabileceği iki pozisyon, bunların üzerine çok Kerem'in kalecinin üstüne vurduğu bomboş pozisyon falan, küçük ayrıntıların hepsinden kaybettik. Ya yani düşünsene, Kerem Aktürkoğlu'sun. Şimdi radyoyu dinleyen çok sayıda insan da sinirleniyordur Kerem'e. Milli takım finallere gitsin diye önemli katkılar yapmışsın ama başından itibaren herkes Kerem Aktürkoğlu oynamaz. Kerem Aktürkoğlu nasıl oynar? Kerem Aktürkoğlu iki tane dev stoperin arasında fotoğraflar. Bu eleştirilerin de haklı olduğunu da söylüyorum da. Bu çocukla ilgili bir tane güzel laf yazan var mı? Yok. O da gereksiz bir ispat. Gereksiz dağınık bir konsantrasyonla oynamak durumunda kalıyor. Oyuncuların birer insan olduğunu unutuyormuş gibi davranıyoruz. Unutuyoruz. Fatih Hoca 2016'da berbat bir süreç geçirmişti, hatırlarsın. Turnuva bittikten sonra milli takım futbolcuların prim pazarlığı yaptığı haberleri çıkmıştı. 6 kişiyi kadro dışı bırakmışlardı. Şenol Güneş en son Avrupa Şampiyonası'nda 0 çekmişti. Falan. Şimdi o dönemlerde o şimdiki gibi ağır eleştirilen insanlar kurtarıcı olarak milli takımın başına davet ediliyor. Mesela çok acayip. Günlük yaşıyoruz her şeyi ama Türk futbolundaki sorunların hiçbirini konuşmuyoruz işte. Bizim işimiz, gücümüz maç konuşmak, başkan ve yönetimlere transfer önermek, milli takım kadrosunda ömür boyu Ahmet olmasın, Mehmet olmasın, Hasan olmasın, Hüseyin olmasın, şunlar olsun demekten ileri gitmiyor. Bizim temel bir futbol kültürü, futbol yönetimi problemimiz var. FIFA yeni kurallar getirdi. 1 Ocak 2027'den itibaren futbolcuların maaşlarını bir gün geç edersen futbolcuların kulübe ihtar çekmesi söz konusu olacak. Futbolcular 2 aylık gecikmelerden sonra ya da bu maaş ödemeleri sürekli gecikirse sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı doğacak. Üstelik tek taraflı haklı fesih yapan futbolcular maaşı geciktiği için, zamanında ödenmediği için futbolcular kalan sözleşmelerindeki tüm paralarını alacaklar. Üstelik o paraları alırken başka bir kulübe transfer olduğu zaman oradan aldığı maaştan düşülmeyecek mesela. Bu konu hakkında konuşulmuyor. 12 artı 2, 10 artı 4'e döndü. Herkes diyordu ki 12, 10 artı 4 değişir. Federasyon başkanı dedi ki çıktı biz bu kararı geçen sene aldık, değişmez diye. Dün haberi okuyorum ki Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Kulüpler Birliği olarak 12 artı 2 kararına dönülmesini isteyecek. Hep ilkel, hep günlük kararlarla yürümeye çalışan bir futbol organizasyonundan da böyle taraftar, böyle futbolcu, böyle yorumcu çıkar kardeşim. Hiç keyif alamadık. Bir de ben hep bardağın dolusuna bakan, orada bulunmak bile bir gurur vesilesidir diyen adamlardan biriyim ama sabahın köründe kalkıp şey diye tweet attım en son Paraguay maçında. Uyanalı 30 dakika, gol yiyeli 27 dakika oldu. Bizim işimiz hep geriden gelip çevirmeye çalışmak, aynı hayatta olduğu gibi. Biz gol yiyoruz ve onu çıkartmaya çalışıyoruz. Bu da adamı hırpalıyor. Günlük hayattaki bütün sorunlarımızdan kaçmanın 90 dakikalık bir fırsatıydı. Çocuklar da onu iyi değerlendiremedi. Belki de bu öfke ondandır. Bunu da sosyologlar araştırsın. Bu arada İbrahim Seten'den duydum. Amerika maçından sonra futbolcular İbrahim Başkan'a gidip Bodrum'daki villaları istemediklerini söyleyeceklermiş.
3: Yok ki öyle bir villa zaten.
4: Yani yapıldığı zaman.
3: Ölme eşeğim ölme. Oraya ruhsat verecek mi Bodrum? Asıl ya, mesele o.
4: Adam, futbolcular, tartışılan şey villalar değil. Tartışılan şey haksız zenginleşmeye sebep olacak, kamu vicdanını rahatsız edecek yüksek bir primi yapıldığı zaman bile istemediklerini söylemek. Bodrum'da olmaz, başka bir yerde olur. Villa mı yok? Başkan sen bize villa sözü vermişsin, villamızı ver demek başka bir şey. Biz o primi istemiyoruz demek başka bir şey. Bugüne kadar neden söylemediler onu da bilmiyorum tabii ama bunlar iyi gelişmeler.
3: Başarısız olunca söylemediler. Başarılıyken söyleselermiş.
4: Abi hiç söylemeyebilirlerdi. Söylüyorlar ya. Bundan sonrasını kim bilecek? Abi,
3: bence Türkiye'de yaşanan tepkilerin farkındalar. O yüzden de zaten bu tepkilere bağlı olarak bu yansıma ortaya çıkıyor. Yoksa yani orada peki o zaman şunu da yapsınlar. Ya biz oraya gittik, 500 bin dolar alacağız. Bu alacağımız bütün parayı da Şehit Vakfı'na ya da işte Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz desinler.
4: Kimse kimseye sahip olduğu parayı nasıl harcaması gerektiği konusunda uyarıda bulunma hakkına sahip değil.
3: Onun sahip olduğu bir para mı?
4: Efendim?
3: Onun sahip olduğu bir para mı? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'nin bir prim yönetmeliği var. Ve bu prim yönetmeliğinde mesela olimpiyatlara biz Tokyo'ya 102 sporcu gönderdik. Para aldılar mı? Almadılar. Sadece dereceye girenler, başarılı olanlar para aldı. O zaman ne biz aldık? O prim yönetmeliğini niye ne bozuyoruz?
4: Aldılar? Ne aldılar?
3: Ya bayağı para alanlar var işte. Atıyorum 45 yani, cumhuriyet altını. 100.
4: Yakın para alıyorlar.
3: Efendim?
4: 1 milyon dolara yakın para alıyorlar.
3: Kimler?
4: 5000 cumhuriyet altını falan olimpiyatlarda başarılı olan.
3: Tamam alsın abi, ben o helali hoş olsun, onu hiç eleştirmem. Sen eleştirir misin? Yani dünyadaki bütün sporcular içerisinde atıyorum 800 metrede.
4: Sporcularda, profesyonel sporcularda alsın. Futbolculara verilen primin mantığında şu var. Arkadaşların 40 maça yakın oynarken sen 65 maç oynuyorsun. Arkadaşların denizde yüzerken sen kamptasın, turnuvadasın.
3: Abi ne alakası var? Milli takımın gururusun, formayı taşıyorsun canım abicim. Yani ben şuna da katılmıyorum. Korktuk. Neyden korktun abi? Mehmetçik sınırda bekliyor. Korkuyor mu çocuk?
4: Yani Emre Tilev'in ağır eleştirilerinden korkmuş olabilirler mi mesela?
3: Abi benim eleştirimden ne korkacak? Benim eleştirim onun üzerinde ne etki yaratabilir? Ya da İbrahim Sete'nin ya da Hakan Can'ın. Buradaki temel problem...
4: Senin eleştirin Okan Buruk üzerinde bir etki yaratmadı mı?
3: Bence yaratmadı. Hiçbir yaratmadı. Beni arayan sadece Galatasaray'ın iletişim direktörüydü. O da dedi ki abi bu fake hesap mı değil mi? Ben de değil dedim. İyi abi aferin sana dedi. Kapattı suratıma telefonu.
4: Evet. Kamuoyunda da bir etki yaratmadı. O zaman önemli değil. Eyvallah.
3: Abi kardeşim, ya ben şu noktadayım. Yani neyden korkuyor? Kimden korkuyor?
4: Şey, yaptığın eleştiri kamuoyunu bu kadar etkilerken kamuoyunun tamamının bir oyuncu üzerinde olumsuz eleştiri yapması, sen buraya layık değilsin, sen adam değilsin, sen futbolcu

0: Yani kimse sen adam değilsin, sen futbolcu değilsin gibi bir ifade kullanmadı zaten.
1: Sosyal medyaya bir bak da.
0: Ya sonra... abi ben sosyal medya noktasında değilim. Ona bakarsan benim de gir Ekşi Söz'e daha birinci madde maç anlatıcıyla ilgili Emre Til'e bir yerine kazık tıkılmış gibi bağıran spiker diyor. Ben bunu anlıyor muyum? Yani anlatabildim mi? Biz sosyal medyanın ya da işte biz kamuoyunun önünde olan adamlarız. Ve doğal olarak biz eleştiriden nasibimi alacağım ben zaten. Ben ona bir şey demiyorum. Eleştiri gerçek anlamda yol göstericiyse zaten ben onu alır cebime koyarım. Sen şimdi sabahleyin gelen şu...
1: Çözüm önerini kafaya takmayın ya. Öyle olmaz ki.
0: Abi adamları... öyle demiyorum ama sabahleyin gelen mesajları bir okusak. O zaman benim ölmem lazım burada. Direkt ben buradan çıkış, Fatih Sultan Mehmet atlayış cüp suya.
1: Oğlum sen bununla başa çıkabiliyorsun. Çocuklar çıkamadıklarını
0: abi söylüyor. Milyon dolar kazanıyor. Ben şurada 30 bin liraya yayın yapıyorum. Yani herif...
1: Emre, senin 30 senelik tecrüben var. Sen başa çıkabiliyorsun. Hatta 6 aylık tecrübeyle de başa çıkabilirdim belki. Bu çocuklar biz bu baskıyla başa çıkamıyoruz diyorlar ya. Burada bir çözüm gerekmiyor mu?
0: Gerekiyor tabii.
1: Şimdi onun da değil.
0: O zaman ben de diyorum ki ben bu çözümle başa çıkamazsam.
1: Sen kızıyorsun.
0: Hayır Hakan abicim ben de diyorum ki eğer ben yılda affedersin abi. Yılda 5 milyon dolar kazanıyorsam bununla başa çıkamadığımda ararım. Derim ki Türkiye'nin en iyi mentörü kim? Turgay Biçer. Arayın derim ya Profesör Turgay Biçer'i. Bana destek olsun derim.
1: Ama bu yüzden kızmazsın. Bak çözüm öner. Çözümle gel. Federasyona dersin ki 2-3 tane sporcuların güveneceği, size anlattığı mahrem şeyleri paylaşmayacak nitelikte, kalitede adam istihdam edin orada. Sosyal medyadan etkilenmemenin yöntemlerini öğretecek adam koyun oraya. Futbolcu bunu yapmıyorsa. Yani o zaman şey de diyebilirsin. Bu hakaretleri hak ediyorlar.
0: Abi ben öyle bir şey der miyim ya? Hakan abicim lütfen ya. Olayı manipüle etmeyelim güzel abicim. Ben öyle bir şey diyebilir miyim?
1: Ama sen beni konuşturmazsan sunucu olarak ben...
0: Abi bak 17 dakika hiç sus...
1: Ben bir şey söylerim üstüne sen bir şey söylersin.
0: Peki abi
1: ben...
0: özür dilerim. 17 dakika hiç konuşmadım abi. Sadece 1,5 dakikadır konuşuyorum. Affına sığınıyorum. Buyurun abi top sizde.
1: 17 dakikadır hiç konuşmadın değil. Karşılıklı konuşuyoruz başladığımızdan beri ve ben bundan şikayetçi değilim. Tartışmalar eğer olumlu bir sonuç yaratacaksa iyi bir şeydir. Biz adam yenmeci oynamıyoruz ki.
0: Buyurun
1: senin abi. De milli takımın iyi olması benim de istediğim milli takımın iyi olması. Ama bu vahşi ortamda oyuncular etkileniyorum diyorlarsa çözüm yollarını bulacaklar. Çözüm yollarını federasyon yöneticileri de bulacaklar. Prim de bir haktır. 2002'den beri sen de ben de yakından takip ederiz ki jip pazarlığı da yapılmıştır. Oyuncular almadığı primler üzerinden, adaletsiz dağıtılan primler yüzünden kamuoyunun önüne atılmıştır. Prim hep konuşulmuştur. Bundan sonra da konuşulacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı büyük bir yanlıştır. Biz Avrupa Şampiyonası finallerine kaldık. Dünya Şampiyonası finallerine kaldık. UEFA'dan bu kadar para geldi. FIFA'dan bu kadar para geldi. Bu paralar çocukların hakkıdır. Çocuklara dağıtıyoruz. Yok öyle ya mı? Öyle bir hak olsaydı İspanya'da dağıtırdı. Almanya'da dağıtırdı.
0: İşte ben de onu diyorum zaten.
1: Aynı şeyi söylerken niye kavga eder gibi hale geliyoruz? Bu çocuklar kendileri karar vermiyorlar aldıkları prime. Abi
0: istemiyoruz aldıkları... desinler.
1: Niye desin abi herif?
0: Peki abi demesin.
1: Ha yani deseler şık olur. Demiyorlar diye suçlular mı bunlar?
0: Başarısızlar ve bir de üstüne prim alıyorsa bence mantıksız. Bendeki sevgi selinin birazcık dip yaptığı noktaya taşınıyorlar.
1: Eyvallah bu görüşüne saygı duyuyorum.
0: Yani bana çıkıp da dese ki Türkiye'ye döndüğünde arkadaşlarla konuştuk. Biz Türk milletinin yüzünü güldüremedik. Zaten orada da atla deve bir şey yapmadık. O yüzden de biz bu primin tamamını Mehmetçik Vakfı'na, LÖSEV'e ne bileyim akla neresi geliyorsa işte oraya buraya verdik dese. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Türk halkının %99.9'u yahu sağlık olsun sizin ben yiyeyim der. Anlatabildim mi?
1: Hayır öyle bir şey demezler.
0: Der. Der abi.
1: Ya yarısı der yarısı demez. Umurunda bile olmaz.

0: olmaz insanların.
1: Peki abi.
0: Çok yeni kurban seçerler. Ama milli takım futbolcusu rol model olmak zorunda mıdır? Zorundadır. Herkes aldıkları primi konuşuyor. Yine İbrahim Sefer'den öğrendiğim bir şey. Ki Hakan Çalhanoğlu'na acayip kızgın bir spor yorumcusu olarak söylüyorum. Staff'a verilen para çok düşük kalmış. 5000 euro, 7000 euro prim aldılar diye. Merih Demiral cebinden 200 bin euro vermiş. Hakan Çalhanoğlu 150 bin euro vermiş. 150 bin euroyu da diğer takım arkadaşları toplayıp staff'a dağıtmışlar mesela. Ama bunlar paracı. Bunlar paracı falan değil. Bunların hepsi zengin. O gelen 500 bin euro primler yaşam standartlarında bir milim fark yaratmaz. 500 bin euro fazlayla ya da 500 bin euro eksikle bugün yapabildikleri her şeyi tekrar yapabilirler. Ama bunu para üzerinden, çocuklar paracıymış gibi anlatmak, oyuncuları başka bir şekilde hedef haline getirmek. Burada kabahat yöneticilerin kardeş.
1: Aynı noktadayız zaten. Ben baştan beri bu çocukların primle ilgili bir sorunlarının olmadığını anlatıyorum zaten. Ama bu...
0: 1 milyondan 500 bin euroya düşürmüşler. Ya biz yanlış hesaplamışız. Bu çok büyük para demişler. Bir kişi çıkarmamış. Bir kişi. Ya bizim haklarımız ne olacak? 1 milyon söz verdiniz. Niye 500 veriyorsunuz dememişler. Kötü oynadılar mı oynadılar. Başarılı oldular mı oldular. Ama şey... Bu kadar ağır eleştiriyi hele de prim üzerinden hiç hak etmiyorlar.
1: Ya prim üzerinden eleştiren adam sayısı az zaten. Yani burada başka şeyleri konuşup burada yani çok güzel bir şey söylediniz ya, abi. Siz...
0: Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulları futbolun sorunların konuşulacağı yer değil mi? İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan MHK'dan şikayetçi o kadar çok adam var. Galatasaray yok, Fenerbahçe yok, Beşiktaş yok, Trabzon yok. Arka kapı diplomasisiyle iş götürüyorlar. Türk futbolunda 8000 tane sorun var. 4 büyük kulübün, hadi Fenerbahçe'nin seçimi vardı. Genel kurula gitmemesi konuşulmuyor bile. Hangisi daha büyük sorun? Geçen sene 10+4, bu sene... kararı alınıyor. Bu sene tekrar 12+2'ye dönüşmek evet,
1: asıl
0: için...
1: sorun şu. Bunu soruyor mu Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'ne? Sormuyor. Ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediyor. Yıllardır bu mantık var işte. Zaten karşı çıktığım nokta o. Yani Kulüpler ya. Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ı çağırıp ya da diyaloğu kesmiş Galatasaray Kulübü'yle Türkiye Futbol Federasyonu. Böyle bir şey olabilir mi? Yani babana annene küstüm. Ben anneme küstüm. Konuşmuyorum. Ya da işte ben İlhan abiye küstüm konuşmuyorum. Olabilir mi böyle bir şey Hakan abi? Neyse süremi çok aştım zaten.
0: Oluyor böyle şeyler ailelerde. Olur. Onu yönetmek için herhangi birinin çabası var mı? Ailede Emre ile Hakan küser.
1: Var abi, çaba şöyle oluyor da Hakan'ı ya da Emre'yi öldürelim. Ondan sonra biz yolumuza devam edelim. Mantık buna dönüşüyor her seferinde.
0: Bu halkın oyalanması için, deşarj olması için iyi bir fırsat oldu. Olumlu geçmiyorsa vur abalıya. Bu sonuçlarda en az suçlu olan kişiler futbolcular. Benim görüşüm bu. Bu çünkü bir sonuç, bütün süreçlerin sonucu. Milli takımda kaç tane Avrupa'da yetişmiş oyuncu oynuyor? Bir de oraya bakalım. Sonra biraz da Türk futbolunun meselelerini karşılığı yakın zamanda yaşayabileceğimiz problemleri konuşalım da sonra biz bu konu hakkında dilimize tüy bitmişti diyebilelim. Merih bir daha milli takıma alınmasın, çok güzel. Bak nasıl bir çözüm ürettim.
1: Haftaya konuşalım. Seni seviyorum.
0: Hoşça kal kardeşim.
1: Güzel sohbetti.
0: Hoşça kal.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi.
3: Efendim devam ediyoruz. Emre Tilev'le uyandırma servisinin tam içerisindesiniz. Ve sevgili Ali Bilgin'i arıyorum. Ama ulaşamadım. Zannediyorum Almanya'da uyuyor olabilir. Hemen hızlı hızlı gelen 194 tane mesaj gelmiş. Affınıza sığınıyorum. Okuyamadığım için çok ama çok özür dilerim. Ama mesajlara bakalım. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Hakam abiye selam. %99'un bir tanesi Türk vatandaşı olarak senin canını yerim demiş. Selamlar saygılar abi. TFF başkanının istifa etmesini bekleyenler ya İsviçre vatandaşı ya da ülkeyi tanımıyorlar. Bu kadar liyakatsiz güce biat edenler oldukça daha çok böyle başkanlar gelir geçer demiş. Coşkun Arslan'dan gelmiş. Konu çok muğlak bir tartışmaya döndü ve demagoji şeklinde devam ediyor Sayın Emre Tilev. Yorumcunuz kim bilmiyorum ama katılmıyorum kendisine demiş. Ya herkesin bir fikri var. Selamlar üstadım, yıllardır yeniliyorum. Kim haklı kim haksız ben çözümü bulamadım. Sevgiler saygılar demiş bir değerli dostumuz. Hakan Can da ne çok İbrahim Seten'le ilgili bilgi alıyor. İbrahim Seten'siz haber alamıyor mu demiş. Iltı Güler'den gelmiş. Hocam iyi bir gazeteci İbrahim Seten, hepimiz ondan bilgi alıyoruz. İbrahim abi, ya İbrahim abi de demeyeyim, aynı yaştayız adamla. İbrahim Seten bu konuda Türkiye'nin önemli kilometre taşlarından biri. Bu arada prim benim cebimden çıkmıyor mu? Tabii ki bununla ilgili konuşmak durumunda insanlar. Ya iki noktaya takılıyorum saygıdeğer dinleyenler. Biri biz korktuk noktasına. Yani bir futbolcu neyden korkabilir? İşte eleştirilerden korktuk. O zaman hepimizin hayatta bu eleştirilerden korkması gerekiyor. Ben şimdi doktorlar sayfasına giriyorum. Doktor eleştirilerine bakıyorum. Adam mesela yüzden benim dostlarım var, kuzenlerim var, dayım var, yengelerim var. Doktor olarak görev alıyorlar. Açıyorsun bakıyorsun adam 100 ameliyat yapmış, gayet başarılı. 101. ameliyatta atıyorum bir tane bel fıtığı ameliyatında sıkıntı olmuş. Onunla ilgili yazmış. Şimdi bu adam, bu doktor, aman ben bundan sonra korkuyorum, bu ameliyatları yapmıyorum mu diyor. Yok, devam ediyor. Dönelim üniversiteye, üniversitede de aynı. İnanılmaz çocuklar yetiştiriyor ama iki tane çocuk o hocayı beğenmiyor. Ne oluyor? O zaman biz o dersleri anlatmayalım noktasına mı geliyor? Ya da işte maç anlatıyoruz. Maç anlatıcılarla ilgili eleştiriler, anlatıcıyla ilgili yorumlar. Ya trend topik oluyoruz. Kaç kere bu ülkede spikerler trend topik oldu? Ertem'inden tut, bana gel, rahmetli Sabri abiye git. Ya inanılmaz. Ben mesela bir Stoke City maçı anlattım, hiç unutmuyorum. O zaman da Twitter'ım yok. Topa Quaresma vurdu orta sahadan. Top direkte patladı. Yani ben de klasik, hani insanlar off direkten döndü nasıl kaçar falan modundan artık sıkılmıştır düşüncesinden yola çıkarak. Birazcık daha böyle akılcı bakış açısı ya da birazcık daha epik bakmak adına dedim ki ya kim koydu o direği oraya? Çünkü televizyon başındaki adam da aynı şeyi söylüyor. Yani ulan kim koydu o direği oraya? O direk nereden çıktı diyor mesela. Doğal olarak beni Ertem aradı maç sonunda. Dedi ki ya Twitter'da trend topiksin dedi, dakikalardır, saatlerdir. Dedim ki trend topik ne yani, ya da topik trend o ne dedim yani. Bende çünkü Twitter yok o dönemde. Dedi ki ya Twitter diye bir şey var. Orada dedi en çok konuşulanlardan. Ben de Twitter açtım, girdim, baktım. Ve orada okudum. Ve şok haldeyim yani, hani iyi olan da var ama benim rahmetli babadan girmiş annemden çıkmış olanlar da var. Sana mı kaldı o direkt, sana bilmem ne diyen o kadar çok adam da var ki ne yapacağım ya, ben korktum mu bundan sonra maçı anlatmadım mı? Yo, daha coşkulu, daha inanarak, daha severek, daha arzu ederek, daha insanlara bilgi ve dinamik bakış açısını ortaya koyan bir felsefeyle anlatmaya çalıştım. Ben futbolcunun korkmasını anlamıyorum arkadaş. Futbolcu korkmaz, niye korksun? Kork yahu, Mehmetçik sınırda korkuyor mu abi? Biraz sonra belki de Allah korusun bir kurşun gelecek ve şehitlik mertebesine ulaşacak. O korkuyor mu? O korkmuyorsa benim korkmaya hiç hakkım yok abi. Yerin 600 metre derinine giren madenci korkmuyorsa futbolcunun korkma hakkı yok. Temaşa zevkine destek veren bir işleyişin içerisinde yer alıyor. Kimse korkamaz abi. O hikaye, korktum. Oo, çok korktum. Neden korktun? Daha tüy bitmemiş bir tane adamın Twitter'da ya Emre Tilev sen de futbolcu musun demesinden korktum. Yapmayın Allah'ını seversen. İki, prim mevzusunu zaten kimse dile getirmedi bu ülkede. Getirenler var da öyle çok abartılı bir noktaya taşınmadı. Ha, eleştiri dozunu geçen iğrenç yorumlar, bunlar var mı? Maalesef var. Yani özellikle bizim çocuklarla ilgili Doktor Sayın Ahmet Çakar'ın ne dersiniz o çocuklar gibi değerlendirmesi falan iğrençti yani. İğrenç. İğrençlik ötesinde bir noktadaydı. Ama bunu kabul edemiyorum. Bak bunu kabul edemiyorum. Gelsin Sayın Ahmet Çakar, onun yüzüne de söylerim. Böyle bir tanımlamalar olamaz. Bunlar rezil tanımlamalar. Ama eleştiri olacak tabii. Bu arada prim mevzusuna gelince, prim Türkiye Futbol Federasyonu özerk olduğu için ben ona verdim diyor. Tamam da kimin parasını kime veriyorsun? Doğal olarak buradaki temel öğe şu olmalı. Türkiye'nin belirlediği olimpik sporcu prim sınırlaması var. Diyor ki işte şuna şampiyon olursa 3000 altın veriyorum. Ötekine 2500 veriyorum. Buna 1000 altın veriyorum. Burada bir sınırlama olmalı. Yani her gelen başkan futbolcuya şirin gözükecek diye... Peki ne kadar para geldi, nereye verildi? Ne kadar sponsordan, ne kadar para kimlere dağıtıldı? Türkiye Futbol Federasyonu'nda kaç kişi çalışıyor? O primler kaç kişi üzerinden okundu? Bunları da analiz etmek gerekiyor o zaman. O yüzden de buranın yanlış olduğu fikrindeyim. Ben bizim çocukların yerinde olsam, ki buna da karşıyım. Yani bizim çocuklar, filenin sultanları, potanın perileri. Ya ne gerek var abi? A milli basketbol takımı, A milli kadın voleybol takımımız. Yani niye bunlara mesela birer rol sultan yapıyoruz, peri yapıyoruz, bizim çocuklar yapıyoruz, dev adamlar yapıyoruz. Ne gerek var? Ne gerek var yani? Ya bunlara bir paye, bir tanımlama yapacaksak, A milli takım demekten daha büyük bir paye olabilir mi ya? Yahu dev adam, potaperi, sultan, 12'de bunların hepsi palavradır. A milli takım dediğin kavramın gerisindedir bunlar. A milli takım ya, A milli takım. Ya milli diyorsun abi. Başında kimin hayali değildi çocukluğunda o milli takım formasını giymek? O yüzden biz popüler kültürün yenik bireyleri olarak buradan yürüyüşümüzü gerçekleştirirken bunlara da yenik düşüyoruz. Doğal olarak da bunun üzerinden yürüyoruz. Potanın perileri iyi yaş. Bizim kızlar nefis. Geç hocam. A milli kadın voleybol takımı dediğinde bunun altı üstü doludur zaten. O yüzden biz birazcık daha ayağı yere sağlam basan felsefeyi oturtmamız lazım. Ben A milli erkek futbol takımımızdan şunu bekliyorum. Türkiye'ye geldiler mi? Geldiler. Evet. Diyecekler ki biz bir basın toplantısı yapıyoruz. Çok kötü bir turnuva geçirdik. Bu turnuva için bize verilen primlerin tamamını LSV, işte Kadını Koruma Derneği'ne, oraya buraya, Türkiye Eğitim Vakfı'na, başka bir yere, Mehmetçik Vakfı'na, Kızılay'a, buraya bağışlıyoruz. Hocam, hepimizin gönlünde bambaşka bir yer edineceklerdir. Bu çok değerlidir. Çünkü kızgınız onlara. Ve katılmadığım bir nokta, futbolcuların en az suçu var. Hayır. Bence Montella'dan daha suçlu olan futbolcular, oyun içerisinde ne yapacakları konusunda bu seviyeye gelmiş oyuncular bir bilinmez kargaşanın içerisine giremezler abi. Sudoku çözüyorum ben mesela. Sudoku. İlk kez yeşimle muhabbet ediyoruz. Nasıl çözüyorsun dedi. İşte bak şöyle dedim, anlattım. O farklı bir metot buldu. Benim de kendime özgü bir metodum var. Öyle sudoku çözüyorum ben de. Yani ama yo bu sudoku nasıl çözülüyor falan demiyorsun. O yüzden bu seviyeye gelmiş bir futbolcu, ben şuraya oturduğumda bu potların nasıl kullanıldığını 2,5 yıl sonra öğrendim. Cihan'la yollar ayrılınca, benimle Cihan'ın yolu ayrılınca bana öğrettiler. Hatalar yaptım mı? Yaptım. Ama bugün artık ben 1,5 yılı, 2 yılı devirdim bu potların başında. Bugün artık belki 100 yayından birinde hata yapabilirim. Mesele bu. Futbolcuların da orada suçlu değillerdir yaklaşımına katılmıyorum. Hadi ilk maç suçlu değildin, tamam. Baba ikinci maç aynı maçı oynuyoruz. Ya o zaman inisiyatif al. Değiştir. O inisiyatif üzerinden yürü. Ama o inisiyatifi de alamıyorsun. Reklam.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Bankam Tombank kartıma bil.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz. Bu arada çok güzel bir mesaj gelmiş. Ben 20 bin lira emekli maaşı alıyorum. Korkması gereken benim diyor. Doğru söylüyor. Yani ay başında kapıya dayanan ev sahibinden korkuyor musun? Korkuyorsun valla. E ödemediğin elektrik faturası kesilince korkuyor musun? Korkuyorsun valla. Çünkü diyorsun ki evin elektriği kesilecek, çocuklara ne anlatacağım? Evladından korkuyorsun. O yüzden bana futbolcular korkmuş bilmem ne falan, bunları geçeceksin, hikaye onlar. Onlar demagoji. Korktuk biz, çok korktuk. Niye? Korktum Emi abi. Çünkü beni çok kötü Twitter'da linç ettiler Emi abi. Özlem Koza ile birlikteyiz. Özlemciğim günaydın.
8: Günaydın Emre, iyi yayınlar diliyorum ve ne kadar doğru söylüyorsun.
3: Vallahi ya, benim korkan benim annem ya. Annem beni arıyor. Evladım diyor, şu telefon faturalarını ödeye. Anne dedim, bütün faturaların bende, merak etme, ben ödüyorum hepsini dedim. Zorlanmıyorsun değil mi? İşsiz kaldın ya, hani sıfır TV'den ayrıldın falan. Yok anneciğim diyorum, zorlanmadım. O korkuyor mesela benimle ilgili. İstiyorsan diyor hani ben de yardım. Yok dedim ya, gerek yok. Yani biz korkuyoruz biz. Yoksa yılda 5 milyon dolar alıyorsun. Twitter'da bizim hakkımda ne derleyim ya amca? Ondan korkuyormuş. Allah'ım yarabbim. Çok korktuk biz. Korksam etçim. Fazla korkmasam etçim. Nasıl bir, hangi burç, hangi dönence? Dün, bugün 22'si. 23'ü bugün. 21'i evet. En uzun gece gündü değil mi?
8: Evet aynen öyle diyor. Yaz gün dönümü başladı. Bunu konuşmuştuk Emre. Önce bir şey söylemek istiyorum Emre. Hani korktuk korkmadık hazır şeydeyken. Biliyorsunuz Dünya Kupası ile ilgili benim bir öngörüm vardı. Bu öngörüm tutmadı. Ben istatistik yapıyorum kendi öngörümle ilgili.
3: Patladın. Üstüne, yalnız var ya sadece sen değil. Türkiye'nin bütün spor adamları hepimiz. Yani %80'imiz patladı.
8: Yani patladık ayrı da ben bunu belirtmek istedim. Hani öngörüler tutunca konuşuyoruz da tutmayan öngörü konuşmuyor gibi olmuyor.
3: Ya Özlem muhteşemsin ya. Biz konuşmayız biliyorsunuz. Satır altı yaparız. Hasır altı yaparız. Unuturuz. Ben mi demişim? Hadi canım. Ben öyle dedim. Ha yanlışım var. Lak önüne koyuyorsun ya. Allah vallahi kaçmış.
8: Onu da söylemek istedim. O yüzden hemen şimdi tekrar soruna dönüyorum ama lütfen kayıtlara geçsin. Çünkü tutan da vardır, tutmak da gerekiyor bu arada. Hani bir yandan da şey yapıyoruz ya, ne kadar tutarlı ne kadar değildi. Çünkü bunlara da bakmak gerekiyor. Öyle her şey körü körüne inanmak çok doğru bir yaklaşım olmayacak. Şimdi ayın 21'inde evet Emre en uzun günü yaşadık ve yaz gün dönümü başladı. Bu yaz gün dönümü başlamasıyla birlikte astroloji mevsimlerinde mevsimlere göre de harita çıkarır. Biz biliyorsun işte ilkbahar gün dönümü geldiğinde bunu konuşmuştuk ve belirsizlikten bahsetmiştik. Başak Burcu yükseliyordu. Türkiye'ye göre çıkarılmış bu haritada yine Başak Burcu yükseliyor ve bir değişkenlik söz konusu. Birinci evde Ay var, o da Başak Burcu'nda. Bu da bize biraz şunları anlatıyor Emre. Karşımızda yine bir 3 aylık belirsizlik döneminin olacağını. Başak toprak elementinden bir burçtur, değişkenidir onun. Yine gıda, madde gibi konular.

0: tarımlarla, tarım gibi konularla ilgili durumlarda belirsizliklerin bütün ay olması halkı çok anlatır. Halk üzerindeki etkisini görüyor olacağız. Bu bütün dünya için geçerli bir durum. Tabii yaz gün dönümüyle birlikte güneşimiz de yengeç burcuna geçti. Yengeçtir zaten yaz gün dönümünü başlatan önce olmasıyla birlikte. Yengece geçmesiyle birlikte biliriz biz yaz dönemleri özellikle bizim ülkemiz için geçerli olan bir evlilik sezonunun patlamasıdır. Çünkü yengeç ev, yuva, aile konularını çok anlatır. İşte yaz döneminde mümkünse ailelerimizi ziyarete gideriz ya da memlekete gideriz. Oradan ne yaparız? Memlekette işte erzak getirmeye çalışırız. Hala kaldıysa tabii çok bizim dönemimiz, bizim yaşlarımız, jenerasyonumuzla ilgili bir şey bu. Ama tabii şimdi gider nasıl gideceğini de düşünüyor Emre. Yol parası ayrı. Ben gittim onu oradan aldım da getirebilir miyim? Yani bir de onun hesabı da var. Biraz daha böyle bir döneme gireceğiz. Jüpiter de Aslan Burcu'na giriyor. Ayın hemen sonunda çok böyle geçişli bir aya giriyoruz. Aslan bizim ülkemizin ikinci evini yani para hanesini anlatıyor. Bu anlamda bir sıkışıklık, bir daralma durumu söz konusu olabilir. Normal şartlarda Jüpiter'in buraya girmesi bolluk ve bereket getirmesini bekleriz ama Güney Ay düğümü yani kayıp tarafının da burada olması biraz daha böyle döngüsel olarak baktığımızda son 7 yıllık bir döngünün içindeki yaptığımız Merkez Bankası'nın ya da siyasetçilerin yaptığı hataların ya da sevapların neyse doğru kararların artık bunların sonucunu göreceğimiz Güney Ay düğümü orada olduğu için doğru hareketler ettik mi etmedik mi toplumun faydasına olduk mu olmadık mı gibi şeylerle yüzleşeceğimiz bir yıla girmiş olacağız. Bir yıllık bir geçiş olacak bu Jüpiter'in buradan geçişi. Bunlar bireysel hayatlarımız için de böyle. Lütfen gerekli olmadığı sürece hani harcamayın, mümkünse paranızı harcamayın demek istiyorum. Bu önümüzdeki dönemle ilgili. Çünkü dünya arenasına baktığımız zaman bu değişkenlik, hani hep konuşuyoruz ya, masaya oturuyorlar ya, Kürmüz Boğazı için anlaştık, anlaşmadık, şu oldu, bu oldu. Her gün değişen bir şart durumu var. Ve yine enerjiyle ilgili bir gösterge var. Satürn'ün ve Neptün'ün Koç burcunda olması, Koç hep anlatıyoruz ya, enerji, hareket, savaş gibi durumları anlatır. Satürn kısıtlama prensibi olduğu için enerjiyle ilgili sorunların devam edeceğini de bize gösteriyor. Bütün bunları birleştirerek birazcık hareket etmek gerekiyor. Çünkü haftaya bir de Emre onu da söyleyeyim, Merkür retrosu geliyor ve o da Yengeç burcunda olacak.
1: Hocam bıktık şu metrolardan, retrolardan.
0: Yani o yüzden bu son hafta Merkür Retrosu öncesi bu haftayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Özellikle ev, yuva, aile, gayrimenkul, toprak, araba almak, araba satmak, hani böyle barınmakla ilgili her türlü şeyle yeme içme gibi konuları da işin içine dahil edelim. Bu konularla ilgili belirli durumlarda aksamalar olabilir ya da bir elektronik alet alacaksınızdır. Su elementi olduğu için Yengeç Burcu bu elektronik alet eğer bir çamaşır makinesiyse, bulaşık makinesiyse gibi şeyleri de suyla çalışan aletlerde Merkür Retrosu'nu lütfen tercih etmeyelim mümkünse. Sonrasına bırakmak gerekir. Temmuz'un son haftası oluyor o da Emre. Onu da belirtmek istiyorum. Merkür Retrosu'nu şu anlamda iyi kullanabiliriz. Aile temasını anlattığı için aile arasında bir kırgınlık varsa bunu düzeltmek için oturup tekrardan üzerinden geçmek için güzel bir dönem ya da aile büyükleriyle bir araya gelip onlara danışmak için de bu anlamda güzel olacaktır. Eğer bir evlilik durumu varsa, bir kız isteme durumu varsa ve bu daha önceden planlandıysa, çünkü öyle sorular da geliyor, hiç dinledik ama böyle böyle oldu, yapmamak gerekiyormuş gibi sorular alıyorum. Buna lütfen takılmayalım. Belirlendiyse bu çok kaderseldir zaten. Evlilik, doğum, ölüm, işte hani meslek seçimleri. Bu hani değiştirilemeyecek bir şeyse bunun takibine bakın. Çünkü kişi kendi haritasında da retro olabilir. O yüzden retrolar hani derler ya hani retroda doğan retro geldiği zaman şanslıdır. Aslında o şanslı değildir. Sadece bildi tanıdık bir enerji olduğu için onun altından çok rahat kalkabilecektir. O yüzden böyle hani bazen çünkü özellikle de kadınlardan geliyor böyle şeyler. Merkür retrosu ya da Venüs retrosu vardı ve biz denk geldik diye. Bireysel haritalar burada çok önemli oluyor. Denk gelen de büyük bir ihtimalle haritasında retrosu vardır. Onu söylemek istedim. Sağlıkla ilgili de şimdi bir yengeç vurgusu var. Özellikle mide bölümüne dikkat etmek gerekiyor. Yediğimiz, içtiğimiz ya da soğuk algınlığı göğüs bölgesi yengeçle ilişkili olduğu için bu anlamda da dikkat etmek gerekiyor. Havalar işte bir sıcak bir soğuk oluyor. Göğüs bölgesini terleyerek soğutmamak gerekiyor. Buna da özen göstermemiz gerekiyor özellikle. Ama hani aslanla ilgili de bir şey ekleyeceğim. Jüpiter'in aslana geçmesi ve güney ay düğümünde aslan olması kalple ilgili bölgeyi de anlatır. Yani bizim iki önümüzde sağlıkla ilgili gösterge var. Göğüs, mide ve kalp bölgesi. Buralarda hassasiyeti olanlar doktora gidip kontrol ettirirlerse faydalı olur Emre.
1: Mükemmel bilgiler verdin. Aşk dünyasında neler var?
0: Aşk dünyasında çok güzel bir soru. Venüs de Aslan burcunda.
1: Bu Venüs Aslan, aşk şeycisi değil mi? Aşk
0: şeycisi. Evet, aşk aslında sadece aşk demeyelim Venüs'e, hemen onu da kısaca anlatayım. Venüs ilişkileri anlatır. Yani direkt ilişki adına bakabiliriz. Bu gönül ilişkisi de olabilir, arkadaşlık ilişkisi de olabilir, anne baba ilişkisi de olabilir. Ama ziyadesiyle tabii biz gösterge olarak aşk üzerinden konuşalım şimdi. Aslan burcunda. Aslan yürekten sevmek, çok büyük sevmekle alakalı olduğu için gösterişli aşklara şahit olabiliriz. Ya da biz karşımızdaki insanı biraz büyütebiliriz, pohpohlayabiliriz gözümüzde. Çünkü böyle hani şeyler vardır ya, havai fişekler patlatıp aşkını ilan edenler, işte gülleri yollarına serenler büyük büyük. Bunlar hep aslanla alakalı göstergelerdir. İlişkilerde de o yüzden böyle çok büyük aşklarla da karşılaşabiliriz. Aşk
1: aslan
0: hayatı
1: burçları
0: önemli.
1: Öyle mi yapar?
0: Aslan burçları evet, elinde avucunda ne varsa onu böyle büyük bir şeyle göstere ama hani içinde ben görgüsüzlük anlamında söylemiyorum bunu. Göstermek ister herkesi. Ben bu insanı bu kadar seviyorum diye göstermek ister ve karşısındaki kişiyi de ışık ışık olsun ister. Onu öyle giydirir, yedirir, içirir, onu böyle pamuklara sarar, sarmalar. Ama aynı şekilde de karşılığında da ilgi, alaka ve pohpohlanmayı bekler Emre. Aslanın doğal tabiatı budur. Güneş yönetimindedir, merkezlidir. Kralları ve kraliçeleri anlatır aslan. Yengeç de gecenin ışığıdır. O da kraliçeleri anlatır. Ama aslan genel itibariyle marka, değeri olan her şeyi anlatır. Büyük takıları, paraları anlatır. Ki Venüs de ekonomi astrolojisinde de bir para göstergesidir. Aslana geçiyor olması da tabii bize bir yandan da çok para harcama eğiliminde verebilir. O anlamda da lütfen sevdiğimize bir şey alırken de ayağımızı yorganımıza göre uzatalım.
1: İranlı bir aktivist var. Risha Hussain. Evet. Takip ediyor musun?
0: Etmiyorum Emre.
1: Ben ediyorum. Dünya İran'a onlarca yıl yaptırım uyguladı. İran'ın son hamleleri sonrası küresel dengeler yeniden tartışıldı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması eleştirilirken Gazze'ye yardım girişleri uzun süredir kısıtlı ve kimse oraya herhangi bir yardım götürmedi. Birine uygulanan baskı normal görülürken diğerine gösterilen sessizliği kim açıklayabilir diye soruyor. Ne diyorsun bu konuda?
0: Tam olarak bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani 3 aylık bir haritaya baktık ya biz şimdi. Bu haritada zaten halkların ayaklanması vurgusu var Emre. Özellikle de Kuzey Ay Düğümü'nün ve Plüto'nun Kova Burcu'nda olması işte tam olarak bu sorunun cevabıyla ilişkili. Hayır kardeşim diyor, büyük ağır hareket eden gezegenler toplumun faydasına, kimseyi kimseden ayıramazsın. Kadın erkekten farklı değildir, zengin fakirden farklı değildir. Ona yardım ettiysen ona da edeceksin. Yani toplumun herkesinle aynı derecede davranmakla ilgili olduğu için bunun yansımalarını biz çokça göreceğiz gibi duruyor Emre. Özellikle hani biliyorsun şu anda çok alakasız bölgelerden bahsedeceğim ama sirayet edip oraya kadar gelecek İngiltere'de çok ciddi bir halk ayaklanmaları var. Ben bunun Avrupa'ya doğru inip aşağı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Bütün dünyanın bu tarafta biraz daha dengeleri değiştirmeye çalışacak olan bir halk baskısıyla karşılaşacağımızı düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Yani bu haftayı gerçekten iyi değerlendirirsek, çünkü ayın 30'unda bir dolunayımız var. O birazcık sert bir dolunay. Böyle sabitlerde olan bir şeyler var. O yüzden hani şey felaket tellallığı yapmıyorum, öyle bir şey demiyorum, ama deprem riskine karşı hazırlıklı olalım. Deprem çantamızın bulunmasında fayda var. Sabit burçlarda olduğu zaman bizim ülkemiz etki alıyor. Bunu söylemek isterim.
1: Harikasın Özlem Koza. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum Emre. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Özlem Koza bilgi verdi bize, çok değerli astroloğumuz, aynı zamanda senarist, yönetmen ve tabii ki finans uzmanı. Ve yavaş yavaş sona geldik. Doğan'ı gördüm. Doğan Öncel'i gördüm orada. Önümden geçti. Doğan Öncel az sonra sizlerle birlikte olacak. Çok keyifli sohbetiyle yine sizi gülmekten kırıp geçirecek diyelim. Gelen birkaç mesaj var. Hemen onlara da okuyalım. Güzel mesajlar gelmiş. O bende kalsın. Nejat Denizsel'den gelmiş. Nejat'cığım teşekkür ediyorum ama vallahi öyle. Hiçbir fark yok diyelim. Efendim bugün birbirinden önemli maçlar var. Onları hatırlatayım dilerseniz. O maçlarla da veda ederiz. Bugünün maç programına bakalım. Efendim Portekiz-Özbekistan maçı var saat 20'de. Ronaldo çılgınları için güzel bir buluşma olacak. Ve devamında saat 23'te bence son dönemin en güzel maçı olacak. Gana maçı İngiltere ile. İngiltere-Gana maçı saat 23'te. Bu maç kaçmaz. Yarın da yine birbirinden önemli maçlar var. Bu arada sabaha karşı gece 02'de Panama-Hırvatistan var. Saat 05'te Kolombiya Kongo Cumhuriyeti var. Yarın ayrıca Bosna Hersek Katar ve İsviçre Kanada maçları var. Saat 22'de aynı anda başlayan maçlar artık yavaş yavaş kendini gösterecek. Biz de o maçların içerisinde olacağız. Efendim sizlerle birlikte olduk. An itibariyle Meksika 6 puana ulaştı. Turlamayı garantiledi. Kanada İsviçre 4'er puanda, Bosna Hersek'in 1 puanı var. C grubunda Brezilya ve Monaco 4'er puanda, Fas 4 puanda, İskoçya'nın 3 puanı var. Amerika turladı 6 puanda, Avustralya ve Paraguay çekişiyorlar. Almanya 6 puanla turladı. Onu takip eden fil dişi ve Ekvador var. Kere Kuraçao'nun da 1 puanı var. Hollanda ve Japonya 4 puanda, İsveç 3 puanda. Mısır 4 puanda, İran, Belçika 2'şer puanda. İspanya 4 puanda, Uruguay, Cape Verde 2 puanda. Yeşilburun Adaları. Fransa, Norveç gruptan çıktı gibi 6'şer puanla. Senegal ve Irak puansızlar. Senegal bir beraberliğe, bir galibiyete ihtiyacı var. Ve Arjantin 6 puanda, Avusturya ile Cezayir 3'er puanda. Kolombiya 3 puanda tek maç sonunda. Bugün Portekiz maçları var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan. L grubunda İngiltere ve Gana'nın 3'er puanı bulunuyor. İngiltere-Gana maçı o yüzden çok önemli. Panama ve Hırvatistan oradan gelecek sonucu bekleyecek heyecan ile. Efendim noktalayacağız. Bizi izlediniz, zaman ayırdınız, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinize. Size kocaman saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yarın Allah ömür verirse sağsak yine birlikte olmak en büyük arzu ve dileğimiz olacak. Sevgili Doğan Öncel az sonra sizlerle birlikte olacak. Bizi dinlediğiniz için, mesaj attığınız için, zamanınızı benimle paylaştığınız için size şükranlarımı sunuyorum. Hoşçakalınız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Doğan Öncel ben. Keyifli, bereketli, güzel insanlarla karşı karşıya kalacağımız. Zaman zaman tabii güzel günleri, özel anları geride bırakınca böyle başlangıçların da tadı bir farklı olabiliyor. Öncelikle geçmiş babalar günü. Her zaman böyle biraz daha en son babalar duyar kısmının ya da en son onların günü kutlanır kısmının hep böyle bir buruk bir tadı var aslında. Ondan sonra baba para versene sana hediye alalım moduna da girilebilir ama ona karşılık yapılabilecek hatırlanmak ona göre böyle küçük küçük detaylar sayılabilir yani bir sürü şey. O yüzden aramızda olmayan rahmetli andığımız bütün babalar dahil olmak üzere adaylarına da buradan sevgiler saygılar olsun. Babalar gününüz, geçmiş babalar gününüz kutlu olsun. Sonrasında tabii onlara verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi bir babanın evladıyla alakalı. Eğer sınava da girdiyse, güzel bir sonuç varsa, bir beklenti içerisine girildiyse, girilmediyse de tabii ayrıca ama iyi geçti babacığım veya ne bileyim harika oldu babacığım. Burada mezuniyetler var işin içinde. Kep atma törenleri yapıldı. O anı yaşayabilmek, daha dün çocuktun bugün ne hallere geldin kısmı falan, her zaman çocuk gerçi de evlatlar ama onların bu yükselişini, gelişimini gördükçe, başarılarını üzerine ekledikçe hayat o yüzden keyfinden diyecek yok babaların, o yüzden onu söylüyorum yani.
2: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor. Hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Cirasi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Cirasi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Cirasi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı. Az önce sosyal medya hesabından Ahmet Konanç'ın açılışını yapıyorum. Ve neredeyiz? Bugün günlerden salı. Yine Radyo Gol'deyiz. Ömür törpüm Doğan Öncel dedi. Onu öyle söyledi ama kendisinin de bir farkı olmadığını bilmesini isterim. Gerçi öyle bir şey var. Ahmet Konanç'la ömür törpüsü baba başlıyor.
7: Abi bir şey söyleyeyim. Başlıyor, ömür törpüsü başlıyor. Şu anda buranın havası İnanılmaz sıcak. Sen klimayı açtım dedin ama odanın dışında bir klima açtın. Odada klima
6: orada
7: yok.
6: Var. Şurada da var havalandırma.
7: Bu geliyor mu şu anda? Aa, çok zor ya. Vallahi zaten gelirken önümdeki arkadaş biliyorsun burada Maslak'ta tam otosanayiye dönerken o ünlü kavşağımız var ya bizim hep bir hikayemiz çıkıyor. Ben en arkadan girerim ona. Hiç önden kaynak yapmam. Beklerim abi tık tık tık. Önden girenler olursa böyle tabii üzülürüz kızarız falan filan biraz. Abi önümdeki arkadaş sürekli selfie çekiyor. Böyle sağ eline telefonu alıyor böyle yukarı doğru kaldırıyor. Önünü bırakıyor.
6: Erkek
7: ha. Sürekli. Bu arada şaşırtın arkadan görüyorum o. Ben. WhatsApp'tan birini atıyor. Ya kardeş bir yaptı, iki yaptı. Sürekli selfie çekiyor. Önüne zınk diye tam ucuna geldik. Kavşağa gireceğiz abi. Otosanayinin oradan döneceğim, bu tarafa döneceğim. Önüne zınk diye biz orada 10 dakika beklerken bir tane sarı taksi girdi. Bir uyuz oldum abi. Ya kardeşim biz orada bekliyoruz. O sırasını beklemeyi öğrenecek. Senin yaptığın ikinci yanlış sürekli akan trafikte selfie çekiyorsun abi. Önünde büyük bir boşluk oluşuyor. Kornaya basıyoruz bir daha gidiyor. Ya ben anlamıyorum abi insanları. Bu rahatlığı ben anlamıyorum biliyor musun? Ben bu rahatlığı anlamıyorum. Mesela ben trafikte abi trafik çok değerli bir şeydir.
6: Ben de onun gibi bir gün yaşamak istiyorum. O rahatlıkta. Ha,
7: değil mi? Yani trafik çok değerli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir.
6: Ben de vurdum duymak olmak istiyorum.
7: Nasıl
6: ben de öyle
7: ya?
6: Rahat tavırlar sergilemek istiyorum. Arabayı yolun ortasında bırakıp dörtlüleri yakıp bir dakika bekleyin be kardeşim şuradan bir şey alacağız herhalde deyip o tavırda olmak istiyorum.
7: Ya yani. İnanılmaz abi ya. Şurada bir tane GSM şirketi var.
6: Ünlü ya da sabah 7'de böyle sürekli olarak öndekine korna basıp etrafta biri uyuyor mu uyumuyor mu sıkıntı verir miyim rahatsızlık yaratır mıyım diye düşünmeden daaat diye kornaya basmak istiyorum mesela. Ben de istiyorum bunu.
7: Ben hiç böyle rahat olamadım ya. Trafik değerli bir şeydir. Devamlı olacaksın böyle reaksiyon halde olacaksın. Döndüm bu tarafa. Bak yine sabah trafik hikayeleriyle başladık. Şurada bir GSM şirketi var biliyorsun. Adını söylemeyelim. Adamlar.
6: Kırmızı olan.
7: Ha kırmızı olan. Şimdi bir tane vatandaş herhalde orada mesaiye geldi abi. Yolun ortasında durdu kapı açılana kadar. Ya sana adam o GSM şirketinin girişinde bir araba boyu yer bırakmışlar. İçeri doğru sağa doğru girdiğinde arkadaki yol çünkü burası biliyorsun 3 şeritli Maslak'taki yol 3 şeritli ve emniyet şeridi falan yok. Normal bir bulvar caddesi. Girdiğin zaman arkandan hızlı akan sarı yerden gelen trafik durmasın sana da vurmasın koymasın diye tamam mı? Adam sana şirket içeri doğru bir araba boyu yol bırakmış. Onu kullanmıyor. Arabanın arkasını yarım araba boyu yolda bırakıyor. O kapı da ağır açılıyor tabii. Tabii terör saldırıları falan oluyor ya böyle şirketler, Allah korusun. Böyle demir kapı bana böyle yerden böyle uuu diye bir şey açılıyor böyle.
1: Uuu diye böyle.
7: Ama o böyle tabii yavaş açılıyor falan, ağır bir şey. Abi bekletiyor biliyor musun? Ya ben en sonunda durdum ki çıldırdım. Arkadan kornaya basıyorlar. Bu arada ben yürümeye geçtim tabii. Dedim ki ablacığım dedim ya ablacığım bak. Elimle böyle yaptım, iki elimi böyle açtım. Bak dedim bir araba boyu orada sana yer bırakmışlardım. Girsene dedim ya, sol elimle böyle. Gir dedim, trafik aksın. Gir dedim, niye bekliyorsun? Arabayı niye dışarıda bırakıyorsun? Aa ben sabah sabah niye bu kadar sinir oldum ya? He? Biri evet, selfie çeker.
1: Ahmet'in hayatla ilgili kapar. Şikayetlerinin yanında şimdi de Ahmet'ten yana şikayetlerimizi dile getireceğiz hep beraber diye.
7: Abi çok dikkat ederim bunlara biliyor musun? Mesela yolda gidiyorsun mesela. Abi kaldırım var. Vatandaş yolda yürüyor ya. Ya ablacığım iki araba zaten birbirine hafif sürterek gidiyor. İstanbul'da biliyorsun sürtme şeydir yani, kazadan sayılmaz. Senin ne işin var orada? Ablacığım abicim ne yapıyorsun sen ya falan muhabbeti. Çıksana kaldırıma. Ben mesela
6: ablalarım abilerim yayına başlıyoruz şimdi biz.
7: Hemen kendimi kaldırıma atarım biliyor musun? Hemen. Yolda kesinlikle yürümem mesela. Mesela motosiklete binmem. Bilene saygım var da.
6: Sen
7: kötü kullanan
6: bir adamsın.
7: Ben binmem abi motosiklet. Abi motosiklet çok zor bir şey. Yani çok büyük sorumluluk motosiklet, arabadan da. Ama önüne gelen motosiklete biniyor ya. Zınk, zonk, zank. Oraya gir, buraya çık. Çok zor abi İstanbul'da yaşamak.
1: Siz İstanbul'da motora zank, zunk, zink diye binenler. Size sesleniyoruz.
7: Aa müthişler evet. Ya. Mesela emniyet şeridine gidiyorlar ya. TEM'de mesela polis tam belli giriş çıkışlara şeye koyuyor. Arabasını koyuyor.
1: Ayda bir kere ceza geliyor onlara.
7: Kontrol biliyorsun. Falan.
1: Bir kere falan.
7: Abi yok, emniyet şeridi galiba motosikletlere serbest.
1: Yok,
7: polis durdurmuyor
1: bazen
7: çünkü.
1: Bazen gelebiliyor işte. Ondan sonra iptal olabiliyor. İtiraz etmen
7: emniyet
1: gerekiyor.
7: Emniyet
1: zınksın
7: emniyet şeridine gidiyorlar.
1: Yani orada akan trafik gibi yani.
7: E polisin yanında da gidiyorlar.
1: Gidiyorlar. Polis önde gidiyor, onlar arkada gidiyorlar falan, öyle devam. O gidebiliyorsa biz niye gitmiyoruz?
7: Mesela şimdi emniyet şeridine gidiyor ya şimdi polis motosikletli kardeşim. Acayip bir şekilde gidiyorlar, tamam mı? Topluca gidiyorlar böyle. Bazıları sürü halinde gidiyor.
1: Evet.
7: Mesela emniyet şeridi bitiyor. Polis orada arabasını koymuş. Hani üçgenler var ya katılımlar.
1: Kabinler göçü gibi. Evet.
7: Katılımlar var ya. Dubaları da koymuş polis arkadaşımız. Tamam mı? Tam oraya gelince ne olacak? Benim önüme girecek. Ya zaten emniyet şeridinden geliyorsun. O hıza ne aldanıyorsun? Benim önüme zank diye niye atlıyorsun sen? Mesela bari emniyet şeridinden içeri girerken normal, hani insanların gittiği normal şeride girerken, tamam mı? Biraz daha normal hıza düş. Yok abi. Bir de mesela motorcu arkadaşlarda şöyle bir problem var. Bak hepsini söylemiyorum. Bazıları da bundan şikayetçi. Şimdi kafalarında kask, ellerinde de böyle, tabii onu giymeleri lazım kesinlikle. Sert böyle, dışı sert böyle kabuklu eldivenler var ya.
1: Tabii.
7: Kendilerini Robocop gibi hissediyorlar. He-Man gibi hissediyorlar. Batman gibi hissediyorlar. Superman gibi hissediyorlar. Iron Man gibi hissediyorlar abi. Bir tartışma olduğunda diklenmelerinin sebebi de bu mesela. Çünkü kafa atsa kafayı yersin. Yumruk atsa dişlerin kırılır. Tamam mı mesela? E babacığım madem bir tartışmaya giriyorsun ki girme yanlış. O eldiveni çıkar. O kaskı bir çıkar bakayım. Tamam mı? Bir de mesela şimdi motor aradan kaçıyor. Vuruyor kaçıyor mesela. Ben yaşadım bunu. Vuruyor kaçıyor mesela. Bir tanesi ne yaptı bana biliyor musun? Bir motorcu arkadaş.
1: Sen ne kadar dolup geldin.
7: Tabii tabii abi, ben İstanbul'da.
1: Ben anlamadım ya.
7: Abi.
1: Ay dertlerini anlatabileceğim bir yer. Burası şikayet attı değil ki.
7: İnsanlar bizi
1: burası
7: şimdi.
1: Burası bir radyo.
7: Arabada dinliyorlar. Birçoğu bana hak veriyor. Bir tanesi
1: Ahmet
7: ne yaptı?
1: Ahmet Konanç'la.
7: Bak.
1: Şikayetçiyim devam ediyor.
7: Ne yapıyorlar biliyor musun? Evet. Mesela bir bazıları çok uyanık mesela. Elini koyuyor arabaya mesela. O eli mesela sert böyle arabayı çizebilecek maddeden üretilmiş ya. Ve yalandan böyle ya ne yapıyorsun falan diyor ama sol eliyle mesela arabayı çiziyor mesela.
1: Bak şimdi yani, şöyle bir şey, şöyle bir cümle.
7: Biz niye bunları yaşamak zorundayız?
1: Tamam, bir dakika, böyle bir cümle kuracağım. Burası bir metropol. Burası bir İstanbul. Burada belli kuralları belli insanların koyduğunu artık öğrendik. Öyle yaşamak zorunda mıyız? Tabii ki değil. Her şehrin, her ülkenin kendine göre kuralları var. Ha. Ortak kurallar da var. Trafiğin belirlemiş olduğu gibi. Ama ben sana Giresun'a bir bilet alayım. Sen memlekete dön.
7: Geç onu,
1: İstanbul'da
7: geç.
1: Yaşamak
7: kuralları
1: bu kadar zor geliyor.
7: Kuralları uygulayanlar, kuralları uyanlar yaşamayacak da kurallara uymayanları mı bırakacağız İstanbul'u? Arabaya.
6: Sonuna kadar savaşacağız. Emniyet şeritlerini kapatıyoruz.
7: Arabama ne yaptım? Kamera taktım. Çat çat telefona düşüyor abi.
1: Kurgecileri olarak şu an aşağıda Ahmet'i bekliyoruz çıkışta diye.
7: Canlarım benim, iyi kullananlara şey yok, sözümüz yok. Onlar da şikayetçi dedim zaten. İyi, mesela bana bir tanesi bir gün dedi ki ben bir motorcuya kızdım böyle, ne yapıyorsun dedim, önüme atlıyorsun dedim ya. Ve daracık yerden, tamam mı? Gitti o mesela, el kol hareketi yaptı, yanıma bir tane motorcu geldi böyle. Abi dedi çok haklısın dedi, bunlar dedi bizi de lekeliyor dedi. Yani herkes bize ön yargılı bakıyor dedi. Şimdi ben ne yaptım? Herkese öneriyorum. Arabanıza kamera takın. Bak söylüyorum. Araba çat çat polise yolluyorum biliyor musun? Tabii. Emniyet ihbaratları var. Çat çat çat yolluyorum.
8: Hiç boş durmuyorsun.
7: Hiç bunu iş edindim. Motorcu.
8: Hiç videoyu kırpmana bile arabacı, gerek yok. Sen video başlangıcından sonuna kadar emniyete yolla zaten.
7: Yok zaten kesit kesit atıyor benim kameram. Böyle 30'ar saniyelik falan.
8: Sorun yaklaşıyor.
7: Çat çat çat polise yolluyorum abi. Emniyet şeridi ihlali, önüme atlaması bilmem ne. Yolluyorum abi. Biz programa başladık mı ya?
8: Fahri trafik müfettişi gibisin yemin ederim.
7: Biz programa başladık mı ya?
8: Alt komşun ve üst komşunla ilgili sıkıntıların yok mu? Çamaşır asmaları,
7: eskiden
8: yukarıdan
7: vardı.
8: Bir şey silkelemeleri vardı. Falan.
7: Şu anda çok şükür
8: apartmanın girişinde mesela otopark sorunuyla alakalı başka apartmanlardan gelip bizim oraya park ediyorlar.
7: Otoparkım yok.
8: Çocukların
7: benim.
8: Sabah gürültüsü bilmem nesi
7: otoparkım
8: falan.
7: Otoparkım olmadığı için şey akşam 4'ten sonra arabayı çıkarmam, taksiye binerim. Geçen mesela bizdeyken bir akrabamız hastalandı. Saat 8 gibi.
8: Sizdeyken.
7: Bizdeyken neden? Hastalandı.
8: Senden kaynaklı.
7: Çarpıntısı geldi. Ne? Biraz böyle panik hata varmış. Dediler ki arabayla hemen bunu Ahmet aşağıda hastaneye götür. Taksi çağırdım. Vallahi taksi çağırdım. Kusura bakma ablacığım dedim. Yemin
8: öyle
7: ediyorum
8: güzel
7: ben.
8: Güzel park yeri buldum ki.
7: Bak çıkamam.
8: Yani.
7: Çıkamam.
8: Yani anca.
7: Tabii 4'ten sonra randevu yapmam. 4'ten sonra en fazla metroya metrobüse binerim. Arabayı çıkarmam. Anlatabiliyor muyum? Çok zor abi benim kendime ilişkin
8: ben
7: kurallarım.
8: Ben de o robokoplardan biriyim ama kurallara uyanlardanım
7: canını
8: Ahmet'im
7: canını yerim
8: demiş.
7: Senin helal olsun. Helal
8: Doğan
7: olsun.
8: Ver ayarı başla programa demiş.
7: Helal olsun.
8: Ahmet Konanç'a hak vereceğimi bir gün biri söylese inanmazdım. Hatta ağzıma kürekle vurursun isterlerim. Ama sanırım Ahmet'le aynı hisleri paylaşıyorum. Fatih Akçay yollamış. İlacım bitmişti. Ahmet abiyi duymak iyi geliyor bana demiş. Kızdırmayın küçük enişteyi diye mesaj gelmiş. Bu. Ahmet Konanç'ın haklı olduğu ender anlardır. Kıymetini bilelim arkadaşlar diye. Ahmet Konanç boş konuşuyor zannediyorlar. Ama adam o kadar önemli şeyler söylüyor ki bıktık bıktık diye yazmışlar. Günaydın Dodo, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35 Anti Galatasaraylı Ahmet'e günaydın. Transferleri yapıyoruz gibi anlatırken yorumlara da bakıp ne düşünüyor acaba demiş. Bu arada sil baştan Fenerbahçe için neler söyleyecek demiş. Doğan abi Allah aşkına biz de şoförüz, bunları takmamak için seni dinliyoruz. Adam ağzımıza vurdu diyor. Dörtlü yakan araçtaki dokunulmazlık Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yoktur. Ayrıca Aykut Hoca gelecek diye Konanç bu terse yatmayı unutturmak için acaba ne olacak?
7: Adam diyor ki ya dörtlü yaktım görmüyor musun diyor. Abicim diyorum temin orta şeridindesin. Dörtlünün ne yeri var burada?
8: Şu an spor camiasında dörtlüleri yakan iki insan var. Biri Fatih Terim, biri İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkisi de bekliyor yolun
7: ortasında. Ya bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca gerçekten İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı bir şey sorulduğunda mı eliyle yeri göstermiş?
8: İkinci cevap o. Ona verilen imparator falan konuşmalarının ardından.
7: Ama bir şey söyleyeyim. Eliyle yeri göstermesi hocanın hoş olmamış. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu sevmeyebilirsin.
8: Yani hoş olmayan bir tek şey Fatih Hoca'nın eliyle yeri göstermesi.
7: Ya hemen savunmaya geçme.
8: İçinde.
7: Ya İbrahim...
8: Hayır, nereden baktığına bağlı. Manipüle etme durumun ve algıyı başka yere çekme.
7: Öyle bir şey yapmadım ki daha.
8: Çektim. Daha mı?
7: Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu övmedim ki.
8: Bir de en sevdiğim özelliğini
7: bak,
8: biliyor
7: bitirdim,
8: musun? Ben bir şeyleri anlatıyorum ya. Sen de evet. Şey yapıyorsun. Ben bir şey yapmadım bir daha.
7: Daha anlatmadım ki.
8: Sen yapıyorsun
7: bir cümleyi, bir cümleyi kesip araya bir kompozisyon 4 sayfa 4 A4 boyutunda konuşma
8: peki?
7: Koyunca
8: konu oradan mı başlıyor?
7: Konu dağılıyor yani.
8: Konu oradan mı başlıyor
7: ya kardeşim,
8: gerçekten ya?
7: Bir kere şunu söyleyeyim.
8: İkisiyle de tanışıklığım yok. İkisiyle de aynı masada oturmuşluğum var. Samimiyetim yok. İkisinin de telefonu yok bende. İkisini de görüşmedim.
7: Daha niye rahatsız oluyorsun o zaman?
8: Ben çünkü benim izlediğim, keyif aldığım ve beklenti içerisinde olduğum branşla, sporla, sektörle ilgili konuşuyorlar ve bu ortamın içinde olmaktan artık sıkılmadın mı sorusunu sorduruyorlar bir kez daha.
7: Tamam sen de bana sordun, ben de cevap vereceğim, cevap verdirmiyorsun.
8: Hiç alakası yok. Sen olaya en başının cevabında...
7: Şey
8: patlar.
7: Bu ne abi?
8: Et, akıllı ol. Böyle neler patlar
7: kafanda daha burada. Flash patladı. Hadi,
8: çekiyoruz.
7: Bu ampulde problem mi var?
8: Biz de çekiyoruz burada. Kameraları açtık.
7: Şu anda kapalı.
8: Aldık görüntünü Ahmet.
7: Abi bu ne böyle patlaya patladı bir şey kafamda ya. Patlaya patladı. Bir şey söyleyeyim, sıkıntı var abi burada. Vallahi burada bir ters enerji var.
8: Ben müsaade isteyeyim, sen
7: burada
8: devam et. Ama yarım saat sonra haber ver mesela. Senden değilmiş abi, gel sen falan geri diye. Öyle devam et sen.
7: Bana Aydın Cingöz'ü getirin. Her şeyin başı Aydın Cingöz. Bir dakika abi bak, konuşturmadın. Önünde gazeteye bakıyorsun, konuyu da atacaksın. Fatih Hoca tam İbrahim Hacı Osmanoğlu'na cevap verirken mi elini yere gösterdi böyle? Öyle değil mi? Öyle yazıyor her yer. Abi hoş değil o. Niye biliyor musun? İbrahim Hacı Osmanoğlu çok doğru bir adam değil. Federasyon başkanlığı anlamında. Çok oraya liyakatı yok. Ama bir şekilde seçilmiş edilmiş. Ve şu anda Dünya Kupası'nda halen prestij olarak olsa bile bir son maçı olan bir federasyonun başkanı. Bırakalım bu işleri derken Fatih Hoca'nın yeri göstermesi abi hoş değil. Ve medyaya bakıyorum. Az önce sen de yaptın, bu konuya girmekten çekiniyorsun herhalde. Konuşan yok. Neden? Bu, tamam
8: değil mi abi? Dörtlüleri açıp konuyu ortaya koyan sanki bak, içeriden başka biriymiş gibi. Ama beni sen de anında çöpe atman da hiç hoş olmadı Ahmet.
7: Bir bitireyim ya.
8: Ama bitirir, beni bitirme. Bak, bir şey bitirmek istiyorsan beni bitirmeye çalışma. Anladın mı? Başka yerden devam
7: ya et. Biraz cesur olsana, sen Körfez'in çocuğusun ya. Soyunup geldin Körfez'in bağrı.

0: Türkiye'nin adını taşıyan bir futbol federasyonunun, Türkiye Futbol Federasyonu titilli bir başkanının konusu geçerken yeri nasıl gösterirsin derlerdi. Hoş değil abi bu hareket. Niye bunu konuşamıyoruz ya? Yani şimdi kim, bak, düşmanın bile olsa ama aynı sektördeysen ve belli bir yerin titrini taşıyorsa elini yere göstererek geçelim bunları diyemezsin. Yani sen yerdesin diyorsun. Adam Amerika'da Futbol Federasyonu Başkanı. Ben Hacı Osmanoğlu aşığı bir adam da değilim yani. Fuat Hoca'ya saygım da var, belli bir sevgim de var.
1: Konu nereden başladı? İlk olarak Fatih Hoca'nın YouTube kanalı açılışında başladı. Hesap sorarız diye
0: bunu
1: bir cümlesi
0: konuştuk.
1: Var.
0: Ne dedim burada da? Demek ki dedim Fatih Hoca bir şey demedi dedim bak burada. Evet. Sen dedim İbrahim Hacı Osmanoğlu demek ki bir korkun var dedim. Onu da söylemiş
1: bir
0: adamım.
1: Tehdit olarak gördü zaten.
0: Demek ki senin bir korkun var dedim. Adam bir şey söylememiş dedim. Orada ama şimdi de elini yere göstermesi beni rahatsız etti ya.
1: Cevap olarak ne verdi Sayın Hacı Osmanoğlu?
0: Sen dedi gizli mesajlar veriyorsun dedi. Kim kime hesap soruyor dedi. Bilmem ne dedi. Gider yaptı yani. Ya
1: Hacı... Sırtlanlar, akbabalar falan tamam, doğru. Kısmını konuştu. Tamam. Onun sonrasında imparatormuş. Ne imparatoruysa falan gibi öyle bir şey konuştu mu? Kullandı böyle cümleler.
0: Ne imparatoruymuş duymadım da. Öyle, o da hoş verilmiş. Olmayan bir cevap verdi. Bunu söyledik abi. Hatta eleştirdik. Sen neden korkuyorsun dedik. Çünkü hoca gizli mesaj falan vermiyor. Normal eleştiriyor.
1: Sen Ahmet Çakar'ın, Erman Toroğlu'nun veya Serdar Ali Çelikler'in verdiği cevapları gördün mü? Bunlara bir reaksiyon göstermiyorsun
0: neden özellikle?
1: Da neden
0: bravo,
1: Fatih Hoca'ya
0: konuştuk diye. Bunu. Evet. Onu konuşmuş bir adam olarak diyorum ki Fatih Hoca'nın, bak Fatih Hoca bir değer. Fatih Hoca'nın ülkenin federasyon başkanına en azından o koltuktayken bahsederken eliyle yeri işaret etmesi hoş değil. Anlatmak istediğim bu.
1: Sayın bunu... Hacı Osmanoğlu şu an bu konuyu sen ben konuşalım istemiyor. Bu konuyu Akın Gürlek konuşsun istiyor. Adalet Bakanı'na.
0: Öyle bir çağrıda bulundu. Ben çağrıda o çağrıyı bulundu. Da tam anlamadım. Devletimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Üstüne ne istiyor Sayın Hacı Osmanoğlu? Sen ne anladın ondan?
1: Yani kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle, tensipleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirildi ve bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına da inanıyorum. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım dünyadaki örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek ve futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı Sayın Bakanımız hemen başlatacaktır demiş.
0: Ne diyor abi, ne diyor? Hacı Osman ne demiş burada? Neyin
1: yani
0: çalışması?
1: Savcıları devreye sokunuz.
0: Ama hangi konuda?
1: Yapmış olduğu hakaretle ilgili olarak.
0: Ve kendin
1: bel
0: suçlusunda bulun.
1: Vurmakla alakalı olarak.
0: Ve kendin suçlusunda bulun.
1: Ama bu arada ahlakla ilgili konuşmak ya da konuları başka bir yere çekebilmeye fırsat verme konusunda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu milli takım için yaptığında karakter ve karaktersizlik konusunda yapmış olduğu
0: en
1: konuşmaları da
0: karakterli milli takım falan karakterli gibi
1: derken daha öncekilerde şimdi, bir sıkıntı mı vardı? O yüzden konuşmaların ahlakı neresinde yer aldığını da düşünmek
0: tamam,
1: lazım.
0: Tamam. Şimdi abi gelelim bir özete. Bizleri suçluyorlar. Sert konuşuyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle medyayı, doğru mu? Taraftarları suçluyorlar. Futbol dışına çıkıyorsunuz. İşte diğer işte Avrupa'daki taraftarları örnek alın falan diyorlar. kardeşim ülkenin federasyon başkanı sırtlanlar, akbabalar falan diye konuşuyor. Ülkenin tarihine geçmiş teknik direktörü ondan bahsederken eliyle yeri gösteriyor. Baba siz ne gösteriyorsunuz? Ne veriyorsunuz da medyadan ve futbol severden ne istiyorsunuz? Ve bunu kimse konuşmuyor abi. Bir haftadır baktım. Ne Fatih Hoca'nın eliyle yeri göstermesine ya hocam sen ne yapıyorsun diyen var. Ne kadar ben de beğenmesem de tarzını tavrını adam ülkenin federasyon başkanı Türkiye titri var önünde ve Amerika'da şu anda bir maçları daha var. Eliyle yeri gösteriyor Fatih Hoca. Futbolcular bunu izliyor. O federasyon başkanına saygısı olur mu? Ve yarattığınız gerilim mesela. Siz de bundan sorumlusunuz abi. Her şeyden biz sorumluyuz abi. Niye biz abi federasyon başkanıyla ülkenin tarihine geçmiş hocanın birbirine tavırlarına bak ya. Anlatımlarına bak. Bir de ben şey anlamıyorum mesela. Abi herkes YouTube kanalı açmak zorunda mı ya? Mesela Fatih Hoca bir televizyonda konuşsa daha güzel olur mesela. Fatih Terim'sin sen. Bütün televizyonlar sana kapılarını açar. Veya Mert... Melih Demiral pardon. YouTube kanalı açtı. Bir sürü program koyduruyor ya. Kardeşim sen iyi misin? Rahatsız. Bir şey diyeceğim şimdi. Dünya kupasındasın. YouTube'a içerik üretiyorsun. Bir de yanında bizim diğer topçuları falan alıyorsun. Konuk alıyorsun. Kafan orada. Kaç izlendi? İşte şu cümleyi çıkardık mı? İşte video editörünü arıyorsun Amerika'dan. Saatler de uyuşmuyor. Çocuk burada uyuyor. Ya da sen orada uyuyorsun. Çocuk seni yanlışlıkla arıyor. Kampta seni kaldırıyor mesela.

0: Ertesi gün Paraguay maçı var. Buradaki video editörü yanlışlıkla mesela Melih Demirel'i aramış olabilir. Abi çok kötü yorumlar geldi, yorumları kapatayım mesela, atıyorum. Tamam mesela. Ya senin ne işin var bunda? Herkes YouTube yapmak zorunda mı ya? Mesela Melih Demirel'inki de başka bir saçmalık mesela. Bir de o kadar mesela salaş gitmişler ki abi Dünya Kupası'na. Mesela orada aynı otelde kalan Türkler var, yazıyorlar. Ben görüyorum abi sosyal medyada. Fotoğraf falan paylaşıyorlar. Mesela bir tanesi yazmış. Daha önceden bahsetmedim ama dedi, ben bu sonuçları bekliyordum demiş. Niye demiş diye yazıyor mesela. Oradan fotoğraf da koymuş. Arkada topçular oturuyor. Diyor ki çok salaşlar diyor. Çok egolular diyor. Ya bu milli takıma Amerika'ya giderken ne oldu abi? Bir de abi bu milli takımda şu prim olayını kaldıralım ya. Yıllardır prim olayı. Prim kavgası getiriyor prim olayı. Zenginlik serhoşluğu getiriyor. Ekstra para serhoşluğu. Milli takıma para duygusu girince işler farklılaşıyor. Ya şu milli takıma prim vermek yasaklansın ya. Kupa gelmeden, anlıyor musun abi? Hangisi oynamayacak? Çünkü bak futbolcular futbolu bırakınca milli formayı giyme sayısıyla da övünüyorlar. Oynayacaklar aşk için. Oynamayanlar oynamasın. Yok 5 milyon euro ver, yok villa ver, yok bil... Ya vaat etmeyin abi, milli takıma para vermeyin abi. Bu da işi bozuyor, denklemi bozuyor. Milli duyguların yerini para, para ve paracılık alıyor abi. Milli takım forması giymek çok kıymetli. Futbolcu için çok önemli, paranın önünde bir şey ama sen parayı onun önüne koyuyorsun. Bir hikaye anlatayım abi. Yıllar önce biz işte Fotospor'dayız abi. Şeye gideceğiz, TFF'ye gideceğiz. TFF'de o dönem, TFF'ye girdin mi hiç abi Riva'ya? Hı hı. Girmişindir. Giriyorsun, sağa dönüyorsun ya hemen. Hı hı. Ana bölgeye giderken. Sola sağa milli olmuş, bir kere bile A milli formayı giymiş olsa bile eskiden bugüne herkesin fotoğrafını koymuşlar milli formayla. Biz de oraya gidiyoruz. Yanımda Engin abi var, Engin Verel var, Cüneyt Tanman var. Girdik. Tamam, biz de Fotospor'dayız abi. Girdik. Orada fotoğraf çekeceğiz, gazetemize koyacağız. Hani bunlar da benim milli yazarlarım diyeceğim ben de. Fotospor'un yayın yönetmeniyim o zaman. Lem abi de çağırdım. Lem abi de çok severim bu arada. Söylemedi bir şey. Meğer bir kere, bir iki kere kampa çağrılmış. Hatta o zaman milli takım hocası Özkan Sümer miymiş neymiş? Oynatmamış. Oynatmayınca milli takım forması giymemiş oluyor. Sadece antrenmanda milli takım formalı resmi var. Herhalde mahcubiyetten söyleyemedi ya da başka bir şey bekliyordu. Kurtarırız zannetti. La bir gittik içeri. Bak çok önemli.
1: Engin abi de hiç kaçırmaz öyle şeyleri, yakalamışsın.
0: Sana bravo. Engin abi ne yaptı biliyor musun? Engin Veren. Sen bak ne kadar iyi tanıyorsun.
1: Tanımam.
0: Şimdi Cüneyt abi daha böyle şey, böyle bir adam. Sesini çıkarmadı. Abi arıyoruz. Engin Veren'i bulduk duvarda. Riva'da, tesiste. Cüneyt Tanman'ı bulduk. Lemi Çelik'i bulamıyoruz, tamam. Bunu da anlatıyorum. Lem abi bunları kaldırabilen bir adamdır. Ve beni çok sever. Lemi Çelik'e buradan selam olsun. Lem abi herhalde başka bir şey hayal etti. O bir kere milli takıma çağrılması da yeter. Herhalde onu da oraya koydular zannetti falan. Onların fotoğrafını bulup önünde fotoğraf çekeceğiz zannetmedi. Ya dedim ki Lem abi sen neredesin dedim. Lem abi dedi ki ya dedi ben dedi Ahmet dedi amirliği olmadım dedi. Bir iki kere kampa çağrıldım dedi. Şu hoca bu hoca işte bana kazık attı, oynatmadı falan. Ha dedim, ben bozmadım. Senin dediğin gibi bak. Daha olayı bilmeden anladın sen. Engin Meral böyle yaptı, yanıma geldi. Böyle yaptı. Çok acı Ahmet, kulağım eğildi. Bir yandan da kıkır kıkır gülüyor. Ne, ben bunu niye anlatıyorum onu da bilmiyorum. Çok acı Ahmet dedi ya. Çok dedi, zor bir durum ya dedi. Neyse dedi, tamam. Ama biz bunu Lem abiyle sonra makarayla kakarayla fikiriyle anlatıyoruz. Neyse şunu anlatacağım. Milli olmak, milli sayısı. Mesela çıkıyor mesela yorumcu, atıyorum Tümer Metin. Ben şu kadar milli oldum diyor değil mi? Gururlanarak hakkı. X futbolcu yorumculuk yaparken. Zaten bu çok kıymetli. Para para para para para para para para. Bu ne baba ya? Milli takıma prim vermek yasaklanmalı ya.
1: Ben yine tekrarlayacağım ya. Özkan Hoca, Allah razı olsun.
0: Özkan Hoca mıymış o zaman milli takım hocası?
1: Yok, bilmiyorum da Özkan Hoca Trabzon'un başındayken. Hani iki tane hikaye var. Lemi'ye hazırlan, seni oyuna sokacağım. Hocam ben oynuyorum ya. Ben görmedim
0: seni. Ben görmedim. Hani,
1: bak bir o hikaye. İkincisi de oyuncu değiştirme hakkı bitiyor. Lemi'yi alacak ya. Alamıyor ya. Diyor ki Allah'ım ben alamıyorum, sen al.
0: Gerçek mi bu iki hikaye? Ya bırak bu, soracağım Lemi abi.
1: Lemi abi anlatıyor zaten.
0: Vallahi mi? İşte bunu anlatabilen bir adam. Lemi abi var ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Acayip karizmatik.
1: Kendisiyle
0: acayip
1: dalga geçebilen.
0: Acayip karakterli.
1: Kaleci Yaşar abi de öyle mesela.
0: Kendisiyle dalga geçebilen, hikaye anlatabilen, muhabbeti on numara, şeker gibi bir adam ya. Mesela Lemi Çelik'e ben bayılırım. Buradan Lemi abime selamlar olsun. Biliyorsun o site yöneticisi.
1: Evet.
0: Şeyde. O Beşiktaş'ın orada bir tane site var ya. Orada oturuyor yıllardan beri. Keyifli. Hep onu başkan seçiyorlar. Zaten biliyorsun lakabı da başbakan. Sitenin de başkanı.
1: Ara sıra Cihangir'e geliyor.
0: Aa, canım abim. Var. Çok seviyorum ya.
1: Bu arada tabii gündemle alakalı şunu söyleyeceğim. Bu kadar pohpohlamalar, hatta uğurlamalar, konvoylar, özel uçaklar, primler, villalar, onlar bunlar konuşuluyor ya. Bu jenerasyon için bile bu detaylar ön plana çıktı. Çünkü başarısızlık vardı sonuçta. Diğer taraftan şimdi sabah 6'da kalkıp maç seyreder misin?
0: Ben izleyeceğim yine milli takımımız. Yani Amerika'yı yenerlerse affedeceğim biliyor musun?
1: Yine kalkanlar olacak merak etme. Tabii. 8 Temmuz'da.
0: Bu Trump'ın vereceği hesap var. Çok bu kötü bir Dünya Kupası organizasyonu. Rezalet organizasyon. Trump'a, Amerika'ya, dünya futbolunun, Avrupa futbolunun onuru adına hesabı Türkiye'nin kesmesi lazım. Eğer Amerika'yı yenerlerse affedeceğim.
1: Sabah 6'da kalkmamın sebebini söylüyorum sana 8 Temmuz'da. 8 Temmuz'da niye kalkıyoruz Doğan? Bizim maç cuma değil miydi falan diye soracaksınız. Bizim maç 8 Temmuz'da arkadaşlar. Diğer maç olan ayın işte pazar, cuma günü kaç oluyor? 26'sı mı oluyor? 27 mi oluyor?
0: 22, 23, 24, 26 abi.
1: 26'sı oluyor. 26'sını geçelim. 8 Temmuz'da 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kızlarımız Polonya ile karşı karşıya gelecek. Kalplerin yıldızı olduklarını, gerçekten başarıyı sonuna kadar hak edenlerin, övgüyü de, primi de, her şeyi de hak edenlerin onlar olduğunu bize bir kez daha ispatladılar. Çin'i de devirdiler. Hatta galibiyet sonrasında 18 yaşında dünyanın bir numarası olmaya aday olan Çinli bir voleybolcu kızın gözyaşlarına kayıtsız kalamayan Vargas'ın seremoniden ayrılıp kızın yanına gidip teselli etmesi falan da ayrı bir konudur. Yürek var, minnet var, onun sonrasında anlayış var, her şeyiyle takdire şayan bir branşız. Biz galiba ülke olarak voleybol ülkesiyiz. Biz daha futbol ülkesi olamadık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
0: Biz futbol ülkesiyiz. Ama futbolda ne var biliyor musun?
1: Mikrofona.
0: Milli takım özelinde Fenerbahçe'de yaşananlar yaşanıyor. Sencilik, bencilik var. Bir bütünlük yok milli takımda. Hemen mesela ben bu dönemi neye benzetiyorum biliyor musun? Emre Belezoğlu, sonra Arda Turan dönemleri vardı ya. Milli takımda gruplaşmalar, prim kavgaları, ocular bucular
1: Karam
0: oldu.
1: Karam çetesi.
0: Ha. Ne çetesi?
1: Karam.
0: O ne ya?
1: Öyle vardı ya, hatırlarsın. Neyse. Sanki memlekete yeni kesin dönüş yapmış gurbetçi gibisine. Hiç bilmiyorum burada ben, neler olmuş böyle der gibi yani.
0: Giresun'dan köyden yeni geldim ya.
1: Abi neyse. Gurbettekiler bile takip ediyor her şeyden haber.
0: Hani o dönem bu oyunculara çok yüklenildi. Sonra işte Emre Belezoğlu, sonra Arda, sonra birkaç futbolcu bıraktı. Milli takımda bir yeni bir jenerasyon başladı ya. Galiba oraya doğru gidiyoruz. Altın jenerasyon dediğimiz jenerasyondan bazı kopuşlar olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine çok gidiyorlar. O döneme benzetmek istiyorlar. Fakat ben doğru görmüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun adı ne zaman Fenerbahçe ile ciddi şekilde anıldı? Hakan operasyonlar başladı.
1: Galatasaraylılar istemez hale geldi.
0: Evet.
1: Hem bir takım performansıyla hem de Fenerbahçe ile anılmasından sonra.
0: Ciddi görüşmesinden sonra. Normalde toz kondurmuyorlardı. Ve Hakan daha yolu uzunken, milli takıma verecekleri varken adam, Hakan'ı bitirdiler adeta. Arda Turan dönemindeki o kopuşlar gibi, Arda gibi şey gibi, işte Hakan'ı da temizleyelim moduna falan girdi bazıları. Bu da Galatasaray'ın ve Galatasaray'ların ne kadar kuvvetli olduğunu lobilerde bir kez daha gösteriyor. Mesela Hakan Fenerbahçe ile görüşmemiş olsa, tamam mı? Hatta Galatasaray ile görüşüyor olsa falan, Hakan'ın ne suçu var muhabbetleri olur. Abi milli takımda bir tane fake fotoğraf yapıyor birileri. 2 metrelik adamların yanında cüce gibi gösterilen Kerem, tamam mı? Normalin üstünde biliyorsun oynanmış o boylarla fotoğrafta. Mesela niye Kerem? Niye illa bir Fenerli topçu? Veya bunu ulusal bir kanal niye araştırmadan kullanabiliyor? Çünkü kullanınca hiçbir şey olmayacağını biliyor. O yüzden bu ülkedeki bu lobicilik, belli bir takımın lehine yoğunlaşmış lobicilik vesaire, güç medyada, saha içinde, saha dışında, Türk futbolunda biraz zararlı da bir noktaya gelmiş durumda abi.
1: Ramazan bitmedi mi hala ya? Günaydın Dolu Ahmet, kullanınca söyler misin? Ben Fenerbahçeliğimi dondurdum. Niye Aziz Yıldırım'a zaten istemiyordum? Bir de şimdi gitti İsmail Kartal'ı getirdi. Olmadı, dondu. Bizim Fenerbahçe iyi günler, kolay gelsin. Böyle bir mesaj var. Abi ben bekçiyim. İlk defa faydasını gördüm. İzlemediğim maç yok. Nasıl yani demiş.
2: Doğan abi, Fenerbahçe inşallah Hakan Çalhanoğlu'nu alır. Bir Galatasaray taraftarı olarak bunu canı gönülden çok istiyorum. Galatasaray'da da Hakan Çalhanoğlu transferi görüşmesi yapan biri varsa istifa etsin. Ben Ahmet Konanç'a değil de bu soruyu sana sormak istiyorum. Galatasaray başkan adayları Dünya Kupası oynanırken gidip milli takımda transfer görüşmesi yapsaydı Hacı Osmanoğlu ne derdi acaba?
0: Bir daha okur musun abi? Milli takımda mı? Kimi kastediyor? Galatasaray'ın
2: arkadaşı. Hakan Safi.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim abi.
2: Hani soruyu sana sormamış ki bana sormuş.
0: Ha, özür dilerim, tamam, evet. Özür dilerim. Buyur abi.
2: Hayır, şeyden dolayı söylüyorum.
0: Tamam.
2: Sen de cevabını mutlaka ver de. Ahmet Konanç'a diye soruyu başkan aday Galatasaray'ın arkadaşlar, herkes herkesle görüşmeyi yapar. Başkanın haberi yokmuş gibi davranıp da menajerler üzerinden de o görüşmeler yapılır. Bunu ortaya çıkartmak, prim yapmak ayrı bir konuydu. Hakan Bey'in ilk yaptığı yanlış değil bu. Kerem Aktürkoğlu transferini yaptığında da, uçaktan görüntüler paylaştığında da, Kante olayında da gerçekten büyük sıkıntılar yaşandı. Yönetimi zor durumda bırakıp almak zorunda kaldığı oyuncular arasına girdi ve Hakan Bey onun faturasını kendi cebinden ağır ödedi derim.
0: Bu eleştiriyi Trabzonlu arkadaşlar, Beşiktaşlı arkadaşlar yapabilir, yapsın. Ama Galatasaraylı arkadaşlar önce kendi transfer geçmişlerine baksınlar. Bu ülkede en çok hangi kulüpten, diğer özellikle Anadolu kulüpleri bizden izin almadan oyuncumuzla görüşüldü şikayeti yapmış? Arşivlere bakalım ister misiniz? O yüzden bırakın bu lafları Beşiktaşlılar, Trabzonlular söylesin. Siz önünüze bakın.
2: Peki. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin yeni transferleri ya da oluşumuyla alakalı yorumun nedir? İsmail Hoca'nın gelişiyle alakalı. Mesela Aykut Hoca gerçekten az önce bahsettiğimiz dörtlüleri yakıp kenarda bekliyor mu? Spor hayatına devam edecek mi? Bu olaylardan sonra bir kulüple bir görüşmesi ya da yurt dışında bu işlere devam etme ihtimali var mı? Hiç bilgi aldın mı? Mesela Aykut Hoca öyle bir şey oldu ki biraz bilendi, üzüldü, kırıldı ve dedi ki ben de artık tekrar işe döneceğim ve bana yapılan eleştirilere karşılık bir cevap vereceğim hamlesini yapma kararı aldım, biliyor musun?
0: Yani şey mi olacak, yıllar önce Konyaspor'da olduğu gibi Fener'e karşı hırslanacak.
2: Fener'e dünyanın, karşı diye düşünmeyelim. Ben Aykut Hoca'ya karşı tavırda bulunan insanlara karşı bir cevabı var mı?
0: Dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye'de dahil birçok defa olmuş bu el olayı üzerinden ortalığı ayağa kaldırdı. Sonra da Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray temizlik istiyoruz, el değmemişlik istiyoruz ya pankart açtı. Yeniden böyle işler mi yaşanabilir anlamında soruyorsun, yoksa normal bir hırslanma Fenerbahçe'ye özel?
2: Ben normal değilim. Ben olayı kaotik ortama sokan biri değilim yani. Peki. O yüzden söylüyorum.
0: Yok, genelde bu işleri iyi yapıyorsun da kaotizmi de güzel yapıyorsun.
2: Geri
0: acaba
2: geldiğinde
0: onu mu kastettin diyorum acaba? Yani Anelka'nın el pozisyonda Aykut Kocaman'ın ortalığı ayağa kaldırmasının Fenerbahçe'nin aleyhine bir iklim doğurmasından
2: mı bahsediyorsun? Sen hatırlattın onları. Benim öyle bir şey olsaydı direkt söylerdim. Tamam, ben ima etmem.
0: Güzel. Çok güzel. Oh, rahatladım. Mikrofonlar kapalı mı? Abi senin üstünden ne güzel anlattım olayı ya. Açar mısın mikrofonu şimdi? Tamam.
2: Tamam.
0: Bak burada da aldım farkındaysan.
2: Hadi.
0: Sana yapmam çünkü. Bak burada da aldım. Velhasıl tabii ki Aykut Hoca 6 sene zaten boşta durmamalıydı. Ya 6 senelik bir boşluk korkunç bir boşluk. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak. Fenerbahçe'de en son görev yaptığında 2017 ya da 2018'de bir mevzu oldu. Bak yıllardır konuşuluyor. Aykut Hoca bile çok baskı yapılıyor. Hocam iyi oynatmıyorsun falan filan. Aykut Hoca kimine göre küsüyor, kimine göre bunalıyor normal. Çanakkale'deki yazlığına gidiyor. O dönem çıkan gazete manşetleri neydi biliyor musun? İşte As Başkan Ali Yıldırım, Aziz Bey'in kardeşi, Aykut Kocaman'a, takımın teknik direktörüne ulaşamıyor. Telefonları kapamış. Şimdi bunu koy kenara. Doğan abi, bende kal. Şimdi geçen ne oluyor biliyor musun bu olayda? Bak, geçen. Bunu sevgili Aydın Cingöz, Aziz Yıldırım tarafına yakındır. O söylediği için söylüyorum. Kaynağım o. Salı günü bir görüşme oluyor Oğuz Çetin'le. Orada gerek oyuncular gerek yardımcı ekibiyle alakalı bazı anlaşmazlıklar çıkıyor. Çıkabilir. Abi kalkıyor Dalaman'a gidiyor. Hoca. Şimdi sen şimdi İstanbul'da bir iki gün sonra takım toplanacak. Her gün burada olman lazım. Söz konusu olan Fenerbahçe. Zirve. Bir zirve.
2: Dalaman'a gidiş sebebi?
0: Belli değil herhalde, küçük bir tatil ya da başka şeyler. Ve Dalaman'a gittiğini de Oğuz Çetin bilmiyor. Bunu da Fenerbahçe bir tavır olarak algılıyor o anlaşmazlığın üstüne.
2: Ve akıllar... Yani bir daha tekrarlayalım. Aykut Hoca kendi ekibiyle çalışmak isterken aslında kayıt gibi, ondan sonra başka gibi. Mesela Volkan bile olmaz diyorlar mı? Öyle bir şey mi çıkıyor? Mesela Aykut Hoca'nın
0: Volkan
2: istediği
0: ekipte. Volkan olmaz dediğini ben duymadım. Genel başlıklarını duydum. Şimdi burada ne hissediyor biliyor musun kulüp abi ve Aziz Bey? Ya takımın başındayken Çanakkale'ye gitmesi gibi, hani küsüp gitmesi gibi. Şimdi de küçük bir anlaşmazlık oldu, Dalaman'a gitti. Belki Dalaman'a bir iki saatliğine gidecek gelecek ama o hatıralar canlanıyor. Bunun üstüne Sayın Aziz Yıldırım'ın şöyle bir endişesi var. Bunu net söylüyorum, net bilgi. Acaba diyor yeni bir Alex olayı yaşanır mı? Biz arkasında çok durduk. Hücum oynayacağız diyoruz. Yine belli maçlar eski oyun formatına döner mi?
2: Ne gidiyor? Asensio üzerinden mi gidiyor?
0: Asensio üzerinden olur mu? Ya da işte eskisi gibi yine 3 ön libero ile falan çıkar mı? İşte yine savunmaya dönük oynar mı? Takımı çeker mi diye endişeleri var. Bunu da Oğuz Çetin üzerinden sürekli konuşuyor onunla. Galiba burada da Aykut Hoca biraz yıpranıyor. Hani sürekli bunun konuşulması anlamında. Ufak ufak şeyler damlaya damlaya bir sorun gölü oluşuyor. Ve bir kopma yaşanıyor. Hoca da o gün Dalaman'a gidince, tamam mı? O anlaşmazlıkların da üzerine diyorlar ki tamam diğer alternatiflere bakalım. Burada İsmail Hoca'nın bir tuzak kurmuşluğu falan yok. Adamın günahını almayın. Zaten önce Jesus arıyorlar. Bir Alman hocanın menajeriyle görüşüyorlar. Günün sonunda yönetim, elimizi çabuk tutalım. Daha önceden de işte 15-20 gün önceden de bir temas kurulmuş. Ben o zaman da söylüyorum, İsmail Kartal listeli diye söylüyordum yayınlarımda. Ve yerli hoca ve yönetimde de bir İsmail Kartal ağırlığı var. İstiyorlar İsmail Kartal'ı. İyi takım kuralım, hücum oynatan İsmail Hoca'yı getirelim, arkasında duralım, lobiciliğimizi yapalım, hakkını yedirmeyelim diye İsmail Kartal oluyor. Yani o gün, bir de ben şurada mesela Aykut Hoca'ya şurada eleştiri yapıyorum. Ya hocam, Aziz Bey'in tarzı belli. Ayrıca kongrede bunu açık açık söyledi. Kongre sürecinde ben her şeye müdahil olacağım. Samandıra soyunma odası dedi. Sen bu adamla yıllardır berabersin. Doğum gününde orada burada özel hayatta bu boşlukta hep görüştünüz. Her şeyini tarzını biliyorsun. Ya oraya kaytı koyacağım diyorsa, o oraya atıyorum şunu koyacağım, Volkan Demirel'i koyacağım, atıyorum Vebo'yu koyacağım diyorsa tamam diyeceksin. Sen burada şimdi şey diyebilirsin, Aykut Hoca her şey tamam demek zorunda mı? Ya demeyeceksen niye bu sürecin içinde yer aldın? Çünkü Aziz Bey böyle bir adam. Ve bir yıllık ateşten gömleği giydiği için de hakkı var bence.
2: Tamam da şöyle düşüneceğim. Ben ne zaman Aziz Başkan'ı daha bu işlerin içine girmeden bir yerde gördüysem, bir paylaşımda yapıldıysa, yanında hep Aykut Hoca vardı zaten. Hiç mi konuşulmadı bu zamana kadar Ahmet mesela Aykut Hoca'yla? Ya bir gün tekrar başkan olursam ben Aykut, böyle bir düşüncem var gibi, bir ekiple mi, şöyle mi, böyle mi, ben Fenerbahçe adına ben olsaydım ya da sen olsaydın ne yapardın gibi hiç yorum yapılmadı mı? Bu kadar mı hazırlıksız bir oluşumun içerisine girildi? Her oy kullanan kişi Aziz Başkan'ın tekrar geri gelmesini, bir yıl daha şans verilmesini isterken yanında Aykut Hoca'yı getireceğini bile bile oy attı. Burada yılların gazetecisi, sen de aynı şeyi söylüyordun. Al İrfan 25 de aynısını söylüyordu. Ya son gün saat 1'de açıklanacağı açıklanmadan önce biz programı yaptık. 12'de bitirdik İrfan 25 ile. 12'ye 5 kala Aykut Hoca geldi dedi ya. Bak 12'ye 5 kala
0: abi, tamam işte.
2: Aykut Hoca geldi dedi.
0: Satır aralarını okumak lazım. Ben biraz daha açık konuşayım. Yönetimde zaten Aykut kocaman bir muhalifliği
2: var. Bir
0: sürpriz
2: olabilir demedi. Bak İrfan bunu söyler.
0: Yoktu bir sürpriz. Aykut Hoca salı günü yardımcılar konusunda bazı başlıklarda diretince, üzerine de Dalaman'a gidince, benim anladığım kadarıyla ve doğru anlıyorum bence, bunu fırsat bekleyen demeyeyim de, aha gördünüz mü başladık diyen bir grup yöneticinin görüşüyle işler değişti.
2: Ya bu plansızlık değil mi? Bu ne bileyim kurumsallık dışı değil mi? Bu profesyonellikten biraz uzak değil mi? Abi, yani bir oluşum yaparsın. Tamam, bir B planın vardır da o B planını yapabilmen için öyle bir sebep sunman lazım ki, işte bundan dolayı bak bir kere Aykut Hoca'yı açıklayamamak
0: konuşacakmış
2: bile.
0: Konuşacakmış Aziz Bey.
2: Aykut Hoca'yı açıklayamamak bile en başından beri hep bir acaba deyip endişeler üzerinden gider. Bu endişeler genel kurul üyelerini, taraftarı ya da benim gibi spor severi her zaman etkiler. Yani neden açıklanamıyor? Demek ki sadece açıklanamamasının sebebini ben bir spor sever olarak şöyle düşünürüm. Yabancı bir teknik adamdan, çok iyi bir isimden cevap bekleniyor ki oradan gelecek olumlu olumsuz cevap karşılığında karşımızda da Aykut Hoca ile yolumuza devam ediyorum denilecek.
0: Hayır abi, hayır. Oğuz Çetin'le sürekli görüştü. Transfer, gelecekler, gidecekler, yardımcıları, Sadece Aykut Kocaman vardı. Evet, görüştükleri, fikir aldıkları hocalar vardı, yerli yabancı. Ama ağırlık Aykut Kocaman üzerinden gitti. Fakat yönetimin büyük çoğunluğu Aziz Bey'in görüşünün aksine, ki Aziz Bey burada yönetim kurulu çoğunluğuyla karar vermek istemiş. Yani eski Aziz Yıldırım değil, ben dedim oldu değil. Anlatabiliyor muyum? Yani yarın öbür gün sen dedim böyle oldu demsin istemiyor. Yönetimin büyük çoğunluğu zaten Aykut Kocaman'a muhalif. Anlatabiliyor muyum?
1: Bu arada Aziz Bey de İsmail Hoca'ya muhalifti.
0: Muhalif ama Aziz Bey öyle bir adam değil. Aziz Bey bir anda vazgeçer, bir anda geri döner. Fenerbahçe'nin yararlı
1: için. Şekerine göre gider yok, diye. Yok. Yani oraya bağlanır.
0: Fenerbahçe'ye yararı ya da zararına göre döner ya da geri iter kişiyi ya da konuyu. Dolayısıyla o da şunu düşündü. Bu da bir liderlik özelliğidir diyor ya, ben liderliğe geldim, başkanlığa değil. Görüyor, evet diyor, ben diyor İsmail Kartal'la ilgili olumsuz konuşmadım daha önce başkan. Ona bakarsan olumlu konuşmaları da vardı, hadi olumsuzdan gidelim. Görüyor yönetimdeki ve taraftardaki İsmail Kartal ağırlığını. Demek ki ben yanlış düşünüyormuşum dedi. İşte bu liderliktir. Buna saygı duymak lazım.
1: Hazır yönetimden de isteyenler var ağırlıklı
0: olarak. İsmail Kartal'a, ya bak ben bir şey söyleyeyim. Burada Aykut Kocaman'ı aşırı seven arkadaşlara saygım var. Ben de seviyorum bu arada. Ben çocukken sokakta top oynarken 87, 88, 89 ben hep Aykut derdim kendime.
1: Gol attığında.
0: Tabii ben Aykut derdim yani. Aykut
1: bizim Metin Ali Feyyaz dediğimiz
0: gibi. Yani. Ben Aykut olurdum, Oğuz olurdum. Anlatabiliyor muyum abi? Ama şimdi bu başka bir şey. Şimdi İsmail Kartal'ın oynattığı oyun 3 defa gelip şampiyon yapamamasına rağmen halen beğeniliyor ve yoğun şekilde talep ediliyorsa demek ki İsmail Kartal'da bir şey var abi. Demek ki camia hakkının yenildiğine inanıyor. Bir de abi Oğuz Çetin'e istediğin kadar önemli istatistik koy, yarı finali koy, bilmem neyi koy. Bak, inanılmaz bir tepki de var abi. Şey, Oğuz Çetin'e diyorum, Aykut Kocaman'a. İstediğin kadar istatistik koy, yarı final oynattı, şu kadar gol attı de. Var abi tepki. Var abi, çevremde de var yani. Ben bu kadar olduğunu da bilmiyordum ha. Mesela yılların Fenerbahçelisi insanlar var, kongreyesi. Aziz Yıldırım'a oy vermiş. Ya Aziz Bey'e oy vereceğim. Beni kimse kararından çeviremez ama bu Aykut Kocaman olayı beni düşündürüyor diyor. Niye diyorum?
1: Ben i̇şte bile oy verdi gene diyorum işte ben. Ben de bile verdi, oy verdi diyorum
0: ona
1: işte.
0: Ona rağmen. Diyorum mesela, niye diyorum mesela, ben diyor bilmem ne maçını unutamıyorum diyor. Bir tanesi yurt dışında bir maça gitmiş mesela, öldük diyor maçı bitirene kadar diyor. Takımı çekti diyor. Bir tanesi işte Vardar maçını söylüyor. Bir tanesi bilmem ne. Anlatabiliyor. İşte Aykut Hoca'da da şöyle bir şey var abi. O dönem kendini biraz yenileyemedi. 6 sene boşluk verdi. Aziz Bey tarafında da acaba yine eskisi gibi olur mu endişesi var. Niye? Bir yıllığına geliyor adam. Ya sezon içinde senin yüzünden Aykut Hoca oldu. Bak yine 3 ön libero ile çıktı. Yine takımı savunmaya çekti. Muhabbeti olsun istemiyor. Öyle olmadığı maçlarda bile böyle muhabbetleri çıkaracak olanlar hazır bekliyor ya. Onu da düşündü belki adam. Belki bu Aykut Kocaman'a da iyilik. En ufak bir şeyde baskı yiyecekti. Bir de Aykut Hoca'nın şöyle bir tarafı var abi. Aykut Hoca baskı yediği zaman dağılıyor abi. İşte Çanakkale'ye gidiyor. Dalaman'a gidiyor. Bazı mesela röportajları vardı mesela o dönem 2017-2018 döneminde. Aşırı baskıyı eleştiriyor diyor Aykut Hoca. Mesela böyle duygusallaşarak konuşuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe'de bu duygusallığı da şeye kaldıramazsın yani.
2: Şöyle bir tepki veriliyor sana. Fenerbahçe'nin yorumcuları, kalemşörleri ya da farklı şeyleri neyse artık, yolları ayırdığı ya da anlaşamadığı teknik direktörü itibarsızlaştırmada üstlerine yok.
0: Böyle mi yaptım ben şimdi?
2: Yasak aşkları şimdi Aykut Kocaman ya oraya kaçtı ya buraya kaçtı. Yok sağ bek Rize Spor'dan belgeleri çaldı da şöyle oldu da.
0: Öyle bir şey demedik.
2: Hayır, bu konuları açmaları diyor. Beni diyor rahatsız ediyor diyor mesela.
0: Abi sen şimdi sormadın mı bize niye olmadı diye? Ben de hocayı aynı zamanda onore ederek çocukken ben sokakta Aykut olurdum diyerek anlatmadım mı abi? Ne o Taha olayına girdim Rize'den, ki öyle bir şey yok diye biliyorum. Ne işte veri hırsızı, ki orada büyük ayıp edildi hocaya. Büyük ayıp edildi. Ki onu da konuşmadım. Konuşursam da böyle
1: konuşuyorum. Ya işte
0: konuşuyorum.
1: Çözülmemesi yani ve aynı zamanda net açıklanmamasıyla alakalı, anladın mı? Hiçbir şey havada kalmaması lazım ya. Ya bu Galatasaray için de mesela aynı şeyleri işte Hacı Osmanoğlu için söyleyebilirim. Sakın Ağa'nın açıklaması nedir? Ya da kimin eli kimin cebinde, bana sorun diye bir açıklama yaptı ya mesela.
0: Bizim o anlayalım.
1: Her şeyi
0: tamam.
1: Anladın mı? Fenerbahçe'nin içinde de Aziz Bey'in İsmail Hoca'yla, İsmail Hoca'nın işte yeni yönetimle, yeni yönetimin Aykut Hoca'yla falan, bunları bilmek lazım. Bilmedikçe de şöyle olacak şimdi. Burada bir başarısızlık olursa Aziz Başkan ve İsmail Hoca yönetimiyle alakalı, kafada şey kalacak Fenerbahçe'de. Çünkü buna alıştım ben de.
2: Yeni yönetim gelirse bir yıl sonrasında kim olursa olsun Aykut Hoca gelecek galiba diye düşünüyorum. Gelmedi ya bu sene, ondan dolayı düşünüyorum.
0: Abi olay belli ya. Bak şuradan anlayalım. Sevgili Volkan Demir, biliyorsun Aykut Kocamancı, Aykutçu sıralı liste medyada. Bir Volkan Demir'dir. Hı hı. Pardon, bir İrfan 25'tir.
2: İrfan 25'tir. Birdir.
0: İki Volkan Demir'dir.
2: Evet.
0: Üç Erhan Alveroğlu'dur.
2: Hı hı.
0: Bak bu üçü var ya, ve üçü de benim kankam, hani kankam yani kankam.
2: Evet.
0: Beraber yeriz, beraber seyahat içeriz, çok severim onları. Volkan Demir, İrfan 25, Erhan Alveroğlu fotospor.
2: Erhan'la çok muhabbetim yok. Çok Volkan'la merhabalaşmıştım. İrfan da canım ciğerim. Kongresidir. Yani ayrı konu ama
0: canım benim,
2: gerçekten de Aykut Hoca'cıdır.
0: Üçü de inanılmaz. Hatta bana bile salladılar Twitter'da. Ki ben Aykut Hoca'yı onara ederek eleştiririm. Hatta Aykut Hoca gelirse, naçizane bir gücüm varsa, bir etkim varsa, naçizane kum tanesi kadar bile olsa savunacağım dedim. Fenerbahçelik tarafımla. Türk hoca olduğu için özellikle. Ben yabancı hocalara Türkiye'de karşıyım. Velhasıl Volkan Demir konuşmuş. Geçen işte TV burada anlatıyordu. Bak somut bir olaydan gidelim, anlamaya çalışalım. Aykut Kocaman demiş ki olayın odağı benim. Ben bile neden bu problem yaşandı bilmiyorum demiş. Bu aslında şey demek, bilmek demek. Neden? Ya yönetimin büyük çoğunluğu istemiyordu Aykut Kocaman'ı. Aziz Yıldırım onu savunuyordu. Fakat Aziz Yıldırım'da da yorum olarak söylüyorum. Ben seni bu kadar savunuyorum. Bir yılına göreve gelmişim. Sana büyük bir eleştiri var. Bari ekibini güçlendireyim diye yanına birilerini sokmaya çalışıyorum. Sen onu kabul etmiyorsun. Bunu istiyorsun. Diyerek bir herhalde bir tepki oluştu. Sonra yöneticiler de bak Dalaman'a gitti zaten. Yine öyle yaptı. Çanakkale'ye gittiği gibi. Yok şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek herhalde burada bir telkinde bulundular. Ya bana şimdi ilk defa söyleyeceğim burada. Hadi söylüyorum abi.
2: Söyle.
0: Bana bir yönetici şunu söyledi. Dedim ki abi dedim bu kadar dedim hani uzun süre görüştünüz. Ne oldu dedim ya. Bu dedim yardımcı anlaşılırdı dedim yani. Bir şekilde ikna edilirdi dedim. Bu kadar uzun süre bu adamla gittiniz. Niye böyle bir şey yaptınız? Bana şunu söyledi. Ahmet dedi belki dedi. Bak direkt söylemedi. Belki dedi oyun anlayışıyla ilgili ikna olamamışlardır dedi. Futbol şubesi için söyledi bir yönetici. Ya demek ki oyun anlayışına dönük olarak endişe devam ediyor. Çünkü yöneticiler de şunu düşünmekte haklı abi. Biz iyi bir takım kuracağız. Tamam mı?
2: Hı hı.
0: Bir yıllığına geliyoruz. Aykut Kocaman'a bir tepki var oyun sistemi üzerinden. Yarın 5 maç iyi gittik. Bir maç Kadıköy'de savunmaya çekildik. Maç 1-1 bitti. Hadi yenilgiyi geçtim. Berabere bitti. Aykut Hoca üzerinden Aykut Hoca'da biz de ekstra yıpranacağız. E bizim zaten bir yılımız var. Bunu düşünmekte de haklı değiller mi abi sence? Çünkü Aykut Hoca bir risk almak aynı zamanda. Üzerindeki baskıdan ötürü. Adamlar bir yıllığına geldi. 3 yıllığına gelmedi ki. Yani Aykut Hoca'nın oyun sistemiyle alakalı, oyun anlayışıyla alakalı en başından beri endişeli olan yöneticilerin son gün yaşanan anlaşmazlığı da gördünüz mü? Bugün bunu yaşadık, yarın oyun anlayışında da tekrar eskiye dönmenin sıkıntısını yaşarız diye çıkışları olmuş. Bu da yönetim kurulunda oylanmış tekraren son gün yaşanan anlaşmazlık krizinden ötürü, yardımcı hoca heyeti krizinden ötürü bir oylama daha yapılmış. Aykut Kocaman olmasın, başka hocaya bakalım. Yabancılara gitmişler. Sonra hocaya dönmüşler, İsmail Hoca'ya. Yönetim kurulu oylama yapıp İsmail Hoca deyince başkan da İsmail Hoca'yı aramış. İsmail Hoca da o arada Beykoz'da limanda bir teknede oğlu ve arkadaşlarıyla oturuyormuş. Hep oralarda takılıyor ya.
2: Hı hı.
0: Telefon geliyor. Kendisi dedi ya oğlum İsmail nasılsın dedi, çok hoşuma gitti diye. O Beykoz'da limanda bir teknenin içinde geliyor telefon. Kalkıyor kulübe gidiyor. Tamam mı abi? Arkasından da ertesi gün açıklanıyor işte.
2: Yani Conte'den gel oğlum İsmail'e uzanan bir süreç.
0: Olayı küçültme. Yemişim Conte'sini.
2: Ya işte
0: gel oğlum İsmail diyecek tabii Aziz Yıldırım. Ne diyecek? İtalyan'da diyordur ki.
2: Abi
0: diyordur ki mesela.
2: Beklenti işte.
0: Abi İngiliz'de.
2: Ama Fenerbahçe taraftarı ben istiyorsam bir işte tekrar geriye dönmekle ilgili bir de şey
0: ya
2: var.
0: Abi.
2: Mesela Hakan Bey gelecek işte ne istersen dile benden denildiğinde abi iyi bir teknik adam o zaman Greenwood'lar bilmem neler falan demesinin nedeni buydu.
0: Ya.
2: Yani milli takımın beklentisi neyse. Anladın mı gönderilirken? Hakan Bey'in gelmesiyle o havaya giren Fenerbahçe genel kurul üyelerinin de havası aynıydı.
0: Ya abi Türkiye sınırları için söylüyorum. Conte kim ya Conte? Conte kim? Yerler adamı. Yemediler mi? Ya Mourinho geldi.
2: Cesuslar Mourinho'da.
0: Senin karşında Okan Buruk gibi bir figür var ya. Ya Okan Hoca geçen bak iki dürüsttür röportaj veriyor. Okan Buruk'un röportajlarının ciddi bölümü Fenerbahçe'ye. Halen oradan bir kaşıma yapıyor mesela. Mesela geçen bir şey söylemiş, Türkiye Gazetesi'nden okudum. Diyor ki işte diyor Başakşehir şampiyon oldu diyor. Fenerbahçeliler şöyle dedi. Haksız şampiyonluk. Beşiktaş oldu böyle dedi. Bize oldu böyle dedi. Trabzon oldu böyle dedi. Bir kere Başakşehir şampiyon olduğunda Trabzonspor'la çekişti. Fenerbahçeliler hiç topa girmedi. Ligi 7. falan bitirdi. Hatta o sezon Galatasaray'da 6.'ydı. Beşiktaş şampiyon olduğunda Beşiktaş'la Galatasaray çekişti. Hatta bazı Galatasaraylar Hatay maçındaki çok golleri konuştu biliyorsun. Avaraj da çünkü.
2: 7-0'lık galibiyet.
0: Avaraj da Beşiktaş şampiyon oldu. Bu iki sezonda Fenerliler Beşiktaş haksız yer oldu, Başakşehir haksız yer oldu demedi. Çünkü biri Trabzon'da biri sizinle çarpıştı. Hatta siz Hatay maçını falan konuştunuz. Medyacılarınız falan. Burada bile Fenerbahçe'nin olmadığı sezonlarda bile Okan Buruk Fenerbahçeliler böyle dedi bu şampiyon olanlara diyor. Başakşehir'le karşı karşıya getiriyor, Beşiktaş'la getiriyor, Trabzon'la getiriyor. Ya karşında böyle bir yapı var ya. Ne Conte'si? Conte buraları çözemez.
2: Mesela birçok gazetede okuduğum şeyi söyleyeceğim sana. Sen de katılacak mısın bilmiyorum ama yok abi öyle bir şey de diyebilirsin. İsmail Hoca Semedo'yu mu istiyor? Neyi istiyor?
0: Semedo'yu kimse istemiyor. Yani.
2: Hayır, kimi istiyor? Tekrar eski oyuncusunu istiyor. İngiltere'ye gönderdiğin neydi sağ bekin senin?
0: Ferdi diyorsun.
2: Hayır, sol bek. Ferdi değil ya. Osay Samuel.
0: Kim diyor onu ya? Nerede o haber?
2: Osay Samuel. Ozan Işık yazmış.
0: Yok abi öyle bir şey ya. Ya Osay Samuel'in babası. Ben yaptım
2: ben o haberi. Ben görüştüm diyor. Evet, ben görüştüm diyor mesela şey.
0: Kim diyor?
2: Burada Ozan görüştüm demiyor. Sen de okutmadın mı gazeteyi az önce?
0: 3 gün önce ben yaptım haberi. Ozan ne yazmış? Ozan hangi gazetede?
2: Yeni gazetede.
0: Okur musun
2: tavır,
0: haberi abi?
2: Tavır diye gazete
0: okur
2: var
0: musun
2: ya
0: haberi?
2: Yeni çıktı.
0: Kimle? Osay'la mı görüşmüş? Osay istiyor o gelmeyi. Babası
2: Fenerbahçe'den
0: istiyor.
2: Ayrıldıktan sonra Birmingham City'de futbol hayatına devam eden Samuel Osayi'yi İsmail Kartal'ın listesinde bulunduğu söyleniyor. Yönetime sunduğu raporda sağ bek mevkiine alınmasını istediği oyuncu şartlar oluşursa eski takımına geri dönecek. Semedo'nun performansını Fenerbahçe'de oynamak için yeterli görmeyen tecrübeli teknik adam Osayi'nin alınması için İngiliz kulübüyle de temasa geçildi.
0: Abi bak ben bu konuyu güzel bir anlatayım mı? Arkadaşımıza saygı duyuyorum. Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu ben duymadım. Olay şu. Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da benim oto yedek parçacı bir arkadaşım var. Fenerbahçe kongre üyesi aynı zamanda. Beni aradı. Önce bana WhatsApp'tan bir fotoğraf attı. Kim la bu dedim. Osay'ın babası dedi. Burada gezerken gördük dedi. İstanbul'a çok sık geliyormuş dedi. Biliyorsun o öğrencilik yıllarını hep anlatırdı Osay'ı. Babam Fenerbahçeli bir oda arkadaşı varmış. O yüzden Fenerbahçeli falan derdi Osay'ı. Türkiye'yi çok seviyor adam. Demek ki işleri var. Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da gezerken benim bu oto yedek parçacı arkadaşım, iş adamı arkadaşım, esnaf arkadaşım görüyor bunu, tanıyor. Gel diyor baba diyor sana diyor kahvaltı ısmarlayalım. Masada da kahvaltı var. Dedim mevzu ne? Diyor ki oğlunun diyor ki bu arada Osay ikincilikte oynuyor ha şeyde. Bir İngiltere'de. Kaç tane ikincilikten top çalacaksın? Velhasıl Fenerbahçe'ye gelmek istiyorlarmış diyor. Hatta diyor haber yollamışlar diyor. Saadettin Saran yönetiminden birisi üzerinden ismini biliyorum da söylemeyeceğim şimdi gerek yok. Yönetime haber yollamışlar diyor. Ya sen haber yollarsın ben sana gelmek istiyorum diye. Bu haberi ben yaptım zaten. Bir tweetlerim var. Osay gelmek istiyor kulübe haber yolladılar babası İstanbul'da falan diye. Ama karşılığını duymadım. Duymak da istemem. Fenerbahçe'nin Osay'la ne iş olabilir ya? Evet İsmail Kartal'la iyi bir dönem yaşadı ama Osay olmaz. Şimdi Fenerbahçe sol tarafa bu PSV'deki çocuk var ya Mauro Junior. Hı hı. Ferdi Kadıoğlu gibi Mauro gibi Mauro biraz Ferdi'ye benziyor. Playmaker. Hücumda daha çok iş yapan ama savunması zayıf olan ki Ferdi'nin savunması da vardı bu çocuğun yok. İşte o yüzden Ferdi olamıyor. Bir adam arıyor. Sol beke playmaker olduğu zaman ya da sağ beke ki burada sol bek diğer bekin burada sağ bek daha savunmacı olması lazım. Osayi'nin savunmasında geri dönüşlerinde müdahalelerinde problem var. Atletizmi yetmiyor. İkincilikten topçu mu alacak Fenerbahçe ya? Bir de Osayi giderken...
2: Abi ikincilik falan diyorsun da yani championship'e bakıyorsun.
0: Bak abi.
2: Bak şimdi ben sana 5 tane isim sayacağım
0: ya yok,
2: sana.
0: Ya yok gündemde yok Osayi.
2: Bak Watford, Stoke City, Charlton, Athletic, Blackburn. Ondan sonra Sheffield United. Bak şimdi takımlara bak. Norwich. Hatırlıyor musun? Southampton. Middlesbrough, Ipswich Town.
0: İsimleri üzerinden
2: anladın mı? Hani şey anlamında söylüyorum. Sen de mesela çocukken hatırlıyorsun. Ben de Bolu'yu hatırlıyorum. Zonguldak Spor'u hatırlıyorum.
0: Zeytinburnu Spor'u hatırlıyorum.
2: Bakırköy'ü, Sarıyer'i falan diyebilirsin.
0: Evet.
2: Anladın mı? Şimdi Championship'ten şampiyon olunca Hull City ile hep beraber gördük. Oradaki işin ne kadar zor olduğunu, gittiğinde kazancın ne olduğunu.
0: Tamam da
2: Premier Lig'e
0: burada
2: gittiğinde
0: Osayi. Osayi biliyoruz abi, ne Osayi'si ya.
2: İngiltere'nin ikinci ligi Avrupa'daki birçok

0: birincilikten daha kaliteli. Bir kere bunu kabul etmek lazım.
1: Abi tamam da Osayi...
0: Hemen gömme ikinciliğini.
1: Abi orada Osayi orada da bir şey yapamadı ki. Ve burada ne yapmadığını da biliyor. Ne Osayi'si abi? Geçelim abi, yok Osayi Osayi ya.
0: Örnek var diye söylüyorum. Sadece şundan dolayı örnek gösteriyorum. Bu kadar geçmişe dönebiliyorsan, kaytı maytı tekrar getirebiliyorsan.
1: Ya hoca olarak geldi adam olarak, ya.
0: Oyuncuyu da Vedat Muriç ne olarak geldi?
1: Vedat Muriç çok iyi golcü.
0: Bak ben Osayi o zaman kötü müyüm?
1: Osayi kötüydü. Artı transfer sürecinde ayıp etti Osayi Samuel. Fenerbahçe'yi bekletti. Bir şeyler yaptı falan. Bir sürü para verdiler ona, 3 milyon euroya yakın, kabul etmedi. Sonra Beşiktaş'la anlaştı. Beşiktaş'a da ayıp etti Osayi. Sonra Beşiktaş'ı beğenmedi falan, gitti, ne oldu, evet, ikincilik. Evet. Biliyorsun bunları. Tabii, abi tabii. Ne Osayi'si ya, geçelim o işleri.
0: Ya mesela az önce ya böyle oluyor, eskilere gidiyor da. Mesela Galatasaray'la ilgili bir Galatasaraylı bir dinleyici şey yaptı ya. Haklı mıydı Hakan Bey gitti, milli takımdaki oyuncularla görüştü falan diye. Can Uzun'la kim görüştü?
1: Evet, halen görüşüyorlar.
0: Halen görüşmeler devam ediyor falan.
1: Milli takımda oyuncu.
0: Şey mi bitti mesela? Hayır. Örnek verirken bir de bakmak lazım ya, kısmına
1: dedim
0: geliyor ya.
1: Dedim ya işte, dedim hayır, ya onu.
0: Mesela ben sana en canlısını vereyim. Tarihte, evet, geçmişte bilmem, evet, ne oyuncuları falan değil.
1: Bravo.
0: Canlı canlı bakıldığında da görebiliyorsun.
1: Bu kadar abi.
0: Burada mesela Beşiktaş'ın da görüştüğü bir oyuncu yok mu? Aral'la görüşüyor. Kamp döneminde de görüştü. Daha milli takım tam kadrosu açıklanmadan görüşülür. Görüşülmez diye bir şey yok. Oyuncunun karakteriyle ya da motivasyonuyla alakalı bir konudur. Hiçbir oyuncunun kafası karışmaz.
1: Ya Galatasaraylı arkadaşlar istiyor ki biz her şeyi yapalım, sonra hiçbir şey yapmamış gibi elimizi uzatalım. Ya da biz hiçbir şey yapmamış gibi sadece karşıdakileri eleştirelim. Yani öyle istiyorlar abi, öyle alışmışlar.
0: Ya yazıyorlar işte Vedat Muriç de ikincilikten gelmedi mi diye.
1: Vedat Muriç La Liga'dan geldi. Mbappe'nin arkasında en çok gol atan ikinci oyuncu olarak geldi. Vedat Muriç'i Galatasaray'la arkadaş, madem eleştiriyorsun, sor bakalım Okan Hoca'ya telefonla aramış mı aramamış mı? Sor bakalım.
0: İstedi canım.
1: İstedi canım.
0: İstedi
1: tabii.
0: Herkes biliyor.
1: Bak hemen şimdi nasıl Vedat Muriç'e sallıyor. Kendine gelse yüceltir.
0: Hakan Çalhanoğlu'nun da sallama sebepleri o. Zaten Fenerbahçe ile görüşmesinden bu yana bak, kısmına ben, döner. Yoksa
1: Hakan Safi,
0: bizim çocuğumuz, evladımız
1: mısın
0: falan
1: bak,
0: derken.
1: Bak savunmadım. Çok doğru bir şey yaptılar demedim ben. Ama ne dedim? Bunu dedim Trabzonlar, Beşiktaşlar eleştirsin. Sen Can Uzun'la Man Uzun'la görüşürken, geçmişte bu konuda en çok şikayet edilen kulüp durumundayken sen bunu söyleme dedim yani.
0: İsa Ertürk'ü hatırlıyor musun?
1: Hayır.
0: Zeytinburnu sporlu. Dünya karması falan katılmış.
1: İsa diye bir topçu mu? Evet.
0: İsa Ertürk.
1: Evet.
0: Onu hatırlatmışlar. Zeytinburnu, evet, spor deyince hemen.
1: Evimde hatırladım. Benim halen bir Zeytinburnu spor formam var. Saklıyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bordo beyaz mı? Şey böyle mor beyaz gibi
1: lacivert
0: mi?
1: Lacivert beyaz bizim.
0: Lacivert beyaz. Tabii. Ben de şey hatırlıyorum, böyle Zeytinburnu sporu hayal meyal. Biraz daha böyle bordoya yakın, böyle hafif nasıl söyleyeyim, mor beyaz gibi hatırlıyorum.
1: Yok, lacivert beyaz.
0: Lacivert beyaz.
1: Hakaret ediyorsun ya.
0: Neden hakaret edeyim ya?
1: Lacivert, yılların lacivert beyazını mor beyaz diye nasıl hatırlarsın ya?
0: Bak ben öyle hatırlıyorum diyorum.
1: Çok
0: sen
1: üzüldüm.
0: Hakaret ediyorsun.
1: Çok üzüldüm.
0: Sen algı yapıyorsun.
1: Yakışmadı.
0: Sen manipüle ediyorsun. Zeytinburnu'nda
1: 1 milyon insan yaşıyor.
0: Zeytinburnu spora verilen zararın isimlerini saymak yerine burada beni gömüp de Zeytinburnu'nun bu hale gelmesinin tek sebebi benmişim gibi anlatman. Sen ne kadar tehlikeli bir adamsın ya. Sen nasıl bir adamsın ya.
1: Hey gidi Zeytinburnu'ya. Kramponlarımızı giyerdik. Bak
0: ne renk?
1: Kaç yaşındaydım?
0: Lacivert beyaz kramponlu.
1: Siyah. Adidas. Ama çakma Adidas.
0: Yoktu. Bu arada hakaret ediyorsun siyah beyaz olana değil, lacivert beyaz olan kramponlara hakaret ediyorsun.
1: Ne alakası? Şimdi bak, ilkokul 3. sınıfta falanız abi. Kaç yaşında oluyorum?
0: Mor beyaz Afyon'du Doğan diye.
1: 8-9 yaşındayız. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden Aykut vardı benim sınıfta. Aykut. O da iyi top oynardı. O beni götürmüştü ilk. Sen nerede oynuyorsun? İşte Zeytinburnu'nun altyapısına gidiyorum. İkimiz giyerdik abi lacivert şortlarımızı. Ayakkabılarımızı, konçlarımızı, formalarımızı Sümer Mahallesi'nden ta şeye, Zeytinburnu Stadı'na, Kazlıçeşme'ye takır tukur takır tukur yürüyerek giderdik. Hiç duşmuş yok, havlu yok, ayakkabı değiştirmek yok falan. Tekrar geri gelirdik. Ne günlerdi be. Ne günlerdi abi. Koskoca Zeytinburnu Spor. Abi kayboluyorsun işte. Doğruları yapmayınca kayboluyorsun abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
0: Oldu. Geçmiş oldu zaten.
1: O Bakırköy'le bazı falan şeyleri. Ne maçlarımız olurdu ya. Aman.
0: Yürüye yürüye gidiliyordu değil mi?
1: Of, Bakırköy Zeytinburnu
0: maçları. Şeyin oradan.
1: Allah'ım.
0: Tren yolunun orada.
1: Tabii. Bakırköy Spor Zeytinburnu Spor maçları. Şenlikköy veya bizim ilçe stadımızda.
0: Karagümrük şey maçı öyle değil mi? Kasımpaşa maçı öyle değil miydi zamanında?
1: Karagümrük Zeytinburnu da oynardı o zaman. Tabii. Altliklerde. Of. Bak Karagümrük yaşamayı başardı. Sarıyer başardı. Zeytinburnu ve Bakırköy gitti abi. Halbuki ikisi de çok büyük potansiyel. İnanamıyorum ya. Gidiyor abi işte. Hayatın dengesi. Birileri düşecek, birileri çıkacak. Biz düşen tarafta olduk. Biz düşen tarafta olduk abi.
0: Reklama gitmem gerekiyor acil. Devam edeceğiz. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Reklam bitti.
4: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. O heyecan bize çok fazla kalmadı belki ama kulüpler üzerinden devam ediyoruz. Biz de konuşuyoruz, gidiyoruz ve diğer taraftan yerli ve milli bir Fenerbahçe şeklinde yorumlanıyor. Çünkü değerler var, belli değerler. Onlar üzerinden konuşulurken İsmail Hoca'nın Cengiz Ünder'i kampta deneyeceği, Ümit Aktağ ve Adil'in transferlerine onay verdiği, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin tekrar takıma kazandırılmak istendiği yönünde bazı açık ...açıklamalara yer veriliyor. Burada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek gibi ve kiralıktan dönen isimlerle beraber gerçekten elinde aslında yerli oyuncu konusunda çok geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Doğru mudur?
1: Evet, yerli oyuncuda Fenerbahçe Galatasaray kadar sıkıntılı değil ama performanslarını arttırma noktasında bir süreç yaşayacak İsmail Hoca bu oyuncuların. İsmail, Oğuz, İrfan Can bunları yeniden kazanmak istiyor özellikle bu oyuncuları. Keza Bartu Elmaz geri dönüyor orta sahada Karagümrük'ten. Maalesef Tedesco yerli oyunculara da çok büyük zarar verdi. Tedesco forma adaletini sağlayamadı. Tedesco ve Devin Özek Fenerbahçe'nin son yıllarda başına gelen en kötü şeylerdi. Çok büyük zararlar verdiler. Böyle bir kahraman gibi uğurlanmaları da gerçekten Fenerbahçeli tarafımda zoruma gidiyor. Galatasaray'dan 3 yemiş bir adamın aynı hafta bu şekilde uğurlanması, coşkuyla uğurlanması Fenerbahçe'nin ne kadar vasatlaştığının, vasatlaştırıldığının da bence bir göstergesidir. Yok efendim iyi ayrılalım istiyoruz insanlarla. Zaten kötü ayrıl demedik ki sana. İyi ayrılmak da ezilmek, kendini ezdirmek demek değildir.
0: Şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Bilgin var mı yok mu onu da bilmiyorum ama burada yazılan bir yazı, İrfan yazmış bu yazıyı, şimdi gördüm. Aykut Hoca'nın kendi ekibini kurmak istediği ve sonrasında bazı yöneticilerin buna karşı çıktığı falan konuşuldu mu?
1: Evet, söylemişti az önce, anlattım ya abi.
0: İsmail Hoca'nın da oluşturduğu teknik heyette Emre Kartal ve Kutay Arslan gibi isimlere yer vermesi sıkıntı yaratmış.
1: Doğru.
0: Kendisi nedir?
1: Emre'de katılmıyorum, Kutay'da
0: İsmail
1: katılıyorum.
0: İsmail Kartal'ın oğlu ve oğlunun arkadaşıyla alakalı.
1: Kutay mı arkadaşıymış?
0: Evet.
1: Tamam, şimdi şöyle.
0: Ekibe alımı Fenerbahçe'nin hocasıysa iki ismin analizlerde kendisine yardımcı olacağını söylemiş ve ekibini aldırmış.
1: Şimdi Emre Kartal'a yapılan eleştirilere katılmıyorum. Emre Kartal ilk defa İsmail Hoca'nın ekibinde değil. Trabzon'da olaylarda sahadan en son çıkan, davalık olan, Samiyen'deki olaylarda sahadan en son çıkan, davalık olan. Aynı zamanda evet onu yüceltecek özellikler değil ama Bestio antrenörlük mezunu, iyi dereceli İngilizce bilen, babasına orada yardımcı olabilecek olan, daha önce de kulüpte olmuş bir adam. Aykut Kocaman olayını Emre Kartal üzerinden konuşmak doğru değil. Ama Kutay konusunda katılıyorum. Bak, Emre'nin arkadaşı olduğunu da bilmiyordum. Ben Saadettin Saran yönetiminden bir isimle dün akşam konuştum. Dedi ki Ahmet, dedi, İsmail Hoca'nın dedi ekibinde sıkıntı var. Çok yeterli değil. Bizim akademiden yetersiz diye gönderdiğimiz adamı geri almışlar dedi. Kim dedim? Kutay dedi. Kutay'ı Saran yönetimi altyapıdan, akademi diyorlar oraya işte. Hı hı. Yetersiz diye göndermiş. Öyle dedi bana. Dolayısıyla evet sıkıntı var. Artı bir sıkıntı daha var. Emre'yi ayırıyorum ama oğlunu. Hı hı. Çünkü o ilk defa çalışmadı. Onun üzerinden vurarak özellikle Aykut Kocamancılar bir şey yapmaya çalışıyor. Onu doğru bulmuyorum. Mesela Haluk Hoca, kaleci antrenörü. Ya bu hoca Livakovic döneminde tartışıldı. Sandro Zufic'i getirdiniz. İsmail Hocam sen de hiç hazır gelmedin mi ya? Bak, bir İsmail Kartalcı olarak söylüyorum hani tırnak içinde. Yoksa İsmail Kartalcı falan değilim yani. Bu oyununu seviyorum. Sen hiç bir yabancı kaleci antrenörüyle görüşüp iyi böyle daha liyakatlı, City'de MIT'de çalışmış bir adamla hiç temasın olmadı mı ya? Fenerbahçe'de başlarsam seni çat diye çağırırım, hazır ol falan demedin mi sen? Haluk Hoca'ya da zarar bu. Tokat Spor geçmişi var, bilmem ne geçmişi var, çok büyük bir geçmişi yok. E Fenerbahçe başka bir seviye. Bu tartışıldı, hatırlıyor musun? Hani sonra Sandro Zufić getirildi. Hı hı. Bu nasıl kaleci antrenörü? Kaleci hep kötü goller yiyor diye. Şimdi yarın kaleci bir daha kötü gol yiyecek. Haluk Hoca konuşulacak, sen konuşulacaksın. Ama ben dün akşam duydum. Yönetim bu konuya müdahale edecekmiş. Yeni bir kaleci antrenörü gelecekmiş derken Yakup Çınar geldi abi. Hoş geldin. Alma, hoş geldin.
0: Yakup'um.
1: Benden sonra Yakup Çınar var değil mi?
0: Evet.
1: Hani benim böyle güzelleştirdiğim yayını Yakup Çınar'la çirkinleştireceksiniz yani. Denge lazım tabii.
0: Hayır öyle olmayacak.
1: İyilerde kötüler.
0: Hayır öyle olmayacak. Astrolistler sonra çıkar diye bakacak. Ben Yakup'u nasıl korudum bir yandan? Sattım seni. 5 dakikada nasıl sattım seni şu an?
13: Yolda gelirken dinledim.
0: Evet.
13: Karambar Motorcular Derneği şu an.
1: Vay arkadaş ya. Biz niye güldük? Güzel bir espri değildi ki.
0: Güzel karan var. Motorcular Derneği şu an seni aşağıda bekliyorlar diye. Bütün kuryeler Allah toplanmış. Allah ya. Toplanmış. Bütün kuryeler toplanmış.
1: Ben ama onların hakkını savundum. İyi yalnız, kötü kullananlar, iyi kullananları kötü
0: sonra,
1: diye.
0: Uzun zaman sonra Süper Lig'de Anadolu takımlarında hangi yerli yıldız oyuncu büyük takıma gelir diye sorulduğunda iki tane ismi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bir yoklama durumu var. Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ mıydı? Adil Demirbağ işte Alanya ve Konya'nın oyuncuları. Evet, bayağı gündem. Trabzon mesela devreye girdi. 7 milyon gibi bir civarda para istendiği söyleniyor. Konya Spor'un Adil için. Trabzon çekildi aradan. O kadar para vermem dedi. Bilmiyorum hani yerli oyuncular konusunda zaten bu sınırlamayla ilgili mevcut yönetimin, Aziz Bey'in görüşü Galatasaray'ın talebine göre biraz yumuşadı mı, yoksa değişir mi değişmez mi?
1: Aziz Bey de bildiğim kadarıyla 10+4'ü zorlayıcı olarak görüyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Galatasaray'a niye oyuna geliyorsunuz? Bırakın 10+4 kalsın. Onlarda 23 yaş altı oyuncu yok, bizde var. Ya sende olanların hangisi net oyuncular? Nene mi? Sıdıki mi?
0: Arşi Buran mı?
1: Arşi zaten gidecek. O 24 ama kurala uyuyor eskiden geldiği için. Nene, Sıdıki veya Arşi, bir de şey var. Yeni geldi Amara Diouf. Büyük yetenek. Hmm. Ama daha net değil ki, 18 yaşında bir çocuk. Hani Galatasaray'da bunlar olsa, Galatasaray bunlara rağmen 10+4 kalksın, 12+2 olsun eskisi gibi derdi. Ben buna katılmıyorum. Aziz Bey'in görüşü zaten Galatasaray'la aynıymış. Bu Galatasaray'a destek vermek değil, doğrunun yanında gitmek. 12+2 iyidir. 4 tane birden 23 yaş altı oyuncuya mecbur tutmak zor. Kulüpleri zorlar.
0: Mesela eğer ki 12+2 veya 10+2+2 gibi bir sistem de gelişti. 10+4 nedeniyle zaten transferde frene basmak zorunda kaldı Galatasaray'da. 10+4. Şimdi 12+2 istenilen, biliyorsun. Evet. Veya 10+2+2 diye bir sistem isteniyor. Şöyle söyleyeyim sana. 10+4 kuralından memnun olmayan Galatasaray yönetimi 12+2 veya 10+2+2 olarak değişmeyi talep etmiş.
1: Yani?
0: Burada daha önce de oynayabilen ve 2004 doğumlu oyuncuların da kabul görmesi
1: iki
0: gibi.
1: İki tane 2003, 1 Ocak ve 2003 üstü gibi. İki tane de
0: öyle bir yaş altı, sistem geliştirilmiş. Yani 10+4 yerine 10+2+2 şeklinde olabilir mi diye soruluyor.
1: Bir yaş daha şimdi önemli.
0: Olursa eğer, o sistem gelirse, Turam gibi, Kamavinga gibi ya da Van Dijk gibi isimleri transferde hemen hızlanmaya geçeceği söyleniyor Galatasaray'ın. Fenerbahçe de ona göre bir hamle yapabilir düşüncesine sahip herkes. İşte Beşiktaş da belki bekliyor. Gerçi Önder Hoca biz şu anki sisteme uygunuz diyor. Ertuğrul Doğan Trabzon biliyorsunuz daha önce açıklandığı için biz de sistemimizi ona göre ayarladık.
1: Abi Galatasaray'da 10+4 olsa bile Galatasaray'da net olmayan 3-4 tane oyuncu var zaten yabancı. Çıkar bunlardan 23 yaş altı daha net oyuncular alır. En azından ikisini net alır. Parası da var adamların şu anda. Bütçesi de var. Limiti de var. Yani çok zorlanmaz yani. Fenerbahçe'den daha fazla zorlanmaz.
0: Harcama
1: Fenerbahçe kadar zorlanıyor.
0: Harcama konusundaki düşüncen nedir? Açıklanmaz. Zaten şimdi, onlar açıklanır ama zaten bir kasa kolaylığıydı. Onu arttırabilmekti.
1: Sponsorlar bilmem ne, satışlar arttırıyorsun. Şey tabii. Ama yani, yüksek değil yani. Türk lirası euro ile 118 milyon euro Fenerbahçe'deki.
0: Mesela Çorum'un, Ahmet'in, Erzurum'un, Eyüp'ün, Gençler Birliği'nin, Kasımpaşa'nın, Antep'in, neredeyse Alanya'nın, Kocaeli Spor'un oralarda yer alıyor. Aynı bak, rakamlar üzerinde gidiyor.
1: Fenerbahçe'nin harcama limiti, TFF harcama limiti 118 milyon euro çıktı. Türk lirası karşılığı söylüyorum, 9 milyar küsürün. Hı hı. Şimdi bu şey değil, şurada karıştırmayın. TFF'nin verdiği harcama limitin içinde oyuncuya verdiğin maaş, bonservis, transfer taksidi, o yıl için ödeyeceğin ödemeler, sözleşmede o yılı kapsayan ödemelerin yanı sıra vergisi de var. Ama normal senin limitin, hani harcama limitini şey limitini konuşuyor mesela, Fenerbahçe'nin 36 milyon euro limiti var. Normal o sadece bu şeye bonservise vereceğin harcama limiti.
0: 9 milyar TL.
1: O aradaki fark

0: 6 maç yapar. Galatasaray Fenerbahçe'den 15 gün sonra 7 Temmuz'da kampa girecek. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe 7 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda, Galatasaray daha yeni kampa başladığında yarısını Avusturya'da geçirmiş. 3 tane maçın ilkini falan oynamış olacak. Galatasaray daha Eylül'ün 5'inde 6'sında başlayacak olan Süper Lig'i beklerken Fenerbahçe 3-4 tane resmi maç oynamış olacak. Erken sakatlıklar, erken form tutma ayrı bir dert. Bir de bu kadar ön elemede yıpranmak ayrı bir dert. Ben de diyorum ki kardeşim, eğer Fenerbahçe ikinci ön eleme, hadi Zarbze'yi geçti, geçemeyebilirsin, Podolski'nin takımı. Bak bak neler yapacaklar sana. Galatasaraylılık üzerinden okuyacaklar o turu. Sinirlerini bozacaklar falan. Geçemedin. 2'de ya da 3'de elendin hadi. Baskı yapmayın takıma. Avrupa oldu olmadı diye. Şampiyonlar Ligi oldu olmadı diye. Senelerdir aynı şeyi söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Avrupa ile Türkiye gitmez kardeşim. Çok zor. Sen yıllardır şampiyon olamıyorsun. 12 yıl olmuş. 13. yıla gidiyorsun Allah korusun. Hem Avrupa'yı yapacağım hem Türkiye'yi yapacağım. Ben büyük takımım. Sen büyük takımsın da büyüklüğün de bazı akılcı hareketleri vardır. 3 ön elemeyi nasıl geçeceksin ya? Geçtin diyelim, büyük bir yıpranma olacak. Sakatlıklar, bilmem neler. Zaten harcama limitlerinde sorun var. Ben olsam ön eleme maçlarına vallahi billahi yedek kadroyla çıkarım ya. Bir sene bütün ağırlığımı lige veririm. Şampiyon olurum. Şampiyonlar Ligi'ne direkt giderim. Yoksa seneye yine Galatasaray direkt gidecek. Hep geç açıyor sezonu. Daha dinlenmiş açıyor. 15 gün çok önemli. Ve senden daha az maç yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne bir daha gidiyor. Paraları o alıyor. Harcama limiti onun çok oluyor. O gelirlerden ötürü fark oluşuyor.
1: İsmail Hoca'nın yerli oyuncularla başarılı olabileceğini düşünüyorum. Mesela Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir dokunuşu olacaktır diye tahmin ediyorum demiş.
0: Kulüpten bir arkadaşım, kulüpte çalışıyor halen, bana şunu söyledi. Ahmet dedi, Fenerbahçe'nin son yıllarda en büyük problemi özellikle Tedesco döneminde
1: yerli yabancı oyuncu,
0: yerli oyuncu hakimiyetinin kaybolmasıydı. Şampiyonluk dedi yerli oyuncuyla gelir. Kaliteli yabancı ama soyunma odasını, samandırıyı toplayan o yabancılarla da özdeşleşmeyi başarmış, yerliyle gelir dedi. Tedesco hepsini dedi küstürü dedi.
1: Bu arada kaliteli yabancı derken orada biraz daha eğitici, öğretici ve aynı zamanda profesyonel ve tecrübesinden faydalanmak amacıyla Tadiç gibi bir isim
0: düşünüldü. Tabii.
1: Tekrar var mı gündemde?
0: Yok, bir ara Aykut Hoca herhalde İsmail Hoca onu ekibinde istemiş ama o bence bir sene daha oynayacak. O konu yarım kalmasın. Yerli hoca çok yerli futbolcu çok önemli.
1: Hayır, dokunuşlarıyla alakalı.
0: Tedesco yerli oyuncuları
1: dokunuşu, Kayt gibi bir ismin dokunuşu yerli oyuncuya da farklı olabilir.
0: Tabii canım, ikisinin işte özdeşleşme dediğim abi. Yani yerli oyuncu önemli. Tedesco onları dağıttı.
1: Ama şimdi takımın içerisinde zaten tecrübe dediğin zaman Asensio gibi bir isim var. Ya ben... Mesela işte o kısımda İsmail Hoca'nın Asensio ile ilişkisi nasıl olacak sence? Hani Aykut Hoca kısmını geçtik. Orası bir tehdit gibi gözüküyordu. Alex'den
0: Asensio
1: kaynaklı.
0: Asensio merkezde olacak abi. Asensio'nun çevresinde. Abi Asensio'yu tartışmayalım ya. İsmail Hoca da tartışamaz, kusura bakmasın yani. Asensio çok önemli bir oyuncu. Takım oynatan bir oyuncu.
1: Buna ki, artı ekle Şikrinyar gibi bir isim.
0: Tabii ama sever zaten İsmail Kartal, Asensio gibi ön tarafta takımı tutan oyuncuları. Sever. Mesela.
1: Ya Asensio'nun açığını arkada yerli oyuncuların Kante performansıyla mı?
0: Kante Gendüzü var merkezde.
1: İsmail gibi mesela.
0: İsmail var, Kante Gendüzü var. Bir de abi iyi bir kanat lazım Fenerbahçe'ye. Kilit açan Greenwood gibi. Bunlar seni önde tutmaya da yarar. Bir de Fenerbahçe'de takım önde tutan santrafor yoktu. Muriç geldi en kötü. Bir tane daha gelecek. Bunlar takım önde tutacak. Savunmayı ve orta sahayı da rahatlatacaklar. Geçen sene için Aziz Bey demiş ki bir yerde, geçen sene doğru bir iki tane transfer yapılsaydı biz yine şampiyon olurduk demiş. Doğru söylüyor. Bir tane iyi stoper, bir tane iyi golcü. Biz şampiyonduk ya. Ellerimizle verdik yani Galatasaray'a. O kadar da zor değildi. Galatasaray'ın geçen sezon Avrupa'da çok yıprandığı sezonda, Osimhen'in 13-14 maç oynamadığı periyotta o kadar zor değildi. Kadroyu çok kötü yaptın. Golcüleri, Ali Koç stoperleri yolladı. Saadettin Saran golcüleri yolladı.
1: Ben İsmail Kartal döneminin İsmail Hoca ile ilgili olarak aklımda kalan ne diye sorsan Konferans Ligi'ni alabilirdin kısmındayım hala da. Bak, orada seninle uyuşmadığım noktaydı ama 99 puan aldı, başarılıydı falan gibi yorumlar
0: işte
1: yapılırsa.
0: İşte benim dediğim yere geliyor.
1: Diyor ki orada Fred faktörü vardı diyor bir dinleyici.
0: O sezon iyiydi Fred.
1: Takımı kazandıran Fred'di. Fred'in olmadığı maçlarda Fred'li Fred'siz diye adlandırılan dönemdi diyor.
0: Bir.
1: O yüzden bence o yokken kaybediyordu. Bu sene o hüsranda kim acaba başrole geçer?
0: Bir,
1: Talişka'yı unutuyorsun. orada. Bir taraftan Asensio kısmını ne kadar oynayacak oynayamayacak bilemiyorsun. Muriç evet o açığı kapatabilecek.

0: Bek oyuncu ama İsmail Hoca döneminde vardı önünde forvet hattında isimler. Oradan da bakıyorlar. Ya herkes kendine göre haklı çıkardığı, evet ya bunlar dediği tarafları zaten sıralıyor mesajlarda da. Dzeko kısımlarını, Tadic kısımlarını orada anlatıyor yani. Mesela Asensio İsmail Kartal dönemindeki Szymański gibi direkt kaleye çok yakın, çok daha gol ve asist üretir bence demiş. Bir dinleyici de.
1: Şimdi abi Fred eski Fred değil, sakatlıklardan sonra gitti. Sakatlıklar oyuncuları, bazı oyuncuları çok bozuyor. Artı o dönem konferansta, Süper Lig'de ikisi üstünden, bak benim dediğim yere geliyoruz. İsmail Kartal'a baskı yapıldı ikisi de olsun diye. Adam da ikisine dengelemeye çalıştı kadroyu. O yüzden Fred'i burada çıkardı falan filan. Oyundan falan filan, tamam mı? Olympiakos deplasmanında o yüzden kontrollü oynadı. Çünkü Sivas maçı geliyordu. Fakat camia öyle bir baskı yapıyor ki Fenerbahçe'de. İkisi de olsun. Avrupa'da, Türkiye'de olsun. Avrupa'dan elenince de büyük bir moral bozukluğu lige yansıyor. Lige yansıdı. Gitti Sivas'ta, Fenerbahçe kazanamadı. O gün tabii Kadir Sağlam'dı galiba. Kadir Sağlam ya da Cihan Aydın. Olmayan bir penaltıyla verdi falan filan son dakikada. Tamam mı? Bir de öyle bir gerçeğin var senin. İkisi birden gitti. Ben de diyorum ki birisine yoğunlaş. O da Süper Lig olsun. Benim oradaki tezimi altını ben böyle dolduruyorum.
0: Bu kadar yaklaşmışken kısmındayım ben de. Bak şimdi diye yazmış. İzmir'den Uğur yazıyor bu mesajı. Skriniar'ın stoperde olduğu bir Fenerbahçe asla önde top oynayamaz. Bunu bir not alın kenara demiş.
1: Bir daha söyle abi.
0: Fenerbahçe'nin net stoperinin Skriniar olduğu yerde Fenerbahçe önde top oynayamaz.
1: Şöyle
0: dediğimi not alın.
1: Bir tek Skriniar'a bağlamayalım. Oraya bir Greenwood, oraya bir Muric, önde top tutan, önde tehdit eden adam koyduğun zaman oynarsın. Fakat temelde haklı. Skriniar'la Fenerbahçe savunmadan çıkmaya çalışıyor. Niye? Jaden'ın ayağı yok. Ayağı yok derken hani topa uygun o futbol tabiri. Skriniar'a bakın abi, çok ağır oynatıyor takımı. Sallana sallana topu orta sahaya taşıyor. Savunma dönüşlerinde de Skriniar'da hava topu ve yetişmede de problem var.
0: Yani o sağ sol geri, geri kısmı.
1: Evet, halen Fenerbahçe için iyi bir stoper. Yanında hızlı bir stoper oldukça. Fakat Skriniar takımı atağa kaldırma noktasında çok yavaş. Bu anlamda doğru söylüyor. Ama bütün olayı onda toplamamak lazım yani.
0: Maalesef ortadan gerçekten yara yara gidebilecek Fred gibi bir oyuncunun olması gerekiyor İsmail Hoca'nın oynattığı futbol anlayışında. Bunu da bu sene kiminle başaracak, ona bakmak lazım. Aydın abi, Çağrı Balta ve Alaaddin Ekici için ne düşünüyor acaba demiş senin için.
1: Şimdi Çağrı Balta'nın daha yolu var. Alaaddin Ekici'nin de var. İkisi de iyi yetenek. Özellikle Alaaddin Ekici çok muazzam bir çocuk. Yol açık olsun. Umut vaat ediyorlar. Ama iki şey çok önemlidir altyapıdan yürüyen çocuklarda. Bir, mental durum. Olmadan olmuş hissiyatına kapılmamalılar. Ya da moral bozucu bir maç geçirdiklerinde ya da mesela ailesel bir şey bile yaşadıklarında mutlaka psikolojik destek almalılar. Mental olarak çökmek çok büyük tehlikedir. Mentallerini güçlü tutacaklar. İki, altyapıdan yürüyen yıldız adayı çocuklarda şu çok önemlidir. Süre bulabilmek. Bu çocuklar Fenerbahçe'de süre bulamayabilir. Değerlendirmek lazım ama doğru yerlerde. Mesela Mimović'i Kızıl Yıldız'da Şampiyonlar Ligi'nde maç top oynarken aldı Fenerbahçe. Acun Ilıcalı aldı diye Mourinho gıcıklık yaptı çocuğa. Çocuğu kiraladıkları yer çok yanlıştı. Güney Kıbrıs'ta bir takıma kiraladılar. Ya Türkiye'den bir takıma versene. Gözün önünde. Güney Kıbrıs'ı kim izler? Çocuk orada unutulmuş gibi hissetti. Oyuncuyu doğru yere kiralamak da çok önemli.
0: Bir sürü mesaj var. Skriniar'ın aslında daha fazla kanatları oynadığını biliyoruz. Bize merkezde pas dağıtan bir adamın olması
1: doğru,
0: gerektiğini
1: söylüyor. Doğru, Skriniar hemen özellikle sağ tarafa çok oynuyor. Sağda da mesela Mert Müldür deplase olmaya çalıştığında Skriniar ona verdiğinde mesela Mert Müldür'de şöyle bir şey var.
0: Aslında Oğuz'u ya da Musabba'yı ya da Nene'yi çok beslemek istedi oradan. Hem uzun toplarla hem de Mert üzerinden orada çok fazla.
1: Ya çok Skriniar üzerinden okumak vardı. İstemiyorum başarısızlığı da. Skriniar'ın avantajları ile dezavantajları da var. Ama dediğim gibi oraya Greenwood, önde top tutan Muric gibi bir adam koyduğunda Fenerbahçe'nin oyunu yine otomatikman değişecek. Fenerbahçe'nin sorun çözücü adam geçen bir kanadı yok.
0: Barış Bey'in daha çok gündeme geleceğini söyleyen Ahmet Sayın Uslu'yu unuttu mu acaba diye yazmışlar.
1: Unutmadık. Onunla aynı cümlede kullandım zaten.
0: Bu arada ben Barış Bey'in daha net

0: şekilde yorum yapacağını, daha çok açıklamaları, beyanatları vereceğini düşünüyorum. Sayın Uslu'nun da rakibin açıklamalarına göre belli yerlerde sahneye evet. çıkacağını tahmin ediyorum ben.
1: Çıkacak.
0: Her zaman değil.
1: Fenerbahçe stadında artık hiçbir Anadolu kulübünün ya da herhangi bir kulübün başkanı Asırlık Çınar'ın stadında, mabedinde, Fenerbahçe şeref tribününde Fenerbahçe taraftarına parmak sallayamayacak, küfür edemeyecek. Yaparsa cevabını alacak. Yok öyle. Bu yönetim onun cevabını verir.
0: Bir tane haber vardı şurada. Bu konuyu gördünüz mü diye az önce bir dinleyici yazmış. Dünya Kupası ile ilgili olarak federasyonun yapmış olduğu en büyük hatayı milli takımın Arizona'daki mecbur kaldığı yer. Şöyle deniyor: A milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda çöl sıcağıyla kavrulan Arizona'da kamp yapmasının altından büyük bir skandal çıktı. Federasyon yetkililerinin playoff'tan geldiğimiz için FIFA mecbur kıldı diyerek savunduğu kamp yerinin aslında zorunlu olmadığı, federasyonun ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağı ve uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı ortaya çıktı şeklinde yorumlanmış.
1: Bilgi sahibi değilim
0: orada,
1: ki abi.
0: Orada bile bir şey var.
1: Ya yani şu sıkıntı. Amerika'yı var. Yenelim be. Yenelim yani. Yenelim, affettirin kendinizi ki Amerika'yı yenmek çok zor. Bir de
0: ilk maçımız Amerika ile olsaydı biz bu gruptan çıkar mıydık?
1: Çıkamazdık. O yüzden Amerika'yı yenmemiz de çok zor. Neden biliyor musun? Çünkü biz Avustralya, Paraguay ki Amerika hepsinden daha kondisyonlu bir takım. Çok böyle keskin oynuyorlar. Onların çok altında kondisyonla gitmişiz. Biz bitik gitmişiz oraya abi. Bir de kalemize gelen her top gol oluyor ya. Ya Uğurcan Çakır'ın performansı çok kötüydü abi. Her top gol oldu. İlk gelen her top gol oldu ya. Ve çoğu da yerden geldi. Uğurcan'ın yerden gelen şutlarda zaafı var abi. İnene kadar yere o top kaleye giriyor genelde.
0: Senden adres isteyen bir arkadaş var ki sana limon, elleriyle limonlu kek yapacakmış. Seni çok seviyormuş.
1: O mevzunun hakkını yedik ya. O limonlu keki yedik, bitirdik artık. Tamam, onun esprisi bitti artık. Başka şeye geçelim.
0: Kral Totti diye bir arkadaş, Şikrinyar çok kötü top sürüyor ve tek hamle kazma stoper diye, Osterwold ondan daha iyi ayağı olan bir oyuncudur bence demiş.
1: Yok, ona katılmıyorum.
0: Kendisi lig başında şampiyon belli diyorsa o zaman niye kendiyle çelişip ligde şampiyon olmak için kadro kuruyor? O zaman kadroyu Avrupa'ya göre kursun. Orada tabii yok, tabii yapı yok diye yazmış.
1: Fenerbahçe her zaman yapıya rağmen şampiyon olmuştur. Mücadeleyi bırakmaz.
0: Ahmet abiye söyler misin? Söyledik arkadaşım, az önce okuduk ya. Fenerbahçe yönetimsel olarak Aziz Yıldırım gelince bir güç hissediyor mu? Kim ne derse desin, Aziz Bey karizması olan, Ali Koç son seneleri Saadettin Bey'in dönemiyle bir farklı hissiyata girdiğini söyleyebilirim ki o kelimeleri okuyamam arkadaşlar, yazmayın bile yani. Livakovic'in performansına ne diyorsun? Takımda tutunmalı mı? Ederson ve Livakovic performanslarına baktığında...
1: Livakovic... satılabilecek bir performans sergiledi Dünya Kupası'nda ama Fenerbahçe'de geçmiş tartışmaların üstüne kalamaz. Bir de onun da mentali Türkiye'ye çok uygun değil. Trabzon'da yaşanan olaylardan falan çok etkilenmiş. Ederson'un da bence en ufak bir kötü maçta, Galatasaray maçında yaptığı rezalet gündeme gelecek. Ben ikisiyle de devam edilmemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Ben geçen şey dedim ya, Haiti ile bir dostluk maçı yapmamız lazım bizim. En kısa sürede. Milli takım daha soğumadan.
1: Evet. En azından birbirimize gol atarız. İkisi
0: evet,
1: de gol atamamış.
0: Hiç olmazsa bir şey olurdu ya. Geçen yıl Fenerbahçe savunması yüzünden şampiyonluğu kaybetti ama farkında değiller. Şikrinyar çok ağır stoper. Asensio'da fizik ve kondisyon yetersiz. Oyunu hızlandıran tek oyuncu Gendouzi. İsmail Hoca'nın gözdesi bence Gendouzi olacaktır. Net diye yazmış. Ahmet, federasyonun devam etmesini istiyor mu? Acaba Fatih Terim federasyon başkanı olsa ne düşünür? Demiş.
1: Fatih Terim'in federasyon başkanı olabileceğini düşünmüyorum. Tekrar teknik direktör milli takımda olabileceğini de düşünmüyorum. Bence o defter kapandı.
0: Bundan yaklaşık olarak bir ay önce falan, öyle tahmin ediyorum, bizim televizyondaki programda Tahir Kum dedi ki inanılmaz bir kulis yapıldı. Dünya Kupası sonucuna göre değişebilecek. Sayın Mustafa Eröğüt federasyon başkanı olacak gibi gözüküyor dedi.
1: Ben de öyle düşünüyorum. UEFA'da görev yapmış.
0: TFF'de... Şu an federasyonda başkan vekilliği yapıyor zaten.
1: Yok. Daha önce
0: daha önceki yönetimi büyük ekşi döneminde başkan vekilliği yaptı. Bir de Başakşehir'in CEO'su.
1: CEO'su. Bu konuda sertifikaları falan var, böyle özel şeyleri var.
0: Bu arada birçok kulübünde, futbol, yani 18 kulübünde neredeyse 15'inden destek almış.

0: yılında.
1: Tabii tabii. Yani Mustafa Eriyüt başkan olur.
0: Ya bundan sonraki federasyon başkanı Mustafa Eriyüt olacakmış gibi gözüküyor.
1: Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı. Galatasaraylı değil. Fenerbahçeli değil. Beşiktaşlı. Onu da söyleyeyim. Beşiktaşlı olduğunu biliyorum.
0: O zaman Beşiktaş şampiyon olamayacak.
1: Yok canım.
0: Çünkü
1: ya,
0: Beşiktaş'ta adam. Her başkan geldiğinde Beşiktaş şampiyon olamamıştı.
1: Fener de olamıyor genelde. Ne Aydınlar'la ne de işte Nihat Özdemir'le.
0: Olaya oradan bakalım olur mu?
1: Hiç ama şey yapmıyor. Bak ne güzel söylüyorsun. Beşiktaş'ta kim geldi Beşiktaş Federasyon Başkanı?
0: Yıldırım Demirören.
1: Olamadı değil mi Beşiktaş şampiyon? Yıldırım. Nihat Özdemir, Mehmet Ali Aydınlar geldi. Fener olamadı. Ama Galatasaray'la Federasyon Başkanı geldiğinde Galatasaray mutlaka oluyor abi. Niye? Çünkü abi başka bir şey. Başka bir birliktelik onlarınkileri.
0: Bak.
1: Başka bir bilinç, ortak bilinç. Esprileri yapılıyor.
0: Bence kimin eli kimin cebinde bu sene belli olur. Sen bir şey bekliyor musun? Bu şike bahis operasyonlarıyla
1: ya
0: alakalı.
1: Ya açıklamalar var.
0: Mesela ama Dünya Kupası'ndan sonra önümüzdeki bir ay içerisinde ya yer yerinden oynar mı? Yok abi, üzerinden geçilir. İki tane üç tane günah keçisi ilan edilir. Ondan sonra da sessizliğe gömülür. Yeni sezona da başlarız mı diyorsun?
1: Yani bunu söylemek haksızlık olur. Yapılan bir çalışma var belli ki. Ama ben şunun olacağını düşünmüyorum. Yani böyle yok şampiyonluğa etki edeceğini falan filan, tescilin bozulacağını falan düşünmüyorum yani. Önümüze bakalım abi. Önümüzdeki sezonu bakalım biz. Önümüzdeki
0: Amerika
1: sezonu bakalım.
0: Amerika maçında yedeklere gün doğdu der misin?
1: Yok abi, Amerika maçında
0: gene Arda, Hakan, o tarz bir başlangıç mı? Uğurcan olur mu kalede mesela? Yoksa bu sefer Altay'a şans verir.
1: Kaleci Uğurcan'ın
0: Oğuz oynar, İrfancan Kahveci oynar gibi böyle tahminlerin var mı?
1: Uğurcan'ın
0: Can'la
1: oynamaması,
0: başlar, Kerem oynamaz falan gibi.
1: Uğurcan'ın oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Oynamayacağını da düşünüyorum. Maalesef iş işten geçti. İlk maçtaki kötü performanstan sonra Uğurcan oynamamalıydı. Uğurcan bir kere milli takımda yedek kaldı, hatırlıyor musun? Çıktı röportaj verdi. Mesela orada büyük yanlış yaptı. Ayıp yaptı Uğurcan. Hangi performansa göre değerlendiriliyor bu falan yaptı, hatırlıyor musun? Montella dönemindeydi galiba. Ya da Şenol Güneş mi? Çok ayıp. Demek ki Uğurcan bir gücü olduğunu biliyor ki bunu yapabiliyor. Orada sen milli takıma hodri meydan dedin. Uğurcan'ın ben nasıl yedek kaldım diye röportaj vermesiyle Berke'nin kadro dışı bırakılınca Bulgaristan maçında Rıva'yı terk etmesi arasında ne fark var? Fark şu. Berke'nin lobisi yok, Uğurcan'ın var abi. Türk futbolu bu adamcılıkla bunları az bile yaşadı.
0: Paraguay maçında bir kural hatası olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru var. İlla bunu sormuşlar.
1: Yok öyle bir şey yok abi. Kural hatası falan
0: öyle
1: yok.
0: Öyle bir şey olsa zaten şu an yer yerinden oynardı. Biz hala daha gündeme gelirdik.
1: Adamlar Fatih
0: Hoca'yla
1: adamlar bizi tertemiz
0: İsmail
1: yendi.
0: İsmail Hacı Osmanoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki konuşma değil de o gündeme gelirdi yani.
1: Ay ay ay ay ay.
0: Var mı yok mu diye bakıyorum.
1: Telefon alacaksın mı abi?
0: Yok. Var peki. Telefonum. Osterwolde ikinci direkt bölgesinde her zaman adam kaçırır. Halbuki senin yerin aslında rakip sağ. Andre Santos gibi çok rahat dikey koşu yapıyor. İsmail Hoca çözer bu konuyu bence diye düşünüyorum demiş.
1: Hiç kalmak istemiyor. Yollamış. Hiç kalmak istemiyor. Daha önce bir sene ikna edildi. Hollanda'dan evini almış. Ya Hollanda'ya gidecek ya da Avrupa'da başka bir ülke. Gidecek, ayrılacak kesin. Fenerbahçe'den ben Ertan Torunoğulları'yla konuştum. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen oyuncu Asensio mu dedim. Yok dedi ya. Biz öyle bir şey söylemedik onlara. O da bize öyle bir şey söylemedi dedi. Yeni yönetime Ertan Torunoğulları'nın verdiği bilgi şuymuş. Fred, Archie Brown, Jadon Osterwold. Kesinlikle ayrılmak istiyoruz demişler. Onun dışında bir futbolcu yok diyor. Burada çok mutlu Asensio diyor. Yani bir ara Asensio çok konuşuldu biliyorsun. Yok diyor ya Asensio diyor, burada çok mutlu diyor.
0: Ahmet yalan konuşma. Senin en yakın arkadaşların bile sen küçükken gol attığında Tanju diye sevinirdin demiş. İrfan Can Kahveci takımda kalır mı? İsmail Hoca ile beraber sizce?
1: Kim?
0: İrfan Can Kahveci.
1: Kalacak.
0: Basketbolda olmayan yapıdan bahseder misin? Fenerbahçe sürekli şampiyon oluyor ya demiş. Ahmet Konanç'ta Trafikte Çile diye bir programa başlamayı düşünüyor musunuz? Biraz Fener'in borçlarından da bahsetmek ister mi Ahmet demiş. Doğan abi iyi yayınlar. Bulut neredeyse tarlayı... Aman arkadaşlar. Saffet Sancak Federasyon Başkanı olmaz.
1: Vekil
0: Dodo,
1: mi kendisi?
0: Ben bizim çocuklara kızmıyorum. Benim öfkem kupayı alacağız diyen Hacı Osmanoğlu'na. Benim öfkem kendini yorumcu zanneden milli takımımızı yere göğe sığdıramayan yorumculara. Benim öfkem golsüz, golcüsüz...

0: oynatan Montella'ya Amerika maçı sonrasında Hacı Osmanoğlu ve Montella'yı bırakın nereye giderlerse gitsinler çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor diye bir mesaj yazmış. Yardımcıları boş bir şeyde boğazlık ama Ahmet psikolojinin bozuk olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş.
1: Bak bizi dinleyen bir arkadaşımız Adem Zeytinburnu stadının son hali diye fotoğraf çekmiş göndermiş herhalde Zeytinburnu'nda.
0: Yeni mi?
1: Olivium, yoksa burası Olivium. Olivium'dan çekmiş. Stadın haline bak. Sahanın içinde ağaç çıkmış ya.
0: Tabii canım.
1: Sadece otlar vardı. Ağaç çıkmış. Tribünde ağaç çıkmış abi.
0: O tribündeki
1: görüyor musun son halini?
0: Zaten paylaşmışlardı.
1: Arkada da deniz manzarası. Ya burası Ermeni Hastanesi var ya orada. Ermeni Hastanesi Vakfı. Onlarınmış yıllarca. Demişler ki kardeşim burayı yine stat yapın. Sportif tesis olarak kullanın. Yani izin veriyorlar aslında yine ama herhalde orada Zeytinburnu şu anda şeyde oynuyor. Aşağıda bir tane Veli Efendi'ye yakın bir Çırpıcı mahallesinde suni çim saha yapıldı. Amatör saha. Küçük ama orada oynuyor yani Zeytinburnu. Amatörde zaten Zeytinburnu Spor. Ulan şu tribünde ne günlerim geçti be. Vay be. Arabalar dolaştırılırdı maç öncesi. Hadi maça diye sokaklarda.
0: Bir emoji yolladım sana sevgili kardeşim. Metin Türkoğlu. Sezon başlarında çok şeker oluyorsun Ahmet Konanç demiş. Konuşun. Bu sene yine Galatasaray şampiyon. O surat ifadelerini şimdiden merak ediyorum demiş. Verdikleri röportajlardan biz görevimizi yaptık. Dünya Kupası'na katıldık. Buraya goy goya geldik. Havası yok mu sizce? Ne düşünüyorsunuz milli takımla ilgili demiş. Ya boş ver Ahmet. Bahçede fındık var mı onu söyle Giresun'da diye yazmış. Öpüyorum seni abi yazmış. Eyvallah kardeşim. Doğan abi ben Fenerbahçeli Erkan. Talişka iyi bir yedek ve Çağlar'dan kurtulmamız gerekiyor. Ahmet abiye sorar mısın bu konuyu demiş.
1: Çağlar'ın yerine Adil Demirbağ alınmalı ya da başka bir yerli. Çağlar'ı mutlaka göndermek lazım. Güvenilmeyecek bir stoper.
0: Şey için ne, Talişka için ne diyorsun?
1: Ha? Talisca ile ilgili şöyle bir durum var. Fenerbahçe oraya Greenwood ya da o tarz bir kanat almak istediği için Talisca'nın bulacağı süre çok azalacak. Teklif gelirse satılacak.
0: Süresi azalan oyuncunun problem yaratacağını düşünüyor musun?
1: Talisca problem yaratacak bir oyuncu değil ama tabii rahatsızlıklar niye oynuyor oynamıyor muhabbet olacaktır. Bir de öyle 9 milyon maaş alan bir adamı kulübede çok fazla tutmanın bir anlamı olmaz. Teklif gelirse satılacak, olmazsa tutulacak yani sonuçta. Değerli bir oyuncu yani.
0: Berke Fenerbahçe'ye geliyor mu diye sormuşlar.
1: Yok şu anda öyle bir girişim yok. Berke için de 25 milyon eurodan açıyor kapıyı Lille takımı. Zor yani onu almak.
0: Ederson'la devam mı yani?
1: Şu anda devam. Ama bence sıkıntılı bir devam olacak.
0: Yedek kalecin kim?
1: Ertuğrul ve
0: Mert.
1: Mert. Ertuğrul muydu ya? Tarık.
0: Tarık.
1: Ertuğrul gitti. Tarık ve Mert.
0: Tarık da uzatılmıştı.
1: Evet. Tarık ve Mert.
0: Tarık'ın bu sene kaleye alabileceğini düşünüyor musun?
1: Yok Ederson kalırsa. Yani Ederson gitse bile önlerine bir kaleci alırlar.
0: Ederson'un oynama garantisi var mı?
1: Valla öyle bir iddia var da onu doğrulatamadık bir türlü. Kadro dışı bırakılamaz edilemez
0: bu
1: diye.
0: Bu yönetim açıklamaz mı sözleşmeyi?
1: Kendi oyuncusu olduğu için şu anda artık açıklamaz. Zarar görebilir diye. Oyuncu.
0: Eğer bu sene benim hedefim şampiyonluk diyorsa Ederson'u kesemiyoruz maalesef diye başlama yapamaz mı? Bu yönetim.
1: Zannetmiyorum.
0: Yani her yönetim yapamayabilir de bu yönetim.
1: O zaman Ederson'a, tribünlere Ederson'a hedef göstermiş olursun.
0: Tabii ki bir oyuncuyu o kadar yem olarak kullanmamak gerekir tabii. Ama tribünlere kestiğinde hedef de biz her şeyi göze alarak kestik ne yapalım artık kısmı da olabilir. O ihtimali de verebilirim. Bitmedi. Çünkü her gelen toplarda ilk toplarda milli takımda Uğurcan ne yaşadıysa Fenerbahçe'de Ederson onu yaşadı.
1: Uğurcan Galatasaray'da da çok kötü goller yedi. Fakat Galatasaray'ın ön alan oyunu, belli ligin farklı dinamikleri Galatasaray şampiyon olduğunda Uğurcan'ı konuşturmamayı gerektiriyor. Yoksa Uğurcan'ın bu kötü performansı beni şaşırtmıyor. Uğurcan kötü kaleci değil, iyi kaleci. Fenerbahçe'ye gelseydi mutlu da olurdum. Ama Uğurcan özellikle milli takımda bence yeterli değil abi. Bu sezonda aslında Galatasaray'ın şampiyonluğuna rağmen kötü geçirdi. Bak ben bunu 15 gün önce söylediğimde herkes gülüyordu bana. Şimdi aa falan diyorlar. Baksanıza Uğurcan'ın yediği golleri. Ama ligin farklı dinamikleri var. Galatasaray şampiyon oluyor falan filan işte. Bunlar konuşulmuyor.
0: Yeni sezon hazırlıkları için yarın Topuk Yaylası'na gidiyor Fenerbahçe. Sağlık kontrolleri yapıldı. İsmail Hoca'nın ve teknik ekibin bazı futbolcular EKG ve kan tetkiklerinin ardından da efor, akciğer, kardiyak ve radyoloji testlerine tabi tutuluyor. Kontroller ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji tetkikleriyle tamamlandı. Yarın Topuk Yaylası'na hareket edecek olan Fenerbahçe 5-16 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacağı Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynama kararı almış. Evet. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Topuk Yaylası'na ben de gideceğim inşallah basın toplantısına. Orada çünkü hoca mutlaka bir tane basın toplantısı yapıyor. Buradan atlayacağız, gideceğiz abi. Hem Bolu'ya gireriz şehre. Bir köfte yeriz orada, et yeriz. Otobanda yemem ama. Bolu'ya gideceğim. Avusturya kampına
0: eski yoldan gidersen güzel yerler vardı da yeni yol üzerinde tabii bilemiyorum.
1: Ama ben yine de bu sefer beni Bolu, bizim, ben Demirören Haber Ajansı'nda, eski Doğan Haber Ajansı DEHA'da çalışırken bizim Bolu muhabirimiz vardı, Murat. Murat Küçü'ye selam olsun burada. Abi derdi, eski ya da yeni yol üstünde yemeyeceksin. Buradan geçerken, Giresun'a giderken şehre gireceksin. Bana geleceksin, ben seni bir köfteciye götüreceğim derdi. Şimdi soracağım ona, Murat Küçük'e. Telefonumda hala var, DEHA Murat Küçük diye.
0: Ben Mengen tarafında herhangi bir evin kapısını çalıp iyi günler ben geldim deyip öyle girmen gerekiyor yani bence. Fark etmez yani.
1: Şehre gireceğim abi. Ekip olacak yine, bana sosyal medyada sallayan Aykut Kocamancı, İrfan'la Erhan'ı da alacağım yanıma arabaya. Onlarla beraber hem yedireceğim hem sallatacağım.
0: İrfan hesap ödetebilir sana.
1: İrfan hesap ödemez.
0: Sana ödetebilir.
1: İrfan çok güzel yer ödemez abi, ki biz İrfan'ımıza biz hesap ödetmeyiz zaten. Biz İrfan'ımızı seviyoruz.
0: Milli takımlar üzerinden gidersek Dünya Kupası'nı sence hangi takım alır? Hangi ülke alır?
1: Arjantin.
0: Arjantin alır mı?
1: Alsın ya.
0: Niye? Messi'den dolayı mı?
1: Messi'yi ben seviyorum.
0: Bu duygusallık nedir ya?
1: Messi'yi seviyorum abi, Messi'yi seviyorum.
0: Ben yani de Harry Kane'i seviyorum mesela, ne yapacağız? İngiltere almasın mı ya?
1: Ya adam
0: çok büyük. Harry Kane çok güzel topçu değil mi?
1: İyi topçu.
0: Bu arada Harry Kane'le ilgili sana bir haber okuyayım mı?
1: Okumasın abi, program bitmedi mi ya?
0: İstiyorsan çık sen, ben okuyayım mı?
1: Saat.
0: Ben hiçbir zaman bırakmam yalnız.
1: 12 çeyrek geçe istiyorsan. Birazdan evet. İsimler üzerinden Digi Futbol YouTube kanalında Muzaffer Can Bedil'le beraberiz. Digi Futbol YouTube saat 12 çeyrek geçe canlı yayındayım.
0: Dünya Kupası'nda Nana Kouakou Bonsam adında Ganalı bir büyücü İngiltere maçında yıldız forvet Harry Kane'e büyü yapacağını açıkladı. Büyücü, Kane üzerinde çalışıyorum, onu durduracağım dedi ve Bonsam 1-0 kazandıkları Panama maçında tribünde büyü yaparken yakalanmıştı. Bak 1-0 kazanmışlar. Daha önce oynadıkları Panama maçında.
1: O kötülükleri yapanlar kendileri kötülüklerle karşılaşırlar.
0: Biz de keşke Felak ve Nas okuyup öyle çıksa mıydık falan diye. Bize de mi yaptılar acaba? Dünya Kupası küçük futbol ülkelerinin büyük kalecilerini konuşuyor. Yeşil burunda 40 yaşındaki Vozinha İspanya maçında 7 kurtarış. Curaçao'nun 37 yaşındaki kalecisi Eloy Rom Ekvator maçında 15 kez net gol şansını engellemiş. İran kalecisi Beyran Vent de Belçika maçında 7 kez farkı önlemiş isimler olmuşlar. Bunlar güzel bir şey. Keyifli şeyler. Ama Messi'ci olan Ahmet Konanç'a şunu söyleyebilirim. Dünya Kupası gol krallığında 18 golle şu an lider durumda. Onu Klose takip ediyor. Gerçek Ronaldo, Müller, Mbappe, Pele de arka arkaya geliyor. Messi'nin Arjantin performansı 201 maç, 122 gol, 61 asist ve 183 direkt gol katkısı.
1: Messi abi.
0: Doyumsuz Messi.
1: Ya Ronaldo'ya çok saygım var. Çalışmanın çok güzel bir örneği. Ama yani, Messi'nin doğuştan yeteneği bir başka bir şey abi. Yani
0: Cezayir'i 3 golle deviriyorsun, ardından Avusturya ağlarını.
1: Bir şey söyleyeceğim abi. Arda Güler beni çok üzdü ya. Takım ne kadar kötü olursa olsun her maçta ilk 11'desin ve çok sayıda topla buluştun. Bu kadar kötü paslar atılamaz. Bu kadar
0: çok topla
1: omuz omuza da omuz omuza da bu kadar kaybedilmez. Topla rakibin arasına girsen en kötü faul alırsın ya. Seni indirdiler, topu aldılar ya. Arda Güler beni çok üzdü ya. İnşallah bu güzel bir örnek olarak kalır, tecrübe olur ve bir an önce toparlar.
0: Ona en güzel desteği hani ülke olarak biz de verdik. Bravo Arda falan
1: destek,
0: deniliyor ama.
1: Ama kendine gelsin Arda.
0: Biliyorsun en güzel desteği en yakın arkadaşı, takım arkadaşı Mbappe vermiş.
1: Ne demiş?
0: Futbol bazen çok acımasız olabiliyor.
1: Doğru söylüyor. Bravo Mbappe. O yüzden
0: Mbappe demiş ki Arda'cığım takma hiçbir şeyi. Hatta bir dakika net bunu da detaylarıyla paylaşayım isterim. Milli oyuncumuza gelen destekle ilgili. Fransa'nın yıldızı Mbappe Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler'e mesaj gönderiyor. Başını dik tut kardeşim. Bazen futbol acımasız olabiliyor ama bu anlar büyük işler başaracak oyuncuları yetiştirir. Milletini gururla taşıdın ve bu hikayenin sonu değil, sadece başlangıcıdır demiş.
1: Şimdi mesajlar
0: bazen,
1: geliyor.
0: Bazı hikayenin başlangıcıdır demiş.
1: Güzel konuşmuş. Mesajlar geliyor. Arkadaşlar benim olduğum yerde, benim olduğum masada İrfan 25 hesap ödeyemez.
0: Kim yazmış onu?
1: Bizim Berk dinliyor bizi. He. İrfan Babacan'dır diye. Herhalde ondan ötürü başka mesajlar da geliyor. Benim olduğum yerde İrfan 25 hesap ödeyemez. Zaten ödemez.
0: Ben Perşembe bak neler yapıyorum.
1: Arkandan zaten ödeyemez.
0: Neler, arkandan nasıl vuruyorum seni.
1: İrfan'ımı çok severim. Aykut Kocamancılığı dışında bir problemi yok.
0: Kocamancılığı.
1: Aşırı Aykut Kocamancı ya.
0: Seviyorum,
1: aşırı.
0: Seviyorum abi dedi ya.
1: Abi ben de seviyorum Aykut Kocaman'ı. Ama Aykut Kocaman'ın olmaması üzerinden bu kadar çok gündemde tutmak falan doğru değil abi ya. Yani problem bence bu üçlüde Erhan Alveroğlu, İrfan 25, Volkan Demir üçlüsünde asıl problem Volkan Demir'de. Çok sinsidir Volkan Demir. Tabii bence İrfan'ı, Erhan'ı, Aykut Kocamancıları alttan alta yaptıkları gizli toplantılarda Volkan Demir fişnekliyor abi. Fişnekliyor. Tabii Volkan Demir çok sinsi bir adamdır. Yani Volkan Demir'e dikkat etsin İrfan'la Erhan ve Aykutçular. Sizi gazlar gazlar gazlar ekrana çıkar, o da daha ortadan konuşur mesela. Dikkat edin. Volkan'a da bir yerleştirelim şurada. Tabii. Volkan'a bir ürün yerleştirme yapalım abi. Tabii.
0: Hazır başlamışken. Diye. Teşekkür ederim Ahmetciğim.
1: Ben de teşekkür ediyorum
0: ağzına
1: abi.
0: Yüreğine sağlık. Saat 12.30'da.
1: 12.15'te.
0: 12.15'te.
1: Dici Futbol. Evet. Dici Futbol YouTube kanalı. Şimdi yan odaya geçiyorum. Transfer haberlerini orada konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
0: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayaktaydı.
6: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amirli futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmek sizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jetlag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi, işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişeği olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı, daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte, Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde, işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızlık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim. Ben geçireceğim. Ben bir öz eleştiri yapacağım kendi namıma. Biz de öz eleştiri yapalım. Kime ne, nasıl bakmamız gerekiyor? Bu futbol ikliminde kimi nereye koymamız gerektiğine bakalım. Montella, 4-6-0 forvetsiz oyun, bunları çok konuştuk. Zaman zaman ben bunun Roma'daki geçmişinden kaynaklı olabileceğini söyledim. Bunun işlediği dönemler doldu, bahsettim. İyi şeyler de yaptı. Hakkını da teslim etmeye gayret ettim. Ama milli takım yetkilileri size sorduğunda forvet mi var oynatabileceğim? Son forvet Cenk Tosun'du derseniz, bugün o santraforlu oyunda, yani maçtaki herhalde etkili diyebileceğimiz pozisyonu santraforlu oyunda bulduğumuzu görebilirsiniz. Ve üzülerek söylüyorum. Aklıma geldikçe de sinirleniyorum. 60 dakika var mıdır? Belki daha fazla. Rakip 10 kişi. Rakip Paraguay. Kusura bakmayın. Yani hep bir Latin Amerika takımı çıkacak, fiziğini iki gösterecek. Biz hemen böyle sineceğiz. Bu mu oyunumuz? Bu mu futbolumuz? Bu mu bizim bakış açımız? Mesela biz bu turnuvadan, gelişim adına ne öğrenip de daha yukarı gideceğiz? Dolayısıyla bu biraz bünyede sinir yaptı. Kusura bakmayın. Bu biraz beni öfkelendirdi. Bence sizleri de öfkelendirdi. Bunu, bu konuşmaları izleyen milli takım efradından, futbolcusundan, yetkilisinden biri varsa onlar da hiç kusura bakmayacaklar. Bu öfkelerimizi, bu serzenişlerimizi normal karşılayacaklar. Ve onlar da alfabeyi yeniden yazarak bizi turnuva takımına dönüştürecekler. Bu millete böyle bir borçları olduğunu düşünüyorum. Ve bu milli takımı kulüpçülükten, dışarıdaki dedikodu ortamından uzak tutacak profesyonel bir kadrolaşmaya gidecekler. Ve bize borçlu oldukları turnuva güzelliklerini yaşatacaklar. Diyeceğim de, ben mesleği yapıyorum, 17 sene oldu. Takip ediyorum futbolu, belki 40 sene oldu. Ve dedim ya, giriş o yüzden Mehmet Akif Ersoy'la yaptım. Tekerrür edip duruyor. Ya da biz, Erzurum'da bir laf vardır. Bizim olan bina dokur, döner döner yine okur. Bizim konuşmalarımız da öyle. Biz buraya geldik. Ümitle geldik. Cebimizden geldik. Gayret ederek geldik. Ama hayal kırıklığıyla dönüyoruz. Tıpkı sizin gibi. Hepinize buradan keşke güzel akşamlar deseydik ama ben üzgünüm abi. Kusuruma bakmayın. Bizim için Dünya Kupası bitti. Biz yoğun bir sezonun ardından tatile gidiyoruz. Beyefendilere de Bodrum'daki villalarında iyi tatiller dileriz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Biraz geç kaldık tabii. Çünkü o da şu an çekimde. Ben de çıkmasını bekliyorum. Çekim yaptığı arkadaşı da biraz darlıyorum. O süre zarfında sizler de böyle yalnız kalmayın diye hemen ben de programa dalmak istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. 0212 273 10-10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Az sonra Yakup Çınar da bizle beraber olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de harcama limitlerini belirledi arkadaşlar. Galatasaray en fazla limite sahip olan takım oldu. 9 milyar 6 milyon 596 bin lirayla bu limitte. İlk sırada Fenerbahçe, ikinci sırada 6 milyar harcama limiti. Beşiktaş 4 milyar, Trabzon 2, Çaykur Rize 1.8 ve Samsun 1.2 dedikten sonra Yakup Çınar'a da bir merhaba diyelim.
1: Merhaba Cihan, hiç haber vermiyorsun ya. Yayın ne zaman başladı abi?
0: Yayın tam böyle 1 dakika önce falan başladı.
1: Ciddi mi?
0: Evet evet. Ay. 45 saniye önce falan başladı.
1: Geciktik.
0: Evet, ben de Muzaffer'e yazıyordum bir taraftan. Dedim
1: evet,
0: Yakup abi bir daha bırak, erken alma.
1: Evet, ya da erken alıyorsan.
0: Nasılsın abi, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Böyle bir şey gördüm seni. Yüzün canlanmış, kan gelmiş. Bir botoks falan mı var abi?
1: Yok abi.
0: Abi
1: yok.
0: Olabilir bak.
1: Yok.
0: Şu yandan bir Fransız askı yapmış gibi gözüküyorsun.
1: Yok, benim botoksa motoksa işim olmaz abi.
0: O zaman tatile falan.
1: Ha, yaptıranlara da şey karşı değilim abi. Yaptıran yaptırıyor.
0: Evet.
1: Sonuçta öyle bir şey var.
0: Karşıtlığım yok diyorsun. Yani.
1: Evet evet.
0: Ya benim de yok
1: ama
0: canım.
1: Ama ben yaptırmam abi.
0: İnsan kendisini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yapmalı diye
1: aynen
0: düşünüyorum.
1: Öyle.
0: Ne diyorsun abi, milli takım mı yapalım? Artık milli takım işi bitti, Galatasaray'a mı geçelim?
1: Valla milli takım, milli takımı es geçmeyelim.
0: Evet
1: ya.
0: Bence.
1: Yani
0: de.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyorsun ve alınabilecek en kötü sonuçları alıyorsun. Ve bu kötü sonuçlara rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp ahkam kesiyor abi. Adalete çağrıda bulunuyor. Bize bel altı vuranlar var. İşte Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek devreye girmeli falan. Baba, siz Galatasaray Başkanı'nı tehdit ettiniz. O zaman adalet neredeydi?
0: Eleştirenleri hapse atmakla
1: tehdit ediyor. Bir de bu milli takım niye başarısız oldu abi? Yani bunun bir açıklaması olmalı Cihan. Ben araştırıyorum mesela. Milli takım kamp merkezi çok kötü bir yerde abi. Arizona'da 40 derece sıcaklıkta. Ha, Amerika çok büyük bir yer. Mesela biz bu kamp merkezini kabul etmeyebilirmişiz Cihan. Kabul etmeyen takımlar da varmış.
0: Fransa etmedi mesela.
1: Fransa etmedi, Almanya da etmedi.
0: Ha, onu bilmiyorum.
1: Kamp yerini değiştirdi.
0: Cebinden parayı ödüyorsun.
1: Cebinden parayı ödedi. E baba, siz efsaneleri götüremediniz. Niye? Maliyet yüksekmiş diye. Biliyorsun Hakan Çalhanoğlu'nun bir açıklaması vardı. Efsanelerle beraber orada olmak istiyoruz diye. E siz milli takım kaptanının lafını yedirdiniz abi. Hatırla, burada Riva'da Hakan Çalhanoğlu'nun bir basın toplantısı vardı. 2002'deki efsanelerle birlikte gitmek istiyoruz dedi. Nerede abi? Niye götüremediniz? Tam onu geçtim. Bu milli takım niye başarısız oldu? Vay, jenerasyon iyi bir jenerasyon. Şimdi baktığın zaman kalede Uğurcan, Galatasaray'da inanılmaz iyi performans ortaya koydu. Zeki kendi takımında Roma'da 40-45 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Eleştirirsin ya da eleştirmezsin, ya beğenirsin ya da beğenmezsin. Merih Demiral bugün Arabistan Ligi'nde son 4 sezonda 200 tane maça çıkmış. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Ha, yok podcast yapmıştır, onu yapmıştır, bunu yapmıştır, bıyığını kesmiştir. Onlara geç abi. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da bu sezon inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu. E orta sahaya geliyorsun. Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Orkun Beşiktaş'ta, Arda Güler Real Madrid'de, Kenan Yıldız Juventus'ta.
0: İsmail'i unutma.
1: İsmail Fenerbahçe'de abi iyi performans gösterdi. Yani bugün İsmail ben Fenerbahçe'den ayrılıyorum dese Galatasaray'da almak ister, Beşiktaş'ta almak ister.
0: Ben yok, ciddi olarak söylüyorum.
1: Evet
0: zaten.
1: Abi. Hı-hı. Ya bir şey diyeceğim. Kerem

0: de Fenerbahçe'de kötü bir performans sergilemedi. Çok ya kötü değildi
1: İlk
0: abi.
1: İlk geldiği dönemde sonra düşüşe geçti.
0: Yani.
1: Hani UEFA'nın
0: ismi. Ama baktığın zaman genel olarak iyi bir jenerasyon ve hani formda

0: Bunları açıklaman lazım. Şimdi 5 yaşındaki çocukla 65 yaşındaki Türkiye vatandaşı bu milli takımın neden başarısız olduğunu merak ediyor. Ve bunu soruyor size. Ama sizin gündeminizde ne var? Oturduğunuz koltuk var. Neymiş? Fatih Terim o koltuğa göz dikmiş. Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyormuş. Orada iki tane açıklama yapıyorsunuz. İkisinde de hedef aldığınız isim Fatih Terim. Baba bu senin kendi hesabın. Bu beni ilgilendirmiyor. Ya da bu Türk halkını ilgilendirmiyor. Türk halkını ilgilendiren konu bu milli takım orada niye başarısız oldu? Çünkü sadece Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı değil yani. Bu ülkede her takımı tutanın kanıyla canıyla destek verdiği bir milli takımdan bahsediyoruz.
1: Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu da hesabını soracağız dedi mesela.
0: Tam da hesabın sorulması gereken kişi İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Yok, hesabını soracağız diyen Fatih Terim'e kızmıştı yani. O da aynı şeyi, aynı cümleyi kurdu, hesabını soracağız.
0: Tam nasıl soracaksın abi, başarısız oldun. Amerika maçı formalite maçı. Amerika'yı yenebileceğimizi mi düşünüyoruz? Bence kazanamayacağız abi. Kazanamayacaksın çünkü sen grubun en zorlu takımıyla oynayacaksın. En kolayla başladın Avustralya. İki tane yedin. Üç gün oynansa yine kaybedeceğim maç. Paraguay tam kaçırdın. Kaçırdın da baba 60 dakika 10 kişi oynadı bu rakip. Kazanamadın. Sen bunun nedenlerini araştırmıyorsun. Hala basın toplantısı düzenliyorsun. İşte bir insanlara hedef gösteriyorsun. Gazetecilere hedef gösteriyorsun. Oradaki gazeteci arkadaşlarımız istifa etmeyi düşündünüz mü? Montella'yı görevden almayı düşünüyor musunuz? Daha demeden siz anlamadınız mı diyerek çıkışta bulunuyorsun.
1: Ama İbrahim Bey'in kendiyle çelişkileri var. Hatırlarsan ilk geldiği dönemde yabancı hakem getiren federasyon başkanına sallamıştı. İşte biz Osmanlı'nın çocuğuyuz, Türk gençlerimizle yola devam edeceğiz dedi. Ardından yabancı hakemlerle yola devam etti. Böyle çelişkileri çok fazla.
0: Biz kendiyle başkanlara ceza vermeyeceğiz dedi. Evet, İlk Galatasaray başkanına ceza verdi.
1: Ya sence bir istifa gerçekleşti?
0: Yabancı, bak bir şey diyeceğim. Oradaki kritik nokta şimdi diyecekler ki Galatasaray'ı işin içine katıyor. Şimdi yabancı hakem getirmeyeceğiz dedi. Kim istediği için getirdi? Fenerbahçe istediği için getirdi. Milli takıma şey yapmayacağım bunu. Ama
1: bağlamayacak.
0: Hacı Osmanoğlu'nun bir Galatasaray kompleksi var. Anladın mı? Galatasaray kompleksi var. Niye? Milli takıma bel altı vuran bir sürü yorumcu oldu. Ve bu yorumcular da hani Türkiye'nin kallavi isimleri. En çok izlenen, en çok dillenen isimleri. Bir tanesinin ismini zikredebildiniz mi? Ama işte bize o imparatorluğu şöyle böyle diye Fatih Terim'e göndermede bulunuyorsunuz. Cihan, 2010 yılında Google'a gir bak, dün araştırdım biraz. Fransa milli takımı Dünya Kupası'nda ilk 3 maçta 1 puan alıp Dünya Kupası'ndan ilk elenen takım oluyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Meclis, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ve Fransa milli takım hocasını komisyona davet ediyor. Hesap vereceksiniz diyor. Hesap vereceksiniz derken yani kardeşim bu başarısızlığın sebebi ne? Bunu soruyorlar. 2010 yılında bu Fransa'da yaşanıyor.
1: Olmaz ki.
0: Babacım biz burada niye eleştirme? Şimdi Galatasaray kötü gidince, Fenerbahçe kötü gidince spor yorumcusu da taraftarı da neler neler söylüyor. Sonuçta biz bir turnuvaya 24 yıl sonra gidiyoruz. Büyük umutlarla gidiyoruz ve başarısız olmuşuz. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bunun faturası kesilmeyecek mi? Olması gerekeni söylüyorum. Federasyon başkanı arkasına sığındığı tek konu milli takımın başarısıydı. Ve milli takım başarısız oldu. O yüzden baba istifa edip ilk uçağa atlayıp Türkiye'ye döneceksiniz. Ve Türk halkından özür dileyeceksiniz. Biz federasyon olarak evet milli takımı Dünya Kupası'na götürdük ama başarısız olduk. Ve Türk mi ya özür dilemedi ya. 14 dakika bak, 14 dakika YouTube'da var, açın bakın abi. Bir ara böyle ağzına geliyor. Hani Türk halkından canımız bilmem ne çeviriyor abi lafı.
1: Şey yapmış, evi yakmışlar işte, itfaiyeyi su sıkmıyor diye kızıyorlar, itfaiyeye kızıyorlar.
0: Evet,
1: dediğin gibi özür dileyemiyor
0: yani. Evet abi. Yani özür dilemek bu kadar zor bir şey mi abi? Milli takım oyuncusu diliyor. Kaptanı diliyor. Herkes basın toplantısına çıkıp diliyor. Ya özür dilemek de yetmez. İstifa edeceksin abi, bu kadar basit ya.

0: Şimdi Saadettin Saran Fenerbahçe'den niye gitti abi? Başarısız oldu diye gitti.
1: Kendisi öyle de, kabul etmiyor ama sen öyle diyorsun. Kendisi diyor ki ben en çok kupa alan başkan olacağım. Ya, farklı olaylardan abi, dolayı Fenerbahçe'ye zarar gelmesin diye gittim
0: ne
1: dedi.
0: Ne kupası aldın abi? Geçeceksin abi.
1: Doğru. Senin
0: şimdi Aziz Yıldırım geldi. Şampiyon olamazsa devam edebilecek mi? Şampiyon oldu ben sana söyleyeyim. 2 sene daha 3 sene daha o koltukta kalır abi. Gücü yettiği kadar devam eder. Türkiye'de iş ona döndü. Dursun Özbek niye koltukta oturmaya devam ediyor? Niye kimse itiraz etmiyor? Çünkü top çizgiye geçiyor, Galatasaray şampiyon oluyor. E sen milli takımda başarısız oldun. Kusura bakma ya. Tamam Montella, biz Montella'yı hep övdük abi. Ama orada çözüm üretemediniz abi. Ben milli takımın içindeki insanlarla da konuştum. Yani hani diyorum ya nedenleri araştırmaya çalışıyorum. Kamp yeri sıkıntı. Otelden kamp yerine giderken 45 dakika mesafe gidip geliyorlarmış. Buna siz çözüm üreteceksiniz abi. Milli takım böyle bir bütçesi yok mu? Ya bir sürü sponsor var abi. Milyon dolarlar aktı Dünya Kupası öncesinde. Milyon dolarlar aktı.
1: Hala da
0: oyunculara 1 milyon euro prim sözü verdiniz. Onu sonra 500 bin euroya düşürüp 250 bin eurosunu ödediniz. Kimsenin sizden prim istediği... Kim kimden villa istedi abi? E ne oldu? Ne oldu o villalara ya da ne olacak?
1: Sonuçta katılırsam vereceğim demişti.
0: Evet abi. Verecek. Katıldı mı? Katıldı. E verecek mi?
1: Verecek.
0: Ya ne verecek Allah'ını sen. Ya sana söylüyorum ya. Dünya Kupası elemeleriyle alakalı bir iki tane maç kazanıyor milli takım. İşte galiba federasyon başkanının bir oteli var tatil beldesinde. Herkese tatil diyor. Tatile sadece Montella'nın bir tane iki tane yabancı yardımcısı gidiyor. Kimseye kalkıp da ya siz tatile geliyor musunuz gelmiyorsunuz diye de sormuyorlar. Bu arada hiçbir milli takım oyuncusunun da beklentisi yok. Ama ben bunu kimden duydum? Milli takımın işte malzemecisi, o su bu su hepsine söz veriyorsunuz. Ama bunların hiçbirine verdiğiniz sözleri gerçekleştirmiyorsunuz. Onu geçtim. Öyle ya da böyle abi. Şimdi milli takım Dünya Kupası'na hazırlanırken Hakan Çalhanoğlu da Merih Demiral da Hakan Safi ile görüştü mü görüşmedi mi? Fotoğraf paylaşıldı mı? Paylaşıldı. Siz Hakan Safi'ye bir şey söyleyemiyorsunuz. Hedefinizde ne var? Koltuğunuza göz diktiğini düşündüğünüz ki Fatih Terim'in öyle bir durumu da yok. Yapmazlar abi. Fatih Terim'i Türkiye'de TFF başkanı yapmazlar. Ha Hacı Osmanoğlu'nun olduğu yerde 100 kere başka TFF başkanlığı yapar. Ama hani böyle bir durum da söz konusu değil.
1: İnsanların çok böyle yani beğendiği bir isim değil İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şey geldi aklıma. Ben Bilardo'yu çok severim. Zamanında Semih Saygıner vardı. O da Bilardo Federasyonu Başkanı ile anlaşmazlık yaşadı. Ben dedi katılmıyorum kardeşim turnuvalara. 7-7,5 yıl katılmadı bu adam. Yani İbrahim Bey'i de artık yani bunu görmesi lazım. İnsanların ona tepkisini görüp affını dilemesi lazım. Yani bu olacak mı sence Dünya Kupası sonrası Türkiye'ye döndüklerinde?
0: Yok abi hayatta bırakmak istemiyor.
1: Ya tırnak içinde özür dileyerek söylüyorum. Çöreklendiler mi oraya yani? Orada kaldılar mı artık?
0: Abi
1: kimse gitmeden gitmeyecek.
0: Bizim ülkede maalesef öyle abi. Bir koltuğa oturduğun zaman kalkmıyorsun. Kalkmıyorsun. Başarısız olsan da kalkmıyorsun. Kalkmak istemiyorsun. İlla birilerinin seni oradan kaldırır. Şimdi seçim 2028'de. 2028'e kadar. Şimdi ne olacak biliyor musun? Türkiye'deki kulüplerin isteklerini yerine getirmek zorunda kalacak. Öyle iyi geçinmek zorunda kalacak. Yabancı hakem diyecekler, yabancı hakem getirecek. Fenerbahçe şu hakemi istemiyoruz diyecek, o hakemi getirmeyecekler. Yani iş şirazeden çıkacak abi. Anladın mı? O yüzden bu federasyonun devam etmemesi lazım. Ha, kim gelecek? Var, hazırlık yapan var abi. Çok dile getirilmiyor ama Mustafa Eröğüt. Ve herkesin de etrafında toplanacağı, gerçekten bu adam bu işi yapabilir diyebileceği isimlerden bir tanesi.
1: Ben Saffet Sancaklı'yı da duydum. Mustafa Eröğüt'le beraber.
0: Ya belki de beraber gelecekler bilmiyorum. Ya mesela bir şey diyeceğim. Saffet Sancaklı. Mesela milli takımın şu süreciyle alakalı bence bir açıklama yapmalı abi. Değil mi? Mutlaka yapmalı. Sonuçta milletvekili kendisi. Aynı zamanda futbolun içinden geliyor. Yani birçok insanın da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yakıştırdığı isimlerden bir tanesi. Bu federasyon böyle gitmez abi. Gitmez. Diyorum ya sana, bir kere Galatasaray kompleksi olan bir federasyondan bahsediyoruz. Galatasaray bu federasyona rağmen şampiyon oldu. Amerika'dan Galatasaray ile ilgili açıklama yapıyorsunuz abi. Neyi bekliyorsunuz? Yani bu saatten sonra neyi bekliyorsunuz mesela? Montella ile bu ülke milli takımı bundan sonra da başarılı olacağına inanan var mı? Ya da Hacı Osmanoğlu'nun bundan sonraki süreçte mesajlara yazsınlar abi. Bir sürü insan bizi dinliyor şu anda.
1: Numarayı da verelim. 0212-273-1010. Reklama giderken okuyacağım hepsini zaten. 0212-273-1010. Bu çölde antrenman yapma olayını aslında biraz daha irdelemek lazım. Az önce söyledin ya sen, bazı takımlar tesislerini değiştirmiş diye. Yani neden? Yani ödeme mi yapmak istemiyorlar? Parası mı yok federasyonun?
0: Abi ben anlamadım yani.
1: Bundan önceki federasyon 600 kişilik kafileyle gitmişti. Herhalde 600 kişilik kafileyle.
0: Avrupa şampiyonasına.
1: Avrupa şampiyonasına.
0: 600 değil de abartmışlardır. Bir 100 gazeteci falan götürdüler. Yaklaşık bir 100 değil de hatta 50 gazeteci falan götürmüşlerdi. Yaklaşık bir 100 Süper Lig kulüp yöneticileri falan.
1: Tahir abi şey listeyi göster. 597 falandı, ben net hatırlıyorum.
0: Doğrudur o zaman. Yani ben orada gördüklerimi söylüyorum.
1: Aileleri falan da var ya, ekliyorsun falan.
0: Evet.
1: 3'ten öyle çarp, 3'ten 4.
0: Ya benim bildiğim kadarıyla bu federasyon sadece aileleri götürdü. Ama o da işe yaramadı. Yani diyorum ya sana, Fransa 2010 yılında komisyon kuruyor. Neden başarısız olduğu araştırıyor abi. Gerekirse bizim mecliste de bir komisyon kurulsun. Bu milli takım neden başarısız oldu? Bu araştırılsın abi. Yani sonuçta biz Galatasaray, Fenerbahçe ya da başka bir takımdan bahsetmiyoruz. Bir dernekten bahsetmiyoruz abi. Tamam. Ülke milli takımından bahsediyoruz ve neden başarısız olduğunun sebeplerinin araştırılması lazım.
1: Tamam, evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu eleştirdik ama sonuçta o iyi yönetemedi diyelim, federasyon başkanı. Ama tabii sahada olan 11 kişilik işte yedeklerle vesaire oyuncular var, bir de Montella var. Ya Montella her basın toplantısından sonra işte şu kadar şut çektik, bu kadar şut çektik, şans yanımızda değildi tarzı açıklamalar yaptı ki ben Montella'nın hep arkasındaydım. Yani şu adamı biraz rahat bırakın, takım oynuyor ama biraz şanssızlık var tarzı. Ama işte o da nasip kısmet olayına işi getirince biraz daha benim olayım değişmeye başladı. Yani 10 kişilik takıma karşı işte Can Uzun'u attı, Deniz Gül'ü attı, böyle panik bir oyuncu değişikliği yaptı, oyuna soktu. Ya Montella'nın geleceği hakkında sen ne düşünüyorsun Yakup abi?
0: Ya Can abi, bazı gerçekler var. Paraguay maçı bittikten sonra basın toplantısına dahi çıkartmazdım abi.
1: İşte Arda'yı çıkardılar zaten. Abiler çıkmadı hiç.
0: Yazık. Hayır, Montella'nın bile çıkmaması lazım. Federasyon başkanının orada bileti kesmesi lazım abi. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya Avustralya kim abi? Avustralya ile ilgili tek bildiğimiz şey kangura Harry Kewell abi. Üçüncü şey yok ya. Gerçekten yok ya. Var mı abi? Adı olduğunu biliyoruz. Söyle abi. Dördüncü, beşinci şeyi söyle abi.
1: Çok.
0: Melbourne'u biliyoruz. Sydney'i biliyoruz. Başka ne biliyoruz abi? Somer Şef'in orada restoranı olduğunu biliyoruz. Vallahi yani benim genel kültürüm bu kadar ki ben hani coğrafyası iyi olan bir Avustralya ile Paraguay ile ilgili ne biliyoruz? Oscar Cardozo'yu biliyoruz abi, geçmişten gelen. Başka hiçbir şey bilmiyoruz ya.
1: Ne topçuydu be. İyi forvet. Ya
0: evet abi, iyi oyuncuydu. Ya Paraguay ile ilgili başka ne biliyoruz mesela? İyi hazırlanamamışsın hocam. Hazırlanamamışsın. Gerekirse 10 gün önce gitseydin, 20 gün önce gitseydin. Bunu yapan kulüpler var abi. Avustralya 10 gün önce gelmiş mesela. A milli takımdan 10 gün önce oradaymış.
1: Güzel bilgi.
0: Evet abi. Çünkü hava şartları, o şu bu.
1: Bir yere uyum sağlama.
0: Yani aynen öyle, antrenman. Şimdi biz neye göre abi, Amerika'ya daha önce gidildi mi? Burada kamp yapılıp yapılmayacağına karar verildi mi? Bir yıl öncesinde gidildi mi mesela? Daha bombayı söyleyeyim ben sana. Şimdi YouTube yayınında izlerler akşam. Bizim en büyük eksiğimiz neydi abi A milli takımda?
1: Pivot santrafor diyorlar.
0: Ya pivot değil, forvetimiz yok abi.
1: Hoca da kabul etmiyor bunu. Ben 65 şut çektim diyor.
0: Ya tamam da abi, şut çekene para vermiyorlar. Puan vermiyorlar.
1: Dördü isabetli.
0: Anladın mı? Puan vermiyorlar abi.
1: Evet, pivotu eksikti. Tamam. Bir şey diyeceğim.
0: 2022 yılında bugün Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'na damga vuran bir isim var. Deniz Ündav. Bir önceki federasyon yetkililerinden Sayın Hamit Altıntop 2022 yılında Deniz Ündav'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Üçüncülükten çıkıyor oyuncu. Union Saint-Julien'e gidiyor. Orada inanılmaz iyi performans ortaya koyuyor ve dikkatleri çekiyor. Bizim yetkili Hamit Altıntop kendisiyle Almanya'da oturuyor, buluşuyor. Konuşuyorlar. Deniz Ündav Türk milli takımında forma giymeye sıcak bakıyor. Sonra ne hikmetse sportif açıdan yeterli değil diye milli takıma alınmıyor. Biz çok biliyoruz abi. Biz en iyisini biliyoruz. Almanlar bilmiyor. Almanlar sonra ne yaptı? Deniz Ündav'ı A milli takıma çağırdılar. Şu an A milli takımın formasını giyiyor. 9 maçta 9 gol attı. Dünya Kupası'nda 2 maç sonradan girdi. 3 tane gol attı. Senin elinde böyle bir forvet oyuncusu var mı? Bir önceki federasyonun hatası. Niye almıyorsun abi? Yani sebep ne?
1: Yani 65 şut çekip gol atamamak biraz...
0: Adam 3 tane şut attı, 3'ü de gol oldu. Abi senin sistem, sen hazırlanamamışsın Cihan. Hazırlanamamışsın. Sen zaten sos veriyordun. Sen Romanya'yı zor geçtin. 1-0. Ben maçtaydım abi. Beşiktaş stadında Lucescu, Allah rahmet eylesin. Lucescu'nun Romanya'sını biz zor yendik. Arda'nın bir pası, Ferdi girdi araya, golü attı. Deplasmandaki Kosova maçı zor yendik. 1-0 zor yendik. Sen bunun analizini yapman lazım abi. Kapanacak bu takımlar. Buna karşı önlem alman lazım. Belli yani. Orada top oynayan bir tane takım var, o da Amerika. Şimdi Amerika oho seni çözdü. Ben sana söylüyorum, hallaç pamuğuna çevirecek.
1: Çok önemli de değildi. Onlar için de.
0: Ya biz, gerçi... bir şey diyeceğim. Biz Amerika'yı yenersek federasyon başkanı yarı finale çıkmış gibi sevinir. Ben sana söyleyeyim.
1: Biz Amerika'yı yenersek bence daha çok eleştirilir Montella. Ben Montella olsam dün de yayında söyledim. Yine aynı kadroyla çıkardım. Çünkü farklı bir kadroyla çıkıp Amerika'yı yenerse.
0: Abi kadroyu değiştirecek ve bir şey diyeceğim. Kadro daha çok dağılacak. Sen daha mı iyi oynayacağını düşünüyorsun?
1: Mesela oldu ki kadroyu değiştirdi ve kazandılar. Montella'yı daha çok bombalarlar.
0: Yani sen bu
1: kadroyla. Ben hayatta değiştirmezdim Montella olsaydım.
0: Sen bu kadroyla niye çıkıyorsun diyecekler.
1: Yani.
0: Ya sen zaten 2 tane 0 çekmişsin yani. Anladın mı? Kazansan ne olur, kazanmasan ne olur? Dediğin gibi kazansa, kadroyu değiştirip kazansan sana eksi yazar.
1: Yazar.
0: Kadroyu değiştirmeden oynarsan zaten eksi. Ya her halükarda gidecek abi. Başka açıklaması yok ya. Yok yani, gerçekten yok. Bu ülkede Montella kadar iş yapabilecek teknik direktör yok mu abi? Yok mu?
1: Buraya kadar mıymış diyorsun yani?
0: Bence buraya kadar abi. Bundan sonrası olmamalı. Olmamalı.
1: Peki bu yerli yabancı olayına katılır mısın Yakup abi? Hani diyorlar ya milli takımın hocası yerli olmalı. Yani Montella'dan sonra gelecek ismin yerli olması gerektiğini mi düşünüyorsun? Ya da yabancı. Mesela Tunus'ta 5-1'lik yenilginin ardından ikinci maçta hocayı değiştirdi. Orada da 4 yediler yani Japonya'dan. Çok değişmedi.
0: Japonya
1: benim
0: yani.
1: Takımım bak, çok tehlikeli. Başlamadan söyleyeyim, adamlar evet, müthiş abi. Ya. Çok iyi oynuyorlar.
0: Yani teknik direktörü kim Japonya'nın? Senden rica ediyorum.
1: Vallahi Hajime.
0: Japon yani, doğru mu?
1: Japon. Moriyasu. İyi soyadı, güzel.
0: Şimdi Japonya tamam, futbolu çok önde olan bir ülke değil ama iyi oyuncular yetiştiriyorlar. Genelde turnuvalarda artık böyle dikkat çeken performanslar var.
1: Hocası Aykut Kocaman gibi şey. Yani şey olarak, refleks olarak hiç hep tepki vermez. Elleri bağlı izler böyle yani. Buyur, kestim sözünü.
0: Abi milli takımın başına da yerli bir teknik direktör getiremiyorsan abi, bilmiyorum ya. Ben karşıyım abi. Bak, yerli yabancı sınırına karşı değilim. Hiçbir zaman karşı olmadım. iyi oyuncu, kötü oyuncu. Tamam, ya bir zahmet teknik direktörün yerli olsun ya. Çünkü sen bu başarıları hep yerlilerle kazandın.

0: Türkiye Ligi'nde de öyle. Yerli teknik adam şampiyon oluyor. Şimdi Montella kötü mü teknik direktör? Hayır değil. İyi de performans gösterdi. Ama ben yerli olmasından yanayım abi. Kimler kimler orada teknik direktörlük yaptı? Bir Aykut Kocaman'a da şans verin abi. Verin yani, anladın mı? Şu an hani boşta kim var? Şenol Güneş var, Fatih Terim var. Ondan sonra Abdullah Avcı var.
1: Aman gözünü seveyim.
0: Ya gözünü seveyim değil işte abi. Montella mı olsun, yerli mi olsun? Bence yerli olsun abi.
1: Şu Yılmaz hocama versinler, adam gözü açık gidecek ya. Yani ne bileyim ya. Zaten bir şey yok. Öyle de bir şey olmuyor, böyle de bir şey olmuyor yani.
0: Abi yani orası, hani Montella çalışkan bir adam. Oyuncuları yerinde izleyen, onlarla iletişim kuran. Tam tüm bunlar yaşanırken başarısız oluyorsun abi. Demek ki bir şey var abi, bir şey var yani. Ya sisteminde sıkıntı var, ya gerçekten kaptanlar kadroyu kuruyor. Anladın mı?
1: Öyle söylentiler vardı.
0: Ya var ama bakıyorsun abi en iyi 11 çıkıyor. Anladın mı? Yani keşke şu oynasın, illa oynasaydı. Bir Can Uzun'un son 25 dakikalık performansı iyiydi. Bence orada hata yaptı. Yani Kerem yerine Can Uzun'la başlaman lazım. Sonuçta forvet oyuncusu abi.
1: Atacaksın o golleri de abi. 89'da Barış çıkarmış içeri. Bomboşsun yani. Vur yani ona da ya kardeşim,
0: Son
1: yani
0: dakika
1: vur ya.
0: Meri'nin kafası dışarıya gitti. Ya tamam, şanssızlık da var ama şanssızlık futbolda, ha şans futbolun içinde %10'dur abi, %10 maksimum, %10'dur maksimum. Şansla nereye kadar gidebilirsin? Bir tane maç kazanırsın, iki tane kazanırsın en fazla.
1: Berabere kalsak ne güzel, Amerika maçını izleyecektik be heyecanla. Yine çok umudum olmazdı ama yani beklenti olurdu en azından şimdi. Şimdi kimse izlemeyebilir
0: Yok
1: belki.
0: abi, Dünya Kupası bizim için bir zaten saatler konusunda sıkıntılıydı. Bir gün gece 3'te maç izleyince abi 2 günün harap oluyor. Yazık oldu yani, bu milli takıma gerçekten yazık oldu. Ve bir şey diyeceğim, bu başarısızlığın mutlaka hesabının sorulması gerekiyor abi. Bunu en kibar dille dile getiren isim Fatih Hoca oldu. Ama dediğim gibi yani koltuğuyla alakalı sıkıntı yaşamaktan korkuyor federasyon başkanı. O yüzden Fatih Hoca'yı hedef alıyor.
1: Evet tabii, hani biz Arizona 40 derece falan diyoruz ama yani İran'da adamlar maç günü ülke değiştiriyorlar. Meksika'ya gidiyorlar, geri stata geliyorlar. Yani düşük metrelerce yol yapıyorlar ve ona rağmen iyi işler çıkarıyorlar. Ya biraz da onlardan da feyz almak lazım aslında yani. O kadar yorgunluğun içinde, o kadar savaşın içinde, sıkıntıların içinde bir
0: Ya
1: şeyler
0: Cihan,
1: yapmaya çalışıyorlar.
0: biz 3. dünya ülkesi değiliz abi. Biz baktığın zaman Avrupa'nın en iyi 6. ligiyiz. Anladım. Hani 5 büyük ligin dışındaki Hollanda, Portekiz, Türkiye Ligi.
1: Sıralamaya bakınca
0: Evet
1: öyle işte,
0: abi.
1: Serie A falan,
0: Aynen
1: Premier Lig
0: öyle.
1: vesaire.
0: Aynen öyle. Yani hani
1: 6-7 dedim.
0: futbolla yatıp futbolla kalkan ülkeyiz. Bu
1: Peki.
0: şartları önceden bakmamız lazımdı. Yani Dünya Kupası'na şimdi 4 yılda bir gitsen Dünya Kupası'na, bir tanesinde böyle başarısız olursun. İşte Fransa bir tanesinde çok başarısız oluyor. Araştıralım diyorlar. Biz 24 yıl sonra gidiyoruz abi, insanların isyanı bu. Şimdi ben geriye dönüp baktığım zaman futbolla alakalı unutamadığım benim 2 tane olay vardır. Bir, 2002 Dünya Kupası, bir de Galatasaray'ın UEFA macerası, UEFA şampiyonluğu.
1: Geri dönüşleri de unutmuyorum ben.
0: Ya tabii ki
1: Ha,
0: akıllarda.
1: anladım. Ha,
0: Ya
1: Hırvatistan, Çekya falan var
0: biz
1: ya.
0: her gittiğimiz işte pandemi döneminde Azerbaycan'da düzenlenen turnuvada çok kötüydük. Onun dışında hep gittiğimiz yerlerde böyle bir damga vurmuşuzdur. 2008 Avrupa Şampiyonası.
1: Selçuk'un frikiği
0: Abi
1: İzlanda.
0: ilk atıp gittik. Turnuvaya kötü başladık. Portekiz mağlubiyetiyle başladık. Sonrasında işte Fatih Hoca Arda Turan'ı oynatmaya başladı. İşte inanılmaz, ta yarı finale giden bir yolculuk.
1: Biraz mesajlara bakalım mı Yakup abi?
0: Bakalım, bir de giden oyunculara da yazık abi. Dünya Kupası'nda hiç forma giyemeden dönecek oyuncular olacak ya.
1: Eren giymedi değil mi? Yok, giydi mi?
0: Eren
1: Giydi de
0: giydi.
1: aldı sonra da.
0: Giydi. Oynayamayan oyuncular olacak yani.
1: Kim var acaba? Şu bakayım bir, ben bu şey yapmaya çalışayım.
0: Ya bu saatten sonra süre almanın da bir esprisi yok ki abi.
1: Belki de süre almayanlara süre verir.
0: Mesela 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çok fazla sakatımız vardı. Her oynayan bir öncekinden daha iyi oynamaya başladı. Almanya maçında Sabri mesela yıldızlaşmıştı abi.
1: Mesela Romanya ve Kosova bu gruptan çıkar mıydı diye soranlar var. Bizim elediğimiz var ya playofflarda Dünya Kupası'na gelmeden. Çıkar mıydı bu gruptan Romanya veya Kosova? Romanya'yı bilmem de Kosova belki bir ihtimal Avustralya'yı yenebilirdi. Ha? Ne diyorsun?
0: Abi Avustralya takım makım değil ya Cihan.
1: Değil.
0: Gerçekten değil.
1: İşleri güçleri defansın arkasını top atmak.
0: Abi sen de Kosova da yenerdi, Romanya da yenerdi abi.
1: Yabancılarla konuşmak için Futbol Federasyonu Başkanları, UEFA, FIFA başkanları veya temsilcileriyle yabancı dili olmayan, hatta bizim basınla bile konuştuğu zaman tercüman kullandığımız bir başkanlı olmaz demiş. Yakup abi ağzından bal damlıyor yine. Bu Singo'ya yine ne oldu Allah aşkına diyor.
0: Nazar değdi. En az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Dünya Kupası'nı kapattı. Galatasaray'ın yeni sezon kampına da yetişemiyor. Direkt Singo tarafından aldığım bilgi. Üzücü, maalesef üzücü. Yani Dünya Kupası'na da çok iyi maç başlamıştı. İlk maçta inanılmaz güzel bir asist yapmıştı. Sonraki maçta da sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Yani sosyal medya yanıyordu, o kadar söyleyeyim sana. Ama maalesef sakatlık yaşadı Galatasaray'ında. Önümüzdeki sezon yani bu kadroda ciddi anlamda beklenti içerisinde olduğu oyunculardan bir tanesi. Can, 35 milyon euro bonservis ödemişsin, 7 milyon euro maaştan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu. Ve Dünya Kupası'nda hani tam böyle vitrine çıkmışken, ki Okan Hoca'nın da açıklaması vardı, hani serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Ben bu serbest kalma bedelinin ödeneceğini düşünüyorum. O taleplerle bize gelecekler demişti. Maalesef şanssız bir sakatlık. Singo ile ilgili o bilgiyi de paylaşalım. Dünya Kupası'nı kapattı.
1: Bence bu çocuk bedenini çok fazla tanımıyor. Ne zaman böyle bacaklarını aşsa sakatlanıyor mesela. Bu olay depar falan değil. Yani Galatasaray'da da o çok büyük deparları var. Ama ne zaman böyle bacağını açsa bir kas zedelenmesi oluyor. Ben vücudunu çok tanıdığını düşünmüyorum ya. Bir mentor falan lazım kendisine.
0: Ya şöyle, İstanbul'dayken de özel çalışıyordu. Hani sakatlık önleyici çalışmalar da yapıyordu. Hani bunu birçok futbolcu yapıyor artık. 3 aşağı 5 yukarı bazı testlere giriyorsunuz. Bazı kas gruplarınızın zayıf olduğunu gösteren zaten parametreler var. Buna göre onun üzerine gidip çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu yapan oyunculardan bir tanesi. Büyük ihtimalle Dünya Kupası'nda bunu saldı biraz. Çünkü sürekli çalışması gereken, sakatlanmaması için antrenman yapması gereken oyunculardan bir tanesi. Muhtemelen onu kaçırınca da böyle şanssız bir sakatlık yaşadı. Galatasaray adına gerçekten üzücü bir durum.
1: FIFA Galatasaray'a tazminat ödeyecek mi Singo sakatlandığı için demiş. Vallahi orada bir...
0: Vallahi Dünya Kupası'na giden bütün oyuncular için ödeniyor diye biliyorum.
1: Ödeniyor da bir günü var onun galiba ya. Bir 28 gün mü ne? Öyle bir garip bir şeyleri var yani.
0: Öder yani, maaşlar ödeniyor diye biliyorum. Sakatlık yaşarsa.
1: Şöyle devam edelim.
0: Tazminattan ziyade o dönemdeki maaşı diye biliyorum.
1: Ya çok zaten en fazla, yani en baba ödeyeceği para 6-7 milyon falan, öyle çok fazla paralar ödemiyor. O da iyi para da gerçi.
0: Yani.
1: Onun bir şeyi var, süresi var diye biliyorum. Hemen şöyle, Paraguay santraforunu gördünüz mü? Adamın futbolla alakası yok, kafes dövüşçüsü gibi demiş. Doğru söylüyor Zafer Bey.
0: Ensiko diye bir oyuncu vardı. Marsilya'da oynuyor galiba. En beğendiğim oyuncu oydu mesela. Acayip bir oyuncu.
1: Osimhen gidecek mi Ünlem?
0: Osimhen gider mi? Valla transfer dönemi çok dinamik bir süreç. Ve domino etkisi oluyor genelde Avrupa'da. Şimdi Atletico Madrid'in forveti, Arjantinli forveti Julian Alvarez, biliyorsun 150 milyon euroluk teklif yaptı Real Madrid. Atletico Madrid bunu kabul etmedi. Ama Dünya Kupası'nda Julian Alvarez'den bir açıklama geldi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum diye. Şimdi açıkçası ben kalmak istemiyorum diyor. Atletico Madrid'den Real Madrid'e ya da Barcelona'ya gidecek. Öyle gözüküyor. İki takımın da forvet ihtiyacı var. Biz bunu anlıyoruz. Bir forvet transfer etmek istiyorlar. Açıkçası Julian Alvarez'i burada da izledik biz abi, Atletico Madrid'e karşı. Yani Galatasaray Osimhen yerine Julian Alvarez'e 70-80 verseydi herkes itiraz edebilirdi. Net söyleyeyim.
1: Ederdi.
0: Dediğim gibi Julian Alvarez Atletico Madrid'den Barcelona'ya da Real Madrid'e giderse Atletico Madrid'in aynı zamanda Barcelona'da ya da Real Madrid'in bir forvet ihtiyacı olacak. Mourinho'nun buradaki tavrı önemli. Real Madrid'in başına geçti. Onun dışında Premier Lig'den %100 isteyen kulüpler var. Vallahi hani benim için sürpriz olmaz. Yani dünyada böyle bir forvet arayışı var zaten. Bunu daha önceki yayınlarda da mutlaka söylemişimdir. Arsenal geçen sezon son tahlilde Gökerec'le Osimhen son noktaya geliyor. Tercih yapması gerekiyor. Tercihini Gökerec'den yana kullanıyorlar ve sezon içerisinde pişman oluyorlar. Çünkü hani Gökerec daha profesyonel, İsveçli, bu Osimhen Afrikalı. Hani uyum sağlayabilir mi, sağlayamaz mı düşüncesi var. Ama Gökerec'den umduklarını bulamadılar. Pişman oldular Osimhen'i almadıkları için. Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Julian Alvarez ayrılırsa Atletico Madrid gibi takımlar Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Menajerler Galatasaray kulübüne 100, 110, 120 teklif getirebiliriz diyorlar. Ki burada da hani Osimhen transferini gerçekleştirecek menajer zengin olacak abi. Ya da serveti varsa servetine servet katacak. En az 8-10 milyon euro para kazanacak. O yüzden hani bu tarz girişimler söz konusu ama Galatasaray masasına gelen şu ana kadar resmi bir teklif yok Cihan. Onu söyleyelim Osimhen konusunda.
1: Evet, şöyle devam edelim. Selam olsun demiş. Yine Monaco, yine kronik adam abiler diyor. Mirza'dan mesaj var. Hızlıca devam edelim. Halil Çobanoğlu'ndan güzel mesaj var. Galatasaraylı bir stoper vardı. O'Neill diye. O da Avustralyalıydı abi. Sana ekleme yapayım diye.
0: Evet, evet.
1: Evet, iyi hatırlamış. Şans diyorsunuz. Lokum gibi gruba düştük. Bundan daha güzel şans mı olur? Böyle bir gruptan çıkamadık. Yazıklar olsun diyor. Haksız da sayılmaz. Yani lokum gibi bence de. Merih ve Hakan için Fenerbahçe ile görüştü. Bunun normal olmadığını söylemişti Yakup Bey. Bence haklı. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi otelden gizlice çıkıp Galatasaray ile Eren Elmalı'nın görüşmesi normal miydi? O zaman neden bu kadar tepki göstermediniz demiş.
0: Ben hatırlamıyorum öyle bir görüşmeyi. Varsa da yanlış, onu da söyleyeyim yani. Ha, buna Trabzonspor izin verdiyse o da apayrı bir konu. Trabzonspor ilgi ve şey izin vermeden görüşme ihtimali söz konusu olabilir mi sence?
1: Bence de olamaz.
0: Yanlış abi, yanlışa yanlış diyeceksin. Galatasaray Fenerbahçesi yok bu olayın.
1: Avustralya deyince aklıma ilk Tazmanya şeytanı geliyor. Yakup Usta bunları bilmek lazım ama yani demiş. Öyle otopan kapatıp konvoy yapıp VIP araçlarla demiş takımın göndermekle başarıya ulaşılmıyor demiş. 0 gol, 0 puan, 0 puan, 0 başarı. Diyetini ödesinler diyor Bülent. Hacı Osmanoğlu kimden hesap soracak? Yani kimden hesap soracaksın Fatih Terim'e diyor. Ama o kadar belgesel izlemiş ki Terim'in federasyon delegesi olduğunu dahi bilmiyor herhalde diyor Okan Öner. Bu federasyona ne tartışma biter ne de huzur gelir. Milli takımın oyuncuları bir kulübün başkan adayının seçim malzemesi haline getirilmemesi gerekiyor. O malum menajer içeride at koşturmaması lazım demiş Muharrem Devrim. İbrahim yazmış, Galatasaray milli takımda Can Uzun'la görüşmedi mi? Algı yapma Yakup Çınar diyor. Bu federasyonun milli takım sözcüsü Mecnun ot yakmaz değil mi? Neden bütün açıklamaları Sayın Başkan yapıyor diye bir soru var Burhanettin'den. As başkan olarak geçiyor. Öyle söyleyelim. Galatasaraylılar olarak tam 4 sene oldu. Bu sene şampiyon olsak da olmasak da ne olur derken bazı yorumcular bizi motive ediyor demiş. Bundan 1,5 ay önce Montella çok iyi hoca. Okan Buruk kötü hoca diyorduk. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella kötü bir turnuva geçirdi. Montella için kötü mü erken mi konuşmuşuz acaba Yakup Çınar diye bir soru var. Milli takım başarısız olduğu için sözde federasyon başkanı villaları yapmak için ruhsat alacak mı acaba diyor. Valla bu soruyu sordular Hacı Osmanoğlu'na öyle söyleyeyim ben. Hatta
0: nerede soruldu?
1: İşte bazıları dedi benim orada ruhsat alabilmem için, arazi alabilmem için milli takıma böyle bir vaatte bulunduğumu söylüyor dedi. Oranın dedi imarı çoktan alındı dedi. Yani bu yeni bir şey değil. Bir ay önce falan biz kupaya gitmeden önce soruldu. Açık açık öyle söyledi. Ben onu da söyleyeyim yani, bilginiz olsun.
0: Ta imar alındıysa versin abi milli takım oyuncuların villalarını.
1: O kadarını bilmiyorum.
0: Oradaki villalar 5 milyon eurodan falan başlıyor. Öyle ucuz değil yani.
1: Aynı sitede bu kadar yan yana nasıl duracaklar? Abi bu kadro ile Montella'nın elinde heba alıyor demiş. 3 senedir söylüyorum. Çok daha iyisini yapmamız lazım ama başaramıyoruz demiş. Devam edeceğiz ikinci bölümde ama bir saat başı yapmamız lazım. Yakup abi, neler konuşacağız ikinci bölümde? Biraz daha transfere girelim.
0: Evet, transfere girelim.
1: Tekrar milli takıma da döneriz tabii çünkü aynen, mesajlar var o milli takıma.
0: Bruno Fernandes konuşuluyor, Camavinga konuşuluyor. Can Uzun'la alakalı Galatasaray resmi girişimlere yavaş yavaş başlıyor.
1: Yeni bir isim yok mu şöyle?
0: Stoper konusunda João Gomes var. Premier Lig'de forma giyiyor. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair haberler geliyor. O konuyu da araştırdım. Onun detaylarını da anlatırız.
1: Güzel.
0: Muslera'nın enteresan bir performansı var Dünya Kupası'nda.
1: Çok iyi değil bence.
0: Değil tabii canım.
1: Yaşlandı yani. Normal yani, yapacak bir şey yok.
0: Ya Galatasaray orada işte kritik bir karar verdi. Ben net biliyorum, Galatasaray teklif yapsaydı Muslera bir yıl daha Galatasaray'da devam edebilirdi. Ama teklif yapmadı. Aynı şey şu anda Icardi için de geçerli. Yani Icardi Galatasaray'da kalırsa yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı. Icardi'ye dair de son durum nedir ne değildir onu da paylaşırız.
1: Paraguay'ın sağ kanadını da beğenmiş Caceres. Bunu da iletir misin yönetime diyor. 5 milyon euro kaçmaz bu çocuk demiş. Bakarız. Kısa bir ara, hemen geliyoruz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam

0: şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
2: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Saat 14'e kadar ara vermeden sizlerle birlikteliğimiz devam edecek. Biraz dedik kulüp takımlarımızı konuşalım, biraz transfer konuşalım. Abi Can Uzun, yıldız oyuncu için Galatasaray'ın başkan vekili Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu Almanya'ya gidiyormuş. Nedir bu söylentiler? Kulübü de indirime gittiği söyleniyor. Doğru mudur? Yoksa menajerlerin bir haberleri midir?
6: Yok, ben şu an için gideceğini sanmıyorum. Çünkü Galatasaray Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var Cihan. Dün biliyorsun limitler açıklandı. Transfer limitleri. Hı-hı. Bu arada limitler çok gözüküyor olabilir ama öyle değil. Bütün kulüpler bu limitlerin güncellenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklar. Çünkü bu limitlerin içerisinde bonservis harcamalarınız, maaş bütçeniz, vergileriniz, ondan sonra teknik ekip, hepsinin maaşları var. Ve bu limitlerin güncellenmesi için de dediğim gibi Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var ve o Kulüpler Birliği toplantısında toplantı bittikten sonra Ertuğrul Doğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Özellikle bu yabancı kuralı ile alakalı TFF'ye bir çağrıda bulunacaklar. Hani kulüpler en azından bunun 10 artı 2 artı 2 ya da işte 12 artı 2 şeklinde değişmesi gerektiğini açıklayacaklar. Federasyonun burada vereceği yanıttan sonra bu transferlerle alakalı görüşmeler daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Yoksa ben şu anda bugün ya da yarın herhangi bir Galatasaray yöneticisinin Almanya'ya ya da herhangi bir yere transfer görüşmesine gideceğini düşünmüyorum. Can Uzun Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Galatasaray ısrarla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor ki yakın zamanda Okan Buruk'un da açıklamaları vardı. Can Uzun'la ilgili beğeniyorum şeklinde ki beğenilmeyecek de bir oyuncu değil. 20 yaşındaki gencecik bir oyuncudan bahsediyoruz ki dedim ya milli takımda çok az performansını görebildik ama hani gerçekten gelecek vaat eden bir oyuncu. Okan Hoca direkt Osimhen'le beraber 11'de oynatmayı düşündüğü oyunculardan bir tanesi Can Uzun. Ama oradaki sıkıntı şu, serbest kalma maddesi 60 milyon euro. Galatasaray bu rakamı ödemek istemiyor. 30-35 seviyelerinde bir rakama bitirmeye çalışacak Galatasaray. Ama Cihan, yani dikkat et, Fenerbahçe Muriç'i aldı. Trabzonspor böyle mütevazi transferler yaptı. Beşiktaş'ta hiç ses seda yok. Yani hem bu limitlerle alakalı hem ekonomik anlamda kulüplerin işi bu sene çok rahat olmayacak. Evet, şimdi Bruno Fernandes konuşuluyor. Can Uzun konuşuluyor. Camavinga konuşuluyor. Van Dijk konuşuluyor. Ama bu oyuncuları alabilmen için elinden mutlaka oyuncular çıkarman lazım. Şimdi orta sahaya Camavinga, işte Kepren Turam, Bruno Fernandes en az işte Galatasaray'ın hedefi ikisini kadroya katabilmek. Ama bunu katabilmen için bir Saray'ı satman lazım 30-35 milyon euroya. Salahi'den çıkabilmen lazım ki yabancı kontenjanı oluşsun, aynı zamanda bütçen oluşsun. Şimdi Bruno Fernandes için işte 50 milyon euro deniliyor da bence o kadar değildir. Sonuçta bir yıl sözleşmesi kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, Türkiye'ye gelirse Osimhen etkisi yaratır, öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ama aynı zamanda 32 yaşında Galatasaray kalkıp da 32 yaşındaki bir oyuncuya da 50 milyon euro bonservisi ödemez. 25-30'lar olur. İşte diyorum ya sana, Sara'dan çıkabilirsen o zaman bir belli bir bütçe oluşturup bu tarz transferlere girebilirsin. Ama dediğim gibi burada öncelik Kulüpler Birliği toplantısı, çıkacak yabancı kararı ve limitlerle alakalı yapılacak güncellemeler. Ondan sonra daha net aksiyon alacaklarını göreceğiz kulüplerin.
2: Umarım Bruno Fernandes'e o kadar para vermezler. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun bir tık daha böyle seri hali gibi düşünüyorum Bruno'yu. 60 milyon falan.
6: Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu defteri kapandı abi. Bu milli milli takımdan sonra kapandı abi. Maalesef kapandı.
2: Hiç açılmamak üzere mi?
6: Hiç açılmamak üzere.
2: Var mıydı öyle bir şey? Gerçekte yoksa
6: hani yani şu son Fenerbahçe görüşmesi olmasaydı yine gündeme gelebilecek oyunculardan biri olurdu. Yabancı kuralı değişmezdi. O zaman Galatasaray kapısını çalabilirdi. Ama bu son Fenerbahçe görüşmesinden sonra da böyle bir durum yaşanacağını ben sanmıyorum.
2: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Onun dışında Turam dedin az önce. Turam'la ilgili
6: Lilian Thuram'ın oğlu Marcus Thuram ve Kepren Thuram. İki oyuncu da üst düzey. Biri Inter'de forvet Marcus Thuram ki Dünya Kupası kadrosunda. Kepren Thuram kadroda değil. Alınmadı kadroya. Juventus da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek. Gardi'nin aynı zamanda menajerinin Galatasaray'a önerdiği isimlerden bir tanesi. Burada Juventus'un beklentisi yine 40 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray maçlarında da çok net izleme fırsatımız olmuştu. Üst düzey bir oyuncu. Kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği bir oyuncu. Orta sahada gerçekten Galatasaray'a sınıf atlatabilecek bir oyuncu. Ama buradaki sıkıntı işte Lilian Thuram, dediğim gibi bu iki oyuncunun babası ki o da Fransa'nın eski efsane futbolcularından bir tanesi. Çok 5 büyük ligin dışına çıkmak istemiyorlar çünkü çıkınca milli takım kariyerleri sekteye uğruyor. Ama bir taraftan da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi. Onun dışında son dönemde Brezilyalı João Gomes Galatasaray'ın gündemine gelen oyunculardan bir tanesi. Wolverhampton forması giyiyor. 26 yaşında. İyi bir oyuncu. Hani Lemina'nın biraz daha genç hali diyebiliriz. O da Galatasaray'ın transfer listesindeki oyunculardan bir tanesi. Orada sıralama şöyle gidiyor. Camavinga, Kepren Thuram,

0: Gomez ve diğerleri diye gidiyor. Her bölge için 4-5 tane alternatif var. Galatasaray yavaş yavaş böyle resmi tekliflerini kulüplere yapmaya başladı. Oyuncu tarafında çok sıkıntı yok. Bir şekilde Osimhen'de olduğu gibi sponsorla onunla bununla hani maaşın belli bir bölümünü çözebiliyorsun. Ya da kulübe ekstra sponsor buluyorsun. Forma satışı o şu bu. Bunu sağlayabiliyorsun ama kulüplerin istediği bonservis bedelleri çok yüksek şu anda. Pazarlık süreçleri dediğim gibi yavaştan başlar. Biraz da Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek kulüpler. Çünkü dediğim gibi şu anda Premier Lig'de neredeyse hiç transfer yapılmadı. Çok nadir böyle isimler duyuyoruz. Real Madrid bir iki tane önemli transfer yaptı. Şu an Avrupa'da da transfer anlamında ciddi anlamda sakin bir süreç geçiyor ki Türkiye'de hiç hareket yok. Yani baktığın zaman bir Fenerbahçe Muriç'i aldı.
1: Trabzon bir şeyler yapıyor ya.
0: Trabzon mütevazi birkaç oyuncu kadrosuna kattı. Onun dışında Süper Lig kulüplerinde de çok bir hareket gözükmüyor şu anda. Dediğim gibi genel anlamda transfer limitlerini, yabancı kuralını ve Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyorlar.
1: Yani 9 milyar TL, sen konuşurken baktım 193 milyon dolara falan tekabül ediyor. Yani yetersiz mi diyorsun?
0: 160 milyon euroya geliyor.
1: Yetersiz mi? Euro, dolar, yani euro olarak öyle, euro biraz daha fazla.
0: Can, Galatasaray'ın geçen sezon bütçesi 150 milyon euroydu. Yani sen 10 milyon euro harcayabiliyorsun. Şimdi 10 milyon euroya maaş mı ödeyeceksin? Bonservis mi harcayacaksın?
1: Yıllık ne kadardır ki Galatasaray'ın futbolcuların maaş bütçesi?
0: Abi
1: Şöyle
0: işte
1: ortalama bak.
0: Galatasaray'ın geçen sezonki bütçesi 150 milyon euro, söylüyorum sana. Bunun içinde futbolcu maaşı var, vergiler var, teknik direktör
1: Hepsini söyledin
0: yardımcı
1: sen.
0: ve bunun içinde vergi de var. %40 vergi var. 100 milyon euro olduğunu farz et. 40 da vergi var. 140 milyon euro. Bir de bonservis ödemeleri var. Tamam, bonservisi yıllara bölüyorsun. Taksitlendiriyorsun bir şekilde. Ama kolay değil yani.
1: O sapma payı falan var ya oradan bir şey.
0: Ha, oyuncu sat diyorum ya sana. Abi Fenerbahçe Muriç transferini yaptı ama nasıl yaptı? Şu an limit yok. Ben sana söyleyeyim. Sonuçta transferi yapıyorsun. Transfer sezonunun sonunda limitler hesaplanıyor. Eksideysen zaten Fenerbahçe geçen sene bundan dolayı ceza aldı UEFA'dan. Bir daha eksiye düşersen bu sefer transfer yasağı cezası alabilirsin.
1: Hakan Bey, ben bunu göze aldım demişti zaten de.
0: Yani.
1: Aziz Bey göze aldı mı acaba?
0: İşte bilmiyorum. Galatasaray'da bu sezon işte elinden çıkaracağı oyuncular olduğunu düşünüyor. Mesela Davinson Sanchez'e talipler var. Como ciddi şekilde ilgileniyor. 15 milyon euro seviyelerinde de Galatasaray'ın kapısını çalabilir Dünya Kupası sonrasında. Salah'a ilgi var. Ama Galatasaray'ın istediği rakamlar gelir mi gelmez mi? Saray'a ilgi var. Onun dışında Dünya Kupası'ndaki işte hayal kırıklığı, A milli takımın hayal kırıklığı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ı takip eden bir sürü kulüp vardı. Ne oldu? Barış Alper Yılmaz'ın bu şartlarda transfer yapması oldukça zorlaştı. İşin o tarafı var. Her anlamda eksi yazdı.
1: Evet, onun dışında Van Dijk transferiyle ilgili bir gelişme var mı? Okan Buruk'un çok istediğini biliyoruz kendisi.
0: Okan Buruk da istiyor. Başkan Dursun Özbek de istiyor, ben de istiyorum, muhtemelen sen de istiyorsundur. Bütün Galatasaraylılar ister. Oradaki kritik nokta şey, Davinson Sanchez'in ayrılığı. Yani Galatasaray 20 üstü bir bonservis teklifi gelirse Davinson Sanchez'in ayrılığına sıcak bakabilir. Ki Galatasaray'da son 4 sezondaki şampiyonluğa ciddi anlamda katkı veren oyunculardan bir tanesi, ama bu sezonki performansı biraz sallantılıydı. Como dışında ekstra bir teklif gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama Como devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray Van Dijk için Liverpool'un kapısını çalabilir. Burada Van Dijk'ın vereceği karar önemli. Bir yıl daha sözleşmesi var. Bruno Fernandes'deki durum da öyle. Yani bu oyuncular da artık kariyerindeki son sözleşmeyi almaya çalışıyorlar. Daha yüksek rakamlardan. O yüzden evet, ihtimaller söz konusu ama gerçekçi de olmak lazım. Bir taraftan hani bu yabancı sınırı ve limit konusu, dediğim gibi rakamlara baktığın zaman yüksek gözüküyor. 9 milyar TL. 160 milyon euro. Ama senin giderin zaten 150 milyon euro. Son 3 yılın ortalaması bu arada bu rakamlar. Sapma payı var bu arada. Hani %20-25 şey yapabiliyorsun. Limitleri aşabiliyorsun. Orada sıkıntı yok. Ama o %20-25'lik pay bile senin işte dünya yıldızı, atıyorum geçen sezon Galatasaray bonservise 150 milyon euro harcadı. Bu sene öyle bir lüks yok. Satmadan böyle bir harcama yapma ihtimali söz konusu değil.
1: Fabian Ruiz ile ilgili bir gelişme var mı? Ocak ayında almaya çalıştı Galatasaray biraz ama.
0: Valla şu an için hani çok fazla dillendirilmeyen oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Konuşulmuştu. Gündeme gelmişti ama şu an için dediğim gibi adaylardan bir tanesi olduğuna dair net bir bilgi yok.
1: Ya niye Gana kiralanacağı konuşuluyor? Süper Lig'den.
0: Yok abi, kiralayamazsın. Yatırım yaptın sonuçta bu oyuncuya. Ve oynatıp hem kendin oyuncu kazanacaksın hem de oyuncuya değer katacaksın. Öyle bir oyuncu. O yüzden çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Bu arada sosyal medyada bir haber var. Onu teyit edip ettirdim. Galatasaray TV'de 7 çalışanla yollar ayrılmış.
1: Şey mi? Ya muhabir.
0: Evet evet. Mesela Melisa Çizmeci spikerlerden bir tanesiydi. Galatasaray Televizyonu'nun. Kendisi dahil 6 arkadaşla yollar ayrılmış. Uzun süredir kapalıydı zaten Galatasaray TV.
1: Sebep?
0: YouTube'dan yayınlar yapılıyordu.
1: Maaşla ilgili falan mı? Problem.
0: Hayır, yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray TV çalışanıydı bu arkadaşlar ama televizyon kapanmıştı. Kapanmasına rağmen çalışmaya devam ediyorlardı.
1: Anladım, yavaş yavaş.
0: Atıl durumda televizyon, atıl durumdaydı. Melisa da şöyle söyleyeyim sana, ben 2007 yılında Galatasaray TV'de işe başlamıştım. Benden bir hafta önce başlamıştı. Düşün abi, kaç sene oluyor? 19 senedir orada çalışıyordu. 19 sene sonra kendisiyle yollar ayrılmış. Böyle bir bilgi var sosyal medyada. Bu bilginin doğru olduğunu söyleyelim.
1: Evet, yani genelde hanımefendiler konfor alanlarının dışına çok çıkmayı sevmiyor. Galatasaray TV'de de demek ki orada kaldı. Aynı yerde o yıllarca.
0: Evet.
1: İyi tazminat almışlar falan diye girişler. Aklım fikrim benim de başka yerde. Peki, hayırlısı olsun Galatasaray TV'de çalışanlar adına. Bir Galatasaray Store'larla ilgili bir problem vardı. Acaba o çözüldü mü? Galatasaray Store çalışanları ile ilgili.
0: Galatasaray Store çalışanlarından ziyade Galatasaray çalışanları ile alakalı şu Galatasaray çalışan kulübünün çalışanlarının bir beklentisi vardı. Şöyle bir beklenti, biliyorsun böyle maaşlar bankadan bankaya geçince bir promosyon ödemesi yapılıyor. Hı hı. Kulüp çalışanlarının öyle bir beklentisi var. Bunun Fenerbahçe'de yapılıyor ama %50'si çalışanlara ödeniyor. %100'ü ödenmemiş bu arada Fenerbahçe tarafında da. Kulüp çalışanlarının böyle bir beklentisi vardı, onu söyleyelim.
1: Promosyonu istiyorlar.
0: Yani. Evet. Yeni sezonla alakalı da bir bilgi verelim istersen.
1: Tabii.
0: Orada Dünya Kupası ile alakalı bazı revizyonlar yapıldı. Hani Amerika maçından sonra dönseler bile bu oyuncular hiç tatil yapmamış olacak. Bir de Dünya Kupası'na işte Singo sakatlandı zaten. Davinson Sanchez orada. İsmail Jakobs orada. Devam eden oyuncular var. Normalde Galatasaray 11'inde Avusturya'ya gitmeyi düşünüyordu. 7'sinde yeni sezonu açacak Galatasaray. Büyük ihtimalle 11'inde forma lansmanı Galatasaray adasında yapılacak. Sonrasında da ayın 20'si gibi Avusturya kampı yapılacak. Bir 5-6 gün Galatasaray Avusturya'ya gidecek ve orada 2 tane hazırlık maçı yapacak. Sonra döndükten sonra da 2 hazırlık maçını da İstanbul'da yapması bekleniyor. Galatasaray'ın yeni sezon planlarına dair son durumda bu şekilde. Okan Hoca bir İstanbul'a geldi. Başkan Abdullah Kavukçu ile bir transfer görüşmesi yaptılar. Sonra tekrar Marmaris'e döndü. Tatilini orada devam ediyor. Bu arada Arda Turan'la beraber tatil yapıyorlar ki yakın zamanda onunla ilgili de güzel açıklamalar yaptı Okan Hoca. Hani benden sonra Galatasaray'da mutlaka teknik direktörlük yapacak isimlerden bir tanesi dedi. Bu tatil döneminde de sık sık bir araya geliyorlar. Bir de Shakhtar Donetsk'le ilgili bir haber verelim Cihan. 27'sinde Türkiye'de bir hazırlık maçı yapacaklar. Bursa Spor'la Bursa Atatürk Stadyumu'nda. O tıklım tıklım tribünler önünde Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i hazırlık maçında Bursa Spor'la karşı karşıya gelecek. Bursa Spor Başkanı böyle bir talepte bulunuyor. Arda Hoca da kırmıyor kendisini ve bu yeni sezona hazırlık sürecinde bir hazırlık maçını Bursa'yla Bursa Atatürk Stadyumu'nda yapacaklar.

0: kontaklar da oluşturduk. Orada sabahladık. Yeri geldi kavgalar ettik. Yeri geldi çok keyifli yemekler yedik. Ama çok büyük bir başarı öyküsü bence 3 yılda bir radyonun buraya gelmesi. Radyo benim doğduğum yer. Ankara Radyosu'nda başladım ben meslek hayatıma. Yani radyo çok çok keyifli bir şey. Ama sonuç itibariyle Radyo Gold'de benim tekrar olup olmamam benim inisiyatifimde değil artık.
1: Evet. Çok mesaj var yine. Radyo Gold, evet, bu sesi çok özlemişiz mesajları var. Melih Şenil'in sesini iyi ki duyduk. Çağatay Hocam çok teşekkür ediyoruz mesajları var. Melih, şunu da soracağım. Şimdi mesela böyle polemikler var ya, işte Fatih Terim'le ilgili yapılan açıklamalar var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Bu milli takım oyuncularını etkiliyor mu? İster istemez.
0: Ya şimdi İbrahim Bey hani diyor ki ben eleştirileri üstüme çekmek istedim. Yani çocuklara bir şey olmasın. Ama Sayın Başkan, şimdi sizin geçmişinize baktığımızda yani ta Adalet Bakanımızı kadar çağrılarda bulundu. Trabzon Gaziantep maçı ben anlattım. Sabah 3.30'da çıktım Hüseyin Avnacar stadından. Siz hakem kapattınız. İstanbul medyasına kapattınız. Avnacar'da ben bizzat yaşadım bunu. Gece 3.30'da çıktık biz o stattan. Trabzonspor Gaziantep spor maçından. Yani adalet de söz konusu olan, bence baştan onu bir düşünmemiz lazım. Adalet de söz konusu olan, yani henüz daha var olmayan söylenen o villa sözlerine gitmek lazım. Şimdi o villaları siz futbolcuları çok sevdiğiniz için mi veriyorsunuz? Yoksa milli takım topçuları da burada oturuyor diye bir pazarlama tekniği mi? Sence Çağatay?
1: Vallahi ben turnuva öncesinde futbolculara 500'er bin euro para yatırılmasına da çok anlam veremedim. Şimdi oradan bakıyorum ben birazcık da sevgili Melih.
0: Ya bak, bu önce şunu bir düzeltelim. Ta Dünya Kupası üçüncülüğünde bu jip pazarlığı falan, o eksik bir bilgi. Hı hı. Bu bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olan bir şey. 2000 yılından gelen bir şey. Ama sene 2026 arkadaş, Ay Yıldız'ın ağırlığını satın alabilecek bir para birimi yok. Dünyada yok. O yüzden de benim milli takım futbolcumun yok jipti, yok villaydı, yok şöyleydi. Bak biz 2 yıl önce Dev Smart'ta Avrupa Futbol Şampiyonası yayınları yaptık. Kupayı kim kazandı? İspanya. Benim her futbolcum İspanyol futbolculardan bireysel anlamda daha fazla para aldı. Ya biz o kadar zengin miyiz abi? Boğaz Köprüsü'nden altın mı akıyor? Ne oluyor yani? Bu ne yapıyoruz ya? Bu kadar abartma. Ha, bu kadar abartmanın sonu ne oldu? Kibir. Evet. Allah kimseye hak etmediği kadar unvan, şan, şöhret, para vermesin. Çünkü çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Bu bağlamda Tandem Sports'a da onlarca mesaj geliyor. Hı hı. Abi otel önünde 8 saat bekledik, bir selam bile vermediler. Hayır abi, sen milli takım futbolcusun. Kanada'dan gelmiş insan. Şili'den gelmiş. Avrupa'dan gelmiş. Türkiye'den gelmiş. Onlara bir selamı, o senin borcun. O senin borcun. Ama bu kadar böyle hani ben bilirim, ben yaparım. Böyle eleştirilere sert cevaplar. Ya siz eleştiri görmemişsiniz ya. Yani diyorum ya, o şey eksildi Çağatay, ona çok üzgünüm. Ben şimdi istemez miyim bu önümüzdeki hafta işte sabah 5'te yine böyle bangır bangır bir yayın açayım. 300 bin 500 bin izlensin. Ondan sonra sabaha kadar orada 20-30 arkadaş oturuyoruz. İşte kahkah kihki yayınlar yapıyoruz. İzleyiciyle didişiyoruz. Yani çok güzel bir aile ortamı. Şimdi bu hafta ben... kaçta gittim Tandem Sports'a, stüdyoya? Gece saat 12'de falan gittim. Sabaha kadar her yerde ışıklar açıktı abi. Hani böyle bir bayram sabahı neşesi gibi ya da işte Ramazan'da sahura kalkanlar gibi. Herkesin bütün ışıklar açıktı abi. Şimdi bu hafta aynı şeyi görecek miyiz sence Amerika Birleşik Devletleri maçında?
1: Amerika maçında ben 11'i çok merak ediyorum. Diğer oyuncuları oynatacak mı, oynatmayacak mı diye. Benim asıl merak ettiğim şeylerden biri o. Peki Melih, yani biz beklentiye çıtayı mı çok yükseğe koyduk? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kupayı alıp geleceğiz derken Türkiye'ye bu açıklamalar mı çok bu kadar antipatik oldu? 14 Haziran'da başladığımız Dünya Kupası'nda 20 Haziran'da elendik.

0: 19 Temmuz'da geleceğiz kupayla dendiği için mi bir yandan da bunlar acaba tepki aldı?
1: Ya biz şimdi 2002 dünya üçüncüsü olan takımdaki futbolcuların birçoğuna hangi takımı tutarsan tut büyük bir sevgi, büyük bir saygı besliyoruz. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ama sen tarihin en karakterli futbol takımı, milli takımı bu dersen, sen Tugay'a, Ümit'e, Ümit Davala'ya, Hasan Şaş'a haksızlık etmiş olmuyor musun?
0: Ediyorsun.
1: Ya en başından böyle bu kriz demeyeyim de bu iletişim yanlış yürütülüyor İbrahim Bey tarafından. İbrahim Bey'in yaptığı çok doğru bir şey var. Kulüp yöneticileri TFF sizi ağırlamıyor arkadaş. Geleceksiniz, kendiniz geliyorsunuz. Şu kadar eşinizle geliyorsunuz, şu kadar diye. Çok güzel bir şey çıkarttı. Buna bayıldım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Dünya Kupası boyunca bence yaptığı en güzel iş bu. Ama onun dışında yani yok böyle antrenman sahasında görüntüler vermeler, futbolculara gider yapmalar. Hele hele Fatih Terim'e yapılan bence büyük bir saygısızlık. Fatih Terim'i seversin sevmezsin ama bu Türkiye'nin çok çok büyük bir gerçeğidir. Milli takımla ilgili de bence aslında pozitif demeçler vermiştir. Bu bağlamda bütün bunlardan sonra futbolcular zaten kendi takımında da kötü oynayan futbolcuların milli takıma seçilme nedenlerini de kafamda sorgulamıyor değilim. İki tane üç tane sürekli oynayan adam mı karar veriyor kadronun nasıl şekillendiğine, ama futbol açısından bakarsak turnuvanın savunması en ağır takımıyız, çok net. O yüzden de Kuraçağı ve Haiti'den sonra elenen üçüncü ülke olduk yani.
0: Ben şunu anlamadım.
1: Kuraçağı dedin ya, Kartal'dan küçük biliyorsun değil mi? 150 bin nüfus.
0: Ya Esenyurt 1 milyon Meli.
1: O şey görünen nüfus.
0: Evet ya, ben şunu da anlamadım. Yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza değişmem ne demek? Ben oradan da bir şey çıkaramadım. Mesaj da çıkaramadım. Bilemiyorum.
1: Yani herkese ben sahip çıkarım. Beyler işte öyle kimseyi değişmem, kimseye sizi yedirmem muhabbeti o.
0: Sabah ya, 05'te niye yapıldı bu basın toplantısı, bu açıklamalar?
1: Bir de başka bir yerden yaklaşayım. Ya onun hiç kontra sorusu gelmiyor mu ya? Amerika'ya giden gazeteci kardeşlerim. Mart'ın bir kere bir sonrasında federasyon sizi davet etmesin. Bir soru sorun ya. Şimdi orada Bilal Meşe olsaydı, Ömer Güvenç olsaydı, Bahri Havadır olsaydı, etkiden çatır çatır soru soran muhabirlerden bahsediyorum. Akın Sel olsaydı, hatta Acun Ilıcalı olsaydı. Hiçbir soru çıkmaz ya federasyon başkanının ya da milli takım futbolcularının bu söylediklerine. Sürekli dinleyip kafa sallayan bir gazeteci kitlesi görüyorum ben. Birkaç isim istisna, onlara ayrı koyuyorum.
0: Evet. Çağatay Hocam merhaba. Melih abi, seni seven fanın Ceyhun ben demiş. Sorum, Galatasaray'da Osimhen olmadığında santrafor oynayan Barış'ı Montella neden forvet oynatmadı diyor.
1: Kafasında öyle bir şey yok Ceyhun'cum. Yani o Kerem'i ileride savunma arkasına sarkarım moduna girmiş. Oradan sıyrılamıyor Montella. Oradan çıkamadı bir türlü. Yani Kerem'den nasıl santrafor yaratmaya çalıştığını anlayamak mümkün değil. Hele hele fiziki olarak bizden çok daha üstün 1.95-1.97'lik adamların arasında Kerem'in yapabileceği ne vardı bilmiyorum. Ama bence Barış Alper geçen sezonun en formda oyuncularından biridir. Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart göstermediği adam kalmadı neredeyse, abartıyorum. Ama Barış Alper bu fizik gücüyle oynardı. Ama Barış Alper de önce saçından başından değil futbolundan konuşturmalıydı kendisini. Ben bu şeyi anlayamıyorum. Yani bu menajerler bunlara bir gaz veriyor Çağatay. İşte sen şöyle ol, sen şu imajda ol, sen bu imajda ol. Ya Mbappe her seferinde saçını mı boyuyor? Ama adam çıkıyor çatır çatır yazıyor. Haaland başladığından beri aynı saç stili. Nedir bu saçımız başımız bu kadar şey? Yani o da çok enteresan. Ha, bir şeyler oldu milli takımda, işte Ümit Davalo 2002'de kendine has bir tarz, sonra bütün takım futbolcular hadi biz de yapalım falan. Böyle şeylere okey. Ama onun dışında ikinci maçta o saçlar başlar bitti, bıyıklar kesildi. Ne oldu? Demek ki az sonra önce saha içini bana göster. Ama Barış Alper eğer ileride bu boyda, bu size'da bir adam oynayacaksa ben de Kerem'i değil Barış'ı tercih ederdim. Ceyhun gibi düşünüyorum.
0: Evet. Kanat Bey çok çok selam yollamış. Montella'nın taktik zekasının, oyun okumasının zayıf olması bizim takımı yıktı diyor. Böyle bir turnuvada çok yüksek derece taktik anlama ve uygulama zekası gerekiyor. 10 kişilik Paraguay'a karşı 60 dakika galibiyet getirecek bir taktik bile uygulayamıyor diyor. Sen dediğin bizlerden çok daha Türksen, utancından istifa edersin demiş. İstifa bekliyor musun Melih Şendil?
1: Beklemiyorum. Bu parayı nerede kazanacak? Yok beni Roma bekliyordu, şuydu buydu falan. Ben hatta o gün maçın oynandığı yerden Roma'ya uçak bileti falan baktım. Yayını da böyle açtım. Ondan sonra işte Lisbon üzerinden gidersen 29 saat direkt uçarsan şu kadar falan diye. İstifa etmez. Güçlü sözleşmeler var zira. Çok da güzel kazandığı bir para var. O istifa etmez. Ha, onun gönderilmesi şey midir? Ha. Eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu diyorsa benim hocamı sallamayın diye onun arkasında ben varım. O zaman bugün otursun İbrahim Bey, Montella ile 3 yıllık anlaşma yapsın. Desin ki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bizim liderimiz Montella'dır. İşte o zaman ben liderlik görürüm. Evet. Ama Türkiye'ye döndükten bir hafta sonra Montella ile yollarımızı ayırıyoruz, ona teşekkürler, arrivederci derse bu tutarsızlık olmaz mı?
0: Amerika maçı için ne düşünüyorsun? Son olarak onu da sorayım sevgili Melih Şendil.
1: Senin gibi bekliyorum. Oynatmadığı futbolcuları oynatacaktır. Onları da Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi görmek isteyecektir. Milli takım forması altında ilk 11'de. Hiçbir beklentim yok. Amerika çok iyi bir takım. Normal hava ve yol şartlarında biz hani şansımız olsa da Amerika'ya karşı pek bir varlık göstereceğimize inanmıyorum. Onlar bir basketbol ülkesi ama futbolda çok kondisyonu iyi, kompakt takım halinde oynayan, kolektif oynayan çok keyifli bir takım haline getirmişler. Zaten sistemde FIFA'da paraya taptığı için ben en azından bir çeyrek final, belki de bir yarı final göreceğini düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin.
0: Sevgili Melih, son olarak şöyle 50 tane artık şey var, soru var. Oradan bir tane şöyle seçiyorum. Birine bastım. İstanbul'dan Emre Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Melih Bey'e sorar mısınız Maradona mı Messi mi?
1: Ya şimdi tabii benim çocukluğumun şeyi olduğu için, idoli olduğu için Maradona, ama Messi'nin de şu attığı gollere bakıyorum şimdi, adam 39 yaşında. Ya helal olsun ya. Yani 39 yaşında adam 5. 6. Dünya Kupası, Dünya Kupalarında ondan daha böyle rekorları alt üst eden adam yok. Takım içinde ona duyulan sevgiyi, saygıyı görüyorum. Oradan o zaman diyorum ki ama baba bak, Maradona Napoli'ye geldiğinde neler yapmıştı. İtalyanlar ona tapıyordu. Sonra işte Arjantin, İngiltere maçlarını hatırlıyorum. O eski efsane Arjantin'i hatırlıyorum. Gerçekten çok zor. Ama sanki Messi profesyonelliğiyle Maradona'nın önüne geçti bence.
0: Evet. Bir tane daha son olarak yine bir dinleyicimizi kırmayalım. Adem Bey diyor ki, Melih Bey'e sevgiler, selamlar. Geçen senelerde bu saat kuşağında kendisini çok dinlerdik. Özellikle Cuma günleri Abdülkerim Durmaz'la birlikte olan bölümleri bir harikaydı. Özletti kendisini demiş. Melih Bey'e göre milli takım antrenörü Türk mü olmalı, yabancı mı? İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz.
1: Ya futbolcunun ben yerlisi yabancısı orasında değilim. Yani futbolun dili aynı. Her ne kadar şimdi sevgili genç yorumcu kardeşlerim işte transaction'lar, hibrit futbollar, şunlar buna tuhaf bir dille konuşuyorlar. Altı üstü bir topa tepeceksin ve kaleye girecek, hepsi bu. Yani öyle atomu parçalayan bir şey değil. Şimdi biz Abdülkerim abiyle o yüzden çok eğleniyorduk. Cuma günleri 2 ile 4 arası, 14-16 arası Offside Bayrağı programında. Abdülkerim abi de işe böyle keyifle bakan bir insan olduğu için, yani işin gırgırında normalde, eğer Fenerbahçe yenilmediyse tabii, özellikle derbilerde orada yanına yaklaşılmaz Abdülkerim abinin. Çok keyifliydi gerçekten. Öncesi yemekler, sonrası çaylar, kahveler çok keyifliydi. Ama ben yerli ya da yabancı teknik direktör o konuda şey değilim. Yani yerli adam, alt ligleri, işte Iğdır'dan, Çorum'dan, oradan buradan çıkan isimleri de takip etme şansına sahiptir. Uşak'tan, ne bileyim Burdur'dan. Yani şu an bu kadar bir yerde, bu kadar büyük bir coğrafyada yeni yeni isimlerin çıkmamasını normal kelimelerle anlatabilme şansım yok. Hı hı. Ama sadece biz Juventus'tan, işte Real Madrid'den, oradan buradan lejyonerlerle devam edelim diyorsak, evet, Avrupa'da bizi iyi temsil eden çocuklarımız var. Ama bizim bir Sakarya'mızdan, bir Akçaabat'tan niye bir Sanfor çıkmaz? Bunu bilecek adam da sanki yerli isim biraz daha hakim olur gibime geliyor. Evet.

0: Dinleyicilerimizden diyor ki Çağatay Hocam, Melih Şendil Üstad'ın bize yemek sözü var diyor. Orhan Bey, Ümit Karan Hoca, Cihan Dişli ile Florya'da dürüm programı yapılmıştı. Radyo Gold'den kazanmıştık. Oraya kendisi de gelecekti ama gelmedi. Verdiği sözü unutmamıştır inşallah demiş Orhan Özdemir.
1: Orhancığım, olayı hatırlıyorum. Sevgiler. Ama dediğim gibi ben Radyo Gold'den ayrıldığım için tekrar konuşabilmiyor. Yok işte Ümit Karan'la ya da işte Cihan'la öyle bir organizasyon içinde olabilme şansım şu an için yok.
0: Sevgili Melih Şendil, çok çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, dinleyicilerimizi de kırmadın. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Aradığım anda da hemen tabii ki bağlanabilirim dedin ki bunlar çok büyük erdemdir, büyüklüktür. Seni o yüzden de hani hem tebrik ediyorum hem takdir ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Her şey için çok teşekkürler. Çok da önemli görüşlerinle bizi de aydınlattın. Sesini de özlemişiz Melih Şendil. Çok teşekkür ediyorum sana sevgili dostum.
1: Sağ olun. Akşam 22'de yayındayız. Tandem Sports YouTube'da. Ümit Hoca'yı kızdıracak sorular bekliyorum hepinizden.
0: Tamam. Tandem Sports diyoruz. Saat 10.
1: Damarına basın Ümit Hoca'm. O anda çok çirkin oluyor.
0: Peki Melih'ciğim. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. İşin gücün rast gitsin. Hoşçakal.
1: Amin.
0: Evet, Melih Şendil'le de bayağı uzun bir sohbet ettik. Hiç arada vermedik. O kadar güzel, o kadar tadında gitti ki. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine çok teşekkür mesajları geliyor. Salih Bey, merhaba hocam, yayınınız çok güzel demiş. Amerika maçında da gol atamayacağız demiş. O da yorumunuzu merak ediyorum mesajı var. Vallahi ben kadroyu bekliyorum. Kadroyu gördükten sonra ancak yorum yapabilirim. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Kim vardı burada? Kartal Bey var. Kartal Bey var. Yine isimlerden bakıyorum. Kenan Bey var. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan, biliyorum senin çok iyi dostun. Abdullah Ercan'ı yayına alır mısın demiş. Şu an alamam çünkü sevgili Apo, Abdullah Ercan şu anda Aspor'da canlı yayında zaten. Ama selamlarınızı iletirim. Onu da bu hafta içi belki tekrara düşmeden önümüzdeki hafta içi alabiliriz. Orhan Bey, ben de Latife olsun diye yazmıştım diyor. Melih Bey'e evet selamlar diyorlar. Sezgin Bey'in mesajı var. Yıllardır dinliyorum, fikirlerine her zaman olumlu baktım. Ümit Davala saçını öyle kestirdiğinde ikon oluyor. Barış kestirdiğinde ne gerek vardı oluyor. Aslında başarı gelmiş olsaydı bugün Barış'ın saçları da farklı algılanırdı diye düşünüyorum. Çağatay Bey'e sevgiler, saygılar. Maltepe'den Sezgin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben de mesajınızı okudum. Yine buradan bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bayram Bey diyor ki 4-6 oynuyorsun, rakibe kontra yiyip bir maçta 2, diğer maçta 1 tane gol yiyorsun demiş. O da mesajlarını paylaşmış. Abim, yemin ediyorum hiç abartısız söylüyorum demiş. Maşallah diyorum demiş. Çok teşekkürler Medi Bey, size de sevgiler, saygılar. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Mesajlarınızla da devam edeceğiz. Bu arada tabii telefonla bağlandığımız için Çağatay Hoca Instagram adresinde Burçin Sarı takip almış. Çok teşekkür ediyorum. Yine buradan sıradan devam ediyorum. Semih Cenkçi Bey'e çok teşekkürler. Erdinç Dikçe çok teşekkürler. Ferhat Toktaş çok teşekkürler. Ali Özkaynak çok teşekkürler. Beşiktaşlı Ahmet Korkut günaydın. Yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alanlar. Yücel Kaya çok teşekkürler. Hüseyin Şensoy çok teşekkürler. Boran Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine sorular var. Hangi takım Dünya Kupası'nı alır? Hakan O Gündür yazmış. Cihan Aslancan, Çağatay Hocam iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Çok çok teşekkürler. Yine sizlerin mesajları var. Ama birazcık da gazete haberleriyle devam edelim. Çünkü hattımızda dinleyen, bekleyen daha doğrusu spor yazarlarımız var. Onu da unutmamam lazım. Yayın akışına göre de devam ediyorum. Ama Dünya Kupası'nı tabii izlerken dün akşam da çok güzel maçlar vardı ki. Bir doyumsuz Messi vardı. Cezayir'i 3 golle avladı. Arjantin efsane dün Avusturya ağlarını 2 kez havalandırdı. Penaltı da kaçırdı. Toplam gol sayısını yanılmıyorsam 18'e yükseltti ve Dünya Kupası tarihinin de en skorer oyuncusu oldu. Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi rekorlarına devam ediyor. Bugüne kadar herhalde kırılmadık rekor bırakmamıştır Arjantin yıldız. 2026 Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı. J grubuydu değil mi? J grubunda ilk maçında Arjantin Cezayir 3-0 yenmişti. Hatırlayın Messi de hat-trick yapmıştı ve 16 golle turnuva tarihinin en skorer ismi olan Miroslav Klose'yi yakaladı. Arjantin'in dün Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da başrolde yine Messi olunca penaltı kaçırdı önce 9. dakikada 39 yaşındaki futbolcu 38 ve 90+5'te attığı gollerle hem tangocuları 2-0'lık galibiyete taşıdı hem de Dünya Kupası'nda toplam 18 gole ulaşarak rekorun tek başına sahibi oldu. Messi ayrıca 18 gol, 8 asistle toplam 26 gole katkı sağlayıp Pele'den devraldığı rekoru geliştirmeye devam ediyor. Arjantin ise puanını 6'ya yükselterek son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Şöyle bir baktığımda Arjantin'in turnuvada şu ana kadar attığı 5 golün tamamına imzasını atan Messi ise krallık yarışında da ilk sırada bulunuyor. Ama tabii 39 yaşında bir Messi var ama şu ana kadar da 14 gol atan Messi'nin 28'di değil mi? Yanlışsam lütfen beni düzeltin, 28 yaşında diye biliyorum. Tabii Messi'nin daha çok Mbappe'nin 28 yaşında diye biliyorum. Mbappe'nin 2 tane daha Dünya Kupası görebilir diye düşünüyorum. O zaman da bu aradaki gol farkını kapatıp öne geçme ihtimali de çok çok yüksek diye kendi fikirlerimi beyan etmiş olayım. Tabii Messi'den konuşuyoruz ama Dünya Kupası böyle küçük futbol ülkelerinin büyük kalecilerinin de sahnesi oluyor. İşte aklıma gelenlerden Yeşilburun Adaları'nda biliyorsunuz 40 yaşındaki Vozinha vardı. 15 bin dolarlık annesinin vize parasını ödeyememişti. En sonunda annesini getirdi. Tüm dünya bunu gördü. İspanya maçında sadece 7 kurtarış yaptı. Curaçao'nun 37 yaşındaki kalecisi var. Eloy Rum. Ekvador maçında 15 kez tam gole izin vermedi ve İran kalecisi vardı. Belçika maçında da şimdi ismi aklıma gelmedi. 7 kez farkı önleyen kaleci oldu. Vallahi çok mesaj geliyor. Bir yandan mesajlarınıza da bakmam lazım ki asla sizlerin mesajlarını okumamazlık yapmıyorum. Kadir Bey diyor ki Kütahya Tavşanlı'dan Kadir ben, futbolda objektif ve eğitimli bir federasyon ile teknik heyet olmadıkça bizden başarı beklemeyin. Her takıma eşit mesafede olan bir TFF başkanı ile baskılara rağmen kafasındaki oyuncularla oynayan bir teknik direktör şart demiş. Özcan Bey diyor ki Çağatay Hocam Türkçen için çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, böyle şeyleri sizlerden duymak benim için bir onur. Önceden Rüştü Reçberi, Hasan Şaşlar, Ümit Davalalar, Bülent Korkmazlar, daha sayamayacağım birçok bu zamana gelseler yıldız denilecek futbolcular, oyuncular vardı. Neden devamlı çıkmıyor? Çıkaramıyoruz ya da çıkarıyoruz da Avrupa hayalleri mi var? Hepsi bir yerlere mi gitmek istediği için biz onları göremiyoruz demiş. Teşekkür ediyorum sorularınız ve mesajlarınız için. Ankara'dan Aydın Bey selamlar yollamış. Adaletin bu mu dünya? Norveç kürek çekerken biz çile çekiyoruz. Çok güzel bir motto. Teşekkür ediyorum. Norveç ve Curaçao'nun enerjisini çok beğendim demiş. Evet. Norveç kürek çekiyor. Bence biz de boşa kürek çekiyoruz. Ben de öyle tamamlamış olayım Ankara'dan Aydın Bey'in bu cümlesini. Ama dünkü milli maçtan sonra Norveç'in o milli maç sonrası paylaşımı dünyada viral olabilecek en güzel paylaşımlardan bir tanesi. Yine başka bir Aydın Bey diyor ki Haiti ile oynasak yener demiştim. Değil mi Çağatay Hocam demiş, inşallah hapse girmem diye. Milli takımın baskılarla kurulduğu açık ve net liyakatlı kadro olsaydı biz Haiti ile beraber hatırlanmıyor olacaktık demiş Bülent Bey. 0212-273-1010. Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Beşiktaş transferi ne zaman yapacak? Bugünün 23'üydü değil mi?

Evet, dün resmi olarak transfer sezonu başladı. Artık bugün yarın haberleri duyma şansımız daha da çok. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar Vlahovic ve dilimin ucunda söyleyeceğim. Tadashvili diyesim geliyor da özellikle onu istiyorlar ve devamlı görüşme halindeler. Yine isimlerinizden devam edelim. İsmail Furkan Çapan diyor ki Uğur Karakullukçu'yu bağlama şansın var mı? Uğur'un bende numarası olup olmadığını bilmiyorum. Telefon defterimden bir bakmam lazım ama sizleri kırmamak adına sevgili Uğur'a da sorarız. Özcan Bey, evet, Amrabat'ın Fransa maçındaki sprintini gördünüz mü demiş. Evet, gördüm, ben bütün maçları da izlemeye çalışıyorum. Problem oluyor demiş Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Evet, bazı mesajlarınıza bakarken tabii okunacak mı okunmayacak mı, okunabilecek nitelikte mi diye de bayağı bir bakıyorum. Bayağı yukarıda kalmış mesajlar diyor Yılmaz Bey, haklısınız çünkü 50'nin üzerinde mesaj geldiği için lütfen benim kusuruma bakmayın. Bu kadar ilgi olunca gözden kaçabiliyor. Yayın akışıma bakmam lazım. Bekleyen spor yazarlarımız var. Onları da arayacağım. Saate de bakıyorum. Hatta araya gittikten sonra mı yapsak? Evet, araya gittikten sonra yapsak bence çok daha iyi olacaktır. Galatasaray ile ilgili haberler verecek misin demiş. Tabii ki vereceğiz. Bu arada yine gündemdeki sıcak gelişmelerden bir tanesi şuydu. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerin harcama limitlerini de açıkladı. Onun da bilgisini vereyim. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile, Türk lirası ile, en yüksek harcama limitine sahip olan takım olmuş. Sarı kırmızıları sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon takip etmiş. Alanya 571.6 milyonla en düşük limite sahip takım olurken Kasımpaşa 647, Göztepe 678 milyon TL limit alabilmiş. Fenerbahçe'ye de bakalım. 6 milyar 330, Beşiktaş 4 milyar 123 ve Trabzonspor 2 milyar 530 olarak gözüküyor. Evet, Davutaşvili ya, çok sağ olun ya, Allah razı olsun. Kim, teşekkür edeceğim. Dilimin ucundaydı da Taşvili kısmı aklıma geldi. Davisi gelmedi. Oğuzhan Bey, çok teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Abi çok güzel tamamladın demiş. Rica ederim. Olmayan transferler için gazeteler yazar, maksat spor olsun diye. Tabii bundan sonra artık bir sürü transfer haberi duymaya hazırlıklı olun. Sergen niye başarısız oldu diye düşünenler vardı. Dün akşam cevabı almışlardır umarım. Orkun 6 numaraydı. Ben 8 yaptım dedi demiş Ömer Bey. Ona da sevgilerimizi iletelim. Tabii bizim başka hatlarımızda olduğu için 0540-273-1010'da olduğu için oradaki mesajları da şöyle bir göz atmak istiyorum. Evet, Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi hiç bir gün beni yalnız bırakmadı. Galatasaray'da transfer hamlesi var mı demiş. Evet, hepsini açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Zaten koskocaman bir saatimiz daha da var. Yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor haberleriyle devam edeceğiz. Veli Bey, hayırlı yayınlar demiş. Türkçeniz mükemmel. Bu şekilde sunucu nadir var. Dünya Kupası'nda favorim Fransa olmazsa İspanya demiş. Veli Bey, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çağatay Hocam, Melih Şendil bir şey söyledi. Kibir diye. Kibir bizim federasyonda bolca var. Neden Dünya Kupası maçlarında bizim bir Bülent Korkmaz'ın, İlhan Mansız'ın, Semih Şentürk, Nihat Kahveci, Rüştü Reçber neden bir tanesi götürülmedi? Yorumcu olarak diyor. İsminize de bakayım. Satılmış Çınar. Teşekkürler Satılmış Bey. İsimleri de lütfen yazın. Zorlanıyorum çünkü WhatsApp'tan, nickname'den bakmak zorunda kalıyorum. Şimdi birileri eleştirileri atlatabilmek için dört gözle bahis veya şike tarzı bir operasyon olsaydı diye dört gözle bekliyor bence yorumu yapmış Bülent Bey. Çok teşekkürler valla, ilginiz için, desteğiniz için. Yine Çağatay Hoca Instagram adresinde beni takip alanlara, İsmail Yetim Bey'e, Ferdi Güngör Beyefendi'ye ve
Muhammed, Yaser'e çok çok teşekkürler. Bir de Avusturya'dan bir dinleyicimiz var.

0: İsminizi yazarsanız isminizi de okuyup ben size de teşekkür ediyorum. Koç Gürdal Akkıran'a da yine çok teşekkürler. Yavaş yavaş artık tabii bir saattir konuşuyoruz. Bir araya da gideceğiz. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kenara yazıyorum spor yazarlarını unutma diye, çünkü dostlarımız beni bekliyor. Ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Bugün transferde bilgi paylaşmayan Murat Özen'i bağlar mısın demiş Çağatay Hocam. Murat Özen'e vaktimiz var mı? Şimdiki bir bakayım. Şu an 3 ya da 4 tane gazeteci arkadaşımı yazmıştım. Sözleşmiştik. Ama Murat Özen'e de tabii ki sorarım. Sevgili Murat'ı da yayına almak isterim. Eğer o da müsaitse. Esen Ali Avusturya'dan demiş dinleyicimiz. Abi milli takımı toglarla uğurladık. Acaba tofaşlarla mı geri getirsek? Arabalar retro olarak satılır 50 katına. Seneye Tofaş gene seri üretime geçer demiş. Adana'dan Kemal Bey kolay gelsin demiş Çağatay Hocam. Messi dünya tarihinin en iyi oyuncusudur ve tekstilde çalışan Hüseyin ve Emir kardeşime selam gönderir misin demiş. Tabii ki göndeririz. Hatta gönderdik bile. Ahmet Çakar 5 isimden bahsetti. Evet, 5 isimden bahsetti. Kral Totti, isminizi yazmadığınız için nickname'den baktım. Benden de daha yakışıklıymışsınız. Henüz açıklanmadı. Ben de takip ediyorum. Sarıyer'den Zafer Aksoy'muş. Evet, teşekkürler bilgilendirmişi. Dadaşvili çok yaşa abi. Evet. Harikasınız. İyi ki varsınız. Sizlerden tabii böyle güzel mesajlar da gelince program interaktif halde bence daha da güzel oluyor. İyi ki varsınız tekrar tekrar. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Evet, harcama limitlerini verdik. Merak ettiklerinizi bir yandan da söyledik. Ama özellikle şöyle daire içine aldığım haberler var. Ama sizlerden artık ufak bir su molası rica edeceğim. Programın son bir saatinde sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla devam edeceğiz. Hatta şu an bakıyorum kimlere söz vermişim diye. Evet, şimdi gördüm. İki tane dostum var, onları muhakkak arayacağım. Daha sonrasında da Murat Özen'e soracağım. Yine çok teşekkürler Gökhan Çokbankır Beyefendi'ye. Kadir Kayıran'a çok teşekkürler. Mehmet Demirkıran Bey'e çok teşekkür ediyorum. İsmail Yetim, Ferdi Başak. Çok çok teşekkürler Instagram'dan takip alan isimler. Yine buradan gelen sorular var. Ben de sorayım o zaman sizlere. Amerika maçında milli takımın 11'inde siz hangi futbolcuları bekliyorsunuz? Sevgili dostlar, sevgili Radyo Gol dinleyenleri, sizin 11'inizi bana yazarsanız ben de buradan isimlerinizle birlikte sizlerin mesajını vermiş olacağım. Sizlerin mesajlarınızı okuyacağım. Türkiye Amerika maçına nasıl bir 11'le çıkmalı? Hangi 11 sahada yer almalı? Lütfen şimdi mesaj olarak yollayın. Reklam arasının hemen ardından sizlerin mesajlarıyla ve Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, gazetecileriyle Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı Radyo Gol'de devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam. Reklam. Bankam Tombank kartıma din. Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen. Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
6: Kahve
3: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
7: Evine almak üzere 4 numarada hayret bir şey. Bir numaralı Absa Roque ve 3 numaralı Harold Cooper box dışındalar. 4 numaralı hayret bir şey yerini aldı. Bir numaralı Absa Roque'de kulvarına giriş yapmak üzere. Bir numaralı Absa Roque'de kulvarında 3 numaralı Harold Cooper son tay. O da şu anda kulvarına yöneltildi.

0: Son kontroller yapılıyor. Tyler Start takımının emrine girdi. Start verildi ve ikinci koşu başladı. 4 numaralı hayret bir şey bir boy kadar geç başladı koşuya. Koşunun ilk metreleriyle birlikte liderli 3 numaralı Harold Cooper aldı. Bir boy gerisinde ikincilikte 2 numaralı Victory of Tomo ilerliyor. Şimdi hızlandı, liderliği almaya çalışıyor Victory of Tomo. 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Absaroki üçüncülükte. 2,5 boy kadar geride 4. sırada da 4 numaralı hayret bir şey ilerliyor. Bu sırayla son 800 metreye girildi. Koşunun lideri 3 numaralı Harold Cooper. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Victory of Tomo yer tuttu. 1 boy geride 1 numaralı Absaroki. 1,5 boy geride 4 numaralı hayret bir şey. Sırasıyla viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Harold Cooper virajı da önde döndü. Dış kulvardan 2 numaralı Victory of Tomo'nun içeriden de 1 numaralı Absaroki'nin en dış kulvardan da 4 numaralı hayret bir şeyin ataklarıyla Tyler son 400'e girdi. Yarışın liderliğini sürdürüyor 3 numaralı Harold Cooper orta kulvardan. 1 numaralı Absaroki hızlandı. Dışarıdan da 4 numaralı hayret bir şeyin gayretleri var. Yarışın liderliğini sürdürüyor 3 numaralı Harold Cooper dışarıdan. 1 numaralı Absaroki geliyor. 3 numaralı Harold Cooper önde. 3 numaralı Harold Cooper koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Absaroki ikinci, 4 numaralı hayret bir şey üçüncü, 2 numaralı Victory of Tomo da koşunun beşincisi oldu. Başkentte günün ikinci koşusunu 3 numaralı Harold Cooper Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Reklam.
2: Bankam Tombank kartım adı.
1: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında son bir saate girdik. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler. Yine bakıyorum Dinçer Bey diyor ki Çağatay Hocam Instagram'da paylaşımınızı gördüm. Ne kadar iyi bir insansınız. Çocukları sevindirmişsiniz. Çok çok teşekkürler demiş. Güzel düşünceleriniz ve bu anlamlı mesajınız için ben teşekkür ederim. Tabii Hacı Badem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş İlköğretim Okulu'nda davet aldım. Birinci olan dans yarışmasında sunar mısınız dedi. Ben de onları asla kıramadım. Çünkü çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüme vesile olabilmek benim için en büyük

0: mutluluklardan biri. Ama asıl ben sizler gibi hani güzel yürekli dinleyicilerimiz olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız. Desteğiniz ve sevginiz bana her zaman güç veriyor. Çok teşekkür ediyorum bu mesajı da yollayan Dinçer Bey'e. Instagram'a girmişken hemen yine takibi alan Hasan Baskın Sağlan'a teşekkür ediyorum. Evet, çok ama çok geliyor bir yandan mesajlar da. Sizleri de kırmak istemiyorum ama bir yandan da okumam gereken haberler var. Çünkü Amerika maçına şöyle gazetelerle başlayalım. Sözcü gazetesinin bir başlığı var. Amerika maçına şikeci hakem diyor. Cezayirli hakem Mustafa Gorbal diyelim. Türk milli takımının 2026 Dünya Kupası D grubundaki Amerika ile maç yapacağım 3. ve son grup maçını yönetecekmiş. Gorbal Cezayir 1. liginde Olympic Agbo McElger maçında hatalı penaltı kararı, haksız yere gol iptali, McElger kaptanına gösterdiği kırmızı kart nedeniyle sezon sonuna kadar yerel lig maçlarından men edilmiş. Bahis şike ve yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmış, ciddi şüpheler oluşmuş. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış haftasında Haiti-İskoçya grup maçını yönetmiş, İskoçyalı oyuncuların iki net elle oynama pozisyonunu görmezden gelmiş, Haiti'li oyuncu Casimir'e yapılan ve doğrudan kırmızı kart gerektiren sert diz darbesini sadece sarı kartla cezalandırmış. Evet, böyle bir hakemle biz bu maçı oynayacağız diyelim. Dinleyicilerimizden tabii yazanlar var, merak etmeyin, yazdınız bana her cümleyi, ben bir kağıda hatta telefonumda notlarıma da kaydediyorum. Bunu da kendimi bildim bileli yaparım. Radyoculuktan beri yaptığım mesleklerle alakalı kurumsal işlerle de çalıştığım için bu bende bir alışkanlıktır. Hepsini merak etmeyin not alıyorum. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Murat Özen istenmiş. Sizler reklamları dinlerken ben Murat Özen'i aradım ama telefonum herhalde müsait değildi. Belki de yayındaydı. Telefonuma cevap alamadım. O yüzden sevgili Murat Özen dönerse de bizimdir. Döndüğü zaman da yayını alırız, hiç merak etmeyin. Dün inanılmaz telefonlar vardı, sizlerden gelen istekler vardı. O isteklerden bir tanesi de sevgili Emre Tilev'di. Onu da sabahları da dinlediğinizi biliyorum. Sevgili Emre ile de ilgili çok istek gelmişti. Hatta sabah sevgili Emre Tilev'in programı dinleyen dinleyicilerimiz öğleden sonra yüzün üzerinde telefonla bizlere katıldı. Sevgili Emre'yi de aradım. Emre dedim, bak dinleyicilerimiz hem senin programından örnek veriyorlar, benim programımda da ismini zikrediyorlar, senden bahsediyorlar. O zaman dedim gel beraber bir bağlantı yapalım. Gel beraber dedim. Emre Tilev de dedi ki o zaman gel beraber bir Radyo Kol'de program yapalım. Sevgili Emre, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Çağatay'cığım, merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, çok teşekkür ediyorum, iyiyim.
0: Şimdi sevgili Emre, en çok konuşulan gündemdeki en sıcak konu tabii ki bizim iki tane Avustralya ve Paraguay maçındaki almış olduğumuz yenilgiler. Kaldığı bir Amerika maçı, o da formalite maçı. Resme nereden bakmak gerekiyor? Büyük resmi nereden okumak gerekiyor? Kamp öncesi yapılan açıklamalar mı? İklim değişiklikleri mi? Sıcaklıklar mı? Bu arada Murat Özen de arıyor bu arada. Hemen onu da söyleyelim. Neler söylemek istersin?
1: Valla resme şöyle bakmak lazım. Picasso'ya bir gün bir adam geliyor, diyor ki ya bu kübik resimleri yapıyorsun, biz de hiçbir altı anlamıyoruz. Sen ressam mısın gerçekten, değil misin, bir dahi misin yoksa balon musun diyor. Bunun üzerine Picasso yere bir tane buğday tanesi çiziyor. Ve o kadar muhteşem çiziyor ki yaklaşık 1-2 dakika sonra oradan geçen bir tavuk o buğday tanesini gerçek sanıyor ve gagasıyla yemeye çalışıyor. Adam da diyor ki ya bu kadar muhteşem resimler çiziyorsun, madem neden böyle zır deli işi, hadiselerin işine giriyorsun diyor. Picasso da ben resimlerimi tavuklar için yapmıyorum diyor. Şimdi buradan yola çıkacak olursak bizim Dünya Kupası'nda resmimize baktığımızda, resme bir tavuk olarak bakacak olursak her şey mükemmel. Yani Dünya Kupası'na gittik. O

0: müthiş bir iş yaptık. Ondan daha güzel olabilir miydi? İnanılmazdı. Montella bizi hem 2024'e götürdü, hem üstüne 26'ya götürdü. İnanılmaz güzel işler yaptı. Ama tavuk olmayıp da olayları gerçek anlamda akıl süzgecinden geçirip insani vecibelerle hadiseye bakacak olursak, pek çok yanlışın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu faktörler var. Ve bu faktörler içerisinde ana arterin sadece bugüne ait olmadığına kanıtlamak herhalde hepimizin boynunun borcu olsa gerek. Bir kere bu ta 100 yıllık, yani 1923'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşundan başlayarak bugüne kadar gelen yanlışlar silsilesi. Hı hı. Hatta 1990'larda işte Kemal Ulusu'yla başlayıp Özal döneminden Şenez abiyle devam eden Ali Kulusoy'la süren, ta Levent Bıçakçılar, rahmetli Hasan Doğanlar falan falan giden bir süreç. Şimdi biz bu süreci gerçekten değiştirmek istiyor muyuz sevgili Çağatay? Asıl soru bu. Yani biz mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun delege yapısını değiştirelim ve bu delege yapısını değiştirdikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nu daha akil kimlikler yönetsin. Mesela gelsin Cüneyt Tanman yönetsin, Rüştü Reçber yönetsin, ne bileyim gelsin Fatih Terim yönetsin, gelsin işte Mustafa Eröğüt yönetsin. Yani bu işi bilen, Avrupa'da presentable olan adamlar yönetsin istiyor muyuz? Mesela biz neden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu seçtik? Yani okuluna falan takılmıyorum. Yok ilkokul mezunuydu, oydu buydu, böyle garip, iğrenç değerlendirmeler içerisinde olmayacağım. Ama biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yediği çorbanı nasıl içtiğini, yemeği nasıl yediğini biliyor muyduk? Elbette biliyorduk. Çünkü o Trabzonspor başkanıydı. Ve o dönemde Trabzonspor başkanı olarak hakemleri odaya kilitledi. Ve ben bu hakemleri buradan çıkartmam kardeşim dedi. Ve Cumhurbaşkanı aracı oldum ve o hakemleri dışarıya çıkarttı. O zaman biz böylesine bir kimliği bilirken biz Mehmet Büyükekşi'yi aman seçmeyelim deyip teveccüh ettiğimiz adam İbrahim Hacı Osmanoğlu mu olmalıydı? Peki neden mesela o dönemde akil bir kimlik olan Servet Yardımcı seçimlere girecekti? Hem de çok önemli Sayın Kazancı'yla da Cemil Kazancı'yla da bir araya geldi. Lansmanını yaptı. Ben lansmanındaydım. Sayın Servet Yardımcı o dönemde UEFA'nın en önemli isimlerinden biriydi ve birçok yapının içinde yer alıyordu. 53-55 federasyonun 49'unun 50'sinin oyunu almıştı. Sadece iki tane, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın oyunu alamamıştı. Onun dışında herkesin oyunu alarak bütün federasyonlarının en önemli, en yetkili isimlerinden biri olmuştu. Peki biz niye Servet Yardımcı'yı seçemedik? Ya da Servet Yardımcı'nın aday olmasının neden önüne bir set örüldü ve Servet Yardımcı tam ben aday olmaktan vazgeçtim dedi ve biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kalmak durumuyla karşı karşıya bir süreci geride bıraktık. Tüm bunların aslında sorgulanması gerek. Yani biz şunu soruyoruz hep, yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı? Ya bu öyle bir kısır döngünün içerisine girdi ki artık biz Montella'yı suçluyoruz, futbolcuları suçluyoruz. Asıl suçlanması gereken süreçleri biz çoktan geride bıraktık. Yani bugün, evet bugün Montella suçlu, tamam hadi Montella'yı gönderelim. Yerine Jürgen Klopp'u getirelim. Getirdik diyelim. Ne değişecek? Siz Türkiye'de köklü bir futbol devrimi yapmadığınız sürece, ya ben sana soruyorum sevgili dostum Çağatay. Şimdi ben 36 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iki kelam edebilecek yapıya sahip miyim?
1: Kesinlikle.
0: Ele beni. Hadi ele beni. Hı-hı. Peki Ercan Taner sahip mi? Sahip. İlhan abi sahip mi? Sahip. Atıyorum dön geriye, Milliyet Gazetesi'nde Tayfur Bayındır sahip mi? Sahip. Dön Mehmet Aslan sahip mi? Sahip. İbrahim Seten sahip mi? Sahip. Peki bu adamlar delege mi? Değil. Hadi bizi attın. Bütün gazetecileri attın çöpe. Şansal Büyükhan falan da dahil olmak üzere. Peki sen hakemler içerisinde FIFA kokartı taşımış hakemlerden kaç tanesi Türkiye Futbol Federasyonu delegesi? Geç hadi. Onları da geçtin. Peki mesela Bülent Uygun Türkiye Futbol Federasyonu delegesi mi? Kaç tane futbolu bırakmış ve futbolun ekmeğinden hayatını idame ettirmiş adam futbol delegesi? Hadi onu da geç. Kaç tane akademisyen futbol delegesi? Bir sürü Türkiye'de beden eğitimi spor yüksekokulları, şimdi spor akademileri oldu. Var ve buranın dekanları var. Ben alıyorum sabahları işte Caner Giray Hoca'dan tut da Turgay Biçer'e kadar. Hiçbiri. Peki kim delege? 12 tane Fenerbahçe'nin, 12 tane Beşiktaş'ın inşaatçı, iş insanı. Hepsine saygı duyuyorum. Ama futbolun hasbelkader yarından geçmiş kimlikler delege. Ve doğal olarak bu adamlar tamamıyla ülke futbolu çıkarlarını değil, kendi kulüp çıkarlarını gözeterek ve sakınarak bu noktaya getiriyorlar. Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu devirme gayretinin ana sebebi acaba milli takımın Amerika Birleşik Devletleri'nde başarısızlığı mı? Yoksa bu milli takımı devirmenin ana sebebi 10+4 kuralı mı? Soruyorum herkese. Yanıt versin lütfen. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun devirme gayretinin ana amacı kendi çıkarlarıyla federasyonun tavrının çakışması kaynaklı tavır ortaya koyma gayretleri kulüplerin. Sonuç itibariyle ne oluyor? Her şey darmadağın oluyor. Biz Türk futbolunu mu seviyoruz? Kendimizi mi seviyoruz? Biz Türk milli takımı bir yere gelsin mi istiyoruz? Yoksa dört büyükler aman bir yerlere gelsin, bu yıl ben şampiyon olalım mantığıyla mı bakıyoruz? Biz Türkiye'nin altyapısından futbolcular yetişsin derdinde miyiz? Yoksa menajerler olarak ya da işte futbol adamları, yani kulüplerin yöneticileri olarak ben bu işten nasıl birazcık para alabilirim, kazanabilirim noktasındayız. Ya kimin parasını kime veriyoruz sevgili Çağatay'cığım? Kulüplerden, oradan, buradan herkes 10 bin dolara muhtaçken Türkiye Futbol Federasyonu oyuncu başına 500 bin, 1 milyon gibi prim açıklıyor. Ya Türkiye'nin çok doğru Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Hükümet'in, hükümet yetkililerinin, Spor Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir norm var. İşte sen Dünya Kupası'na giderken şu kadar altın alırsın, şunu yaparsan bu kadar ödül alırsın, şampiyon olursan bu kadar ödül alırsın. O zaman 2020 Tokyo Olimpiyatlarına 102 sporcu gönderdik. 2024'de de bir o kadar gönderdik. Evet. Gitti diye bu çocuklara para verildi mi? Hayır, verilmedi. Peki o zaman biz niye milli takıma Dünya Kupası'na katıldı diye para verme gayreti içerisindeyiz? Yahu nereden tutsan elimizde kalıyor sevgili Çağatay'cığım. Ve akıl almaz bir boşluk. Ben 1989'da bu mesleğe girdim, bunu tartışıyorduk. Yıl 2026, hala aynı yerde tartışıyoruz. Bizim bir oyun sistemimiz var mı? Mesela Sepp Piontek'le başlayan ve Fatih Terim'le 1996'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kapısını açan bir süreçte bir oyun felsefesi geliştirmeye çalışmıştık. 2000'de de o sürdü Mustafa Denizli ile. 2002'de de biraz Şenol Hoca ekmeğini yedi. Sonra bir felsefe oldu mu? Olmadı. Biz tamamıyla yetenekli ayakların o gün gününde olmasını bekleyerek sonuca gitme gayreti içerisinde olan bir futbol felsefesine sahibiz. Arda iyi olacak, Hakan iyi olacak, Kenan iyi olacak, bunlar bal yapacak. Bizden de işte Barış Antbelkader vuracak, gol olacak. Geriden gelecek Orkun bir şey yapacak, gol olacak. Yeni dönem için konuşuyorum. Daha eski dönemde de bunu Cenk yapıyordu, İşte Burak yapıyordu, Arda Turan yapıyordu. Peki bizim bir oyun felsefemiz var mı? Yok. Bugün Alman futbolunu kim yönetiyor? Karl-Heinz Rummenigge'ler, Hoeneß'ler, Urbeş'ler yönetiyor. İngiliz futbolunu kim yönetiyor? Futbolun içinden gelenler yönetiyor. İspanyol futbolunda kimler var? Keza aynı şekilde. Fransız futbolu nasıl gelişti? Yine aynı mantıkla. Biz niye gelişemiyoruz? İşte onların doğru yaptıklarını biz yapmıyoruz. Bizde kendi çıkarlarımız var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Bodrum'da yazlık veriyor bütün futbolculara. Ne güzel, Allah razı olsun. Allah gönlünü hoş etsin, bol etsin. Peki yazlıklar nerede yapılacak? Peki biz o yazlıkları niye veriyoruz? Çünkü biz diyoruz ki ben o yazlıklar üzerinden prim yapacağım futbolcularla, o yazlıkları satacağım. Senin komşun Hakan Çağlanoğlu diyecek. Ve doğal olarak peki buna izin veriyor mu Spor Bakanlığı? Hani beni şikayet ediyor ya İbrahim Hacı Osmanoğlu, diyor ya hani ben bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın teveccüh ettiği, benim de birlikte çalıştığım İstanbul'un değerli Cumhuriyet Başsavcısı, şimdi de Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum, eleştiren bütün şeyleri göz ardı etmesinler, incelesinler diyor. Ben de diyorum ki saygıdeğer İçişleri Bakanı'ndan, saygıdeğer Adalet Bakanı'ndan istirham ediyorum.

0: ricacı oluyorum. Biz kimin arsasındaki hangi evleri nasıl kime vermişiz? Buradan acaba birilerinin edinimi söz konusu olacak mı, olmayacak mı? Hadi bunu sorgulayalım o zaman. Ben de bununla ilgili saygıdeğer Adalet Bakanıma ricacı oluyorum. Ben de bir kul değil miyim? Ben de bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu istek ve dilekte bulunuyor arkadaş olarak. Benim arkadaşım da değil. Sayın Adalet Bakanından rica ediyorum. Bunu bir araştırsın bakalım. Yani meselenin neresinden tutsak elimizde kalıyor saygıdeğer Çağatay'cığım.
1: Evet. Bugün bir tane haber var. Şimdi ona bakıyordum da Arizona'da biliyorsun kamp yapılıyordu 40 derecenin üzerinde. Bunun altından da büyük bir skandal çıktı haberi vardı. Federasyon yetkilileri playoff'tan geldiğimiz için işte FIFA mecbur kıldı demişti. Öyle bir savunmuştu. Kamp yerinin aslında,
0: öyle bir şey yok ya. Öyle
1: aslında
0: bir şey
1: zorunlu olmadığı, federasyon da ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağı ve bu uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı da ortaya çıkmış.
0: Ya bak sevgili dostum, ben defalarca Can abiyle program yaptım, Can Çobanoğlu'yla. Can Çobanoğlu hem 2000'de ki Cüneyt Yalınkılıç vardı biliyorsun. Cüneyt'le de defalarca program yaptım ve birlikte çalışıyorum. Hatta 2008'in tekrarı olan Replay 2008 diye bir program yapıp İsviçre'ye Fatih Hocalar'la o dönemin bütün takımıyla gittik. Onlarla da uçakta sohbet ettik. Tuncay Şanlı'dan tut da o dönemde milli takımımızda oynayan İşte bütün oyunculara kadar, sevgili Semih'e kadar, herkesle. Milli takımların kamp yerleri çok önceden belirlenir zaten. Sen de rutunu belirlersin, dersin ki ben burada oynayacağım. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunu yapacak birisi var mı? Yok. Yahu bak, ben 2. ve 3. lig maçlarının yayıncısıydım 0 TV ve bir kanalda. Ben arıyorum. Diyorum ki efendim diyorum, 0 TV olarak biz yayıncı kurulmuşuz ya. Bize yardımcı olur musunuz? Şu maçları şöyle şöyle yapalım. Buraya da bunu koyalım. Şuraya da bunu koyalım. Bu, o çok zor iş diyor. Ben o kadar işlerle uğraşamam diyor. Ya pardon. 1000 kişi çalışıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sizin işiniz nedir? Ne yapıyorsunuz mesela? Ne yapıyorsunuz? Ben soruyorum ya. Bana birileri anlatsın. Yani milli takımın Amerika'da niçin bir dünya çevresini dönecek kadar yol yaptığını, neden Arizona'da Arizona kertenkelesine çevrilecek kadar sıcakta bu çocukların çalıştırıldığını, Arizona'dan çıkıp 2000 kilometre ötedeki Vancouver'a, oradan çıkıp iki otel mi bitti kardeşim Amerika'da ya? Burası Amerika ya. Ya eğer ben milli takımımı bu kadar seviyor, bu kadar güveniyor, bu kadar bu milli takımın yanındaysam ben de Türkiye Cumhuriyeti'yim. New York'a biz devasa bir bina diktik bak, devasa. New York'ta Türkiye'nin devasa bir binası var. Bu ülkenin evlatları için bu ülke gider kamp yeri diker, inşa eder isterse oraya bir ayda. Bu güce, bu kudrete de sahip bir topluluğuz biz. Koskoca bir devletiz biz, 86 milyonluk. Ama biz öyle bir şey yapmadık. Nereden baksan iş bilmezlik. Yani biz 20 ya da bilemedim 50 tane tok arabayı giydirip arkaya da birkaç tane farklı araba koyup süslü otobüslerle milli takımı göndermeyi kendimize görebildik. Çok büyük iş yaptık. Ya mesele o değil ki. Mesele senin oradaki her sporcunun ayağına taş değmeyecek şekilde onu rahat ettirmen. Daha başkasını sorayım. Sen milli takıma acaba bir konuşma yaptın mı? Mesela ben bunu merak ediyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu milli futbolcularla bir araya gelip bakın çok değerli galibiyetler almak zorundasınız, bu milli takım falan deyip böyle onları çok daha strese sokabilecek ve böyle hani bir de onun konuşma havası birazcık sert ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, o sertlikte bir konuşma yaptı mı? Buna izin verildi mi mesela? Türkiye Futbol Federasyonu Montella'nın ya da işte ne bileyim yardımcılarının işine dahil oldu mu? Oraya mesela mentor götürüldü mü?
1: Götürülmedi.
0: O mentorlar bu işte biliyorum götürülmediğini. O mentorlar bu çocukları alıp ya çocuklar bir sakin olun. İlk maçı kaybettiniz. Olabilir bunlar dedi mi? Ya bu ülkenin Turgay Biçer gibi profesörlük seviyesine ulaşmış, yıllarca birçok sporcuya mentorluk vermiş isimleri var. Ya dünya bak, aç Netflix'i, aç YouTube'u, dünya imajinasyonu konuşuyor, NLP'yi konuşuyor, beynin yeniden sporcu için kodlanmasını

konuşuyor. Bir Ginga saltosunun nasıl atılabileceğini tek tek anlatıyor adam. Zihni eğer doğru mentaliteyle şekillendirebilirsek. Biz bu bilime inanıyor muyuz? Hayır, biz inanmıyoruz bunların hiçbirine. Sonuç ne oluyor? Sonuç hüsran oluyor. Sonra faturayı çocuklara çıkartalım. Tabii onlar da suçsuz değil de. Benim kalbimi Türk milli takımı yeniden kazanmak istiyorsa çok basit bir şey yapacak abi.

0: hain mermiyle belki de şehitlik mertebesine ulaşacak. O adam korkuyor mu?
1: Korkmaz.
0: Sen o askerimin gözünde bir tane korku gördün mü? Ya da benim iki kuzenim F-16 pilotuydu. Geceleyin biliyordu. Diyordum ki ya gece oğlum diyorum lan, gece karanlık, her taraf zifiri karanlık. Bu F-16'yı nasıl uçuruyorsun diyorum. Gidiyor abi, korkmuyor musun diyorum. Ne korkusu abi diyor. Türk korkar mı diyor. Çoğu Türk korkar mı ya? Türk korkar mı kardeşim? Samet çıkmış, biz korkuyoruz. Neyden korkuyoruz? Yani bizi eleştirmeyin. Herkesi eleştirebilirler. Girsinler internet sitelerine, okusunlar, baksınlar. Hepimizle ilgili bir sürü abuk subuk eleştiriler var. Biz bunlarla mı yaşayacağız? Evet. Biz bunları sindirebilir miyiz? Evet. Yani işin içerisine eşler giriyor. O eşlere internette yanıtlar geliyor. Ya bu nereden baksan tutarsızlık ve iğrençlik içerisinde yüzüyoruz. Ama sonuç itibariyle biz neredeyiz? Biz evimize dönüyoruz. Ne zaman dönüyoruz? Turnuvanın bitimine 29 gün kala dönüyoruz.
1: Ya 14 Haziran'da başladı. 20 Haziran'da veda ettik. 19 Temmuz'da kupayla gelecektik Türkiye'ye.
0: İşte 29 gün kala dönüyoruz. Tunus dönüyor. Haiti dönüyor. Yeşilburun adaları bile puan aldı. Belki dönüp dönmeyeceği belli değil. Biz bu kadar kötü bir milli takımımız. Sonra birileri gelip bana, ya bu milli takımın dünya kupasına gitmesi bile büyük başarıydı diyor. Nedir kardeşim, başarının kriteri buysa o zaman alkışlayalım. Ama benim karşımda artık benim ya dünya kupasına gittik, Avrupa kupasına gittik gibi maval atan anlayış ve felsefeyle işim yok abi. Senin milyon dolarlık ayakların var. Arda var orada. Senin Kenan'ın var. Senin Hakan'ın var. Senin bir sürü oyuncum var. Sen bundan hiçbirini hazırlayamamışsın bu Dünya Kupası'na. Bak, ben Montella'yı en çok savunan adamlardandım. İlk maç sonrasında da savundum. Beni dinleyen herkes biliyor. Ama ikinci maç sonrası artık savunamam. Çünkü sen aynı kirli suyla bir kez daha yıkandın. Yani sen Avustralya maçında yaptığın hataların aynısını Paraguay maçında tekrar ettin. Sen Avustralya maçında yediğin ikinci gol, Paraguay maçında yediğin ilk golün aynısı ve benzeri. Sen bu hataları yapıyorsan o zaman senin teknik direktörlüğünü sorgularım. Sen buraya geldiğinde de ben sana teşekkür ederim. Ben bu işin müsebbibini sadece Montella olarak da görmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün organları yenilenmelidir. Sistem yenilenmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim statüsü yenilenmelidir. Bakanlık mail atan, başka birisi mail atan, buradaki özerk yapı yeniden düzenlenmeli, seçim sistemi. Çünkü biz aynı Paraguay, Avustralya gibi olduk. Yani nasıl orada aynı hataları yaptık, yıllardır aynısını yapıyoruz. İkinci olduk Dünya Kupası'na. 2004'te var mıyız? Yokuz. 2006'da var mıyız? Yokuz. 2008'de asfel kadar varız, orada üçüncü oluyoruz. Sonra 2010'da var mıyız? Yokuz. 12'de var mıyız? Yokuz. 14'te var mıyız? Yokuz. 16'ya gidiyoruz. 18 var mıyız? Yokuz. 20'ye gidiyoruz. Anlatabildim mi? Yani biz temel anlamda aynı Avustralya, Paraguay maçlarında düştüğümüz hatalara futbolun işleyiş biçimlenmesinde de düşüyoruz. Doğal olarak da ben, bu benim fikrim, yanılıyor olabilirim. Ama bu sistemle yürütülecek her organizmanın ölmeye mahkum olduğuna inanıyorum. O yüzden de bu sistemi değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Delege sistemini değiştirmek gerek, seçim sistemini değiştirmek gerek. Daha eğil, bu işi bilen, ya mesela Mustafa Eröğüt, evet. Örnek veriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabilir mi? Evet, olabilir.
1: Olabilir.
0: Türkiye'nin en önemli kavramlarını yönetiyor. En önemli yapılarını yönetiyor. Fatih Terim olabilir mi? Elbette olabilir. Aziz Yıldırım olabilir miydi? O da inşaatçı ama futbolun içinde 30 yıldır. Yani biz doğru planlamaları yapmamız lazım. Biz göreve gelen adamlara suflörlük yapmamamız lazım. Milli takım menajerlerin aşık attığı, benim oyuncumu da al işte açsınlar insanlar benim yalanım varsa, sevgili abimiz mükemmel bir kitap yazdı. Hepimiz okuduk onu, değil mi?
1: Evet.
0: Ve Lucescu'nun milli takıma nasıl oyuncuyu alıp o oyuncuyu tanımadığını, menajer ayak oyunlarıyla oyuncunun getirilip daha sonra Transfermarkt'ta oyuncunun milli yazıldığını, hepsini anlatıyor.

0: Adını unuttum şimdi ya, bak kafam gitti yine. Doğal olarak da bu sistemin doğru işleyebilmesi için bizim sistemi değiştirmemiz lazım. Yani biz bir kertenkele nasıl kabuk değiştiriyor, bizim de öyle kabuk değiştirmemiz lazım artık.
1: Liyakat olması gerekmiyor mu?
0: Efendim?
1: Liyakat olması gerekmiyor mu? Yani işin ucu en sonunda liyakata varmıyor mu?
0: Ya benim bam telime basma ne olur. Yani liyakat, elbette tabii ki liyakat gerekli. Ben de onu söylüyorum sana. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal biçimlenmesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim departmanı, ya ne kadar birbirini seven, birbiriyle ilişkileri olan, birbiriyle doğru nitelikli dostlukları olan ya da iş arayan ve aynı zamanda geçmişte ona buna yakın olan adamlar varsa Türkiye Futbol Federasyonu'na dolduruluyor. Onlar çıkartılıyor yeni bir yönetimde, bir başkası getiriliyor. Ya da çıkartılamayanlar çıkartılamıyor, diğerleriyle yola devam ediyor. Ne oluyor Türkiye Futbol Federasyonu? 1000 kişinin çalıştığı bir organizmaya dönüşüyor. Peki bu organizma gerçekten dinamik bir organizma mı? Ben sana soruyorum, 21 yaş altı milli takımı çalıştıran kim abi? Biliyor musun?
1: Şu anda.
0: Evet, ben bilmiyorum mesela, sen biliyor musun?
1: Vallahi en son Sabri'ydi galiba. Ama şu
0: o
1: an
0: gitti
1: bilmiyorum.
0: Çoktan.
1: Evet.
0: Ya bak, sıkıntı bu. Sen 21 yaş altına seçtiğin oyuncularla Montella'nın karşılıklı fikir alışverişinde olması gerekmiyor mu? Peki Montella 21 yaş altı antrenörünü alıp götürdü mü mesela? Dünya Kupası'na gitti mi? Bu kadar influencer gitti. Bu kadar adamı uçaklara doldurdunuz.
1: Evet. Egemen ya korkmazmış. Egemen korkmaz.
0: Ben bak, ben şunu çok net görüyorum. Çok net görüyorum. Uçakların içerisindeki adamlara baktım. Birçoğunu da tanıyorum. Bu adamların $1000 verip Amerika'ya gidecekleri uçak bileti, orada konaklama bilmem ne, ortalama bu yoklukta $5000 harcayacaklar. $5000 verecek adam sayısı o uçağın 1/3 kadar. Geriye kalan 2/3'ünü kim karşıladı mesela? Soruyorum ya. Ben mesela Sayın Maliye Bakanı'na soruyorum bunu. Sayın Mehmet Şimşek'e soruyorum mesela. Kim karşıladı o paraları? Kim kimi nasıl götürdü? Neden mesela onlar gitti influencer diye? Yani memesini açan, totosunu gösteren, saçını yapan kızın ya da beyefendinin Dünya Kupası'nda yeri var.
1: Neyse, ama öyle demeyelim de Emre.
0: Ne demek ya? Net söylüyorum ya, aynen öyle diyorum. Bunların yeri var. Ama bu işte yıllarını vermiş, dirsek çürütmüş, emek vermiş gazetecinin Dünya Kupası'nda yeri yok. Hocam ben Riyad'a gittim. Riyad'a Çağatay, Mehmet Büyükekşi, Radyo Gol'e bir teklif gönderiyor. Yani bütün böyle yayın yönetmenlerini götürüyorlar. Meli abiye gelmiş. Meli abi dedi ki ben giremiyorum, sen gider misin? Abi ben bu işleri kabul etmiyorum, bu teklifleri, ama dedim hani senin emrinse ben de emrediyorum, genel yayın yönetmeni olarak git dedim.
1: Biraz önce de onu aldık sevgili Melih Şendil'i.
0: Aynen, iyi ki de gitmişiz, oradan bir sürü haber yaptık. Hocam biz oraya gittik. Onur Tuğrul, ben, Uğur Demirkırdı, Atilla Türker, birkaç kişi daha. 5-6 kişi haber yaptık hani olayları anlatabilmek adına. Diğer arkadaşlar gezmeyi dedi turu. Ay bu yemekler çok güzelmiş. Deve sütünden bilmem ne yaptık. Ay o kıyafetten sen de. Bu noktadaydılar. Uçakta da muhabbet buna dönmüş durumdaydı. Yani o yüzden ben bunlardan artık sıkıldım. Sıkıldım ya. Eş dost ilişkileri, influencer ilişkileri, onların o onun tanıdığı, hadi biz tanıyoruz bilmem kimi, hadi onu da götürelim yaklaşımı artık kabak tadı vermeye başladı. Evet. Bunun önüne geçen bir felsefeyi geliştirmek lazım.
1: Bunun karşılığı özellikle bence nepotizmdir. Hı? Sevgili Emre. Nepotizmden başka bir şey değildir. Ben de
0: hocam,
1: böyle yanıt vereyim sana.
0: Ben sana sadece şunu söylüyorum. Biz hani dedin ya liyakat. Liyakat esasları içerisindeki kavramların hepsini bir kenara bıraktım. Ben sadece diyorum ki insanlar Türkiye'de futbol için konuşuyorum bunu. Futbolda ve sporda adım atarken ya yukarıda Allah var, dur bir dakika, burada da tüy bitmemiş yetimin hakkı var diyerek hareket etmeli. Hani bazen diyorlar ya, biz niye başarısız olduk? Ben ilahi adalete çok inanırım. Yani sen beni de tanıyorsun. Hani biliyorsun da benim bakış açımı da. Ben bu ilahi adalet yaklaşımında Aral Şimşir'in ahanın o milli takımın üstüne çöktüğüne inanıyorum. Ben o milli takımı hak etmeyen Kaan'ın, bak isim veriyorum, İrfan Can Kahveci'nin, Çağdaş'ın ve diğer isimlerin o milli takımla gitmesinin ve hak edenlerin burada kalmasının ağının milli takımın üstüne bir karabasan gibi çöktüğüne inanıyorum. Adalet duygusunu kaybetmiş olan bir milli takımla bağrına basan tek bir düşünce ve duygu olur, o da başarıdır. Başarı bunun dışında kaldığı an o bağra basma hamlesi sistemin dışına çıkar. Ben evladım üniversite sınavında başarılı olsa da olmasa da benim evladımdır. Onu bağrıma basarım. Onu kucaklarım. Onu severim. Ona canımı veririm. Ama dışarıda burs verdiğim, destek verdiğim bir çocuk başarısız olduğunda derim ki ya ben sana bu kadar para veriyorum, niye başarısız oluyorsun kardeşim der. Yine bağrıma basarım ama orada bir sorgulamanın içerisine girerim. Milli takımdaki öğrencileri de, milli takımdaki kıymetli futbolcuları da aynı mantık ile ele alıyorum. Çünkü hak eden var, hak etmeyen var. Hak etmeyen adamların orada ne işi var sorusunu soruyor bu kalbim benim. Aklım da soruyor. Çünkü diyor ki aklım bana, ya yarın diyor Allah katında hesap vereceksin. Belki bu hesaplardan en miniği olacak ama birilerinin hakkı yenilirken sen sesini çıkarttın mı çıkartmadın mı diyor. Ben de diyorum ki evet çıkarttım, bak çıkartıyorum şu anda.
1: Evet, çok mesaj geliyor. Sizin gibi insanlar çoğalmadığı sürece her konuda bir adım ileri gidemeyiz demiş. Bu ülkede
0: hocam bizim gibi insanlar, Çağatay'cığım, bizim gibi insanlar çoğalsa ne olacak? Bizim gibi insanlardan bir sürü var. Ama biz bilime inanan bir toplum muyuz? Ben sabahları yayın yapıyorum işte 3 saat. Biz bilime inanmıyoruz ki, ilime inanmıyoruz ki. Ben mesela profesörü çıkartıyorum Caner Hoca'yı. Ya hocam ya uyuttu bizi ya, niye bu çıktı diyor. Adam pazarlama stratejisi anlatıyor mesela. Bir başkası diyor ki hocam diyor hayatımda dinlediğim en iyi pazarlama dersiydi diyor. Çünkü o bilimsel bakıyor. Ama öteki dostum benim bilimsel bakmıyor ki. O diyor ki sabah sabah bu profesör niye çıkartmış Emre Tilev kardeşim diyor. Ama ben orada bir mesaj vermeye çalışıyorum. Yani biz neyi seviyoruz biliyor musun? Bak biz milli takımın başarısızlığını, oyuncuların bu performansını, kamp yapılan otelleri, neden orada yapıldığını falan konuşmak yerine 3 gündür konuştuğumuz mevzu ne baba? Ben sana söyleyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'i anlamamış. Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne demiş? Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili konuşurken ya da onu kastederken elini aşağıya doğru indirmiş. Bacak bacak üstüne atmış. Oradaki hegemonyasını ortaya koymuş. Bu aşağıdadır yaklaşımında bulunmuş. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu bakalım bu açıklamalar ne yanıt verecekmiş. Biz kaosla besleniyoruz baba. O kadar çok seviyoruz ki bu kaos. Biz bilimle besleniyor muyuz? Mesela biz şunu dedik mi? Abi bizim fiziksel bütünlüğümüz, mesela ben sabah radyoda bunu konuştum hocalarla, doktorlarla. Bizim fiziksel bütünlüğümüz niye bu kadar kötüydü? Sorguladık mı mesela? Neden mesela Hakan Inter'de koşuyor, Arda Madrid'de koşuyor, Kenan Juve'de koşuyor da biz burada koşamıyoruz? Neden? Biz mesela neden 3. bölgede top yaparken herkes ara koşular yapabiliyor? Dün işte Arjantin maçını seyretmişsindir. Aynı şekilde kapandı. Kapandı ama kapanırken o kapanan savunmayı açmak için de sürekli bir ara koşu vardı. Sen gördün mü bizde ara koşu? Kerem koştu mu? Arda ara koşu yaptı mı? Herkes niye yayın gerisine dizildi?
1: Ben ileride neden kimseyi biz göremedim ki koşularına bakayım Emre.
0: Ya işte niye içeri deplase olmadık biz? Bunu niye yapmadık mesela? Hadi biz bunu Avustralya maçında yapmadık. Paraguay maçında niye yapmadık? Ya futbolun seyisinin noktasından anlayan herkes şunu çok iyi biliyordu. Avustralya takımı rugby kökenli, fizik üstünlüğü var, kapanacaklar, kontrayla top arayacaklar. Peki kontrayla top ararken biz bu kadar kısır döngülü ya da fiziksel etkinliği zayıf olan Meri'yi niye geride bıraktık? Niye mesela ona bir destek vermedik? Bildiğimiz yerden gol yedik diyor. Tamam, o golü hadi birinci kez yedin. İkinci kez niye aynı golü yedin? Niye kapatmadın mesela? Niye vurdurdun? Niye Uğurcan'ın bu kadar yer topları zayıfken, bunlardan sorun yaşarken Uğurcan'la ilgili bu bölümünü, bu noktasını geliştirmedin? Ya o kadar çok sorulacak soru var ki. Ama biz bunları sevmiyoruz. Bu bilimsel verilerle konuşmaktan hoşlanmıyoruz. Biz neyi seviyoruz? İbrahim Hacı Osmanoğlu Terim'e ne demiş? Terim ona ne demiş? Montella'yı bile kendimize benzettik. Kadercilikten bahsediyor Montella. Ben yayında da söyledim. İsra suresinin 13. ayetini o zaman okusun Montella. Biz insanların kaderlerini kendi ellerine verdik diyor. Yani senin elindeydi kaderin, Sayın Montella. Yani birileri sana kaderi anlatıyor da kaderin fıtratını anlatmamış. Orayı ıskalamışsın sevgili Montella. İncil'de nasıl geçtiğini de biliyorum okuduğum için. O yüzden hani Müslüman olduysan bu noktayı temas et. Olmadıysan da kendi dininde de kaderin senin elinde olduğu farkındalığını yaşa. Yoksa bana benim ağzımdan nutuk çekme. Ben zaten o nutukları yıllardır dinliyorum.
1: Oğuzhan Çelik, her sabah Emre abiyi dinlerim. Özellikle ilk maçtan sonra Montella'yı savunmasından çok kızmıştım. Ama şu an kendisinden özür diliyorum ve ellerinden öpüyorum. Gerçekten konuşmasına imza atılır.
0: Ne olacak, imza atsak ne olacak? Kaldık işte, oradan dönüyoruz baba. Yani bundan daha acı bir şey var mı hocam? Şimdi mesela sokaktaki çocuklar maç yapıyor. Ben de Latte'yi gezdiriyorum dün. Çocuğun biri diyor ki, kimsin sen diyor. O diyor ki ben Messi'yim diyor. Öteki diyor sen nesin diyor. Ben Ronaldo'yum abi diyor. Bir diğeri diyor sen nesin dedi. Ben Kenan'ım. Kenan elendi lan dedi. Ya bundan daha acıklı bir şey var mı ya? Ağlanacak halime gülüyorum ya. Kenan elendi oğlum dedi. Başka biri ol sen dedi.
1: Caner Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Emre abi bayağı dolmuş. İyi ki bağladın yayına. İçini döktü Emre abiye. İyi gelmiştir bu yayın. Yarın sabah güzel bir program bizleri bekliyor demek ki diyor.
0: Ama ben her sabah içimi döküyorum da. İçim Yunanlıları nasıl denize döktüysek öyle denize dökülüp gidiyor işte.
1: Emre abinin üstüne tanımıyorum. Çağatay Hocam demiş. Evet, ismini bakalım. Abdullah Kaleş. Onu da ismini verelim. Emre abi, sabah senden sonra haberlerde gördüm. Adam komşusunu vuruyor, ailesinin gözü önünde kapı gıcırdıyor diye. Nasıl bu hale geldik biz demiş.
0: Evet abi. Ya düşünebiliyor musun toplumun geldiği noktayı? Yani orada çocuklar top oynuyor, kahkaha atıyor. Bir de 4-5 tane çocuk var. Ve adam, ya 62 yaşındaki bir adam elindeki pompalıyla hem karısına hem adama hem de çocuğa silah sıkabiliyor. Yani ben mesela öğütlüyorum ya. Emrecan'a diyorum ki mesela arabayla gidiyor o okula. Birisi diyorum sana bir şey söylerse haklısın abi. Yani ne derse diyorum haklısın abi de. Ya işte küfür ediyor, haklısın abi. Çünkü bilmiyorsun adamın elinde ne var, silah mı var. Yani o adam öldürmenin o kadar basite indirgendiği bir noktaya geldik ki.
1: Bu kadar abi dizi işte olursa ya. Emre?
0: Özel. Tabii. Ben şimdi onu anlatıyorum. Hocam bence Türkiye'de önce televizyon senaristlerini alıp ruhsal tedavinin içerisine dahil etmek lazım. Yani bir bakıyorsun işte Eşref Rüya diye bir dizi var. Dizide her bölümde 40 kişi ölüyor. Oradan dönüyorsun Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var. Abi Kızılcık Şerbeti'nde benim bütün örflerim, ananelerim hepsi yerle yeksan olmuş. Bir de bunu dinsel temanın içerisine dahil etmeye çalışıyorlar. Daha beter çıldırıyorum yani. Bir de gerçek bir hikayeden alınmıştır diyor. Ulan açıklayın bu aile kimse. Diyeceğim ki baba nasıl bu temanın içerisine dahil oldunuz siz? Sizin her şeyiniz aynen bu dizideki oyunculuk gibi, yalan o zaman diyeceğim. Yani böyle bir şey var mı? Böyle bir ahlaksızlık serisi var mı? Ama biz bu ahlaksızlığı artık toplum içerisine indirgedik. Aynı dönem dizileri var ya mesela Kanuni Sultan Süleyman. Adam Ziget var kalesinin önünde öldü. Yani kuşatmada ölüyor. Ama biz adamı haremden dışarıya çıkartmadık yani. Oğlumu verin bana oğlumu diye bir Hürrem modeli yarattık. ona da onun da peşinde koşulan bir kanuni modeli yarattık. Bir de Pargalı'yı oraya koyduk. Yahu kardeş, ben okuyorum Son Azaryalı kitabını. Ben okuyorum Pargalı İbrahim Paşa'yı. Ben okuyorum Kanuni'yi. Ben okuyorum Osmanlı tarihini. Adamın saraydaki ömrü bütün 43 yıl, işte 42 yıl ne kadar padişahlık yaptıysa 2 yıl etmiyor. Geri kalan 40 yılı savaş meydanlarında. Biz şey gibi zannediyoruz herhalde. Ya atladık arabaya, Edirne'ye gittik. 2,5 saat sürdü abi. Adamın zaten ordusuyla buradan Edirne'ye gidişi 1 ay sürüyor.
1: Almanya'dan Mete Bey var. Ona da söz vermiştim okuyacağım mesajını diye. Çağatay Hocam, sabah Emre Tilev kardeşime mesaj attım ama gözden kaçtı diyor. Soruyu tekrarlamak istiyormuş. Paraguay maçında diyor Galarza'nın hakemin düşen saatini alıp koluna takması ve sonrasında geri vermesi kurallar gereği bir kırmızı kart gerektiriyor muydu? Bu bir kural hatası mı? Maç tekrarı söz konusu olabilir mi demiş. Emre abinin yorumlarını bekliyorum yazmış.
0: Yok be hocam, orada adam almış koluna takmış, işin esprisini yapmış. Kural hatası, yani biz bundan medet umulacak kadar bu kadar küçüldük mü hocam? Yani hakem adamlar bizi evire çevire yendiler. Yani hakemin saatine ben bir Türk vatandaşı olarak bu maçta o saati koluna taktı diye o futbolcu Enrico'ydu zannediyorum ya da kimse taktı Enrico diye bu maç iptal edilip 3 puan bize verilse derim ki bir dakika ya, yo, ben bunu kabul etmiyorum derim. O zaman yeniden oynayalım derim. Yani sırf bunun için şey olacaksa. O yüzden biz bunlardan medet ummayalım abi. Yani bizi adamlar yendiler işte. 1-0 yendiler. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Bunu sindirmeyi de bilmeliyiz. Dersler de çıkartmalıyız. Bak, biz en büyük kötülüğü kim yaptı biliyor musun? Şenol Güneş yaptı.
1: Neden?
0: Çünkü Şenol Hoca 1954'ten 2002'ye, yani 48 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götürdü. Üçüncü yaptı. Tamam mı? Biz de şöyle düşündük. Baba, 48 yıl sonra gittik, üçüncü olduk. Yarısı kadar 24 yıl sonra gittik, rahat birinci ya da ikinci oluruz. Hatta kupanın olmayan kulpundan da tutarız dedik. Tamam mı? Yani bizim beklentileri Şenol Hoca yükseltti. Bütün işin müsebbibi Şenol Hoca aslında. Tabii nükteden yaklaşıyorum, evet, burada. Ya hocam, öyle bir şey var mı ya? Ya 2002'de üçüncü olduk, 2026'da şampiyon oluruz.
1: Ya zaten 100 senede 3 kere de üç kere katılıyoruz ya.
0: Evet. Ya böyle bir aritmatik var mı Çağatay'cığım? Böyle bir aritmatikle ilerleyen bir zihniyet var ve biz bunu alkışlıyoruz mesela. Biz bak, bizim gibi ya da benim gibi diyeyim, düzelteyim. Benim gibi kral çıplak diyen adamlar zaten sistemin içerisinde drop ediliyor. Ya ben diyorum hocam, kral çıplak diyorum işte ya. Ya soruyorum, Servet Yardımcı niye mesela başkan olamadı? Niye seçemedik biz Servet Yardımcı'yı? Çok basit bir soru soruyorum. Bu adam okumuş, Londra'da eğitim almış, gayet başarılı, mükemmel iş insanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 3 dönem ikinci başkanlık görevini sürdürdü. Ya da niye mesela Mustafa Eroğut gibi birini getiremedik oraya? Ya da ne bileyim, Rıdvan Dilmen'den tut Cüneyt Tanman'a kadar çok geniş bir, evet, futbolcu yelpazesi var. Bu işi yapabilecek. Mesela Saffet, neydi Saffet'in soyadını unutuyorum.
1: Sancaklı.
0: Saffet. Hayır. Mesela Saffet Sancaklı vekil olduğu için olmuyor da, keşke o olsa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, ama Galatasaraylı Saffet var. Mesela adam Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Yılları futbolun içinde geçmiş. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Onu da biliyor. Ve bu adama mesela başkan yapamaz mıyız? Niye yapmıyoruz? Mesela ben Saffet'le konuşuyorum. Diyorum ki, bu hani üçüncü ve ikinci liglerde belli bir yaş kriteri getirdiler. Bunun üzerine de bütün profesyonel futbolcular federasyona yürüdüler ya. Dedim ki, ne konuştunuz dedim kıymetli başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla. Emre dedi, hiçbir şey konuşamadık doğru düzgün dedi. Niye? Çok kalabalık geldiniz, buraya yürüdünüz, benim kafamın tasını attırdınız. Bazı şeylerde indirime gidecektim, esneklik yapacaktım, yapmıyorum demiş mesela. Federasyonun yönetim biçimine bakar mısın? Kızdırdınız federasyon bak. Kızdırmayın federasyon başkanını, oynatmaz bak gelecek yıl ligleri, ona göre. Ayağınızı denk alın.
1: Evet,
0: 26-27 yılını oynatmam bak. Çok sert eleştiriyorsunuz sayın federasyon başkanını, oynatmaz ligi bak.
1: Saffet Akbaş.
0: Ha, Saffet Akbaş. Hayır, Saffet Akbaş değil ya.
1: İngilizlerimiz Saffet yazmış Akbaş da.
0: Yok, o Saffet Akbaş biliyorsun şeydi ya. Fenerbahçeli futbolcuydu. Ben Galatasaraylı Saffet.
1: Akyüz vardı.
0: Akyüz, Akyüz, Saffet Akyüz. Saffet Akyüz.
1: Evet, şimdi programı da noktalayacağım ama onun öncesinde Amerika maçı ile ilgili görüşlerini de alayım sevgili Emre Tilev.
0: Hocam, yani ağzımızda bir akide şekeri tadı bırakmak gerekiyorsa şu Amerika'yı, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hazır mısın bunu duymaya?
1: Evet.
0: Biz Amerika'yı yeneceğiz.
1: Neye dayanarak söylüyorsun?
0: Çünkü Amerika çok rahat. 6 puanda. Muhtemelen denemediği oyunculara şans verecek, deneyecek. Biz de o kadar rahatız ki ulan zaten dönüyoruz eve. Bari döner ayak bir bu eleştirilerin bir sesini kısalım. Şu Emre Tibev konuşuyor, İbrahim Seten konuşuyor. İşte ne bileyim orada öteki tarafta Ahmet Çakar konuşuyor. O, bu arada Ahmet Çakar'ı altını çizerek söylüyorum. Keşke karşılaşsam sevgili Doktor Ahmet Çakar üstadıma desem ki şu eleştirilerde bir doz ayarı yapın. Hani o doktor ya, doktorların da doz ayarı var ya. Hocam hastayı öldürdün ya. Yani öyle bir serum verdin ki çocuklarla ilgili ne diye sorarsın diye soruyor. Öyle bir cevap veriyor ki benim tüylerim diken diken oldu. Yapmayın ya, o çocuklar bizim çocuklarımız. Yani futbolcuları eleştirelim, futbolunu eleştirelim, bizim çocuklar kavramını yitirmeyelim. Ama bu eleştirilerin dozu bazen herhalde, hocam onu çok iyi bilir, Doktor Ahmet Çakar bu konuda uzmandır. Bizim böyle bir arterimiz var boyun kısmında, tamam mı? Katosis diyorlar ona, katosis. Bende de var, %30'luk bir tıkanma var. %50 tıkanınca beyne az kan gidiyor. Beyne az kan gidince yanlış yorumlar yapılıyor. Zannediyorum o katosiste bir tıkanma oluyor arada bir Ahmet hocamın. Anlatabildim mi? O yüzden de ben bu çocuklara bu kadar ağır, şiddetli ve ahlak sınırlarını zorlayan eleştirilerin asla yanında olmamamız gerektiğini söylüyorum. Saygıdeğer hocamı çok seviyorum. Yorumlarına da takibini de sürdürüyorum. Ama bu yakışmıyor hocama. Hocam bu değil yani. Böyle anılmamalı hocam da.
1: Evet.
0: Gelelim Amerika maçına. Bence Amerika Birleşik Devletleri'ni yeneriz. Çünkü rahatız hocam. Çok rahatız. Bak göreceksin. Bu konuşmayı salı, cuma günü maç var. Demişti dersin. Biz Amerika Birleşik Devletleri yeneriz. 3 puan alır olayı bitiririz.
1: Tabii oradaki kadro da çok önemli. Yani rotasyon yapacak mı? Rahat olduğu için, grup liderliğini garantilediği için farklı bir 11'le mi çıkacak? Onları hep birlikte göreceğiz. Plus işler falan.
0: Yani bence işte Amerika Birleşik Devletleri çok rahat olacak. 6 puan aldı. Bir sonraki maçını düşünecek. Muhtemelen Bosna gelecek onlar oradan. Ya ben şuna yanıyorum Çağatay. Biz bu grubu lider bitirsek. Ya gelen takımlar Bosna, Ghana falan böyle yani. Avrupa takımlarıyla yarı finale kadar gidiyorsun biliyor musun gelmeden hiç.
1: Baktım ben de turnuva ağacına, gerçekten öyleydi.
0: Ya ağlamak istiyorum ya. Vallahi bak üzüntüden böyle hani elimdeki kalemler falan vardı, maçı anlatıyordum. Kalem falan kırıldı, o kadar üzüldüm. Biz çok daha iyisi olabilirdik. İşte bunu neden olamadığı gelip bilimsel. Mesela bu Dünya Kupası'nın konsorsiyumunu kurup akademisyenleri de çağırıp 2030'da aynı hatalara düşmemek adına ne yapmalıyız konuşmamız lazım. Mesela bunun için adım atmamız lazım. Bugün bunu konuşuyor olmamız lazım.
1: Acaba ilk maçı biz Amerika ile oynasaydık her şey çok farklı olabilir miydi? Benim de aklıma böyle bir soru geldi şu an.
0: Vallahi biz oynayabileceğimiz en kolay rakiple oynadık. Avustralya ile oynadık.
1: Yani en zorundan başlasaydık son iki maç daha kolay olabilirdi sanki gibi düşünüyorum.
0: Abi ben şöyle söyleyeyim sana. Avustralya'da, Paraguay'da bu turdan sonra daha öteye gidemezler. Ya bak gruptan çıkar. Son 32'ye kalır. Son 16'yı Avustralya'da göremez. Paraguay'da göremez. Kim gelirse gelsin göremez. Hı hı. Bak bu kadar net konuşuyorum.
1: Evet. Sevgili Emre Tilev, çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığın için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.
1: Hoşça kal, hoşça kal. Evet, sevgili Emre Tilev'e de bağlandık. Bayağı da bir uzun sürdü bağlantımız. Bayram Özdemir'e teşekkür ediyorum. Yine çok çok mesajlar gelmiş. Okuyamadığım mesajlar var ama tabii Emre Tilevli'de sohbetimizden dolayı biraz uzun sürdü. Lütfen kusura bakmayın. Instagram Çağatay Hoca adresinde Cevat Topal teşekkür ediyorum. Serkan Atar, Necati Kul, Sinan Bozbey, Hasan Salhan yine takip almışlar. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Her gün onlarca mesajın sahibi, bu programı bu kadar dinlenmesinde nedeni olan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere, belki de binlerce dinleyicimize yürekten kalbi duygularla çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2 puan aldığı 2 maçın sonunda biz Avustralya ve Paraguay'a gol atamadan 3 gol yiyerek mağlup oluyoruz ve Dünya Kupası'na eleniyoruz. Dünya Kupası'na ne zaman eleniyoruz? Finalin oynanmasına 1 ay kala.
5: Haiti'yle beraber.
4: Haiti'yle beraber Dünya Kupası'na veda eden 2 takımdan birisi oluyoruz. Üstelik gol atamadan. Ve biz bu gündemi değiştireceğiz. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Fatih Terim kavgasını ediyoruz. Yok abi, onu konumda konuşalım ama çıksın bu ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu bu rezilliğin hesabını versin. Yok öyle. Aman öyle olur. Futbolda bunlar var. Çocuklar ne yapsın? Bunlar bizim çocuklar. Tabii ki bizim çocuklar bunlar. Ama bizim futbolumuzda ödül var, ceza yok. Hepsi Dünya evet. Kupası'na gittiği için birer milyon dolarlık minimum. Bodrum'da 40 tane villa alacaklar. Daha önce 30 milyon dolar olarak açıkladığı, o daha sonra 15 milyon dolara düşürdüğü Dünya Kupası'na katılma bedeli var. O parayı alırlarken ödül var. Niye ceza yok? Niye yok ya ceza? Ya ben hocam vallahi sindiremiyorum. İçime sığmıyor. Öfkem bir türlü dinmiyor. Niye dinmiyor biliyor musun? Sen buradan ben kupayı alacağım, finale gideceğim diyorsan ya sen hayal görüyorsun. Birincisi gerçekten çok uzaksın. Ya da sende de bu takıma güvendiğin hayal kırıklığı var. Ya bu takıma güvendik, hepimiz güvendik. Hayal kırıklığımız büyük. Ama sen bir zahmet hocam buradan bir sorun
5: niye bu kadar
4: bu
5: kötü oynadın?
4: Montella devam edecekmiş. Ne? Kimin milli takımında devam edecek ya? İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takımında devam edebilir mi Montella? Benim milli takımımda edemez hocam. Bana Dünya Kupası'nda insanları sabahın köründe yataktan kaldırıp uykusuz bırakan bu milli takıma başında asla ve asla Montella olamaz. Montella niye devam edecekmiş benim milli takımımda? Benden daha fazla Türk olduğunu iddia ederek üstelik.
5: Ya o tip konuşmalar, hasamet konuşmaları iyi değil Montella'nın ama ben de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
4: Yok hocam ya, vallahi devam etmesi lazım.
5: Yok değil. Yani bir yerde ya istikrar
4: forma adaletini sağlayamamış bir teknik direktör nasıl şey yapacak yani?
5: Ya
4: yani.
5: Forma adaleti dediğim zaman bir iki tane oyuncu sayamıyoruz.
4: Tamam, evet.
5: Üç tane, dört tane sayamıyoruz
4: mesela
5: yani.
4: Hakan Çalhanoğlu sakattan çıkmış, maçta çıkartamıyorsun, yürüyecek hali yok. Ozan Kabak.
5: Radikal.
4: Bundesliga'nın en iyi stoperlerinden bir tanesi oynamıyor. Arabistan'da 20 küsur maç kaçırmış.
5: Bak,
4: Meri oynuyor.
5: Kabul ediyorum.
4: Forma adaletsizliği bu işte hocam.
5: Kabul ediyorum. Ama misal prim meselesi değil mi? Ya Türk halkından özür diliyoruz. Doğru mu? Türk halkından özür diliyoruz diyorsunuz. Beklentileri karşılayamadık diyorsunuz. Ya kardeşim hepinizin zaten kulüplerinizden kazandığı tonla para var. Bu milli takımda, özellikle futbolda bu prim meselesi insanları milli takımdan uzaklaştırıyor ya. Çok büyük paralar alıyorlar çünkü. Çok büyük primler konuşuluyor. Şimdi insanların kazanamadığı işler. Ya gittiniz. Hakan Çalhanoğlu. Kardeşim topla takımdan paraları. Topla. Şehit anneleri derneğine ver. Ya bir gönül alın. Biz bu parayı hak etmedik kardeşim. Bu turnuvada biz gerekeni yapamadık. Ülkemizi üzdük. Futbol severleri üzdük. Bu milli takımda hak etmedik. Biz bu primi eğer bu turnuvada başarılı olsaydık belki alabilirdik. Ama şu anda biz bunu hak etmiyoruz. Geri vermemiz lazım. Bunu da bu şekilde arkadaşlarımızla beraber verdik deseniz ya. Bir kamuoyunu bir soğutun. Kavgadan uzaklaştırın ya. Biz evet iyi iş yapamadık. Bu milli takımı gereken yere götüremedik. Hani diyoruz ya birileri hesap versin diye. Bu da bir hesap vermedi değil mi?
4: Hepsi versin hocam. Federasyon başkanı da versin, yönetimi de versin, Montella da versin, Montella'nın yardımcısı da versin, kaptanımız da versin, öbür oyuncularımız tarafta da versin. Bize bu rezilliğe imza atan kim varsa bunun hesabını versin hocam. Yapsın. Ekonomik olarak da versin, duygusal olarak da versin. Hepimize borçlular hocam.
5: Hepsi bunu. Büyük takımlarda oynuyorlar değil mi? Büyük takımlardaki stres az mı abi?
4: Değil.
5: Taraftar baskısı az mı?
4: Daha fazla hocam.
5: Medya baskısı daha mı
4: az? Vallahi daha fazla bak.
5: Niye abi bundan baş edemiyorsunuz ya? Eliniz ayağınız tutmuyordu ya. Yani şimdi elbette ki biz Avustralya karşısında, elbette ki Paraguay karşısında biz galibiyette bekleriz, puanda bekleriz. Hangi bir taneniz, burayı tespit etmek lazım. Ya bir tane, şimdi diyorsun ki misal bir tane oyuncu çıkıyor, 9'luk 10'luk performans sergiliyor değil mi? İşte o Oyarzabal çıktı İspanya'yı. Aldı götürdü.
4: Sende bir tane yok hocam.
5: Sende bir tane iki bak, maçta
4: kişi yok.
5: Saydığımız bir adam yok ya. Bunun sebebi ne?
4: Kalecin de dahil yani. Ben tabii, hayranlık duyduğum kaleci Uğurcan.
5: Tabii Uğurcan dahil ya. Aynen. Birden 11'e. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Meri.
4: Kime bakıyorsun Türkiye'nin çünkü hocam? Sen mesela İspanya milli takımı kime bakıyor? Yamal'a bakıyor değil mi?
5: Tabii.
4: Ben sıkışırsam Yamal'a bakayım. Fransa kime bakıyor? Olise'ye bakıyor.
5: Olise'ye bakıyor.
4: Mbappe'ye bakıyor. Bakıyor. Ona bakıyor.
5: Bunlar yani kötü olursa.
4: Bakıyor, Duay'a bakıyor. Onlar da biraz daha fazla. Brezilya milli takımı kime bakıyor? Vinicius'a bakıyor.
5: Ya Juventus kime
4: Oynarsa
5: bakıyor?
4: Neymar'a bakıyor.
5: Juventus kime bakıyor?
4: Kenan'a bakıyor.
5: Bu milli takım kime bakacak?
4: İşte Kenan'a bakacak, Arda'ya bakacak. Ya hiç, kime baksan bir şey olmuyor bu milli takımda.
5: Abi niye olmadı işte? Sebep bu. İşte
4: ben de onu söylüyorum hocam. Sen eğer bir yerde forma adaletsizliğini sağlayamazsan, bu böyle olur. Yani biz şimdi hiçbirim ben Montella kadar futbolu teknik olarak bilemem. İçinde o takımla birlikte çalışıyor. Allah var başarılı sonuçlar da aldı.
5: Evet.
4: Çok da Adana Demirspor'da oynatırken de kendimle çelişmeyeyim. Defalarca övgüler yağdırdığım bir hoca.
5: Evet.
4: Adana Demirspor'da ben her hafta onun çalıştırdığı Adana Demirspor maçı gelsin diye ısrarla beklerdim. Yani o maçı seyredeyim diye. Çok da beğenirdim oynattığı futbolu. Tamam doğru A Ligi'ne çıkarttı bizi. Dünya Kupası da götürdü. Eyvallah. Bunların hepsi de var.
5: Avrupa Şampiyonası da var.
4: Bunlar bunlar olurken ben Montella'yı alkışlıyordum. O zaman makbul adamdım. Ama bugün başarısızlıkta eleştiriyorken tukaka olamam hocam. Böyle bir dünya yok.
5: Montella şimdi ya ben Türklerden daha Türk'üm falan filan. Ya git işine kardeşim. Sen paranı alıyorsun, pulunu alıyorsun. Milli takımı çalıştırıyorsun. İyi de işler yaptın. Sen o işlere devam et. Bırak Türklük Haluk da bana kalsın.
4: Aynen.
5: Sen o işleri geç abi. Milletin duygularıyla oynama. Zaten sinirliyiz. Zaten sinirliyiz. Senin ne işin var ya? Evet daha iyi olmak için çalışacağız de ya.
4: Hocam bir tane Arda Güler'in maç sonu grafiği hazırsa onu getirsinler ekrana. Maç sonunda verdiğimiz bir grafik vardı Arda Güler. Ben iletişim açısından İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bakıyorum. Montella'ya bakıyorum. Hakan Çağlar'a bakıyorum. Meri'ye bakıyorum maçtan sonra. Konuşan herkese bakıyorum. Hiçbirisi benim içimi soğutmuyor hocam. Evet, benim bravo. İçimi soğutan bir tane açıklama var. Bak bu çocuğun açıklaması. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Sahada bunu göstermeliydik. Gerçekten söyleyecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz. Utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bak turnuvayı bir oyuncu ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Ve yani gelecekle ilgili de şunu söylüyor. Kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturmak için elimden geleni yapacağım diyor. Bu turnuvayı unutturmamız lazım çünkü hocam. Böyle bir rezillik, böyle bir rezilliğe imza atmışız. Ben bu çocuğu yürekten alkışlıyorum bak Arda Güler'i. Açıklama böyle olur. Yok biz maçı domine ettik. 60 tane şut attık. 65 tane bilmem ne yaptık. Yok şutumuz 70 tane.
5: Arda diyemez vurduk miydi onlar?
4: Bugün federasyon başkanı diyor ki adam bir vurdu direğin dibine girdi. Bir de sen vursaydın da direğin dibine girseydi. Ya böyle saçma sapan bahaneler üretilir mi hocam ya? Bilmiyor mu Arda o 65 tane şut
5: attığını? Ya bu stresi niye taşıyamadılar? Sen bunun sebebini bul. Bu eğer Hacı Osmanoğlu'nun bu açıklamalarından dolayıysa Hacı Osmanoğlu gidecek. Eğer bu stresi taşıttıramıyorsa, oyuncularını hazırlayamıyorsa demek ki büyük turnuvalarda iş yapamayacak dersin. Ben Montella'nın gitmesi gerektiğini söylemiyorum. Bence kalsın. Ama o zaman diyeceksin ki Montella teşekkür ederiz. Sen bu turnuvaları kaldıramıyorsun. Bak buraya kadar iyi getirdin. Ya eğer takım içerisinde huzursuzluk yaratan oyuncular varsa tespit edeceksin. Diyeceksin ki kardeşim teşekkür ederiz. Bundan sonra milli takımla siz Açıklamanızı yapın, yollarınızı ayırın.
4: Bu kadar.
5: Ya bu kadar ya, bunun 3 tane C'yi var ya.
4: Şimdi hocam gelelim herkesin reytingi yüksek tartışmasına. Önce Fatih Terim'in hazırlanmasını rica ediyorum. Bekleyin. Şimdi bilmeyenler için, çok azdır ülkede ama bilmeyenler için de söylemek evet. lazım. Çünkü bu mevzuyu bilmeyip bizi şu anda izleyen izleyici varsa. Önce Fatih Hoca Avustralya maçından sonra bir açıklama yapmıştı. Demişti ki işte bu oyunculara sahip çıkmamız lazım. Evet. Bir şey yapacaksak turnuvanın sonuna bırakalım. Hesap sorma ise hesap sorma cümlesini kullanmıştı ama sonra da hesap sorma da biraz fazla oldu deyip şey yapmıştı. Arkasından İbrahim Hacı Osmanoğlu direkt Fatih Terim'e hedef alarak Fatih Terim'in söylediği sözlerle hiç alakası olmayacak şekilde bir tepki göstermişti. Sonra dün galiba sanıyorum Fatih Hoca kendi YouTube kanalında bir açıklamaya imza attı. Önce o açıklamayı izleyelim. O açıklamaya da bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu sabah saatlerinde yanıt verdi. Bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor. Bakalım.
2: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Bakın ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
4: Ne diyorsun hocam? Önce senin yorumunu merak ediyorum.
5: Ya senin dediğin gibi bu işi kavgaya çeviriyorsun. Ama şu bir gerçek. Bak bu hiç bir şey olmayabilirdi değil mi? Fatih Hoca ne dedi abi?
4: Hiçbir
5: ne
4: şey
5: dedi ya?
4: Hiçbir şey demedi hocam.
5: Ya sana bana dedi esasında halkımıza derken.
4: Tabii.
5: Sana bana dedi.
4: Bir frene basın.
5: Bir frene basın ya.
4: Sonrasına bakarız dedi.
5: Sonrasında gereken eleştiriyi yaparsınız zaten zamanınız bol dedi. Önce bir frene basın. Çocukları baskı altına almayın. Niye? Bunu deneyim ve tecrübe olarak yaşamış bir teknik adam bunu söylüyor. Çünkü biliyor oradaki durumu. O da yönetti orada. Onun zamanında da milli takım ağır eleştiriler aldı. Hatta turnuvadayken aldı. Adam ne diyor? Ya yapmayın bunu. Sonra sorarsınız. Haluk sen sorarsın. Bünyamin sen sorarsın. İbrahim sen sorarsın. Bunun zamanı değil diyor. E geldin abi adamı sen tuttun. Bir açıklama yaptın. Gündeme getirdin Fatih Hoca'nın açıklamalarını ya. Fatih Hoca'nın açıklamaları bu kadar gündem değiştirecek açıklamalar mıydı? Değildi.
4: Hiç değil hocam. Ya Fatih Hoca'nın açıklamalarının birçok insan farkında bile değildi.
5: Değildi.
4: İbrahim Hacı Osmanoğlu söyleyince Fatih Hoca
5: herkes Fatih
4: ne demiş acaba bilen diye. Yani çünkü onun peşine düştü.
5: Çok sert bir şeyler söylemedi ki adam
4: evet,
5: ya.
4: Evet yani gerçekten bizim dediğimizin şeyi yok ya. Yani bizim söylediklerimizin onda biri yok,
5: yok
4: eleştiri açısından. Abi şimdi dönüşte şimdi sen durup dururken Fatih Hoca'nın söylediklerinde şurada %100 hak veriyorum Fatih Hoca'ya. Yani diyor ki benim söylediklerimi %99 değil %100 anlamış insanlar evet. diyor. Çünkü hani ortada bir tartışma yok hocam. Bir taraf yok tartışmada. Hep ben geçen Salman'da da konuştuk. Yani Fatih Hoca ve İbrahim Hacı Osmanoğlu diye bir taraf oluşmadı. Çünkü hani Fatih Hoca'yı sevmeyen bile dinledi Fatih Hoca'yı dedi ki arkadaş
5: ne
4: demiş
5: ya?
4: Ki bu adam dedi yani.
5: Ne
4: bu
5: dedi?
4: Kavganın sebebi ne dedi? E şimdi Fatih Hoca da bırakalım buralarda diyor. Yani bu seviye yerlerde bu seviye diyor. Buradan çıkın diyor. Hani çok aslında anlayana çok sert. Belli ki İbrahim Hacı Osmanoğlu da.
5: Senin diyor seviyen buralarda.
4: Evet, tamam. Sen oralarda kal diyor. Sen buralara gelemezsin diyor. O çok aslında yani insan olarak baktı birisi bana bunu söylese.
5: Tabii
4: çıldırır.
5: Ağır.
4: Çok
5: ağır.
4: Aynen.
5: Ağır.
4: Bu ağır eleştiriyi tabii ki İbrahim Hacı Osmanoğlu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Radyo Gol frekanslarında 0212 273 10'dan sizlerce mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen ilk konuğumuzla başlayalım. Muhammed Furkan Uzun Karar Gazetesi'nden bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini hattımıza alalım. Furkan hoş geldin.
8: Hoş bulduk Göksel'in. Merhaba yayınlar.
7: Teşekkür ediyorum. Tabii ki ilk olarak milli takımla Dünya Kupası ile başlayacağız. Şöyle bir dün hani mesela senle olur, diğer arkadaşlarımla olur. Geçmiş kupa öncesi mesajlara bakayım dedim. O kadar üzüldüm ki yani hepimiz ne kadar heyecanlı ve umutluymuşuz. Hiçbirimizin beklemediği bir şeydi değil mi Furkan?
8: Kesinlikle. Ya bir de hani en azından bir puan. Ya şöyle. Şimdi takım sayısının artması ve en iyi üçüncülerin bile gruptan çıkacak olması bizi şuna da itti. Yani iki maçtan birer puan alsak yine şu an son maça gruptan çıkmak konusunda çok ciddi şansımız olacaktı. Ve hatta sadece bir puanımız bile olsa yine şu an şansımız olacaktı. Dolayısıyla ben Türkiye'de 80 milyon insan varsa eminim ki 80 milyonu da bence böyle bir Dünya Kupası performansı beklemiyordu. 2 maç, 2 yenilgi, atılan gol sayısı 0. Şu ana kadar baktığımızda Tunus, Ekvador, Panama ve Türkiye gol atamayan 4 takım. Yani bunu eğer biri çıkıp da diyorsa ki ben böyle performans bekliyordum diye vallahi helal olsun demekten başka bir şey yani ensen diyemez. İnanılmaz kötü bir performans. Şu an en son baktığımda en çok isabetsiz şut atan takım Türkiye'di. Yani bu da şunu gösteriyor. Biz rastgele vuruyoruz ki son maçta öyle oldu. Merih Demirel sadece tek başına 5 tane şut attı. Bir tanesi galiba isabet buldu. Diğerleri üstten yandan avuta gitti. Yani Montella'na 65 şut attık demişti ya. Yani onların %80'i, %79-80'i avut yani isabetsiz şutlar. Dolayısıyla turnuvada oyun olarak yani kadro olarak demiyorum. Oyun olarak maalesef en kötü takıma Türkiye oldu. Özellikle yani bir de şu açıdan
7: kesinlikle
8: bakarsak.
7: Kesinlikle katılıyorum Furkan. Şöyle bir parantez de açmak lazım oraya. Tamam bir güruhun evet. İçine sokuyorlar bize hani Ürdün, işte Tunus, Haiti diye ama ya Haiti'den kimin ne beklentisi vardı? Ürdün'den kimin kesinlikle ne beklentisi vardı? Ve Tunus'un en iyi oyuncusu zaten Union Berlin'de oynuyor. Bir tane de Frankfurt'un yedeği var. Başka da oyuncusu yok. Yani burada kesinlikle onlardan daha fiyasko durumdayız biz.
8: Kesinlikle tam okunu öğrenecektim sen dedin yani Türkiye'nin gerçekten iyi bir kadrosu var işte Arda, Kenan yani şöyle gerçekten iyi bir kadrosu var demeyelim de gruptan çıkmak için yeterli kadrosu var daha doğru bir ifade olur. Türkiye'nin gruptan çıkmak için çok yeterli bir kadrosu vardı. En azından burada 3 puan, 4 puan veya 2 puan veya 3 puan her maçtan birer beraberlikle 3 puanla Türkiye bu gruptan çıkabilirdi. Doğal olarak sana %100 katılıyorum ve aşağı yukarı ben de aynı cümleyi kuracaktım yani. Haiti'den, Panama'dan, Ekvador'dan zaten kimsenin beklentisi yoktu. Ama Türkiye'nin böyle bir son Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir başarı yakalamış, oyuncularının çoğu Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan bir takımın iki maçta sıfır gol atarak ve hatta çok az sayıda pozisyona girerek ikinci maçların sonunda gruptan tamamen havlu atmış olması maalesef açıklanabilecek bir şey değil. Yani bunu özür dilerim başarısız olduk. Bu şekilde açıklayamazsınız. Yani çok büyük bir başarısızlık bu. Muhtemelen Türkiye'nin yani milli takımın katıldığı tüm turnuvalardaki en büyük başarısızlığı. 96 Avrupa Şampiyonası ilk katılıştı. Sıfır çektik ama tecrübesizlik. Yani ülke olarak bizim ilk katılışımız olduğu için orası aslında bir başarıydı. Onun dışında Şenol Güneş dönemindeki 2021 Avrupa Şampiyonası belki başarısız dersin ama baktığın zaman o da güçlü bir gruptu. İtalya vardı, Galler vardı, İsviçre vardı. Yani bunlar baktığın zaman bu gruptan daha güçlü bir takım ve en azından gol atmıştık o turnuvada. Ya bu turnuvaya geldik, rakiplerimize bakıyorsunuz. Avustralya, Amerika, Paraguay. Yani evet tabii ki küçümsemek istemem. Bunlar ciddi takımlar. Çok dengeli bir grup. Kolay bir grup olduğunu asla düşünmüyorum. Zor bir grup hatta. Ama önceki katıldığımız turnuvalardaki gruplara bakarsak yani bu grup o gruplara göre daha böyle düşük seviye olarak tabir edilebilecek bir grup. Dolayısıyla burada bize sadece 2 puan ve hatta bir galibiyet bile yetebilirdi. Yani hiç yenilmeden 3 beraberlikle gruptan çıkabilirdik biz. Veya 2 beraberlikle ve 2 puanla gruptan çıkabilirdik. Çünkü zaten 8 tane takım çıkacak 3. olarak. Yani şöyle bir durum var. Şunu demek gerekiyor. Ya Türkiye maalesef zoru başardı. Çünkü bu turnuvada 4. olmak hakikaten zor. 4. olup gruptan çıkamamak hakikaten zor bir turnuvaydı. Çünkü takım sayısı arttı. Gruptan çıkacak takım sayısı arttı. Maalesef Türkiye zoru başardı. Yani bu da bir başarıdır. Buradan bakmak lazım. Yani biraz artık işe espriye vuruyoruz. Çünkü o kadar kötü durumdayız ki yani kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Başarısız.
7: Ben şuna da katılmıyorum Furkan. Bak bunu öncesinde söylediğimde hatırlıyorsun. Sen de aynı fikirdeydin ve bayağı bir linç etmişti dinleyicilerimiz bizi. 6 jenerasyon falan yok. Hangi turnuvaya katılım gösteren takım varsa o jenerasyona 6. jenerasyon deniliyor. 2020'de de aynı benzer bir jenerasyona 6. jenerasyon denildi. Ya kadroya baktığımızda böyle bir 6. jenerasyon yok ki yani. Bir tane kanat oyuncun yok. Bir tane kanat oyuncun var. Kenan Yıldız var. Sağ kanada Orkun'u falan atıyorsun. Yani böyle bir 6. jenerasyon olabilir mi? Yani Türkiye'nin 6. jenerasyonu buysa yandık zaten.
8: Kesinlikle. Burada şu yanıltı. Oyuncularımızın çoğu Avrupa'da oynuyor. Bu takım çok iyi takım veya işte 6. jenerasyon. Ama yani öyle değil. Forvetimiz yok. Ha, forvetimizin olmaması biraz da belki tercihi bir durum. Çünkü baktığın zaman hani forvet pozisyonu oynatabilecek bir oyuncu var. Kaldı ki zaten dünya genelinde forvet konusunda büyük bir şu an sıkıntı var. Dolayısıyla hani oradan yola çıkarak kötü takım diyemeyiz. Ama çok iyi takım değil. Fakat yine de bu takım gruptan çıkabilecek bir takımdı. Ama genel hatlarına baktığımız zaman bu takım başarılı olabilecek bir takımdı aslında. Fakat şimdi biz şunu bilmiyoruz. Yani şunu ayrımını yapamıyoruz. Avustralyalı oyuncu ne dedi maçtan önce? Türkiye'nin Dünya Kupası tecrübesi yok. Yani turnuva takımı olmak özellikle Dünya Kupası takımı olmak çok başka bir şey. Ligde oynamak başka bir şeydir. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Premier Lig'de, İtalya'da, orada burada oynamak başka bir şeydir. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda oynamak başka bir şeydir. Yani biz turnuva takımı değiliz yani ülke olarak. Çünkü 3 maçlık periyotta mesela Didier Deschamps, ben oynattığı oyunu hiç beğenmem ama hakikaten bir turnuva teknik adamıdır. Çünkü o oyunu kötüdür ama sonucunu alır, seni finale taşır veya kupayı alır. Yani turnuva teknik adamı olmak da, turnuva takımı olmak da böyledir. Oyun her zaman iyi olmayabilir ama sonuç alırsın. Veya işte bir sonraki maçı düşünerek ona göre hareket edersin. Yani kapanan bir takım yaratırsın veya başka bir strateji izlersin ama sonuçta sana 3 puan gerekiyorsa 3 maçın sonunda onu alırsın ve gruptan çıkarsın. Ya biz ne yaptık? Birinci maçta ne yaptıysak ikinci maçta aynısını yaptık. Yani hatalarımızdan 0 ders aldık. Hatalarından 0 ders alırsan da bu şekilde bir fiyaskoya imza atarsın. Ve dediğim gibi turnuva takımı olmak, turnuva teknik adamı olmak 3 maçlık periyotlarda, 4-5 maçlık periyotlarda başarılı olmak ile 34 maçlık, 40 maçlık lig periyodunda başarılı olmak farklı şeylerdir. Çok farklı stratejiler izleyebilirsin. Montella evet iyi bir lig hocası ve iyi bir kulüp hocası. Bunu kabul ediyorum. Ama milli takım düzeyinde bu kadar da iyi olduğunu söylemek açıkçası çok zor.
7: Dinleyicilerimizden mesajlar da bir hayli fazla, tabii hepsini ileteceğim. Bir dinleyicimiz diyor ki, sorar mısın abi, Ahmet Ertaş ben, ABD kadrosu için bu nasıl sizce abi demiş. Yani hiç heyecanımız yok ama sorayım tabii, ileteyim ben Furkan sana. Mert Günok mu, yani bakayım 4-4-3 şeklinde, o zaman kaleciyi yazmamış dinleyicimiz. Bekler Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, stoperler Ozan Kabak, Abdülkerim, orta alan Yunus, Orkun, İsmail, Kenan, ilerisi de Arda ve Can.
8: Yani olabilir ama kaleci değişmiş. 4-4-2. Kaleci değiştirilen zaman o zaman değişmemiş. Şunu diyebilirler. Demek ki Uğurcan'ın performansından memnun değilsin. Veya atıyorum Mert iyi bir maç çıkarsa şunu diyecekler. Elimizde maç varken niye oynatmadık?
7: Kaleci değişmemiş. Kaleci yazmamış dinleyicimiz. 4-4-2. 4-4-2 şeklinde Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi, Yunus, Orkun, İsmail, Kenan, Arda ve Can.
8: Yani olabilir. Olabilir ama Amerika hücum gücü yüksek bir takım. Amerika'ya karşı 4-4-2 oynamak çok biraz bence cesur bir hareket olabilir. Çünkü bunun bedelini farklı bir skorla ödeyebilirsin. Amerika hakikaten güçlü bir takım. Hücum anlamında hakikaten çok etkili oyuncular var. Bu kadar cesaretli bir kadro bize farklı bir sonuç çıkartabilir. Ama şu da var tabii ki, ya zaten elenmişiz. Hani bu saatten sonra bizim ne kaybımız olur ki, en azından bir galibiyetle veda edelim. Bu bakın, bu açıdan bakarsak makul bir kadro gibi duruyor.
7: Yani gol atamadan bile elenme riskimiz devam ediyor.
8: Ya evet, gol atamadan elenmek yani inanılmaz bir durum. Ve halen de şu an mesela Türkiye'nin son Dünya Kupası golü 3. lig maçında attığı goller. Yani aradan 24 yıl geçmiş. Çok gerçekten enteresan bir durum söz konusu.
7: Şöyle bir yanılgı fark ediyorum Furkan. Katılır mısın bilmiyorum. Ya bence de Montella görevi bırakmalı bu arada. Ama tek sorumlu Montella dersek eğer, böyle diyen çok dinleyicimiz var. Bunu dersek eğer, bu başarısız olan tüm isimlerin başarısızlığını örtbas etmiş oluruz. Doğru değil mi ya?
8: Doğru, katılıyorum. Ya bir kere şöyle, şimdi Türkiye bu turnuvaya hakem bile gönderemedi. Yani bugün sabah oynanan maçta Cezayir-Ürdün maçında var hakemi Ivan Bebek'ti. Bizim hani çok kötü olarak tabir ettiğimiz Fenerbahçe-Braga maçında çok kötü olarak tabir ettiğimiz hakem bugün Dünya Kupası maçında var hakemi. Türkiye'nin burada hakemi yok. Dolayısıyla burada dediğim gibi bir kişi üzerinden değil, genel bir fotoğraftan yola çıkmak lazım. Türkiye bu turnuvada neden başarısız oldu? Çünkü başka bir isim federasyon başkanı veya hoca olsa yine aynı şekilde bir sonuçun ortaya çıkma ihtimali vardı. Ve zaten baktığımız zaman 96 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Türkiye'ye katıldığı tüm turnuvalarda genel olarak başarısız olmuş. 3 tane başarısı var. 2008 Avrupa Şampiyonası, 2002, bir de 2000 işte son Avrupa Şampiyonası. Yani 3 tane sayabiliyorsun. 8 tane katıldık yanlış hatırlamıyorsam. 5'inde başarısız olmuşsun. Bunu iyi analiz etmek lazım. Türkiye neden zaten zar zor katılıyor tüm Avrupa Şampiyonları ve Dünya Kupalarına? Katıldığı zaman da neden genel olarak başarısız oluyor? Bunu büyük fotoğraf olarak ele almak gerekiyor. Ya yani bugün işte bugün federasyon başkanı görevi bıraksın diyelim. Bıraktı ama sonraki gelenle beraber başarılı olacağının garantisi yok. Veya hoca aynı şekilde. Burada büyük bir yapılanma etmekte. Mesela Fransa burada gerçekten büyük bir örnek. 2006'da final oynadılar. 2010'da gruptan çıkamadılar. 2014'te başarısız

oldular. Ama 2016'da final oynadılar. 2018'de şampiyon oldular. 2021'de biraz geride kaldılar. 2022'de şampiyon oldular. 2022'de final oynadılar. Bugün de turnuvanın en büyük favorisi. Yani bazen bu şekilde başarısızlıklar olabiliyor başka takımlarda. Onların nasıl ayağa kalktığını veya nasıl bir yapılanma yaptığını görmek lazım. Bugün Fransa takımı dediğim gibi 2006'dan 2014'e kadar

0: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Tabii ilk olarak o mesajlara geçmeden bir federasyon başkanının son açıklamalarını da sormak istiyorum. Ya Furkan, ondan önce dünyanın hangi ülkesinde şunu gördün sen? Federasyon başkanı Montella ile aynı kıyafetle kampta yer alıyor ve açıklamalar falan yapıyor.
1: Açıkçası sabah saatlerinde olduğu için çok detaylı izleyemedim ama evet kıyafeti gördüm. Ama daha önceki şeyleri yapmıştı galiba. Bir önceki basın açıklamasında da aynı kıyafeti giymişti sanırım. Yani enteresan. Bir de genel olarak takım elbiseyle görmeye alıştığımız bir karakter. Bu bir. İkincisi de şu da var. Diğer ben mesela bir tane Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı'nın ismini Davor Suker'di galiba, onu biliyorum. Onun dışında diğer ülkelerin Futbol Federasyonu Başkanları'nı ben bilmiyorum. Bilenler belki vardır ama ben bilmiyorum mesela. Yani çünkü bu kadar Futbol Federasyonu Başkanı bu kadar göz önünde olması veya bu kadar sık açıklama yapması doğru şeyler değil. Kosova maçından sonra Futbol Federasyonu Başkanı ne dedi? Kupayı alıp geleceğiz dedi. Yani bu mesela büyük bir hataydı. Çıktı sonra ilk maçtan sonra Fatih Terim'in açıklamalarından yola çıkarak çok enteresan açıklamalar imza attı. Sonra Fatih Hoca açıklama yaptı. Bir daha federasyon başkanı cevap verdi vesaire. Yani baktığın zaman sürecin bir de şey şu da var tabii ki, tarihin en karakterli takımı açıklaması. Yani maalesef sayın federasyon başkanı yaptığı her açıklamayla büyük bir veya yaptığı her açıklama büyük bir gafa imza mayla beraber hani süreci okuma olarak da baktığım zaman büyük hatalara imza atıyor. Yani hiç açıklama yapmaması veya hiç göz önünde olmaması daha sağlıklı olabilirdi milli takım için.
0: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlara dönelim. Hala nasıl bir halt ettiklerinin farkında olmayanlara sesleniyorum. 50 yaş üstü insanlar bir daha Dünya Kupası göremeyecek. Hiç mi yüzünüz kızarmaz? Ya biz bile kim bilir ne zaman göreceğiz Furkan. Yani gerçekten çok büyük bir şey bu kaçan.
1: Kesinlikle ve asıl üzüldüğümüz nokta, turnuva ağacı olarak baktığımız zaman Türkiye'nin yolu açıktı. Yani en azından bir son 6'ya kalabilirdi. Veya bir çeyrek finali zorlayabilir. Birinci olsa zaten önü inanılmaz derece açıktı. Yani Amerika yerine Türkiye birinci olsaydı önü inanılmaz derece açıktı. Yani kaçırdığımız şey inanılmaz büyük bir şey. Ya o kadar büyük bir şey kaçırıyoruz ki belki Türkiye hakikaten final oynayabilecekti. Yani turnuva ağacından bakarsak eğer birinci olsaydı. Çünkü rakipleri çok büyük takımlar değil, eleyebilecek takımlardı. Ama biz daha Paraguay'a, efendim mesela Avustralya'ya gol atamadık.
0: Bir diğer mesaj. Selamlar. Amerika maçını kazanırsak takımı soyunma odasında alıkoyarlarsa kurtarmak için kimi arar Hacı Osmanlı demiş. Tamam, bu bir şaka mesajıymış. Fransa gibi olabilmemiz için sömürgeci bir devlet olmamız gerekiyordu. Başka ülkelerden örnek vermelisiniz. Bir şey diyeyim mi? Yani kalan 47 takımı örnek alabiliriz.
1: Ya şu da var. Türkiye'de Almanya'dan, Hollanda'dan sık sık faydalanıyor. Sömürge olarak bakmamak lazım buna. Fransa başka ülkelerden getirdiği insanları, çocukları yetiştiriyor. Bizim de umudumuz, biz de şöyle düşünüyoruz. Almanya bir tane forvet çıkarsa da Almanya'dan bir forvet alsak. Çünkü bizim baktığımız zaman orta sahamız Hakan, Almanya'dan yetişmiş bir oyuncu. İşte Can Uzun hücum attığında o da Almanya'dan yetişmiş bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu bakıyorsun Hollanda'dan yetişmiş bir oyuncu. Dolayısıyla yani biz de aslında Fransa'yı konuşuyoruz ama hani biz de bir şey yetiştirmiyoruz ki, biz de göçmen ailelerin veya işte başka ülkelerde yaşayan insanlarla evlenen ailelerin çocuklarını milli takımımıza kazandırıyoruz. Bu şekilde yani aslında Fransa'nın yaptığının, Fransa kadar çok olmasa da Fransa'nın yaptığının bir benzerini yapıyoruz. Ki bu da oyunun bir kuralı. Bugün biz Marco Aurelio'yu orta sahada oynattık. Bir tane daha Marco Aurelio gibi bir oyuncu bulsaydık da, forvete koysaydık da bugün belki iyi bir 9 numaramız olabilirdi. Colin Kazım-Richards mesela 2008 Avrupa Şampiyonası'nda. Yani aslında biz de Fransa'nın yaptığını yaptık. Bu da yapılan bir şey.
0: Hakan Kerem olmasın, gerekirse kalecisiz oynayalım abi demiş bir dinleyicimiz.

0: Ben şöyle düşünüyorum. Sohbetimizde şu an Ronaldo biliyorsun çok tartışılan bir durumda. Ben milli takımda Portekiz'de Ronaldo'nun, milli takımda da Hakan Çalhanoğlu'nun olduğu sürece ben Portekiz'in de Türkiye'nin de başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Hakan'ın milli takıma yükseldiği günden böyle bakarsak milli takım genel hatlarıyla çok başarısız sonuçlarını uzattı. Sadece son Avrupa Şampiyonası'nı sayabiliriz. Onun dışında Hakan 2016'dan bu yana milli takımda ama baktığınız zaman milli takımın bir derecesi yok. Bir de ben negatif bir enerji verdiğini düşünüyorum. Ayrıca zaten geçmişinde bir transfer olayı var. Geçtik yıllarında ceza aldığı bir olay var. Onun dışında bu turnuvada zaten milli takım milli maçlar başlamadan önce yaptığı bir transfer görüşmesi var ki yani milli takımın kaptanı böyle bir turnuva öncesinde 24 yıl önce katılan bir turnuva öncesinde böyle bir transfer görüşmesi yapıyorsa ya zaten kaptan değildir. İyi bir kaptan değildir. Dolayısıyla ben Hakan Çalhanoğlu'nun takıma negatif enerji verdiğini ve milli takımda olduğu sürece de milli takımımızın başarılı olacağını düşünmüyorum.
1: Hüseyin Mecit bizlerle birlikte, Muhammed Furkan'a da selamlar demiş, selamlarını iletmiş. Hüseyin Mecit dinleyicilerimizden selamlarını iletiyor. Bir başka dinleyicimiz, abi kolay gelsin, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Montella buraya kadar aynı sistemde gelmiş, hiç akıl etmez mi, düşünmez mi insan, ulan buraya kadar geldik bir taktik değiştireyim demiş dinleyicimiz de. Ben katılmıyorum, hatta bak benim şu ana kadar Montella'yı övdüğüm şey taktiğinde kalmasıydı, taktiğinde kalmadı Furkan, fark etmişsindir diye düşünüyorum. Şu ana kadar Kerem'i, Barış'ı, işte ileride kim oynatıyorsa forvetsiz oynuyordu. Gizli forvet gibi oynuyordu. Şimdi bu turnuvada gitti gerçek santrafor gibi o isimleri oynatmaya çalıştı. Bu yüzden zaten bu kadar etkisiz kaldılar.
0: Ben böyle düşünmemiştim ama baktığın zaman evet, iki maçta Kerem orada oynadı. Ama şu var, yani dediğin gibi evet, daha önce forvetsiz oynuyordu. Bu turnuvada Kerem orada oynattı. Ama iki maçta da Kerem orada oynattı. Yani yine aslında bağlı kaldı. Biraz farklılık yaptı. Forvet oynatmadığı halde oynattı. Ama bitti bu sefer de Avustralya bizi kapanarak yendi. Aynısını Paraguay'ın yapacağını aşağı yukarı herkes biliyordu. Ki Paraguay takımı buraya gelene kadar Güney Amerika kıtasında topla oynama oranı en düşük takım olarak geldi. Nasıl bir oyun ortaya koyacağını hani Sağır Sultan bile anlamıştır Paraguay takımının Türkiye'ye karşı nasıl bir oyun oynayacağını aşağı yukarı herkes biliyordu. Montella gitti yine aynı oyunu oynattı. Aşağı yukarı da aynı kadroyla oynattı. Ya zaten Paraguay takımı seni arkada bekleyecek. Ya sen bir farklılık yap. Sen onları bekle. Yani onlar sana gelsin. Onlar senin üstüne gelsin. Sen biraz daha böyle dengeli bir takım kur. Veya işte turnuva hocası olmak bambaşka bir şey. Turnuva hocası olmak tüm bunları düşünebilmek ve tüm bunları gerçekleştirebilmektir. Bir de skorlardan ziyade benim en çok şaşırdığım bir detay, milli takımda spor psikoloğu yok bu turnuvada.
1: Var ya, var var, şey Montella demiş ya benim psikolog diye. Ya böyle bir açıklama ya, mı olur ya? Rezalet yani. Ben ya böyle mesela diyor. Sergen Yalçın'ı falan neden eleştiriyordum? Bu tarz açıklamalardan eleştiriyordum yani.
0: Ya kesinlikle. 2026 yılında, 2022 Dünya Kupası'nda vardı. Bak aradan 24 yıl geçmiş, 24 yıl önce olan bir durum bugün yok. Ya, inanılmaz bir şey. O zaman bir de Montella psikolog olacaksa bu psikoloji bölümleri niye var? Yani sosyoloji, psikoloji bölümleri niye var? O da ayrı bir durum. Yani bu insanlar niye eğitim alıyor ve niye bu alanlara yöneliyorlar? Montella teknik adam mı? Spor psikoloğu mu? Yoksa davranış biçimleri uzmanı mı veya işte ne bileyim doktor mu, sağlık uzmanı mı? Yani Montella'nın görevi nedir? Yani bir turnuvada, bir dünya kupasında, bir milli takımda nasıl bir spor psikoloğu olmaz veya psikolog olmaz? Hakikaten çok enteresan bir durum ya.
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki bir diğer yanda tabii transfer dönemindeyiz. Trabzonspor'da ne gibi haberler var Furkan? Ki Dünya Kupası'nda da Trabzonspor'un oyuncuları olay başta olmak üzere bence çok etkili bir performans gösteriyor.
0: Kesinlikle, aslında şöyle, dünya genelinde şu an transfer görüşmeleri biraz bence yavaşladı. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası genel hatlarıyla beraber tüm dünyadaki transfer durumlarını durdurdu. Zaten şu an baktığı zaman transfer yapan şu mevcut gün, son günlerde yani. İki tane takım var. Biri Real Madrid, biri Fenerbahçe. Onun dışında bütün transfer görüşmeleri, konuşmaları biraz sekteye uğradı. Ama Trabzonspor'un bu noktadaki avantajı hızlı bir giriş yaptı. Dünya Kupası'nın başlamadan önce gerçekten hızlı bir giriş yaptı. Mesela Cabral'ı Dünya Kupası'ndan önce alması hakikaten kendisine fayda sağlayabilecek bir durum. Çünkü bugün Cabral hem İspanya maçında hem de son Uruguay maçında ortaya koyduğu performansla biraz etiket fiyatını yükseltmiş gibi duruyor. Dediğim gibi ayrıca Olay'ı Dünya Kupası'nın Almanya maçında oynadığı oyunla damga vurdu. Bugün bütün yani Twitter adama kısmına Olay yazdığınız zaman inanılmaz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ve hakikaten dünya genelinde artık global bir futbolcu haline geldi. Dünya Kupası'na damga vuran bir futbolcu haline geldi. Almanya karşısında ortaya koyduğu oyun hakikaten enteresan. Hatta bir Fransız yayın organında Trabzonspor'un Iniesta'sı gibi bir tabir kullandı. İspanya'da As gazetesi Olay hakkında bir yıldız doğuyor gibi bir haber yaptı. Ben Olay'ın zaten takımda kalması beklenmiyordu turnuva sonrasında ama özellikle Almanya maçında ortaya koyduğu oyun ki yani Seto Fofana gibi bir oyuncuyu kesiyor Olay. Ki Fildiş İtahil'in orta saha hakikaten iyi. Seto Fofana gibi bir oyuncuyu kesiyor ve ortaya koyduğu oyun da Almanya gibi bir dev karşısında inanılmaz bir oyun. Ben Olay'ın Türkiye'de transfer satışı rekorunu bu sezon kıracağını ve 5 büyüklükten birine gideceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir oyuncuyu takınırtamazsınız. Böyle bir oyuncuyu size bırakmazlar. Ama burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Trabzonspor'un geçen sezon Olay'ı izleyip alması sadece 16 maçı vardı. Sadece 16 maçı olan bir oyuncu Fransa 2. liginde sadece 16 maçı olan bir oyuncuya gidip 5,5 milyon euro vererek almak hakikaten büyük bir riskti. Bence Türk futbol tarihindeki en başarılı transfer hamlelerinden biri. Bugün konuştuğum rakamlar 45-50 milyon euro bandında. Burada Trabzonspor futbol ekibi hoca ve yönetim hakikaten büyük bir başarı imza attılar. Çünkü orada Fransa'nın büyük takımlarından önce olaylı görüp almak büyük bir olaydı. Dolayısıyla hakikaten büyük bir transfer başarısının söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Burada hocanın Olay'a veya işte diğer genç oyunculara güvenerek böyle bir yatırım yapılmasını sağlaması da ayrıca bir takdirlik hareket.
1: Peki, bir başka dinleyicimiz diyor ki yayınlar, size dün de yazmıştım. Tamam, Montella istifa etsin. Ama Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu tüm birimleriyle istifa etmelidir. Ne başarısı var? Infantino ile yan yana poz vermekten başka, herkese gider yapmaktan başka bir federasyon başkanı düşünün ki bir ülkede Dünya Kupası oynanıyor ve orada her ülkesinin formasının satıldığı diye bir mağazada Türkiye Milli Takım forması neden satılmıyor demiş. Hatta ben de şuna ekleyeyim Furkan. Yani 2002 kadrosu, hani Hakan Çalhanoğlu'nun bir çağrısı vardı. Demişlerdi ki yani 2002 kadrosu yanımızda olsun, orada olsun, çünkü tecrübeye ihtiyacımız var, onlara ihtiyacımız var demişlerdi. Ya ben de kendi içimden düşünmüştüm, şey demiştim ya, hepsi bir yerlerde yorumcu olarak anlaşmış, hani neden bu kadar parayı düşünüyorlar demiştim. Gerçekten kötü düşünmüşüm, çünkü haberim yoktu. Haberim oldu ki federasyon hiçbir şekilde bu konuda atılım yapmamış, hiçbir oyuncuyu o kadrodan davet etmemiş bu turnuvaya.
0: Doğru olabilir. Mesela 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Terim 2008'deki oyuncuların bazılarını teknik heyete almıştı. Yine öyle bir şey yapılabilirdi. Mesela Emre Belözoğlu veya bir Okan Buruk vesaire davet edilip atıyorum İlhan Mansız, Ecari Kesa, Rüştü Reçber davet edilip Dünya Kupası'nın neler yapmak gereken oyunculara tavsiye vermek, mentorluk noktasında fayda sağlanabilirdi ama bizim bunlara ihtiyacımız yok. Çünkü Montella ben spor psikoloğum diyor. Dolayısıyla bunlara gerek duyulmamış.
1: Bir başka dinleyicimiz selamlar, meraktan soruyorum demiş. ABD-Avustralya maçındaki yönetiminden dolayı baktığımda Alman hakemin game fixing'den 6 ay ceza aldığını gördüm. Bizim maçı yönetecek hakemin de bahis yüzünden sabıkalı olduğunu gördüm. Siz ne düşünürsünüz? Haberim yok benim yani. Senin var mı? Felix Zweier'ı da tanıyorum ama bu sezon anlattım hatta yönettiği maçlarını. Öyle bir ceza aldığını bilmiyordum.
0: Benim de haberim yoktu. O yüzden yani ne desem şu an yanıltıcı olabilir.
1: Selamlar, Ümraniye'den Mehmet. Adam tam Türk olmuş. Biz her şeyi iyi yapıyoruz. Bizim bilmediğimiz bir şey yok. Psikoloji mi? En kolayı o. Hadi aslanım, hadi kaplanım, yaparsın dersek yeter. Gerçekten yani çıktı bize Türklük öğretiyor mesela Montella.
0: Ya kesinlikle şunu da görmüş olduk ki Montella'nın kriz yönetimi sıfır. Çünkü hem psikolog meselesi hem de ben sizden daha Türk'üm meselesi çok gerçekten enteresan açıklamalar. Yani sen bizden nasıl Türk olabilirsin ki? Biz burada doğmuşuz, burada yetişmişiz. Bunun için gerekli şeyleri yapmışız. Hani Türk olmanın gerektiği işlemi yapmışız. Yani sen ne yaptın? Sen Türkiye'de alıyorsun. 1,5-2 milyon artık neyse. Yani sen... Sen yani görev yaptığın şey için ücret alıyorsun. Biz onu da almıyoruz. Hani sen bizden nasıl Türk olabilirsin? Sen bizi daha çok kazanıyorsun da yani. Biz burada doğduk, hem burada yetiştik. Öyle. Sen bizden daha Türk diyorsun ya. Türkçe, iki kelime Türkçe konuşmuyorsun ya. Yani ne konuşsan da aslında yani. Dolayısıyla çok delikli açıklamalar.
1: Peki Furkan, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok, teşekkür ederim. İyi bir yayın oldu. Dinleyicilere de ayrıca teşekkür ederim.
1: Peki, ben de sana teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kal.
0: Teşekkür ederim, yayınlar.
1: Furkan Uzun bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göksel'in Bey'i yayınlar, size göre Maradona mı Messi mi demiş Emre Bey. Bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcudur Lionel Messi. Ya 90'lar sonrası hani tabii izleme fırsatım olmadı ama Maradona'nın etkisini kaybettiğini görüyoruz. Ya şöyle bir sav gördüm mesela dün, çok yanlış. Ya işte diyorlar ki Messi Maradona kadar tekme yemedi, bilmem çok kötü sahalarda oynadı Maradona falan da. Maradona'nın olduğu dönemki futbol kuralları da bu kadar zorlayıcı değildi. Bu kadar profesyonel anlamda kendini geliştirmiş oyuncular yoktu. Yani herkesin her açıdan, dönemi açısından artıları eksileri vardır ama benim fikrim Messi. Yani belki onunla büyüdüğüm için gerçekten, yani ben çocukken ilk maçını, Maxi Lopez yerine oyuna dahil olduğu ilk maçı izledim. O zamandan bu yana Messi'nin hayranıyım. Ya inanılmaz bir iş çıkartıyor bu yaşta bile. Ya bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. En karakterli milli takımımızın bizlere yaşattığı üzüntünün sebebi kaybetmeleri değil, karaktersiz duruşları, hem de iki maç üst üste. Bunu neden anlamıyor bu federasyon? Neyi savunuyor? Çok garip değil mi demiş dinleyicimiz. Göksel'in Mbappe'nin Arda Güler hakkında söylediklerini okudunuz mu? Çok güzel değil mi? Tekrar okur musunuz? Haberim yok. Hemen bakıyorum. Yani bir yazdım ama göremedim. Dilerseniz siz elinizin altındaysa gönderebilirsiniz. Okurum tabii ki ama bulamadım. Dünya Kupası'na giderken Cenab-ı Allah nasip edecek, kupayı alacağız. 6 günde elenince Cenab-ı Allah nasip etmedi şeklinde açıklama yapan birisi, ülke futbolunun başında liyakat olmadan hiçbir başarı gelmez demiş dinleyicimiz.

Tabii Dünya Kupası'nda heyecan da devam ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün saat 20'de Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i Özbekistan'la karşı karşıya gelecek. Portekiz'de son maçında Kongo karşısında berabere kalmıştı. Bugün net olarak kazanması gerekiyor. Aynı grubun bir diğer mücadelesi sabah 5'te. Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti. L grubunda ise İngiltere Gana ile karşı karşıya gelecek. Panama Hırvatistan mücadelesi de gece 2'de. Tabii bir diğer taraftan da artık ikinci maçların son günündeyiz. Üçüncü maçlarda yarın başlayacak ve milli takımımız da formalite maçına çıkacak. Bu üçüncü maçlar kapsamında 26 Haziran sabahı Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Sabah 5'te milli takımımız sevgili Radyo Gol dinleyicileri eş zamanlı olarak grup maçları aynı saatte oynanacak. Son maçlarda bizim grubumuzda heyecan yok ama diğer gruplarda büyük heyecan var. Hüseyin Mecit, ben de sana katılıyorum. Dünyaya gelmiş en iyi futbolcu Lionel Messi. Bu kadar net. Ne Ronaldo, ne Arda, ne Hakan Çalhanoğlu. Yani hadi Ronaldo Messi kıyaslamasını anlıyorum da Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun da üstüne böyle bir yük bindirmeye gerek yok ya. Tamam yani hiçbir zaman böyle bir kıyasta olmadılar zaten. Kolay gelsin sevgili Göksel'in. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan ben. Sayın Montella, ben hepinizden Türk'üm deyip doğru söylüyor. Sebebini sana hemen söyleyeyim, biraz gülelim. İroni tabii ki. Cenab-ı Allah nasip etti. Bodrum'da bir tane villa sahibi oldu. Biz senelerden beri Türkiye topraklarında memleketimize hizmet ediyoruz. Daha bir villamız bile yok. İyi yayınlar diliyorum. Ne villası? Yani çoğumuz kirada değil miyiz? Dün neler yaşandı peki, onu da aktaralım. Fransa-Irak mücadelesi özellikle uzun süre yağmurdan dolayı başlayamadı. Enteresan bir karşılaşmaydı. ABD'de bu olayı zaten bekliyorduk. Benim beklediğimden geç geldi. 14 ve 54'te Kylian Mbappé'nin attığı goller. Dembele 66. dakikada sahneye çıktı ve 3-0 kazanan taraf Fransa oldu. Norveç'te Senegal karşısında 3-2 kazandı. 43. dakikada Marcus Pedersen topu ağlarla buluşturmuştu. 12. dakikada oyuna giren Pedersen topu ağlarla buluşturdu 43. dakikada. Erling Haaland 48'de farkı 2'ye çıkarttı. 53. dakikada İsmail Asar farkı 1'e indiren golü kaydetti. 58'de yeniden Erling Haaland farkı 2'ye çıkarttı. 90'da bir kez daha İsmail Asar sahnedeydi ama yeterli olmadı. 3-2 kazanan taraf Norveç oldu. Ürdün-Cezayir mücadelesinde ise Ürdün ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Nizar El Raştan'ın attığı gol 36. dakikada, sonrasında 69. dakikada Riyad Mahrez'in asistinde Ben Bouali skoru eşitledi. 82'de Amin Gouri skoru belirleyen golü kaydetti. Ürdün veda etti. Cezayir umutlarını sürdürüyor. Cezayir'in son karşılaşması Avusturya ile gerçekten orada da belirleyici. Heyecanlı, keyifli bir mücadele bizleri bekliyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Basketbolda da artık tabii sezon bitiyor. Fransa'da 22-10'da serinin final serisinin son müsabakası var. Paris Basketbol ve Monaco karşı karşıya geliyor. 2-2'lik eşitlik var seride, bakalım serinin kazananı kim olacak? Dünya Kupası elemeleri de başlayacak bu arada yakın zamanda ve 12 dev adam sahnede olacak. Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar yükselmişlerdi. Gururlandırmışlardı bizleri ve Dünya Kupası elemeleri seneye yaz ayında da Dünya Kupası olacak. Güçlü bir kadro ile elemelere gittik. Tüm oyuncularımız orada. Alperen Şengün de kadroda yer alıyor. Orada da gerçekten büyük bir heyecan bizleri bekliyor olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Evet, yavaş yavaş artık ortaya karışın sonuna geliyoruz. Birazdan kazandıran saatlerde Efe Uysal sizlerle birlikte olacak efendim, kaçırmayın.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
1: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç
5: reklam
4: radyosu. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
9: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
10: Selamlar herkese.
5: Yayına girdik herhalde. Ufak bir seste duyamadım. Ama tahmin ediyorum yayındayız. Bir Göksen'in bana bir teyit edersen boşu boşuna konuşmazmış olurum. Herkese tekrardan merhabalar. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Eyvallah. Bugün yine güzel Dünya Kupası'nın önemli maçlarını konuşmak için karşınızdayız. Aynı zamanda Finlandiya Ligi'nden de bugün 6 tane maç var. Finlandiya'da normal lig fikstürü oynanıyor ki bugüne özel bazı durumlar olabiliyor. Mevsimsel olarak en uygun şartlar neredeyse maçların tamamı gündüz saatlerinde oynanacak ve Finlandiya Ligi'nden de bugüne özel çok gollü maçlar bekleyebiliriz. Birazdan onların da detaylarını vereceğim. Her salı ve çarşamba olduğu gibi bugün Metin Atakan'la birlikteyiz. Metin'cim hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Merhabalar Efe. Herkese bol şans diliyorum. Kupa heyecanı devam ediyor.
5: Gerçekten
10: tabii bizde biraz bozukluk var milli takımımızdan dolayı.
5: Evet. Yani maalesef bu keyfimiz daha da artacaktı tabii milli takımımız olsaydı ama Dünya Kupası zevkine gerçekten bahis anlamında varıyoruz. Özellikle de iddiada çok alternatif seçenekler var. Bu da tabii işin birazcık eğlencesini, keyfini de arttırıyor. Seninle beraber eminim bugün yine birçok alternatif bahis değerlendireceğiz. Radyo evet. Gol dinleyenlerin de merak ettikleri, sormak istedikleri varsa 212-273-1010'dan bize mesaj gönderebilirler. Seve seve yanıtlarız hepsini. Evet, ikinci maçlar oynanıyor. Bugün ve yarın tamamlanacak ikinci maçlar. Artık turnuva ufak ufak şekillenmeye başlıyor. Portekiz Dünya Kupası'nın favorilerinden bir tanesiydi. İlk maç büyük bir sürprize izin verdi. Ve berabere kaldı Demokratik Kongo'yla. Telafi eder mi? Bunları düşüneceğiz. Aynı birçok takımda olduğu gibi Portekiz'de tabii ilk maç beklenmedik bir sonuç alınca orada da her türlü eleştiri yapılmaya başlandı. Özel hayatlarına girildi oyuncuların, Ronaldo krizi başladı. Orada da biraz sonuç odaklı eleştiriler yapıldı Portekiz'e. Buna bir reaksiyon verip vermeyeceğini bugün değerlendireceğiz. Verecekse nasıl verecek? Özbekistan. Ne dersin? İspanya ve Hollanda ilk maç hayal kırıklığı yaratan takımlar. İkinci maç çok farklı kazanarak buna yanıt verdiler. Portekiz'de böyle bir şey yapar mı? Açıkçası onu merak ediyorum. Kusura bakmayın. Bununla ilgili soruları sana aktararak başlayalım. Portekiz'in bir reaksiyon vermesini bekliyor musun? Nasıl bir alternatif üretiriz? Çünkü oran dahi açılmamış durumda Portekiz'e.
10: Pek tabii Efe, Portekiz turnuvaya sorunlarla başladı. İlk maçta Demokratik Kongo karşısında aldıkları beraberlik kadar sergiledikleri futbol anlamında da beklentileri karşılayamadılar. Takımın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaşıyla ilişkilendirilen düşen performansıyla ilgili de yoğun eleştiri altında yıldız isim. Takım arkadaşlarının da hem saha içinde hem saha dışında yeterince destek alamadığı da görülüyor, konuşuluyor sıklıkla. Kapanan rakipleri açmakta haliyle zorlanıyorlar. Çünkü topun dolaşımı hızı bence çok düşük Portekiz takımda. Yani bir ekipte Efe çok fazla topa basan oyuncu olması da iyi bir şey değil. Yani bütün hatlarıyla değerlendirdiğim zaman Portekiz ekibini çok fazla topa basan oyuncu var. Yani Bruno Fernandes öyle, João Neves öyle. Yani çok fazla general, çok fazla sete oturan, topla oynayan, çabuk oynayan oyuncu sayısı az. Yani kanatlarda oynayan Bernardo Silva oynuyor. O da orta saha oyuncusu. 10 numara özellikli bir oyuncu. Neto keza o da bir kanat oyuncusu ama o da topa basan bir oyuncu. Bunların sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ofansta koşucu, pasör, sprinter, ayağı isteyen, defansın arkasına koşu atan tipte farklı özellikleri bulunan hepsinden bir bukle olmalı benim düşüncem. Yani koşucu pasör dengesinin tamamen pasör oyunculardan yana olması takımın hızını yavaşlatıyor. Bu da sete oturmakla beraber çok fazla top oynamalarıyla beraber topun dolaşım hızını düşünüyor. Rakip çok iyi kapatabiliyor. Biraz da zayıf takımlar daha yardımlaşmalı oynanıyorlar. Alana sıkışıyor oyun. Bunlar da Portekiz'in ilk başta Demokratik Kongo karşısında zaafları olarak ön plana çıktı. Özbekistan ilk maçında mağlup oldu. Tabii bireysel hataya yapmaya açık oyuncular var. Üçlü savunmayla oynuyorlar. Kutanov, Shomurodov, Fazlullayev gibi yetenekli isimler var ama pozisyon bilgisi zayıf, oyuncu sayısı takımda çok fazla. Bu çerçevede değerlendirdiğim zaman ben hırslı başlayacağını düşünüyorum Portekiz'in. İlk başta sorduğun soruya cevap vermek anlamında bunu söylüyorum. Portekiz var gücüyle oynayacaktır. Erken bir golle Özbekistan'ın direncini kırmak isteyecektir diye düşünüyorum. Ve şöyle bir bahis alternatifini ön plana çıkarıyorum. Özbekistan ilk yarı 6 faul yapar. 1.92 gibi güzel bir oranı var.
5: Evet, bunu iddia.com'da Mert Elam da yazmış. Ben de onun yazısını okuduğumda notumu almışım. Gerçekten çok akla yatkın ya. Özellikle Özbekistan, Cannavaro ilk maçta da Kolombiya'ya ilk yarı 9 faul yapmış. Evet. Bu bir taktiksel olarak tabii bunu değerlendirebiliriz. Portekiz'in de senin başta anlattığın o durumunu

0: Cannavaro da iyi analiz etmişse biraz taktiksel faullerle temposunu düşürebilir ilk 15-20 dakika.
1: Gruptan çıkmak adına bu müsabakada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacaklar. Kazanmaya yakın olduklarını düşünüyorum ben de. Özbekistan'da da bu bireysel hata, pozisyon bilgisi, eksik oyuncular haliyle tarihlerinde ilk defa Dünya Kupası'na katılıyorlar.
0: Evet.
1: Birkaç tane iyi oyuncu yakalamış durumdalar. Söylediğimiz gibi Kusanov olsun, Şomuradov olsun ligimizde. Faizullah da kıymetli bir oyuncu. Ciddi bir bonservis yatırım yaptı Başakşehir kulübü. Portekiz üstün teknik kapasitesiyle rakibi açmak yönünde baskılı oynayacaktır. Uzaktan şutlardaki isabet oranı da oyunu da genişletmeliler bence. Rakibin oyunu dar alana sıkıştırması defans onların avantajını olur. Ronaldo'yu da daha fazla topla buluşturup bitiriciliğinden faydalanmalılar diye düşünüyorum. Bir şekilde Portekiz bu maçtan galip ayrılır diye tahmin ediyorum. Portekiz'in 7 isabetli şutunu da değerlendirmeye alabiliriz toplamda.
0: Evet.
1: 1.78 gibi bir oranı var. Bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı
0: Doğru.
1: başlayacaklardır. Arka arkaya isabetli şutlar bulabilirler. Portekiz 7 isabetli şut benim platformumuzda 1.02 platformundaki 1 numaralı bahsimdi.
0: Gördüm.
1: Evet,
0: Evet.
1: Özbekistan'ın ilk yarı 6 faulünü de alternatif bahisler çıkarmak anlamında inceleme yaparken takım faullerine dikkat ettim. Artı Portekiz'in de baskılı oynamak durumunda olduğunu diye hesap edince neticede ilk maçın
0: Evet.
1: verdiği beraberlikle beraber Özbekistan'ın üçlü savunmayla oynaması ve oyuncuların pozisyon bilgisinin yetersiz oluşu bunları da üst üste koyduğumuzda çok faul oynama ihtimalleri de beraberinde yüksek faul sayısını getirecektir. Özbekistan'ın ilk yarı 6 faulünü de özel bahislerde görünce 1.92 gibi de güzel bir oranı var. Bunu da 2 numaralı tercihim olarak çıkardım.
0: Ben Portekiz'in 3 golünü kafamda planlamıştım. 3 golün oranı 1.69. 3 gol, 7 isabet, birbirine çok yakın seçimler.
1: Evet. İlk
0: Ama
1: yarı 3
0: sanki
1: isabetin
0: senin 7
1: 1.70 oranı var.
0: isabetin biraz daha doğru. Vurur girmez, 2-0'da
1: Evet.
0: kalır. Çünkü Portekiz böyle biraz düşük, yani İspanya, Hollanda gibi dediğin gibi vurup geçen bir takım değil Portekiz. Yani 2-0,
1: Yok, hayır.
0: 3-0'lık bir kafamda bir
1: Frene
0: skor var.
1: basarlar hemen.
0: Basabilirler. Evet, fauller güzel. Genelde Portekiz, Özbekistan tarzı takımlara karşı pek zorluk çekmiyor. Yani daha böyle Afrika takımları biraz daha zorluyor ama bu tip takımlara karşı geçmişte hep daha rahat sonuçlar alıp bu maçları kazanıp grupta istediği sonuçları aldığını görüyoruz Portekiz'in. Güzel, 7
1: Kongo
0: isabet
1: ile
0: veyahut
1: Özbekistan
0: da
1: çok farklı
0: 9.
1: takımlar Efe. Yani Demokratik
0: Doğru.
1: Kongo ile Özbekistan birbirinden tamamen farklı takımlar.
0: Alakası yok.
1: Yani Demokratik Kongo etkili oyuncuları olduğu gibi Özbekistan geride oyunu kabul edip ön alan baskısı uyguladığı zaman Portekiz bu ön alan baskısını kırabilecek bir takım. Aynı şekilde Kolombiya'ya yaptıkları gibi ön alan baskısıyla oynarsa Portekiz hattı kırabilir.
0: Ben de öyle
1: Ve
0: bir kafamda senaryo kurdum. Aynen.
1: erken gol
0: Hatta
1: bulabilirler.
0: ilk 20 dakika bir golü gözüme kestirdim Portekiz'in.
1: Evet.
0: 2.36'lık bir oranı var. İlk 20 dakika gol atar ki o su molasına kadar dayanmaya çalışacak Özbekistan. Belki öyle yaparken tecrübesizliğin kurbanı olabilir diye düşündüm.
1: Derinde
0: İlk
1: savunma
0: 20
1: yapmalılar.
0: dakika. Evet.
1: Derinde savunma yapmalılar.
0: Ronaldo'dan ne bekleyebiliriz? Çok eleştiriliyor. Diğer yanda işte dün Messi 2 gol attı. Haaland gene gollerine devam ediyor. Harry Kane başlar başlamaz Mbappe atıyor. Yani Ronaldo'nun üzerinde bu bir baskı yaratır mı? Ronaldo gibi bir yıldız oyuncu bunlardan beslenebilir mi? Bugün yani Ronaldo'dan bir şeyler bekleyebilir miyiz? Gol, şutlar vesaire veya ne bileyim sarı kart tam hani ters mantık kurarak
1: Bence
0: böyle bir
1: bekleyebiliriz
0: Ronaldo
1: yani.
0: üzerinde bir şeyler düşündün mü?
1: Çok ciddi eleştiriler var eşiyle ilgili düşen performansı ilgili. Takım arkadaşlarının da
0: Evet.
1: kendisini yeterince beslemediği de bir aşikar. Yaptı mesela Joao Neves'in yaptığı açıklama bence bir takımdaşla uyan bir açıklama değil. Messi'ye gösterilen saygıyı görüyoruz Arjantin takımında. Kramponlarını bile ondan farklı hale getirmişler. Onu rahatlatmak anlamında herkes iki kişilik oynamaya çalışıyor. Müthiş bir sevgi ve saygı var. Ronaldo'nun da kişilik olarak düzgün bir karakter olduğunu biliyoruz. Ama maalesef geçmişten beri Bruno Fernandes'le olan geçmişteki çekişmelerinden tutun, takım arkadaşlarının kendisine yönelik davranışlarının tutumlarını

0: doğru olmadığını ben kendi adıma düşünüyorum. Bugün de kanaat bildiren çok insan da var. Ronaldo'nun iki isabetli bir golü ve üç şutuyla ilgili bir bahis vardı. O bahiste oyuncu bahsi olarak değerlendirilebilir. Ronaldo mutlaka bu maçta deneyecektir. Gol bulma ihtimali de yüksek. İki isabetli bir gol, toplam üç şut değerlendirilebilir. Keza Vitinha'nın 2.44 bir şutunun, Joao Neves'in yine bir şutunun 2.35 gibi oranları var. Yüksek oranlar bir şut için. Vitinha 2.44, Joao Neves 2.35.
1: Niye bu kadar yüksek acaba?
0: Çok yüksek. Ben
1: Vitinha
0: diyorum
1: çok
0: da
1: muhtemel yani.
0: çok muhtemel bu. Herkes deneyecek. Portekiz şimdi ilk maçta
1: Tabii.
0: ciddi eleştiri aldılar. Kendilerini kanıtlamak isteyecekler. Bu maçta 3 puan mutlaka onlar için. Bir de gövdeli bir galibiyet almak isteyeceklerdir. Yani üçlerini şampiyonluk favori adaylarından biriydi. 4-5 favori içinde geçen bir ekipti ama
1: Tabii.
0: sergiledikleri futbol anlamında da hayal kırıklığı yarattılar. O anlamda çok denersiniz. Rakip kaleci 15 tane kurtarış yaptı geçtiğimiz Ekvator maçında. Yani sergiledikleri Demokratik Kongo karşısında Demokratik Kongo'nun ciddi pozisyonları var.
1: Valla ben de dediğim gibi o reaksiyonu vermesini bekliyorum. Alternatiflerim kafamda. Yani ilk yarı 1.5 üst mü oynayayım diyordum. 2.33'e kadar düştü. İlk 20 dakika bir gol. 3 gol Portekiz'in. Özbekistan'dan gol bekler misin? İlk maç attı. Yoksa yani Portekiz kazanır ve var mı? Kazanır ve yok mu ya daha çok yakınsın?
0: Tabii ki Özbekistan Şomurodov gibi bir isme sahip. Neden bunu söylüyorum? Şomurodov'un oyun bilgisi çok yüksek. Bağlantı oyununda da çok iyi. Ligimizi bu sene gol kralı olarak tamamladı. İtalyan liginde de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bir sürü takımda oynadı orada. Rus liginde keza başarılı olmuş bir oyuncu. Onun üzerinden oynayıp uzun toplarla oynayabiliyorlar. Bu da onlara bir avantaj geliyor. Sağında solunda bağlantı kurabileceği oyuncular da var. Feyzullayev gibi, Şukurov gibi. Özbekistan da gol atabilir ama o riske girmenin, yani maç sonu bir karşılıklı gol varın, onun yerine daha garanti bahisler olduğunu düşünüyorum özel bahisler
1: Peki.
0: içerisinde. Portekiz ilk yarı 3 isabetli 1.70 oranı var. Özbekistan ilk yarı 6 faul yapar 1.92 oranı var. Toplam 4
1: Güzel.
0: offside 1.77. Yani bu iki takım da offside'a çok düşebiliyorlar. Özbekistan direkt uzun oynuyor zaten. Özbekistan'ın da 1 veya 2 ofsayt kazanma ihtimali var. Portekiz mesela keza dar alana sete sıkıştırsa bile araya top attığında ofsayta düşebiliyorlar. Merkezden oynadıklarında. Yani toplam 4 ofsaytta bu maçta çok da ofsayt olacağını düşünüyorum. Genel olarak taktiksel değerlendirme olarak. 1.77 gibi bir oranı var. Oyuncu bahisleri var. Ronaldo'nun isabetli şutları var. Özbekistan'ın gol atar
1: Kaç
0: riskine
1: isabetli
0: girmek
1: şutu var Ronaldo'nun?
0: yani iki
1: İki mi?
0: isabetli bir gol, üç şut var mesela. Üçlü kombo şeklinde
1: Hmm.
0: değerlendirilebilecek. Ronaldo bu
1: Peki.
0: maçta zorlayacaktır yani. Gol atmak için en azından varlık
1: Bence de.
0: göstermek, rakip kale yoklayacaktır. İlk maçtaki gibi son derece etkisiz bir eleman şeklinde sahada dolaşacağını zannetmiyorum.
1: Evet. Güzel. İlk yarı 3 isabetli şut çok çok mantıklı geldi vallahi söylediklerinden. Çünkü ilk yarı
0: Evet.
1: istekli bir Portekiz görebiliriz. Girer girmez ama 3 isabet
0: Evet.
1: çok çok muhtemel gerçekten.
0: Portekiz'in 7
1: İngiltere
0: isabetli şutu
1: 7.
0: 1.78. O da iyi bir bahis olduğunu düşünüyorum.
1: Evet ama ilk yarı hani gol gelirse belki onlarda bir sıkıntı olur diyerekten ben ilk yarıyı oynamak daha mantıklı geldi bana. Çünkü
0: Evet.
1: Portekiz'in muhakkak bir hızlı başlayacağına söyleyebiliriz. Maç
0: Kesin,
1: Houston'da
0: kesin.
1: öğlen 12'de. Buna da dikkat etmek lazım.
0: Çok sıcak olur.
1: Hem sıcak oluyor hem de pek alışık olmadıkları saatte olduğu için dün Arjantin maçı da 2-0 bitti. O saat diliminde oynanan maçlarda biraz düşük skor çıktığını görebiliyoruz. Hollanda bir 5-1
0: Evet.
1: bitmişti. Bazı istisnalar da olabiliyor ama buna dikkat etmekte yarar var diye düşünüyorum. Ben 3 isabetliyi alacağım galiba ilk yarı. Bu çok çok aklıma
0: Evet.
1: yattı. İlk yarı Portekiz 3 isabet. Hatta 4'ü bile zorlanabilir yani.
0: Tabii ben bu Portekiz
1: İngiltere
0: 7 isabetliyi çıkardığımda diğer
1: evet
0: bahisler açılmamıştı Efe. 2 gün önce
1: açılmamıştı.
0: çıkartılmış bir bahisti bu. Portekiz ilk yarı 3 isabetli katılıyorum. Gerçekten 1.70 oranıyla
1: Gerçekten öyle.
0: çekici bir bahis.
1: Çekici bir bahis. 8-9 tane deneyecek çünkü. Bunlardan
0: Mutlaka.
1: 3'ü iç isabetli çok çok makul.
0: Özbekistan'da faul yapacaktır durmadan diye tahmin
1: O da
0: ediyorum.
1: doğru. Kesinlikle. İngiltere ama esasında ilk maçlarda İngiltere'nin böyle bir takılması veyahut da biraz hayal kırıklığı

0: bir performans sergilemesi bekleniyordu ama İngiltere Hırvatistan karşısında öyle bir performans sergiledi ki gerçekten bütün kara bulutları dağıttı. Bir anda en güçlü şampiyonluk adayı oldu. Hırvatistan karşısındaki İngiltere'yi son yılların en iyi İngiltere'si olarak tanımlayanlar var. Ve
1: Mutlaka.
0: gerçekten o performansından sonra bir anda İngiltere bir numaralı aday haline geldi. Biraz İspanya, Portekiz falan da istenildiği gibi oynanmayınca İngiltere şu anda en çok konuşulan takım. Ama bakalım nasıl etkileyecek? Bugün İngiltere'nin kazanırsa işi bitirecek. Gana ilk maçını kazandı Gana'da. İki takım da ilk maçını kazandı. Yani böyle bir aşırı gol beklemiyorum İngiltere Gana maçından. Böyle çok ilk maç gibi falan bir skor çıkmayacağını düşünüyorum ama İngiltere'ye mesela oran açılmış. Portekiz'e oran dahi açılmamış. Ama İngiltere'ye 1-0-7 de olsa bir oran açılmış. Yani o kadar da favori gözükmüyor. Oran açılmayacak kadar da favori gösterilmemiş. Ne dersin? Bir sürpriz ihtimali var mı kafanda? Böyle ben açılan oranlardan bir işkillendim yani. Normalde İngiltere'ye oran dahi açılmamasını beklerken sembolik de olsa bir oran açılmış. Kafamı
1: Rakipten
0: karıştırdı bu
1: kaynaklanıyordur Efe.
0: açıkçası. Rakipten mi?
1: Tabii ki Afrika'nın önde gelen futbol ülkelerinden biri Gana. Dünya Kupası'nın gediklisi ülkelerden biri. Neticede Özbekistan değil. Gana'nın geçmişte turnuvaları renklendiren bir ülke olduğunu da biliyoruz. Tabii ki o dönemki kadrolarla şimdiki kadroları kıyaslamak mümkün değil. Asamoah Gyan'lar, çok önemli oyuncular işte Prince Boateng'ler, bir sürü kıymetli oyuncu vardı. Şimdi kadrolarında o derece derinlikli bir kadroları yok. İlk maçta tabii Kane'in önderliğinde turnuvaya sükseli bir galibiyetle başladılar. Çünkü Hırvatistan da artık ekol olmuş bir ülke. Etkili bir takımı, net bir sporla geçtiler. Asıl önemlisi oynadıkları oyunla herkesin beğenisini kazandılar. Uzun yıllardır beklenti içinde oldukları uluslararası bir turnuvada şampiyonluk 1966 yılından beri kendi evlerinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan beri pek çok kupada şampiyonluk hedefiyle gelip hep hayal kırıklığı sonuçlarla ayrılmışlardır biliyoruz. Bazen de şansları da tutmamıştır. Penaltılar çok elenmişlerdir. İyi oynadıkları maçları da kaybettiklerini hatırlıyoruz. Tabii ki Alman teknik adam Tuchel yönetiminde isim üzerinde bir takım oldukları ilk maçta da herkesin gördüğü bir husus. Sağ parselizasyonları mükemmel bence Efe. Çok iyi yayılıyorlar sahaya. Dominant bir oyun sergiliyorlar. İki mücadelelerde güçlüler. Fizik kaliteleri zaten herkesin malumu. Dünyanın bir numaralı ligi. Formda forvetleri çok yönlü. Dinamik orta saha oyuncuları var. Box to box oyuncular. İkili üçlü sıkıştırmalardan çıkabilecek. Çok çabuk düşünüp çok çabuk uygulama yapabilen oyuncular. Teknik ve taktik açıdan muazzam bir takıma dönüştüler. Tabii bu şampiyonluk için yeterli mi? Bunu izleyip göreceğiz. Çünkü winner kimliğe bürünmek farklı bir mevzu. Daha yukarı turlarda çok daha önemli rakiplerle oynayacaklar. Çünkü kupayı tarihi boyunca kaybetseydik hep aynı takımlar kazanmış. Kritik anlarda kırılgan olmamak, soğukkanlı davranmak, inisiyatif kullanmak bambaşka hususlar diye düşünüyorum. Gana'da Panama maçını kazanıp avantaj elde etti. Çok da iyi oynamadılar. Dünya kupalarında daha tecrübeli olmalarının semeresini aldılar diye düşünüyorum. İngiltere büyük
0: Favori
1: ihtimalle
0: takım değildi
1: yarın
0: mesela
1: tabii,
0: Panama
1: evet.
0: maçında. Favori Panama'ydı. Ona rağmen Gana kazandı.
1: İngiltere büyük ihtimalle yarın oyunu domine edecek diye düşünüyorum Efe. İlk yarıdan skor avantajını ele geçirmek için maça baskılı başlayacaklardır. Şimdi ciddi bir moral motivasyonları var. Bunu katlamak isteyeceklerdir. Ben İngiltere'nin çok kornerci bir ekip olduğunu ilk İngiltere maçı ile ilgili yaptığımız programda da konuşmuştum. 7 ortalaması var milli takımın. Gana'nın ortalaması 1.8. Bunu düşünerek handikaplı bir korner tercihinde bulunduk platformda. Birinci yarı korner handikap 0.1.5. Yani iki korner gibi bir handikap, 1.5 handikap İngiltere'nin 1.78 gibi bir oranı vardı. İngiltere'nin birinci yarı korner handikapına maça çok hızlı gireceğini düşünürsek Gana'yı yarı sahasına hapsedecektir ilk gol için. Ve 1.78 gibi de bir oranı var. 1.69'a kadar düşmüş bugün. Bugünkü aradaki farka baktım. 1.78'den ben almıştım.
0: Evet,
1: Platformu
0: bayağı
1: yazmıştım.
0: o oranın düşmesi ilginç.
1: Evet, 1.69'a düşmüş. Bir numaralı tercihim birinci yarı handikap korner 0.1.5
0: İngiltere. En az iki bir, korner daha fazla evet, kullanır İngiltere.
1: İki korner daha Gana'dan. Fazla kullanır diye Gana'dan. Gana'nın korner ortalaması zaten çok düşük. 1.8 genelde korner ortalaması düşük. Böyle bir tercihe gittim bir numaralı tercih olarak.
0: Müthişmiş bu bence. Evet.
1: Garanti bahis gibi geldi. 7 ortalaması olan, daha doğrusu turnuvanın en çok korner kullanan takımı İngiltere. Ortalama olarak.
0: Evet.
1: Zaten kanatlarla oynuyorlar. İngiliz futbolunun ekolü zaten 4-4-2 sisteminden beri, 80'li 90'lı yıllardan beri çok fazla korner kullanan bir ekip. Harry Kane'in 2 evet. isabetli İngiltere kazanırım 1.88 gibi bir oranı var. 2 isabetli şut Harry Kane için zaten 2'nin altına düştüğü maç çok nadir. İngiltere kazanır 1.88 gibi bir oranı var. 2 isabetli şut, 1 golün 2.35 gibi bir oranı var. Bu maçta da bir gol atması işte azımsanacak bir oran değil. Harry Kane 2 isabetli 1 gol. 2.35 oranı var.
0: 2 isabetli 1 gol.
1: Evet, 2.35.
0: Müthiş, zaten 1 gol cepte.
1: Evet. İngiltere için genel olarak İngiltere 2 gol atar, 6 korner kullanır. 2.38 gibi bir, güzel bir oranda. Çok fazla korner olacağını
0: İngiltere
1: zaten düşünüyorum.
0: İngiltere gol atar, 6 korner kullanır.
1: Evet, 2 gol atar, 6 korner kullanır.
0: 2 gol attı, 6 korner.
1: Evet, bunlar benim için ön plana çıkan bahisler oldu. İngiltere'nin formda başlangıcı da bu gibi riskli, yüksek oranlı bahisleri almak için motive edici olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci maçı da kazanarak 6 puan yapmak isteyeceklerdir. İngiltere'nin 7 isabetli şutunun 1.80 gibi bir oranı var. Maç sonu 1.33-2.34. Ama benim tercihim önce handikap korneri platforma yazdığım garanti bir oran olarak görüyorum. Gana'nın mutlaka ilk yarı çok baskılı diyecektir.
0: Evet, alternatif bahisler kurtarıcı evet. olabiliyor gerçekten. Avrupa'da en çok oynanan bahis İngiltere galibiyeti. Evet. Tabii çok düşük. Alternatif olarak 2.5 üst bekliyorlar. Evet. Sonra Portekiz-Özbekistan maçında Portekiz galibiyeti oynanmış durumda. Bilgisayar skorları İngiltere-Gana maçında bizim algoritmamız 1.02 platformunun 3.0. Bilgisayar 3.0, Zlatna 2.1. Portekiz-Özbekistan maçında ise 3.0, 2.1 ve 3.0 gibi skorlar çıkmış. Yani çok böyle bir anormal gol beklenmiyor gibi. Karşılıklı gol yoka daha dönük algoritmalar. Evet. Portekiz ve İngiltere'nin gol yemeden kazanması bekleniyor aşağı yukarı. Diğer maçlara geçeceğiz ama ben arada çok kısa bir 18'de başlayacak Finlandiya Ligi ile ilgili Radyo Gol dinleyenlerine birkaç maç aktarmak istiyorum. Programın başında söylediğim gibi Finlandiya'da şu anda en uygun fikstürlerden biri. Gece neredeyse hiç olmuyor. Bugün olmayacak. Yani saat zaten maç saat 20'de başlıyor Türkiye saatiyle. Oranın saatiyle 19'da ama bazen böyle bugün bugünlerde 21'de 22'de lokal saatte başlatıyorlar. Maç adeta gündüz maçı gibi oluyor. Ama aynı zamanda Finlandiya'da tam böyle liglerin ve takımların ısınmaya başladığı bir fikstür. Hem böyle bir Haziran başında bir kısa bir ara veriliyor Finlandiya'ya. Ardından takımlar transferlerini falan yapıp artık ritim tutmaya başlıyorlar. Bir de genelde Finlandiya'nın kalburüstü takımları yani Avrupa Kupası maçı oynayacak takımlar ön elemelere çok erken başladığı için, tabii Temmuz başı birinci ikinci ön elemeler olduğu için Finlandiya takımları özellikle artık bu mevsimde Avrupa Kupaları için tempolarını bulmuş oluyorlar. O yüzden de bu tarihlerde oynanan maçlar çok gollü oluyor. Geçen sene mesela yine bu tarihte oynanan fikstürde bütün maçların 2.5 üst 6'da 5'te 4-5 gol aralığında bittiğini görüyoruz. Bugün de saat 18'de başlayacak Kuopion-Ilves maçı Finlandiya'nın en gollü maçlarından biri olur. Bu iki takımın da Avrupa Kupalarında yer alacağını söyleyelim. Ilves maçlarında en çok gol olan takım. Yiyor da atıyor da en çok gol yiyen ikinci takım mesela. Maçlarında yine ilk yarılarında en fazla ilk yarı 1.5 üst, 2.5 üst biten takım. Maç sonunda. Yani Kuopion Ilves maçı, MBS 2. Yanına maç koymak istemeyenler MBS 1 olmasını bekleyip İlk yarı var, ilk yarı 1.5 üst artık risk tercihine göre değerlendirilebilirler. Kuopion son şampiyon İlves maçı. Ama MBS 2 ikili oynamayı düşünenlere de 18 seansında Lahti maçında yine gollere yönelebilirsiniz. Oğlu maçı biraz sıkıntılı olabilir. Oğlu fazla gol yiyen bir takım değil. İsmi aklınızda kalır diye söylüyorum. 6'da oynanacak maçlarda Oğlu maçı

0: Gana maçında da şeyle Gana'nın az kalecisinde bir sakatlık varmış galiba aldığım notların arasında. O yüzden böyle bir kimin oynayacağı kalede tam belli değilmiş ama onun da bir not olarak almışım. Kolombiya Demokratik Kongo. Demokratik Kongo da sürpriz yapan takımlardan biri turnuvada ama bakıldığında ya o sürpriz potansiyeli olan bir takım. Gerçekten kadro Bissas'ından Bakambusuna, Masuaku, adeta bir lig bir takımı gibi bir takım. Genelde de böyle turnuvaya sürpriz başlangıç yapan takımlar, Curaçao olsun, Yeşilburun olsun, o moralle bunun devamını getirdiler. Demokratik Kongo'dan da bugün bir şeyler bekliyorum ben. İyi bir performans bu moralle bekliyorum. Kolombiya'yı da Özbekistan maçında beğendim. Gerçekten taraftarı da çok ciddi bir itici güç oluyor. Bunu da dikkate almak lazım. Kolombiya Demokratik Kongo maçı bilgisayar tahminlerine de baktığımda bütün algoritmalar KG var çıkarımında bulunmuş. Bana da böyle gecenin gollü maçlarından biri olacakmış gibi geliyor. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum. Kolombiya önemli bir takım. Zaten Dünya Kupalarının gediklisi çoğu zaman iyi kadrolarla temsil edilen bir ülke. Önemli bir futbol geçmişi var. Ayağı iyi pas yapan, ön alan baskısını kırabilecek, dikine hızlı hücum geliştirebilecek bir takım olarak dikkat çekiyorlar. Stoperleri de hızlı. Hem Davinson Sanchez Galatasaray'la hem Bolonyalı Nuchumi. Hızlı arkaya koşu atabilecek rakip oyuncuları durdurabilecek savunma oyuncuları var. Bu da onlara avantaj sağlıyorlar. Defans hattını ön bloğa çıkartabiliyorlar. Yani Kolombiya ön alanda pres yapılacak bir takım değil. Yani ön alanda pres yaptığınız zaman size çok çabuk ceza kesebilecek bir ekip. Yani o presi kırabilecek, dikine hücum yapabilecek, hattı kırabilirler. Boş adamı kolay bulabilecek yetenekte, teknik kapasitesi de yüksek. James Rodriguez öyle, Diaz öyle, John Arias kanat oyuncu olarak Galatasaray'ın çok istediği, Beşiktaş'ın da istediği bir oyuncuydu. İngiltere'de başarılı olamadı. Tabii İngiltere Ligi'nde başarılı olmak kolay değil. Wolverhampton'da zaten gitmişti, küme düşme adayı bir takımda. O da önemli bir oyuncu. Kanatlarda oynuyor, sağ kanatta oynuyor ama oyun kurucu nitelikli bir oyuncu. Yani Demokratik Kongo'da ilk maçta Portekiz karşısında teknik kapasitelerine çok güveniyordu Portekiz ama yavaş oynayan bir takımda bahsettiğimiz gibi etkili kontrol ataklarla çok zor durumlara düşürdüler Portekiz'i. Demokratik Kongo'nun bence derinde savunma yapmak mümkünse de ayağa toplarla çıkması mantıklı gibi görünüyor. Bu açıdan değerlendirme yaptığımda Demokratik Kongo'nun söylediğin gibi iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ben de. Önemli oyuncuları da zaten var. Ama Kolombiya'da az buz bir takım değil. Yani çok Luis Diaz, Luis Suarez, Rodriguez, bekler çok iyi, Munoz çok iyi. Evet. Crystal Palace'da çok iyi bir sezon geçildi. Kaliteli stoperlere, iyi orta sahalara sahipler. Lerma gibi, Porta gibi. Kendinden daha zayıf takımlara karşı etkili olabilecek bir takım Kolombiya. Yani denk kuvvetlerle oynadığın zaman problem yaşayabilir orta sahada ama zayıf takımlara karşı oyun kurguları çok mantıklı bir kurgu onlar için. Kazanmaları normal bir sonuç olur diye düşünüyorum. Ve Kolombiya'nın 1.5 üstü 1.70 oranla güzel bir oran olarak ön plana çıkıyor benim için. Ve platformumuzda da ev sahibi 1.5 üst dedim Efe. İki golü, Kolombiya'nın iki golü ilk etapta benim için ön plana çıkıyor. Tabii alternatif bahislerim de var. İyi bir maç olacağını, gitkenli bir maç
0: Demokratik
1: olabilir.
0: Demokratik Kongo'nun bir golü olabilir diye düşündüm. O zaman var ve üste yönelebiliriz.
1: Ben komboya biraz daha, gidebiliriz evet.
0: Evet zaman. Komboya gidebiliriz ama Demokratik Kongo bugün bir gol bulacak gibi geliyor bana. Kolombiya'nın yani da yani bağlı, Özbekistan karşısında da bayağı pozisyon verdi.
1: Mutlaka kesinlikle Demokratik Kongo'nun da gol atma ihtimali yüksek. Bakan bu mesela atabilirdi İspanya karşısında ama isabet yakalayamadı. Zaten ilginç bir oranı var. İki isabetlisinin bir golünün 14-50 gibi bir oranı var Cedric
0: Bakan. Vay. Bakan bunun mu?
1: Evet, iki isabetli şut, bir gol, 14-50 gibi bir oran. Tabii ki
0: tek başına golü bile herhalde 6-7 diyor. Veriyor.
1: Evet, bakan bunun şutları denenebilir. 3 şut, düz şut. Onun da oranı yüksektir, ona bakmadım. Aklımdaydı, bakacaktım.
0: İki isabetli şut, bir gol deneyecek. Bence çok mantıklı ya. Yani iki isabetli bir şut da bu orana denenir.
1: Yani bakan bu denilebilir.
0: Oyuncu gol atara ne veriyor?
1: İtibariyle konuşalım. Bakan bunun üzerinden oynuyorlar zaten. Çok fazla bakan bu deniyor. Zaten

0: Galatasaray'da girdiği son dakikalarda bile çok deneyen pozisyonu kolay bulan bir oyuncu. Bursaspor'da da öyleydi. Çok kolay pozisyona girebilen, sezgileri kuvvetli. Sadece değerlendirme yüzdesi düşük. Şut isabet oranı düşük. %100 gol pozisyonlarını da kaçırabiliyor ama kolay gol pozisyonuna giren bir oyuncuydu. Zaten bu onu çok üst düzey bir kariyere taşıdı. Villarreal'e taşıdı. Bursaspor'dan Villarreal'e gitti. Sonrasında Galatasaray'da beraber kariyeri daha önce Arap Yarımadası'na, Katar'a gitmişti. Sonrasında tekrar Betis gibi bir takıma transferi olabildi. Yani arayan bir oyuncu olduğu için bakan bunun isabetli şutları, düz şutları denenebilir.
1: İki isabet, bir gol. Gerçekten bir golü zaten 4.30 veriyor, düz bir golü.
0: Evet.
1: O bir isabet bir gol demek yani, yanına bir isabetli daha. Gerçekten bu oran bir kere çok cazip yani, olur olmaz. Bakan bu. İki isabet bir gol. Yani bu golü bir kere neredeyse en çok gol atması en muhtemel
0: Muhtemelen oyuncu onun
1: oyuncu.
0: üzerinden oynuyorlar. Ama oyuncu işte en büyük zaafı Türkiye'den bildiğimiz
1: Müthiş.
0: üzere çok fazla net gol pozisyonu kaçıran bir oyuncu. Ama
1: Kaçırın.
0: çok fazla
1: İsabet
0: deniyor.
1: tutturamazı şey
0: Evet.
1: yapıyor.
0: İsabet oranı düşük ama pozisyona girme sayısı yüksek. İki takımın da
1: 14'te
0: korner
1: 50.
0: kullanmasının 1.80 gibi bir oranı var Efe. Demokratik
1: Her
0: Kongo'nun da
1: iki yarıda
0: kornerlerine
1: mı?
0: baktım. Evet, iki takım da her iki yarıda korner kullanır. 1.80 gibi bir oran.
1: Sen
0: Güzel bir
1: bu
0: bahis olduğunu
1: işte bu
0: düşünüyorum.
1: bahiste bayağı başarılısın. Bir
0: Evet.
1: finishinde galiba bunu denemiştin.
0: Üç defa geldi. Üç defa geldi.
1: Üç
0: Şu ana kadar
1: defa
0: hiç yatırmadım.
1: geldi.
0: Şu ana kadar bu bahsi aldığım tüm bahisler geldi. İki takım da her iki
1: Evet.
0: yarıda korner kullanır bahsi. Şu ana kadar yatırmadı.
1: Özbekistan
0: Maç
1: Kolombiya
0: bitmedi.
1: maçında ne olmuştu? Sanki orada da her iki yarıda da iki takım da kullanmış mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Özbekistan
0: Evet.
1: Kolombiya maçında istatistiklere bakınca birinci yarı 1-2 korner, ikinci yarı 2-2, 1-2, 2-2. İkinci yarı Kolombiya kullanmamış. Hayret. Ama her iki yarıda da Özbekistan korner kullanmış. Demokratik Kongo'da her iki yarıda kullanırsa Kolombiya'nın zaten normalde her yarıda da korner kullanma ihtimali yüksek tabii. Güzelmiş bu da.
0: Yani 1.80 gibi bir oranı
1: 1.80.
0: var. Güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Bu 2 numaralı bahisim. Kolombiya'nın 1.5 üstüyle beraber, 2 golüyle beraber 2 numaralı bahis
1: Bakan bunun iki
0: olarak.
1: isabetli bir golünü muhakkak deneyeceğim ama olur olmaz. Yani
0: Tabii
1: 4.30
0: tabii.
1: bir golünün oranı zaten bir isabet. Bir isabetli şuta 14.50 almak bence çok, ama eminim yani bu oyuncunun herhalde iki isabetlisi çok az yapmıştır. Milli takımdaki 14 veriyor ama.
0: Normalde de öyle. Şimdi İspanya'ya da iki tane net pozisyon yakaladı.
1: Evet.
0: İki şut çekti. İkisinde de karavana maalesef.
1: Karavan. Belki bu sefer tutturur. Bir reklam aramız geldi. Arayı verelim. Ondan sonra son maçımızı da değerlendirip yola devam ederiz.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcayacak.

0: Şakası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz. Kolombiya maçında Fehmi Kurtuluş mesaj gönderdi. Ben yanlış bakmışım. Her iki yarıda da iki takım da korner kullanmış Kolombiya-Özbekistan maçında. O yüzden Kolombiya Demokratik Kongo her iki yarıda da korner kullanan iki takım da 1.81. Çok çok cazip. Bir dinleyicimiz Emre Bey, Türkiye ve Finlandiya aynı saat diliminde, saatler aynı demiş. Doğru, teşekkür ederim. Ben bir saat geri kalmış aklımda, aynı saat dilimi, problem değil, saat 8'de başlayacak Mariam Helsinki maçı diyeyim, bitene kadar bayağı bir günlük günistanlık bir havada oynanacak, onu aktarmış olayım. Bir dinleyicimiz güzel bir mesaj atmış, bunu da değerlendirelim. Özbekistan savunmadan çıkmak için uzun toplar vuracak, boyları da Portekiz'den daha uzun. En azından hava toplarını onlar alır, sonra kaptırırlar muhtemelen. Özel bahislerde Özbekistan 9 artı hava topu kazanır. 1.85. Güzel bir seçim bence Metin. Çünkü doğal olarak yani topla çok daha fazla oynayan, çok daha fazla korner kullanan, orta yapan takım Portekiz olacağı için belki Özbekistan daha fazla hava topu kazanamayabilir rakibinden, ama 9 tane de kazanır. Gerçekten bu da mantıklı geldi bana.
4: Evet, farklı bir yerden yaklaşmış dinleyicimiz. Gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten biraz evvel bahsetmiştik, Şomuroda üzerinden oynuyorlar uzun toplarla. Şomuroda'nın indirdiği toplarla bağlantı oyununda en azından rakip sahaya çıkmak için fırsat yaratmaya çalışıyorlar takımlarına. Şomurodov da hava toplarında üstünlüğü olan bir oyuncu. Doğru yerlere de indiriyor topu. Evet, mantıklı, son derece çıkarım anlamında savunmada yapacaklarına göre 9 hava topu kazanabilirler. Tabii ki bu zamana kadar denediğim bir bahis türü değil ama mantıklı bir altyapısı var. Özbekistan özelinde de değerlendirdiğim zaman üçlü savunma oynuyorlar. Yüksek hava topu kazanma ihtimali olan defans oyuncuları var. Kusanov gibi, işte Uranov gibi olabilir, mantıklı.
3: Bir de böyle mesela Avustralya, Türkiye, Panama şey, yani böyle topla çok oynayan takımların rakipleri çok hava topu kazanıyorlar. Bu da önemli. Bizim Dostlar Kulübü'nden bir dinleyicimiz bizim konuştuğumuz maçlardan Kuopion Tampere'n, benim o Finlandiya'daki maçta 2.5 üst, Portekiz Özbekistan ilk yarı 3 isabetli şut çeker Portekiz ikili denemiş. Benim en aklıma sinen, içime sinen iki tercih oldu bu. Yani Kuopion Tampere'nin zaten güveniyordum ama galiba Portekiz Özbekistan bugün hani bir tane maç seç desen en çok güvendiğin seçim, bu üç isabetli şutu olur Portekiz'in ilk yarı. Güzel bir kombinasyon olmuş bu bence.
4: Portekiz ilk yarı 3 isabetli, güzel zaten 1.70'li. Aynen. Mantıklı. İngiltere 2 gol atar, 6 korner kullanır 2.30'da. O da bana çok güvendiğim bir tercih olarak ön plana çıkmaya başladı. Gözüm hep onun üzerinde. Tabii tercihler önümde, güven indeksi oluşturuyorum onlarla ilgili puanlama yaptığımda. İngiltere 2 gol atar, 6 korner kullanır. Portekiz ilk yarı 3 isabet. Bunlar ön plana çıkıyor benim için de.
3: Tamam. Gelelim son maçımıza. Orada da hayal kırıklığı yaratan bir Hırvatistan var. Hırvatistan mı kötüydü, İngiltere mi çok iyiydi, onu da tam çözemedim ama
4: kötü oynamadı. Yani İngiltere fırtınasında ağır hasar aldılar, bu kesin. İngilizlerin ama hayatıyla mükemmel futbolu karşısında yapabilecek çok fazla bir şey de yoktu. İngiltere'nin bu derece hızlı oynaması, bu kadar istekli, arzulu olması herkesi şaşırttı. Bir şekilde yavaş yavaş oynarlardı, 1-0 2-0 kazanırlardı. Bahis severlerin de hiç sevmediği, bahis severleri çok üzen bir milli takımdır zaten. Şimdi tabii ki çok farklı bir atmosferdeler. Kupaya çok konsantre oldukları ortada. Hırvatistan'da çok suçlamamak lazım. Çok fazla yaşlı oyuncular var. Bir geçiş halindeler. Onlar da genç oyuncuları takımlara dahil etmek istiyorlar. İşte orta sahada Sučić gibi, Baturina gibi, Gvardiol gibi işte genç oyuncuları, yaşlı oyuncularla harmanlayıp bir dönüşüm içerisindeler. Tabii grupta ilk maçta Gana'ya mağlup olan Kanada'yla oynayacaklar. Panama'nın üçlü savunmayla oynayan, kapasitesi ölçüsünde iyi mücadele eden bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Gana maçı öncesi de yabana atılmayacak bir ekip olduklarını maç yazında belirtmiştim zaten. Rakipten de iyi oynadıkları karşılaşmada uzatmanın son dakikalarında yedikleri bir golle mağlup oldular. İyi kapanıyorlar. Kaptıkları toplarla da özellikle kanatları kullanarak kontrol atağa çıkan bir ekip. Hırvatistan ise bildiğimiz gibi bir organizasyon pas takımı ise yaşlı ama tecrübeli oyuncular önderliğinde belli bir futbol anlayışları var. Üst düzey bir santraforları olsa daha dominant bir oyunda inşa edebilirler. Hırvatistan ilk maçın kaybıyla gruptan çıkmak adına bu müsabakada mutlak kazanmalı. Ve orta sahası merkezde sorunlu bence. Arkadaki üçlü defansa uyumları yeterince iyi değil. Yaşlı oyuncular var. Stikyon kondisyonları eskisi gibi değil. Ama takım boyları da biraz uzun Hırvatların. O nedenle defansa çok yük biniyor diye düşünüyorum. Geçmiş maçlarında da öyleydi. Atan yiyen hüviyette bir ekip Hırvatistan. Panama topu zaten rakibe veren, derinde bekleyen, geçiş kovalayan bir ekip. Hırvat takımı çok dikkatli olmalı. Panama onlara karşı gol bulabilir. Gana'ya karşı bulamadı ama Panama gol bulamayacak bir takım değil. Tabii ki zeki oyuncu sayısı Hırvatlarda çok fazla. Oyun bilgileri üst düzeyde. Ofansta da etkililer gol yollarında. Bir, klasik bir santraforları yok ama neticede Krameric olsun, Musa olsun gol bulabiliyorlar. Baskılı oynayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu baskılı oyunda korner getirecektir beraberinde. Hırvatistan 5.5 üst kornerin 1.98 gibi bir oranı var. Bir normal tercih olarak bunu ön plana çıkarıyorum. Deplasman 5.5 üst. Benim
5: çok
4: için ön plana çıkıyor. Evet,
5: çok düşük skorlu bir maç bekliyorum. Evet. Dediğin gibi Panama'nın kapanacağını düşünüyorum.
4: Evet.
5: Topla çok fazla Hırvatistan oynayacaktır. Yani 5-6 korner.
4: Çok zaten mantıklı. Korner ortalaması yüksek bir takım. Hırvatistan'ın 1 gol 5 kornerinin de 1.62 gibi bir oranı var. Mutlaka Hırvatistan bu maçta bir gol bulur. Çünkü gol yollarında etkili bir ekip. Bir şekilde orta saha oyuncularının katkısıyla. Kanatta Perisic çok tecrübeli isim. 37 yaşında. Her pozisyonda oynayabilir. Bazen 3-5-2 oynuyorlar. 4-7 de dönebiliyorlar. Budimir'i oynatır mı zannetmiyorum. Kule santraforu. Kramaric veya önde Petar Musa ile oynayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bir şekilde Hırvatistan'ın bu maçı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Panama da gol atabilir. 2.5 üst karşılıklı gol varın 2.07 gibi bir oranı var. Kombo bu maçta tercih edilebilir. Üçüncü tercihim
5: olarak
4: düşünüyorum.
5: Biraz daha düşük skorlu maç bekliyordum Panama'dan dolayı ama tabii oran caziptir var.
4: Çok hızlı çıktığını düşünüyorum. Çok hızlı oynuyorlar. Hırvatistan'da defansif zaaflarından biraz orta sahadan kaynaklanan defansa çok yük binmesi, orta saha oyuncularının biraz takım boyunu uzatmaları zafiyet olarak Hırvatistan'ın çok gol yemesine sebep oluyor gördüğüm kadarıyla. Aslında birebir baktığınız zaman defans oyuncuları Stanisic olsun, Gvardiol olsun bunlar dünyanın en önemli takımlarında oynuyorlar. Biri Manchester City'de, diğeri Bayern Münih'te. Stolo Ajax'da oynuyor. Vuskovic zaten geleceğin bütün Avrupa'nın elit takımları peşinde. Çok üst düzey bir stoper olmaya da Hamburglu stoper. Tek tek hepsi çok iyiler ama orta sahadaki sıkıntı ön boyla takım boyunun uzun olması çok fazla gol yemelerine sebep oluyor. O nedenle gol olma ihtimalini de düşünüyorum ben bu maçta ama bir numaralı tercihim değil. Bir numaralı tercihim deplasman 5.5 üst 1.98. Hırvatistan 1 gol 5 korner. Onun da 1.62 gibi bir oranı var. 1.98 deplasman 5.5 üst listi gelirse dinleyicilerimize. Hırvatistan'ın 1 golü 5 korneri de 1.62 oranla değerlendirilebilir. Bu iki bahisi
5: 5.5 korner mantıklı geldi bana. Ama dediğim gibi 1 gol 5 korner. Oran düştüğü için onu beğenmedim. Yoksa tabii 1 gol 5 korner de mantıklı ama 5.5 korner. Bir korner riskini alıp 1.90 gol riskindense bir korner riski daha mantıklı geldi bana.
4: Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Hırvatistan takımı eğer erken bir gol bulamazsa ve öne geçemezse veyahut da Panama öne geçerse hırçınlaşabilirler diye düşünüyorum. Hırvatistan daha çok kart görünün 3-0-2 gibi bir oranı var. Panama'nın maçlarını izledim. Pek çok maçta kart görmemiş bir ekipten bahsediyoruz. Çıkıp oyunlarını oynuyorlar. Kontrol hatası seviyorlar. Hiç iki kart gördükleri bir maç yok.
5: Hırvatistan, ben de bunu kart olarak kafamda belirlemiştim. Hakemi falan incelemiştik, evet. Ama ben genel kartlar mantıklı gelmişti. Ama dediğin gibi Hırvatistan bir kere daha fazla faul yapan taraf olacak. Pres yapacak. Mutlaka. Kazanmak durumundalar. Eğer işler sonuçlar kötü giderse dediğin gibi agresyon olabilir. Genel kartları düşünmüştüm ama Hırvatistan daha fazla kart kullanır. 1'e 3. Genel
4: kartı yazdım. Oranı beni korkuttu Efe. 3.5 üst kartın 2.55 gibi bir oranı var.
5: Evet. Çok kart çıkmıyor tabii. Dün Belçika maçında kırmızı kartla beraber 3.5 kart üstü oldu ama öyle aşırı rahat kartların çıktığı bir turnuva değil.
4: Değil.
5: Dolayısıyla yani Hırvatistan'ın daha çok kart görmesi daha mantıklı. Yani. Belki az görür. Evet. Ama,
4: o beni korkuttu. Arjantin maçında kart bahsi vermiştim platformda. 3.5 üst. 90 artı uzatmada oldu. İlk yarıda iki kartı pas geçti Arap hakem. Sürekli uyarıyla ve faul vererek uyarıyla geçiştiriyorlar. Tansiyonu yükseltmemeye çalışıyorlar. Kart vermeme yönünde genel bir tahammül var anladığım kadarıyla. Ama evet. Hırvatistan'ın daha çok kart görmesi ya eşit olacak. %33 şansı var. Hırvatistan daha hırslı bir takım. Panama'da neticede hırslı bir takım değil. İlk maçta da görmemişler. Genel itibariyle de görmüyorlar. Hırvatistan için işler iyi gitmezse sertleşebilirler. Hırvatlar zaten asabiyet katsayısı çok daha yüksek. Yugoslav takımlarının çoğu öyle. Sırbistan da öyle. Bosna Hersek de öyle. Coğrafyadan kaynaklanan bir neden. Eğer Hırvatistan'ın daha çok kart görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten oynadığı maçlarda rakiplerinden genellikle daha fazla kart görmüş Hırvatistan. Galip gelsin, berabere kalsın. Fark etmemiş.
5: Çok mantıklı bu. Bir kere Hırvatistan turnuvaya iyi başlayamamış bir takım. Evet. Aynı Belçika gibi. Ben Belçika-Irak maçını, İran maçında denemiştim 3.5 kartı. Belçika'nın bir kırmızı, bir de sarı kartı oldu. Öyle geldi. Ama bu bahis daha mantıklı. Belki 3 kart da çıkar ama Hırvatlar bunları görebilirler. Evet. Dediğim gibi daha fazla kart
4: yani üçte görür. Üçte kalacağına Hırvatistan daha çok, yani iki takımın arasında Hırvatistan'ın daha çok görme ihtimali var. Yani skor berabere gittiği takdirde Panama zaten istediğini almış oluyor. Mağlubiyet evet. halinde Hırvatistan daha da, eğer Panama öne geçerse Hırvatistan zaten daha çok kart görür. Bu da dikkatimi çeken 3-0-2 oranıyla.
5: Yok yok, çok güzel seçimler bunlar.
4: Tabii ki ana bahsimiz İngiltere-Gana maçı üzerinden olacak. Önemli bahisler var burada Efe. İngiltere 2 gol atar, 6 korner kullanır, 2.30 oran.
5: Her sen onu çok bayağı kafana yazmışsın, evet. Anladığım kadarıyla. 2 gol, 6 korner.
4: Kupon yapacağım için kanalize olmak istiyorum. Acaba hangisi daha düşük risk primi olur, güven endeksi yüksek olur? Harry Kane 2 isabetli İngiltere kazanır. 1.88 oran. 2 isabetli şut İngiltere kazanır. İngiltere kazanır bir risk değil diye düşünüyorum. 6 puan yapmak isteyeceklerdir. Harry Kane 2 isabetli şut 1 gol. 2.35 oran. Bu da güzel bir bahis. 1 gol atacak. 2 isabetli. 4-5 şut
5: çekmek. Bak ben senin Kolombiya Demokratik Kongo'da her iki takımda korner kullanır her iki yarıyı da beğendim. Portekiz'in 3 isabetlisi ana bahsim olacak senin seçimlerinden. Bu arada Panama Hırvatistan maçında Cengiz Bey yazmış bizim WhatsApp gruplarından. Her iki takımda her iki yarıda korner atar seçeneği yokmuş Panama-Hırvatistan maçında ama biz evet. Kolombiya Demokratik Kongo maçında. Evet, Hırvatistan
4: bir
5: maçında
4: bir gol
5: 5 korner ya da 5.5 korner üst. İki seçim arasında evet. iki seçim verdim ettim. O yüzden orada her iki yarıda da iki takımda korner atar zaten değerlendirmemiştik. Bunları da aktarabiliriz. Evet, Hırvatistan'ın 5.5 korneri ve özel Hırvatistan'ın daha çok kart görürü çok çok güzel ki hakem de VAR'ı çok kullanan, hızlıca VAR kararı veren, yani sabah şimdi Rahmi'nin yaptığı hakem değerlendirmesini de hatırlıyorum. Bu Hırvatistan maçında bir de Hırvatistan kazanmak isteyecek ilk maçı şey yaptığı için. Panama belki rakibine böyle biraz o açıdan kızdırabilir. Hırvatistan'da sonuç gelmeyince biraz agresifleşebilir. O yüzden O da aklıma yattı. Balkan tahtasında en çok oynananlar listesinde birinci sırada Portekiz'in ilk yarı 1.5 üstü seçimi var. Şu ana kadar iki kere yanıldı Balkan tahtası. Bir tanesi Hollanda maçında 3.5 altta yanıldı. Bir tane Türkiye maçında yanıldı. Pardon, 3 kere yanıldı. Bir de İspanya'nın 3.5 altında yanıldı. Ben hatta kılıç çekmiştim. Bugün yanılmayacağını düşünüyorum. Portekiz'in ilk yarı 1.5 üstü benim hani o ana seçimlerinden biriydi. O da birinci sırada olmuş. Ama 3 isabetli, tabii ki düşünsenize 2 tane gol bekliyorsunuz Portekiz'den. 3 isabet çok çok tabii muhtemel görünüyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Bilgisayar skorlarına geldiğimizde Kolombiya maçında hemen onu da bir daha bir açayım. Bütün algoritmalar KG var bekliyordu. Evet, Kolombiya, Kongo, bizim algoritma 1-1, 2-1 ve 3-1 gibi algoritmik skorlar çıkmış. Yani bütün bilgisayarların KG var beklediği maç Kolombiya Demokratik Kongo. Ben de 1.92'lik oran hatta. Bunu kafama yazdım. Var ve üst. Yine bu maçta çok kıymetli diye düşündüm. Bunlar da birkaç tane bilgisayar tahmini. Avrupa'da İngiltere oynanıyor. 2.5 üst alternatif Portekiz. Onları takip ediyor. Panama Hırvatistan'ın da maç sonu ikisi yine birinci sırada. Amerika tahtasında bugünden Türkiye-Amerika maçında Amerika galibiyeti girmiş. Bunu da aktarmış olayım. Artık tabii milli takımımız elendiği için insan o maçın oranlarını bile merak etmiyor. Ama şimdiden tabii oranlar belli oluyor ufak ufak. Türkiye-Amerika. Amerika'nın oranı 1.82. Hemen bilmeyenler için hatırlatmak istiyorum. Böyle maçlar, işte bir takımın gruptan çıkmayı garantilediği, diğerinin elendiği maçlar esasında ilginç olabilir bahis anlamında. Onu da tabii günü geldiğinde değerlendireceğiz ama şimdiden Amerika'nın birinci sırasında 1.82. Bunun nedeni Amerika'nın gruptan çıkmayı garantilemiş olması. Rotasyona gidebilir. Türkiye prestiji için oynayacak. Belki kimsenin umudu yok ama bahis açısından böyle maçlarda biraz sürpriz aramak da çok büyük macera değildir diye düşünüyorum. Bir şey söylemek ister misin Türkiye-Amerika maçı ile ilgili, kısa en azından oranla ilgili?
4: Türkiye'nin ilk golünü oynarım. Şu an ilk etapta hiçbir şeye bakmadan, üzerine yoğunlaşmadan mutlaka gol bulacağımızı düşünüyorum.
5: Bence de.
4: İki gol atma ihtimalimiz yüksek. Galibiyet için uğraşırız. Yeter mi? Tabii ki Amerika'da iyi bir takım ama rotasyon yapma ihtimalleri yüksek. 6 puandalar. Daha önce geçtiğimiz yıl hazırlık maçı oynamıştık. İlk 11'den 1-2 oyuncuları var. Yedeklerle oynamışlar. Avrupa'daki oyuncular gelmemişti.
5: Gelmiştik.
4: 2-1 galip gelmiştik. Zor bir galibiyetti. Tabii ki Amerika'nın kadrosu geniş, iyi bir jenerasyon yakaladılar. Yedek oyuncuları da çok koşan, mücadele eden oyuncular. Kıran kırana bir maç olacak. Gollü bir maç olacak.
5: Tabii Türkiye'nin golüne gidilir. Yani Türkiye turnuvayı gol atmadan kapatmak istemeyecektir mutlaka, bir prestij mutlaka için. Türkiye'nin bulacağı gol. Amerika da gol bulur bu arada. Amerika rotasyona gitse de ev sahibi. Keyif alıyorlar. Amaç futbolu da sevdirmek. O yüzden Amerika'nın maçlarında Amerika'nın bütün oynadığı maçlarda boş geçmeyeceğine inanıyorum. O yüzden karşılıklı gollerle yüksek bir skora gidebilir milli maçımız. Vallahi Metin, bugün bütün maçları konuştuk. Hepsinin alternatiflerini de aktardık. Süremiz de bitti. Yarın da beraberiz. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey yoksa veda etmek isterim.
4: Herkese bol şans diliyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yayındı.
5: Aynı şekilde teşekkür ederim. Yarın aynı saatte yine Metin'le birlikteyiz. Hem bugünün maçlarını değerlendiririz hem de günün maçlarına bakarız. İddia severleri yarın yine Radyo Gol'e bu saat dilimine bekleriz. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
6: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi, ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda 100 yılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
1: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amirli futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmek sizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken, bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jet lag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da bunu inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara, ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi, işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişi olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı, daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de, baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlarda dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte. Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde, işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızlık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantısı.
2: Reklam. Dedik, durduk gidiyoruz. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: şu NBA geçer, Zlatan geçer.
1: Bu aralar NBA geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: altında. Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, mutlu akşamlar. Yeniden birlikteyiz haber masasında. Ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikteyim ve basketbolla programımıza başlıyoruz. Hattımızda Ali Şivilioğlu var. Ali, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi günler.
3: Teşekkür ediyorum. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi sona erdi ve final serisinin kazananı Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko bir kez daha şampiyonluğu ele almış durumda. Nasıl değerlendiriyorsun bu seriyi?
4: Üst üste üçüncü şampiyonluğu Fenerbahçe Beko'nun ligde. Son iki final serisi Beşiktaş'a karşı zaten, yani son Olimpiyat geldiğinden beri bütün finallerden neredeyse ülkelerimizde Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında geçiyordu. Bu seri bence yani hiç kendisi şey, toparlayamadım nasıl söyleyeceğimi, ama bence Beşiktaş'ın çok iyi oynadığı ve yani Bahçeşehir eşleşmesinden sonra birazcık daha aslında hatta şöyle söyleyeyim, Bahçeşehir Koleji eşleşmesinde favori olmaktan uzaklaşmıştı ama çevirip seriyi kazanmıştı. Sonrasında Fenerbahçe serisinde çok güçlü bir galibiyetle başlangıç yaptı deplasmanda Beşiktaş. Ki o galibiyet alırken de kadrosunda eksikler vardı Fenerbahçe'de konu. Beşiktaş Kane'in öyle ki Brinton Lamar'ın sakatlığı, Ante Zizic'in sakatlığı vardı. Daha sonra yani birinci maçı rahat kazanan Beşiktaş ikinci maçta daha işte maçın başında Yatıkevçus'un oyundan ihraç olması, ondan sonra momentum olan Fenerbahçe, daha da sonra Jonah Matthews'un yine ilk yarıda Aşil tendonunun kopması, zaten ondan sonra artık yani Beşiktaş için şanslar bayağı tükenmişti Fenerbahçe tam kaldı oynarken. Ama yani o maçı belki çok rahat kazandı Fenerbahçe, ama son maç gerçekten şimdi yani iki maç oynandı gerçi de, yani dördüncü maç özellikle inanılmaz oynandı. Dördüncü maçta Fenerbahçe zaten yani ben daha çok Beşiktaş üzerinden açıklarım artık o maçı, çünkü maçın başından sonuna kadar daha iyi oynayan taraf Beşiktaş'tı. Olimpiyeviç Beşiktaş'ta daha iyi ilk geldiğinde galiba söylemişti. Ben seni hiçbir zaman alan savunması yaparken görmeyeceksiniz diye, ama senin son maçına 8 kişilik bir rotasyonla çıkmak zorunda kaldı. Dolayısıyla da alan savunmasına başvurdu ve neredeyse 40 dakika boyunca alan savunması yaptı Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı ve bunu gerçekten mükemmel yakın yaptı. Yani Beşiktaş aslında elindeki imkanları optimum kullandı. Olimpiyeviç bence çok önemli bir iş yaptı ve zaten o son Fenerbahçe'nin kazandığı maçı da Beşiktaş kazanmak için yani kazanmaya hep daha yakındı. Ama ben maç izlerken de şeyi fark ettim yani. İşte son çeyreğin bitimine bir sata kalmış. Beşiktaş'ta 2 sayı farklı önde. 10 sayı olacak belki. Ama bakıyorum oyuna, Fenerbahçe yani Beşiktaş kadar kendini yıpratmıyor ki, zaten gerek yok. Yani daha geniş bir kadro, ama her zaman oyunda kalıyor. Her zaman skorda kalıyor. Beşiktaş'ın yani o full tribünlü bir Fener'den karşı Fenerbahçe'nin oyundan bir kere bile düşmediğini gördük. Yani momentumu hiçbir zaman tam vermedi Beşiktaş'a. Verdi ama ufak sekanslarda verdi. Farkı açılmasına izin vermedi. Oyunu güvenli seviyede tuttuktan sonra zaten Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi var yani. Orton Tucker bir yandan, Gileroviç'i bir yandan, Dolvin'i bir yandan ki en büyük etken belki de. Tüm bunların yanında Tertli Çeşmeler'de Devon Ol'un çok iyi beslendiğini gördük. Ne zaman karşısına Sertaç Şanlı'yı alsa orta mesafeden çok rahat şut buldu Devon Ol. Oradan beslendi. Yantunen çember altında savunulamadı. Çember altında çok fazla sıfat buldu Yantunen. Özellikle Twitch'ten sonra yine Twitch'te olmasını aslında Beşiktaş hiç yapamadı diyebiliriz. Beşiktaş'ın zaten yani savunması sezon maçından bir problemliydi. Fenerbahçe'de genelde Twitch savunmasına saldırdı ve istediğini aldı. Ya buna rağmen o kaldı yani. Kadrosu kötü değil Beşiktaş'ın, ama sonuçta daha bir kadro ve yani çok yorgun takım. Bu arada Fenerbahçe çok yorgun takım. Hatta Fenerbahçe daha yorgun bir takım teknik olarak. Çünkü Fenerbahçe bu sezon 85'e yakın maç oynadı. Beşiktaş 65'e yakın maç oynadı. Arada çok büyük fark var. Hani artık olacak iş değil. Sadece daha da rotasyon olduğu için ki Devon Dotson müthiş bir seri oynadı. Bu son maçta da aslında son maça tutuk başlamıştı Devon Dotson, ama son çeyrekte işte hani galibiyet için bir oyuncu daha ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın ve o kişi kesin Devon Dotson olmalıydı ve olmayı da başardı aslında. Son çeyrekte üst üste attığı şutlarla ki zor şutlardı hepsi kontest şutlar yani savunma yana rağmen attığı şutlarda isabeti buldu. 2'de 4 üçlükle bitirdi maçı. Yiğit Arslan kariyer maçını oynuyordu ki 12'de 6 üçlükle bitirdi maçı. Yiğit Arslan maçı getiren diğer oyuncu oldu. Mete Buran bütün sezon çok kötüydü ama bu seride ve Bahçeli Koleji serisinin bir kısmında kendisini buldu. Anthony Brown'un müthiş bir rebound katkısı. Berkoğlu'nun özellikle ilk maçtaki hücum kaybolmanızı falan derken herkesten bir katkı bulmasına rağmen Beşiktaş son maçta Fenerbahçe'ye boyun eğdi. Çünkü bir kere tabii aslında açıklamış oldum aslında. Yani her iki Fenerbahçe'de hem bütün bunlar da denen bütün Beşiktaş olan her şey Fenerbahçe'de aynen var. Hatta daha iyi var genelde. Hatta yani hepsinde öyle. Bir de bunu daha geniş rotasyonda yapınca Fenerbahçe iyi gününde olmasa bile skorda kalmaması zor. Zaten bu yüzden Fenerbahçe Avrupa'nın yeni takımından bir tanesi Final Four'a kaldı. İki pozisyon kala bir üçlük denedi bir oyuncu hatırlayamadım. Galiba Anthony Brown'du. Kaçırdı. Hücum reboundunu aldı Berkurlu. Hücum reboundundan sonra işte bir 14 saniyesi daha vardı topu çemberi atması için. Yani o süreyi eritip orada son bir basketle maçı kapatabilirdi Beşiktaş. O pozisyonda Yiğit Arslan gitti topu almaya ve Yiğit Arslan bir anda işte perdeyi Tarık Biberovic'i alıp yani Tarık'ın oyuncusunu perdeye geçirip Switch'le karşısında Tarık'ı alarak Tarık'a karşı birebir oynamaya çalıştı Yiğit Arslan. Ben hiç anlam veremedim ve bence hani maçın başından sonuna kadar Beşiktaş'ın en önemli hatası neydi derken kesinlikle buydu bence. Maçın başından sonuna kadar Beşiktaş hata yapmadı pek. Hakikaten yapmadı. Yani bazen hani boyun eğdiler sadece hani savunurken ama hata demem ben şahsen. Ama özellikle hani Ali Tevhiç bence mükemmel dağıttı bütün süreleri. Kanır Morgan fark bölümüne girdi. Daha az süre verdi. Ki ona yeter. Yani böyle de bakmak lazım. Ondan da yararlanamadı son maçta. Fakat yani Devon Dotson varken takımında ki iyi de bir maç geçiriyor. Özellikle son ikinci yarıda kendisini inanılmaz bulmuş. Çok iyi hisseden Devon Dotson varken maçın en skoreri olduğu için kendini çok daha özgüvenli hissettiği için topu almak isteyen Yiğit Arslan'a ben Devon Dotson olsam topu vermezdim öyle söyleyeyim. Ama Yiğit Arslan birebir oynamayı tercih etti ve birebir de topu Tarık'a kaptırdı. Sonrasında Tarık işte yarı sahaya geçirdikten sonra topu Boldwin'e mi bırakmıştı? Evet, Boldwin'e bıraktı. Boldwin de soldan sonra ikiye girecekti fakat Beşiktaş pozisyonu mükemmel savundu. Hiçbir açı bırakmadı. Boldwin de bu yüzden yani neresinden çıkardığını anlamadığımız bir pas çıkardı. Ben hayatımda yani Jason Williams mutlulukları izlerken falan gördüm. Ama canlı gözle hayatımda dediğim en iyi asisti izletti bana Wade Boldwin. Yani saçma sapan bir pasla Tarık'ı üçlükte buluşturdu ve Tarık da üçlüğü sokunca Fenerbahçe şampiyon oldu. Bence yani son maç için mükemmel bir maçtı. Yani bu sezonu daha iyi bir maçla kapatamazdık bence. Ben salonda olduğum için ayrıca etkilendim. Tam dolu tribünler, yerlerden zaten ülkedeki en büyük spor salonu kapalı anlamda. Böyle de güzel bir maç. Beşiktaş'ın sıfır önde gittiği ama en son işte Fenerbahçe'nin direnip en son yani sezonun muhtemelen en iyi asistiyle biten bir hücumla şampiyonluğu alması çok güzel bir nokta oldu. Çok uzun süren bir sezona yorulduk. Artık tatil vakti.
3: Kesinlikle öyle. Tabii sorular da var dinleyicilerimizden. Onları da aktaracağım. Ve tabii ki milli takımımıza da değineceğiz. Öncesinde kısa bir aramız var. Küçük bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına...

0: Aslında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Şeviloğlu'yla sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ali, bir dinleyicimiz diyor ki Larkin Fenerbahçe'ye geliyor haberleri var. Ne dersiniz diyor. Senin bu konuda bir bilgin var mı ve transfer sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda sesini alamıyorum Ali, eğer konuşuyorsan.
5: Şu an geliyor mu?
4: Evet, şimdi geliyor. Sorumu duyabildin mi?
5: Duydum. Tamam. Yani her sene her yaz bu tarz haberler çıkıyor ve bu haberlerin altı hiçbir zaman boş değil, onu söyleyeyim. Ama yani Efes parasına da bağlı tabii ki. Efes bir kontratla bağlı Larkin şu anda. Aslında hani bir çıkış o bakımdan mümkün değil teoride, ama taraf anlaşırsa veya bir buyout bedeli vesaire tabii ki olabilir. Şimdi bu sene Efes bir kez daha yeniden yapılanıyor. Alper Yılmaz geri geldi. Kadroda çok büyük ayrılıklar var. Çok fazla oyuncu gelecek. Çok fazla oyuncu gelecek ki bazı gelenler dedikoduları gelmeye başladı. Efes'te de, Fenerbahçe'de de. Galiba bu sefer olacak. Ben bilmiyorum ama galiba Larkin Fenerbahçe birlikteliği galiba bu sefer olacak. Ve hani Fenerbahçe'nin Larkin'i almaktaki motivasyonu çok net bence. Bana çok mantıklı geliyor. Şimdi 2 sene önce Erik McCollum, geçen sene diyorum artık, sezon bitti. Nando De Colo, bu sene de Larkin diye düşünüyorum. O kontenjandan Larkin kadroya dahil olabileceğini düşünüyorum ki Larkin yani şey kesin artık bence. Larkin'de bir tam sezon devamlılığı aramak Larkin'den yani yersiz, gereksiz. Efes de bunun farkında artık herhalde, yani kaç sene oldu. Dolayısıyla şimdi kontratı çok overpaid, yani çok yüksek bir kontratı var Efes'te. Larkin'in o kontrattan çıkmak kesin istiyordur zaten Efes. Ya şu kesin. Yani Larkin oynuyorsa yani mükemmel bir oyuncu muhtemelen. Yani hiç böyle Avrupa'daki çok en iyi oyuncularına bir tanesi. Onun şu an onun son 3 yıldır problemi bütün sezon sağlık alamamak. Efes o kontrattan çıkıp ne yapacak kısmını ben daha çok merak ediyorum. Şimdi yani mesela Monaco'dan bir sürü oyuncunun ayrıldığını göreceğiz. Monaco da alıyor. Hem mesela o da başka bir. Hepsi birbirine bağlıyor bu arada bunların. Şimdi Monaco muhtemelen dağılıyor. Onların davası bir daha ertelenmişti en son. Orada net nasıl sonuç çıkacağını bilmiyoruz ama yani ertelenmeye devam ederse Monaco'nun Euroleague ihtimali kalmıyor. Bu durumda Euroleague'ye bir takımın dışarıdan gelmesi ihtimali ortaya çıkıyor. O durumda kimin geleceği de önemli. Gelecek takımın nasıl bir bütçeyle geleceği de önemli. Ve yani hiç olmadığı kadar yakın bence Beşiktaş bu bakımdan Euroleague'e gelmeye. Enteresan bir bağlam oldu ama yani bunu da eklemek istedim. Larkin Fenerbahçe'ye müthiş olur bence, mükemmel olur. Rolünü böyle düşünürsek ki yani işte iyi halindeyse de 30 dakika oynar yani, hiç üzülmez muhtemelen. Larkin çünkü savunma da yapar. Hücumda zaten yani eşsiz bir adam. Eğer diri bir Larkin gerçekten ya, biliyoruz hepimiz neler yaptı, neler yapabildiğini yani. Kim alır sağ olsun, kötü bir transfer demem. Ben ama kaç yıldır da Larkin eleştiriyorum çünkü Efes'te çok büyük bir kontratla ve ana rolde, teoride ana rolde olmasıyla, yani olması gerekirken oynayamadı Efes'te ve Efes'in hani başarısında katkı sağlayamadı. Ama mesela o kalan, oradan açılan bütçeyle Efes ne yapabilir? O guard, bir tane yıldız guard kim olabilir mesela Efes? Şimdi Holdy Yazın geliyor. Adamın ismi neydi? Jordan Lloyd kaldı takımda. Jordan Lloyd'un yanına bir tane daha guard. Benim yani aklımda şey kaşıntısı var. Mike James denenebilir mi acaba gibi düşünmüyor değilim. Mike James'e Dubai deniyor diye biliyorum. Dubai herhalde muhtemelen alır ama yani böyle de bir durum var. Monaco'dan bir sürü oyuncu gelecek ki Matthew Strasser Efes'e geliyor galiba. Redmi'yi hatırlamıyorum da yani herhalde yani resmet dökülecek herhalde yakında onun da transferi.

0: Matt Strasser gelecek de zaten o zaman düşündüm ya, hem Strasser hem Larkin'in aynı takımda olması yani tamam olabilir ama biraz enteresan oldu. Çünkü ikisi de fazla undersized oyuncular. 1.80 boyunda iki oyuncudan bahsediyoruz. Yani Strasser asla Larkin gibi bir yeteneğe sahip değil ama dinamosu ve devamlılığı çok üst seviyede. Yani hani hem az maç kaçırıyor hem de her maçta tabanı çok belli. Tabanı çok yüksek olmasa bile yine de fena bir tabanı da yok. EuroLeague için iyi bir parça o yüzden. Tabii ufak olması biraz problem ama gerçekten çok dinamik olduğu için yararlı olacaktır. Larkin Fenerbahçe için ise mükemmel bir takviye olacaktır. Ben yalnız şeyi merak ettim. Şimdi Fenerbahçe'de başka soru var mı bu arada takımlara dair? Ona göre gideyim.
1: Hayır, transferle ilgili başka soru yok.
0: Tamam, şimdi Fenerbahçe'de Devonol gitti. Dando Dekolo emekli oldu. Cambridge gitti. Jagar gidecek muhtemelen. Baycott gidecek muhtemelen. Brandon Boston gidecek muhtemelen. Bonzi Colson gidecek muhtemelen. Chris Silva gidecek muhtemelen. Ne oluyor? Fenerbahçe'ye bir pivot lazım. Bir tane pivot Rusya'dan geliyor. Adamın ismini unuttum. Şeyin, Onyx Kazan'ın pivotu ki Rusya Ligi'ni gerçekten salladı yani. Çok, ben hiç izlemedim. Tabii ki izlemedim Rusya Ligi'ni ama rakamlarına baktım. Açık ara blok kralı, aynı zamanda sayı krallığında, rebound krallığında falan da oynamış. Hatta rebound kralı galiba. Ona yakın bir şey. Domine etmiş orayı ama Fenerbahçe'deki rolü tam net olmaz yani. Armando Baycott'ın olamamış. Şimdi onu Armando Baycott gibi bir ekleme olacak diye düşünüyorum bu arada. Yani Marcus Bingham ismini hatırladım şimdi. Üçüncü uzun olacaktır yani bence. Ama Baycott'tan da daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Baycott kadar herhalde. Yani Baycott çok kötü bir transfer oldu gerçekten. Daha kötüsü birazcık zor. Ama hani şey falan önemli. Üç savunması yapabiliyor mu? Bir, perde kalitesi nasıl? O ikisini hiç bilmiyorum. Onları görmek lazım. Kendisini izlemedim. Bir şey diyemiyorum. Oraya o yüzden Fenerbahçe bir uzun daha alacaktır bence. Yani Melli, Bingham artı bir Delin Oturu mesela. Hani profil olarak söylüyorum. Ben olsam alırım. Ki ayrıca işte 4 numara şimdi. Tam Melli hem 4 hem 5 ikisini oynayabiliyor. 4'te ayrıca Antunen var. Metecan var. Oraya da bir oyuncu daha ben olsam alırım. O da işte yani profil olarak söylüyorum yine. Bundan çok olacak zannetmiyorum ikisinin bile olacağını da. Trey Lyles mesela. Real Madrid'deki Trey Lyles bence tam oranın adamı. Bir tane 4 numara, bir tane 5 numara. Şimdi point guard'a Trent Forrest gelecek. Baskonya'dan. Ben emin değilim. Çok şüpheliyim. Yani Devonhall'dan sonra Trent Forrest nasıl olacak emin değilim. Ama yani görünen o ki Devonhall yerine geliyor gibi anladım. Yani Devonhall gibi böyle fizikli, uyumlu, sahanın her yerinde belli bir şey katkı verebilen bir oyuncuyu bırakınca onun yerine adam bulmak çok zor. Öyle bir adam bulmak genel olarak çok zor piyasada. O yüzden yani Forrest olabilir ama ben o kadar da hani Devin Hall etkisi yapacağını asla düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Bak mesela Dekolo dedik. Dekolo yerine Larkin bence mükemmel oyun zaten. Hatta yani upgrade bile olabilir bazı yönlerden. Bazı yönlerden değil. Yani farklı şeyleri var. İkisi de tarihi oyuncular. Yani tarihe geçecek oyuncular neredeyse. Ya bir de bak Bonzi Colson taramadım. Bonzi Colson da gidecek aslında orada. Forvet'e takviye şart ya Fenerbahçe'ye. Bonzi Colson yani gidecek diyorum çünkü yani Saraf hiç şans bile vermedi ligde yani. Hiç zannetmiyorum kontratının uzatılacağını. Chris Silva'nı da zannetmiyorum. Mesela orada yine 5 numara eksiği oluşmuş aynen. Bayağı bir giden gelen aslında ufak çaplı, hatta ufak çaplı denmez buna. Bildiğin yeniden yapılanma bence bu. Ya ufak çaplı denebilir gerçi. Çünkü Wade Baldwin ve Norton Tucker çekirdeği kalacak. Oraya işte Forrest geldi. Bir forvet. Bir power forvet. 3-4-5'e birer tane oyuncu alındı mı? Bir de Larkin. Oldu bitti sezonu hakikaten. Bu kadar hamle yeterli Fenerbahçe'ye. Başka bir şey gerek yok. Ekmet için mesela durum öyle değil yani. Schmidt'i gitti. Cordinia'sı gitti. Poirier'sı gitti. Gitti adam. Gitti şey. Larkin girecek muhtemelen. İşte yani Fenerbahçe'ye. Bence bir sefer olacak gibi geldi bana. Yani bilmiyorum. Böyle çok çok duydum sağda solda. Merak ediyorum Efes'in ne yapacağını. Efes şimdi Deser gidecek mi kalacak mı? Kai Jones da kontrat uzatıldı. Jordan Lloyd kaldı tamam. Cole Swider gitti. Efes'in gerçekten çok işi var. Alper Yılmaz'ın bu yaz mesaisi bayağı yoğun olacak. Acaba neler düşünüyor? Ben de merak ediyorum. Beşiktaş'ın Euroleague durumu halinde bütçeyi nasıl bir seviyeye çıkartacağını merak ediyorum. Bence böyle bir fırsat gelmişken hatta daha da şeyim. Böyle bir fırsat bir daha gelmeyebilir. Neden? Yunanistan'da PAOK bir anda çok bütçe arttırdı. Yani bağıra bağıra geliyor. İsrail'de Hatay Jerusalem 2 yıldır bağıra bağıra geliyor. Bahçeli Koleji zaten bağıra bağıra gelen bir diğer ekip. İşte yani sene kalamadık. Sene onlar kalsa onlar favori olacak Euro Cup'ta belki yani şey kısmında. Euro Liga yükselme kısmında. O yüzden gelecek sene gene contender olacaklar buraya gelmek için. Beşiktaş için fırsat bu fırsat. Ama gelmişken de kalıcı olmaya çalışmak lazım. Ama bunun için de biraz para harcamak lazım. Umarım da yaparlar. Bence çok güzel olur. Yani ben zannetmiyorum Beşiktaş Euroleague'e yükselince bu final serisini izlediğimiz gibi nerede mi dolduracak tribünler falan göreceğimizi zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Açık konuşacağım. Ama akatlarda Euroleague olabilir mi onu da bilmiyorum. En azından BGM'de yani Efes, gerçi Efes BGM dolduruyor. Efes doldurabiliyorsa Beşiktaş da hayli hayli doldurabilmeli aslında bir bakıma, ama her zaman öyle olmuyor. Biraz takım başarısı, biraz PR falan, orada birazcık yani basketbol dışı taraflara çok iş düşüyor. Ama sürecin takipçisi olacağız yine. Zaten yayınlarda update'leriz herkesi bu konuda.
1: Peki bir diğer tarafta milli takımımız, Dünya Kupası elemeleri, güçlü bir kadro, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani o kadar güçlü bir kadro ki Power Ranking'de FIBA'ya göre en güçlü ekip Türkiye. Bu listede Sırbistan 4. sırada. Yani bu pencereler Türkiye için şimdiye kadar rahat geçiyor ama bu sefer şöyle bir fark var. Sırbistan böyle tam kadro gibi bir şey de geliyor. Yani tam kadro gibi bir şey dedim. Bir kere Nikola Jokic geliyor. Yani başlı başına tek kişi dev kadro. Şimdi Türkiye'nin penceresinde 2 Temmuz'da Bosna Hersek maçı var. Ardından İsviçre maçı var 6 Temmuz'da. Şöyle bir şansı var Türkiye'nin. Yav gelmeden Sırbistan maçlarını aradan çıkarttı. Yani bence çok büyük bir tarih. Yani şimdi hiç ben vallahi uğraşmak istemezdim yok kişilerle. Yani kırklarla, sırtlar her zaman çok güçlü. Şimdi bu kalan 2 maç nispetenden de zayıf. Hakikaten nispeten diyecektim ama hakikaten zayıf rakipler. Bu 2 maçı da kazanıp bu grubu lider çıkarak yolumuza devam ederiz bence. Sürpriz olmaz. Şöyle bir update verebilirim. Milli takım bugün, evet bugün Antalya'ya gitti. Kampa girmişlerdi zaten de. Milli takım kampa girmişti. Şimdi Antalya'da kampı devam edecekler. Onur Alpbitim sakatlanmış zannediyorum. Kadrodan çıkarılmış, kampa gelmemiş Onur Alpbitim. Ama zaten geniş bir kadro açıklanmıştı. Yani açıklanan milli takım kadrosu 18 oyuncudan oluşuyordu. Şimdi 17'ye düştü. Bir kadroda Malakai Flynn falan da var. Devşirme oyuncular da var. Geniş bir kadroyla oradayız. Bu iki pencerede yani bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Hangi maç ev sahibi bunu da söyleyeyim. O da önemli aslında. Onu atladım onu. İsviçre, Türkiye-İsviçre maçı 6 Temmuz. Aynen Pazartesi günü. 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maç. Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Zaten ondan sonra da bitiyor pencere. Yani ilk takımda bir çok bir sürpriz olur, bir mağlubiyet olursa direkt grup liderliğini ben cepte görüyorum açıkçası. Asıl önemli konu bugün 23'ü 27 Haziran Cumartesi günü yine Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi'nde 17 yaş altı dünya şampiyonası başlıyor. Ve milli takımımız da yine orada olacak ki milli takımımız son dünya üçüncüsü 17 yaş altı dünya şampiyonasındaki bir önceki 17 yaş altı dünya şampiyonası da yine İstanbul'da olmuştu. O zaman BGM'ye davet edilmişti. Senelerden bir Ahmet Cömert'le yapılmıştı yan yana. Oynanmıştı maçlar. O zaman Kanun Atölyelerindeki kadro dünya üçüncüsü olmuştu. Şimdi Darius Karatasu ve Ömer Kutluay. İki Ömer Kutluay, İbrahim Kutluay'ın oğlu. Darius Karatasu da Galatasaraylı voleybolcu Alexey Karatasu'nun kardeşi. Ki Alexey Karatasu da aynı zamanda devşirme. Zaman zaman bazı pencerelerde voleybolda da A milli takım formasını giyiyor. Bu arada ikisi de inanılmaz potansiyelli. Yani bana göre hani çok büyük bir sürpriz olmazsa ikisini de NBA'de göreceğimiz iki oyuncu yani. O iki oyuncunun önderliğinde yine bir madalya kovalayacağız. Hazırlık turnuvasında 3. bitirdi Türkiye 4 takım arasında. Litvanya ve Sırbistan'a kaybetti. O biraz yani bu arada 2 maçta yakın geçti onu söyleyeyim ama o biraz üzüldü. Orada şöyle bir problem vardı. Maçları ben izleyemedim ama şeyi gördüm. Darius ve Ömer toplam skorun yarısından fazlasını atmış. Geri kalan çok geri kalmış o konuda. Birazcık da belli ki skor dağılımına ihtiyacı olacak 17 yaş altı milli takımımızın. Şimdiden başarılar dileyelim onlara da. Ben de sınavlarından ve diğer işlerinden vakti kaldıkça orada olacağım. Akredite oldum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Arjantin için Messi neyse bizim için Larkin'i Tuncay Başkan bırakamaz diyor.
0: Vallahi bana da öyle geliyordu ama artık

0: konuşulanlar pek o yönde gelmedi bana. Yani şimdi çok ben bu arada benim bilgim yok ama yani spekülasyonlar üzerine konuşuyorum. Ben de şaşırmıyor değilim. Bırakmaz gibi düşünüyordum. Zaten kaç yıllık kaldı kontratta bilmiyorum ama şu kesin yani. Şimdi Larkin o kontrat oyuncusu artık değil. Neden değil? Çünkü yani maçların yarısında ancak oynuyor. Belki oynuyor hatta. Ancak da diyemiyorum. O yüzden şey bilemiyorum ama geçen seneki yani geçen sene tarihi başarısızlık olarak açıkçası adlandırırım ben yani. Çok büyük bir bütçeyle girilen sezonda neredeyse sonuncu bitirdi Efes sezonu. O yüzden bir yeniden yapılanma için daha iyi bir zamanlama olamaz bence. Ben böyle düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz de bir an önce 12 dev adamın maçları başlasın. Özellikle şu dönemlerde milli başarıya çok ihtiyacımız var demiş. Gerçekten iyi bir döneme denk geldi değil mi Ali?
0: Onlara Lenin Sultanları izlemeni tavsiye ederim o zaman. Abi buraya bulacağız. Bayağı iyi gidiyorduk. Ben Çin maçını açtım geçen. Geride yedik sonra başka yani
1: Evet.
0: anneannemle yedim. Başka bir diziye falan geçtik de. Bir baktım 2-1 gerideydi Türkiye. Çevirmişler maçı 3-2 kazanmışlar. Ve galiba ikinci pencereyi namarlı bitirdiler genelde galiba.
1: Evet, 4'te 4
0: Onlar
1: oldu.
0: şu anda göğsümüzü kabartıyor. Yani orada acayip bir başarı var ya. Orası şu an herhalde en başarılı branşımız orası galiba. Ki erkek basketbolda hiç şey değil. Neredeyse denk oluyor ayrı konu. Avrupa ikinciliği olsun. Şimdi bu dünya şampiyonasına da gideriz yani diye düşünüyorum. Çok büyük sürpriz olur gidemezsek. Bu arada evet yani o çok, orada şöyle güzel bir nokta var. Türkiye'nin kadrosunda NBA oyuncuların hepsi var. Adem Bonus, Alperen Şengün'ü falan hepsi geliyor. O yüzden izlemesi keyifli olacak kesinlikle. Çok güzel maçlar izleyeceğiz bence.
1: Peki Ali, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Valla bahset yani şey var tabii yani ne bileyim Beşiktaş'ta ayrılıklar var, markalanlar var onlar belli. Heh,
1: Bir
0: o
1: dinleyicimiz bu arada
0: yani
1: şunu da sormuş. Şunu da
0: Antetokounmpo
1: ekleyeyim.
0: takas oldu.
1: Efendim?
0: Yani Antetokounmpo takas oldu. Gördüm mü bilmiyorum.
1: Görmedim. Nereye oldu?
0: Miami Heat. Miami kadronun yarısını Milwaukee'ye gönderdi.
1: Oo.
0: Ve Antetokounmpo'yu aldı. Böyle Hayme Hakezler, Tyler Hero'lar falan hepsini gönderdi. İnanın yani sezonun açık ara trade'i bu oldu yani. Ve artık buradan nasıl yapılacak ben merak ediyorum ki şeyi gördük bile. Boston Celtics de sağlam bir paket teklif etmiş. Jaylen Brown falan teklif etmiş yani öyle söyleyeyim. Onu kabul etmemişler. Miami kabul etmişler. Hemen bakayım. Tyler Hero, Kelly Oubre, Hayme Hakez Jr., Kasparov, Zeki Cioniş. 3 tane birinci tur draft hakkı ki bir tanesi bu senenin 13. sırası. Bayağı kritik bu sene çünkü draft bayağı iyi. Bunların hepsi Milwaukee Bucks'a gidiyor. Miami Heat, Bobby Portis ve Antetokounmpo'yu alıyor. İki takım da şu an şey yapamıyorum yani. Kim kaldı gibi düşünüyorum yani nasıl olacak çok kuramadım kafamda ama yani bundan daha şeyi gelmez yani. Zaten bunun böyle takasın bir üst segmenti Anthony Davis, Luka Doncic takası bence yani.
1: Bir dinleyicimiz de merhaba kaçırdım galiba, Galatasaray'ın durumu nedir? Kadro güçlendirmesi yapılacak mı diyor Nezir Bey.
0: Galatasaray'ın durumu birazcık problemli. İşte genel menajerliğe Vladimir Mitsov geldi hatırlarsınız. Fakat daha dün resmen açıklandı. Vladimir Mitsov'la yollar ayrıldı. Sebebi de yani Mitsov'un bütün transferleri aynı menajer şirketinden oyuncularla yapmaya çalışması oldu. Yani orada hani takımın kulübün menfaatlerinden ziyade birazcık hani kendi menfaatlerini ön plana koyduğunu düşündürdü açıkçası. Mitsov ve dolayısıyla yollar ayrıldı onunla. Bu işte hala çok geç değil yani. Daha Temmuz daha gelmedi. O yüzden buradan toparlayabilir Galatasaray. Fakat yani geri giren takımlar olsun işte Çayırovası, Bordosu, Trabzonspor atılım yapıyor. Beşiktaş, Efes yapılacak falan. Yani biraz şu an herkes çalışmalara başlı bitiriyor. Takımların çoğu Süper Lig'de yapılanmayı neredeyse tamamladı. O transferleri hazır açılamamış olsa da yani. Galatasaray bu bakımdan geri kaldı. Bu onlar için bir problem. O yüzden merak ediyorum ben de ama yani Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi için durumlar hiç iyi değil şu an bugünden bakınca. Toparlarlar mı? Ona hep beraber göreceğiz onu. Aklıma bir de şey geldi. Kadın basketbolda görünen o ki bu sene Galatasaray'ı Fenerbahçe'nin önünde favori göreceğiz galiba. Onu da ekleyeyim.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Ali Şiviloğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada Portekiz-Özbekistan maçında da 11'ler belli oldu. Portekiz'de kaleyi Diogo Costa koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte João Cancelo, sol bekte Nuno Mendes, stoper ikilisi olarak Ruben Dias ve Veiga ikilisi. Onların hemen önünde Ruben Neves ve Vitinha. Sağ kanatta Pedro Neto, sol kanatta João Felix, merkezde Bruno Fernandes, ileri uçta Cristiano Ronaldo ile gol arayacak Portekiz. Özbekistan karşısında ilk maça göre büyük değişiklikler geldi Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez'den. Özbekistan'da ise kaleyi Nematov koruyor. Savunma üçlüsünde Aşurmatov, Abdullayev ve Kusanov üçlüsü. Sağ kanat bekte Karimov, sol kanat bekte Nasrullayev. Ortada Şukurov ve Kamrobekov var. İleri üçlüde sol kanatta Ganiyev, sağ kanatta Feyzullayev ve ileride Şomurodov'la gol arayacak Özbekistan. Yedekler arasında Yusupov yer alıyor ki Özbekistan'da da bir kaleci değişikliği oldu 11'de. Devamında Ergaşev, Alidyanov, Eshmuradov, Ulmasaliyev, Urozov, Sayfiyev, Mozgovoy, Orunov, Kamdamov, Esanov, İskandarov, Cihanov, Amonov ve Sergev yedekler arasında yer alan isimler. Portekiz'de ise yedek kulübesinde Jose Sa, Rui Silva, Nelson Semedo, Thomas Araujo, Diogo Dalo, Gonçalo Inácio, Matheus Núñez, Bernardo Silva, Ruben Neves, Samuel Almeida, Costa, Gonçalo Ramos, Francisco Trincao, Rafael Leao, Gonçalo Guedes ve Francisco Conceição yer alıyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 20'de başlayacak mücadele Enerji Stadyumunda. Özbekistan teknik direktörü de bu arada İtalyan efsanevi stoper, eski efsanelerden Fabio Cannavaro, yeniden hatırlatmış olalım. Karşılaşmayı Faslı hakem Celal Cayet yönetecek. Yardımcıları Zakaria Brinsi ve Mustafa Akarkat. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Portekiz ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmıştı. Özbekistan ise Kolombiya karşısında mağlubiyetle başladı. 3-1'lik mağlubiyet Özbekistan'dan. Bakalım, iki takımın da galibiyete ihtiyacı olan mücadele heyecanlı bir karşılaşma olacak. Dünya Kupası'nda K grubunda, 23'te de L grubunda İngiltere ve Gana karşı karşıya gelecek. Grubun ilk karşılaşmasında galibiyet alan iki takımı Gana 90+1'de Panama karşısında o galibiyeti almayı başarmıştı. İngiltere'de Hırvatistan karşısında adeta şov yapmıştı gerçekten 4-2'lik bir galibiyetle. Araya gidelim. Aranın ardından Koray Güçlü bizimle birlikte olacak.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
8: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
9: Merhabalar, iyi akşamlar Göksel'in.
8: İlk olarak milli takımımızla başlayalım abi. Büyük bir fiyasko. Hiç beklemediğimiz bir senaryoyla karşı karşıya kaldık. Nasıl değerlendiriyorsun? Böyle bir beklentin var mıydı diyeceğim ama kimin olurdu ki böyle bir beklenti?
9: Yok tabii ki, hiç böyle bir beklentim yoktu. Bir ya da iki olarak çıkacağımızı düşünüyorduk ki seninle de daha turnuva başlamadan iyi bir kura çektiğimizi konuşmuştuk. Evet. Ama tabii ki sahada bir şey veremeyince böyle olmuyor sevgili Göksel'in. Çok güzel bir şey söyledim. Fiyasko. Sayın Hacı Osman'ın onunla göre böyle eleştiri yapınca falan kızıyorlar. Öyle anlıyorum ama ben...
8: Abi gerçekten... oraya bakarsan bizim tutuklanmamız gerekiyormuş eleştiri yapınca.
9: Evet. Yani 48 takımla bir Dünya Kupası'na 32 olsa gidemeyeceğimizi, gitmemizi çok büyük başarı olarak gören bir insan varsa bir şey diyemiyorum ama ben sıfır gol ve sıfır puanla iki maçta hani Haiti'den sonra eğlenen ikinci takım olmayı ben kendime yediremiyorum. Şu an Kuruçoğan'ın şansı devam ediyor. İran'ın nasıl şartlarda nasıl mücadele verdiğini görüyoruz.

0: diyorsun sevgili Göksel'in. Evet. Katar ikinci maçında 6-7 ama hala şansı var. Yani dün mesela Norveç-Senegal maçını herkes izlemiştir. Öyle kaybetsek kimse bir şey der mi sevgili Göksel'in Allah aşkına?
1: Kimse bir şey demez abi. Maç. Öyle bir grupta ama öyle kaybedip evet. Ya öyle elenmek hiç ama, kimse bir şey demez.
0: Ama bizim iki maçta da ortaya konulan oyundan yok 60 tane şut çektik, yok 70 tane, yok şu kadar topla oynadık. İnsanları kandırmayalım. Çok büyük bir başarısızlık ortada ve bunun bir hesabı verilmeli diye düşünüyorum.
1: En yani can sıkan da o açıklamalar abi. Göz göre göre insanlar kandırılmaya çalışılıyor ve nedense oyuncularımız çıkıp taraftarı azarlıyor. Böyle bir şey daha önce görmüş müydün?
0: Yok, hiç böyle bir şey görmedim biliyorsun. Biz bundan önce başarısızlıklar yaşadık. 2016'da biliyorsun bir patlak veren olaylar vardı ama orada da bu olaylar yaşanmamıştı. Herkes bilincindeydi. Şimdi dediğin gibi ilk maçtan sonra Samet çıkıyor işte bizi Twitter'dakiler etkiliyor. Ya abi etkilenmeyeceksiniz. Siz sonuçta profesyonel futbolcularsınız. Bu milli formayı da ilk defa giyen isimler değilsiniz. Ya hakkını veremediler. Yani ben çok büyük bir fiyasko. Ben çok üzülüyorum. Ya Göksel'in turnuvaya bir ay var ve biz turnuvayı kapattık. Ya biz daha bir ay orada maç izleyeceğiz. Ve bizim evet. Milli takımımız eğer ki bir ya da iki çıksa sen de görüyorsundur. En kötü son 16 yapacaktık. Çünkü çeyreğe kadar iyi de bir kurağımız vardı. Ama biz bu heyecanları yaşayacağımıza şimdi acaba son 32'de artık hangi takımı tutsak derdine düşeceğiz yani. Ne kadar acı bir şey ya.
1: Kesinlikle.
0: Ondan sonra eleştirmeyin. Yani hiç kimse de çıkıp yani Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'e hala laf sokmaya çalışıyor. İşte yok Sayın Akın Gürle'yi diyor ki göreve ne yaptı insanlar eleştirmesin mi kimse size? Yani öyle bir şey ben gerçekten çok yadırgıyorum. Yani tamam eleştiri dozunu artıranlara da demiyorum ama normal herkes eleştirecek. İnsanlar üzüldü. Ya 24 yıl sonra böyle bir şey heyecanı yaşadık. Daha ikinci maçtan havlu atmak hepimize çok koymadı mı Göksel'in? Bana çok koydu gerçekten.
1: Koray abi zaten şöyle bir şey var. Yani kendileriyle çelişiyorlar abi. Şurada mesela kendileriyle çeliştikleri bir durumdan bahsedeyim. Madem şu buraya katılmak zaten büyük bir başarıydı. Biz kendimize gurur duymalıyız diye düşünüyordunuz. O zaman Avustralyalı Degenek'in açıklamalarına niye böyle tepkiler verdiniz?
0: Evet. Ya bir kere Sayın Federasyon Başkanı giderken ne diyordu Göksel'in?
1: Kupayı alacağız diyordu abi. Kupayı alacağız diyordu.
0: Tamam. O zaman beklenti yüksek mi ya? Bizim bir de ya Göksel'in şuna çok gülüyorum ya. Bizim takımımız tecrübesiz ya. Bizim takımımız nasıl tecrübesiz? Bir iki oyuncu dışında tecrübesiz isim mi var orada? Ya nasıl tecrübesiz bu takım?
1: Ya Hakan Çalhanoğlu çıkıp genç bir takımız diyor abi. Hakan Çalhanoğlu bir dahaki Dünya Kupası'na katılsak muhtemelen olmayacak mesela.
0: Olmayacak, olmamalı da bu arada. Artık olmamalılar. Yani tecrübesizliği ben anlamıyorum ya. Ya senin yedek kalecinin aldığı maaşa bütün kuruşağı takımı ya. Ya sen Allah aşkına siz dalga mı geçiyorsunuz Türk insanıyla yani? Gerçekten çok ayıp. Yani diyecek bir şey yok. Büyük fiyasko ve ben açık ve net söyleyeyim. Ben hem federasyon başkanının hem de Montella'nın görevinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar net yani. Eleştirirse eleştirir. Yapacak bir şey yok.
1: Bir diğer kendileriyle çeliştikleri konuda abi 63 şut mevzusu. Yani iki maçı da biz hak ettik diyorlar. Çok şut attık diyorlar ki o şutların verimini de gördük ama oraya hiç girmeden bile o zaman Euro 2024'te Avusturya karşısında biz hak etmedik mi yani? 26 şut attı adamlar kalemize.
0: Ya ben futbolda çok mesela basketbolda istatistik önemli değil mi?
1: Evet.
0: Göksel'in sen iyi izin yani ama futbolda şöyle söyleyeyim. Zaten çok topla oynadığında illa kazanacaksın diye bir şey yok ya da şut çektiğinde. Böyle bir futbol yok. Hatta istatistik bakacak olursan böyle 75 üstü top oynadığında o takım sıkıntı yaşıyor demektir. Çünkü adam sana geride duruyor sen sürekli top çeviriyorsun. Gökhan Dinç'in kulakları çınlasın hani çıldırdı ya.
1: Evet evet.
0: Gerçekten oradan oraya abi. Yani bir işte Deniz Gül'ün ve Meri'nin kafası var. Bir de 89'da kaçan var. 45 dakika 50 dakika 10 kişi oynamış takıma da bu kadar pozisyon bulun ya. 30 tane şut çektin de yarısı dağlara taşlara gitti yani onlara şut saymıyoruz ki biz. Yani bu kadar kendimizle çelişiyoruz. Gerçekten kendimizle çelişiyoruz. Dediğin gibi Avusturya maçında o zaman neler kaçırdı adamlar biz turu geçtik. Hep ne söylüyoruz hani resultante important yani sonuç önemli.
1: Evet.
0: Sonuç önemli abi sonuç alamadın ya. Ya berabere kalsaydın bari de son maç bir heyecanımız olsaydı kaybetsek de son maçta ev sahibi yenemedik falan deseydik bari yani. Sen bunu bile yaşatamadın bize ya. Biz neden bahsediyorlar gerçekten anlamıyorum.
1: Kesinlikle. Son grup maçı var ama çoğu kişi uyanmayacak bile, izlemeyecek bile muhtemelen.
0: Valla açık ve net söyleyeyim uyanmayabilirim. Yoksa ya içimden gelmiyor ki.
1: Evet.
0: İçimden gelmiyor yani. İçimden gelmeyen bir şey içinde.
1: Hatta
0: yani birçok insan için
1: şöyle yani. Söyleyeyim abi ben de şunu düşünüyorum. Ya uyanırsam gider Paraguay Avustralya maçı aynı saatte, onu izlerim, daha rekabetçi bir maç olacak en azından.
0: Evet, bir de orada sıralamayı da belirleyecek maç, doğru söylüyorsun yani. Haklısın. Ne diyeceksin, çok acı bir şey ama doğru.
1: Bir diğer tarafta tabii yani sorumluluk almayan yıldızlarımız da vardı. Bunlardan birisi Arda Güler. Hatta Nihat Kahveci bir demeç verdi. Ya ben o kaçak oynamaları bilirim diyor. Gerçekten kaçak oynadı. Çok sorumluluk almadan, evet, benden çıksın diye paslar verdi.
0: Evet, Arda. Yani sorumluluk almayan çok tabii. Arda daha genç diyoruz ama olsun. Arda artık Real Madrid'de oynuyorsa, ilk 11'de şans bulabiliyorsa artık sorumluluktan kaçmaması gerekiyor. Hakeza Hakan Çağlanoğlu. Hakeza defansımızdaki tecrübeli isimler. Tek de ya ben bak Can Uzun'a, Deniz Güle falan bir şey diyemem. Daha yeniler ama Arda da dahil buna. Arda çünkü ilk defa oynamıyor. Arda bir 2024 Avrupa Şampiyonası geçirdi. Artık ben o tecrübesizlikten bahsetmesinler bize. Çünkü adam geçirdi. Burada bir kere iyi çalışamamışız. İyi geçirememişiz biz dönemi. Sevgili Göksel, bu çok net. Yani en kötü fizik olarak en kötü takımlardan biriyiz ya.
1: Yani abi sen de şu izlenimi aldın mı? Yani bana çok şu geldi. Oyuncular, Montella hepsi şey demişler. Ya çok rahat grup. Biz zaten buradan yükseliriz, sonra sıkı çalışmaya başlarız.
0: Galiba evet, ama öyle değil işte futbol. Evet. Futbol öyle değil ya. Gördün bak, İran-Belçika maçını gördün ya. Yani birçok şey, yani o kadar çok örnek var ki şu maçlarda. Ya Irak bile Fransa karşısında bir mücadele göstermeye çalışıyor. Ben bunları üzülüyorum Göksel'in ya. Vallahi ya biz o mücadeleyi bile yapamadık. Yani Yeşilburun adalarını iki maçtır görüyorsun. Ya bunları yapamıyorsun. Ondan sonra yok şöyleydi, yok böyleydi demek. Ya hiçbir şey yapamadık ya. Niye böyle hazırlıksız gitmişiz, ben anlayamıyorum. Yani tam anlamıyla hazırlık olarak çökmüş yani milli takım. Yani burada da hep herkesin söylediği ama sonuçta hani bir tane ispatımız yok ama bir adamcılık mı var bu milli takımda, çok merak ediyorum yani.
1: Ki Montella'nın demeçlerinde de ben hep çok takdir ediyordum Montella'yı ama şok oldum. İnanılmaz bir güç zehirlenmesi gördüm abi. İşte bizi Türk olmamakla suçlamalar. Ki taktiğine de yansımıştı bu abi. Şimdi biz bu adamı gizli forvet olarak ilerideki oyuncuları çok iyi kullanmasıyla övdük de Kerem'i alıp gizli forvet değil de direkt santrafor yapmayı denersen olmaz ki o iş.
0: İkinci maçta da hala aynı şeyleri düşünüyorsun. Hala aynı şeyleri yapıyorsun.
1: Evet.
0: Evet, Montella 2024'te böyle değildi. Göksel'in artık iyice Türkleşmiş. Öyle söyleyeyim yani. İyice Türkleşmiş. Yani tribünlere oynamayı çok net bir şekilde öğrenmiş sevgili Montella.
1: Tabii nasip diyor abi mesela eğlenmemize.
0: Evet yani tam bu. Yani nasip de bu kadar kötü oynarsam nasip öyle olmuyor ya. Bu kadar emeğe, bu kadar ciddi yani, prime geldiğinde herkes konuşuyor Türk milli takımında ne yazık ki. Ama sonuca geldiğinde böyle ya, voleybol takımımızı izliyorum. Ondan sonra 2-0'dan geri dönüyorlar. Mücadelesini görüyorsun. Ya diyorsun bu futbol takımımıza bak, bir de kadın voleybol milli takımımıza bak ya diyoruz. Gerçekten ya, helal olsun. Kaybetse bile helal olsun diyeceğiz. Çünkü mücadeleyi görüyoruz ha. Bizim demek istediğim o. Belki kazanamayabilirsin. Gruptan da çıkamayabilirsin ama bir mücadele göremedik biz ya. Göremedik yani.
1: Kesinlikle 5 gün sonra basketbol milli takımımızı da göreceğiz. Yani Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar yükseldiler. Kaybettiler. Canları sağ olsun dedik. Yani son topa kadar mücadele ettiler. Son topta kaybettiler. Böyle olmalı
0: yani,
1: çünkü.
0: Biz zaten öyle diyoruz yani. Tamam. Başarısız anlar olabilir futbol. Mücadele görmeyince hele ki milli takımdan insan üzülüyor. Ya ben çok büyük bir hayal kırıklığı. Ya ben gerçekten demiyorum şampiyon oluruz yarı final ama gerçekten ben çeyrek final bekliyorum. Ya çünkü güzel, yolumuz da rahattı ya. Şimdi bak Amerika'nın yolu lider olursa o kadar rahat ki. Evet. Bir bakmışsın Amerika çeyrek final görmüş bak. Ciddi söylüyorum. O kadar rahat bir gruptaydın. Yani yolun da rahattı. Bir daha böyle bir grup bulabilir. Yani gerçi 48 takımla gene olabilir. Ama ya bak ne zor gruplar vardı ya. Şimdi Hollanda ile İsveç'in olduğu grupta olsak derim ki ya tamam, iki tane zorlu takım vardı. Öyle bir şey de yoktu yani. Gerçekten üzücü ya.
1: Ki şöyle bir şey de var abi. Şimdi bize olsaydı ya, bize karşı hakem o kararları vermiş olsaydı Paraguay maçında, topa tutmuştuk hakemi. Hakem de bizim tarafımızdaydı.
0: Değil mi? İlk defa o hani ağız şeyini ilk defa bizde uyguladılar ve hakem bizi gerçekten bize öyle neredeyse sıfır hatayla maç yönetti hakem.
1: Tabii abi, yani kaleci evet, sakatlanıyor, kalk diyor, inanmıyor adam ya, böyle
0: evet,
1: bir şey var
0: yani
1: mı?
0: Çok da iyi, çok iyi bir hakemlik gösterdi. Ya üzücü Göksel'in ya. Yapacak bir şey yok. Biz bir ay artık diğer takımları izleyeceğiz. Futbol evet, severler olarak yapacak bir şey yok.
1: Peki Messi'ye ne diyorsun abi? Bugün de Ronaldo'nun maçı var. 11'de yer alıyor. Messi evet, inanılmaz işler yapıyor.
0: Yani Messi 2 maç 5 gol inanılmaz Göksel'in yani. Şapka çıkartılacak bir iş. Belki kadrosu en iyi kadrolardan biri değil ama Messi'nin etrafında toplanmış, hani inanmış oyuncular topluluğu var. Hatta yani sahaya çıkarken bile Göksel'in fark ettiysen Değil mi? Yani Messi'nin arkasından yürüyen bir böyle

0: inanmış bir topluluk var. Çok saygı duyuyorum. Helal olsun gerçekten. Yani inanılmaz bir şey. Bu yaşta bu ya gollerden sonra yemin ediyorum bizdeki oyuncuların hiçbirinde böyle bir inanç yok ya. Adam gollerden sonra kendinden geçiyor ya. Yani işte bu aidiyet duygusu, o ülke sevgisi budur. Yani bir şey diyemiyorum. Ronaldo'nun da artık bir sahne alması lazım. Messi'yi kıskanıp öyle söyleyeyim yani. Ama tabii Haaland'ın da şu ana kadarki performansını beğeniyorum. Tabii Fransa'da da Mbappé'nin ikisi de iyi performans sergiliyor.
1: Ki bugün Harry Kane de kendini gösterebilir İngiltere'de.
0: Evet, evet bir de o var. Yani yıldızlar şu ana kadar iyi gidiyorlar. Bakalım hangi yıldız öne çıkartacak ya da hangi yıldız bu kupayı takımına getirecek, merakla bekliyoruz. Ama bir de şunu söyleyeyim, hani kötü turnuva diyorlar ya, ben o kadar kötü bir turnuva geçtiğini düşünmüyorum.
1: Ben de yani aynı fikirdeyim abi.
0: Ben mesela işte Norveç-Senegal maçından çok büyük keyif aldım abi. Çok büyük keyif aldım ya. Ya futbol kazanırsın ama oyun var, tribünler, o Norveç taraftarının da ben çok keyif aldım. Yani bazı maçlardan çok keyif aldım. Yani çok kötü bir turnuva değil, daha kötü turnuvalar izledik yani. Ben yaşım gereği 94'ü hatırlıyorum. Uyuyorduk. Çok ağır, erken saatlerde çok sıcaktı. Çok ağır turnuvaydı yani. 2006 Almanya sıkıntılı turnuvaydı ama ben bu turnuvanın denildiği kadar kötü bir turnuva olduğunu düşünmüyorum.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim abi. Peki son olarak Fenerbahçe'de transfer dönemi, evet. Vedat Muriç geldi. İsmi geçen Girassi var ama olacak mı bu transfer sence ve senin duyduğun isimler var mı? Yoksa Dünya Kupası mı bekleniyor?
0: Fenerbahçe şimdi hocanın da istediği, İsmail Kartal'ın da istediği bir stoper ve bir tane daha forveti bitirmeye çalışıyor. Zaten Girassi dedin. Yani ona yoğunlaşmış durumda. Yani Malangsar ismini zaten sen de biliyorsun. Ona evet. Çok yoğunlaşılmış durumda. Hani bitirmeye çalışıyorlar. Ama dediğin gibi bazı şeyleri hem kadrodaki şişkinlikten hem de Dünya Kupası olduğu için yani ekstra eklemelerde bence de bir Temmuz ayının ortalarını bulabilir. Ama dediğim gibi ben bir hafta 10 gün içinde kesinlikle stoper ve artı Girassi gelirse şaşırmam. Onu söylemiş olayım.
1: Fenerbahçe ve Beşiktaş için abi zor oldu bu durum Dünya Kupası'nda olması. Çünkü evet. Bir ay bile değil, bir aydan daha kısa süre sonra artık sezonu açmış olacaklar. Zaten 8 tabii. Ağustos gibi ligler de başlıyor. Yani Dünya Kupası bittikten 20 gün sonra ligler başlayacak.
0: Dünya Kupası bitiyor 19'unda, 21-22'sinde Fenerbahçe'nin, 22-23'ünde de Beşiktaş'ın evet. Maçı var. Yani öyle bir sıkıntı var gerçekten. O yüzden de yapacak da bir şey yok, öneleme yani. Ülkede ne yazık ki böyle bir durum oluyor, öneleme oynuyoruz. O yüzden onlar sıkıntı olacak. Fenerbahçe'nin ama geniş bir kadrosu var ve her halükarda Zorlik Gabze'yi geçmesi lazım. Yani eksik de olsa, transferler de gecikse, bu kadar net yani. Bu kadar Fenerbahçe'nin bir oyuncusunun maliyetine bütün takım Zorlik Gabze. O yüzden Fenerbahçe'nin bunu atlatması gerekiyor. Hoca da onun planlarını yapıyordur. Fenerbahçe'nin elden çıkarması gereken çok fazla isim var. Sevgili Göksel, ilk önce biraz da onlara yoğunlaşılması. Yani kalecisinden tut, orta alanından tut. Defansta 3 tane yabancı var. Omar Fayet, Diego Carlos, Becao. Üçü de düşünülmüyor. Yani bunları elden çıkarmakta önce bir düşünülmesi gerekiyor. Tabii Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradan çıkacak karar da çok önemli. Yani herkes diyor ki 10 artı 2 2 olacak. Bazısı diyor ki 12 artı 2. Bazısı aynı kalacak diyor. Bakalım ne olacak yani. Herkes katılacak herhalde. Orada da çıkacak sonuç çok belirleyici olacak bütün takımlar için.
1: Çok enteresan değil mi abi? Yani evet. Bir ay sonra neredeyse lig başlayacak diyoruz. 1,5 ay sonra. 1 ay sonra da elemeler başlayacak ama yabancı kuralı daha ülkemizde belli değil.
0: Evet evet. Ya ona bakarsan değil mi şey, çoğu yerin fikstürler çekildi. Ne zaman kim nerede oynuyor belli. Daha bizde fikstürler bile daha sonra çekiliyor. Biz hep böyleyiz ama. Ya bizim bu yabancı kuralı sürekli değişiyor Yüksel'in yani. Biz bile bazen şaşırıyoruz söylerken yayınlarda falan, yanlış yapıyoruz çünkü hep değişiyor. Yani bence de bir şey söylenmeyse onda devam edilmeli.
1: Kesinlikle bir standart olmalı çünkü kulüpler bir yıllık planlama yapmıyorlar yani, önünü görmesi bizim, gerekiyor.
0: Bizim kulüpler bence planlama yapmıyor ki çoğu yani, bir yıllık bile değil, planlama yapmıyorlar Göksel'in. Ya 10+4 geçen sene çıkmadı mı? Ona göre yaptık ama yok. Bizde her şey günü birlik olduğu için zaten başarısızlıklar da bundan geliyor. Ya 10+4 deneyimi sen ona göre kadronu kur. Ama Fenerbahçe, Galatasaray ya da Anadolu'daki çoğu takım, herkesinde sıkıntı var yani.
1: Mesela herkesde Koray var. Abi bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nın nasıl bir formatla oynanacağını biliyor musun? Ben bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Yok, galiba gene değişecekti değil mi, ama gruptan normal elemeye mi ne dönecek galiba? Öyle bir şey oldu.
1: Öyle bir şey ama bilmiyoruz. Sürpriz olacak. İzleyince göreceğiz. Böyle bir şey olabilir
0: zaten
1: mi?
0: Zaten inşallah da grup saçmalığından dönülmüştür. Yani şey dediğin FA Cup gibi, Almanya Kupası gibi, İtalya Kupası gibi eleme olur. Hadi son yarı final ya da çeyrek finalden sonra ikili maç oynarsın. Olur biter. Bizde saçma sapan grup

0: Ya grup ne alaka kupada, ben anlamıyorum zaten. Çok saçma. Onun da değişmesi lazım da bilmiyorum ya. Bir şey oldu da o kadar çok değişiyor ki unutuyoruz. Yok senin. Gerçekten unutuyoruz yani.
1: Ki bunlarla uğraşacak işi de yani meşguliyeti var şu anda federasyon başkanının. Fatih Terim'le medya önünde kavga etmekle meşgul.
0: Ya o da evet ya. İyice çok gereksiz bir noktaya gidiyor. Bence biraz kendini rakip görüyor diye hissediyorum artık Fatih Terim'i. Acaba Terim hani oraya mı hazırlanıyor diye bir oraya oynuyor gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Kulislerde sen de duyuyorsundur sevgili Mustafa Eröğüt. Herkesin tanıdığı futbol camiasının içine onun da aday olacağı söyleniyor ilk seçimde. Bir ilginç bir seçim olacak herhalde ilk federasyon seçimi. Görüntü ona doğru gidiyor.
1: Ne zaman olacak abi peki?
0: Yani benim galiba seneye değil mi? Seneye yazın galiba.
1: Erken bir seçim olmasını bekliyor musun? Peki Mehmet Büyükekşi döneminde böyle bir şey olmuş.
0: Olabilir. Çünkü. Olabilir, olabilir. Yani başarısızlık var ama resmen meydanda okudu farkındaysan.
1: Evet.
0: Hatta Montelli'ye de sahip çıktı. Kendisi de Fatih Terim'e üstü kapalı meydan okudu. Ben öyle algıladım açıkçası. O yüzden bilmiyorum ya, bu süreçler dinamik süreçler Türkiye'de. Dediğim gibi Büyükekşi'de ve Mehmet Ali Aydınları da zaten bir anda değişiyor iklim Türkiye'de. Farklı bir anda bakarız kongre olmuş, başkan değişmiş. Hiç şaşırmayız yani. Bakalım ne olacak.
1: Peki Koray abi, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız
0: için. Ben teşekkür ederim Gökçen'in. Yayınlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Aykut Bey yazmış. Zeynep kardeşimiz İngiliz rakibini İngiltere'de eledi şeklinde. Harriet Dart karşısında Wimbledon öncesinde artık son turnuvalar 29'u yanlış hatırlamıyorsam Wimbledon'ın başlangıç tarihiydi. Zeynep Sönmez ilk seti 6-4 kaybetti Dart karşısında ama sonrasında 6-2 ve 7-5'lik setlerle kazanmayı başardı. Aykut Bey de bizlere aktarmış. Tebrik ediyoruz temsilcimiz Zeynep Sönmez'i. Bir diğer yanda tabii ki milli takımda neler oluyor? TRT Spor'da Fatih Doğan açıklamıştı. Dinleyelim Fatih Doğan neler aktarmış.
2: Oyuncularla bir uzun yıllar, belki 3-4 turnuva birlikte gidecek bir ekip var dedi. Hocamız da dedi, şimdiye kadar başarılıydı. Arkasında duracağız. Bir değişim söz konusu değil mesajını verdi. En azından Amerika maçı öncesi bu açıklamayı yaptı. Tabii toplumda şey vardı, hepimizde de acaba mı şeklinde. Hocayla yollar ayrılır mı? Bir istifa gelir mi? Şeklinde. Toplumda haklı olarak
3: eleştiriler yoğun.
2: Eleştirilerle beraber eleştirilerin arkasından gelen böyle bir süreç oluşmuştu. Ama başkan bu tartışmaları şu an için kapatmış durumda. Hem oyuncuların arkasındayım dedi, hem de Montella'nın yanındayım dedi. Başkan bu tür durumlarda tarzı tavrını az çok anladık. Yani kendi doğrularıyla yaşayan, kendi doğrularından da geri adım atmayan bir karakteri var. Doğrudur, yanlıştır tartışırsınız ama böyle bir bakış açısı var. İşin ilginç tarafı şu: İbrahim, ben 6 Avrupa Şampiyonası yaşadım Türkiye ile. Bununla 2 de Dünya Kupası oldu. Akdeniz oyunlarını falan saymıyorum ama milli takımla yaşadığımız süreç içerisinde ilk defa böyle bir durumla karşı karşıyayım. Benim için de çok yeni bir tecrübe oldu. Yani 6 gün içerisinde şampiyonaya veda ettik. Evet. Ya kötü başladığımız turnuvalar vardı.
3: Son maça kadar hep sürdürdük.
2: Son maça, o heyecan sürdü vesaire falan. Yani infazını bekleyen şey gibi hissediyorum kendimi.
3: Gün geçmiyor.
2: Gazeteci gibi gün geçmiyor. Arıyorsun karşıdaki muhataplarınla ilgili bir volüm düşüklüğü var. Hakikaten patolojik olduk yani. Futbolcular çok uykusuz geçirmişler, çok moralsizler, çok fazla düşmüşler. Bunları toparlamak kolay değil. 2 gün çok kötü. Yani ben Avustralya maçından sonra kötü diye görüyordum ama kötünün de kötüsü varmış. Amerika maçına kadar toparlanmaları lazım. Çünkü sonuçta bir milli maça çıkıyorsunuz. Evet, turnuvadan elendik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Üzüntü yaşıyoruz. Ama bir de oynamamız gereken bir milli maç var. Bunun da altını çizmemiz lazım. O maça da çıkmamız gerekiyor.
3: Yani son maç Birleşik Devletler galibiyetle kapatmak istiyoruz.
2: Maçı yani, orada Ay Yıldız'ı temsil ediyoruz. Her maç bizim için kıymetli, önemli. Temsil anlamında çok önemli. O yüzden farklı bir maç olacağını düşünüyorum. En azından şundan rahatız. Amerika ofansif oynuyor, cesur oynuyor.
3: Oyun oynuyor.
2: Size de, biz de bu oyunları becerebilen, iyi oynayan bir takımız. Yani rakip oynarsa kapanmazsa, güçlü olursa biz de buna cevap verebilecek durumdayız. Evet, defansta hala sıkıntılarımız var. Bu savunma yapan takımlardan yediğimiz goller olması, hiç gol atamamış olmamız bir veri midir? Veridir. Ama şimdi Amerika baskılayacak, biz savunmadaki ne yaparız onu bilmiyorum ama gol atabileceğimizi düşünüyorum. Atmamız da lazım. Yani 96'da en son 0 puan, 0 golle dönmüştük. 16 takım arasında ilk katılmıştık Avrupa Şampiyonası'na. Yıllar geçti tarihten. Birçok hikaye yazdık. Avrupa üçüncülükleri yazdık, dünya üçüncülükleri yazdık ama İşin ilginç tarafı İbrahim, şunu yaşamadık. Biz taktiksel anlamda bizim oyunumuz sistemsel olarak ofansif oyun, santroforlu oyun, kapanan takımlara karşı bugünün konusu değil.
3: Bize bir 9 gerekiyor.
2: Kesinlikle 9. Yani var da 9'larımız da var. Yani hep onu söyledik. Bugünün konusu değil. Sonuca göre konuşmuyoruz. Sonuca göre konuşanlardan olsak dersin ki ya bunu baştan söylemiyordun diyebilirsin. 3 yıldır bütün yayınlarımızı açın. Hocam A planını tutuyor büyük takımlara karşı. Kapanan takımlara karşı B planın var mı? Kimle oynayacaksın? Denizde mi oynayacaksın? Yani bütün isimleri yazdık. Türkiye'de ne kadar uzun santrafor varsa onların hepsini dile getirdik. Ama hoca tercih etmedi. İnat etti. Bence biraz hoca orada kendi fikrine aşık gibi davranıyor. Bu inatlaşmak noktasına geldi. Yani kapanan, hadi Avustralya'yı dedim ki yani kendi sistemiyle, kendi oyuncu grubu inandığı şeylerle deneyecek, zorlayacak, kazanmaya çalışacak. Yani Paraguay maçında en azından olmuyorsa ısrar edip Paraguay maçında da aynı taktik, aynı oyuncularla sadece kanatları değiştirerek, güçlendirerek evet, çözülemeyeceğini gördük. Sonuç itibariyle üzgünüz. Evet. Hocayla da devam ediliyor. Ben daha radikal şeyler bekliyordum. Yani bu takım bana çok şey inandırmıştı. Yani bu bir şeyler yapabileceğini. Çünkü kendi takımdan da çok başarılı geldiler. Çok formda iyi bir takımımız var. Sanki maçtan sonra da söyledim. Montella'nın bu sistemi, bu anlayışı evet, bize özellikle kapanan takımlara karşı pranga vuruyor. Bu çocukların önünün açılması lazım. Daha ofansif oynaması lazım. Daha sistemsel
3: daha coşkulu.
2: Lazım. Daha coşkulu. Kanat bindirmeler, hareketleri vesaire falan kapanan takımlara karşı da evet, B planı oluşturması lazım. Ya B, Montella ya B planı oluşturacak kapanan takımlara karşı, C planı oluşturacak ya da yeniden büyük hayaller ya da hep büyük maçların, iyi güçlü takımların çıkmasını bekleyeceğiz. Kapanan takımlara oynamayı beklemeyeceğiz. Böyle bir dua edeceğiz. Böyle bekleyeceğiz ki aman iyi oynayalım diye. Sonuç itibariyle üzgünüz. Amerika maçını bekliyoruz. Futbolcuların bu süreçte toparlanacağını, bir reaksiyon verecek.
1: Fatih Tuğan'ın yorumları bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gideceğiz. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
5: Reklam

0: 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca

Stadyumunun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir

0: 21. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. Havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi. Ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amili futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle, hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmek sizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp zaten

Sevinecek çok fazla şey yok memlekette. Sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jet lag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım. Fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar verenleri sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize
dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişi olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte. Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim, öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızlık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.5-12.5 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. Baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim. Ben geçireceğim. Ben bir öz eleştiri yapacağım kendi namıma. Biz de öz eleştiri yapalım. Kime ne, nasıl bakmamız gerekiyor? Bu futbol ikliminde kimi nereye koymamız gerektiğine bakalım. Montella, 4-6-0, forvetsiz oyun, bunları çok konuştuk. Zaman zaman ben bunun Roma'daki geçmişinden kaynaklı olabileceğini söyledim. Bunun işlediği dönemler doldu, bahsettim. İyi şeyler de yaptı. Hakkını da teslim etmeye gayret ettim. Ama milli takım yetkilileri size sorduğunda forvet mi var oynatabileceğim? Son forvet Cenk Tosun'du derseniz, bugün o santraforlu oyunda, yani maçtaki herhalde etkili diyebileceğimiz pozisyonu santraforlu oyunda bulduğumuzu görebilirsiniz. Üzülerek söylüyorum. Aklıma geldikçe de sinirleniyorum. 60 dakika var mıdır? Belki daha fazla. Rakip 10 kişi. Rakip Paraguay. Kusura bakmayın. Yani hep bir Latin Amerika takımı çıkacak, fiziğini iki gösterecek, biz hemen böyle sineceğiz. Bu mu oyunumuz? Bu mu futbolumuz? Bu mu bizim bakış açımız? Mesela biz bu turnuvadan gelişim adına ne öğrenip de daha yukarı gideceğiz? Dolayısıyla bu biraz bünyede sinir yaptı. Kusura bakmayın. Bu biraz beni öfkelendirdi. Bence sizleri de öfkelendirdi. Bu konuşmaları izleyen milli takım efradından, futbolcusundan, yetkilisinden biri varsa onlar da hiç kusura bakmayacaklar. Bu öfkelerimizi, bu serzenişlerimizi normal karşılayacaklar. Ve onlar da alfabeyi yeniden yazarak bizi turnuva takımına dönüştürecekler. Bu millete böyle bir borçları olduğunu düşünüyorum. Ve bu milli takımı kulüpçülükten, dışarıdaki dedikodu ortamından uzak tutacak profesyonel bir kadrolaşmaya gidecekler. Ve bize
borçlu oldukları turnuva güzelliklerini yaşatacaklar. Diyeceğim de ben mesleği yapıyorum 17 sene oldu. Takip ediyorum futbolu belki 40 sene oldu. Ve dedim ya giriş o yüzden Mehmet Akif Ersoy'la yaptım. Tekerrür edip duruyor.

0: Ya da biz, Erzurum'da bir laf vardır, bizim olan bina dokur döner döner yine okur. Bizim konuşmalarımız da öyle. Biz buraya geldik, ümitle geldik, cebimizden geldik, gayret ederek geldik. Ama hayal kırıklığıyla dönüyoruz tıpkı sizin gibi. Hepinize buradan keşke güzel akşamlar deseydik ama ben üzgünüm abi. Kusuruma bakmayın. Bizim için Dünya Kupası bitti. Biz yoğun bir sezonun ardından tatile gidiyoruz. Beyefendilere de Bodrum'daki villalarında iyi tatiller dileriz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
9: Geçen! Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye
10: Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
9: Geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
2: Reklam bitti.
11: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
12: Yeniden birlikteyiz. Son bölümde sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Portekiz-Özbekistan karşılaşması 15 dakika sonra başlayacak yaklaşık olarak. Portekiz'de 11'de değişiklikler var. Kalede Diogo Costa yer alıyor. Sağ bekte João Cancelo, sol bekte Nuno Mendes. Stoper ikilisi olarak Ruben Dias ve Veiga ikilisi. Onların hemen önünde Ruben Neves, düzeltiyorum, João Neves ve Vitinha ikilisi. Sağ kanatta Pedro Neto, sol kanatta João Felix, merkezde Bruno Fernandes, ileri uçta Cristiano Ronaldo yer alıyor. Özbekistan'da ise kaleyi Nematov koruyor. Savunma üçlüsünde Aşurmatov, Abdullayev ve Kusanov var. Sağ kanat bekte Karimov, sol kanat bekte Nasrullayev. Merkezde Şukurov ve Kamrobekov. İleri üçlüde sağ kanatta Faizullayev, sol kanatta Ganiyev. İleride ise Eldor Shomurodov yer alıyor. Portekiz'de yedekler arasında Jose Sarui Silva, Nelson Semedo, Araujo, Diogo Jalo, Gonçalo Inácio, Matheus Núñez, Bernardo Silva, Ruben Neves, Samuel Almeida Costa, yani Samu Costa, Gonçalo Ramos, Francisco Trincao, Rafael Leao, Gonçalo Guedes ve Francisco Conceição yer alıyor. Özbekistan'da ise yedekler arasında Otkir Yusupov, Ergaşev, Alityanov, Eşmuradov, Avazbek Ulmasaliyev, Urozov, Sayfiyev, Mozgovoy, Orunov, Kamdamov, Esamov, İskandarov, Cihanov, Amonov ve Sergev yedekler arasında yer alıyorlar. Fabio Cannavaro'dan şans bekleyen isimler bu şekilde. Enerji Stadyumunda artık 10 dakika sonra mücadele başlayacak. Celal Cayet, karşılaşmanın faslı hakemi. Bugün saat 23'te, gece 23'te İngiltere Gana ile karşı karşıya gelecek ve bizi bekleyen diğer mücadelelerde yine dikkat çeken, heyecan verici mücadeleler. Sabaha karşı 5'te Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti, gece 2'de ise Panama Hırvatistan ve yarın 22 itibariyle de artık grupların son karşılaşmaları başlıyor. Saat 22'de zamanlı olarak İsviçre Kanada ile karşı karşıya gelecek. Bosna

0: Dönersek Katar'la karşı karşıya gelecek. Tabii burada hız kazanıyor gruplar. 3 tur birden, yani 2-4-6. 6 karşılaşma oynanacak. 1'de, gece 1'de İskoçya, Brezilya, Fas, Haiti yine eş zamanlı olarak. 4'te ise sabaha karşı Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, Meksika mücadeleleri. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, milli takımımızda 26 Haziran sabaha karşı 5'te Türkiye-ABD mücadelesi, milli takımımız formalite mücadelesine çıkıyor. Ne yazık ki yeniden hatırlatmış olalım. Artık programı noktalıyoruz haber masasında. Ben Göksel'in Çağrı Saray. Sizlerle birlikteydim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası sona erdi.
0: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
6: Digi Futbol hoş geldiniz. Ali Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
7: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
6: Başlarken hemen hem kanala abonelik hem de hype puanı isterim. Tekrar hoş geldin.
7: Teşekkürler.
6: Hızlıca gidelim. Bu yabancı sınırında Fenerbahçe ile Galatasaray uzlaştı mı, Galatasaray kanadında neler oluyor?
7: Evet, artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği kulisleri hareketlendi. Cuma günü bir toplantı var Galatasaray Kulübü de. Hem federasyon kanadı, hem Fenerbahçe Kulübü, hem Beşiktaş, hem de Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini artık sıklaştırmış durumda. Fenerbahçe Kulübü de, Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ın bu 10+2+2 formülüne destek veriyor.
6: O iki formülü söylesene, +2.
7: O +2 2 formülü de 2000 doğumlu ve sonrasını kapsayacak. Yani 26 yaş bandında da orada bir kriter getirilmiş olacak. Biraz daha kulüplerin eli rahatlayacak ki doğru olan bu. İşte hafta içinde, geçtiğimiz hafta röportaj yapmıştık Okan Hoca ile 3-4-3 için. Orada da hoca söylüyor, ben niye yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda bırakılıyorum? Ya ben yerli oyuncuyu yetiştiremiyorum, yabancıyı mı yetiştireceğim? İyi, kalifiye, üst düzey, hedefi olan bir takımda oynayacağım.

0: isteyen, oynayacak düzeyde olan yabancıyı zaten buraya getirmek 30'lardan 40'lardan en az başlıyor. Kimi geliyor, kimi de zaten Türkiye'yi duyunca yüzüne bakmıyor.
1: Peki, bu arada güzel röportajı.
0: Teşekkür ediyorum. Biraz sallansak da bak, yıkılmadık.
1: Sana bir şey olmadı. Ben izlerken, bilmiyorum yazanlar oldu mu sana ama.
0: Çok, çok. Evet.
1: Abi midem bulanıyor, duramıyorum. Kalktım sonra çok. Böyle bir geziyorum odada falan. Ama güzel röportaj, çok güzel başlıklar
0: vardı. Teşekkür ediyorum Okan Hoca'ya da buradan. Emir Sarıgül'e de teşekkürler bu arada.
1: Kısmını çok beğendim. Okan Burun. Bu kendini Mourinho'nun burnunu sıkması sonrası yere atması meselesinde çok temiz özel işi, onu da söyleyeyim.
0: Abi yani, her zaman Okan Hoca bu konularda yanlış yaptığında bunu kabul edip özür dileyen o erdeme sahip
1: çok,
0: insan oldu
1: çok
0: her zaman.
1: Çok temiz eleştiri yaptı. Ya abarttım dedi. O gün belki ama dedi mantıken de onu bir göstermek istedim dedi. Yaptığını dedi. O da güzel detay. Onu da
0: tek şey ekleyeyim şuraya ama o gün Mourinho'nun o hareketin değil Okan Hoca'nın kendini yere atması daha çok konuşuldu. Üzücü olan bu bence.
1: Yok be.
0: Evet evet daha çok konuşuldu abi. Okan Hoca daha çok hedefe koydular.
1: Yok yok ya o gün.
0: Ama yani, Mourinho bir maç ceza aldı
1: ya,
0: Aydın.
1: Şey oldu ya işte Mourinho'nun hiç cezayı yani çok şimdi neyse, baş, konuyu da aynen. Dağıtmak istemiyorum ama ben özellikle Fenerbahçe tarafında çok biliyorum abi çok sert girdiler Mourinho'ya bırak bu işleri artık diye. Yani sen Fenerbahçe darmadağın gidiyor onu yapacaksın. İlk maçta toplantıya çıkmayacaksın. İkinci maçta burun sıkıp ne yapmayacaksın. Okan Buruk'un o meselesi ya yere atması abartılı bulanlar olur ama Fenerbahçe tarafı da çok eleştirdi onu hatırlıyorum. Bu arada bu yabancı meselesiyle ilgili iyi bir konu. Ben de ya önümüzdeki haftaki programda seninle ya da kendi programlarımda Aziz Yıldırım ne düşünüyor söyleyeceğim. Bu bilgiyi de alayım. Son durumu da aktarmış oluruz. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Yabancı sınırında böyle bir gelişme var. Transferle gidelim. Abi Icardi'den haber geldi mi? Kalıyor mu gidiyor mu?
0: Icardi'den şu anda Galatasaray'a herhangi bir geri dönüş yok. Galatasaray hala bekleme modunda. Sayın Başkan böyle istediği için şu anda Galatasaray Icardi'yi ve yanıtını bekliyor. Ama şunu söyleyeyim. Icardi kalsa da, Icardi gitse de Galatasaray her halükarda bir santrafor transferi yapacak.
1: Mutabık alındı mı burada?
0: Net. Çok net.
1: Yani, Icardi'ye bir takvim verildi mi peki?
0: Icardi'den bağımsız Galatasaray şu anda golcü arayışında. Icardi'de kalırsa tırnak içinde yanlış anlamayın. Başkan kontenjanından kalacak.
1: Şöyle mi olacak yani Galatasaray? Geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray Icardi'yi taşıdı. Icardi Galatasaray'ı taşıdı ama taşınabilecek artık bir durum yok. Galatasaray gerekirse Icardi'nin hatırına 4-5 milyon euro yakacak ama bir de golcü alacak.
0: Evet net.
1: Torreira bir mesaj verdi.
0: Ya Lucas'ın böyle işlere girmemesi lazım. Orada ben Galatasaray kulübü yetkilileriyle de konuştum. Herhalde kendi kalacağına dair böyle bir paylaşım yaptı diye niteliyorlar. Çünkü Icardi'nin dediğim gibi ne menajerinin ne de Icardi'nin dönüşü yok. Icardi cephesinden gelen son talep işte geçen hafta anlattık. Oynama garantisi verir misiniz? Başkana bir kez daha bunu yinelediler. Başkan da bu konuda asla ve asla taviz veremeyeceğini ve istemeyeceğini söyledi. Şu anda bakalım Elio Pino anladığım kadarıyla Icardi'ye yakın bir şartlarda kontrat arıyor. Bulamazsa geri dönüş yapacaktır olumlu olumsuz.
1: O golcü Deniz Gül olabilir mi
0: yok.
1: Yoksa John Duran mı?
0: Deniz Gül Galatasaray'ın listesinde yok. Bunu açık bir şekilde
1: duydum onu ben. Yani duydum derken konuşuluyor.
0: Evet ben de açıkçası bekliyordum. Kulislerde konuşuluyordu yerli olması vesaire ama anladığım kadarıyla bonservisi, maliyeti ve Galatasaray'a katacakları değerlendirildi. Ve nitekim de Deniz Gül liste dışı kaldı.
1: Peki devam ediyorum. Bu maaş ödemelerini geçen hafta gündeme getirmiştin. İki ay Galatasaray geriden geliyor diye. Orada yeni bir gelişme var mı?
0: Galatasaray Kulübü hemen verelim sıcak haberi onunla alakalı da. Galatasaray Kulübü evet iki ay geriden şu anda oyuncuların iki ay içeride maaşı var. Ama bu Avrupa'da da normal karşılanan bir durum açıkçası. Hele ki bizim ülkede çok iyi bir durum iki ay. 15 Temmuz'da Galatasaray Kulübü UEFA'ya borçsuzluk kağıdını vermek zorunda. Ve nitekim de futbolculara ve temsilcilere de iletildi. Yani menajerlerine. Galatasaray 15 Temmuz'a kadar bütün futbolcuların alacaklarını ödemiş olacak.
1: Şimdi transferde de beklenenler var. Birazdan oraya geleceğim ama hızlıca bazı gündem maddeleri var. Onları bir toparlamak istiyorum. Şimdi biraz aslında o iş oraya gitti. Seninle Fatih Terim Federasyon Başkanı olur meselesini konuştuk. Şimdi doğal olarak şöyle bir durum vardır. İyi istihbaratın temelleri olur. O da şu. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman Naci gündemi yakından takip eden birisi olarak ben senin söylediğin şeyin altını doldurabilirim. Yani Fatih Terim'le yakın, uzak neyse vesaire o dengelerden yola çıkarak o lafın bir altında bir sebep vardır diye düşünebilirim. Tam da buradan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok üzerinde kalmak istemiyorum ama Fatih Terim'e giydirmeye çalışmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ben bu arada federasyona bu toplantıdan önce sordum. Benim için bu sürpriz olmadı. İki gün önce konuşmuştum. Fatih Terim'in kafasında bir planlar olduğunu ve bunun farkında olduklarını söylüyorlar. O yüzden bu sert çıkışı yaptılar. İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki gerekirse Adalet Bakanlığı devreye girmeli. Bu işte bu ve buna benzer yani manipülasyonların önüne geçilmeli gibi. Ne diyeceksin?
0: Valla ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun jargonunun, dilinin bizim ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünmüyorum. sırtlanlar, çakallar, atmacalar, kartallar, hainler, değneksizler.

0: Biz köyde çobansız gezenler falan. Ya bu dil bence Türk futbolunun liderine kesinlikle yakışmıyor. Bir kere buradan başlamak isterim ama aklı selim olan, okuduğunu anlayan, Fatih Hoca'yı tanıyan tanımayan herkes Fatih Hoca'nın yapıcı bir eleştiri yaptığını.
1: İşte federasyon başkanı da diyor ki ben okuduğumu anlıyorum. Ben o kafaların arkasında bir şey olduğunu bildiğim için bu sert.
0: Şimdi buradaki alt metnin sebebi belli ki Sayın Başkan herhalde burada 2-3 haftadır konuştuğumuz. İşte Fatih Terim'in Türk futboluna liderlik yapabileceği, federasyon başkanını olabileceği, artık atabileceği yorumlarını herhalde dikkatle takip etmiş ki bence zaten sebep Fatih Hoca'nın çıkışı değil. Sebep aslında burada İbrahim Hacı Osman'ın asıl hedefi Fatih Terim'in olası bir federasyon başkanlığı ceketine soyunmasına ya da giymeye o hedefini set çekmek. Şimdiden kesmek. Olası bir potansiyel tehlike olarak gördü bence Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu Sayın Fatih Terim'i ve bu yüzden böyle bir çıkış yaptı yani. Milli takım için, hocanın açıklamaları için değil, kendi koltuğu için aslında Sayın Fatih Terim'e hedef aldı. Peki. Sayın Hacı Osmanoğlu.
1: Bu iyi bir konu. Bu hafta kolajla başlayacak. Senden bu konuda bir görüş alacağım. Ayrıştırarak söyleyeceğim. Yani devam edeceğim.
0: Ama Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu seviye olarak, kalite olarak, geçmiş olarak, futbola kattıkları olarak, Türkiye'ye yaptıkları olarak falan arada çok çok çok büyük bir fark var. Hani Fatih Hoca diyor ya aynı yollardan geçmedik, aynı şeyleri görmedik diye. Hocanın kulvarı da, yeri de, kalitesi de, yaptıkları da, kattıkları da çok ama çok başka. Milli takıma girmek istemiyorum. Çünkü orası tatsız. Sayın Başkan ilk kez milli takımla bu kadar yakın bir mesai harcadı. Takımın geldiği nokta ortada.
1: Peki. Bu arada o doğru bir söz. Yani Fatih Terim İbrahim Hoca Osmanoğlu karşılaştırması bence de yapılamaz. Gereksiz bir tartışma olur. Karşılaştırma olur. Özür dilerim. Ne alaka derler. Bir diğer yandan milli takım demişken şu Hakan Çalhanoğlu meselesi. Şimdi Galatasaray tamamen kapattı mı özellikle Hakan'ın Fenerbahçe seçimleri içerisine dahil olmasıyla birlikte?
0: Ya şöyle söyleyeyim Aydın, hatta geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Hatta ben açıldım iki dedim ya sana. Evet. Hakan Çalhanoğlu defteri. Şimdi geçen yıl Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, Galatasaray'ın eski efsane isimleri Hakan Çalhanoğlu'nu almadığı için Sayın Dursun Özbey ve Sayın Abdullah Kavukçu'yu çok eleştiriyorlardı. Hatta Okan Hoca'yı yerden yere vuruyorlardı. O gün Galatasaray yönetimine, Abdullah Kavukçu'ya, Dursun Özbey'e tepki gösterenler bugün teşekkür ediyor.
1: Niye almadı Galatasaray?
0: İyi ki Hakan Çalhanoğlu'nu almamışız diye. Neden almadın diye soranlar şimdi iyi ki almamışız diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Bu bile zaten Hakan Çalhanoğlu'nun ne noktaya geldiğinin açık bir şekilde göstergesidir.
1: Niye almadı o gün Galatasaray'a?
0: Çünkü çevresel teması çok kurdu. Çok fazla kişiyle Galatasaray'a transferi için uğraştı Hakan. Ve nitekim de çok doğru düşünmüş Galatasaray. İşte Galatasaray zekası diyoruz ya, Galatasaray öngörüsü. Geldiğinde bir anlamda takım içinde büyük bir zarar verebileceğini düşündü. Bu kadar çok çevresel temas kurması sebebiyle Hakan Çalhanoğlu'nun. Nitekim de ben Galatasaray yönetiminin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Zaten tepkiler de, şu anki reaksiyon da, iyi ki Hakan'ı almamışız demeleri de bunun en büyük örneği.
1: Peki, transfere geçiyorum Naci Hızlıca. Transferde Galatasaray'da sessizlik var. Fenerbahçe daha hareketli ama koşullar farklı bir kere. Onun altını çizmek lazım. Transferde bu yönetim bunu şöyle anlatıyor galiba. Panik yok ya, rahatız. Ama transferde beklenti her zaman yüksektir.
0: Neler Şimdi olur? Baştan gideyim, futbol yapılanmasıyla başlayayım. Sonra transferi anlatayım. Tamam. İsimler üzerinde spesifik olarak gideriz. Şimdi,
1: yapılanma derken o yönetim krizi de bitti galiba.
0: Evet, şimdi burada Sayın Başkan Dursun Özbek ağırlığını koydu. Ve nitekim de hafta içinde Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte Sayın Abdullah Kavukçu'yu ziyaret ettiler. Orada da Sayın Başkan Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'ya ben seninle yola devam edeceğim. Benim lafımı yere düşürme. O yüzden futbolda ikimiz varız. Ama Sportif AŞ Başkan Vekili olarak da Eray Yazgan'ı listeye koyacağım. Lütfen futbolu biz beraber götüreceğiz. Buna itiraz etme dedi. Sayın Abdullah Kavukçu da bugüne kadar zaten görevlendirmeye başkan takdir ettiği için ses çıkarmadı. Bu Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray Başkanı'nın sözü olduğu için bunu da olgunlukla karşıladı ve futbolda yine Sayın Abdullah Kavukçu ve Sayın Dursun Özbek söz sahibi olacaklar. Çalışmalar da başladı. Galatasaray zaten majör olarak, yani öncelikli olarak 3 mevkiye takviye yapacak. 1- orta saha, 2- 10 numara, 3- yedek forvet. Şu an için Galatasaray'ın ana aksiyonu 3 mevki üzerine.
1: Stoper Davinson durumuna göre demiş.
0: Aynen, o Davinson, Sanchez ve Nelson'un satışıyla birlikte olacak bir hikaye. Yani o yolda gerçekleşecek gelişmelere göre bir transfer hamlesi. Ama bugün itibariyle bütün takım mevcut oyuncular kalıyor, teklif yok. Galatasaray 3 takviye yapacak. Şimdi burada da Galatasaray taraftarının bir kere sakin olması lazım. Niye sakin olması lazım? Transfer sezonu yeni açıldı. Eylül'e kadar devam ediyor. Galatasaray çalışmalarına ve görüşmelerine başlamış durumda. Ve nitekim de tok alıcı olarak Galatasaray gitmek istiyor. Yani Galatasaray'ın her kuruşuna kıymet veren ve değer veren, doğruyu yapan bir Galatasaray yönetim var ki Sayın Başkan Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu bunun matematiğini çok iyi şekilde yapıyor.
1: Bir taraftan
0: aldığı ve almadığı oyuncularla. Aldığı Osimhen 75. Bugün çok doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Almadığı Hakan Çalhanoğlu iyi ki almamış diyor herkes. Şimdi o yüzden transferde başarı sadece aldıklarınla olmaz, almadıklarınla da olur. Scout'ta da bu iş böyledir. O yüzden Galatasaray çalışmalarına başladı ve Galatasaray taraftarı da sakin olsun. Doğru takviyeleri yapmayı planlıyor. Şimdiden de temaslar başladı. Biraz sonra da o temaslardan biraz bahsetmeye çalışacağım.
1: Bence direkt girelim. Geçen hafta konuşmuştuk. Nedir bu Bruno Fernandes'te son durum?
0: Evet, Bruno Fernandes Galatasaray'ın
1: pahalı oyuncu.
0: Geçen yıldan bu yana hayal ettiği bir isim. Evet, pahalı oyuncu ama işte büyük hedefleri de marka isimlerle gidiyorsunuz. Hı-hı. Ve nitekim de onun parasını formayla, işte kutularla Galatasaray biliyorsun farklı gelir ya da projeler üreterek futbolcuların maliyetini düşürmeyi çok iyi beceriyor. Bruno Fernandes için Galatasaray ilk temaslarını kurdu açıkçası. Manchester United'ın şu an için istediği bonservis bedeli 50 milyon euro. Hı hı. Kapıyı 50'den açtılar. Futbolcu 12 milyon euro Manchester United'dan para kazanıyor. Galatasaray'dan istediği rakam 21 milyon euro.
1: Neredeyse çarpı 2.
0: Aynen, neredeyse çarpı 2. Galatasaray bu rakamı yüksek buluyor. Şimdi
1: Osimhen'in maaşını istiyor yani.
0: Güzel. Yani Osimhen'in imaj hakları içindeki maaşı 15+6. Şimdi burada
1: kapakta belli oldu.
0: Burada Galatasaray tok satıcı rolünde kendi kulüp menfaatlerini ön planda tutarak hızlı ve aceleci bir harekette bulunmak istemiyor. Dünya Kupası'nı izleyecek, takip edecek. Manchester United'ın istediği bu 50 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray'ın hedefi 25-30 bandına düşürebilmek. Oyuncunun da maaşını 15-16 milyon euro seviyesine çekebilmek. Eğer bunlar realize olursa, bunlar gerçeğe düşünürse, dönüşürse o zaman Galatasaray Bruno Fernandes için somut, daha doğrusu resmi adım atacak. Ama Galatasaray şu anda devrede, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat dediğim gibi tok alıcı rolünde olduğu için rakamı aşağı çekebildiği kadar çekmeye çalışacak.
1: Şimdi bu mesele anladığım kadarıyla birkaç ay sürecek.
0: Tabii ki. Ya birkaç değil de yani en az bir ay, bir buçuk ayımız var gibi geliyor bana.
1: Tabii ki bu arada az önce senin söylediğin şeye bir katkı desteklemek için şimdi Galatasaray, az önce sen de söyledin, 2 ay ödemeler geriden geliyor. Yani bu para dediğimiz küçük bir para değil. Yani suyla da ödemiyorsun. Dolayısıyla o gerçekten çok zor operasyon ya. Yani
0: şöyle devam edeyim hatta, takdir ederek de, ya bir kere başkan da Abdullah Kavukçu da önce takım diyor. Önce takımın maaşını ödeyeceğiz ki Galatasaray'a olan sahiplenmeleri, aidiyetleri, saygıları her zaman zirve noktada olsun. Şimdi Galatasaray önce 15 Temmuz'a kadar futbolcuların maaşını ödeyecek. Bir. İkinci nokta, gelir üretme formülü. Buradan da açıklamış olalım. Galatasaray iki işbirliği yaptığı markayla sponsorluk sözleşmelerini uzattı. Bir, Misli. İki, Pacific Holding. Bu iki sözleşmeyle birlikte Galatasaray şu anda yıllık formadan 15 milyon euro iki anlaşmayla, sadece sezonluk olarak söylüyorum, 15 milyon euroluk bir anlaşmayı yaptı bu iki markayla. Daha sonra da zaten gelir kalemlerini arttırıp belki teklif alan oyuncularla birlikte dediğim gibi işte 10 numara orta saha ve santrafor takviyelerini yapacak. Bunu da belirtelim.
1: Peki gelelim Osimhen meselesine.
0: Evet.
1: Galatasaray Osimhen'i satar mı? Ben sana topu direkt bırakayım. Neler oluyor?
0: Şimdi Osimhen'in kafasında işte Okan Hoca ile sohbet ettiğimizde de söyledi. Osimhen'in kafasında gitmek falan yok. Nasıl bağlı olduğunu anlattım. Ama şu an şu tabiri kullanayım. Osimhen var ya, şu an çöpsüz üzüm. Niye çöpsüz üzüm? Çünkü tek kuruş borcun kalmadı. Osimhen'den gelecek bütün para Galatasaray kulübünün kasasına girecek eğer transfer olursa. 1. Suudi Arabistan'dan teklif var. 2. İspanya'dan teklif var. 3. Duyduğum kadarıyla İngiltere'den teklif var. Yani Osimhen'e geçen hafta mı, bir önceki hafta mı söylemiştim, 120 milyon euroluk teklif aslında menajerler ve kulüp temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'ın masasında. Ha, official teklif var mı, yok, ama gelecek.
1: Belli.
0: Şimdi burada kemiksiz 150 milyon euroya ben satmam dedi Abdullah Kavukçu. Yani 150'ye satmam ben dedi. Ama Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Şimdi kılçıksız 150 milyon euroya Sayın Başkan evet mi der, hayır mı der ya da aklı karışır mı?
1: Karışmaz
0: 150'yi
1: mı ya?
0: Aldım keş.
1: Karışmaz mı ya?
0: 150'yi aldım keş.
1: Müthiş operasyon.
0: Kaç kar ediyorsun 150 halinde? 75 kar ediyorsun. %10'unu verdin Napoli'ye. 67,5 kar yazacaksın. Şimdi burada top başkana geçer. Ben Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Okan Hoca'nın da bir sezon daha Osimhen dediğini biliyorum. Çünkü Osimhen dediğim gibi sadece Avrupa'dan değil, Suudi Arabistan'dan da
1: teklifler var.
0: Teklifler var. Bu noktada kararı başkan verir. Ama Osimhen için hep tetikte olacak Galatasaray. Başkan eğer ya da işte belki Osimhen diyecek Real Madrid vesaire geldiğinde. Yani Galatasaray Osimhen'in kalacağına göre plan yapıyor ama ya giderse diye de B planını yapıyor oraya. Onu da söyleyeyim yani.
1: Bey, Galatasaray'ın toplam borcu ne kadardı?
2: 25.65 milyar.
1: Tamam. Sen Osimhen'i 150'ye sattığın zaman, 150'ye sattığın zaman 50'den hesaplayalım. 7.5 milyar TL'lik bir gelir elde ediyorsun. Galatasaray'ın toplam borcu 25 milyar TL. Yani paranın büyüklüğünü, eldeki malın değerini anlatmak için özellikle
0: tabii,
1: bu.
0: Tabii.
1: Bu

0: Bir güçtür ama
1: çok
0: onu söyleyeyim.
1: Büyük para. Ama bu da bir anlamda ne kadar doğru iş yaptığının da ispatı.
0: Onu
1: burada da
0: ben de.
1: Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Sayın Dursun Özbey'in de hakkını teslim edelim.
0: Yani Dursun Özbek o işi yaparken yani Galatasaray'ın bir de sert bir divan kurulu, genel kurulu var. Muhtemelen 50 kişi şey demiştir Dursun Özbey. Baba sen nasıl gidip 75'i veriyorsun?
1: Tabii.
0: Hatırla günlerce konuştuk. Adam gitti cesaret gösterdi, verdi. Şimdi 150'ye satarsa vallahi taraftar kızabilir ama adam alkışlanmalı abi.
1: Net.
0: Ne demek?
1: Katılıyorum.
0: Yani? Bir de onun üstünde satış olmaz Türkiye'de.
1: Yok. Zannetmiyorum abi. Mümkün değil. Yani burada bir kere Sayın Abdullah Kavukçu'yu takdir ederim. Sonra Sayın Başkan'ı. Çünkü Dursun Özbey de bu hayale inandıran Abdullah Kavukçu'ydu. Açık konuşalım. Herkes hadi canım diyordu. Başkan dahil. Ama Sayın Abdullah Kavukçu başkanı da önce ikna etti. Sonra bu ikili çalıştı. Gelir kalemlerini üretti. Projeler üretti. Ve nitekim de Osimhen'e transfer etti.
0: Yani o da enteresan. Ben kendisini tanımam.
1: Ama Abdullah. Bir Osimhen daha var mı Aydın?
0: Yok.
1: Yani satmak mı satmamak mı?
0: Vallahi Naci çok zor karar be.
1: Çok zor.
0: Yani burada ben satılırsa Dursun
1: Özbey'i... Ben bir yıl daha Osimhen'ciyim açık söyleyeyim. Yani 150 milyon euro da olsa bir yıl daha Osimhen'ciyim. Çok şeyi riske atmış olacaksın. Neden diyorsun? Abi Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üstte şampiyon olacaksın ya. Bir de Osimhen hep anlattım ya Okan Hoca'nın matematiğinden. Yani Osimhen bu sezon ligin yarısını kaçırdı abi.
0: Ona rağmen.
1: 30 maç oynadığını düşünsene. Kırdın geçtin ligi.
0: Ona rağmen. Bu Kavukçu konusunda ben kendisi tanımam. Bu arada hemşeriymişiz, o da Erzincanlıymış.
1: Erzincanlı.
0: Sen de Erzincanlısın, ben evet. De öyleyim. Yani etkisi konusunda mesela o ilginç. Sen Sane'le röportaj yapmıştın ya.
1: Evet.
0: Sane orada şeyi anlatıyor, transfer hikayesini anlatıyor. O dikkatimi çekmişti mesela. Ben de diyor 6 ay öncesinden temas kurdu. Ona bayağı da bir şey var, güveni var. Demek ki oralarda iyi yönetecek beceriler.
1: Evet.
0: Takdir edelim adamı da.
1: Leroy Sane.
0: Galatasaray'da enteresan buluyor sürekli böyle yöneticiler.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: İnsan kaynakları çok geniş.
0: Yani bir dönem
1: bir başta 15 seneyi bak. 15-20 seneyi değerlendim. Ali Dürüst. Hatta Ali Dürüst'ten öncesine gidelim. Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, tamam. Burak Elmaslar, Abdurrahim Albayraklar, Erden Timurlar, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu, say say bitmiyor. Aldun Üsünel buradan selam
0: ya,
1: olsun.
0: Doğru.
1: Unutmayalım. O canım benim. Abim bir kez daha geçmiş olsun diye.
0: Ne rüzgar yapmıştı o be. Rüzgar derken olumlu anlamda söylüyorum.
1: Allah bir dönem, şifa versin diyorum.
0: Çok önemli oyuncular getirmişti.
1: Tabii.
0: Bayağı yani Manchester City'den Elano falan.
1: Hatta Adnan Polatlar bak. Ya bayağı yani Galatasaray'da futbol şubesi gerçekten Şampiyonlar Ligi.
0: Eskiden beri hep evet yani çok
1: tabii.
0: Böyle şey ağırlığı olan, konuşulan, tanınan isimlerde hala da insanlar görüş alır yani bu isimlerde.
1: Tabii.
0: Ne diyorsun diye yani neler söylesin diye. Naci son mesele milli takımı tamamlayalım sonunda istersen. Bir kere çok büyük hayal kırıklığı ve ben özellikle toplumun hala öfkesini ve sinirini anladıklarını düşünmüyorum. Toplum gerçekten çok üzgün. Çok üzüldük hakikaten öyle oldu. Ama enteresan görüşler de var. Bu görüşlerden bir tanesini Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğlu'ları getirdi. Biz dedik sakın ha sezonu. Yani işte Galatasaraylı oyuncular güçlü değildi. Desteklendi. Şampiyon oldular. İşte bir Dünya Kupası'nda patladılar. Yani biz haklıyız diye bir şeyi anlatmanın ben ilk defa bu kadar tuhaf bir şekilde temeli olmadan anlatıldığını gördüm. Gerçekten de öyle. Sen ne dersin? Olmaz. Ayıp yani bir kere onu söyleyeyim.
1: Ya şöyle Sayın Ertan Torunoğulları'na...
0: Baba bir şey söyleyeyim özür dilerim. Devam et oradan. Bazen izleyenlerimiz kızıyor aralara girmeye ama.
1: Estağfurullah.
0: Madem öyleydi neden Fenerbahçe'de seçime girmediniz abi?
1: Çok basit. Bunu zaten 2-3 hafta önce de sormuştuk. Yine bir sakın ağa göndermesi yapmıştı Sayın
0: evet.
1: Ertan Torunoğulları. Vallahi Sayın Ertan Torunoğulları'nı Fenerbahçe camiasında çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe tarihinin en başarısız kulüp başkanı ve yöneticilerinden bir tanesi oldu Sayın Ertan Torunoğulları.
0: Ve büyük kaynaklara rağmen.
1: Sayın Saran yönetimi. Şimdi önce ortaya sunduğu görüşten başlamak istiyorum eleştiriye. Bir, Sayın Ertan Torunoğulları Türkiye A Milli Takımında 8 ya da 9 Galatasaraylı oyuncu oynasaydı ya da 6-7 işte 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü gibi o zaman bu eleştirileriniz başarısızlık halinde çok büyük bir kabul görürdü, saygı da görürdü. Şu an yaptığınız görüş saygı da görmüyor. Niye? A Milli Takımın son karşılaşmasında yani Paraguay maçında 3 tane Fenerbahçeli oyuncu ilk 11'de, 3 tane de Galatasaraylı oyuncu ilk 11'de ve geride kalan 5 oyuncu da zaten yurt dışında lejyoner olarak ülkemizi temsil eden oyuncular. Yani komple Süper Lig oyuncularıyla dahi çıksak haklısınız diyeceğim. Bir yerden size böyle bir haklılık payı sunacağım ama
0: isim vermeden hiç, Uğurcan Çakır'a vuruyor.
1: Hiçbir şekilde geçerli bir tarafınız yok.
0: Uğurcan Çakır'a vuruyor isim vermeden.
1: Siz sakın ayla gönderme yapacağınıza Sayın Ertan Torunoğulları Fenerbahçe camiasına önce hesap verin. Fenerbahçelilerin vicdanında siz bence suçlusunuz. Bunu ben söylemiyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım söylüyor. Sidiki Şerif transferi Fenerbahçe Kulübü'nün en büyük en kötü anlaşmasıdır. Açık konuşalım.
0: Kim yaptı?
1: 150 bin euro maaş alan Fransa 2. ligindeki oyuncuya 3 milyon euro para verip Fenerbahçe'ye transfer ettiniz. 20 katı. Dünya futbol tarihine geçtiniz Sayın Ertan Torunoğulları. Bırakın sakın ha'yı. Aman ha diyorum ben size. Aman ha. Ve hadi Sidiki Şerif

0: Bir de Kante 2,5 yıla 80 milyon euro falan diyorlar abi.
1: Çok büyük harcama.
0: Ya inanılmaz rakamlar. O yüzden siz önce kendi camianıza bence bir hesap verin ya da bir oylama yapın. Bir Fenerbahçe camiasının nabzını yoklayın bence. Sayın Ertan Torunoğulları.
2: Bu arada şöyle tamamlayalım. Şimdi sen konuşurken oturttum biraz daha kafamda. O özellikle Uğurcan Çakır bence hedef alıyor.
0: Abi,
2: İsim vermeden kötü turnuva geçirdi abi Uğurcan Çakır.
0: Uğurcan evet ya bir şey söyleyeceğim. İyi turnuva geçiren var mı? Niye biliyor musun? Bir takım içinde.
2: Yani kaleci bazen maç alır ya.
0: Eğer ki kopmalar başlarsa, eğer ki takım içinde huzursuzluk ön plana çıkarsa, ki ben hatırlıyor musun burada da söyledim.
2: Biliyorum.
0: Euro 2016'ya dönmeyiz inşallah dedim. Bir, milli takım formasını prim pazarlığına çeviren bu çocuklar değildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Birinci gün villayla başladı. İkinci gün Hakan Safi'ye primler dağıttı. Üçüncü gün kaldıkları gün 1 milyon dolar ekstra takıma prim açıkladı. Yarısını yatırdı. Çocuklar prim pazarlığı yapmadı. O yüzden bu para meselesini milli formaya karıştıran bu dönemde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. İki, Montella'yı değiştirdi. Vizyoner, çözüm odaklı, bahane üretmek ve şikayet etmek yerine milli takımı başarıya odaklayan teknik adam gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çok fazla vakit geçirince Montella Hacı Osmanoğlu çıktı karşımıza. Hainler, göndermeler, ben sizden daha Türk'üm demeler, belli bazı önde gelen, takım içinde söz sahibi olan oyunculara bir anlamda formayı mecburen teslim etmeler. O yüzden içeride, geçen hafta da söylemiştim, ağzımızda kuş tutsak forma alamayız diyen genç çocuklar var. O yüzden ya her noktada sınıfta kaldığımız için söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı oldu. Ama ben bu oyunculara çok fazla vurulmasının ve hain ilan edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum.
2: Tabii ki.
0: Burada başarısı olan iki koltuk vardır. Bir federasyon başkanı, iki teknik adam Montella.
2: Oyuncular da kötüydü. Oradan.
0: Kötüydü yani, ayrı ama
2: savunulacak tarafları yok.
0: Ya mesela milli takım kampında mentor yok Aydın ya. Bu tip noktalarda oyuncuyu yönlendirmek lazım. O baskıyı stresi üstünden alman lazım. Niye? Çünkü sen final, hedef final diye götürdün oraya o çocukları. Bu halkı ona inandırdın. O yüzden kusura bakma, bu tepkileri de, yumrukları da, eleştirileri de göğüsleyeceksin. Özür dileyeceksin. Hep racon. Kusura bakmayın yani. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, federasyon başkanıyla alakalı aklıma geldi. Evet, kulüplerin bir kontağı var. Hatta geçen hafta da konuşmuştuk Sayın Mustafa Eröğüt'ün ile alakalı, ama bir yılda kalacak anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Önümüzdeki
2: genel kurulda.
0: Önümüzdeki
2: genel
0: sene kurulda. Aynen, önümüzdeki sene güçlü bir, vizyoner bir federasyon yönetim kuruluyla ben Sayın Eröğüt'ün göreve geleceğini düşünüyorum.
2: Naci, ağzına sağlık.
0: Haftaya teşekkür ediyorum. Beğeni ve hype unutmazsak çok ama çok mutlu olurum. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık, teşekkürler.
3: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendiriyor.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: sporun kalbinin attığı, gündemin şekillendiği, yorumların ses getirdiği Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, kıymetli paydaşlarına selam olsun. Bugün 23 Haziran 2026 günlerden salı, sizlerin desteği, ilgisi ve güveni sayesinde Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem kendi saatinde Türkiye radyolarının en çok dinlenilen spor programı olmayı sürdürüyor. Her gün, hatta şu anda bile daha program başlamadan gelen onlarca mesajın sahibi, bu başarıya ortak olan belki de binlerce dinleyicimize yürekten kalbi duygularla da çok teşekkür ediyorum. Bugün önümüzde yine dopdolu bir iki saat var. Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları, gazetecileri ve futbol adamları ile birlikte bugün de spor gündeminin nabzını burada tutacağız. A milli futbol takımımızın Amerika karşısında çıkacağı kritik mücadele öncesinde tüm detayları masaya yatıracağız. Muhtemel 11'ler, teknik analizler, oyuncu performansları, beklentiler ve maçın şifreleri yine Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında yer alacak. Sadece sahadaki futbolu değil, perde arkasındaki gerçekleri de konuşacağız. Gazete haberlerimiz var, onlara bakacağız. Kamp öncesi muhabirlerle bağlantılarımız var ama bu programın en önemli konu her zaman olduğu gibi yine sizsiniz. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Gönderin lütfen, fikirlerinizi paylaşın. Çünkü bu program sadece bir spor programı değil, binlerce futbol severin ortak sesi, ortak heyecanı ve ortak kürsüsü. Bazen böyle cep telefonumuzu falan verirken ben yanlışlıkla 0540 ya da 0212 273 10 10 bile diyebiliyorum. O kadar alışmışız. Tekrar ediyorum, 0212 273 10 10 gelen onlarca mesaja çok ama çok teşekkürler. Bu arada aklımdayken Instagram'da beni takip alan, yani Çağatay Hoca adresini ekleyenler var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. İsim isim: Yücel Kaya, Hüseyin Şensoy, Kerim Haldun, Abdülkadir Şensoy'u, Mert Oluk, Nevzat Ohri, Fikret Aksu, Erkan Özcan, Ender Namal, Cüneyt Küçük, Sinan İren, Soner Aksan, Tuncay Torun, Fikret Akgösem, Kenan Kuş, Eren Yıldırım, Enes Kılınç, Hakan Ogündür, Doğancan Yeşilkaya, Erdal Saydam, Ersin Aktaş, Mert Akbayır, Süleyman Doğan, Recep Uzun, Doğansel Akbayır, İbrahim Halil ve Jan Manikoğlu. Hepinize çok teşekkür ediyorum Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alanlara ve bizi takip edenlere. Önümde çok ama çok notum var. Türkiye'nin en önemli isimleri var. Sizlere sürprizlerim var. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda en çok istek alan isimlerden bir tanesi de biraz sonra canlı yayında mikrofonlarımızın diğer ucunda olacak. Çağatay Hocam, bugün ne izliyorsun diye soranlar için de bu akşamın en önemli maçı bence İngiltere-Gana maçı, çok da zevkli olacağını düşünüyorum. Ama onun öncesinde programa da bakayım, yanlış olmasın. Portekiz-Özbekistan maçı var saat 20'de. Daha sonrasında Kolombiya-Kongo maçı var ama 05'te. Panama-Hırvatistan maçı var, o da 02'de. İngiltere'deki maç 23'te başlıyormuş. Pardon, İngiltere-Gana maçı 23'te başlıyor, onu düzeltelim. Ve yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama onun öncesinde söylediğim gibi Türkiye'nin en önemli isimlerini her gün tekrara düşmeden farklı farklı isimlerle Türkiye'nin en çok takip edilen ve en önemli gazetecilerini almaya devam ediyoruz. Tandem Spor'ta gazeteci, yıllarca en büyük derbileri anlattı, milli maçları yorumladı, hem de öyle bir anlattı ki Melih Şendil'in anlattığı maçlar hala kulaklarımızda. Sevgili Melih Şendil, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay, iyi yayınlar, nasılsın?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın? Sesini duyduk, daha da mutlu olduk. Haftalardır sana çok istek vardı Melih Şendil. Çağatay Hocam, Melih Şendil'i bağlar mısın dediler. Biz de kıramadık, zaten ben de seni takip ediyorum sevgili Melih. Her şey yolunda mı, neler yapıyorsun?
1: Vallahi yoğun, yani tabii Dünya Kupası ile birlikte ciddi bir yoğunluk içindeyiz ama mutsuz bir yoğunluk içindeyiz. Çünkü bütün ülke sabaha kadar ayakta kaldık. Ama karşılığını alamayınca tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığıydı bizim için. Hı hı. Ama onun dışında gerçekten özellikle futbol siyaseti o kadar çok malzeme getiriyor ki bize. Biz de Ümit Hoca ile birlikte Tandem Sports'ta şu an daha yeni yeni bünyeye çalışan bir YouTube kanalı olarak, ama yani bir ayda totalde 30 milyon izlenme alıyoruz bütün sosyal mecralarda.
0: Harika, çok güzel rakam.
1: Yani 250-300 bin bandına oturduk maç sonlarında. Bu bağlamda tabii ki büyüme hedeflerimiz var. Başka yorumcular da katılacak. Ama Ümit Hoca'yı ben özellikle futbol konuştuğu anda, yani teknik anlamda bence Türkiye'nin çok çok kıymetli, çok çok önemli bir yorumcusu oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum dinleyicilerimiz neler düşünür. Futbolu çok iyi biliyor. Yani olağanüstü güzel kelimelere dökebilme becerisi var. Hı hı. O yüzden de böyle çok aynen Radyo Gol ailesi gibi orada da Tandem Spor ailesi olmaya başladı. Da sürekli aynı kişilerden gelen süper chatler olmaya başladı. Yani öyle hem gidişiyoruz yayınlarda, hı hı, ama hem böyle bazen atışıyoruz. Öyle iki kişilik, yani zaten adını da o yüzden tandem yaptık. Hani futboldaki tandem gibi. Evet, evet. Ondan sonra öyle farklı bir tecrübe devam ediyoruz. Çok da keyif alıyoruz.
0: Evet, dinleyicilerimizden şimdi bakıyorum.

30, hatta şu an 40'a doğru gidiyor. Mili Şendil sana hoş geldin mesajları var. Herkes sevgilerini saygılarını gönderiyor Mili. Dün dinleyicilerimizi telefonla bağlantıya aldık. Canlı yayında Türkiye ile ilgili görüşlerini bizlere söylediler. Ama ben sana da sormak istiyorum. Avustralya ve Paraguay maçında acaba böyle yenilgileri almamızın en büyük sebebi ya da sebepleri

0: söyleyeyim. Yani o kadar çok başarılar kazanmış, Dünya Kupası'na 4. kez, 5. kez oynamış adamlardan daha kibirliyiz. Sonuç itibariyle milli takım kampından önce transfer görüşmelerinin yapılması, Montella'nın hatalı seçimleri, oyuncuların konsantrasyon eksikliği, ama en önemlisi fizik gücümüzün çok çok çok yetersiz olması. Yani şurada Ürdün, Irak, İran, Mısır, yani Mısır saymayayım da, hani böyle futbolda daha geride diyebileceğimiz ülkelerin futbol yapısının kondisyonları dahi bizim çocuklardan çok daha fazla. Şimdi biz A Milli Futbol takımımızda ne konuştuk? Arkadaş, niye bu kadar geniş bir kadro var? İşte herkes normal 24 kişi seçiyor, 26 kişi seçiyor. Biz hop 36 kişi falan seçtik. Evet. Sonra işte 29'a indi, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bütün bunlar bazı ricaların milli takım kadrosunun şekillenmesinde asıl icraatı belirleyen etken olduğunun en net göstergesi bence. Ya bizim çocuk da işte bak şöyle, hadi oradan bir adam da alalım, bu takımdan da bir adam alalım. Ha, sadece Montella'ya faturayı kesmemiz bence haksızlık olur. Montella kendi başına istemedi bu işi, ama içeriden duyduğumuz şöyle bilgiler var. Montella ile Hakan Çalhanoğlu'nun ortak böyle paydada buluştuğu yerler çok fazla. İşte kimine göre Hakan Çalhanoğlu Adana Demirspor'dan milli takıma kadar bu gelişin en büyük etkenlerinden biri. Kimine göre o yüzden işte Hakan milli takımın kaptanı. Ama ben kaptandan öyle başlayayım. Kaptandan beklerdim ki bir liderlik göstersin. Abi daha ne istiyorsunuz? 65 şut attık. Nereden nereye getirdik Türkiye'yi derken bence çok talihsiz bir açıklamaydı. Türkiye'ye çok daha iyi maçlar, çok daha zorlu maçlar, alnımızın akıyla çıktığımız, benim de görev yaptığım yıllar oldu. Bu bağlamda Hakan'ın bu açıklaması son derece talihsizdi. Ardına bir de federasyon başkanımızın Fatih Terim'le ilgili söylediği ve konunun artık sırtlanlar, akbabalar oralara geldiği ortamda, ki milli takım tecrübesi derken ben kendi meslek hayatımdan söyleyeyim, milli takımla ilgili bir olayda 4-3'ünü ben Fatih Terim'le yaşamışımdır. Milli takım kampları, hazırlık maçları, elemeler, Avrupa futbol şampiyonaları. Yani bu ülkede Fatih Terim mi konuşmayacak milli takımla ilgili? Mustafa Denizli mi? Şenol Güneş mi? Çağatay ve Melih de konuşuyor şu an. Ama tabii ki bir Fatih Terim'in söyledikleri kadar reytingimiz olamaz. Mustafa Denizli kadar olamaz. Bu bağlamda bizim kendi iç dinamiklerdeki kavgalarımızın sahaya yansıdığını görüyorum. İşte futbolcular demiş ki, başkan demiş ki, çok stresli bizim çocuklar, sosyal medya baskısı. Abi o zaman dersin ki, beyler Allah izin verirse çeyrek finale kadar, belki yarı finale kadar sosyal medyayı yataklıyorum. Evet. Ama sosyal medyayı yataklamayan Montella hem bir hafta önce Fenerbahçe başkan adaylarından Sayın Hakan Safi'nin seçim propagandasında fotoğrafları çıkan Merih'le Hakan'a bir şey söylemiyor. Ardından Merih, İrfan Can, ondan sonra işte Hakan otel odasından danslar, kahvaltıyı şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, iki tık daha alalım, iki like daha alalım, etkileşim kasalım. Ya arkadaşlar, siz oraya YouTuber olarak gitmediniz, siz oraya futbolcu olarak gittiniz. İşiniz de adam gibi top oynamak.
1: Ya da turnuva bittikten sonra bunları yayınla değil mi Melih Şendil?
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani ama burada hani o gençlere ben fatura kesmiyorum, burada federasyon başkanının devreye girmesi gerekir. Burada milli takım teknik direktörünün devreye girmesi gerekir. Ama kampta ben oraya giden gazeteci arkadaşlarıma soruyorum. Hiçbir milli takımın kampında Türkiye Futbol Federasyonu başkanının milli takımımıza eşlik etmesi gibi hiçbir federasyon başkanı yok Çağatay. Hı hı. Ya biz ailece oraya gidiyoruz abi.
1: Ben de onu soracaktım. Ya. Hani benden daha çok bilgiye sahipsin bu konuda. Ben diğer ülkelerden, Avrupa'da dahil olmak üzere, böyle dünya kupalarında herhangi bir federasyon başkanının otelde, işte ne bileyim, kampta, antrenmanlarda gittiğini görmedim. Hani eğer varsa böyle bir şey lütfen beni düzelt. Bilgim bu kadar yani. Ben hiç görmedim herhangi bir federasyon başkanının milli takımla birlikte olduğunu.
0: Hiç yok çünkü. Yani göremezsin, hiç yok. Yani bütün bu kamplarda hani Haluk Ulusoy da giderdi ama Haluk Ulusoy

0: Suyun böyle antrenman sahasında topla oynadığını, top sektirdiğini falan hiç görmedim ben. Yıldırım Demirören'in görmedim. Ya tabii ki başkan olabilir ama başkanı nerede görürsün? Maçta görürsün. E şimdi İtalya'dan gazeteci arkadaşlarımla konuşuyorum Çağatay. Bir soru sordular, bana cevap veremedim. Ne biliyor musun soru?
1: Nedir?
0: Abi sizin federasyon başkanının suratı niye bu kadar düşük? Kerem Aktürkoğlu taraftarlara niye küfrediyor? Ya babacığım, Dünya Kupası'na gitmişiz ya. Daha büyük bir mutluluk, daha büyük bir gurur olabilir mi Çağatay? Şimdi sen ben oraya gittik, bizim de elimiz ayağımız titreyebilir. Biz de yanlışlar yapabiliriz. Yani burada sen oynadığın adamlar Vinicius, işte Sörlot, ondan sonra Messi, Cristiano Ronaldo. Yani onun izlisiniz. Bunun mutluluğunu yaşamak varken bu gerginliğe iten etkenler neler? Yani sürekli başarıda herkes başarıyı sahiplenirken, özellikle eski futbolcularımızın, ki ben de eski futbolcuların harbiden milli takım bazında da oynamış futbolcuların sözleri çok kıymetli. Nihat'la da konuşuyorum, İlker Hoca'yla da konuşuyorum, Ümit Hoca'yla zaten sürekli yayındayım, ya da başka futbolcular benim görmediğim şeyler görüyorlar. Ama streste dediği federasyon başkanı, arkadaş İran milli takımı orada ya Çağatay. Belki çocuk orada maçtayken belki Fahran üzerinde füzeler uçuyor. Hani şimdi barış oldu olmadı beni hiç ilgilendirmez siyaset. Ama stres İranlı futbolcu da olması lazım. E İranlı futbolcu bizden daha özgüvenli. Yaş ortalamaları 31. Ha bu çocuklar da o kadar genç değiller yani. Burada 21 yaşında 2-3 tane oyuncumuz var. Gerisi 28-29-30 bandında. Hatta daha fazla. Yani öyle yeni bu çocukları bu Çağatay daha yeni başladı radyocular. Çok fazla yüklenmeyelim. Meriç çok etçi abi. O artık kaşarlaşmış bu işte. İstediğini söyleyebilirsin. Yok öyle bir şey. Yani eleştiri kültürümüzün olması lazım. Eleştiren adam hemen bir anda işte milli takım düşmanı ilan ediliyor. Abi eleştiri olacak. Ben İtalya'nın, Allah'ını seviyorsan sen de bak, yıllardır sen de Avrupa basınını takip edersin, Bosna-Hersek maçından sonra yazılanlara, çizilenlere baktım. Penaltılarla gidemedi ya İtalyanlar.
1: Evet, hepsini gördüm.
0: Darmadağın etmişler ya. Ne federasyon kalmış, ne hoca kalmış, ne kulüpler kalmış. Yani öyle sert yazılar var ki. E sen burada diyorsun ki arkadaş niye sürekli yan pas yapıyorsun? Futbolun gereği böyle, şöyle, böyle. Çağatay'la ben de oynarım öyle 40 dakika biz. Hem de istatistiklerde şöyle bir şey geçer. Tandem çok iyi oynadı bu ikisi. Evet. 36 isabetle pas yapmıştı.
1: 730 sonra, pas vardı bu arada. Yani 730 pas yapıyorsun.
0: Ameliyat başarılı, hatta ne diyeceksin abi hasta yakınlarına? Bir açıdan son derece başarılı bir operasyondu. Başımız sağ olsun.
1: Yani hatta Mourinho mu söylemişti? Onlar ne kadar toplu oynarsa oynasın, isterse topu eve götürsünler. 3 puanı biz aldık.
0: Yani aslında bu Dünya Kupası'nın bana öğrettiği şeylerden biri de bu. Toplu oynamak değil, topa sahip olmak değil. Ceza sahası içinde tek vuruşu kim yapıyorsa o kazanıyor. Bak Fransa'nın gollerine, bak Norveç'in gollerine. Yani sonuç itibariyle hani biz ya şimdi Kerem alıyor, Barış Alper alıyor, bakıyor, çekiyor, geri veriyor, oradan yan pas. Hayır abi, ceza sahası içinde artık otomatik olarak tık tık tık 3 hamle bitti. Dördüncüsüne zaten kimse izin vermiyor. Hele hele bu kadar çok ülkenin katıldığı bir Dünya Kupası organizasyonunda beşli savunmalar, altılı savunmalar, otobüs çeken takımlar. Yani ben FIFA'nın bu konuda her ne kadar 6 milyar dolar bir gelir beklese de futbola, özellikle su molalarıyla birlikte bütün mahalle, bütün ülkenin, bütün dünyanın katılmasıyla birlikte zarar verdiğini düşünüyorum. Yani o eski Dünya Kupaları 82'ler, 86'lar, o böyle efsane adamların çıktığı, adamların çıkamama nedeni 6 kişilik 7 kişilik savunma yapan ya arkadaş, hani bir tane sıkıştırırsam araya diyen isimler. Bu arada ben iddia mafyasının da Dünya Kupası'nda yine çok etkin olduğunu düşünüyorum. Yani bazı maçlar ciddi anlamda kalecilerin böyle yanlışlıkla ayağımdan kaçtı ya da pası yanlış verdim şeyleri bana inandırıcı gelmiyor.
1: Evet. Şimdi bir yandan da sevgili Melih Şendil'dir, gelen mesajlara bakıyorum ama hiç abartmadan söylüyorum. En az 20 tane mesajda şu soru var. Melih Şendil, Radyo Gol'de ne zaman göreceğiz, ne zaman yine dönecek sorusu var. Lütfen bunu cevaplayabilir misin? Dinleyicilerimiz çok merak ediyormuş.
0: Vallahi yani Radyo Gol benim ailem. Yani orayı sıfırdan oluşturduk. Hı hı. Çok zor şartlarda oluşturduk. Orada sabahladık. Yeri geldi kavgalar ettik. Yeri geldi çok keyifli yemekler yedik. Ama çok büyük bir başarı öyküsü bence 3 yılda bir radyonun buraya gelmesi. Radyo benim doğduğum yer. Ankara Radyosu'nda başladım ben meslek hayatıma. Yani radyo çok çok keyifli bir şey. Ama sonuç itibariyle Radyo Gol'de benim tekrar olup olmamam benim inisiyatifimde değil artık.
1: Evet. Çok mesaj var yine. Radyo Gol, evet, bu sesi çok özlemişiz mesajları var. Melih Şendil'in sesini iyi ki duyduk. Çağatay Hocam çok teşekkür ediyoruz mesajları var. Melih, şunu da soracağım. Şimdi mesela böyle polemikler var ya, işte Fatih Terim'le ilgili yapılan açıklamalar var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Bu milli takım oyuncularını etkiliyor mu? İster istemez.
0: Yani şimdi İbrahim Bey hani diyor ki ben eleştirileri üstüme çekmek istedim. Yani çocuklara bir şey olmasın. Ama Sayın Başkan, şimdi sizin geçmişinize baktığımızda yani ta Adalet Bakanımızı kadar çağrılarda bulundu. Trabzon Gaziantep maçı ben anlattım. Sabah 3.30'da çıktım Hüseyin Avnayacar stadından. Siz hakem kapattınız. İstanbul medyasına kapattınız. Avnayacar'da ben bizzat yaşadım bunu. Gece 3.30'da çıktık biz o stattan. Trabzonspor Gaziantep spor maçından. Yani adalet de söz konusu olan, bence baştan onu bir düşünmemiz lazım. Adalet de söz konusu olan, yani henüz daha var olmayan söylenen o villa sözlerine gitmek lazım. Şimdi o villaları siz futbolcuları çok sevdiğiniz için mi veriyorsunuz? Yoksa milli takım topçuları da burada oturuyor diye bir pazarlama tekniği mi? Sence Çağatay?
1: Vallahi ben turnuva öncesinde futbolculara 500'er bin euro para yatırılmasına da çok anlam veremedim. Şimdi oradan bakıyorum ben birazcık da sevgili Melih.
0: Ya bak, bu önce şunu bir düzeltelim. Ta Dünya Kupası üçüncülüğünde bu jip pazarlığı falan, o eksik bir bilgi. Hı hı. Bu bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olan bir şey. 2000 yılından gelen bir şey. Ama sene 2026 arkadaş, Ay Yıldız'ın ağırlığını satın alabilecek bir para birimi yok. Dünyada yok. O yüzden de benim milli takım futbolcumun yok jipti, yok villaydı, yok şöyleydi. Bak biz 2 yıl önce Dev Smart'ta Avrupa Futbol Şampiyonası yayınları yaptık. Kupayı kim kazandı? İspanya. Benim her futbolcum İspanyol futbolculardan bireysel anlamda daha fazla para aldı. Ya biz o kadar zengin miyiz abi? Boğaz Köprüsü'nden altın mı akıyor? Ne oluyor yani? Bu ne yapıyoruz ya? Bu kadar abartma, bu kadar abartmanın sonu ne oldu? Kibir. Evet. Allah kimseye hak etmediği kadar unvan, şan, şöhret, para vermesin. Çünkü çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Bu bağlamda Tandem Sports'a da onlarca mesaj geliyor. Hı. Abi otel önünde 8 saat bekledik, bir selam bile vermediler. Hayır abi, sen milli takım futbolcusun. Kanada'dan gelmiş insan. Şili'den gelmiş. Avrupa'dan gelmiş. Türkiye'den gelmiş. Onlara bir selamı, o senin borcun. O senin borcun. Ama bu kadar böyle hani ben bilirim, ben yaparım. Böyle eleştirilere sert cevaplar. Ya siz eleştiri görmemişsiniz ya. Yani diyorum ya, o şey eksildi Çağatay, ona çok üzgünüm. Ben şimdi istemez miyim bu önümüzdeki hafta işte sabah 5'te yine böyle bangır bangır bir yayın açayım, 300 bin 500 bin izlensin, ondan sonra sabaha kadar orada 20-30 arkadaş oturuyoruz, işte kahkah kihki yayınlar yapıyoruz, izleyiciyle didişiyoruz, yani çok güzel bir aile ortamı. Şimdi bu hafta ben kaçta gittim Tandem Sports'a, stüdyoya? Gece saat 12'de falan gitti. Sabaha kadar her yerde ışıklar açıktı abi. Hani böyle bir bayram sabahı neşesi gibi, ya da işte Ramazan'da sahura kalkanlar gibi. Herkesin bütün ışıklar açıktı abi. Şimdi bu hafta aynı şeyi görecek miyiz sence? Amerika Birleşik Devletleri maçında.
1: Amerika maçında ben 11'i çok merak ediyorum. Diğer oyuncuları oynatacak mı, oynatmayacak mı diye. Benim asıl merak ettiğim şeylerden biri o. Peki Melih, yani biz...

0: beklentiye çıtayı mı çok yükseğe koyduk? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kupayı alıp geleceğiz derken Türkiye'ye bu açıklamalar mı çok bu kadar antipatik oldu? 14 Haziran'da başladığımız Dünya Kupası'nda 20 Haziran'da elendik. 19 Temmuz'da geleceğiz kupayla dendiği için mi bir yandan da bunlar acaba tepki aldı?
1: Ya biz şimdi 2002 dünya üçüncüsü olan takımdaki futbolcuların birçoğuna hangi takımı tutarsan tut büyük bir sevgi, büyük bir saygı besliyoruz. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ama sen tarihin en karakterli futbol takımı, milli takımı bu dersen, sen Tugay'a, Ümit'e, Ümit Davala'ya, Hasan Şaş'a haksızlık etmiş olmuyor musun?
0: Ediyorsun.
1: Ya en başından böyle bu kriz demeyeyim de bu iletişim yanlış yürütülüyor İbrahim Bey tarafından. İbrahim Bey'in yaptığı çok doğru bir şey var. Kulüp yöneticileri TFF sizi ağırlamıyor arkadaş. Geleceksiniz, kendiniz geliyorsunuz. Şu kadar eşinizle geliyorsunuz, şu kadar diye. Çok güzel bir şey çıkarttı. Buna bayıldım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Dünya Kupası boyunca bence yaptığı en güzel iş bu. Ama onun dışında yani yok böyle antrenman sahasında görüntüler vermeler, futbolculara gider yapmalar. Hele hele Fatih Terim'e yapılan bence büyük bir saygısızlık. Fatih Terim'i seversin sevmezsin ama bu Türkiye'nin çok çok büyük bir gerçeğidir. Milli takımla ilgili de bence aslında pozitif demeçler vermiştir. Bu bağlamda bütün bunlardan sonra futbolcular zaten kendi takımında da kötü oynayan futbolcuların milli takıma seçilme nedenlerini de kafamda sorgulamıyor değilim. İki tane üç tane sürekli oynayan adam mı karar veriyor kadronun nasıl şekillendiğine, ama futbol açısından bakarsak turnuvanın savunması en ağır takımıyız, çok net. O yüzden de Kuraçağı ve Haiti'den sonra elenen üçüncü ülke olduk yani.
0: Ben şunu anlamadım.
1: Kuraçağı dediğin ya Kartal'daki küçük biliyorsun değil mi? 150 bin nüfus.
0: Ya Esenyurt 1 milyon Meli.
1: O şey görünen nüfus.
0: Evet ya ben şunu da anlamadım. Yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza değişmem ne demek? Ben oradan da bir şey çıkaramadım. Mesaj da çıkaramadım. Bilemiyorum.
1: Yani herkese ben sahip çıkarım. Beyler işte öyle kimseyi değişmem, kimseye sizi yedirmem muhabbeti o.
0: Sabah ya, 05'te ne yapıldı bu basın toplantısı, bu açıklamalar?
1: Bir de başka bir yerden yaklaşayım. Ya onun hiç kontra sorusu gelmiyor mu ya? Amerika'ya giden gazeteci kardeşlerim. Varsın bir kere, bir sonrasında federasyon sizi davet etmesin. Bir soru sorun ya. Şimdi orada Bilal Meşe olsaydı, Ömer Güvenç olsaydı, Bahri Havadır olsaydı, eskiden çatır çatır soru soran muhabirlerden bahsediyorum. Akın Sel olsaydı, hatta Acun Ilıcalı olsaydı. Hiçbir soru çıkmaz ya federasyon başkanının ya da milli takım futbolcularının bu söylediklerine. Sürekli dinleyip kafa sallayan bir gazeteci kitlesi görüyorum ben. Birkaç isim istisna, onları ayrı koyuyorum.
0: Evet. Çağatay Hocam merhaba. Melih abi seni seven fanın Ceyhun ben demiş. Sorum Galatasaray'da Osimhen olmadığında santrafor oynayan Barış'ı Montella neden forvet oynatmadı diyor.
1: Kafasında öyle bir şey yok Ceyhun'cum. Yani o Kerem'i ileride savunma arkasına sarkarım moduna girmiş. Oradan sıyrılamıyor Montella. Oradan çıkamadı bir türlü. Yani Kerem'den nasıl santrafor yaratmaya çalıştığını anlayamak mümkün değil. Hele hele fiziki olarak bizden çok daha üstün 1.95-1.97'lik adamların arasında Kerem'in yapabileceği ne vardı bilmiyorum. Ama bence Barış Alper geçen sezonun en formda oyuncularından biridir. Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart göstermediği adam kalmadı neredeyse, abartıyorum. Ama Barış Alper bu fizik gücüyle oynardı. Ama Barış Alper de önce saçından başından değil futbolundan konuşturmalıydı kendisini. Ben bu şeyi anlayamıyorum. Yani bu menajerler bunlara bir gaz veriyor Çağatay. Hı-hı. İşte sen şöyle ol, sen şu imajda ol, sen bu imajda ol. Ya Mbappe her seferinde saçını mı boyuyor? Ama adam çıkıyor çatır çatır yazıyor. Haaland başladığından beri aynı saç stili. Nedir bu saçımız başımız bu kadar şey? Yani o da çok enteresan. Ha, bir şeyler oldu milli takımda, işte Ümit Davalo 2002'de kendine has bir tarz, sonra bütün takım futbolcular hadi biz de yapalım falan. Böyle şeylere okey. Ama onun dışında ikinci maçta o saçlar başlar bitti, bıyıklar kesildi. Ne oldu? Demek ki az sonra önce saha içini bana göster. Ama Barış Alper eğer ileride bu boyda bu size'da bir adam

0: gibi oynayacaksa ben de Kerem'i değil Barış'ı tercih ederdim. Ceyhun gibi düşünüyorum.
1: Evet. Kanat Bey çok çok selam yollamış. Montella'nın taktik zekasının, oyun okumasının zayıf olması bizim takımı yıktı diyor. Böyle bir turnuvada çok yüksek derece taktik anlama ve uygulama zekası gerekiyor. 10 kişilik Paraguay'a karşı 60 dakika galibiyet getirecek bir taktik bile uygulayamıyor diyor. Sen dediğin bizlerden çok daha Türksen, utancından istifa edersin demiş. İstifa bekliyor musun Melih Şendil?
0: Beklemiyorum. Bu parayı nerede kazanacak? Yok beni Roma bekliyordu, şuydu buydu falan. Ben hatta o gün maçın oynandığı yerden Roma'ya uçak bileti falan baktım. Yayını da böyle açtım. Ondan sonra işte Lisbon üzerinden gidersen 29 saat direkt uçarsan şu kadar falan diye. İstifa etmez. Güçlü sözleşmeler var zira. Çok da güzel kazandığı bir para var. O istifa etmez. Ha, onun gönderilmesi şey midir? Ha. Eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu diyorsa benim hocamı sallamayın de onun arkasında ben varım. O zaman bugün otursun İbrahim Bey Montella ile 3 yıllık anlaşma yapsın. Desin ki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bizim liderimiz Montella'dır. İşte o zaman ben liderlik görürüm. Evet. Ama Türkiye'ye döndükten bir hafta sonra Montella ile yollarımızı ayırıyoruz. Ona teşekkürler. Arrivederci derse o tutarsızlık olmaz mı?
1: Amerika maçı için ne düşünüyorsun? Son olarak onu da sorayım sevgili Melih Şendil.
0: Senin gibi bekliyorum. Oynatmadığı futbolcuları oynatacaktır. Onları da Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi görmek isteyecektir. Milli takım forması altında ilk 11'de. Hiçbir beklentim yok. Amerika çok iyi bir takım. Normal hava ve yol şartlarında biz hani şansımız olsa da Amerika'ya karşı pek bir varlık göstereceğimize inanmıyorum. Onlar bir basketbol ülkesi ama futbolda çok kondisyonu iyi, kompakt takım halinde oynayan, kolektif oynayan çok keyifli bir takım haline getirmişler. Zaten sistemde FIFA'da paraya taptığı için ben en azından bir çeyrek final, belki de bir yarı final göreceğini düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri.
1: Sevgili Melih, son olarak şöyle 50 tane artık şey var, soru var. Oradan bir tane şöyle seçiyorum. Birine bastım. İstanbul'dan Emre Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Melih Bey'e sorar mısınız Maradona mı Messi mi?
0: Ya şimdi tabii benim çocukluğumun şeyi olduğu için, idolü olduğu için Maradona, ama Messi'nin de şu attığı gollere bakıyorum şimdi, adam 39 yaşında. Ya helal olsun ya. Yani 39 yaşında adam 5. 6. Dünya Kupası, Dünya Kupalarında ondan daha böyle rekorları alt üst eden adam yok. Takım içinde ona duyulan sevgiyi, saygıyı görüyorum. Oradan o zaman diyorum ki ama baba bak, Maradona Napoli'ye geldiğinde neler yapmıştı. İtalyanlar ona tapıyordu. Sonra işte Arjantin İngiltere maçlarını hatırlıyorum. O eski efsane Arjantin'i hatırlıyorum. Gerçekten çok zor. Ama sanki Messi profesyonelliğiyle Maradona'nın önüne geçti bence.
1: Evet. Bir tane daha son olarak yine bir dinleyicimizi kırmayalım. Adem Bey diyor ki Melih Bey'e sevgiler, selamlar. Geçen senelerde bu saat kuşağında kendisini çok dinlerdik. Özellikle cuma günleri Abdülkerim Durmaz'la birlikte olan bölümleri bir harikaydı. Özletti kendisini demiş. Melih Bey'e göre milli takım antrenörü Türk mü olmalı, yabancı mı? İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Ya futbolcunun ben yerlisi yabancısı orasında değilim. Yani futbolun dili aynı. Her ne kadar şimdi sevgili genç yorumcu kardeşlerim işte transaction'lar, hibrit futbollar, şunlar buna tuhaf bir dille konuşuyorlar. Altı üstü bir topa tepeceksin ve kaleye girecek, hepsi bu. Yani öyle atomu parçalayan bir şey değil. Şimdi biz Abdülkerim abiyle o yüzden çok eğleniyorduk. Cuma günleri 2 ile 4 arası, 14-16 arası Offside Bayrağı programında. Abdülkerim abi de işe böyle keyifle bakan bir insan olduğu için, yani işin gürgüründe normalde, eğer Fenerbahçe yenilmediyse tabii, özellikle derbilerde orada yanına yaklaşılmaz Abdülkerim abinin. Çok keyifliydi gerçekten. Öncesi yemekler, sonrası çaylar, kahveler çok keyifliydi. Ama ben yerli ya da yabancı teknik direktör o konuda şey değilim. Yani yerli adam alt ligleri, işte Iğdır'dan, Çorum'dan, oradan buradan çıkan isimleri de takip etme şansına sahiptir. Uşak'tan, ne bileyim Burdur'dan. Yani şu an bu kadar bir yerde, bu kadar büyük bir coğrafyada yeni yeni isimlerin çıkmamasını normal kelimelerle anlatabilme şansım yok. Hı-hı. Ama sadece biz Juventus'tan, işte Real Madrid'den, oradan buradan lejyonerlerle devam edelim diyorsak, Evet, Avrupa'da bizi iyi temsil eden çocuklarımız var. Ama bizim bir Sakarya'mızdan, bir Akçaabat'tan niye bir Sanfor çıkmaz? Bunu bilecek adam da sanki yerli isim biraz daha hakim olur gibime geliyor. Evet.
1: Dinleyicilerimizden diyor ki Çağatay Hocam, Melih Şendil Üstad'ın bize yemek sözü var diyor. Orhan Bey, Ümit Karan Hoca, Cihan Dişli ile Florya'da dürüm programı yapılmıştı. Radyo Gol'den kazanmıştık. Oraya kendisi de gelecekti ama gelmedi. Verdiği sözü unutmamıştır inşallah demiş Orhan Özdemir.
0: Orhancığım, olayı hatırlıyorum, sevgiler, ama dediğim gibi ben Radyo Gol'den ayrıldığım için tekrar konuşabilmiyor. Yok işte Ümit Karan'la ya da işte Cihan'la öyle bir organizasyon içinde olabilme şansım şu an için yok.
1: Sevgili Melih Şendil, çok çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, dinleyicilerimizi de kırmadın. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Aradığım anda da hemen tabii ki bağlanabilirim dedin ki bunlar çok büyük erdemdir, büyüklüktür. Seni o yüzden de hani hem tebrik ediyorum hem takdir ediyorum. Her şey için çok teşekkürler. Çok da önemli görüşlerinle bizi de aydınlattın. Sesini de özlemişiz. Melih Şendil, çok teşekkür ediyorum sana sevgili dostum.
0: Sağ olun. Akşam 22'de yayındayız. Tandem Sports YouTube'da. Ümit Hoca'yı kızdıracak sorular bekliyorum hepinizden.
1: Tamam. Tandem Sports diyoruz. Saat 10.
0: Damarına basın Ümit Hoca. Mamanlık o çünken oluyor.
1: Peki Melih'ciğim. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. İşin gücün rast gitsin. Hoşçakal. Evet, Melih Şendil'le de bayağı uzun bir sohbet ettik. Hiç arada vermedik. O kadar güzel, o kadar tadında gitti ki. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine çok teşekkür mesajları geliyor. Salih Bey, merhaba hocam, yayınınız çok güzel demiş. Amerika maçında da gol atamayacağız demiş. O da yorumunuzu merak ediyorum mesajı var. Vallahi ben kadroyu bekliyorum. Kadroyu gördükten sonra ancak yorum yapabilirim. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Kim vardı burada? Kartal Bey var. Kartal Bey var. Yine isimlerden bakıyorum. Kenan Bey var. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan, biliyorum senin çok iyi dostun. Abdullah Ercan'ı yayına alır mısın demiş. Şu an alamam çünkü sevgili Apo, Abdullah Ercan şu anda Aspor'da canlı yayında zaten, ama selamlarınızı iletirim. Onu da bu hafta içi, belki tekrara düşmeden önümüzdeki hafta içi alabiliriz. Orhan Bey, ben de Latife olsun diye yazmıştım diyor. Melih Bey'e evet selamlar diyorlar. Sezgin Bey'in mesajı var. Yıllardır dinliyorum, fikirlerine her zaman olumlu baktığım Ümit Davala, saçını öyle kestirdiğinde ikon oluyor. Barış kestirdiğinde ne gerek vardı oluyor. Aslında başarı gelmiş olsaydı bugün Barış'ın saçları da farklı algılanırdı diye düşünüyorum. Çağatay Bey'e sevgiler, saygılar. Maltepe'den Sezgin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben de mesajınızı okudum. Yine buradan bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bayram Bey diyor ki 4-6 oynuyorsun, rakibe kontra yiyip bir maçta 2, diğer maçta 1 tane gol yiyorsun demiş. O da mesajlarını paylaşmış. Abim, yemin ediyorum hiç abartısız söylüyorum demiş. Maşallah diyorum demiş. Çok teşekkürler Medi Bey, size de sevgiler, saygılar. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla da devam edeceğiz. Bu arada tabii telefonla bağlandığımız için Çağatay Hoca Instagram adresinde Burçin Sarı takip almış. Çok teşekkür ediyorum. Yine buradan sıradan devam ediyorum. Semih Cenkçi Bey'e çok teşekkürler. Erdinç Dikçe çok teşekkürler. Ferhat Toktaş çok teşekkürler. Ali Özkaynak çok teşekkürler. Beşiktaşlı Ahmet Korkut günaydın. Yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alanlar. Yücel Kaya çok teşekkürler. Hüseyin Şensoy çok teşekkürler. Boran Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine sorular var. Hangi takım Dünya Kupası'nı alır? Hakan O Gündür yazmış. Cihan Aslancan, Çağatay Hocam iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Çok çok teşekkürler. Yine sizlerin mesajları var. Ama birazcık da gazete haberleriyle devam edelim. Çünkü hattımızda bekleyen daha doğrusu spor yazarlarımız var. Onu da unutmamam lazım.

ediyorum. Yayın akışına göre de devam ediyorum ama Dünya Kupası'nı tabii izlerken dün akşam da çok güzel maçlar vardı ki bir doyumsuz Messi vardı. Cezayir'i 3 golle avladı. Arjantin efsane dün Avusturya ağlarını 2 kez havalandırdı. Penaltı da kaçırdı. Toplam gol sayısını yanılmıyorsam 18'e yükseltti ve Dünya Kupası tarihinin de en skorer oyuncusu oldu. Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi rekorlarına devam ediyor. Bugüne kadar herhalde kırılmadık rekor bırakmamıştır Arjantin yıldız. 2026 Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı. J grubuyduk değil mi? J grubunda ilk maçında Arjantin Cezayir 3-0 yenmişti. Hatırlayın Messi de hat-trick yapmıştı ve 16 golle turnuva tarihinin en skorer ismi olan Miroslav Klose'yi yakaladı. Arjantin'in dün Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da başrolde yine Messi olunca penaltı kaçırdı önce 9. dakikada 39 yaşındaki futbolcu 38 ve 90+5'te attığı gollerle hem tangocuları 2-0'lık galibiyete taşıdı hem de Dünya Kupası'nda toplam 18 gole ulaşarak rekorun tek başına sahibi oldu. Messi ayrıca 18 gol 8 asistle toplam 26 gole katkı sağlayıp Pele'den devraldığı rekoru geliştirmeye devam ediyor. Arjantin ise puanını 6'ya yükselterek son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Şöyle bir baktığımda Arjantin'in turnuvada şu ana kadar attığı 5 golün tamamına imzasını atan Messi ise krallık yarışında da ilk sırada bulunuyor. Ama tabii 39 yaşında bir Messi var ama şu ana kadar da 14 gol atan Messi'nin 28'di değil mi? Yanlışsam lütfen beni düzeltin, 28 yaşında diye biliyorum. Tabii Messi'nin daha çok Mbappé'nin 28 yaşında diye biliyorum. Mbappé'nin 2 tane daha Dünya Kupası görebilir diye düşünüyorum. O zaman da bu aradaki gol farkını kapatıp öne geçme ihtimali de çok çok yüksek diye kendi fikirlerimi beyan etmiş olayım. Tabii Messi'den konuşuyoruz ama Dünya Kupası böyle küçük futbol ülkelerinin büyük kalecilerinin de sahnesi oluyor. İşte aklıma gelenlerden Yeşilburun Adaları'nda biliyorsunuz 40 yaşındaki Vozinha vardı. 15 bin dolarlık annesinin vize parasını ödeyememişti. En sonunda annesini getirdi. Tüm dünya bunu gördü. İspanya maçında sadece 7 kurtarış yaptı. Curaçao'nun 37 yaşındaki kalecisi var. Eloy Rum. Ekvador maçında 15 kez tam gole izin vermedi ve İran kalecisi vardı. Belçika maçında da şimdi ismi aklıma gelmedi. 7 kez farkı önleyen kaleci oldu. Vallahi çok mesaj geliyor. Bir yandan mesajlarınıza da bakmam lazım ki asla sizlerin mesajlarını okumamazlık yapmıyorum. Kadir Bey diyor ki Kütahya Tavşanlı'dan Kadir ben, futbolda objektif ve eğitimli bir federasyon ile teknik heyet olmadıkça bizden başarı beklemeyin. Her takıma eşit mesafede olan bir TFF başkanı ile baskılara rağmen kafasındaki oyuncularla oynayan bir teknik direktör şart demiş. Özcan Bey diyor ki Çağatay Hocam Türkçen için çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, böyle şeyleri sizlerden duymak benim için bir onur. Önceden Rüştü Reçberi, Hasan Şaşlar, Ümit Davalalar, Bülent Korkmazlar, daha sayamayacağım birçok bu zamana gelseler yıldız denilecek futbolcular, oyuncular vardı. Neden devamlı çıkmıyor? Çıkaramıyoruz ya da çıkarıyoruz da Avrupa hayalleri mi var? Hepsi bir yerlere mi gitmek istediği için biz onları göremiyoruz demiş. Teşekkür ediyorum sorularınız ve mesajlarınız için. Ankara'dan Aydın Bey selamlar yollamış. Adaletin bu mu dünya? Norveç kürek çekerken biz çile çekiyoruz. Çok güzel bir motto. Teşekkür ediyorum. Norveç ve Curaçao'nun enerjisini çok beğendim demiş. Evet. Norveç kürek çekiyor. Bence biz de boşa kürek çekiyoruz. Ben de öyle tamamlamış olayım Ankara'dan Aydın Bey'in bu cümlesini. Ama dünkü milli maçtan sonra Norveç'in o milli maç sonrası paylaşımı dünyada viral olabilecek en güzel paylaşımlardan bir tanesi. Yine başka bir Aydın Bey diyor ki Haiti ile oynasak yener demiştim. Değil mi Çağatay Hocam demiş, inşallah hapse girmem diye. Milli takımın baskılarla kurulduğu açık ve net liyakatlı kadro olsaydı

biz Haiti ile beraber hatırlanmıyor olacaktık demiş Bülent Bey. 0212 273 10 10. Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Beşiktaş transferi ne zaman yapacak? Bugünün 23'üydü değil mi? Evet, dün resmi olarak transfer sezonu başladı. Artık bugün yarın haberleri duyma şansımız daha da çok. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar Vlahovic ve dilimin ucunda söyleyeceğim. Tadashvili diyesim geliyor da. Özellikle onu istiyorlar ve devamlı görüşme halindeler. Yine isimlerinizden devam edelim. İsmail Furkan Çapan diyor ki Uğur Karakullukçu'yu bağlama şansın var mı? Uğur'un bende numarası olup olmadığını bilmiyorum. Telefon defterimden bir bakmam lazım ama sizleri kırmamak adına sevgili Uğur'a da sorarız. Özcan Bey, evet Amrabat'ın Fransa maçındaki sprintini gördünüz mü demiş. Evet gördüm, ben bütün maçları da izlemeye çalışıyorum. Problem oluyor demiş Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Evet, bazı mesajlarınıza bakarken tabi okunacak mı okunmayacak mı, okunabilecek nitelikte mi diye de bayağı bir bakıyorum. Bayağı yukarıda kalmış mesajlar diyor Yılmaz Bey, haklısınız çünkü 50'nin üzerinde mesaj geldiği için lütfen benim kusuruma bakmayın. Bu kadar ilgi olunca gözden kaçabiliyor. Yayın akışıma bakmam lazım. Bekleyen spor yazarlarımız var. Onları da arayacağım. Saate de bakıyorum. Hatta araya gittikten sonra mı yapsak? Evet, araya gittikten sonra yapsak bence çok daha iyi olacaktır. Galatasaray ile ilgili haberler verecek misin demiş. Tabii ki vereceğiz. Bu arada yine gündemdeki sıcak gelişmelerden bir tanesi şuydu. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerin harcama limitlerini de açıkladı. Onun da bilgisini vereyim. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile Türk lirası ile en yüksek harcama limitine sahip olan takım olmuş. Sarı kırmızıları sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon takip etmiş. Alanya 571.6 milyonla en düşük limite sahip takım olurken Kasımpaşa 647, Göztepe 678 milyon TL limit alabilmiş. Fenerbahçe'ye de bakalım. 6 milyar 330, Beşiktaş 4 milyar 123 ve Trabzonspor 2 milyar 530 olarak gözüküyor. Evet Davutaşvili ya, çok sağ olun ya, Allah razı olsun. Kim teşekkür edeceğim? Dilimin ucundaydı da. Taşvili kısmına aklıma geldi. Davisi gelmedi. Oğuzhan Bey, çok teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Abi çok güzel tamamladın demiş. Rica ederim. Olmayan transferler için gazeteler yazar, maksat spor olsun diye. Tabi bundan sonra artık bir sürü transfer haberi duymaya hazırlıklı olun. Sergen niye başarısız oldu diye düşünenler vardı. Dün akşam cevabı almışlardır umarım. Orkun 6 numaraydı. Ben 8 yaptım dedi demiş Ömer Bey. Ona da sevgilerimizi iletelim. Tabii bizim başka hatlarımızda olduğu için 0-540-273-10-10'da olduğu için oradaki mesajları da şöyle bir göz atmak istiyorum. Evet, Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi. Hiç bir gün beni yalnız bırakmadı. Galatasaray'da transfer hamlesi var mı demiş. Evet, hepsini açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Zaten koskocaman bir saatimiz daha da var. Yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor haberleriyle devam edeceğiz. Veli Bey hayırlı yayınlar demiş. Türkçeniz mükemmel. Bu şekilde sunucu nadir var. Dünya Kupası'nda favorim Fransa olmazsa İspanya demiş. Veli Bey iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çağatay Hocam, Melih Şendil bir şey söyledi. Kibir diye. Kibir bizim federasyonda bolca var. Neden Dünya Kupası maçlarında bizim bir Bülent Korkmaz'ın, İlhan Mansız'ın, Semih Şentürk, Nihat Kahveci, Rüştü Reçber neden bir tanesi götürülmedi? Yorumcu olarak diyor. İsminize de bakayım. Satılmış Çınar. Teşekkürler Satılmış Bey. İsimleri de lütfen yazın. Zorlanıyorum çünkü WhatsApp'tan nickname'den bakmak zorunda kalıyorum. Şimdi birileri eleştirileri atlatabilmek için dört gözle bahis veya şike tarzı bir operasyon olsaydı diye dört gözle bekliyor bence yorumu yapmış Bülent Bey. Çok teşekkürler valla, ilginiz için, desteğiniz için.
Yine Çağatay Hoca Instagram adresinde beni takip alanlara, İsmail Yetim Bey'e, Ferdi Güngör Beyefendi'ye ve Muhammed Yaser'e çok çok teşekkürler. Bir de Avusturya'dan bir dinleyicimiz var. İsminizi yazarsanız isminizi okuyup ben size de teşekkür ediyorum. Koç Gürdal Akkıran'a da yine çok teşekkürler. Yavaş yavaş artık tabii bir saattir konuşuyoruz. Bir araya da gideceğiz. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kenara yazıyorum spor yazarlarını unutma diye, çünkü dostlarımız beni bekliyor. Ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Bugün transferde bilgi paylaşmayan Murat Özen'i bağlar mısın demiş Çağatay Hocam. Murat Özen'e vaktimiz var mı? Şimdiki bir bakayım. Şu an 3 ya da 4 tane gazeteci arkadaşımı yazmıştım. Sözleşmiştik. Ama Murat Özen'e de tabii ki sorarım. Sevgili Murat'ı da yayına almak isterim. Eğer o da müsaitse. Esen Ali Avusturya'dan demiş dinleyicimiz. Abi milli takımı toglarla uğurladık. Acaba tofaşlarla mı geri getirsek? Arabalar retro olarak satılır 50 katına. Seneye Tofaş gene seri üretime geçer demiş. Adana'dan Kemal Bey kolay gelsin demiş Çağatay Hocam. Messi dünya tarihinin en iyi oyuncusudur ve tekstilde çalışan Hüseyin ve Emir kardeşime selam gönderir misin demiş. Tabii ki göndeririz. Hatta gönderdik bile. Ahmet Çakar 5 isimden bahsetti. Evet, 5 isimden bahsetti. Kral Totti, isminizi yazmadığınız için nickname'den baktım. Benden de daha yakışıklıymışsınız. Henüz açıklanmadı. Ben de takip ediyorum. Sarıyer'den Zafer Aksoy'muş. Evet, teşekkürler bilgilendirmişi. Dadaşvili çok yaşa abi. Evet. Harikasınız. İyi ki varsınız. Sizlerden tabii böyle güzel mesajlar da gelince program interaktif halde bence daha da güzel oluyor. İyi ki varsınız tekrar tekrar. 0212 273 1010 0540 273 1010. Evet, harcama limitlerini verdik. Merak ettiklerinizi bir yandan da söyledik. Ama özellikle şöyle daire içine aldığım haberler var. Ama sizlerden artık ufak bir su molası rica edeceğim. Programın son bir saatinde sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla devam edeceğiz. Hatta şu an bakıyorum kimlere söz vermişim diye. Evet, şimdi gördüm. İki tane dostum var, onları muhakkak arayacağım. Daha sonrasında da Murat Özen'e soracağım. Yine çok teşekkürler Gökhan Çokbankır Beyefendi'ye. Kadir Kayıran'a çok teşekkürler. Mehmet Demirkıran Bey'e çok teşekkür ediyorum. İsmail Yetim, Ferdi Başak. Çok çok teşekkürler Instagram'dan takip alan isimler. Yine buradan gelen sorular var. Ben de sorayım o zaman sizlere. Amerika maçında milli takımın 11'inde siz hangi futbolcuları bekliyorsunuz? Sevgili dostlar, sevgili Radyo Gol dinleyenleri, sizin 11'inizi bana yazarsanız ben de buradan isimlerinizle birlikte sizlerin mesajını vermiş olacağım. Sizlerin mesajlarınızı okuyacağım. Türkiye Amerika maçına nasıl bir 11'le çıkmalı? Hangi 11 sahada yer almalı? Lütfen şimdi mesaj olarak yollayın. Reklam arasının hemen ardından sizlerin mesajlarıyla ve Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, gazetecileriyle, Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı Radyo Gol'de devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son bir saate girdik. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler. Yine bakıyorum, Dinçer Bey diyor ki Çağatay Hocam, Instagram'da paylaşımınızı gördüm. Ne kadar iyi bir insansınız. Çocukları sevindirmişsiniz. Çok çok teşekkürler demiş. Güzel düşünceleriniz ve bu anlamlı mesajınız için ben teşekkür ederim. Tabii Hacı Badem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş İlköğretim Okulu'nda davet aldım. Birinci olan dans yarışmasında sunar mısınız dedi. Ben de onları asla kıramadım. Çünkü çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüme vesile olabilmek benim için en büyük mutluluklardan biri. Ama asıl ben sizler gibi hani güzel yürekli dinleyicilerimiz olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız, desteğiniz.

0: Siz ve sevginiz bana her zaman güç veriyor. Çok teşekkür ediyorum bu mesajı da yollayan Dinçer Bey'e. Instagram'a girmişken hemen yine takibe alan Hasan Baskın sağlığına teşekkür ediyorum. Evet, çok ama çok geliyor bir yandan mesajlar da. Sizleri de kırmak istemiyorum ama bir yandan da okumam gereken haberler var. Çünkü Amerika maçına şöyle gazetelerle başlayalım. Sözcü gazetesinin bir başlığı var. Amerika maçına şikeci hakem diyor. Cezayirli hakem Mustafa Gorbal diyelim. Türk milli takımının 2026 Dünya Kupası D grubundaki Amerika ile maç yapacağım 3. ve son grup maçını yönetecekmiş. Gorbal Cezayir 1. liginde Olympic Agbo McElger maçında hatalı penaltı kararı, haksız yere gol iptali, McElger kaptanına gösterdiği kırmızı kart nedeniyle sezon sonuna kadar yerel lig maçlarından men edilmiş. Bahis şike ve yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmış, ciddi şüpheler oluşmuş. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış haftasında Haiti-İskoçya grup maçını yönetmiş, İskoçyalı oyuncuların iki net elle oynama pozisyonunu görmezden gelmiş, Haiti'li oyuncu Casimir'e yapılan ve doğrudan kırmızı kart gerektiren sert diz darbesini sadece sarı kartla cezalandırmış. Evet, böyle bir hakemle biz bu maçı oynayacağız diyelim. Dinleyicilerimizden tabii yazanlar var, merak etmeyin, yazdınız bana her cümleyi, ben bir kağıda hatta telefonumda notlarıma da kaydediyorum. Bunu da kendime bildim bileli yaparım. Radyoculuktan beri yaptığım mesleklerle alakalı kurumsal işlerle de çalıştığım için bu bende bir alışkanlıktır. Hepsini merak etmeyin not alıyorum. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Murat Özen istenmiş. Sizler reklamları dinlerken ben Murat Özen'i aradım ama telefonum herhalde müsait değildi. Belki de yayındaydı. Telefonuma cevap alamadım. O yüzden sevgili Murat Özen dönerse de bizimdir. Döndüğü zaman da yayını alırız, hiç merak etmeyin. Dün inanılmaz telefonlar vardı, sizlerden gelen istekler vardı. O isteklerden bir tanesi de sevgili Emre Tilev'di. Onu da sabahları da dinlediğinizi biliyorum. Sevgili Emre ile de ilgili çok istek gelmişti. Hatta sabah sevgili Emre Tilev'in programı dinleyen dinleyicilerimiz öğleden sonra yüzün üzerinde telefonla bizlere katıldı. Sevgili Emre'yi de aradım. Emre dedim, bak dinleyicilerimiz hem senin programından örnek veriyorlar, benim programımda da ismini zikrediyorlar, senden bahsediyorlar. O zaman dedim gel beraber bir bağlantı yapalım. Gel beraber dedim. Emre Tilev de dedi ki o zaman gel beraber bir Radyo Kol'de program yapalım. Sevgili Emre, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Çağatay'cığım, merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, çok teşekkür ediyorum, iyiyim.
0: Şimdi sevgili Emre, en çok konuşulan, gündemdeki en sıcak konu tabii ki bizim iki tane Avustralya ve Paraguay maçındaki almış olduğumuz yenilgiler. Kaldığı bir Amerika maçı, o da formalite maçı. Resme nereden bakmak gerekiyor? Büyük resmi nereden okumak gerekiyor? Kamp öncesi yapılan açıklamalar mı? İklim değişiklikleri mi? Sıcaklıklar mı? Bu arada Murat Özen de arıyor bu arada. Hemen onu da söyleyelim. Neler söylemek istersin?
1: Valla resme şöyle bakmak lazım. Picasso'ya bir gün bir adam geliyor, diyor ki ya bu kübik resimleri yapıyorsun, biz de hiçbir altı anlamıyoruz. Sen ressam mısın gerçekten, değil misin, bir dahi misin yoksa balon musun diyor. Bunun üzerine Picasso yere bir tane buğday tanesi çiziyor. Ve o kadar muhteşem çiziyor ki yaklaşık 1-2 dakika sonra oradan geçen bir tavuk o buğday tanesini gerçek sanıyor ve gagasıyla yemeye çalışıyor. Adam da diyor ki ya bu kadar muhteşem resimler çiziyorsun, madem neden böyle zır deli işi, hadiselerin işine giriyorsun diyor. Picasso da ben resimlerimi tavuklar için yapmıyorum diyor. Şimdi buradan yola çıkacak olursak bizim Dünya Kupası'nda resmimize baktığımızda, resme bir tavuk olarak bakacak olursak her şey mükemmel. Yani Dünya Kupası'na gittik, o müthiş bir iş yaptık. Ondan daha güzel olabilir miydi? inanılmazdı. Montella bize hem 2000

0: 22 şey 24'e götürdü, üstüne 26'ya götürdü. İnanılmaz güzel işler yaptı. Ama tavuk olmayıp da olayları gerçek anlamda akıl süzgecinden geçirip insani vecibelerle hadiseye bakacak olursak pek çok yanlışın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu faktörler var. Ve bu faktörler içerisinde ana arterin sadece bugüne ait olmadığına kanıtlamak herhalde hepimizin boynunun borcu olsa gerek. Bir kere bu ta 100 yıllık yani 1923'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşundan başlayarak bugüne kadar gelen yanlışlar silsilesi. Hatta 1990'larda işte Kemal Ulusoy'la başlayıp Özal döneminden Şenez abiyle devam eden Haluk Ulusoy'la süren ta Levent Bıçakçılar, rahmetli Hasan Doğanlar falan falan giden bir süreç. Şimdi biz bu süreci gerçekten değiştirmek istiyor muyuz sevgili Çağatay? Asıl soru bu. Yani biz mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun delege yapısını değiştirelim ve bu delege yapısını değiştirdikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu daha akil kimlikler yönetsin. Mesela gelsin Cüneyt Tanman yönetsin, Rüştü Reçber yönetsin, ne bileyim gelsin Fatih Terim yönetsin, gelsin işte Mustafa Eriöğüt yönetsin. Yani bu işi bilen, Avrupa'da presentable olan adamlar yönetsin istiyor muyuz? Mesela biz neden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu seçtik? Yani okuluna falan takılmıyorum. Yok ilkokul mezunuydu, oydu buydu, böyle garip, iğrenç değerlendirmelerin içerisinde olmayacağım. Ama biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yediği çorbanı nasıl içtiğini, yemeği nasıl yediğini biliyor muyduk? Elbette biliyorduk. Çünkü o Trabzonspor başkanıydı. Ve o dönemde Trabzonspor başkanı olarak hakemleri odaya kilitledi. Ve ben bu hakemleri buradan çıkartmam kardeşim dedi. Ve Cumhurbaşkanı aracı oldum ve o hakemleri dışarıya çıkarttı. O zaman biz böylesine bir kimliği bilirken biz Mehmet Büyükekşi'yi aman seçmeyelim deyip teveccüh ettiğimiz adam İbrahim Hacı Osmanoğlu mu olmalıydı? Peki neden mesela o dönemde akil bir kimlik olan Servet Yardımcı seçimlere girecekti? Hem de çok önemli Sayın Kazancı'yla da Cemil Kazancı'yla da bir araya geldi. Lansmanını yaptı. Ben lansmanındaydım. Sayın Servet Yardımcı o dönemde UEFA'nın en önemli isimlerinden biriydi ve birçok yapının içinde yer alıyordu. 53-55 federasyonun 49'unun 50'sinin oyunu almıştı. Sadece iki tane Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın oyunu alamamıştı. Onun dışında herkesin oyunu alarak bütün federasyonlarının en önemli, en yetkili isimlerinden biri olmuştu. Peki biz niye Servet Yardımcı'yı seçemedik? Ya da Servet Yardımcı'nın aday olmasının neden önüne bir set örüldü ve Servet Yardımcı tam ben aday olmaktan vazgeçtim dedi ve biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kalmak durumuyla karşı karşıya bir süreci geride bıraktık. Tüm bunların aslında sorgulanması gerek. Yani biz şunu soruyoruz hep: yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı? Ya bu öyle bir kısır döngünün içerisine girdi ki artık biz Montella'yı suçluyoruz, futbolcuları suçluyoruz. Asıl suçlanması gereken süreçleri biz çoktan geride bıraktık. Yani bugün, evet bugün Montella suçlu, tamam hadi Montella'yı gönderelim. Yerine Jürgen Klopp'u getirelim. Getirdik diyelim. Ne değişecek? Siz Türkiye'de köklü bir futbol devrimi yapmadığınız sürece, ya ben sana soruyorum sevgili dostum Çağatay. Şimdi ben 36 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iki kelam edebilecek yapıya sahip miyim?
1: Kesinlikle.
0: Ele beni. Hadi ele beni. Peki Ercan Taner sahip mi? Sahip. İlhan abi sahip mi? Sahip. Atıyorum dön geriye Milliyet Gazetesi'nde Tayfur Bayındır sahip mi? Sahip. Dön Mehmet Aslan sahip mi? Sahip. İbrahim Seten sahip mi? Sahip. Peki bu adamlar delege mi? Değil. Hadi bizi attın. Bütün gazetecileri attın çöpe. Şansal Büyükan falan da dahil olmak üzere. Peki sen hakemler içerisinde FIFA kokartı taşımış hakemlerden kaç tanesi Türkiye Futbol Federasyonu delegesi? Geç hadi, onları da geçtin. Peki mesela Bülent Uygun Türkiye Futbol Federasyonu delegesi mi? Kaç tane futbolu bırakmış ve futbolun ekmeğinden hayatını idame ettirmiş adam futbol delegesi? Hadi onu da geç. Kaç tane akademisyen futbol delegesi? Bir sürü Türkiye'de beden eğitimi spor yüksekokulları, şimdi spor akademileri oldu. Var ve buranın dekanları var. Ben alıyorum sabahları işte Caner Giray Hoca'dan tut da Turgay Biçer'e kadar. Hiçbiri. Peki kim

Sayın Ege, 12 tane Fenerbahçe'nin, 12 tane Beşiktaş'ın inşaatçı, iş insanı, hepsine saygı duyuyorum. Ama futbolun hasbel kader yarından geçmiş kimlikler delege. Ve doğal olarak bu adamlar tamamıyla ülke futbolu çıkarlarını değil, kendi kulüp çıkarlarını gözeterek ve sakınarak bu noktaya getiriyorlar. Bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu devirme gayretinin ana sebebi acaba milli takımın Amerika Birleşik Devletleri'nde başarısızlığı mı? Yoksa bu milli takımı devirmenin ana sebebi 10+4 kuralı mı? Soruyorum herkese. Yanıt versin lütfen. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun devirme gayretinin ana amacı kendi çıkarlarıyla federasyonun tavrının çakışması kaynaklı tavır ortaya koyma gayretleri kulüplerin. Sonuç itibariyle ne oluyor? Her şey darmadağın oluyor. Biz Türk futbolunu mu seviyoruz? Kendimizi mi seviyoruz? Biz Türk milli takımı bir yere gelsin mi istiyoruz? Yoksa dört büyükler aman bir yerlere gelsin, bu yıl ben şampiyon olalım mantığıyla mı bakıyoruz? Biz Türkiye'nin altyapısından futbolcular yetişsin derdinde miyiz? Yoksa menajerler olarak ya da işte futbol adamları, yani kulüplerin yöneticileri olarak ben bu işten nasıl birazcık para alabilirim, kazanabilirim noktasındayız. Ya kimin parasını kime veriyoruz sevgili Çağatay'cığım? Kulüplerden, oradan, buradan herkes 10 bin dolara muhtaçken Türkiye Futbol Federasyonu oyuncu başına 500 bin, 1 milyon gibi prim açıklıyor. Ya Türkiye'nin çok doğru, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Hükümet'in, hükümet yetkililerinin, Spor Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir norm var. İşte sen Dünya Kupası'na giderken şu kadar altın alırsın, şunu yaparsan bu kadar ödül alırsın, şampiyon olursan bu kadar ödül alırsın. O zaman 2020 Tokyo Olimpiyatlarına 102 sporcu gönderdik. 2024'de de bir o kadar gönderdik. Evet. Gitti diye bu çocuklara para verildi mi? Hayır, verilmedi. Peki o zaman biz niye milli takıma Dünya Kupası'na katıldı diye para verme gayreti içerisindeyiz? Yahu nereden tutsan elimizde kalıyor sevgili Çağatay'cığım. Ve akıl almaz bir boşluk. Ben 1989'da bu mesleğe girdim, bunu tartışıyorduk. Yıl 2026, hala aynı yerde tartışıyoruz. Bizim bir oyun sistemimiz var mı? Mesela Sepp Piontek'le başlayan ve Fatih Terim'le 1996'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kapısını açan bir süreçte bir oyun felsefesi geliştirmeye çalışmıştık. 2000'de de o sürdü Mustafa Denizli ile, 2002'de de biraz Şenol Hoca ekmeğini yedi. Sonra bir felsefe oldu mu? Olmadı. Biz tamamıyla yetenekli ayakların o gün gününde olmasını bekleyerek sonuca gitme gayreti içerisinde olan bir futbol felsefesine sahibiz. Arda iyi olacak, Hakan iyi olacak, Kenan iyi olacak, bunlar bal yapacak. Bizden de işte Barış Antmerkader vuracak, gol olacak. Geriden gelecek Orkun bir şey yapacak, gol olacak. Yeni dönem için konuşuyoruz. Daha eski dönemde de bunu Cenk yapıyordu, işte Burak yapıyordu, Arda Turan yapıyordu. Peki bizim bir oyun felsefemiz var mı? Yok. Bugün Alman futbolunu kim yönetiyor? Karl-Heinz Rummenigge'ler, Hoeneß'ler, Urbeş'ler yönetiyor. İngiliz futbolunu kim yönetiyor? Futbolun içinden gelenler yönetiyor. İspanyol futbolunda kimler var? Keza aynı şekilde. Fransız futbolu nasıl gelişti? Yine aynı mantıkla. Biz niye gelişemiyoruz? İşte onların doğru yaptıklarını biz yapmıyoruz. Bizde kendi çıkarlarımız var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Bodrum'da yazlık veriyor bütün futbolculara. Ne güzel, Allah razı olsun. Allah gönlünü hoş etsin, bol etsin. Peki yazlıklar nerede yapılacak? Peki biz o yazlıkları niye veriyoruz? Çünkü biz diyoruz ki ben o yazlıklar üzerinden prim yapacağım futbolcularla, o yazlıkları satacağım. Senin komşun Hakan Çağlanoğlu diyecek. Ve doğal olarak peki buna izin veriyor mu Spor Bakanlığı? Hani beni şikayet ediyor ya İbrahim Hacı Osmanoğlu, diyor ya hani ben bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın teveccüh ettiği, benim de birlikte çalıştığım İstanbul'un değerli Cumhuriyet Başsavcısı, şimdi de Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum, eleştiren bütün şeyleri göz ardı etmesinler, incelesinler diyor. Ben de diyorum ki saygıdeğer İçişleri Bakanı'ndan, saygıdeğer Adalet Bakanı'ndan istirham ediyorum ve ricacı oluyorum. Biz kimin
arsasındaki hangi evleri nasıl kime vermişiz? Buradan acaba birilerinin edinimi söz konusu olacak mı, olmayacak mı? Hadi bunu sorgulayalım o zaman. Ben de bununla ilgili saygıdeğer Adalet Bakanıma ricacı oluyorum. Ben de bir kul değil miyim? Ben de bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu istek ve dilekte bulunuyor arkadaş olarak. Benim arkadaşım da değil. Sayın Adalet Bakanı'ndan rica ediyorum. Bunu bir araştırsın bakalım.

0: olmadığı, federasyon da ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağı ve bu uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı da ortaya çıkmış.
1: Ya bak sevgili dostum, ben defalarca Can abiyle program yaptım, Can Çobanoğlu'yla. Can Çobanoğlu hem 2000'de ki Cüneyt Yalınkılıç vardı biliyorsun, Cüneyt'le de defalarca program yaptım ve birlikte çalışıyorum. Hatta 2008'in tekrarı olan Replay 2008 diye bir program yapıp İsviçre'ye Fatih Hocalar'la o dönemin bütün takımıyla gittik. Onlarla da uçakta sohbet ettik. Tuncay Şanlı'dan tut da o dönemde milli takımımızda oynayan işte bütün oyunculara kadar, sevgili Semih'e kadar, herkesle. Milli takımların kamp yerleri çok önceden belirlenir zaten. Sen de rutunu belirlersin. Dersin ki ben burada oynayacağım. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunu yapacak birisi var mı? Yok. Ya bak ben 2. ve 3. lig maçlarının yayıncısıydım Sıfır TV ve bir kanalda. Ben arıyorum. Diyorum ki efendim diyorum, Sıfır TV olarak biz yayıncı kurmuşuz ya, bize yardımcı olur musunuz? Şu maçları şöyle şöyle yapalım. Buraya da bunu koyalım. Şuraya da bunu koyalım. Bu, o çok zor iş diyor. Ben o kadar işlerle uğraşamam diyor. Ya pardon, 1000 kişi çalışıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Sizin işiniz nedir? Ne yapıyorsunuz mesela? Ne yapıyorsunuz? Ben soruyorum ya. Bana birileri anlatsın. Yani milli takımın Amerika'da niçin bir dünya çevresini dönecek kadar yol yaptığını, neden Arizona'da Arizona kertenkelesine çevrilecek kadar sıcakta bu çocukların çalıştırıldığını, Arizona'dan çıkıp 2000 kilometre ötedeki Vancouver'a, oradan çıkıp iki otel mi bitti kardeşim Amerika'da ya? Burası Amerika ya. Ya eğer ben milli takımımı bu kadar seviyor, bu kadar güveniyor, bu kadar bu milli takımın yanındaysam ben de Türkiye Cumhuriyeti'yim. New York'a biz devasa bir bina diktik bak, devasa. New York'ta Türkiye'nin devasa bir binası var. Bu ülkenin evlatları için bu ülke gider kamp yeri diker, inşa eder isterse oraya bir ayda. Bu güce, bu kudrete de sahip bir topluluğuz biz. Koskoca bir devletiz biz, 86 milyonluk. Ama biz öyle bir şey yapmadık. Nereden baksan iş bilmezlik. Yani biz 20 ya da bilemedim 50 tane tok arabayı giydirip arkaya da birkaç tane farklı araba koyup süslü otobüslerle milli takımı göndermeyi kendimize görebildik. Çok büyük iş yaptık. Ya mesele o değil ki. Mesele senin oradaki her sporcunun ayağına taş değmeyecek şekilde onu rahat ettirmen. Daha başkasını sorayım. Sen milli takıma acaba bir konuşma yaptın mı? Mesela ben bunu merak ediyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu milli futbolcularla bir araya gelip bakın çok değerli galibiyetler almak zorundasınız, bu milli takım falan deyip böyle onları çok daha strese sokabilecek ve böyle hani bir de onun konuşma havası birazcık sert ya Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. O sertlikte bir konuşma yaptı mı? Ona izin verildi mi mesela? Türkiye Futbol Federasyonu Montella'nın ya da işte ne bileyim yardımcılarının işine dahil oldu mu? Oraya mesela mentor götürüldü mü?
0: Götürülmedi.
1: O mentorlar bu... İşte biliyorum götürülmediğini. O mentorlar bu çocukları alıp ya çocuklar bir sakin olun, ilk maçı kaybettiniz, olabilir bunlar dedi mi? Ya bu ülkenin Turgay Biçer gibi profesörlük seviyesine ulaşmış, yıllarca birçok sporcuya mentorluk vermiş isimleri var. Ya dünya, bak aç Netflix'i, aç YouTube'u, dünya imajinasyonu konuşuyor, NLP'yi konuşuyor, beynin yeniden sporcu için kodlanmasını konuşuyor, bir ginga saltosunun nasıl atılabileceğini tek tek anlatıyor adam, zihni eğer doğru mentaliteyle şekillendirebilirsek. Biz bu bilime inanıyor muyuz? Hayır, biz inanmıyoruz bunların hiçbirine. Sonuç ne oluyor? Sonuç hüsran oluyor. Sonra faturayı çocuklara çıkartalım. Tabii onlar da suçsuz değil de. Benim kalbimi Türk milli takımı yeniden kazanmak istiyorsa çok basit bir şey yapacak abi. Geldikleri gün havalimanında hepsi dizilecekler. Diyecekler ki bir dakika. Hani pirim mirim ıvır zıvır söylentileri var ya. Bizim o pirime falan ihtiyacımız yok. Biz elde edilen bütün gelirleri Türkiye Mehmetçik Vakfı'na, Şehit Ailelerine Vakfı'na, 15 Temmuz Vakfı'na, ne bileyim LÖSEV'e, Türk Eğitim Derneği'ne, KADER'e, bilmem ne, ona buna, TGV, onlara bağışlıyoruz diyecek. İşte o zaman benim milli takımım, benim

0: gönlümdeki en güzel yerin sahibi olacak. Onun ötesinde bu tartışmaların odağında benim kanayan yarama hiçbir şey tuz melan olamaz. Milli takımdaki her oyuncu şapkasını önüne koyup düşünmeli. Sonra ya işte biz korkuyoruz. Neyden korkuyoruz ya?
1: O açıklamayı da anlamadım ben. Neden korkuluyor? Samet öyle bir açıklama ya, yaptı da.
0: Ya Çağatay, kim korkar biliyor musun? O da korkmuyor da. Kim korkar? Başaramayacağını düşünen adam korkar. Ben sana soruyorum. Sınırı bekleyen asker biraz sonra gelecek bir hain mermiyle belki de şehitlik mertebesine ulaşacak. O adam korkuyor mu?
1: Korkmaz.
0: Sen o askerimin gözünde bir tane korku gördün mü? Ya da benim iki kuzenim F-16 pilotuydu. Geceleyin biliyordu. Dedim ki ya gece oğlum diyorum lan, gece karanlık, her taraf zifiri karanlık. Bu F-16'yı nasıl uçuruyorsun diyorum. Gidiyor abi, korkmuyor musun diyorum. Ne korkusu abi diyor. Türk korkar mı diyor. Ya Türk korkar mı ya? Türk korkar mı kardeşim? Samet çıkmış, biz korkuyoruz. Neyden korkuyoruz? Yani bizi eleştirmeyin. Herkesi eleştirebilirler. Girsinler internet sitelerine, okusunlar, baksınlar. Hepimizle ilgili bir sürü abuk subuk eleştiriler var. Biz bunlarla mı yaşayacağız? Evet. Biz bunları sindirebilir miyiz? Evet. Yani işin içerisine eşler giriyor. O eşlere internette yanıtlar geliyor. Ya bu nereden baksan tutarsızlık ve iğrençlik içerisinde yüzüyoruz. Ama sonuç itibariyle biz neredeyiz? Biz evimize dönüyoruz. Ne zaman dönüyoruz? Turnuvanın bitimine 29 gün kala dönüyoruz.
1: Ya 14 Haziran'da başladı. 20 Haziran'da veda ettik. 19 Temmuz'da kupayla gelecektik Türkiye'ye.
0: İşte 29 gün kala dönüyoruz. Tunus dönüyor. Haiti dönüyor. Yeşilburun adaları bile puan aldı. Belki dönüp dönmeyeceği belli değil. Biz bu kadar kötü bir milli takımıyız. Sonra birileri gelip bana ya bu milli takımın dünya kupasına gitmesi bile büyük başarıydı diyor. Nedir kardeşim, başarının kriteri buysa o zaman alkışlayalım. Ama benim karşımda artık benim ya dünya kupasına gittik, Avrupa kupasına gittik gibi maval atan anlayış ve felsefeyle işim yok abi. Senin milyon dolarlık ayakların var. Arda var orada. Senin Kenan'ın var. Senin Hakan'ın var. Senin bir sürü oyuncun var. Sen bundan hiçbirini aldırlayamamışsın bu Dünya Kupası'na. Bak, ben Montella'yı en çok savunan adamlardandım. İlk maç sonrasında da savundum. Beni dinleyen herkes biliyor. Ama ikinci maç sonrası artık savunamam. Çünkü sen aynı kirli suyla bir kez daha yıkandın. Yani sen Avustralya maçında yaptığın hataların aynısını Paraguay maçında tekrar ettin. Sen Avustralya maçında yediğin ikinci gol, Paraguay maçında yediğin ilk golün aynısı ve benzeri. Sen bu hataları yapıyorsan o zaman senin teknik direktörlüğünü sorgularım. Sen buraya geldiğinde de ben sana teşekkür ederim. Ben bu işin müsebbibini sadece Montella olarak da görmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün organları yenilenmelidir. Sistem yenilenmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim statüsü yenilenmelidir. Bakanlık mail atan, başka bir isim mail atan, buradaki özerk yapı yeniden düzenlenmeli, seçim sistemi. Çünkü biz aynı Paraguay, Avustralya gibi olduk. Yani nasıl orada aynı hataları yaptık, yıllardır aynısını yapıyoruz. İkinci olduk Dünya Kupası'na. 2004'te var mıyız? Yokuz. 2006'da var mıyız? Yokuz. 2008'de asfel kadar varız. Orada üçüncü oluyoruz. Sonra 2010'da var mıyız? Yokuz. 12'de var mıyız? Yokuz. 14'te var mıyız? Yokuz. 16'ya gidiyoruz. 18 var mıyız? Yokuz. 20'ye gidiyoruz. Anlatabildim mi? Yani biz temel anlamda aynı Avustralya Paraguay maçlarında düştüğümüz hatalara futbolun işleyiş biçimlenmesinde de düşüyoruz. Doğal olarak da ben, bu benim fikrim, yanılıyor olabilirim. Ama bu sistemle yürütülecek her organizmanın ölmeye mahkum olduğuna inanıyorum. O yüzden de bu sistemi değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Delege sistemini değiştirmek gerek, seçim sistemini değiştirmek gerek. Daha eğil, bu işi bilen, ya mesela Mustafa Eröğüt. Evet. Örnek veriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabilir mi? Evet, olabilir.
1: Olabilir.
0: Türkiye'nin en önemli kavramlarını yönetiyor. En önemli yapılarını yönetiyor. Fatih Terim olabilir mi? Elbette olabilir. Aziz Yıldırım olabilir miydi?

0: inşaatçı ama futbolun içinde 30 yıldır. Yani biz doğru planlamaları yapmamız lazım. Biz göreve gelen adamlara suflörlük yapmamamız lazım. Milli takım menajerlerin aşık attığı, benim oyuncumu da al işte açsınlar insanlar benim yalanım varsa, sevgili abimiz mükemmel bir kitap yazdı. Hepimiz okuduk onu değil mi?
1: Evet.
0: Ve Lucescu'nun milli takıma nasıl oyuncuyu alıp o oyuncuyu tanımadığını, menajer ayak oyunlarıyla oyuncunun getirilip daha sonra Transfermarkt'ta oyuncunun milli yazıldığını hepsini anlatıyor. Adını unuttum şimdi ya, bak kafam gitti yine. Doğal olarak da bu sistemin doğru işleyebilmesi için bizim sistemi değiştirmemiz lazım. Yani biz bir kertenkele nasıl kabuk değiştiriyor, bizim de öyle kabuk değiştirmemiz lazım artık.
1: Liyakat olması gerekmiyor mu?
0: Efendim?
1: Liyakat olması gerekmiyor mu? Yani işin ucu en sonunda liyakata varmıyor mu?
0: Ya benim bam telime basma ne olur. Yani liyakat, elbette tabii ki liyakat gerekli. Ben de onu söylüyorum sana. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurumsal biçimlenmesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iletişim departmanı, ya ne kadar birbirini seven, birbiriyle ilişkileri olan, birbiriyle doğru nitelikli dostlukları olan ya da iş arayan ve aynı zamanda geçmişte ona buna yakın olan adamlar varsa Türkiye Futbol Federasyonu'na dolduruluyor. Onlar çıkartılıyor yeni bir yönetimde, bir başkası getiriliyor. Ya da çıkartılamayanlar çıkartılamıyor, diğerleriyle yola devam ediyor. Ne oluyor Türkiye Futbol Federasyonu? 1000 kişinin çalıştığı bir organizmaya dönüşüyor. Peki bu organizma gerçekten dinamik bir organizma mı? Ben sana soruyorum, 21 yaş altı milli takımı çalıştıran kim abi? Biliyor musun?
1: Şu anda.
0: Evet, ben bilmiyorum mesela. Sen biliyor musun?
1: Vallahi en son Sabri'ydi galiba. Ama şu
0: o
1: an
0: gitti
1: bilmiyorum.
0: Çoktan.
1: Evet.
0: Ya bak, sıkıntı bu. Sen 21 yaş altına seçtiğin oyuncularla Montella'nın karşılıklı fikir alışverişinde olması gerekmiyor mu? Peki Montella 21 yaş altı antrenörünü alıp götürdü mü mesela? Dünya Kupası'na gitti mi? Bu kadar influencer gitti. Bu kadar adamı uçaklara doldurdunuz.
1: Evet. Egemen ya korkmazmış. Egemen korkmaz.
0: Ben bak, ben şunu çok net görüyorum. Çok net görüyorum. Uçakların içerisindeki adamlara baktım. Birçoğunu da tanıyorum. Bu adamların $1000 verip Amerika'ya gidecekleri uçak bileti, orada konaklama bilmem ne, ortalama bu yoklukta $5000 harcayacaklar. $5000 verecek adam sayısı o uçağın 1/3 kadar. Geriye kalan 2/3'ünü kim karşıladı mesela? Soruyorum ya. Ben mesela Sayın Maliye Bakanı'na soruyorum bunu. Sayın Mehmet Şimşek'e soruyorum mesela. Kim karşıladı o paraları? Kim kimi nasıl götürdü? Neden mesela onlar gitti influencer diye? Yani memesini açan, totosunu gösteren, saçını yapan kızın ya da beyefendinin Dünya Kupası'nda yeri var.
1: Neyse,
0: ama
1: öyle,
0: öyle
1: demeyelim de Emre.
0: Ne demek ya? Net söylüyorum ya. Aynen öyle diyorum. Bunların yeri var. Ama bu işte yıllarını vermiş, dirsek çürütmüş, emek vermiş gazetecinin Dünya Kupası'nda yeri yok. Hocam ben Riyad'a gittim. Riyad'a Çağatay. Mehmet Büyükekşi Radyo Gol'e bir teklif gönderiyor. Yani bütün böyle yayın yönetmenlerini götürüyorlar. Meli abiye gelmiş. Meli abi dedi ki ben giremiyorum, sen gider misin? Ben bu işleri kabul etmiyorum. O teklifleri, ama dedim hani senin emrinse ben de emrediyorum, genel yayın yönetmeni olarak git dedim.
1: Biraz önce de onu İlki aldık de sevgili Melih Şendil'i.
0: Aynen. İlki de gitmişiz. Oradan bir sürü haber yaptık. Hocam biz oraya gittik. Onur Tuğrul, ben, Uğur Demirkırdı, Atilla Türker, birkaç kişi daha. 5-6 kişi haber yaptık hani olayları anlatabilmek adına. Diğer arkadaşlar gezmeyi dedi turu. Ay bu yemekler çok güzelmiş. Deve sütünden bilmem ne yaptık. Ay o kıyafetten sen de. Bu noktadaydılar. Uçakta da muhabbet buna dönmüş durumdaydı. Yani o yüzden ben bunlardan artık sıkıldım. Sıkıldım ya. eş dost ilişkileri

0: influencer ilişkileri, onların onun tanıdığı, hadi biz tanıyoruz bilmem kimi, hadi onu da götürelim yaklaşımı artık kabak tadı vermeye başladı. Bunun önüne geçen bir felsefeyi geliştirmek lazım.
1: Bunun karşılığı özellikle, bence nepotizmdir. Sevgili Emre. Nepotizmden başka bir şey değildir. Ben de
0: hocam, ben sana sadece şunu söylüyorum. Biz hani dedi ya liyakat. Liyakat esasları içerisindeki kavramların hepsini bir kenara bıraktım. Ben sadece diyorum ki insanlar Türkiye'de, futbol için konuşuyorum bunu, futbolda ve sporda adım atarken, ya yukarıda Allah var, dur bir dakika, burada da tüy bitmemiş yetimin hakkı var diyerek hareket etmeli. Hani bazen diyorlar ya, biz niye başarısız olduk? Ben ilahi adalete çok inanırım. Yani sen beni de tanıyorsun, hani biliyorsun da benim bakış açımı da. Ben bu ilahi adalet yaklaşımında Aral Şimşir'in ağanın o milli takımın üstüne çöktüğüne inanıyorum. Ben o milli takımı hak etmeyen Kaan'ın, bak isim veriyorum, İrfan Can Kahveci'nin, Çağdaş'ın ve diğer isimlerin o milli takımla gitmesinin ve hak edenlerin burada kalmasının ağının milli takımın üstüne bir karabasan gibi çöktüğüne inanıyorum. Adalet duygusunu kaybetmiş olan bir milli takımla bağrına basan tek bir düşünce ve duygu olur, o da başarıdır. Başarı bunun dışında kaldığı an o bağra basma hamlesi sistemin dışına çıkar. Ben evladım üniversite sınavında başarılı olsa da olmasa da benim evladımdır. Onu bağrıma basarım, onu kucaklarım, onu severim, ona canımı veririm. Ama dışarıda burs verdiğim, destek verdiğim bir çocuk başarısız olduğunda derim ki, ya ben sana bu kadar para veriyorum, niye başarısız oluyorsun kardeşim der. Yine bağrıma basarım ama orada bir sorgulamanın içerisine girerim. Milli takımdaki öğrencileri de, milli takımdaki kıymetli futbolcuları da aynı mantık ile ele alıyorum. Çünkü hak eden var, hak etmeyen var. Hak etmeyen adamların orada ne işi var sorusunu soruyor bu kalbim benim. Aklım da soruyor. Çünkü diyor ki aklım bana, ya yarın diyor Allah katında hesap vereceksin. Belki bu hesaplardan en miniği olacak ama birilerinin hakkı yenilirken sen sesini çıkarttın mı çıkartmadın mı diyor. Ben de diyorum ki evet çıkarttım, bak çıkartıyorum şu anda.
1: Evet, çok mesaj geliyor. Sizin gibi insanlar çoğalmadığı sürece her konuda bir adım ileri gidemeyiz demiş bu ülkede.
0: Hocam bizim gibi insanlar, Çağatay'cığım, bizim gibi insanlar çoğalsa ne olacak? Bizim gibi insanlardan bir sürü var. Ama biz bilime inanan bir toplum muyuz? Ben sabahları yayın yapıyorum işte 3 saat. Biz bilime inanmıyoruz ki, ilime inanmıyoruz ki. Ben mesela profesörü çıkartıyorum, Caner Hoca'yı, ya hocam ya uyuttu bizi ya, niye bu çıktı diyor. Adam pazarlama stratejisi anlatıyor mesela. Bir başkası diyor ki, hocam diyor hayatımda dinlediğim en iyi pazarlama dersiydi diyor. Çünkü o bilimsel bakıyor. Ama öteki dostum benim bilimsel bakmıyor ki. O diyor ki sabah sabah bu profesör niye çıkartmış Emre'yle kardeşim diyor. Ama ben orada bir mesaj vermeye çalışıyorum. Yani biz neyi seviyoruz biliyor musun? Bak biz milli takımın başarısızlığını, oyuncuların bu performansını, kamp yapılan otelleri, neden orada yapıldığını falan konuşmak yerine 3 gündür konuştuğumuz mevzu ne baba? Ben sana söyleyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'i anlamamış. Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne demiş? Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili konuşurken ya da onu kastederken elini aşağıya doğru indirmiş, bacak bacak üstüne atmış, oradaki hegemonyasını ortaya koymuş, bu aşağıdadır yaklaşımında bulunmuş. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu bakalım bu açıklamalara ne yanıt verecekmiş. Biz kaosla besleniyoruz baba, o kadar çok seviyoruz ki bu kaos. Biz bilimle besleniyor muyuz? Mesela biz şunu dedik mi? Abi bizim fiziksel bütünlüğümüz, mesela ben sabah radyoda bunu konuştum hocalarla, doktorlarla. Bizim fiziksel bütünlüğümüz niye bu kadar kötüydü? Sorguladık mı mesela? Neden mesela Hakan Inter'de koşuyor, Arda Madrid'de koşuyor, Kenan Juve'de koşuyor da biz burada koşamıyoruz? Neden? Biz mesela neden 3. bölgede top yaparken herkes ara koşular yapabiliyor? Dün işte Arjantin maçını seyrettim.

0: etmişsindir. Aynı şekilde kapandı. Kapandı ama kapanırken o kapanan savunmayı açmak için de sürekli bir ara koşu vardı. Sen gördün mü bizde ara koşu? Kerem koştu mu? Arda ara koşu yaptı mı? Herkes niye yayın gerisine dizildi?
1: Ben ileride neden kimseyi biz görmedim ki koşularına bakayım Emre.
0: Ya işte niye içeri deplase olmadık biz? Bunu niye yapmadık mesela? Hadi biz bunu Avustralya maçında yapmadık. Paraguay maçında niye yapmadık? Ya futbolun seyrisinin noktasından anlayan herkes şunu çok iyi biliyordu. Avustralya takımı rugby kökenli, fizik üstünlüğü var, kapanacaklar, kontrayla top arayacaklar. Peki kontrayla top ararken biz bu kadar kısır döngülü ya da fiziksel etkinliği zayıf olan Meri'yi niye geride bıraktık? Niye mesela ona bir destek vermedik? Bildiğimiz yerden gol yedik diyor. Tamam, o golü hadi birinci kez yedin. İkinci kez niye aynı golü yedin? Niye kapatmadın mesela? Niye vurdurdun? Niye Uğurcan'ın bu kadar yer topları zayıfken, bunlardan sorun yaşarken Uğurcan'la ilgili bu bölümünü, bu noktasını geliştirmedin? Ya o kadar çok sorulacak soru var ki. Ama biz bunları sevmiyoruz. Bu bilimsel verilerle konuşmaktan hoşlanmıyoruz. Biz neyi seviyoruz? İbrahim Hacı Osmanoğlu Terim'e ne demiş? Terim ona ne demiş? Montella'yı bile kendimize benzettik. Kadercilikten bahsediyor Montella. Ben yayında da söyledim. İsra suresinin 13. ayetini o zaman okusun Montella. Biz insanların kaderlerini kendi ellerine verdik diyor. Yani senin elindeydi kaderin Sayın Montella. Yani birileri sana kaderi anlatıyor da kaderin fıtratını anlatmamış. Orayı ıskalamışsın sevgili Montella. İncil'de nasıl geçtiğini de biliyorum okuduğum için. O yüzden hani Müslüman olduysan bu noktayı temas et. Olmadıysan da kendi dininde de kaderin senin elinde olduğu farkındalığını yaşa. Yoksa bana benim ağzımdan nutuk çekme. Ben zaten o nutukları yıllardır dinliyorum.
1: Oğuzhan Çelik, her sabah Emre abiyi dinlerim. Özellikle ilk maçtan sonra Montella'yı savunmasından çok kızmıştım. Ama şu an kendisinden özür diliyor ve ellerinden öpüyorum. Gerçekten konuşmasına imza atılır.
0: O ne olacak? İmza atsak ne olacak? Kaldık işte oradan dönüyoruz baba. Yani bundan daha acı bir şey var mı hocam? Şimdi mesela sokaktaki çocuklar maç yapıyor. Ben de latteyi gezdiriyorum diyor. Çocuğun biri diyor ki kimsin sen diyor. O diyor ki ben Messi'yim diyor. Öteki diyor sen nesin diyor. Ben Ronaldo'yum abi diyor. Bir diğeri diyor sen nesin dedi. Ben Kenan'ım. Kenan elendi lan dedi. Ya bundan daha acıklı bir şey var mı ya? Ağlanacak halime gülüyorum ya. Kenan elendi oğlum dedi. Başka biri ol sen dedi.
1: Caner Bey diyor ki Çağatay hocam Emre abi bayağı dolmuş. İyi ki bağladın yayına. İçini döktü Emre abiye. İyi gelmiştir bu yayın. Yarın sabah güzel bir program bizleri bekliyor demek ki diyor.
0: Ama ben her sabah içimi döküyorum da. İçim Yunanlıları nasıl denize döktüyse öyle denize dökülüp gidiyor işte.
1: Emre abinin üstüne tanımıyorum. Çağatay hocam demiş. Bir isimli bakalım. Abdullah Kaleş. Onu da ismini verelim. Emre abi sabah senden sonra haberlerde gördüm. Adam komşusunu vuruyor, ailesinin gözü önünde kapı gıcırdıyor diye. Nasıl bu hale geldik biz demiş.
0: Evet abi. Ya düşünebiliyor musun toplumun geldiği noktayı? Yani orada çocuklar top oynuyor, kahkaha atıyor. Bir de 4-5 tane çocuk var. Ve adam, ya 62 yaşındaki bir adam elindeki pompalıyla hem karısına hem adama hem de çocuğa silah sıkabiliyor. Yani ben mesela öğütlüyorum ya Emrecan'a diyorum ki mesela arabayla gidiyor o okula, birisi diyorum sana bir şey söylerse haklısın abi. Yani ne derse diyorum haklısın abi de. Ya işte küfre haklısın abi. Çünkü bilmiyorsun adamın elinde ne var, silah mı var. Yani o adam öldürmenin o kadar basite indirgendiği bir noktaya geldik ki.
1: Bu kadar abi dizi işte olursa ya. Emre?
0: Özel. Ben şimdi onu anlatıyorum. Hocam bence Türkiye'de önce televizyon senaristlerini alıp ruhsal tedavinin içerisine dahil etmek lazım. Yani bir bakıyorsun işte Eşref Rüya diye bir dizi var. Dizide her bölümde 40 kişi ölüyor. Oradan dönüyorsun Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var. Abi Kızılcık Şerbeti'nde benim bütün örflerim, ananelerim hepsi yerle yeksan olmuş. Bir de bunu dinsel temanın içerisine dahil etmeye çalışıyorlar. Daha beter çıldırıyorum yani. Bir de gerçek bir hikayeden alınmıştır diyor. Ulan açıklayın bu aile kimse. Diyeceğim ki baba nasıl bu temanın içerisine dahil oldunuz siz? Sizin her şeyiniz aynen bu dizideki oyunculuk

0: yalan o zaman diyeceğim. Yani böyle bir şey var mı? Böyle bir ahlaksızlık serisi var mı? Ama biz bu ahlaksızlığı artık toplum içerisine indirgedik. Aynı dönem dizileri var ya, mesela Kanuni Sultan Süleyman. Adam Zigetvar Kalesi'nin önünde öldü. Yani kuşatmada ölüyor. Ama biz adamı haremden dışarıya çıkartmadık yani. Oğlumu verin bana, oğlumu diye bir Hürrem modeli yarattık. Ona da, onun da peşinde koşulan bir Kanuni modeli yarattık. Bir de Pargalı'yı oraya koyduk. Yahu kardeş, ben okuyorum Son Azaryalı kitabını. Ben okuyorum Pargalı İbrahim Paşa'yı. Ben okuyorum Kanuni'yi. Ben okuyorum Osmanlı tarihini. Adamın saraydaki ömrü bütün 43 yıl, işte 42 yıl ne kadar padişahlık yaptıysa 2 yıl etmiyor. Geri kalan 40 yılı savaş meydanlarında. Biz şey gibi zannediyoruz herhalde. Ya atladık arabaya, Edirne'ye gittik. 2,5 saat sürdü abi. Adamın zaten ordusuyla buradan Edirne'ye gidişi 1 ay sürüyor.
1: Almanya'dan Mete Bey var. Ona da söz vermiştim okuyacağım mesajını diye. Çağatay Hocam, sabah Emre Tilev kardeşime mesaj attım ama gözden kaçtı diyor. Soruyu tekrarlamak istiyormuş. Paraguay maçında diyor Galarza'nın hakemin düşen saatini alıp koluna takması ve sonrasında geri vermesi kurallar gereği bir kırmızı kart gerektiriyor muydu? Bu bir kural hatası mı? Maç tekrarı söz konusu olabilir mi demiş. Emre abinin yorumlarını bekliyorum yazmış.
0: Yok be hocam, orada adam almış koluna takmış, işin esprisini yapmış. Kural hatası, yani biz bundan medet umulacak kadar bu kadar küçüldük mü hocam? Yani hakem adamlar bizi evire çevire yendiler. Yani hakemin saatine ben bir Türk vatandaşı olarak bu maçta o saati koluna taktı diye o futbolcu Enrico'ydu zannediyorum ya da kimse taktı diye bu maç iptal edilip 3 puan bize verilse derim ki bir dakika ya ben bunu kabul etmiyorum derim. O zaman yeniden oynayalım derim. Yani sırf bunun için şey olacaksa. O yüzden biz bunlardan medet ummayalım abi. Yani biz adamlar yendiler işte. 1-0 yendiler. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Bunu sindirmeyi de bilmeliyiz. Dersler de çıkartmalıyız. Bak, biz en büyük kötülüğü kim yaptı biliyor musun? Şenol Güneş yaptı.
1: Neden?
0: Çünkü Şenol Hoca 1954'ten 2002'ye, yani 48 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götürdü. Üçüncü yaptı. Tamam mı? Biz de şöyle düşündük. Ama 48 yıl sonra gittik, üçüncü olduk. Yarısı kadar 24 yıl sonra gittik. Rahat birinci ya da ikinci oluruz. Hatta kupanın olmayan kulpundan da tutarız dedik. Tamam mı? Yani bizim beklentileri Şenol Hoca yükseltti. Bütün işin müsebbibi Şenol Hoca aslında. Tabii nükteden yaklaşıyorum evet. Burada. Ya hocam, öyle bir şey var mı ya? Ya 2002'de üçüncü olduk, 2026'da şampiyon oluruz.
1: Ya zaten böyle 100 senede 3 kere de üç kere katılıyoruz ya.
0: Evet. Ya böyle bir aritmatik var mı Çağatay'cığım? Böyle bir aritmatikle ilerleyen bir zihniyet var ve biz bunu alkışlıyoruz mesela. Biz bak, bizim gibi ya da benim gibi diyeyim, düzelteyim. Benim gibi kral çıplak diyen adamlar zaten sistemin içerisinde drop ediliyor. Ya ben diyorum hocam, kral çıplak diyorum işte ya. Ya soruyorum, Servet Yardımcı niye mesela başkan olamadı? Niye seçemedik biz Servet Yardımcı'yı? Çok basit bir soru soruyorum. Bu adam okumuş, Londra'da eğitim almış, gayet başarılı, mükemmel iş insanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 3 dönem ikinci başkanlık görevini sürdürdü. Ya da niye mesela Mustafa Eroğut gibi birini getiremedik oraya? Ya da ne bileyim, Rıdvan Dilmen'den tut Cüneyt Tanman'a kadar çok geniş bir futbolcu yelpazesi var. Bu işi yapabilecek. Mesela Saffet, neydi Saffet'in soyadını unutuyorum.
1: Sancaklı.
0: Saffet. Hayır. Mesela Saffet Sancaklı vekil olduğu için olmuyor da, keşke o olsa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, ama Galatasaraylı Saffet var. Mesela adam Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu. Yılları futbolun içinde geçmiş. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Onu da biliyor. Ve bu adama mesela başkan yapamaz mıyız? Niye yapmıyoruz? Mesela ben Saffet'le konuşuyorum. Diyorum ki, bu hani üçüncü ve ikinci liglerde belli bir yaş kriteri getirdiler. Bunun üzerine de bütün profesyonel futbolcular federasyona yürüdüler ya. Dedim ki, ne konuştunuz dedim kıymetli başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla. Emre dedi, hiçbir şey konuşamadık doğru düzgün dedi. Niye? Çok kalabalık geldiniz, buraya yürüdünüz, benim kafamın tasını attırdınız. Bazı şeylerde indirime gidecektim, esneklik yapacaktım, yapmıyorum demiş mesela.

0: federasyonun yönetim biçimine bakar mısın? Kızdırdınız federasyon başkanı. Kızdırmayın federasyon başkanını, oynatmaz bak gelecek yıl ligleri. Ona göre. Ayağınızı denk alın.
1: Evet,
0: 26-27 yılını oynatmam bak. Çok sert eleştiriyorsunuz sayın federasyon başkanını. Oynatmaz ligi bak.
1: Saffet Akbaş.
0: Ha, Saffet Akbaş. Hayır hayır, Saffet Akbaş değil ya.
1: İngilizlerimiz yazmış da.
0: Yok yok, o Saffet Akbaş biliyorsun şeydi ya. Fenerbahçeli futbolcuydu. Ben Galatasaraylı Saffet.
1: Akyüz vardı.
0: Akyüz, Akyüz, Saffet Akyüz, Saffet Akyüz.
1: Evet, şimdi programı da noktalayacağım ama onun öncesinde Amerika maçı ile ilgili görüşlerini de alayım sevgili Emre Tilev.
0: Hocam, yani ağzımızda bir akide şekeri tadı bırakmak gerekiyorsa şu Amerika'yı, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hazır mısın bunu duymaya?
1: Evet.
0: Biz Amerika'yı yeneceğiz.
1: Neye dayanarak söylüyorsun?
0: Çünkü Amerika çok rahat. 6 puanda. Muhtemelen denemediği oyunculara şans verecek, deneyecek. Biz de o kadar rahatız ki ulan zaten dönüyoruz eve. Bari döner ayak bir bu eleştirilerin bir sesini kısalım. Şu Emre Tibet konuşuyor, İbrahim Seten konuşuyor. İşte ne bileyim orada öteki taraf Ahmet Çakar konuşuyor. O, bu arada Ahmet Çakar'ı altını çizerek söylüyorum, keşke karşılaşsam sevgili Doktor Ahmet Çakar üstadıma, desem ki şu eleştirilerde bir doz ayarı yapın. Hani o doktor ya, doktorların da doz ayarı var ya hocam, hastayı öldürdün ya. Yani öyle bir serum verdin ki çocuklarla ilgili ne diye sorarsın diye soruyor, öyle bir cevap veriyor ki benim tüylerim diken diken oldu. Yapmayın ya, o çocuklar bizim çocuklarımız. Yani futbolcuları eleştirelim, futbolunu eleştirelim, bizim çocuklar kavramını yitirmeyelim. Ama bu eleştirilerin dozu bazen herhalde, hocam onu çok iyi bilir, Doktor Ahmet Çakar bu konuda uzmandır. Bizim böyle bir arterimiz var boyun kısmında, tamam mı? Katosis diyorlar ona, katosis. Bende de var, %30'luk bir tıkanma var. %50 tıkanınca beyne az kan gidiyor. Beyne az kan gidince yanlış yorumlar yapılıyor. Zannediyorum o katosiste bir tıkanma oluyor arada bir Ahmet hocamın. Anlatabildim mi? O yüzden de ben bu çocuklara bu kadar ağır, şiddetli ve ahlak sınırlarını zorlayan eleştirilerin asla yanında olmamamız gerektiğini söylüyorum. Saygıdeğer hocamı çok seviyorum. Yorumlarına da takibini de sürdürüyorum. Ama bu yakışmıyor hocama. Hocam bu değil yani. Böyle anılmamalı hocam da.
1: Evet.
0: Gelelim Amerika maçına. Bence Amerika Birleşik Devletleri'ni yeneriz. Çünkü rahatız hocam. Çok rahatız. Bak göreceksin. Bu konuşmayı salı, cuma günü maç var. Demişti dersin. Biz Amerika Birleşik Devletleri yeneriz. 3 puan alır olayı bitiririz.
1: Tabii oradaki kadro da çok önemli. Yani rotasyon yapacak mı? Rahat olduğu için, grup liderliğini garantilediği için farklı bir 11'le mi çıkacak? Onları hep birlikte göreceğiz. Plus işler falan.
0: Ya bence işte Amerika Birleşik Devletleri çok rahat olacak. 6 puan aldı. Bir sonraki maçını düşünecek. Muhtemelen Bosna gelecek onlar oradan. Ya ben şuna yanıyorum Çağatay. Biz bu grubu lider bitirsek. Ya gelen takımlar Bosna, Ghana falan böyle yani... Avrupa takımlarıyla yarı finale kadar gidiyorsun biliyor musun, gelmeden hiç.
1: Baktım ben de turnuva ağacına, gerçekten öyleydi.
0: Ya ağlamak istiyorum ya. Vallahi bak üzüntüden böyle hani elimdeki kalemler falan vardı, maçı anlatıyordum. Kalem falan kırıldı, o kadar üzüldüm. Biz çok daha iyisi olabilirdik. İşte buna neden olamadığı gelip bilimsel. Mesela bu Dünya Kupası'nın konsorsiyumunu kurup akademisyenleri de çağırıp 2030'da aynı hatalara düşmemek adına ne yapmalıyız konuşmamız lazım. Mesela bunun için adım atmamız lazım. Bugün bunu konuşuyor olmamız lazım.
1: Acaba ilk maçı biz Amerika ile oynasaydık her şey çok farklı olabilir miydi? Benim de aklıma böyle bir soru geldi şu an.
0: Vallahi biz oynayabileceğimiz en kolay rakiple oynadık. Avustralya ile oynadık.
1: Yani en zorundan başlasaydık son iki maç daha kolay olabilirdi sanki gibi düşünüyorum.
0: Abi ben şöyle söyleyeyim sana. Avustralya'da, Paraguay'da bu turdan sonra daha öteye gidemezler. Yani gruptan çıkar, son 32'ye kalır, son 16'yı Avustralya'da göremez, Paraguay'da göremez. Kim gelirse gelsin göremez. Hı hı. Bak bu kadar net konuşuyorum.
1: Evet. Sevgili Emine Tile, çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığın için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Kendine iyi bak.
1: Hoşça kal, hoşça kal. Evet, sevgili Emine Tilev'e de bağlandık. Bayağı da bir uzun sürdü bağlantımız. Bayram Özdemir'e teşekkür ediyorum. Yine çok çok mesajlar gelmiş. Okuyamadığım mesajlar var ama tabii Emine Tilev'le de sohbetimizden dolayı biraz uzun sürdü. Lütfen kusura bakmayın. Instagram Çağatay Hoca adresinde Cevat Topal teşekkür ediyorum. Serkan Atar, Necati Kul, Sinan Bozbey, Hasan Salhan yine takip almışlar. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Her gün onlarca mesajın sahibi, bu programı bu kadar dinlenmesinde nedeni olan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere, belki de binlerce dinleyicimize yürekten kalbi duygularla çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Biri bir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Biraz geç kaldık tabii. Çünkü o da şu an çekimde. Ben de çıkmasını bekliyorum. Çekim yaptığı arkadaşı da biraz darlıyorum. O süre zarfında sizler de böyle yalnız kalmayın diye hemen ben de programa dalmak istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. 0212 273 10-10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Az sonra Yakup Çınar da bizle beraber olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de harcama limitlerini belirledi arkadaşlar. Galatasaray en fazla limite sahip olan takım oldu. 9 milyar 6 milyon 596 bin lirayla bu limitte ilk sırada Fenerbahçe, ikinci sırada 6 milyar harcama limiti Beşiktaş, 4 milyar Trabzon, 2 Çaykur Rize, 1.8 ve Samsun 1.2 dedikten sonra Yakup Çınar'a da bir merhaba diyelim.
1: Merhaba Cihan, hiç haber vermiyorsun ya. Yayın ne zaman başladı abi?
0: Yayın tam böyle 1 dakika önce falan başladı.
1: Ciddi mi?
0: Evet. Ay. 45 saniye önce falan başladı.
1: Geciktik.
0: Evet, ben de Muzaffer'e yazıyordum bir taraftan. Dedim evet, Yakup abi bir daha bırak, erken alma.
1: Ya da erken alıyorsan.
0: Nasılsın abi, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Böyle bir şey gördüm seni. Yüzün canlanmış, kan gelmiş. Botoks falan mı var abi?
1: Yok abi.
0: Abi
1: yok.
0: Bir olabilir bak. Yok. Şu benim, yandan bir Fransız askı yapmış gibi gözüküyorsun.
1: Benim botoksa motoksa işim olmaz abi.
0: O zaman tatile falan.
1: Yaptıranlara da şey karşı değilim abi. Canım. Yaptıran yaptırıyor.
0: Evet.
1: Sonuçta abi, öyle bir şey var.
0: Karşıtlığım yok diyorsun yani.
1: Evet.
0: Ya benim de yok
1: ama
0: canım.
1: Ama ben yaptırmam abi.
0: İnsan kendisini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yapmalı diye
1: aynen
0: düşünüyorum.
1: Aynen öyle.
0: Ne diyorsun abi, milli takım mı yapalım? Artık milli takım işi bitti, Galatasaray'a mı geçelim?
1: Valla milli takım, birazcık konuşalım, milli takımı istersen es geçmeyelim.
0: Evet
1: ya.
0: Bence.
1: Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyorsun. Ve alınabilecek en kötü sonuçları alıyorsun. Ve bu kötü sonuçlara rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp ahkam kesiyor abi. Adalete çağrıda bulunuyor. Bize bel altı vuranlar var. İşte Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek devreye girmeli falan. Baba, siz Galatasaray Başkanı'nı tehdit ettiniz. O zaman adalet neredeydi?
0: Eleştirenleri hapse atmakla tehdit.
1: Bir de bu milli takım niye başarısız oldu abi? Yani bunun bir açıklaması olmalı Cihan. Ben araştırıyorum mesela. Milli takım kamp merkezi.

0: merkezi çok kötü bir yerde abi. Arizona'da 40 derece sıcaklıkta. Ha, Amerika çok büyük bir yer. Mesela biz bu kamp merkezini kabul etmeyebilirmişiz Cihan. Kabul etmeyen takımlar da varmış.
1: Fransa etmedi mesela.
0: Fransa etmedi, Almanya da etmedi.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Kamp yerini değiştirdi.
1: Cebinden para ödüyorsun.
0: Cebinden parayı ödedi. E baba, siz efsaneleri götüremediniz. Niye? Maliyet yüksekmiş diye. Biliyorsun Hakan Çalhanoğlu'nun bir açıklaması vardı. Efsanelerle beraber orada olmak istiyoruz diye. E siz milli takım kaptanının lafını yedirdiniz abi. Hatırla, burada Riva'da Hakan Çalhanoğlu'nun bir basın toplantısı vardı. 2002'deki efsanelerle birlikte gitmek istiyoruz dedi. Nerede abi? Niye götüremediniz? Tam onu geçtim. Bu milli takım niye başarısız oldu? Vay, jenerasyon iyi bir jenerasyon. Şimdi baktığın zaman kalede Uğurcan, Galatasaray'da inanılmaz iyi performans ortaya koydu. Zeki kendi takımında Roma'da 40-45 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de en iyi performansı gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Eleştirirsin ya da eleştirmezsin, ya beğenirsin ya da beğenmezsin. Merih Demiral bugün Arabistan Ligi'nde son 4 sezonda 200 tane maça çıkmış. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Ha, yok podcast yapmıştır, onu yapmıştır, bunu yapmıştır, bıyığını kesmiştir. Onlara geç abi. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da bu sezon inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu. E orta sahaya geliyorsun. Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Orkun Beşiktaş'ta, Arda Güler Real Madrid'de, Kenan Yıldız Juventus'ta.
1: İsmail'i unutma.
0: İsmail Fenerbahçe'de. Abi iyi performans gösterdi. Yani bugün İsmail ben Fenerbahçe'den ayrılıyorum dese Galatasaray'da almak ister, Beşiktaş'ta almak ister.
1: Ben yok, ciddi olarak i̇yi, söylüyorum
0: evet
1: zaten.
0: Abi. Hı-hı. Ya bir şey diyeceğim. Kerem de Fenerbahçe'de kötü bir performans sergilemedi. Çok ya kötü değildi
1: İlk abi. İlk geldiği dönemde sonra düşüşe geçti.
0: Yani.
1: Hani UEFA'nın
0: ama baktığın zaman genel olarak iyi bir jenerasyon ve hani formda bir jenerasyonla gittiniz oraya. E şimdi senin elinde iyi malzeme var. Sen kötü yemek ortaya çıkardın. E baba, burada kim suçlu? Ya o mutfağı yöneten yönetici ya da şef. O yemeği yapan şef. Sıkıntılı. Çünkü sen inanılmaz iyi bir malzeme veriyorsun. Ve bu şef de daha önce bu milli takımla, bu kadroyla başarılı olmuş. Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te işte çeyrek finalin kapısından döndük. Böyle bir jenerasyondan bahsediyorsun. Şimdi senin bunları konuşman lazım. Bunları açıklaman lazım. Şimdi 5 yaşındaki çocukla 65 yaşındaki Türkiye vatandaşı bu milli takımın neden başarısız olduğunu merak ediyor. Ve bunu soruyor size. Ama sizin gündeminizde ne var? Oturduğunuz koltuk var. Neymiş? Fatih Terim o koltuğa göz dikmiş. Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyormuş. Orada iki tane açıklama yapıyorsunuz. İkisinde de hedef aldığınız isim Fatih Terim. Baba, bu senin kendi hesabın. Bu beni ilgilendirmiyor ya da bu Türk halkını ilgilendirmiyor. Türk halkını ilgilendiren konu bu milli takım orada niye başarısız oldu? Çünkü sadece Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı değil yani. Bu ülkede her takımı tutanın kanıyla canıyla destek verdiği bir milli takımdan bahsediyoruz.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu da hesabını soracağız dedi mesela.
0: Tam da hesabın sorulması gereken kişi İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Yok, hesabını soracağız diyen Fatih Terim'e kızmıştı yani. O da aynı şeyi, aynı cümleyi kurdu. Hesabını soracağız.
0: Tam nasıl soracaksın abi? Başarısız oldun. Amerika maçı formalite maçı. Amerika'yı yenebileceğimizi mi düşünüyoruz? Bence kazanamayacağız abi. Kazanamayacaksın çünkü sen grubun en zorlu takımıyla oynayacaksın. En kolayla başladın Avustralya. İki tane yedin. Üç gün oynansa yine kaybedeceğim maç. Paraguay tam kaçırdın. Kaçırdın da baba, 60 dakika 10 kişi oynadı bu rakip. Kazanamadın. E sen bunun nedenlerini araştırmıyorsun. Hala basın toplantısı düzenliyorsun. İşte bir insanlara hedef gösteriyorsun. Gazetecilere hedef gösteriyorsun. Oradaki gazeteci arkadaşlarımız istifa etmeyi düşündünüz mü? Montella'yı görevden almayı düşünüyor musunuz? Daha demeden siz anlamadınız mı diyerek çıkışta bulunuyorsun.
1: Ama İbrahim Bey'in kendiyle çelişkileri var. Hatırlarsan ilk geldiği dönemde yabancı hakem getiren federasyon başkanına sallamıştı. İşte biz Osmanlı'nın çocuğuyuz, Türk gençlerimizle yola devam edeceğiz dedi. Ardından yabancı hakemlerle yola

0: devam etti. Böyle çelişkileri çok fazla.
1: Biz sence başkanlara ceza vermeyeceğiz dedi. Evet, İlk Galatasaray başkanına ceza verdi.
0: Ya sence bir istifa gerçekleşti?
1: Yabancı, bak bir şey diyeceğim. Oradaki kritik nokta şimdi, diyecekler ki Galatasaray'ı işin içine katıyor. Şimdi yabancı hakem getirmeyeceğiz dedi. Kim istediği için getirdi? Fenerbahçe istediği için getirdi. Milli takıma şey yapmayacağım bunu. Ama
0: bağlamayacak.
1: Hacı Osmanoğlu'nun bir Galatasaray kompleksi var. Anladın mı? Galatasaray kompleksi var. Niye? Milli takıma bel altı vuran bir sürü yorumcu oldu ve bu yorumcular da hani Türkiye'nin kallavi isimleri, en çok izlenen, en çok dillenen isimleri. Bir tanesinin ismini zikredebildiniz mi? Ama işte bize o imparatorluğu şöyle böyle diye Fatih Terim'e göndermede bulunuyorsunuz. Cihan, 2010 yılında Google'a gir bak, dün araştırdım biraz. Fransa milli takımı Dünya Kupası'nda ilk 3 maçta 1 puan alıp Dünya Kupası'ndan ilk elenen takım oluyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Meclis, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ve Fransa milli takım hocasını komisyona davet ediyor. Hesap vereceksiniz diyor. Hesap vereceksiniz derken, yani kardeşim bu başarısızlığın sebebi ne? Bunu soruyorlar. 2010 yılında bu Fransa'da yaşanıyor.
0: Olmaz ki.
1: Ya babacım biz burada niye eleştirme? Şimdi Galatasaray kötü gidince, Fenerbahçe kötü gidince spor yorumcusu da taraftarı da neler neler söylüyor. Sonuçta biz bir turnuvaya 24 yıl sonra gidiyoruz. Büyük umutlarla gidiyoruz ve başarısız olmuşuz. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bunun faturası kesilmeyecek mi? Olması gerekeni söylüyorum. Federasyon başkanı arkasına sığındığı tek konu milli takımın başarısıydı ve milli takım başarısız oldu. O yüzden baba istifa edip ilk uçağa atlayıp Türkiye'ye döneceksiniz ve Türk halkından özür dileyeceksiniz. Biz federasyon olarak evet milli takımı Dünya Kupası'na götürdük ama başarısız olduk. Ve Türk mi ya, özür dilemedi ya. 14 dakika bak, 14 dakika YouTube'da var, açın bakın abi. Bir ara böyle ağzına geliyor. Hani Türk halkından canımız bilmem ne çeviriyor abi lafı.
0: Şey yapmış, evi yakmışlar işte, itfaiyeyi su sıkmıyor diye kızıyorlar, itfaiyeye kızıyorlar.
1: Evet,
0: dediğin gibi özür dileyemiyor.
1: Yani. Evet abi. Yani özür dilemek bu kadar zor bir şey mi abi? Milli takım oyuncusu diliyor. Kaptanı diliyor. Herkes basın toplantısına çıkıp diliyor. Ya özür dilemek de yetmez. İstifa edeceksin abi, bu kadar basit ya. Şimdi Saadettin Saran Fenerbahçe'den niye gitti abi? Başarısız oldu diye gitti.
0: Kendisi öyle de, kabul etmiyor ama sen öyle diyorsun. Kendisi diyor ki ben en çok kupa alan başkan olacağım.
1: Ya,
0: olaylardan abi, dolayı Fenerbahçe'ye zarar gelmesin
1: abi
0: diye gittim dedi.
1: Ne kupası
0: de
1: aldın abi? Geçeceksin abi.
0: Doğru. Senin
1: şimdi için. Aziz Yıldırım geldi. Şampiyon olamazsa devam edebilecek mi? Şampiyon oldu, ben sana söyleyeyim. 2 sene daha, 3 sene daha o koltukta kalır abi. Gücü yettiği kadar devam eder. Türkiye'de iş ona döndü. Dursun Özbek niye koltukta oturmaya devam ediyor? Niye kimse itiraz etmiyor? Çünkü top çizgiyi geçiyor, Galatasaray şampiyon oluyor. Sen milli takımda başarısız oldun. Kusura bakma ya. Tamam Montella, biz Montella'yı hep övdük abi. Ama orada çözüm üretemediniz abi. Ben milli takımın içindeki insanlarla da konuştum. Yani hani diyorum ya, nedenleri araştırmaya çalışıyorum. Kamp yeri sıkıntı. Otelden kamp yerine giderken 45 dakika mesafe gidip geliyorlarmış. Buna siz çözüm üreteceksiniz abi. Milli takım böyle bir bütçesi yok mu? Ya bir sürü sponsor var abi. Milyon dolarlar aktı Dünya Kupası öncesinde. Milyon dolarlar aktı.
0: Hala da
1: oyunculara 1 milyon euro prim sözü verdiniz, onu sonra 500 bin euroya düşürüp 250 bin eurosunu ödediniz. Kimsenin sizden prim istediği, kim kimden villa istedi abi? Ne oldu? Ne oldu o villalara ya da ne olacak?
0: Sonuçta katılırsam vereceğim demişti.
1: Evet abi, verecek. Katıldı mı? Katıldı.
0: Verecek.
1: Verecek mi?
0: Verecek.
1: Ya ne verecek Allah'ını sen. Ya sana söylüyorum ya, Dünya Kupası elemeleriyle alakalı bir iki tane maç kazanıyor milli takım. İşte galiba federasyon başkanının bir oteli var tatil beldesinde. Herkese tatil diyor. Tatile sadece Montella'nın bir tane iki tane yabancı yardımcısı gidiyor. kimseye kalkıp da ya siz tatile geliyor musunuz gelmiyorsunuz diye de sormuyorlar. Bu arada hiçbir milli takım oyuncunun sunun da beklentisi yok. Ama ben bunu kimden duydum? Milli takımın işte malzemecisi, o su, bu su, hepsine söz veriyorsunuz. Ama bunların hiçbirine verdiğiniz sözleri gerçekleştirmiyorsunuz. Onu geçtim, onu geçtim. Öyle ya da böyle abi. Şimdi milli takım Dünya Kupası'na hazırlanırken Hakan Çalhanoğlu da Merih Demiral da Hakan Safi ile görüştü mü görüşmedi mi? Fotoğraf paylaşıldı mı? Paylaşıldı. Siz Hakan Safi'ye bir şey söyleyemiyorsunuz. Hedefinizde ne var? Koltuğunuza göz diktiğini düşündüğünüz ki Fatih Terim'in öyle bir durumu da yok. Yapmazlar abi. Fatih Terim'i Türkiye'de TFF başkanı yapmazlar. Ha, Hacı Osmanoğlu'nun olduğu yerde 100 kere başka TFF başkanlığı yapar. Ama hani böyle bir durum da söz konusu değil.
0: İnsanların çok böyle yani beğendiği bir isim değil İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şey geldi aklıma, ben Bilardo'yu çok severim. Zamanında Semih Saygıner vardı. O da Bilardo Federasyonu Başkanı ile anlaşmazlık yaşadı. Ben dedi katılmıyorum kardeşim turnuvalara. 7-7,5 yıl katılmadı bu adam. Yani İbrahim Bey'i de artık yani bunu görmesi lazım. İnsanların ona tepkisini görüp affını dilemesi lazım. Yani bu olacak mı sence Dünya Kupası sonrası Türkiye'ye döndüklerinde?
1: Yok abi, hayatta bırakmak istemiyor.
0: Ya tırnak içinde özür dileyerek söylüyorum. Çöreklendiler mi oraya yani? Orada kaldılar mı artık?
1: Abi
0: kimse git demeden gitmeyecekler.
1: Bizim yani. Ülkede maalesef öyle abi. Bir koltuğa oturduğun zaman kalkmıyorsun. Kalkmıyorsun. Başarısız olsan da kalkmıyorsun. Kalkmak istemiyorsun. İlla birilerinin seni oradan kaldırır. Şimdi seçim 2028'de. 2028'e kadar. Şimdi ne olacak biliyor musun? Türkiye'deki kulüplerin isteklerini yerine getirmek zorunda kalacak. Öyle iyi geçinmek zorunda kalacak. Yabancı hakem diyecekler, yabancı hakem getirecek. Fenerbahçe şu hakemi istemiyoruz diyecek, o hakemi getirmeyecekler. Yani iş şirazeden çıkacak abi. Anladın mı? O yüzden bu federasyonun devam etmemesi lazım. Ha, kim gelecek? Var, hazırlık yapan var abi. Çok dile getirilmiyor ama Mustafa Eröğüt. Ve herkesin de etrafında toplanacağı, gerçekten bu adam bu işi yapabilir diyebileceği isimlerden bir tanesi.
0: Ben Saffet Sancaklı'yı da duydum. Mustafa Eröğüt'le beraber.
1: Ya belki de beraber gelecekler, bilmiyorum. Ya mesela bir şey diyeceğim. Saffet Sancaklı. Mesela milli takımın şu süreciyle alakalı bence bir açıklama yapmalı abi. Değil mi? Mutlaka yapmalı. Sonuçta milletvekili kendisi. Aynı zamanda futbolun içinden geliyor. Yani birçok insanın da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yakıştırdığı isimlerden bir tanesi. Bu federasyon böyle gitmez abi. Gitmez. Diyorum ya sana, bir kere Galatasaray kompleksi olan bir federasyondan bahsediyoruz. Galatasaray bu federasyona rağmen şampiyon oldu. Amerika'dan Galatasaray ile ilgili açıklama yapıyorsunuz abi. Neyi bekliyorsunuz? Yani bu saatten sonra neyi bekliyorsunuz mesela? Montella ile bu ülke milli takımı bundan sonra da başarılı olacağına inanan var mı? Ya da Hacı Osmanoğlu'nun bundan sonraki süreçte mesajlara yazsınlar abi. Bir sürü insan bizi dinliyor şu anda.
0: Numarayı da verelim. 0212-273-1010. Reklama giderken okuyacağım hepsini zaten. 0212-273-1010. Bu çölde antrenman yapma olayını aslında biraz daha irdelemek lazım. Az önce söyledin ya sen, bazı takımlar tesislerini değiştirmiş diye. Yani neden? Ben ödeme mi yapmak istemiyorlar? Parası mı yok federasyonun?
1: Abi ben anlamadım yani.
0: Bundan önceki federasyon 600 kişilik kafileyle gitmişti. Herhalde 600 kişilik kafileyle
1: Avrupa şampiyonasına.
0: Avrupa şampiyonasına.
1: 600 değil de abartmışlardır. Bir 100 gazeteci falan götürdüler. Yaklaşık bir 100 değil de hatta 50 gazeteci falan götürmüşlerdi. Yaklaşık bir 100 süperlik kulüp Tahir yöneticileri
0: abi,
1: falan.
0: Tahir abi şey listeyi göstermiş. 597 falandı, ben net hatırlıyorum.
1: Doğrudur o zaman. Yani ben orada gördüklerimi söylüyorum.
0: Aileleri falan da var ya, ekliyorsun falan.
1: Evet.
0: 3'ten öyle çarp, 3'ten 4.
1: Ya benim bildiğim kadarıyla bu federasyon sadece aileleri götürdü. Ama o da işe yaramadı. Yani diyorum ya sana, Fransa 2010 yılında komisyon kuruyor. Neden başarısız olduğu araştırıyor abi. Gerekirse bizim mecliste de bir komisyon kurulsun. Bu milli takım neden başarısız oldu? Bu araştırılsın abi. Yani Sonuçta biz Galatasaray,

0: Fenerbahçe ya da başka bir takımdan bahsetmiyoruz. Bir dernekten bahsetmiyoruz abi. Tamam, ülke milli takımından bahsediyoruz ve neden başarısız olduğunun sebeplerinin araştırılması lazım.
1: Tamam, evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu eleştirdik ama sonuçta o iyi yönetemedi diyelim, federasyon başkanı. Ama tabii sahada olan 11 kişilik işte yedeklerle vesaire oyuncular var. Bir de Montella var. Ya Montella her basın toplantısından sonra işte şu kadar şut çektik, bu kadar şut çektik, şans yanımızda değildi tarzı açıklamalar yaptı ki ben Montella'nın hep arkasındaydım. Yani şu adamı biraz rahat bırakın, takım oynuyor ama biraz şanssızlık var tarzı. Ama işte o da nasip kısmet olayına işi getirince biraz daha benim olayım değişmeye başladı. Yani 10 kişilik takıma karşı işte Can Uzun'u attı, Deniz Gül'ü attı, böyle panik bir oyuncu değişikliği yaptı, oyuna soktu. Ya Montella'nın geleceği hakkında sen ne düşünüyorsun Yakup abi?
0: Can abi, bazı gerçekler var. Paraguay maçı bittikten sonra basın toplantısına dahi çıkartmazdım abi.
1: İşte Arda'yı çıkardılar zaten. Abiler çıkmadı hiç.
0: Yazık. Hayır, Montella'nın bile çıkmaması lazım. Federasyon başkanının orada bileti kesmesi lazım. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya Avustralya kim abi? Avustralya ilgili tek bildiğimiz şey Kangura Harry Kewell abi. Üçüncü şey yok ya. Gerçekten yok ya. Var mı abi? Adı olduğunu biliyoruz. Söyle abi. Dördüncü beşinci şeyi söyle abi.
1: Çok.
0: Melbourne'u biliyoruz. Sydney'i biliyoruz. Başka ne biliyoruz abi? Somer Şef'in orada restoranı olduğunu biliyoruz. Vallahi ya benim genel kültürüm bu kadar ki ben hani coğrafyası iyi olan bir Avustralya ile Paraguay ile ilgili ne biliyoruz? Oscar Cardozo'yu biliyoruz abi, geçmişten gelen. Ha. Başka hiçbir şey bilmiyoruz ya.
1: Ne topçuydu be. İyi forvet.
0: Evet abi, iyi oyuncuydu. Ya Paraguay ile ilgili başka ne biliyoruz mesela? İyi hazırlanamamışsın hocam. Hazırlanamamışsın. Gerekirse 10 gün önce gitseydin, 20 gün önce gitseydin, bunu yapan kulüpler var abi. Avustralya 10 gün önce gelmiş mesela. A milli takımdan 10 gün önce oradaymış.
1: Güzel bilgi.
0: Evet abi. Çünkü hava şartları, o şu bu,
1: bir yere uyum sağlama.
0: Yani aynen öyle, antrenman. Şimdi biz neye göre abi, Amerika'ya daha önce gidildi mi? Burada kamp yapılıp yapılmayacağına karar verildi mi? Bir yıl öncesinde gidildi mi mesela? Daha bombayı söyleyeyim ben sana. Şimdi YouTube yayınında izlerler akşam. Bizim en büyük eksiğimiz neydi abi A milli takımda?
1: Pivot santrafor diyorlar.
0: Ya pivot değil, forvetimiz yok abi.
1: Hoca da kabul etmiyor bunu. Ben 65 şut çektim diyor.
0: Ya tamam da abi, şut çekene para vermiyorlar. Puan vermiyorlar.
1: Dördü isabetli.
0: Anladın mı? Puan vermiyorlar abi.
1: Evet, pivot eksikti. Tamam. Bir şey diyeceğim.
0: 2022 yılında bugün Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'na damga vuran bir isim var. Deniz Ündav. Bir önceki federasyon yetkililerinden Sayın Hamit Altıntop 2022 yılında Deniz Ündav'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Üçüncülükten çıkıyor oyuncu. Union Saint-Julien'e gidiyor. Orada inanılmaz iyi performans ortaya koyuyor ve dikkatleri çekiyor. Bizim yetkili Hamit Altıntop kendisiyle Almanya'da oturuyor, buluşuyor. Konuşuyorlar. Deniz Ündav Türk milli takımında forma giymeye sıcak bakıyor. Sonra ne hikmetse sportif açıdan yeterli değil diye milli takıma alınmıyor. Biz çok biliyoruz abi. Biz en iyisini biliyoruz. Almanlar bilmiyor. Almanlar sonra ne yaptı? Deniz Ündav'ı A milli takıma çağırdılar. Şu an A milli takımın formasını giyiyor. 9 maçta 9 gol attı. Dünya Kupası'nda 2 maç sonradan girdi. 3 tane gol attı. Senin elinde böyle bir forvet oyuncusu var mı? Bir önceki federasyonun hatası. Niye almıyorsun abi? Yani sebep ne?
1: Yani 65 şut çekip gol atamamak biraz...
0: Adam 3 tane şut attı, 3'ü de gol oldu. Abi senin sistem, sen hazırlanamamışsın Cihan. Hazırlanamamışsın. Sen zaten sos veriyordun. Sen Romanya'yı zor geçtin. 1-0. Ben maçtaydım abi. Beşiktaş stadında Lucescu, Allah rahmet eylesin. Lucescu'nun Romanya'sını biz zor yendik. Arda'nın bir pası, Ferdi girdi araya, golü attı. Deplasman'daki Kosova maçı zor yendik. 1-0 zor yendik.

sen bunun analizini yapman lazım abi. Kapanacak bu takımlar. Buna karşı önlem alman lazım. Belli yani. Orada top oynayan bir tane takım var, o da Amerika. E şimdi

0: Biz Amerika'yı yenersek bence daha çok eleştirilir Montella. Ben Montella olsam dün de yayında söyledim. Yine aynı kadroyla çıkardım. Çünkü farklı bir kadroyla çıkardım. Amerika'yı yenerse...
1: Abi kadroyu değiştirecek ve bir şey diyeceğim, kadro daha çok dağılacak. Sen daha mı iyi oynayacağını düşünüyorsun?
0: Mesela oldu ki kadroyu değiştirdi ve kazandılar. Montella'yı daha çok bombalarlar.
1: Yani sen
0: ben
1: bu
0: kadro... hayatta değiştirmezdim Montella olsaydım.
1: Sen bu kadroyla niye çıkıyorsun diyecekler.
0: Yani.
1: Ya ama sen zaten iki tane sıfır çekmişsin yani. Anladın mı? Kazansan ne olur, kazanmasan ne olur? Dediğin gibi kazansın, kadroyu değiştirip kazansın sana eksi yazar.
0: Yazar.
1: Kadroyu değiştirmeden oynarsan zaten eksi. Ya her halükarda gidecek abi, başka açıklaması yok ya. Yok yani, gerçekten yok. Bu ülkede Montella kadar iş yapabilecek teknik direktör yok mu abi? Yok mu?
0: Buraya kadar mıymış diyorsun yani?
1: Bence buraya kadar abi. Bundan sonrası olmamalı. Olmamalı.
0: Peki bu yerli yabancı olayına katılır mısın Yakup abi? Hani diyorlar ya milli takımın hocası yerli olmalı. Yani Montella'dan sonra gelecek ismin yerli olması gerektiğini mi düşünüyorsun? Ya da yabancı. Mesela Tunus'ta 5-1'lik yenilginin ardından ikinci maçta hocayı değiştirdi. Orada da 4 yediler yani Japonya'dan.
1: Bir şey değişmedi.
0: Japonya
1: yani.
0: Benim takımım, bak çok tehlikeli. Başlamadan söyleyeyim, adamlar evet, müthiş abi. Ya çok iyi oynuyorlar.
1: Yani teknik direktörü kim Japonya'nın? Senden rica ediyorum.
0: Vallahi Hajime.
1: Japon yani, doğru mu?
0: Japon. Moriyasu. İyi soyadı güzel.
1: Şimdi Japonya tamam, futbolu çok önde olan bir ülke değil ama iyi oyuncular yetiştiriyorlar. Genelde turnuvalarda artık böyle dikkat çeken performanslar var.
0: Hocası Aykut Kocaman gibi şey. Yani şey olarak, refleks olarak hiç hep tepki vermez. Elleri bağlı izler böyle yani. Buyur, kestim sözünü.
1: Abi milli takımın başına da yerli bir teknik direktör getiremiyorsan abi, bilmiyorum ya. Ben karşıyım abi. Bak, yerli yabancı sınırına karşı değilim. Hiçbir zaman karşı olmadım. İyi oyuncu, kötü oyuncu. Tamam, ya bir zahmet teknik direktörün yerli olsun ya. Çünkü sen başarıları hep yerlilerle kazandın. Türkiye Ligi'nde de öyle. Yerli teknik adam şampiyon oluyor. Şimdi Montella kötü mü teknik direktör? Hayır değil. İyi de performans gösterdi. Ama ben yerli olmasından yanayım abi. Kimler orada teknik direktörlük yaptı? Bir Aykut Kocaman'a da şans verin abi. Verin yani, anladın mı? Ya şu an hani boşta kim var? Şenol Güneş var, Fatih Terim var. Ondan sonra Abdullah Avcı var.
0: Aman gözünü seveyim.
1: Ya gözünü seveyim değil işte abi. Montella mı olsun, yerli mi olsun? Bence yerli olsun abi.
0: Şu Yılmaz hocama versinler, adam gözü açık gidecek ya. Yani ne bileyim ya. Ama zaten bir şey, öyle de bir şey olmuyor, böyle de bir şey olmuyor yani.
1: Abi yani orası, hani Montella çalışkan bir adam. Oyuncuları yerinde izleyen, onlarla iletişim kuran. Tam tüm bunlar yaşanırken başarısız oluyorsun abi. Demek ki bir şey var abi, bir şey var yani. Ya sisteminde sıkıntı var, ya gerçekten kaptanlar kadroyu kuruyor. Anladın mı?
0: Öyle söylentiler vardı.
1: Ya var ama bakıyorsun abi en iyi 11 çıkıyor. Anladın mı? Yani keşke şu oynasın, illa oynasaydı. Bir Can Uzun'un son 25 dakikalık performansı iyiydi. Bence orada hata yaptı. Yani Kerem yerine Can Uzun'la başlaman lazım. Sonuçta forvet oyuncusu abi.
0: Atacaksın o golleri de abi. 89'da Barış çıkarmış içeri, bomboşsun yani. Vur yani ona da ya kardeşim.
1: Son
0: yani,
1: dakika Meri'nin kafası dışarıya gitti. Ya tamam, şanssızlık da var ama şanssızlık futbolda, ha şans futbolun içinde %10'dur abi, %10 maksimum, %10'dur maksimum. Şansla nereye kadar gidebilirsin? Bir tane maç kazanırsın, iki tane kazanırsın en fazla.
0: Şimdi berabere kalsak ne güzel, Amerika maçını izleyecektik be heyecanla. Yine çok umudum olmazdı ama yani beklenti olurdu en azından. Şimdi kimse izlemeyebilir.
1: Yok
0: belki.
1: Abi Dünya Kupası bizim için bir zaten saatler konusunda sıkıntılıydı. Bir gün gece 3'te maç izleyince abi 2 günün harap oluyor. Yazık oldu yani, bu milli takıma gerçekten yazık oldu. Bir şey diyeceğim, bu başarısızlığın mutlaka hesabının sorulması gerekiyor abi. Bunu en kibar dille dile getiren isim Fatih Hoca oldu. Ama dediğim gibi yani koltuğuyla alakalı sıkıntı yaşamaktan

0: korkuyor federasyon başkanı. O yüzden Fatih Hoca'yı hedef alıyor.
1: Evet tabii, hani biz Arizona Marizona 40 derece falan diyoruz ama yani İran'da adamlar maç günü ülke değiştiriyorlar. Meksika'ya gidiyorlar, geri stata geliyorlar. Ya yani düşük kilometrece metrelerce yol yapıyorlar ve ona rağmen iyi işler çıkarıyorlar. Ya biraz da onlardan da feyz almak lazım aslında yani. O kadar yorgunluğun içinde, o kadar savaşın içinde, sıkıntıların içinde bir
0: ya
1: şeyler
0: Cihan,
1: çalışıyorlar.
0: Biz 3. dünya ülkesi değiliz abi. Biz baktığın zaman Avrupa'nın en iyi 6. ligiyiz. Anladın mı? Hani 5 büyük liginin dışındaki Hollanda, Portekiz, Türkiye Ligi.
1: Sıralamaya bakınca
0: evet
1: öyle
0: abi.
1: İşte Serie A falan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani futbolla yatıp futbolla kalkan ülkeyiz. Peki. Bu şartları önceden bakmamız lazımdı. Yani Dünya Kupası'na şimdi 4 yılda bir gitsen Dünya Kupası'na, bir tanesinde böyle başarısız olursun. İşte Fransa bir tanesinde çok başarısız oluyor. Araştıralım diyorlar. Biz 24 yıl sonra gidiyoruz abi. İnsanların isyanı bu. Şimdi ben geriye dönüp baktığım zaman futbolla alakalı unutamadığım benim iki tane olay vardır. Bir, 2002 Dünya Kupası, bir de Galatasaray'ın UEFA macerası, UEFA şampiyonluğu.
1: Geri dönüşleri de unutmuyorum ben.
0: Ya tabii ki akıllarda. Ha,
1: anladım. Ha, Hırvatistan, Çekya falan
0: biz
1: var ya.
0: Biz her gittiğimiz işte pandemi döneminde Azerbaycan'da düzenlenen turnuvada çok kötüydük. Onun dışında hep gittiğimiz yerlerde böyle bir damga vurmuşuzdur. 2008 Avrupa Şampiyonası.
1: Selçuk Firki'yi izledim.
0: Abi ilk atıp gittik. Turnuvaya kötü başladık. Portekiz mağlubiyetiyle başladık. Sonrasında işte Fatih Hoca Arda Turan'ı oynatmaya başladı. İşte inanılmaz, daha yarı finale giden bir yolculuk.
1: Biraz mesajlara bakalım mı Yakup abi?
0: Bakalım, bir de giden oyunculara da yazık abi. Dünya Kupası'nda hiç forma giyemeden dönecek oyuncular olacak ya.
1: Eren giymedi değil mi? Yok, giydi mi?
0: Eren giydi.
1: Giydi, aldı sonra
0: giydi. Da. Giydi. Oynayamayan oyuncular olacak yani.
1: Kim var acaba? Bakayım bir, ben şey yapmaya çalışayım.
0: Ya bu saatten sonra süre almanın da bir esprisi yok ki abi.
1: Belki de süre almayanlara süre verir.
0: Mesela 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çok fazla sakatımız vardı. Her oynayan bir öncekinden daha iyi oynamaya başladı. Almanya maçında Sabri mesela yıldızlaşmıştı abi.
1: Mesela Romanya ve Kosova bu gruptan çıkar mıydı diye soranlar var. Bizim elediğimiz var ya playofflarda, Dünya Kupası'na gelmeden. Çıkar mıydı bu gruptan Romanya veya Kosova? Romanya'yı bilmem de Kosova belki bir ihtimal Avustralya'yı yenebilirdi. Ha? Ne diyorsun?
0: Abi Avustralya takım makım değil ya Cihan.
1: Değil.
0: Gerçekten değil.
1: İşleri güçleri, defansın arkasına top atmak.
0: Abi
1: sen
0: Kosova da yenerdi, Romanya da yenerdi abi.
1: Yabancılarla konuşmak için Futbol Federasyonu Başkanları, UEFA, FIFA başkanları veya temsilcileriyle yabancı dili olmayan, hatta bizim basınla bile konuştuğu zaman tercüman kullandığımız bir başkanlı olmaz demiş. Yakup abi ağzından bal damlıyor yine. Bu Singo'ya yine ne oldu Allah aşkına diyor.
0: Nazar değdi. En az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Dünya Kupası'nı kapattı. Galatasaray'ın yeni sezon kampına da yetişemiyor. Direkt Singo tarafından aldığım bilgi. Üzücü, maalesef üzücü. Yani Dünya Kupası'na da çok iyi maç başlamıştı. İlk maçta inanılmaz güzel bir asist yapmıştı. Sonraki maçta da sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Yani sosyal medya yanıyordu, o kadar söyleyeyim sana. Ama maalesef sakatlık yaşadı Galatasaray'ında. Önümüzdeki sezon yani bu kadroda ciddi anlamda beklenti içerisinde olduğu oyunculardan bir tanesi. Can, 35 milyon euro bonservis ödemişsin, 7 milyon euro maaştan bahsediyoruz. Böyle bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda hani tam böyle vitrine çıkmışken, ki Okan Hoca'nın da açıklaması vardı, hani serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Ben bu serbest kalma bedelinin ödeneceğini düşünüyorum. O taleplerle bize gelecekler demişti. Maalesef şanssız bir sakatlık. Singo ile ilgili o bilgiyi de paylaşalım. Dünya Kupası'nı kapattı.
1: Bence bu çocuk bedenini çok fazla tanımıyor. Ne zaman böyle bacaklarını aşsa sakatlanıyor mesela. Bu olay depar falan değil. Yani Galatasaray'da da o çok büyük deparları var. Ama ne zaman böyle bacağını açsa bir kas zedelenmesi oluyor. Ben vücudunu çok tanıdığını düşünmüyorum ya. Bir mentor falan lazım kendisine.
0: Ya şöyle, İstanbul'dayken de özel çalışıyordu. Hani sakatlık önleyici çalışmalar da yapıyordu. Hani bunu birçok futbolcu yapıyor artık. 3 aşağı 5 yukarı bazı testlere giriyorsunuz. Bazı kas gruplarınızın zayıf olduğunu gösteren zaten parametreler var. Buna göre onun üzerine gidip çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu yapan oyunculardan bir tanesi. Büyük ihtimalle Dünya Kupası'nda bunu saldı biraz. Çünkü sürekli çalışması gereken, sakatlanmaması için antrenman yapması gereken oyunculardan bir tanesi. Muhtemelen onu kaçırınca da böyle şanssız bir sakatlık yaşadı. Galatasaray adına gerçekten üzücü bir durum.
1: FIFA Galatasaray'a tazminat ödeyecek mi Singo sakatlandığı için demiş.
0: Vallahi orada bir... Vallahi Dünya Kupası'na giden bütün oyuncular için ödeniyor diye biliyorum.
1: Ödeniyor da bir günü var onun galiba ya. Bir 28 gün mü ne? Öyle bir garip bir şeyleri var yani.
0: Öder yani, maaşlar ödeniyor diye biliyorum. Sakatlık yaşarsa.
1: Şöyle devam edelim.
0: Tazminattan ziyade o dönemdeki maaşı diye biliyorum.
1: Ya çok zaten en fazla yani en baba ödeyeceği para 6-7 milyon falan, öyle çok fazla paralar ödemiyor. O da iyi para da gerçi.
0: Yani.
1: Onun bir şeyi var, süresi var diye biliyorum. Hemen şöyle, Paraguay santraforunu gördünüz mü? Adamın futbolla alakası yok, kafes dövüşçüsü gibi demiş. Doğru söylüyor Zafer Bey.
0: Ensiko diye bir oyuncu vardı. Marsilya'da oynuyor galiba. En beğendiğim oyuncu oydu mesela. Acayip bir oyuncu.
1: Osimhen gidecek mi Ünlem?
0: Osimhen gider mi? Valla transfer dönemi çok dinamik bir süreç. Ve domino etkisi oluyor genelde Avrupa'da. Şimdi Atletico Madrid'in forveti, Arjantinli forveti Julian Alvarez, biliyorsun 150 milyon euroluk teklif yaptı Real Madrid. Atletico Madrid bunu kabul etmedi. Ama Dünya Kupası'nda Julian Alvarez'den bir açıklama geldi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum diye. Şimdi açıkçası ben kalmak istemiyorum diyor. Atletico Madrid'den Real Madrid'e ya da Barcelona'ya gidecek. Öyle gözüküyor. İki takımın da forvet ihtiyacı var. Biz bunu anlıyoruz. Bir forvet transfer etmek istiyorlar. Açıkçası Julian Alvarez'i burada da izledik biz abi Atletico Madrid'e karşı. Yani Galatasaray Osimhen yerine Julian Alvarez'e 70-80 verseydi herkes itiraz edebilirdi. Net söyleyeyim.
1: Ederdi.
0: Dediğim gibi Julian Alvarez Atletico Madrid'den Barcelona'ya da Real Madrid'e giderse, Atletico Madrid'in aynı zamanda Barcelona'da ya da Real Madrid'in bir forvet ihtiyacı olacak. Mourinho'nun buradaki tavrı önemli. Real Madrid'in başına geçti. Onun dışında Premier Lig'den %100 isteyen kulüpler var. Vallahi hani benim için sürpriz olmaz. Yani dünyada böyle bir forvet arayışı var zaten. Bunu daha önceki yayınlarda da mutlaka söylemişimdir. Arsenal geçen sezon son tahlilde Gökerec'le Osimhen son noktaya geliyor, tercih yapması gerekiyor. Tercihini Gökerec'den yana kullanıyorlar ve sezon içerisinde pişman oluyorlar. Çünkü hani Gökerec daha profesyonel, İsveçli, bu Osimhen Afrikalı, hani uyum sağlayabilir mi sağlayamaz mı düşüncesi var. Ama Gökerec'den umduklarını bulamadılar, pişman oldular Osimhen'i almadıkları için. Paris Saint Germain, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Julian Alvarez ayrılırsa Atletico Madrid gibi takımlar Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Menajerler Galatasaray kulübüne 100, 110, 120 teklif getirebiliriz diyorlar. Ki burada da hani Osimhen transferini gerçekleştirecek menajer zengin olacak abi. Ya da serveti varsa servetine servet katacak. En az 8-10 milyon euro para kazanacak. O yüzden hani bu tarz girişimler söz konusu ama Galatasaray masasına gelen şu ana kadar resmi bir teklif yok Cihan, onu söyleyelim Osimhen konusunda.
1: Evet, şöyle devam edelim. Selam olsun demiş. Yine Monaco, yine kronik adam abiler diyor. Mirza'dan mesaj var. Hızlıca devam edelim. Halil Çobanoğlu'ndan güzel mesaj var. Galatasaraylı bir stoper vardı. O'Neill diye. O da Avustralyalıydı abi. Sana ekleme yapayım diye.
0: Evet, evet.
1: Evet, iyi hatırlamış. Şans diyorsunuz, lokum gibi gruba düştük, bundan daha güzel şans mı olur, böyle bir gruptan çıkamadık, yazıklar olsun diyor. Haksız da sayılmaz yani, lokum gibi bence de. Merih ve Hakan için Fenerbahçe ile görüştü, bunun normal olmadığını söylemişti Yakup Bey, bence haklı. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi otelden gizlice çıkıp Galatasaray ile Eren Elmalı'nın görüşmesi normal miydi, o zaman neden bu kadar tepki göstermediniz demiş.
0: Ben hatırlamıyorum öyle bir görüşmeyi.

0: varsa da yanlış, onu da söyleyeyim yani. Ha buna Trabzonspor izin verdiyse o da apayrı bir konu. Trabzonspor ilgi ve şey izin vermeden görüşme ihtimali söz konusu olabilir mi sence?
1: Bence de olamaz.
0: Yanlış abi, yanlışa yanlış diyeceksin. Galatasaray Fenerbahçesi yok bu olayın.
1: Avustralya deyince aklıma ilk Tazmanya şeytanı geliyor. Yakupus da bunları bilmek lazım ama yani demiş. Öyle otopan kapatıp konvoy yapıp VIP araçlarla demiş takımın göndermekle başarıya ulaşılmıyor demiş. 0 gol, 0 puan, 0 puan, 0 başarı. Diyetini ödesinler diyor Bülent. Hacı Osmanoğlu kimden hesap soracak? Yani kimden hesap soracaksın Fatih Terim'e diyor. Ama o kadar belgesel izlemiş ki Terim'in federasyon delegesi olduğunu dahi bilmiyor herhalde diyor Okan Öner. Bu federasyona ne tartışma biter ne de huzur gelir. Milli takımın oyuncuları bir kulübün başkan adayının seçim malzemesi haline getirilmemesi gerekiyor. O malum menajer içeride at koşturmaması lazım demiş Muharrem Devrim. İbrahim yazmış, Galatasaray milli takımda Can Uzun'la görüşmedi mi? Algı yapma Yakup Çınar diyor. Bu federasyonun milli takım sözcüsü Mecnun ot yakmaz değil mi? Neden bütün açıklamaları Sayın Başkan yapıyor diye bir soru var Burhanettin'den. As başkan olarak geçiyor, böyle söyleyelim. Galatasaraylılar olarak tam 4 sene oldu. Bu sene şampiyon olsak da olmasak da ne olur derken bazı yorumcular bizi motive ediyor demiş. Bundan 1,5 ay önce Montella çok iyi hoca, Okan Buruk kötü hoca diyorduk. Okan Hoca Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Montella kötü bir turnuva geçirdi. Montella için kötü mü, erken mi konuşmuşuz acaba Yakup Çınar diye bir soru var. Milli takım başarısız olduğu için sözde federasyon başkanı villaları yapmak için ruhsat alacak mı acaba diyor. Valla bu soruyu sordular Hacı Osmanoğlu'na, öyle söyleyeyim ben. Hatta
0: nerede soruldu?
1: İşte bazıları dedi benim orada ruhsat alabilmem için, arazi alabilmem için milli takıma böyle bir vaatte bulunduğumu söylüyor dedi. Oranın dedi imarı çoktan alındı dedi. Yani bu yeni bir şey değil. Bir ay önce falan biz kupaya gitmeden önce soruldu. Açık açık öyle söyledi. Ben onu da söyleyeyim yani, bilginiz olsun.
0: Ta imar alındıysa versin abi milli takım oyuncuların villalarını.
1: O kadarını bilmiyorum.
0: Oradaki villalar 5 milyon eurodan falan başlıyor. Böyle ucuz değil yani.
1: Aynı sitede bu kadar yan yana nasıl duracaklar? Abi bu kadro ile Montella'nın elinde heba alıyor demiş. 3 senedir söylüyorum. Çok daha iyisini yapmamız lazım ama başaramıyoruz demiş. Devam edeceğiz ikinci bölümde ama bir saat başı yapmamız lazım. Yakup abi, neler konuşacağız ikinci bölümde? Biraz daha transfere girelim.
0: Evet, transfere girelim.
1: Tekrar milli takıma da döneriz tabii çünkü aynen, mesajlar var o milli takıma.
0: Bruno Fernandes konuşuluyor, Camavinga konuşuluyor. Can Uzun'la alakalı Galatasaray resmi girişimlere yavaş yavaş başlıyor.
1: Yeni bir isim yok mu şöyle?
0: Stoper konusunda João Gomes var. Premier Lig'de forma giyiyor. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair haberler geliyor. O konuyu da araştırdım. Onun detaylarını da anlatırız.
1: Güzel.
0: Muslera'nın enteresan bir performansı var Dünya Kupası'nda.
1: Çok iyi değil bence.
0: Değil tabii canım.
1: Yaşlandı yani. Normal yani, yapacak bir şey yok.
0: Ya Galatasaray orada işte kritik bir karar verdi. Ben net biliyorum, Galatasaray teklif yapsaydı Muslera bir yıl daha Galatasaray'da devam edebilirdi. Ama teklif yapmadı. Aynı şey şu anda Icardi için de geçerli. Yani Icardi Galatasaray'da kalırsa yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı. Icardi'ye dair de son durum nedir ne değildir onu da paylaşırız.
1: Paraguay'ın sağ kanadını da beğenmiş Caceres. Bunu da iletir misin yönetime diyor. 5 milyon euro kaçmaz bu çocuk demiş. Biraz dedik kulüp takımlarımızı konuşalım, biraz transfer konuşalım. Abi Can Uzun yıldız oyuncu için Galatasaray'ın başkan vekili Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu Almanya'ya gidiyormuş. Nedir bu söylentiler? Kulübü de indirime gittiği söyleniyor. Doğru mudur? Yoksa menajerlerin bir haberleri midir?
0: Yok, ben şu an için gideceğini sanmıyorum. Çünkü Galatasaray Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var Cihan. Dün biliyorsun limitler açıklandı. Transfer limitleri. Hı. Bu arada limitler çok gözüküyor olabilir ama öyle değil. Bütün kulüpler bu limitlerin güncellenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklar. Çünkü bu limitlerin içerisinde bonservis harcamalarınız, maaş bütçeniz, vergileriniz

0: Ondan sonra teknik ekip, hepsinin maaşları var. Ve bu limitlerin güncellenmesi için de dediğim gibi Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var ve o Kulüpler Birliği toplantısında toplantı bittikten sonra Ertuğrul Doğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Özellikle bu yabancı kuralı ile alakalı TFF'ye bir çağrıda bulunacaklar. Hani kulüpler en azından bunun 10 artı 2 artı 2 ya da işte 12 artı 2 şeklinde değişmesi gerektiğini açıklayacaklar. Federasyonun burada vereceği yanıttan sonra bu transferlerle alakalı görüşmeler daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Yoksa ben şu anda bugün ya da yarın herhangi bir Galatasaray yöneticisinin Almanya'ya ya da herhangi bir yere transfer görüşmesine gideceğini düşünmüyorum. Can Uzun Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Galatasaray ısrarla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor ki yakın zamanda Okan Buruk'un da açıklamaları vardı. Can Uzun'la ilgili beğeniyorum şeklinde ki beğenilmeyecek de bir oyuncu değil. 20 yaşındaki gencecik bir oyuncudan bahsediyoruz ki dedim ya milli takımda çok az performansını görebildik ama hani gerçekten gelecek vaat eden bir oyuncu. Okan Hoca direkt Osimhen'le beraber 11'de oynatmayı düşündüğü oyunculardan bir tanesi Can Uzun. Ama oradaki sıkıntı şu, serbest kalma maddesi 60 milyon euro. Galatasaray bu rakamı ödemek istemiyor. 30-35 seviyelerinde bir rakama bitirmeye çalışacak Galatasaray. Ama Cihan, yani dikkat et, Fenerbahçe Muriç'i aldı. Trabzonspor böyle mütevazi transferler yaptı. Beşiktaş'ta hiç ses seda yok. Yani hem bu limitlerle alakalı hem ekonomik anlamda kulüplerin işi bu sene çok rahat olmayacak. Evet, şimdi Bruno Fernandes konuşuluyor, Can Uzun konuşuluyor, Kamavinga konuşuluyor, Van Dijk konuşuluyor. Ama bu oyuncuları alabilmen için elinden mutlaka oyuncular çıkarman lazım. Şimdi orta sahaya Kamavinga, işte Kepren Turam, Bruno Fernandes en az işte Galatasaray'ın hedefi ikisini kadroya katabilmek. Ama bunu katabilmen için bir Saray'ı satman lazım. 30-35 milyon euroya. Salahi'den çıkabilmen lazım ki yabancı kontenjanı oluşsun. Aynı zamanda bütçen oluşsun. Şimdi Bruno Fernandes için işte 50 milyon euro deniliyor da bence o kadar değildir. Sonuçta bir yıl sözleşmesi kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, Türkiye'ye gelirse Osimhen etkisi yaratır. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ama aynı zamanda 32 yaşında Galatasaray kalkıp 32 yaşındaki bir oyuncuya da 50 milyon euro bonservisi ödemez. 25-30'lar olur. İşte diyorum ya sana, Saradan çıkabilirsen o zaman bir belli bir bütçe oluşturup bu tarz transferlere girebilirsin. Ama dediğim gibi burada öncelik Kulüpler Birliği toplantısı, çıkacak yabancı kararı ve limitlerle alakalı yapılacak güncellemeler. Ondan sonra daha net aksiyon alacaklarını göreceğiz kulüplerin.
1: Umarım Bruno Fernandes'e o kadar para vermezler. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun bir tık daha böyle seri hali gibi düşünüyorum Bruno'yu. 60 milyon falan. Yani
0: daha sayıda Hakan Çalhanoğlu defteri kapandı abi. Bu milli milli takımdan sonra kapandı abi. Maalesef kapandı.
1: Hiç açılmamak üzere mi?
0: Hiç açılmamak üzere.
1: Var mıydı öyle bir şey? Gerçekte yoksa
0: hani yani şu son Fenerbahçe görüşmesi olmasaydı yine gündeme gelebilecek oyunculardan biri olurdu. Yabancı kuralı değişmezdi. O zaman Galatasaray kapısını çalabilirdi. Ama bu son Fenerbahçe görüşmesinden sonra da böyle bir durum yaşanacağını ben sanmıyorum.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Onun dışında Turam dedin az önce. Turam'la ilgili
0: Lilian Thuram'ın oğlu Marcus Thuram ve Kepren Thuram. İki oyuncu da üst düzey. Biri Inter'de forvet Marcus Thuram ki Dünya Kupası kadrosunda. Kepren Thuram kadroda değil. Alınmadı kadroya. Juventus'ta önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek. Gardi'nin aynı zamanda menajerinin Galatasaray'a önerdiği isimlerden bir tanesi. Burada Juventus'un beklentisi yine 40 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray maçlarında da çok net izleme fırsatımız olmuştu. Üst düzey bir oyuncu. Kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği bir oyuncu. Orta sahada gerçekten Galatasaray'a sınıf atlatabilecek bir oyuncu. Ama buradaki sıkıntı işte Lilian Thuram, dediğim gibi bu iki oyuncunun babası ki o da Fransa'nın eski efsane futbolcularından bir tanesi. Çok 5 büyük ligin dışına çıkmak istemiyorlar çünkü çıkınca milli takım kariyerleri sekteye uğruyor. Ama bir taraftan da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi. Onun dışında son dönemde Brezilyalı João Gomes Galatasaray'ın gündemine gelen oyunculardan bir tanesi. Wolverhampton forması giyiyor. 26 yaşında. İyi bir oyuncu. Hani Lemina'nın biraz daha genç hali diyebiliriz. O da Galatasaray'ın transfer listesindeki oyunculardan bir tanesi. Orada sıralama şöyle gidiyor. Camavinga, Kepren Turam, João Gomes ve diğerleri diye gidiyor. Her bölge için 4-5 tane alternatif var. Galatasaray yavaş yavaş böyle resmi tekliflerini kulüplere yapmaya başladı. Oyuncu tarafında çok sıkıntı yok. Bir şekilde Osimhen'de olduğu gibi sponsorla onunla bununla hani maaşın belli bir bölümünü çözebiliyorsun. Ya da kulübe ekstra sponsor buluyorsun. Forma satışı o şu bu. Bunu sağlayabiliyorsun ama kulüplerin istediği bonservis bedelleri çok yüksek şu anda. Pazarlık süreçleri dediğim gibi yavaştan başlar. Biraz da Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyecek kulüpler. Çünkü dediğim gibi şu anda Premier Lig'de neredeyse hiç transfer yapılmadı. Çok nadir böyle isimler duyuyoruz. Real Madrid bir iki tane önemli transfer yaptı. Şu an Avrupa'da da transfer anlamında ciddi anlamda sakin bir süreç geçiyor ki Türkiye'de hiç hareket yok. Yani baktığın zaman bir Fenerbahçe Muriç'i aldı.
1: Trabzon bir şeyler yapıyor.
0: Trabzon mütevazi birkaç oyuncu kadrosuna kattı. Onun dışında Süper Lig kulüplerinde de çok bir hareket gözükmüyor şu anda. Dediğim gibi genel anlamda transfer limitlerini, yabancı kuralını ve Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyorlar.
1: Yani 9 milyar TL sen konuşurken baktım 193 milyon dolara falan tekabül ediyor. Yani yetersiz mi diyorsun?
0: 160 milyon euroya geliyor.
1: Yetersiz mi? Euro dolar yani euro olarak öyle euro biraz daha fazla.
0: Can Galatasaray'ın geçen sezon bütçesi 150 milyon euroydu. Yani sen 10 milyon euro harcayabiliyorsun. Şimdi 10 milyon euroya maaş mı ödeyeceksin? Bonservis mi harcayacaksın?
1: Yıllık ne kadardır ki Galatasaray'ın futbolcuların maaş bütçesi?
0: Abi işte ortalama bak. Galatasaray'ın geçen sezonki bütçesi 150 milyon euro söylüyorum sana. Bunun içinde futbolcu maaşı var, vergiler var.
1: Hepsini söyledin sen.
0: Ve bunun içinde vergi de var. %40 vergi var. 100 milyon euro olduğunu farz et. 40 da vergi var. 140 milyon euro. Bir de bonservis ödemeleri var. Tamam bonservisi yıllara bölüyorsun. Taksitlendiriyorsun bir şekilde. Ama kolay değil yani.
1: O sapma payı falan var ya oradan bir şey.
0: Ha oyuncu sat diyorum ya sana. Abi Fenerbahçe Muriç transferini yaptı ama nasıl yaptı? Şu an limit yok. Ben sana söyleyeyim. Sonuçta transferi yapıyorsun. Transfer sezonunun sonunda limitler hesaplanıyor. Eksideysen zaten Fenerbahçe geçen sene bundan dolayı ceza aldı UEFA'dan. Bir daha eksiye düşersen bu sefer transfer yasağı cezası alabilirsin.
1: Hakan Bey ben bunu göze aldım demişti zaten de. Yani. Aziz Bey göze aldı mı acaba?
0: İşte bilmiyorum. Galatasaray'da bu sezon işte elinden çıkaracağı oyuncular olduğunu düşünüyor. Mesela Davinson Sanchez'e talipler var. Como ciddi şekilde ilgileniyor. 15 milyon euro seviyelerinde de Galatasaray'ın kapısını çalabilir Dünya Kupası sonrasında. Salah'a ilgi var. Ama Galatasaray'ın istediği rakamlar gelir mi gelmez mi? Saray'a ilgi var. Onun dışında Dünya Kupası'ndaki işte hayal kırıklığı, A milli takımın hayal kırıklığı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ı takip eden bir sürü kulüp vardı. Ne oldu? Barış Alper Yılmaz'ın bu şartlarda transfer yapması oldukça zorlaştı. İşin o tarafı var. Her anlamda eksi yazdı.
1: Evet, onun dışında Van Dijk transferiyle ilgili bir gelişme var mı? Okan Buruk'un çok istediğini biliyoruz.
0: Kendisi. Okan Buruk da istiyor. Başkan Dursun Özbek de istiyor. Ben de istiyorum. Muhtemelen sen de istiyorsundur. Bütün Galatasaraylılar ister. Oradaki kritik nokta şey. Davinson Sanchez'in ayrılığı. Yani Galatasaray 20 üstü bir bonservis teklifi gelirse Davinson Sanchez'in ayrılığına sıcak bakabilir. Ki Galatasaray'da son 4 sezondaki şampiyonluğa ciddi anlamda katkı veren oyunculardan bir tanesi. Ama bu sezonki performansı biraz sallantılıydı. Como dışında ekstra bir teklif gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama Como devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray Van Dijk için Liverpool'un kapısını çalabilir. Burada Van Dijk'ın vereceği

0: karar önemli. Bir yıl daha sözleşmesi var. Bruno Fernandes'deki durum da öyle. Yani bu oyuncular da artık kariyerindeki son sözleşmeyi almaya çalışıyorlar. Daha yüksek rakamlardan. O yüzden evet, ihtimaller söz konusu ama gerçekçi de olmak lazım. Bir taraftan hani bu yabancı sınırı ve limit konusu, dediğim gibi rakamlara baktığın zaman yüksek gözüküyor. 9 milyar TL, 160 milyon euro ama senin giderin zaten 150 milyon euro. Son 3 yılın ortalaması bu arada bu rakamlar. Sapma payı var bu arada. Hani %20-25 şey yapabiliyorsun, limitleri aşabiliyorsun. Orada sıkıntı yok ama o %20-25'lik pay bile senin işte dünya yıldızı, atıyorum geçen sezon Galatasaray bonservise 150 milyon euro harcadı. Bu sene öyle bir lüks yok. Satmadan böyle bir harcama yapma ihtimali söz konusu değil.
1: Fabian Ruiz ile ilgili bir gelişme var mı? Ocak ayında almaya çalıştı Galatasaray biraz ama.
0: Vallahi şu an için hani çok fazla dillendirilmeyen oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Konuşulmuştu, gündeme gelmişti ama şu an için dediğim gibi adaylardan bir tanesi olduğuna dair net bir bilgi yok.
1: Ya niye Gana kiralanacağı konuşuluyor? Süper Lig'den.
0: Yok abi, kiralayamazsın. Yatırım yaptın sonuçta bu oyuncuya ve oynatıp hem kendin oyuncu kazanacaksın hem de oyuncuya değer katacaksın. Öyle bir oyuncu. O yüzden çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Bu arada sosyal medyada bir haber var. Onu teyit edip ettirdim. Galatasaray TV'de 7 çalışanla yollar ayrılmış.
1: Şey mi? Ya muhabir.
0: Evet evet. Mesela Melisa Çizmeci spikerlerden bir tanesiydi. Galatasaray Televizyonu'nun. Kendisi dahil 6 arkadaşla yollar ayrılmış. Uzun süredir kapalıydı zaten Galatasaray TV.
1: Sebep?
0: YouTube'dan yayınlar yapılıyordu.
1: Maaşla ilgili falan mı? Problem.
0: Hayır, yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray TV çalışanıydı bu arkadaşlar ama televizyon kapanmıştı. Kapanmasına rağmen çalışmaya devam ediyorlardı.
1: Anladım, yavaş yavaş.
0: Atıl durumda televizyon, atıl durumdaydı. Melisa da şöyle söyleyeyim sana, ben 2007 yılında Galatasaray TV'de işe başlamıştım. Benden bir hafta önce başlamıştı. Düşün abi, kaç sene oluyor? 19 senedir orada çalışıyordu. 19 sene sonra kendisiyle yollar ayrılmış. Böyle bilgi var sosyal medyada. Bu bilginin doğru olduğunu söyleyelim.
1: Evet, yani genelde hanımefendiler konfor alanlarının dışına çok çıkmayı sevmiyor. Galatasaray TV'de de demek ki orada kaldı. O aynı yerde yıllarca.
0: Evet.
1: İyi tazminat almıştı falan diye girişte. Aklım fikrim benim de başka yerde. Peki, hayırlısı olsun Galatasaray TV'de çalışanlar adına. Bir Galatasaray Store'larla ilgili bir problem vardı. Acaba o çözüldü mü? Galatasaray Store çalışanları ile ilgili.
0: Galatasaray Store çalışanlarından ziyade Galatasaray çalışanlarıyla alakalı şu Galatasaray çalışan kulübünün çalışanlarının bir beklentisi vardı. Şöyle bir beklenti, biliyorsun böyle maaşlar bankadan bankaya geçince bir promosyon ödemesi yapılıyor. Kulüp çalışanlarının öyle bir beklentisi var. Bunun Fenerbahçe'de yapılıyor ama %50'si çalışanlara ödeniyor. %100'ü ödenmemiş bu arada Fenerbahçe tarafında da. Kulüp çalışanlarının böyle bir beklentisi vardı, onu söyleyelim.
1: Promosyonu istiyorlar.
0: Evet. Yeni sezonla alakalı da bir bilgi verelim istersen.
1: Tabii.
0: Orada Dünya Kupası ile alakalı bazı revizyonlar yapıldı. Hani Amerika maçından sonra dönseler bile bu oyuncular hiç tatil yapmamış olacak. Bir de Dünya Kupası'na işte Singo sakatlandı zaten. Davinson Sanchez orada. İsmail Jakobs orada. Devam eden oyuncular var. Normalde Galatasaray 11'inde Avusturya'ya gitmeyi düşünüyordu. 7'sinde yeni sezonu açacak Galatasaray. Büyük ihtimalle 11'inde forma lansmanı Galatasaray Adası'nda yapılacak. Sonrasında da ayın 20'si gibi Avusturya kampı yapılacak. Bir 5-6 gün Galatasaray Avusturya'ya gidecek ve orada 2 tane hazırlık maçı yapacak. Sonra döndükten sonra da 2 hazırlık maçını da İstanbul'da yapması bekleniyor. Galatasaray'ın yeni sezon planlarına dair son durumda bu şekilde. Okan Hoca bir İstanbul'a geldi. Başkan Abdullah

0: Kavukçu ile bir transfer görüşmesi yaptılar. Sonra tekrar Marmaris'e döndü. Tatilini orada devam ediyor. Bu arada Arda Turan'la beraber tatil yapıyorlar ki yakın zamanda onunla ilgili de güzel açıklamalar yaptı Okan Hoca. Hani benden sonra Galatasaray'da mutlaka teknik direktörlük yapacak isimlerden bir tanesi dedi. Bu tatil döneminde de sık sık bir araya geliyorlar. Bir de Shakhtar Donetsk'le ilgili bir haber verelim Cihan. 27'sinde Türkiye'de bir hazırlık maçı yapacaklar. Bursa Spor'la Bursa Atatürk Stadyumu'nda. O tıklım tıklım tribünler önünde Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i hazırlık maçında Bursa Spor'la karşı karşıya gelecek. Bursa Spor Başkanı böyle bir talepte bulunuyor. Arda Hoca da kırmıyor kendisine ve bu yeni sezona hazırlık sürecinde bir hazırlık maçını Bursa'yla Bursa Atatürk Stadyumu'nda yapacaklar.
1: Muazzam, tribünde güzel olur. Galatasaray'la niye yapmıyor şey yüzünden? Yani
0: ya ben olsam ya mesela Zenit Galatasaray'a 1 milyon euro verelim bizimle hazırlık maçı yapın diyor. Bütün masraflarınızı karşılayın Rusya'ya gelin diyorlar. Galatasaray bunu kabul etmiyor. Sonra diyorlar ki parayı yine verelim. Yine bütün masraflar bizden olsun. Biz gelelim Ali Sami Yen'de yapalım diye. Böyle Galatasaray'a birkaç tane kulüpten de hazırlık maçıyla alakalı teklif geldiğine dair bilgiler var. Belli olmaz yani, o hazırlık maçlarından bir tanesi Shakhtar'la Galatasaray arasında da oynanabilir.
1: Bence yapmazlar. Düşünsene Shakhtar kazandı.
0: Galatasaray tarafından. Daha sezon başlamadan Okan Hoca'yı eleştirirler.
1: Ya da berabere bitirmeye çalışacaklar artık yani. Öyle bir şey yapmaya çalışacaklar.
0: O maç berabere bitmez abi.
1: Bitmez mi diyorsun?
0: Bitmez.
1: Ayvalık Gücü'nden Emirhan Boz'la ilgileniyordu Galatasaray. Neyse ki
0: Kasımpaşa'ya gitti, özür dilerim, doğru.
1: Bal yapmayan arıydı ama Niyagam öyle mi demiş. Ama Samsun Spor Başkanı da istiyor Niyagam'ı. Kiralık istiyormuş.
0: Baba Niyagam'ı herkes ister. Niyagam iyi bir oyuncu. Ve sen bu oyuncuyu hani son dönemde ülkemizde en iyi scout transferlerini hangi kulüp yapıyor? Trabzonspor yapıyor. Sen ilişkilerin zedelenmesi pahasına Trabzon'un almaya çalıştığı oyuncuyu gittin elinden aldın getirdin. Ama yeterince şans vermedin. Şimdi önümüzdeki sezon yabancı sınırı da var. Yabancı sınırı da konuşulacak. Ona göre adımlar atman gerekiyor.
1: Van Dijk sol stoper değil mi demiş. Sanchez gidecek deniliyor da diyor Ali Cemal. Abdülkerim zaten yavaş. Van Dijk da yavaş ve sağ stoper değil. Nasıl bir iyi bir ikili olacaklar ki diyor. Bence patron dursun demiş. Tabii sonra da kimse gitsin de diyemiyor tabii.
0: Buna tabii ki son kararı Okan Hoca verecek. Bu arada Galatasaray'da 3 oyuncuya yeni sezonda zam yapılacağını da söyleyelim. Ki Torreira'nın ayrılığı biliyorsun çok fazla konuşuluyordu. Ki kendisinin de bu yönde açıklamaları vardı. Mutlaka işte bir gün kariyerime River Plate'de Boca Juniors'a devam etmek istiyorum diye açıklamaları vardı. Hep bunlar acaba veda mı edecek, Galatasaray'dan ayrılacak mı diye söylentiler vardı ama Galatasaray'la sözleşmesi sonuçta devam ediyor. Ve Galatasaray bu yeni sezon hazırlıkları başlar başlamaz Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı ve Lucas Torreira'ya maaşlarında bir iyileştirme yapıp sözleşmelerini güncelleyecek. Bu bilgiyi de paylaşalım.
1: Bu Yusuf Akçiçek olayları doğru mudur Galatasaray?
0: Yok abi, ben hiç duymadım.
1: Galatasaray'ın ilgisi yok yani Yusuf Akçiçek'e.
0: Ya bir de 20 milyon euroya gitti abi. Arap kulübü niye versin ki 20 milyon euroyu? John Duran olayı var mesela. Yani bu yabancı kuralıyla alakalı Galatasaray bekletiyor. John Duran Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Eğer yabancı kuralı değişmezse ki Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi olabilir, onu söyleyelim. Galatasaray sözleşmesine serbest kalma maddesi koyup ki en son Zenit'e gittiğinde bu 35 milyon euroydu. Fenerbahçe koyamamıştı serbest kalma bedeli. O zaman Arabistan kulübü istememişti bunu. Bu şekilde gerçekleşebilir. Onun dışında yine eğer kural değişirse de Galatasaray Kolomuani'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Tottenham'daydı. Ondan önce Frankfurt'tan Paris Saint-Germain'e 90 milyon euroya transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem kanatta hem forvette oynayabilen bir oyuncu. Paris Saint-Germain'le de ilişkiler şu anda iyi seviyede. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonuyla eğer yabancı kuralı değişirse Kolomuani'yi de kadrosuna katmak isteyecektir.
1: Evet, Kolomuani.
0: Bu arada ismini unuttum. Eyüp Spor'un forveti kimdi? Menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Umut Bozok.
1: Yok canım ya.
0: Ya Galatasaray şu an için çok sıcak bakmıyor ama hani Sürpriz olursa da şaşırmam böyle hani, sonuçta yerli oyuncu.
1: Şeyi duydun mu? Bu Bursaspor'un kalesini duydun mu, genç kaleci?
0: Yok abi, duymadım. Hmm. Galatasaray yeni sezonda büyük ihtimalle kaleci transferi yapmayacak. Uğurcan zaten var. Onun dışında Günay var. Bir de altyapıda yetişen kaleciler var. Kaleci transferi yapacağını sanmıyorum.
1: Milli takımda forma giyen bazı oyuncuların Türkçe konuşamaması çok ilginç demiş Metin Kabataş. Federasyonun 10+4'te fikir değiştirip esneklik yapması Galatasaray'ın tavrını değiştirir mi? Hacı Osmanoğlu'nu destekler mi demiş.
0: Hiçbir şekilde desteklemez abi. Ya, o görevde durduğu için hani makamdan dolayı saygı duymak zorundasınız. Eğer göreve devam ederse. Anladın mı? Ama bu yabancı kuralını sadece Galatasaray değişmesini istemiyor. Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da istiyor. Ve hani Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna ilk bu görüş dile getirildiğinde kulüplerin %60 %70'i destek veriyor Galatasaray'a. Hani bu yabancı kuralı değişsin diye. Çünkü Cihan, yerli oyuncuların bonservisleri uçuyor. Şimdi Bertu Yıldırım için Başakşehir 15 milyon euro istiyor. Abi 15 milyon euro. Galatasaray'ın şu an toplam kalan limiti 10 milyon euro. Açıklanan limitlere göre. Sen bu oyuncunun bonservisini nasıl ödeyeceksin? Maaşını nasıl ödeyeceksin? Arda Okan Kurtulan Göztepe forması giyiyor. Sağ bek. 10 milyon eurodan kapıyı açıyorlar. Sen aynı oyuncuyu yurt dışından 2-3 milyon euroya kadrona katabilirsin.
1: Evet,
0: o yüzden bu kuralın her halükarda değişmesi gerekiyor abi. Yani Türk futboluna fayda sağlayacak bir kural değil. Burada milli takım başarılı olması için hani yerli oyuncuların oynaması gerekiyor deniliyor. Ama abi bu şekilde olmaz. Bu şekilde başarılı olamazsın.
1: Ahmet Çakar'ın açıklamalarını gördünüz mü demiş. Dört futbolcunun baş harfini verdi diyor. Samsun'un S'si, Ahmet'in A'sı, Balıkesir'in B'si, Hakkari'nin H'si. Bu oyuncular adli bahis riski altındaymış, kesin bilgidir demiş.
0: Ya şöyle, hani bahis operasyonuyla alakalı şu an cezaevinde kalan kimse oldu mu? Yok, o çıktılar, kalmadı abi, herkes çıktı.
1: Ya bu arada bahis soruşturmasında telefonu kırılan, kalp krizi geçiren, telefonu kaybolan Ahmet Çakar da bunları yapmasın yani şimdi. Yani Ahmet abi tamam iyi hoş da yani reyting uğruna. Ya bu çocukları bulunca kesiyoruz da bu olaylara da girmesinler yani. Kendisini de biliyoruz. Bir anda telefonun ekranı kırıldı.
0: Abi
1: kalp krizi geçirdi.
0: Ona bir şey diyemem.
1: Anladın mı ya? Sonra daha sonra bırakıldı.
0: Bağlayalım
1: yani.
0: Ahmet hocayı.
1: Bağlayalım Ahmet. Ben konuştum. Konuşuyor. Yayın yapıyorduk eskiden kendisiyle. Böyle karşılıklı biraz zor iştir kendisi. Abi kulaklık taksana diyordum. Kulaklık da takmıyor biliyorsun yani. Biraz şey bir adam, NATO mermer. O yüzden. Selamlar Füssen'den demiş. Her şeyi abartı abartı bu hale geldik. Bari ders alalım turnuvadan ama biz alamayız demiş. Yakup abi, Fenerbahçe sence bu sene Galatasaray'ı zorlayacak mı? Sanki böyle eski dönemlere gidiyormuş gibi hissediyorum. Yaşlı kurtlar takımı yönetiyor. Tecrübe bazen her şey demektir. Biraz çekincelerim var demiş.
0: Valla Cihan, bu sene Galatasaray şampiyon olurken Fenerbahçe'nin de bunda ciddi katkısı oldu abi. Yani çok kolay maçlar kaybetti. Fenerbahçe'nin forveti olsaydı Galatasaray bu kadar rahat şampiyon olamazdı. Belki de Fenerbahçe şampiyon olurdu. Şimdi biz bunu düşünüyoruz değil mi? Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor. Şimdi Fenerbahçe iyi transferler yapacak. Forvetler Muriç'i aldı. Bir forvet daha alacak. Baktığın zaman orta sahası mevcut Galatasaray orta sahasından daha iyi. Gendouzi, Kante, Asensio. Şu an bu üçlü Galatasaray'da yok. Sen Saray'ı satmayı düşünüyorsun. Lemina ile sözleşme imzalandı, imzalanmadı. Oradaki tek banko adam Torreira şu anda. Sen bir 10 numara bir de artı çift yönlü bir orta saha almak istiyorsun. Şimdi diyorum ya sana, federasyon başkanı o koltuğa oturdu, kalkmak istemiyor başarısız olmasına rağmen. Abi kulüplerde böyle değil. Dursun Özbek bunun bilincinde. Dursun Özbek iyi bir kadro kurması gerektiğini biliyor. Ve işinin çok zor olmadığını da biliyor. Sonuçta senin iyi bir omurgan var. İyi bir kadron var. Buna sadece bazı takviyeler yap.

0: olman lazım. Ve bu takviyeleri yapmaz, Fenerbahçe'nin gerisinde kalırsan, şampiyon olamazsan, ilk hocan gider, sonra da yönetim gider abi. Ya kimse şeye bakmaz, Galatasaray 4 sene üst üste Dursun Özbek şampiyon yaptı ya, bir dönem daha başkanlık yapsın demez. Bunu en iyi bilen Okan Hoca ve Dursun Özbek. Ona göre hamleler yapacaklar. Ki hazırlıklar da o yönde. Elbette ki Aziz Yıldırım geldi. Şimdi mevcut federasyon devam ederse, bir de Fenerbahçe kadrosunu daha da güçlendirirse, senin daha iyi kadro kurman lazım. Ya sen şu an Osimhen'le kadro avantajı olarak Fenerbahçe'nin önündesin. Ama Fenerbahçe bir forvet daha alır, İşte savunmaya takviye yapar, sağ bekini değiştirir, sol beke oyuncu alırlarsa, yani öyle ya da böyle Aykut Kocaman gelmedi abi.
1: İsmail Kartal'ı ne diyorsun?
0: Ya abi, İsmail Kartal öyle ya da böyle, yani eli soğuk değil, anladın mı? Sonuçta 2 sezon ligde şampiyonluk yaptı. İletişimi inanılmaz kötü, hatta berbat denecek derecede. Ya İsmail Kartal'ın en büyük eksiği abi. Daha bismillah gelir gelmez bizim iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar bu tescillen. Nerede tescillendi ya? Hangi futbol federasyonu tescilledi ya da bunun kanıtı nerede? Ha, savcılar göreve davet ediliyor ya, savcıları göreve davet ed abi. İki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Kim aldı? Hangi ligde aldı? Rüyanda mı aldı? Anladın mı? Kupalar nerede abi? Galatasaray Müzesi'nde. Galatasaray şampiyonluk göndermesi yapmıştı ya, kupanın sapını göndermişti Kadıköy'e. Ya İsmail Kartal ondan mı bahsediyor?
2: Evet ya, bu arada İsmail Kartal Persepolis'in de şampiyonluk şeyini de bozdu biliyorsun, serisini de bozdu.
0: Yani, evet, değil mi? Fener o arada bir Persepolis'te evet, çalıştı. Persepolis, başka bir yerde çalışmadı.
2: Yok, çalışmadı. Yani şimdi Aykut Kocaman takım çalıştırmadı diye eleştiriliyor ama ya İsmail Kartal da zaten 2-3 kez denendi. Bu 4. kez gelişi. Ya o arada bir Persepolis.
0: Allah yaptı. Herkese İsmail Kartal şansı versin. 3 kez gelip başarısız olmasına rağmen 4. kez koltuğa oturabiliyorsa bir insan gerçekten şans, futboldaki şans bu işte, anladın mı? Şans yani.
2: Bir de Ersun Yanal gönderildikten bir hafta sonra Süper Kupa maçı vardı. O kupayı aldı bir de İsmail Kartal, yani orada çok fazla ona bir şey söyleyemeyiz. Ben anlayamadım çok fazla bu işi. Aykut Kocaman o kadar gelecekti, gelmeyecekti, bir anda İsmail Kartal oldu. Sen hangisi gelse daha çok sevinirdin mesela? İsmail Kartal'ın gelmesine mi sevindin, Aykut Kocaman'ın gelmemesine mi? Yoksa beni ilgilendirmiyor
0: ben,
2: mu dersin?
0: Ben Aykut Kocaman'a sempatiyle bakan bir insanım. Yani nasıl sempatiyle derken, Fenerbahçe'nin bir efsanesi. Ve gerçekten şey, duruşu olan bir insan.
2: Zaten o yüzden kabul etmiş.
0: Türkiye'deki futbol ortamından soğudu, uzun süre uzak kaldı. Ama Aziz Yıldırım da her seferinde döneceği zaman mutlaka Aykut Kocaman'la döneceğini söyledi. Ama işte orada şartlar da değişiyor Cihan. Bir yıllığına geliyorsun. Şampiyon olamazsan sen de işte tarihin kötü başkanı olarak anılacaksın. Peki yani şey mi? Aykut Kocaman olmadı, İsmail Kartal'ı yok abi, yok. Elinde başka teknik direktörü yok. Burada Emre Belezoğlu'nun, Volkan Demirel'in kafasını taşlara vurması lazım. Ya buraya kendilerini nasıl hazırlayamadılar?
2: Niye yok abi ya? Sen az önce reklam arasında söyledin, Hakan Safi Faryoli'nin dedin, serbest kalma maddesini kullanacakmış.
0: Ama
2: dedin.
0: Şey,
2: parayı verince buluyorsun.
0: Abi şey, Hakan Safi tarafı yapacaktı bunu. Limit mimit, ceza meza hepsini göz önüne alacaktı. Ama Fenerbahçe camiası inanmadı kendisine.
2: Greenwood'u da anlaşmış.
0: Greenwood'la anlaşmıştı. Greenwood haber gönderiyor hala Fenerbahçe'ye, gelecek miyiz gelmeyecek miyiz diye. Şimdi işte Hakan Çağlanoğlu Galatasaray tarafı şu anda diyor ki evet, iyi ki gelmedi. Ya ben niye iyi ki gelmedi diyorum. Fenerbahçe ile bu kadar görüşen adamı Galatasaray'ın almasını doğru bulmuyorum. Yoksa Hakan Çağlanoğlu kötü futbolcu değil abi. Ama diyorum ya sana, yani dönüp dolaşıp işin İsmail Kartal'a gelmesi enteresan.
2: Evet, teknik ekip biraz.
0: Yani zorlar mı? Zorlarlar. Forvet transferi yapar. Ama onun dışında, sağ dışında, iletişim konusunda ciddi anlamda problemler yaşar yani.
2: Evet, Dirk Kuyt gelecek yardımcı olarak ama ne kadar etkili olabilir sana göre? Sanki yanına birkaç daha takviye lazım gibi.
0: Var abi, olur yani, mutlaka katkısı olur. Sonuçta Avrupa'dan bir adam geliyor. Ki Hollanda Ligi'nde de teknik direktörlük yaptı.
2: Dordrecht'te.
0: Abi mutlaka İsmail Kartal'a katkısı olur. Mutlaka olur. Ki Kuyt figürü ya, böyleleri böyle, mesela Galatasaray Mertens'i istiyor. Kemerburgaz'da olmasını istiyor. Böyle adamlar teknik direktörün de yükünü alır, yönetimin de yükünü alır. Aynı zamanda kontaklarıyla kulüplere destek olur. Bunu kulüplerin mutlaka yapması gerekiyor. Galatasaray o yüzden ısrarla başkan da, Abdullah Kavukçu da, Okan Buruk da ısrarla Mertens'in Kemerburgaz'da olmasını istiyor ki futbolcular da istiyor.
2: Bu Kevin De Bruyne'nin defteri kapandı mı? Yıllarca Galatasaray'a geldi, gelecek, geldi, gelecek. Her transfer dönemi şey vardı ya bu ara. Hani Roberto Carlos, Fenerbahçe sonunda geldi.
0: Belçika'ya gittiğimde bir Kevin De Bruyne defteri açtım. Açtım derken oradaki Belçika'da yaşayan arkadaşımız Kevin De Bruyne'nin komşusuymuş.
2: Ha.
0: Dedim hiç denk geldin mi? Sohbet muhabbet ettin mi? Yok dedi, çok soğuk bir adam.
2: Futbolda o yüzden iyi demek ki. Panik yapmıyor.
0: Evet abi. Soğuk
2: insanlar genelde çok kanlı insanlar panik yapmazlar.
0: Evet yani. Abi. Ama Kevin De Bruyne defteri Galatasaray. Ya Kevin De Bruyne değil. Amerika'nın 10 numarası mesela. Çok beğeniyorum. Hemen bakayım. İkinci maçta sakat da oynayamadı ama ilk maçta oynamıştı. Milan'da oynuyor.
2: Hı, geçen de söylediğin ismini unuttum, aklıma geldi. Kadro. F ile başlayan mıydı? Dur buluruz şimdi ya, ben sana açayım.
0: Hemen söyleyeceğim. Ha, Milan mesela bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Pulisic, Christian Pulisic.
2: Ha, evet, geçen hafta da söyledin.
0: Evet.
2: Unuttum şimdi.
0: 10 gol 4 asistlik performans göstermiş. Son 3 sezondur Milan'da, daha önceki Dortmund'da kariyerine başlamıştı. Chelsea'de 4 sezon oynadı. Dünya Kupası'nda da ilk maçta iyi performans gösterdi. Tam Galatasaray'ın aradığı oyuncu mesela 10 numara bölgesine. Şimdi Can Uzun için 60 milyon euro. Abi bir Türk takımının, tamam Galatasaray Osimhen için 75 milyon euro verdi. Ama bugün baktığın zaman zarar etmedi Galatasaray. Osimhen'i şu anda gözü kapalı 75'e satar zaten Galatasaray. Ama bir daha o seviyelerde bir oyuncuya bu rakamların verilme ihtimali çok çok zor. Gerçekten zor.
2: Evet. Yani polis hiç olursa olur. Bu çocuk da hiç yaşlanmıyor. Şey gibi, yani Salih gibi. Beşiktaşlı genç Salih var ya. Yani ne zaman baksam ben diyorum artık 30 olmuştur falan, hala 26.
0: Ya çünkü yaşlı. Çok genç yaşta oynamaya başladı polis işte. Yani. Aklımızda kaldı. Öyle kalmış abi.
2: Herhalde artık 30 olmuştur diyorum, daha 27.
0: 20, aynen 26-27 yaşında.
2: Mertens gelsin ya. Onda bir hayır vardır diyor. Ha, sürekli oyunculara el şakası yapıyor ya. Ali Doğanay ondan bahsetmiş. Sarı yerine Lemina'dan çıkmak daha mantıklı olmaz mı? Çok maç kaçırıyor.
0: Lemina'nın herhangi bir bonservis bedeli yok. Yani bonservis kazanma şansın yok Lemina'dan, ama Sarı öyle değil. Sara'dan bugün çıktığın zaman en kötü 25-30 milyon euro seviyelerinde bir bonservis kazanma ihtimalim var. Aston Villa çok yakından takip ediyor performansını. Dediğim gibi burada biraz Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Transfer dönemi 22 Haziran itibariyle. Dün resmi olarak başladı ve bu saatten sonra biraz daha hareketlenmesini bekliyoruz transfer piyasasının.
2: Kovlay gelsin, Irak'ın 14 numarası ile ilgili bilginiz var mı demiş.
0: Yok abi.
2: Yok ben. Vallahi mi çok kimmiş.
0: Irak'ı izlemedim abi. Dün şey vardı, Fransa maçı vardı. 2-3 kere böyle yağmur yağdığı için.
2: Ben de ilk yarı izledim. İkinci yarı başlamadı. Yattım uyudum ben.
0: Sonra
2: de.
0: Ne oldu, başlamış
2: başladı,
0: mı?
2: Başladı. Başlamış daha doğrusu. 3-0 bitmiş.
0: Dünya Kupası'nda kimi destekleyeceğiz bundan sonra?
2: Bosna Hersek falan. bilmiyorum. Özbekistan falan. Bilmiyorum, kimi destekleyelim. Benim Japonyalı. Ben Japonyalara, Japonlara hastayım biliyorsun.
0: Sen bizim milli takımda varken Japonya seni...
2: ben bizimkiler varken de Japonları destekliyorum.
0: Sizinkiler Japonlardı.
2: İran'ı da destekleyebilirim. Onunla da alakalı.
0: Abi İran'ın da çok şey

0: hoş gel ha. Farsın iyi. İran da olabilir. Onlar da çok yavaş yaşıyor hayatı. Yorucular yani.
1: Kim?
0: İranlılar. Konuşmaları yavaş.
1: İran sineması da öyledir ya.
0: Hareketleri yavaş. Yani yoruluyorum.
1: Ama
0: yani.
1: Dünyanın mesela en iyi sinemalarından bir tanesidir İran sineması. Tabii. Yani çok gelişmiştir. İnanılmaz. Oscar alan filmleri var ya. Böyle acayip ünlü yönetmenleri var. Sinema İran'da inanılmaz gelişmiş. Acayip böyle efsane yönetmenleri var. Vallahi Fas böyle heyecanlandırıyor beni. Gerçekten böyle yetenekli oyuncuları var. İyi oyuncuları var. Fas beni heyecanlandırıyor.
0: Fil dişi falan olabilir.
1: Onun dışında abi fil dişinde Singo sakatlandı, turnuvayı kapattı. Almanya'yı desteklerim. Sané var, Galatasaraylı futbolcu.
0: Yani, Almanları ısınamıyorum ben.
1: Niye abi?
0: Bilmiyorum abi. Yıllardır aynıyım. Soğuk insanlar ya.
1: Favoriler Fransa ve İspanya zaten. İspanya açıldı ikinci maçta. İlk maç berabere kalmışlardı. Fransa acayip bir kadrosu var. İngiltere'nin acayip bir kadrosu var.
0: Norveç var. Dün Senegal galibiyetinden sonra kürek falan çekti.
1: Ya Norveç var. Bir şey diyeceğim. Turnuvanın mesela sürprizlerinden bir tanesini Hollanda yapabilir. İsveç'e 5 tane attılar mesela. Acayip bir performans. Messi ile Arjantin'i hiç konuşmadık mesela. Abi
0: Messi de çok ayrı bir
1: ya, şey. Ya yemin ederim ya.
0: Değişik bir adam.
1: Prime dönemini açtı adam. Şimdi Ronaldo'cular var ya üf.
0: Ama Ronaldo'yu tabii biraz şey yapıyorlar yani. Takım arkadaşları bile destekliyor. Yani Ronaldo'ya saygı duyuyoruz ama pas atmak zorunda değiliz diyorlar.
1: Evet abi.
0: Messi'de öyle bir durum yok.
1: Ki izlediğim son 3-4 maçta böyle Bruno Fernandes mesela şu an takımın hani biz evet Ronaldo diyoruz ya takımın yıldızı, asıl yıldızı Bruno Fernandes mesela. Pas vermiyor abi, şut atıyor.
0: Ama o Ronaldo'ya bu Manchester döneminden beri bir takıntısı var.
1: Bir takıntısı var.
0: Mesela Ronaldo geriliyor Manchester'da, frikik kullanacak, pat Bruno vuruyor falan. Elini beline koyuyor, bakıyor falan diyor Bruno'ya. Ya yani Bruno onu bir şey var onunla ilgili.
1: Var ama Bruno da çöküyor oyuncu abi.
0: Ronaldo'ya da biraz saygı duyması lazım ya.
1: Türkiye ligine gelirse abi ortalığı sallar. Acayip bir oyuncu.
0: İşte Ronaldo'sun, topa geriliyorsun. Patavatsızın biri geliyor vuruyor.
1: Yakup Çınar
0: ben de,
1: vuruyor.
0: Ben de Bruno'yum diyor yani. Ay tamam, o da o kadar da ayıp ya, bence yapmaması lazım. Ha, bir taktik miydi o?
1: Yani bilmiyorum. Dediğim gibi Messi'li Arjantin acayip Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu unvanını da kazandı. Yani Messi mi Ronaldo mu kıyası hep devam etti. Ama hani Messi bir adım önde abi. Önde yani.
0: Mesela şimdi bakıyorsun Meksika son 32'yi garantileyen takım olmuş.
1: Ya Cihan ne diyorsun? Turnuvadan elenen 3 tane takım var abi. Sayınca güleceksin abi. Ürdün, Haiti,
0: biz.
1: Türkiye abi. Maalesef ya, maalesef.
0: Almanya da garantilemiş. Tunus da gitmiş ya. Tunus'u unutmuşsun.
1: Ha, Tunus da mı eğlenmiş?
0: Tunus da. Tunus da var. Onun dışında Fransa, Norveç garantilemiş. Tabii dün de oynanan maçlar vardı ya. Ürdün de veda etmiş. Sen gece oynanan maçlar da vardı. Şöyle bakıyorum. Yani senin destekçin, sen Fas'ı destekleyeceksin galiba. Öyle gözüküyor.
1: Almanya Fas.
0: Almanya Fas, tamam.
1: Evet abi.
0: Ben de oradan bir Japonya'yı çekip aldım abi. Japonya ile İran'ı destekleyeceğim. Arjantin zaten alıyor.
1: Fas Brezilya ile 1-1 berabere kaldı. Sonra İskoçya'yı mağlup ettiler ve son maçta Haiti ile oynayacaklar. Gruptan neredeyse lider çıkmayı garantiliyorlar. Öyle düşün.
0: Evet. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Biraz mesajlara bakalım. Bu arada bugün 90 artı dijital YouTube kanalında yayın olacak.
1: Evet, 23'te yayınımız olacak.
0: Hala ligler bitince de yapmaya devam ediyoruz.
1: Abi transfer dönemi. Yayınlarımız devam ediyor. Yani biz çok sık yapmıyoruz çünkü bir sakinlik, durgunluk var. Ama 2 günde bir mutlaka 90 artı dijitalde YouTube yayınlarımız devam ediyor. Orayı takip edebilirler. Bugün Digi Futbol'da bir yayınımız vardı. Radyodan önce çektik. Muhtemelen saat 3-4 gibi yayına girer.

Oradaki videolar da inanılmaz izlenmeye başladı. Orayı da takip ederlerse seviniriz. Genel anlamda özel bilgiler orada da paylaştık. Şöyle Dünya Kupası'na da bakıyorum. Abi en büyük sürpriz bizim eğlenmemiz ya. Yani öyle büyük sürpriz yok biliyor musun? Mesela Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus. Baktığın zaman güçleri

0: Katar, Haiti, Türkiye, Curaçao. Abi Curaçao puan aldı, puan aldı.
1: Santrafor kilolu adamların.
0: Ekvador'dan puan aldı. Son maç fil dişini yenerse gruptan çıkacak ya. Advokat'ın takımı. Tunus son sırada. Yeni Zelanda son sırada. Suudi Arabistan, Irak, Ürdün.
1: Tabii onların puan, onların bazıları puan aldı bu arada son sırada diyorsun ama
0: mesela... Tabii. Abi Özbekistan mesela son sırada ama adamlar gol attı abi. Anladın mı? Kolombiya'ya gol attılar. Öyle ya da böyle.
1: Bence Hollanda turnuvanın favorisi demiş Abdullah Hızca. Fas maçlarını seyretme imkanım çok olmadı demiş. Amrabat'ı iyi satar mıyız diyor. Evet, farklı düşünüyor. O da kendi tarafından bakıyor Fenerbahçeli olduğu için. Stadın kapasite arttırımı konusuna bakabildi mi Yakup abi? 3-4 hafta sonra bakacağım demiş.
0: Abi orada çok şöyle söyleyeyim. Hep böyle kontrollü bir artış söz konusu. Bazı koltukları daraltıyorlar. İşte localardaki koltuk sayılarını arttırıyorlar. Öyle bir artış söz konusu. Hani kimse 60 bin, 65 bin seviyelerinde beklemesin. Unutuyoruz dediğim gibi bir sonraki hafta olmadı Bora Bahçetepe'yi ararız. Bir yayını alırız Galatasaray'ın taraftardan ve tribünden sorumlu yöneticisi. Kendisinden daha doğru bilgileri almış oluruz.
1: Turam olmayacak galiba diye bir mesaj var. Komo'ya Sanchez'i verelim, üstüne 20 milyon daha verelim. 10 numara mevki için Nico Paz var, onu alalım demiş Halil. Lemina'dan çıkmak mantıklı değil çünkü stoperi de yedekleyebiliyor bazen diyor. Hüseyin Mecit hoş geldiniz, hayırlı yayınlar, işiniz gücünüz rast gitsin demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Selam olsun diyor. Mertens gelsin, en çok istediğim isimlerden biri diyor. Cihan sen yapma bari, İsmail Kartal savunuculuğu yaptıracaksın bana. İsmail Hoca Persepolis'e geldiğinde 17. hafta hoş oldu demiş Boray Köknel. Selam olsun Boray'cığım. En kötü 4 tur atlasa bizi seçerlerdi demiş. Ümit Özat Curaçao için adamların arkasında yaprak elinde mızrak puan aldılar dedi. Hem de İspanya'dan diyor. Messi sırf da...
0: Mesela Fas maçlarını izlemişim. Amrabat'ı hiç görmemiştim. Bir kontrol edeyim dedim. Süre almamış abi.
1: Cihan sen de biri Avrupa'da biri Asya'da destekliyorsun diyor. Bir kararını ver demiş. Japonya İran için mi? Bence sen bir coğrafya bilgini gözden geçir. İkisi de Asya'da. Onların da olabilir ya. Öyle de olabilir ya.
0: Kim?
1: Biri Avrupa'da biri Asya'da kararlı. Hani ben İran veya Japonya olsun dedim ya. Ona istinaden bana söylemiş. Bu arada öyle de destekleyebilirim.
0: Yani.
1: İkisi de Asya'da ama. Messi sırf penaltıdan golü var demesinler diye penaltıyı kaçırdı, bilgin olsun diyor. Emrah Öztekin bilginiz olsun demiş.
0: Abi kim kaçırmak ister ya Dünya Kupası'nda
1: kötü penaltı? Ama
0: penaltı. Ya tamam da abi.
1: Çok şaşırdım ya.
0: Kaçırmak ister mi ya?
1: Daha güzelini attı sonra.
0: Dünya Kupası'na yani her zaman gitmiyorsun abi.
1: Rekorları alt üst edecek gibi duruyor Yakup abi. Herhalde senin çocuk kaç yaşında?
0: 11.
1: Daha küçükleri mesela şu an 2-3 yaşında olanlar ileride Messi'yi gördüğünde videoların böyle yapay zeka ile falan yapıldığını düşünebilirler. O attığı pasları, şutları falan inanılmaz yani.
0: Ya Messi ile Ronaldo, bak geçmişte de çok büyük futbolcular vardı. Pelesi, Maradona'sı, ondan sonra Ronaldinho. Ronaldinho yine yetişti. Kayıt var elimizde. Yani YouTube'a girdiğin zaman bu adamların görüntülerini böyle kaliteli şekilde izleyebiliyorsun. Bir açacak mesela Barcelona'da 60 gol atmış bir sezonda. İşte atıyorum 3 dakikalık videoda o 60 golü izleyebilecek. Ki orta sahadan alıp götürdüğü bir iki tane gol var öyle. Yani bu kadar popüler olmalarının, bir de sosyal medya var abi. Şimdi dünyada en fazla takip edilen iki isim, biri Ronaldo, biri Messi. Bu adamları sosyal medyadan da takip edebiliyorsun. Ya helal olsun abi. Yani adamlar bizde 32-33 yaşına gelince futbol kariyerleri bitiyor mesela. Bir Burak Yılmaz uzun oynadı. Arda Turan bence erken bıraktı. Selçuk İnan bence erken bıraktı. Hasan Şaş bence erken bıraktı. Yani Türkiye'de maalesef o yaş sınırı aşağıya gidiyor. Çok profesyonel değiliz onlar kadar. Onlar hayatını bu işe adamış durumdalar. Az önce Singo örneğinde verdiğim gibi yani

0: Bu adam kas grubu sakatlığa açık. 7/24 bu adamın sakatlık önleyici çalışmalar yapması lazım. Hayatını buna çevirmesi lazım. Baba senede 6 milyon euro para kazanıyorsun. Bir zahmet bunu yap yani. Ya her şeyin bir neden sonuç ilişkisi var. Bir tek milli takımın yok abi. Biz milli takımın şu an neden elendiğini, neden sıfır çektiğini soramıyoruz. Sorsak bile cevap alamıyoruz.
1: Evet, bitireceğiz ama biz buralardayız, hile yapmışlar diyor. Yeni Zelanda gibi takımlar olmalıydı. O zaman gruptan çıkabilirdik ancak demiş. Senegal'de bu büyü mevzularına girmiş diyor. Evet, bir de büyü yapıyorlar. Gana falan. Ritüel falan yapıyorlar. Ciddi söylüyorum. Açık açık söylüyorlar yani.
0: Ya yapsın da abi, ne kadar etkisi
1: O
0: olabilir
1: başka bir
0: ya.
1: şey.
0: Kadıköy'e yıllardır büyü yapıyorlar abi. Yok büyü var diyorlar. Bilmem ne var diyorlar. Ahmet Konanç gidip direklerin altını karıştırıyor.
1: O
0: başka.
1: Başka.
0: İşte başarılı olamayınca böyle şeylere sığınıyorsun abi.
1: Mesela Ganalı büyücü Harry Kane'e ben büyü yaptım dedi. Bu bambaşka bir şey ama böyle büyük sakatlık için söylemedim dedi ama her an böyle kası falan çekebilir iddialarında bulundu ve şimdi de Ronaldo için yapacağım diyor.
0: Yani psikolojik olarak etkilemek için abi.
1: Öyle tabii, o tarz.
0: İşimiz büyücülere falan kaldıysa gerisini siz düşünün.
1: Evet. Bugün kuzucuğum Ecrin Naz'ın doğum günü, kutladığımı söyler misin buradan demiş. Kutlu olsun güzel insan.
0: Ecrin Naz'ın doğum gününü kutluyoruz.
1: Kuzucuğunuz Ecrin Naz'ın doğum gününü biz de kutlayalım.
0: Evet abi. Nice senelere inşallah.
1: Şöyle gidelim. Bir saniye, çok aşağılara gitmiş.
0: Can tatili yaptın mı?
1: Ben mi? Yok,
0: Evet.
1: yapmadım ya.
0: Ne zaman yapacaksın abi?
1: Bir fikrim, Dünya Kupası bittikten sonra herhalde. 11 Temmuz'da çok yakın bir arkadaşımın nikahı var. Burada olmak zorundayım. 16 Temmuz. Ben böyle Ağustos başı gibi gidebilirim abi.
0: Sahil kentlerinden böyle davet yok mu?
1: Şu an işim bir Atakan kurt olmadığımız için herhangi bir davet
0: alamıyorum. Çok iyi ya.
1: Atakan kurt bu davetleri üst üste alıyor yani.
0: Evet abi.
1: Bir Murat Özen, bir Atakan.
0: Murat Özen, aynen öyle.
1: Murat da çok alamıyor. Bu işin kralı Atakan bence. Atakan abi.
0: Ben hiç bilmiyorum abi.
1: Abi yaz ayında başlıyor, Mayıs'ta. Yani Ekim'e kadar bir şekilde sponsorlu gidiyor. Hani Murat Özen bir iki tane sponsor bulabiliyor. Ama Atakan abi bu işte arşa çıkmış. Herhalde geçmiş dönemde
0: Ve
1: yayıncı kuruluştan
0: tabii
1: itibaren.
0: Yıllarca muhabirlik yaptı ya.
1: Tabii oradan tanıdık
0: yani,
1: çoktur.
0: Adam 20 sene önce yayıncı kuruluş muhabiriydi.
1: Bir de Şenol Güneş'i getirebilseydi Beşiktaş'ın başına. Orada bir de tekne turu yapardı. Değme keyfi. Evet, Yakup abi ağzına sağlık.
0: Vallahi bir şey diyeceğim. Bu federasyon Montelli'yi gönderirse yerine Şenol Güneş'i getirir bence.
1: Of. Atakan abi telefonla da daha bağlanmadı.
0: Ben sana söyleyeyim.
1: Onun iletişimden sorumlu olabilir.
0: Olabilir.
1: Sende var mı tatil falan?
0: Yok, bende de şu an için herhangi bir plan yok abi. Bekliyoruz bakalım.
1: Evet, fiyatların düşmesini bekliyoruz. Akşam pazarı gibi. Biraz daha böyle Eylül ayı falan olsun. Sağ olasın, ağzına sağlık. Çok
0: Senin de
1: iyi.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Mesajlarıyla yayına katılan, tekrarını dinleyenler. Tekrar da yayınlanıyor çünkü. Galatasaray'a dair en son gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Bizim için kötü bir Dünya Kupası. Bundan sonra çok keyifli olmayacak abi, çok takip edesin gelmiyor, zaten geç saatlerde başlıyor. O yüzden transfer dönemi biraz daha bu haftadan sonra, özellikle bu Kulüpler Birliği toplantısından sonra biraz daha hareketlenecek mutlaka. Biz de önümüzdeki hafta yine yeni transfer gelişmeleriyle burada olacağız. Bizi dinledikleri için herkese çok teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. Mesaj atan atmayan, katkı veren tüm dostlara selam olsun.
0: Tatil daveti geldi galiba. Cevap yazdın. Geliyoruz Yakup abiyle.
1: Abi haftaya yokuz falan. Hoşça kalın, kendinize
0: Hoşça
1: iyi
0: kalın.
1: Bakın. 90 artı dijital Yakup Çınar YouTube kanalını takip ederseniz ben de çok sevinirim. Oradan Yakup abiler de güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden salı. Az önce sosyal medya hesabından Ahmet Konanç'ın açılışını yapıyorum. Ve neredeyiz? Bugün günlerden salı. Yine Radyo Gol'deyiz. Ömür törpüm Doğan Öncel dedi. Onu öyle söyledi ama kendisinin de bir farkı olmadığını bilmesini isterim. Gerçi öyle bir şey var. Ahmet Konanç'la ömür törpüsü baba başlıyor.
3: Abi şey söyleyeyim. Başlıyor, ömür törpüsü başlıyor. Şu anda buranın havası İnanılmaz sıcak. Sen klimayı açtım dedin ama odanın dışında bir klima açtın. Odada klima
2: orada
3: yok.
2: Var. Şurada da var havalandırma.
3: Bu geliyor mu şu anda?
2: Tabii ki.
3: Aa, çok zor ya. Vallahi zaten gelirken önümdeki arkadaş biliyorsun burada Maslak'ta tam otosanayiye dönerken o ünlü kavşağımız var ya bizim hep bir hikayemiz çıkıyor. Ben en arkadan girerim ona. Hiç önden kaynak yapmam. Beklerim abi tık tık tık. Önden girenler olursa böyle tabii üzülürüz, kızarız falan filan biraz. Abi önümdeki arkadaş sürekli selfie çekiyor. Böyle sağ eline telefonu alıyor böyle yukarı doğru kaldırıyor. Önünü bırakıyor.
2: Erkek
3: ha. Sürekli. O bu arada arkadan görüyorum ben. WhatsApp'tan birini atıyor. Ya kardeş bir yaptı, iki yaptı. Sürekli selfie çekiyor. Önüne zınk diye tam ucuna geldik. Kavşağa gireceğiz abi. Otosanayinin oradan döneceğim, bu tarafa döneceğim. Önüne zınk diye biz orada 10 dakika beklerken bir tane sarı taksi girdi. Bir uyuz oldum abi. Ya kardeşim biz orada bekliyoruz. O sırasını beklemeyi öğrenecek. Senin yaptığın ikinci yanlış, sürekli akan trafikte selfie çekiyorsun abi. Önünde büyük bir boşluk oluşuyor. Kornaya basıyoruz, bir daha gidiyor. Ya ben anlamıyorum abi insanları. Bu rahatlığı ben anlamıyorum, biliyor musun? Ben bu rahatlığı anlamıyorum. Mesela ben trafikte, abi trafik çok değerli bir şeydir.
2: Ben de onun gibi bir gün yaşamak istiyorum. O rahatlıkta. Ha,
3: değil mi? Heh. Yani trafik çok değerli bir şeydir. Çok önemli bir şeydir.
2: Ben de vurdum duymak olmak istiyorum.
3: Abi nasıl
2: ben
3: olabiliyorlar
2: de öyle
3: ya?
2: Rahat tavırlar sergilemek istiyorum. Arabayı yolun ortasında bırakıp dörtlüleri yakıp bir dakika bekleyin be kardeşim, şuradan bir şey alacağız herhalde deyip o tavırda olmak istiyorum.
3: Ya, inanılmaz abi ya. Şurada bir tane GSM şirketi var.
2: Ya da sabah 7'de böyle sürekli olarak öndekine korna basıp etrafta biri uyuyor mu uyumuyor mu, sıkıntı verir miyim, rahatsızlık yaratır mıyım diye düşünmeden daaat diye kornaya basmak istiyorum mesela. Ben de istiyorum bunu.
3: Ben hiç böyle rahat olamadım ya. Trafik değerli bir şeydir. Devamlı şey olacaksın, şey olacaksın böyle, reaksiyon halde olacaksın. Döndüm bu tarafa. Bak yine sabah trafik hikayeleriyle başladık. Şurada bir GSM şirketi var biliyorsun. Adını söylemeyelim. Adamlar.
2: Kırmızı olan.
3: Ha, kırmızı olan. Şimdi bir tane vatandaş herhalde orada mesaiye geldi abi. Yolun ortasında durduk kapı açılana kadar. Ya sana adam, o GSM şirketinin girişinde bir araba boyu yer bırakmışlar. İçeri doğru, sağa doğru girdiğinde arkadaki yol, çünkü burası biliyorsun 3 şeritli, Maslak'taki yol 3 şeritli ve emniyet şeridi falan yok. Normal bir bulvar caddesi. Girdiğin zaman arkandan hızlı akan sarı yerden gelen trafik durmasın, sana da vurmasın, koymasın diye, tamam mı? Adam sana, şirket içeri doğru bir araba boyu yol bırakmış. Onu kullanmıyor. Arabanın arkasını yarım araba boyu yolda bırakıyor. O kapıda ağır açılıyor tabii. Tabii terör saldırıları falan oluyor ya böyle şirketler, Allah korusun. Böyle demir kapı falan, böyle yerden böyle uuu diye bir şey açılıyor böyle. Böyle uuu diye böyle. Ama o böyle tabii yavaş açılıyor falan, ağır bir şey. Abi bekletiyor, biliyor musun? Ya ben en sonunda durdum ki çıldırdım. Arkadan kornaya basıyorlar. Bu arada ben yürümeye geçtim tabii. Dedim ki ablacığım, dedim ya ablacığım, bak elimle böyle yaptım, iki elimi böyle açtım. Bak dedim, bir araba boyu orada sana yer bırakmışlardım. Girsene dedim ya, sol elimle böyle. Gir dedim, trafik aksın. Gir dedim, niye bekliyorsun? Arabayı niye dışarıda bırakıyorsun? Aa ben sabah sabah niye bu kadar sinir oldum ya? He? Biri evet, selfie çeker.
2: Ahmet'in hayatla ilgili kapar. Şikayetlerinin yanında şimdi de Ahmet'ten yana şikayetlerimizi dile getireceğiz hep beraber diye.
3: Abi çok dikkat ederim bunlara, biliyor musun? Mesela yolda gidiyorsun mesela. Abi kaldırım var. Vatandaş yolda yürüyor ya. Ya ablacığım, iki araba zaten birbirine hafif sürterek gidiyor. İstanbul'da biliyorsun sürtme şeydir yani, kazadan sayılmaz. Senin ne işin var orada? Ablacığım, abicim, ne yapıyorsun sen ya falan muhabbeti. Çıksana kaldırıma. Ben mesela abi...
2: Ablalarım, abilerim, yayına başlıyoruz şimdi biz.
3: Hemen kendimi kaldırıma atarım, biliyor musun? Hemen. Ya yolda kesinlikle yürümem mesela. Mesela motosiklete binmem. Bilene saygım var da.
2: Sen
3: kötü kullanırım
2: bir adamsın.
3: Ben binmem abi motosiklet. Abi motosiklet çok zor bir şey. Yani çok büyük sorumluluk motosiklet, arabadan da. Ama önüne gelen motosiklete biniyor ya. Zınk, zonk.

0: zank, oraya gir buraya çık. Çok zor abi İstanbul'da yaşamak.
1: Siz İstanbul'da motora zank zunk zink diye binenler, size sesleniyoruz.
0: Aa müthişler evet. Ya. Mesela emniyet şeridine gidiyorlar ya. TEM'de mesela polis tam belli giriş çıkışlara şey koyuyor, arabasını koyuyor.
1: Ayda bir kere ceza geliyor onlara.
0: Kontrol biliyorsun. Falan.
1: Bir kere falan.
0: Abi yok, emniyet şeridi galiba motosikletlere serbest.
1: Yok, polis durduruyor çünkü. Yok bazen girebiliyor işte, ondan sonra iptal olabiliyor. İtiraz etmen
0: niye
1: gerekiyor,
0: ödemen
1: gerekiyor.
0: Emniyet şeridinde gidiyorlar.
1: Yani akan trafik gibi yani.
0: E polisin yanında da gidiyorlar.
1: Gidiyorlar. Polis önde gidiyor, onlar arkada gidiyorlar falan, öyle devam. O gidebiliyorsa biz niye gitmiyoruz?
0: Mesela şimdi emniyet şeridine gidiyor ya şimdi polis motosikletli kardeşim. Acayip bir şekilde gidiyorlar, tamam mı? Topluca gidiyorlar böyle. Bazıları sürü halinde gidiyor.
1: Evet.
0: Mesela emniyet şeridi bitiyor. Polis orada arabasını koymuş. Hani üçgenler var ya, katılımlar.
1: Kabinler göçü gibi. Evet.
0: Katılımlar var ya. Dubaları da koymuş polis arkadaşımız. Tamam mı? Tam oraya gelince ne olacak? Benim önüme girecek. Ya zaten emniyet şeridinden geliyorsun. O hıza ne aldanıyorsun? Benim önüme zank diye niye atlıyorsun sen? Mesela bari emniyet şeridinden içeri girerken normal, hani insanların gittiği normal şeride girerken, tamam mı? Biraz daha normal hıza düş. Yok abi. Bir de mesela motorcu arkadaşlarda şöyle bir problem var. Bak hepsini söylemiyorum. Bazıları da bundan şikayetçi. Şimdi kafalarında kask, ellerinde de böyle, tabii onu giymeleri lazım kesinlikle. Sert böyle, dışı sert böyle kabuklu eldivenler var ya.
1: Tabii.
0: Kendilerini Robocop gibi hissediyorlar. He-Man gibi hissediyorlar. Batman gibi hissediyorlar. Superman gibi hissediyorlar. Iron Man gibi hissediyorlar abi. Bir tartışma olduğunda diklenmelerinin sebebi de bu mesela. Çünkü kafa atsa kafayı yersin. Yumruk atsa dişlerin kırılır. Tamam mı mesela? E babacığım, madem bir tartışmaya giriyorsun ki girme yanlış. O eldiveni çıkar. O kaskı bir çıkar bakayım. Tamam mı? Bir de mesela şimdi motor aradan kaçıyor. Vuruyor kaçıyor mesela. Ben yaşadım bunu. Vuruyor kaçıyor mesela. Bir tanesi ne yaptı bana biliyor musun? Bir motorcu arkadaş.
1: Sen ne kadar dolup geldin.
0: Tabii tabii abi, yani İstanbul'da.
1: Ben anlamadım ya.
0: Abi.
1: Ay dertlerini anlatabileceğim bir yer. Burası şikayet attı değil ki.
0: İnsanlar bizi
1: burası
0: şimdi.
1: Burası bir radyo.
0: Arabada dinliyorlar. Birçoğu bana hak veriyor. Bir tanesi
1: Ahmet
0: ne yaptı?
1: Ahmet Konanç'la.
0: Bak.
1: Hikayeciyim devam ediyor.
0: Ne yapıyorlar biliyor musun? Mesela bir bazıları çok uyanık mesela. Elini koyuyor arabaya mesela. O eli mesela sert böyle arabayı çizebilecek maddeden üretilmiş ya. Ve yalandan böyle ya ne yapıyorsun falan diyor ama sol eliyle mesela arabayı çiziyor mesela.
1: Bak şimdi yani, şöyle bir şey, şöyle bir cümle.
0: Biz niye bunları yaşamak zorundayız?
1: Tamam, bir dakika, böyle bir cümle kuracağım. Burası bir metropol. Burası bir İstanbul. Burada belli kuralları belli insanların koyduğunu artık öğrendik. Öyle yaşamak zorunda mıyız? Tabii ki değil. Her şehrin, her ülkenin kendine göre kuralları var. Ha. Ortak kurallar da var. Trafiğin belirlemiş olduğu gibi. Ama ben sana Giresun'a bir bilet alayım. Sen memlekete dön.
0: Geç onu,
1: İstanbul'da
0: geç.
1: Yaşamak
0: kuralları
1: bu kadar zor geliyor.
0: Kuralları uygulayanlar, kuralları uyanlar yaşamayacak da kurallara uymayanları mı bırakacağız İstanbul'a? Arabaya
1: sonuna kadar savaşacağız. Emniyet şeritlerini kapatıyoruz.
0: Arabama ne yaptım? Kamera taktım. Çat çat telefona düşüyor abi.
1: Kuryeciler olarak şu an aşağıda Ahmet'i bekliyoruz çıkışta diye.
0: Canlarım benim, iyi kullananları şey yok, sözümüz yok. Onlar da şikayetçi dedim zaten. İyi, mesela bana bir tanesi bir gün dedi ki, ben bir motorcuya kızdım böyle, ne yapıyorsun dedim, önüme atlıyorsun dedim ya. Ve daracık yerden, tamam mı? Gitti o mesela, el kol hareketi yaptı. Yanıma bir tane motorcu geldi böyle. Abi dedi, çok haklısın dedi, bunlar dedi bizi de lekeliyor dedi. Yani herkes bize ön yargılı bakıyor dedi. Şimdi ben ne yaptım? Herkese öneriyorum, arabanıza kamera takın. Bak söylüyorum. Araba çat çat polise yolluyorum biliyor musun? Tabii. Emniyet ihbaratları var. Çat çat çat yolluyorum.
1: Hiç boş durmuyorsun.
0: Hiç bunu iş edindim. Motorcu.
1: Hiç videoyu kırpmana bile arabacı, gerek yok. Sen video başlangıcından sonuna yok, kadar emniyete yolla zaten.
0: Yok zaten kesit kesit atıyor benim kameram. Böyle 30'ar saniyelik falan.
1: Sorun yaklaşıyor.
0: Çat çat çat polise yolluyorum abi. Emniyet şeridi ihlali, önüme atlaması, bilmem ne. Yolluyorum abi. Biz programa başladık mı ya?
1: Fahri trafik müfettişi gibisin yemin ederim.
0: Biz programa başladık mı ya?
1: Alt komşun ve üst komşunla ilgili sıkıntıların yok mu? Çamaşır asmaları,
0: eskiden
1: yukarıdan
0: vardı.
1: Bir şey sirkelemeleri
0: vardı.
1: Falan.
0: Şu anda çok şükür
1: apartmanın girişinde
0: iyi.
1: Mesela otopark sorunuyla alakalı başka apartmanlardan gelip bizim oraya park ediyorlar.
0: Otoparkım yok.
1: Çocukların
0: benim.
1: Sabah gürültüsü bilmem nesi
0: otoparkım
1: falan.
0: Otoparkım olmadığı için şey akşam 4'ten sonra arabayı çıkarmam, taksiye binerim. Geçen mesela bizdeyken bir akrabamız hastalandı saat 8 gibi.
1: Sizdeyken?
0: Bizdeyken hastalandı.
1: Senden kaynaklı.
0: Çarpıntısı geldi. Biraz böyle panik atağı varmış. Dediler ki arabayla hemen bunu Ahmet aşağıda hastaneye götür. Taksi çağırdım. Vallahi taksi çağırdım. Kusura bakma ablacığım dedim. Yemin ediyorum ben.
1: Park yeri buldum ki.
0: Çıkamam.
1: Yani.
0: Çıkamam.
1: Yani anca.
0: Tabii 4'ten sonra randevu yapmam. 4'ten sonra en fazla metroya metrobüse binerim. Arabayı çıkarmam. Anlatabiliyor muyum? Çok zor abi benim kendime ilişki
1: ben kurallarım. Ben de o robokoplardan biriyim ama kurallara uyanlardanım.
0: Canını Ahmet'im yerim demiş. Senin helal olsun. Helal
1: Doğan olsun. Ver ayarı başla programa demiş.
0: Helal olsun.
1: Ahmet Konanç'a hak vereceğimi bir gün biri söylese inanmazdım. Hatta ağzıma kürekle vurursun isterlerdim. Ama sanırım Ahmet'le aynı hisleri paylaşıyorum. Fatih Akçay yollamış. İlacım bitmişti. Ahmet abiyi duymak iyi geliyor bana demiş. Kızdırmayın küçük enişteyi diye mesaj gelmiş. Ahmet Konanç'ın haklı olduğu ender anlardır. Kıymetini bilelim arkadaşlar diye. Ahmet Konanç boş konuşuyor zannediyorlar ama adam o kadar önemli şeyler söylüyor ki bıktık bıktık diye yazmışlar. Günaydın Dodo, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35 Anti Galatasaraylı Ahmet'e günaydın. Transferleri yapıyoruz gibi anlatırken yorumlara da bakıp ne düşünüyor acaba demiş. Bu arada sil baştan Fenerbahçe için neler söyleyecek demiş. Doğan abi Allah aşkına biz de şoförüz, bunları takmamak için seni dinliyoruz. Adam ağzımıza vurdu diyor. Dörtlü yakan araçtaki dokunulmazlık Cumhurbaşkanlığı konvoyunda yoktur. Ayrıca Aykut Hoca gelecek diye Konanç bu terse yatmayı unutturmak için acaba ne olacak?
0: Adam diyor ki ya dörtlü yaktım görmüyor musun diyor. Abicim diyorum temin orta şeridindesin. Dörtlünün ne yeri var burada?
1: Şu an spor camiasında dörtlüleri yakan iki insan var. Biri Fatih Terim, biri İbrahim Hacı Osmanoğlu. İkisi de bekliyor yolun
0: ortasında. Ya bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca gerçekten İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı bir şey sorulduğunda mı eliyle yeri göstermiş?
1: İkinci cevap o. Ona verilen imparator falan konuşmalarının ardından.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Eliyle yeri göstermesi hocanın hoş olmamış. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu sevmeyebilirsin.
1: Yani hoş olmayan bir tek şey Fatih Hoca'nın eliyle yeri göstermesi.
0: Ya hemen savunmaya geçme.
1: İçinde.
0: Ya İbrahim...
1: Hayır, nereden baktığına bağlı. Manipüle etme durumun ve algıyı başka yere çekme.
0: Öyle bir şey yapmadım ki daha.
1: Çektim. Sen daha mı? Sonunda. Daha mı?
0: Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu övmedim ki.
1: Bir de en sevdiğim özelliğini bak, biliyor musun? Ben bir şeyleri anlatıyorum ya. Sen de evet. Şey yapıyorsun. Ben bir şey yapmadım ki daha.
0: Daha anlatmadım ki.
1: Sen yapıyorsun.
0: Bir cümleyi kesip araya bir kompozisyon 4 sayfa 4 A4 boyutunda konuşma koyunca konu dağılıyor yani.
1: Konu oradan mı başlıyor ya kardeşim, gerçekten ya?
0: Bir kere şunu söyleyeyim.
1: İkisiyle de tanışıklığım yok. İkisiyle de aynı masada oturmuşluğum var. Samimiyetim yok. İkisinin de telefonu yok bende. İkisini de görüşmedim.
0: Daha niye rahatsız oluyorsun o zaman?
1: Ben çünkü benim izlediğim, keyif aldığım ve beklenti içerisinde olduğum branşla, sporla, sektörle ilgili konuşuyorlar ve bu ortamın içinde olmaktan artık sıkılmadın mı sorusunu sorduruyorlar bir kez daha.
0: Tamam, sen de bana sordun, ben de cevap vereceğim, cevap verdirmiyorsun.
1: Hiç alakası yok. Sen olaya en başında cevabında
0: şey patladı.
1: Böyle dikkat et, akıllı ol. Neler patlar?
0: Kafanda flash patladı. Bu ampulde problem mi var?
1: Biz de çekiyoruz burada, kameraları açtık.
0: Şu anda kapalı.
1: Aldık görüntünü Ahmet.
0: Abi bu ne böyle pat diye patladı bir şey kafamda ya, pat diye patladı. Bir şey söyleyeyim, sıkıntı var abi burada. Vallahi burada bir ters enerji var.
1: Ben müsaade isteyeyim, sen burada devam et. Ama yarım saat sonra haber ver mesela. Senden değilmiş abi, gel sen falan geri diye. Öyle devam et sen.
0: Bana Aydın Cingöz'ü getirin. Her şeyin başı Aydın Cingöz. Bir dakika abi, bak konuşturmadın, önünde gazeteye bakıyorsun, konuyu dağıtacaksın. Fatih Hoca tam İbrahim Hacı Osmanoğlu'na cevap verirken mi elini yere gösterdi böyle? Öyle değil mi? Öyle yazıyor her yer. Abi hoş değil o, niye biliyor musun? İbrahim Hacı Osmanoğlu çok doğru bir adam değil. Federasyon başkanlığı anlamında. Çok oraya liyakatı yok ama bir şekilde seçilmiş edilmiş. Ve şu anda Dünya Kupası'nda halen prestij olarak olsa bile bir son maçı olan bir federasyonun başkanı. Bırakalım bu işleri derken Fatih Hoca'nın yeri göstermesi abi hoş değil. Ve medyaya bakıyorum. Az önce sen de yaptın, bu konuya girmekten çekiniyorsun herhalde. Konuşan yok. Neden? Tamam mı?
1: Dörtlüleri açıp konuyu ortaya koyan sanki bak, içeriden başka biriymiş gibi. Ama beni de anında çöpe atman da hiç hoş olmadı Ahmet.
0: Bir bitireyim ya.
1: Ama beni bitirme. Bak, bir şeyi bitirmek istiyorsan beni bitirmeye çalışma. Anladın mı? Başka yerden devam.
0: Ya biraz biraz cesur olsun, sen Körfez'in çocuğusun ya. Soyunup geldin Körfez'in bağrından ya.
1: Ah Ahmet, ah cesaret dediğin şey.
0: Şimdi bak abi, ben Fatih Hoca'yı,
1: benim cesaretim sendeki bak, zekatı falan.
0: Ben Fatih Hoca'yı tanırım. Fatih Hoca beni tanır. Bu Fenerlik Galatasaraylık değil. Fatih Hoca Türk futbol tarihine geçmiş bir değer. Ama bazı hareketleri, mesela bu hareket bakıyorum medyada konuşulmuyor. Mesela bunu Fenerbahçe'nin bir hocası, eski bir hocası yapsa bütün medya olayın içinden geçerdi. Sen Türkiye'nin adını taşıyan bir futbol federasyonunun, Türkiye Futbol Federasyonu titilli bir başkanının konusu geçerken yeri nasıl gösterirsin derlerdi. Hoş değil abi bu hareket. Niye bunu konuşamıyoruz?

0: sence? Yani şimdi kim, bak düşmanın bile olsa ama aynı sektördeysen ve belli bir yerin titrini taşıyorsa elini yere göstererek geçelim bunları diyemezsin. Yani sen yerdesin diyorsun. Adam Amerika'da Futbol Federasyonu Başkanı. Ben Hacı Osmanoğlu aşığı bir adam da değilim yani. Fatih Hoca'ya saygım da var, belli bir sevgim de var.
1: Konu nereden başladı? İlk olarak Fatih Hoca'nın YouTube kanalı açılışında başladı. Hesap sorarız diye
0: burada
1: bir
0: konuştuk.
1: Cümlesi var.
0: Ne dedim burada da? Demek ki dedim Fatih Hoca bir şey demedi dedim bak burada. Evet. Sen dedim İbrahim Hacı Osmanoğlu demek ki bir korkun var dedim. Onu da söylemiş
1: tehdit
0: adamım.
1: Tehdit olarak gördü zaten.
0: Demek ki senin bir korkun var dedim. Adam bir şey söylememiş dedim. Orada ama şimdi de elini yere göstermesi beni rahatsız
1: cevap,
0: etti ya.
1: Cevap olarak ne verdi Sayın Hacı Osmanoğlu?
0: Sen dedi gizli mesajlar veriyorsun dedi. Kim kime hesap soruyor dedi. Bilmem ne dedi. Gider yaptı yani. Ya
1: hadi. Sırtlanlar, akbabalar falan tamam, doğru. Kısmını konuştu. Tamam. Onun sonrasında imparatormuş. Ne imparatoruysa falan gibi öyle bir şey konuştu mu? Kullandı böyle cümleler.
0: Ne imparatoruymuş duymadım da. Öyle, o da hoş verilmiş. Olmayan bir cevap verdi. Bunu söyledik abi. Hatta eleştirdik. Sen neden korkuyorsun dedik. Çünkü hoca gizli mesaj falan vermiyor. Normal eleştiriyor.
1: Sen Ahmet Çakar'ın, Erman Toroğlu'nun veya Serdar Ali Çelikler'in verdiği cevapları gördün mü? Bunlara bir reaksiyon göstermiyorsun.
0: Neden özellikle?
1: Da, neden
0: bravo,
1: Fatih Hoca'ya
0: konuştuk bunu. Evet. Onu konuşmuş bir adam olarak diyorum ki Fatih Hoca'nın, bak Fatih Hoca bir değer. Fatih Hoca'nın ülkenin federasyon başkanını en azından o koltuktayken bahsederken eliyle yeri işaret etmesi hoş değil. Anlatmak istediğim bu.
1: Sayın Hacı Osmanoğlu şu an bu konuyu sen ben konuşalım istemiyor. Bu konuyu Akın Gürlek konuşsun istiyor. Adalet Bakanı'na.
0: Öyle bir çağrıda bulundu. Ben çağrıda çağrıyı bulundu. Da tam anlamadım. Devletimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Üstüne ne istiyor Sayın Hacı Osmanoğlu? Sen ne anladın ondan?
1: Yani kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle, tensipleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirildi ve bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına da inanıyorum. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım dünyadaki örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek ve futbolun kalkınmasını istiyorsak bu artık elzem oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı Sayın Bakanımız hemen başlatacaktır demiş.
0: Ne diyor abi, ne diyor? Hacı Osmanoğlu ne demiş burada? Neyin
1: yani
0: çalışması?
1: Savcıları devreye sokunuz.
0: Ama hangi konuda?
1: Yapmış olduğu hakaretle ilgili olarak.
0: Bel altından
1: bunu. Vurmakla alakalı olarak.
0: Kendi suç duyurusunda bunu.
1: Bu arada ahlakla ilgili konuşmak ya da konuları başka bir yere çekebilmeye fırsat verme konusunda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu milli takım için yaptığında karakter ve karaktersizlik konusunda yapmış olduğu konuşmaları
0: karakterli
1: derken daha öncekilerde şimdi bir sıkıntı mı vardı? O yüzden konuşmaların ahlakın neresinde yer aldığını da düşünmek
0: tamam.
1: lazım.
0: Şimdi abi gelelim bir özete. Bizleri suçluyorlar. Sert konuşuyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle medyayı, doğru mu? Taraftarları suçluyorlar. Futbol dışına çıkıyorsunuz. İşte diğer işte Avrupa'daki taraftarları örnek alın falan diyorlar. E kardeşim, ülkenin federasyon başkanı sırtlanlar, akbabalar falan diye konuşuyor. Ülkenin tarihine geçmiş teknik direktörü ondan bahsederken eliyle yeri gösteriyor. E baba, siz ne gösteriyorsunuz, ne veriyorsunuz da medyadan ve futbol severden ne istiyorsunuz? Ve bunu kimse konuşmuyor abi. Bir haftadır baktım, ne Fatih Hoca'nın eliyle yeri göstermesine, ya hocam sen ne yapıyorsun diyen var. Ne kadar ben de beğenmesem de tarzını, tavrını, adam ülkenin federasyon başkanı, Türkiye titri var önünde ve Amerika'da şu anda bir maçları daha var. Eliyle yeri gösteriyor Fatih Hoca, futbolcular bunu izliyor. O federasyon başkanına saygısı olur mu? Ve yarattığınız gerilim mesela, siz de bundan sorumlusunuz abi. Her şeyden biz sorumluyuz abi. Niye biz abi federasyon başkanıyla ülkenin tarihine gitmiş hocanın birbirine tavırlarına bak ya. Anlatımlarına bak. Bir de ben şey anlamıyorum mesela. Abi herkes YouTube kanalı açmak zorunda mı ya? Mesela Fatih Hoca bir televizyonda konuşsa daha güzel olur mesela. Fatih Terim'sin sen. Bütün televizyonlar sana kapılarını açar. Veya Merih Demiral pardon. YouTube kanalı açtı. Bir sürü program koydur ya kardeşim, sen iyi misin? Rahatsız, bir şey diyeceğim şimdi. Dünya kupasındasın, YouTube'a içerik üretiyorsun. Bir de yanında bizim diğer topçuları falan alıyorsun. Konuk alıyorsun. Kafan orada, kaç izlendi? İşte şu cümleyi çıkardık mı? İşte video editörünü arıyorsun Amerika'dan. Saatler de uyuşmuyor. Çocuk burada uyuyor ya da sen orada uyuyorsun. Çocuk seni yanlışlıkla arıyor. Kampta seni kaldırıyor mesela. Ertesi gün Paraguay maçı var. Buradaki video editörü yanlışlıkla mesela Merih Demiral'ı aramış olabilir. Abi çok kötü yorumlar geldi. Yorumları kapatayım mesela, atıyorum. Tamam mesela. Ya senin ne işin?

0: var bunda? Herkes YouTube yapmak zorunda mı ya? Mesela Merih Demiral'ınki de başka bir saçmalık mesela. Bir de o kadar mesela salaş gitmişler ki abi Dünya Kupası'na. Mesela orada aynı otelde kalan Türkler var, yazıyorlar. Ben görüyorum abi sosyal medyada. Fotoğraf falan paylaşıyorlar. Mesela bir tanesi yazmış. Daha önceden bahsetmedim ama dedi, ben bu sonuçları bekliyordum demiş. Niye demiş? Diye yazıyor mesela. Oradan fotoğraf da koymuş. Arkada topçular oturuyor. Diyor ki çok salaşlar diyor. Çok egolular diyor. Ya bu milli takıma Amerika'ya giderken ne oldu abi? Bir de abi bu milli takımda şu prim olayını kaldıralım ya. Yıllardır prim olayı. Prim kavgası getiriyor prim olayı. Zenginlik serhoşluğu getiriyor. Ekstra para serhoşluğu. Milli takıma para duygusu girince işler farklılaşıyor. Ya şu milli takıma prim vermek yasaklansın ya. Kupa gelmeden, anlıyor musun abi? Hangisi oynamayacak? Çünkü bak futbolcular futbolu bırakınca milli formayı giyme sayısıyla da övünüyorlar. Oynayacaklar aşk için. Oynamayanlar oynamasın. Yok 5 milyon euro ver, yok villa ver, yok bil... Ya vaat etmeyin abi, milli takıma para vermeyin abi. Bu da işi bozuyor, denklemi bozuyor. Milli duyguların yerini para, para ve paracılık alıyor abi. Milli takım forması giymek çok kıymetli. Futbolcu için çok önemli, paranın önünde bir şey ama sen parayı onun önüne koyuyorsun. Bir hikaye anlatayım abi. Yıllar önce biz işte Fotospor'dayız abi. Şeye gideceğiz, TFF'ye gideceğiz. TFF'de o dönem, TFF'ye girdin mi hiç abi Riva'ya? Hı hı. Girmişindir. Giriyorsun, sağa dönüyorsun ya hemen. Hı hı. Ana bölgeye giderken sola sağa milli olmuş bir kere bile, A milli formayı giymiş olsa bile, eskiden bugüne herkesin fotoğrafını koymuşlar milli formayla. Biz de oraya gidiyoruz. Yanımda Engin abi var, Engin Verel var, Cüneyt Tanman var. Girdik. Tamam, biz de Fotospor'dayız abi. Girdik. Orada fotoğraf çekeceğiz, gazetemize koyacağız. Hani bunlar da benim milli yazarlarım diyeceğim ben de. Fotospor'un yayın yönetmeniyim o zaman. Lem abiyi de çağırdım. Lem abi de, çok severim bu arada. Söylemedi bir şey. Meğer bir kere, bir iki kere kampa çağrılmış. Hatta o zaman milli takım hocası Özkan Sümer miymiş neymiş? Oynatmamış. Oynatmayınca milli takım forması giymemiş oluyor. Sadece antrenmanda milli takım formalı resmi var. Herhalde mahcubiyetten söyleyemedi. Ya da başka bir şey bekliyordu. Kurtarırız zannetti. Ulan bir gittik içeri. Bak çok önemli.
1: Engin abi de hiç kaçırmaz öyle şeyleri, yakalamışsın.
0: Sana bravo. Engin abi ne yaptı biliyor musun? Engin Vera, sen bak ne kadar iyi tanıyorsun.
1: Tanımam.
0: Şimdi Cüneyt abi daha böyle şey, böyle bir adam. Sesini çıkarmadı. Abi arıyoruz. Engin Vera'yı bulduk duvarda. Riva'da, tesiste. Cüneyt Tanman'ı bulduk. Lemi Çelik'i bulamıyoruz, tamam. Bunu da anlatıyorum. Lem abi bunları kaldırabilen bir adamdır. Ve beni çok sever. Lemi Çelik'e buradan selam olsun. Lem abi herhalde başka bir şey hayal etti. O bir kere milli takıma çağrılması da yeter. Herhalde onu da oraya koydular zannetti falan. Onların fotoğrafını bulup önünde fotoğraf çekeceğiz zannetmedi. Ya dedim ki Lem abi sen neredesin dedim. Lem abi dedi ki ya dedi ben dedi Ahmet dedi amirliği olmadım dedi. Bir iki kere kampa çağrıldım dedi. Şu hoca bu hoca işte bana kazık attı, oynatmadı falan. Ha dedim, ben bozmadım. Senin dediğin gibi bak. Daha olayı bilmeden anladın sen. Engin Meral böyle yaptı, yanıma geldi. Böyle yaptı. Çok acı Ahmet, kulağım eğildi. Bir yandan da kıkır kıkır gülüyor. Ben bunu niye anlatıyorum onu da bilmiyorum. Çok acı Ahmet dedi ya. Çok dedi, zor bir durum ya dedi. Neyse dedi, tamam. Ama biz bunu Lem abiyle sonra makarayla kakarayla kikiriyle anlatıyoruz. Neyse şunu anlatacağım. Milli olmak, milli sayısı. Mesela çıkıyor mesela yorumcu, atıyorum Tümer Mehdi. Ben şu kadar milli oldum diyor değil mi? Gururlanarak hakkı. X futbolcu yorumculuk yaparken. Zaten bu çok kıymetli. Para para para para para para para para. Bu ne baba ya? Milli takıma prim vermek yasaklanmalı ya.
1: Ben yine tekrarlayacağım ya. Özkan Hoca, Allah razı olsun.
0: Özkan Hoca mıymış o zaman milli takım hocası? Yok,
1: bilmiyorum da Özkan Hoca Trabzon'un başındayken. Hani iki tane hikaye var. Lemi'ye hazırlan, seni oyuna sokacağım. Hocam ben oynuyorum ya. Ben görmedim seni.
0: Ben görmedim.
1: Hani, bak bir o hikaye. İkincisi de oyuncu değiştirme hakkı bitiyor. Lemi'yi alacak ya. Alamıyor ya. Diyor ki Allah'ım ben alamıyorum, sen al.
0: Gerçek mi bu iki hikaye? Ya bırak bunu. Tabii. Soracağım Lemi abi.
1: Lemi abi anlatıyor zaten.
0: Vallahi mi? İşte bunu anlatabilen bir adam. Tabii. Lemi abi var ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Acayip karizmatik.
1: Kendisiyle dalga geçebilen.
0: Acayip karakterli.
1: Kaleci Yaşar abi de öyle mesela.
0: Kendisiyle dalga geçebilen, hikaye anlatabilen, muhabbeti on numara, şeker gibi bir adam ya. Mesela Lemi Çelik'e ben bayılırım. Buradan Lemi abime selamlar olsun. Biliyorsun o site yöneticisi.
1: Evet.
0: Şeyde. O Beşiktaş'ın orada bir tane site var ya. Orada oturuyor yıllardan beri. Hep onu başkan seçiyorlar. Zaten biliyorsun lakabı da başbakan, sitenin de başkanı.
1: Ara sıra Cihangir'e geliyor.
0: Aa, canım abim, çok seviyorum ya.
1: Bu arada tabii gündemle alakalı şunu söyleyeceğim. Bu kadar pohpohlamalar, hatta uğurlamalar, konvoylar, özel uçaklar, primler, villalar, onlar bunlar konuşuluyor ya, bu jenerasyon için bile bu detaylar ön plana çıktı. Çünkü başarısızlık vardı sonuçta. Diğer taraftan şimdi sabah 6'da kalkıp maç seyreder misin?
0: Ben izleyeceğim yine milli takımımızı. Yani Amerika'yı yenerlerse affedeceğim, biliyor musun?
1: Beraberlik yine kalkanlar olacak, merak etme. Tabii. 8 Temmuz'da
0: bu Trump'ın vereceği hesap var. Çok bu kötü bir Dünya Kupası organizasyonu, rezalet organizasyon. Trump'a, Amerika'ya, dünya futbolunun, Avrupa futbolunun onuru adına hesabı Türkiye'nin kesmesi lazım. Eğer Amerika'yı yenerlerse affedeceğim.
1: Sabah 6'da kalkmamın sebebini söylüyorum sana. 8 Temmuz'da. 8 Temmuz'da niye kalkıyoruz Doğan? Bizim maç cuma değil miydi falan diye soracaksınız. Bizim maç 8 Temmuz'da arkadaşlar. Diğer maç olan ayın işte pazar, cuma günü kaç oluyor? 26'sı mı oluyor? 27 mi oluyor?
0: 22, 23, 26 abi.
1: 26'sı oluyor. 26'sını geçelim. 8 Temmuz'da 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin sultanları, kızlarımız Polonya ile karşı karşıya gelecek. Kalplerin yıldızı olduklarını, gerçekten başarıyı sonuna kadar hak edenlerin, övgüyü de, primi de, her şeyi de hak edenlerin onlar olduğunu bize bir kez daha ispatladılar. Çin'i de devirdiler. Hatta galibiyet sonrasında 18 yaşında dünyanın bir numarası olmaya aday olan Çinli bir voleybolcu kızın gözyaşlarına kayıtsız kalamayan Vargas'ın seremoniden ayrılıp kızın yanına gidip teselli etmesi falan da ayrı bir konudur. Yürek var, minnet var, onun sonrasında anlayış var, her şeyiyle takdire şayan bir branşız. Biz galiba ülke olarak voleybol ülkesiyiz. Biz daha futbol ülkesi olamadık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.
0: Biz futbol ülkesiyiz. Ama futbolda ne var biliyor musun?
1: Mikrofona.
0: Milli takım özelinde Fenerbahçe'de yaşananlar yaşanıyor. Sencilik, bencilik var. Bir bütünlük yok milli takımda. Hemen mesela ben bu dönemi neye benzetiyorum biliyor musun? Emre Belezoğlu, sonra Arda Turan dönemleri vardı ya. Milli takımda gruplaşmalar, prim kavgaları, ocular bucular
1: Karam
0: oldu.
1: Karam çetesi.
0: Ha. Ne çetesi?
1: Karam.
0: O ne ya?
1: Öyle vardı ya, hatırlarsan. Oo,
0: neyse.
1: Sanki memlekete yeni kesin dönüş yapmış gurbetçi gibisine. Hiç bilmiyorum burada ben neler olmuş böyle der gibi yani.
0: Girasından köyden yeni geldim ya.
1: Abi neyse. Gurbettekiler bile takip ediyor her şeyden haber.
0: Hani o dönem bu oyunculara çok yüklenildi. Sonra işte Emre Belezoğlu, sonra Arda, sonra birkaç futbolcu bıraktı. Milli takımda bir yeni bir jenerasyon başladı ya. Galiba oraya doğru gidiyoruz. Altın jenerasyon dediğimiz jenerasyondan bazı kopuşlar olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine çok gidiyorlar. O döneme benzetmek istiyorlar. Fakat ben doğru görmüyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun adı ne zaman Fenerbahçe'yle ciddi şekilde anıldı? Hakan operasyonlar başladı.
1: Galatasaraylılar istemez hale geldi.
0: Evet.
1: Hem bir takım performansıyla hem de Fenerbahçe'yle anılmasından sonra.
0: Ciddi görüşmesinden sonra. Normalde toz kondurmuyorlardı. Ve Hakan daha yolu uzunken, milli takıma verecekleri varken adam, Hakan'ı bitirdiler adeta. Arda Turan dönemindeki o kopuşlar gibi, Arda gibi şey gibi, işte Hakan'ı da temizleyelim moduna falan girdi bazıları. Bu da Galatasaray'ın ve Galatasaray'ların ne kadar kuvvetli olduğunu lobilerde bir kez daha gösteriyor. Mesela Hakan Fenerbahçe ile görüşmemiş olsa, tamam mı? Hatta Galatasaray ile görüşüyor olsa falan, Hakan'ın ne suçu var muhabbetleri olur. Abi milli takımda bir tane fake fotoğraf yapıyor birileri. 2 metrelik adamların yanında cüce gibi gösterilen Kerem, tamam mı? Normalin üstünde biliyorsun oynanmış o boylarla fotoğrafta. Mesela niye Kerem? Niye illa bir Fenerli topçu? Veya bunu ulusal bir kanal niye araştırmadan kullanabiliyor? Çünkü kullanınca hiçbir şey olmayacağını biliyor. O yüzden bu ülkedeki bu lobicilik, belli bir takımın lehine yoğunlaşmış lobicilik vesaire, güç medyada, saha içinde, saha dışında, Türk futbolunda biraz zararlı da bir noktaya gelmiş durumda abi.
1: Ramazan bitmedi mi hala ya? Günaydın Dolu Ahmet, kullanınca söyler misin? Ben Fenerbahçeliğimi dondurdum. Niye Aziz Yıldırım'a zaten istemiyordum. Bir de şimdi gitti İsmail Kartal'ı getirdi. Olmadı, dondu. Bizim Fenerbahçe iyi günler, kolay gelsin. Böyle bir mesaj var. Abi ben bekçiyim, ilk defa faydasını gördüm. İzlemediğim maç yok. Nasıl yani demiş.
2: Doğan abi, Fenerbahçe inşallah Hakan Çalhanoğlu'nu alır. Bir Galatasaray taraftarı olarak bunu canı gönülden çok istiyorum. Galatasaray'da da Hakan Çalhanoğlu transferi görüşmesi yapan biri varsa istifa etsin. Ben Ahmet

0: Konanç'a değil de bu soruyu sana sormak istiyorum. Galatasaray başkan adayları Dünya Kupası oynanırken gidip milli takımda transfer görüşmesi yapsaydı Hacı Osmanoğlu ne derdi acaba?
1: Bir de okur musun abi? Milli takımda mı? Kimi kastediyor? Galatasaray'ın
0: arkadaşı. Hakan Safi.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim abi.
0: Hani soruyu sana sormamış ki bana sormuş.
1: Ha, özür dilerim, tamam, evet. Özür dilerim, buyur abi.
0: Hayır, şeyden dolayı söylüyorum.
1: Tamam.
0: Sen de cevabını mutlaka ver de. Ahmet Konanç'a diye soruyu başkan aday Galatasaray'ın arkadaşlar herkes herkesle görüşmeyi yapar. Başkanın haberi yokmuş gibi davranıp da menajerler üzerinden de o görüşmeler yapılır. Bunu ortaya çıkartmak, prim yapmak ayrı bir konuydu. Hakan Bey'in ilk yaptığı yanlış değil bu. Kerem Aktürkoğlu transferini yaptığında da, uçaktan görüntüler paylaştığında da, Kante olayında da gerçekten büyük sıkıntılar yaşandı. Yönetimi zor durumda bırakıp almak zorunda kaldığı oyuncular arasına girdi ve Hakan Bey onun faturasını kendi cebinden ağır ödedi derim.
1: Bu eleştiriyi Trabzonlu arkadaşlar, Beşiktaşlı arkadaşlar yapabilir, yapsın. Ama Galatasaraylı arkadaşlar önce kendi transfer geçmişlerine baksınlar. Bu ülkede en çok hangi kulüpten, diğer özellikle Anadolu kulüpleri bizden izin almadan oyuncumuzla görüşüldü şikayeti yapmış? Arşivlere bakalım ister misiniz? O yüzden bırakın bu lafları Beşiktaşlılar, Trabzonlar söylesin. Siz önünüze bakın.
0: Peki, diğer taraftan Fenerbahçe'nin yeni transferleri ya da oluşumuyla alakalı yorumun nedir? İsmail Hoca'nın gelişiyle alakalı. Mesela Aykut Hoca gerçekten az önce bahsettiğimiz dörtlüleri yakıp kenarda bekliyor mu? Spor hayatına devam edecek mi? Bu olaylardan sonra bir kulüple bir görüşmesi ya da yurt dışında bu işlere devam etme ihtimali var mı? Hiç bilgi aldın mı? Mesela Aykut Hoca öyle bir şey oldu ki biraz bilendi, üzüldü, kırıldı ve dedi ki ben de artık tekrar işe döneceğim ve bana yapılan eleştirilere karşılık bir cevap vereceğim hamlesini yapma kararı aldım, biliyor musun?
1: Yani şey mi olacak, yıllar önce Konyaspor'da olduğu gibi Fener'e karşı hırslanacak.
0: Fener'e dünyanın, karşı diye düşünmeyelim. Ben Aykut Hoca'ya karşı tavırda bulunan insanlara karşı bir cevabı var mı?
1: Dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye'de dahil birçok defa olmuş bu el olayı üzerinden ortalığı ayağa kaldırdı. Sonra da Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray temizlik istiyoruz, el değmemişlik istiyoruz ya pankart açtı. Yeniden böyle işler mi yaşanabilir anlamında soruyorsun, yoksa normal bir hırslanma Fenerbahçe'ye özel?
0: Ben normal değilim. Ben olayı kaotik ortama sokan biri değilim yani. Peki. O yüzden söylüyorum.
1: Yok, genelde bu işleri iyi yapıyorsun da kaotizmi de güzel yapıyorsun.
0: Geri
1: acaba geldiğinde onu mu kastettin diyorum acaba? Yani Anelka'nın el pozisyonda Aykut Kocaman'ın ortalığı ayağa kaldırmasını, Fenerbahçe'nin aleyhine bir iklim doğurmasından
0: mı bahsediyorsun? Sen hatırlattın onları. Benim öyle bir şey olsaydı direkt söylerdim. Tamam, ben ima peki etmem.
1: Güzel. Çok güzel. Oh, rahatladım. Mikrofonlar kapalı mı? Abi senin üstünden ne güzel anlattım olayı ya. Açar mısın mikrofonu şimdi? Tamam.
0: Tamam.
1: Bak burada da aldım farkındaysan.
0: Hadi.
1: Sana yapmam çünkü. Bak burada da aldım. Velhasıl tabii ki Aykut Hoca 6 sene zaten boşta durmamalıydı. Ya 6 senelik bir boşluk korkunç bir boşluk. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, Fenerbahçe'de en son görev yaptığında 2017 ya da 2018'de bir mevzu oldu. Bak yıllardır konuşuluyor. Aykut Hoca bile çok baskı yapılıyor. Hocam iyi oynatmıyorsun falan filan. Aykut Hoca kimine göre küsüyor, kimine göre bunalıyor normal. Çanakkale'deki yazlığına gidiyor. O dönem çıkan gazete manşetleri neydi biliyor musun? İşte As Başkan Ali Yıldırım, Aziz Bey'in kardeşi, Aykut Kocaman'a, takımın teknik direktörüne ulaşamıyor. Telefonları kapamış. Şimdi bunu koy kenara. Doğan abi, bende kal. Şimdi geçen ne oluyor biliyor musun bu olayda? Bak, geçen. Bunu sevgili Aydın Cingöz, Aziz Yıldırım tarafına yakındır. O söylediği için söylüyorum. Kaynağım o. Salı günü bir görüşme oluyor Oğuz Çetin'le. Orada gerek oyuncular gerek yardımcı ekibiyle alakalı bazı anlaşmazlıklar çıkıyor. Çıkabilir. Abi kalkıyor Dalaman'a gidiyor hoca. Şimdi sen şimdi İstanbul'da bir iki gün sonra takım toplanacak. Her gün burada olman lazım. Söz konusu olan Fenerbahçe zirve, bir zirve.
0: Dalaman'a gidiş sebebi?
1: Belli değil herhalde, küçük bir tatil ya da başka şeyler. Ve Dalaman'a gittiğini de Oğuz Çetin bilmiyor. Bunu da Fenerbahçe bir tavır olarak algılıyor o anlaşmazlığın üstüne.
0: Ve akıllar... Yani bir daha tekrarlayalım. Aykut Hoca kendi ekibiyle çalışmak isterken aslında kayıt gibi, ondan sonra başka gibi. Mesela Volkan bile olmaz diyorlar mı? Öyle bir şey mi çıkıyor? Mesela Aykut Hoca'nın
1: Volkan
0: istediği ekipte.
1: Volkan olmaz dediğini ben duymadım. Genel başlıklarını duydum. Şimdi burada ne hissediyor biliyor musun kulüp abi ve Aziz Bey? Ya takımın başındayken Çanakkale'ye gitmesi gibi.

0: Hani küsüp gitmesi gibi. Şimdi de küçük bir anlaşmazlık oldu. Dalaman'a gitti. Belki Dalaman'a o bir iki saatliğine gidecek gelecek ama o hatıralar canlanıyor. Bunun üstüne Sayın Aziz Yıldırım'ın şöyle bir endişesi var. Bunu net söylüyorum, net bilgi. Acaba diyor yeni bir Alex olayı yaşanır mı? Biz arkasında çok durduk. Hücum oynayacağız diyoruz. Yine belli maçlar eski oyun formatına döner mi?
1: Ne gidiyor? Asensio üzerinden mi gidiyor?
0: Asensio üzerinden olur mu? Ya da işte eskisi gibi yine 3 ön libero ile falan çıkar mı? İşte yine savunmaya dönük oynar mı? Takımı çeker mi diye endişeleri var. Bunu da Oğuz Çetin üzerinden sürekli konuşuyor onunla. Galiba burada da Aykut Hoca biraz yıpranıyor. Hani sürekli bunun konuşulması anlamında ufak ufak şeyler damlaya damlaya bir sorun gölü oluşuyor ve bir kopma yaşanıyor. Hoca da o gün Dalaman'a gidince, tamam mı, o anlaşmazlıkların da üzerine diyorlar ki tamam diğer alternatiflere bakalım. Burada İsmail Hoca'nın bir tuzak kurmuşluğu falan yok, adamın günahını almayın. Zaten önce Jesus arıyorlar. Bir Alman hocanın menajeriyle görüşüyorlar. Günün sonunda yönetim, elimizi çabuk tutalım. Daha önceden de işte 15-20 gün önceden de bir temas kurulmuş. Ben o zaman da söylüyorum, İsmail Kartal listede diye söylüyordum yayınlarımda. Ve yerli hoca ve yönetimde de bir İsmail Kartal ağırlığı var. İstiyorlar İsmail Kartal'ı. İyi takım kuralım, hücum oynatan İsmail Hoca'yı getirelim, arkasında duralım, lobiciliğimizi yapalım, hakkını yedirmeyelim diye İsmail Kartal oluyor. Yani o gün, bir de ben şurada mesela Aykut Hoca'ya şurada eleştiri yapıyorum. Ya hocam, Aziz Bey'in tarzı belli. Ayrıca kongrede bunu açık açık söyledi. Kongre sürecinde ben her şeye müdahil olacağım. Samandıra soyunma odası dedi. Sen bu adamla yıllardır berabersin. Doğum gününde orada burada özel hayatta bu boşlukta hep görüştünüz. Her şeyini tarzını biliyorsun. Ya oraya Kaytı koyacağım diyorsa, o oraya atıyorum şunu koyacağım, Volkan Demirel'i koyacağım, atıyorum Vebo'yu koyacağım diyorsa tamam diyeceksin. Sen burada şimdi şey diyebilirsin, Aykut Hoca her şey tamam demek zorunda mı? Ya demeyeceksen niye bu sürecin içinde yer aldın? Çünkü Aziz Bey böyle bir adam. Ve bir yıllık ateşten gömleği giydiği için de hakkı var bence.
1: Tamam da şöyle düşüneceğim. Ben ne zaman Aziz Başkan'ı daha bu işlerin içine girmeden bir yerde gördüysem, bir paylaşımda yapıldıysa, yanında hep Aykut Hoca vardı zaten. Hiç mi konuşulmadı bu zamana kadar Ahmet mesela Aykut Hoca'yla? Ya bir gün tekrar başkan olursam ben Aykut, böyle bir düşüncem var gibi, bir ekiple mi, şöyle mi, böyle mi, ben Fenerbahçe adına ben olsaydım ya da sen olsaydın ne yapardın gibi hiç yorum yapılmadı mı? Bu kadar mı hazırlıksız bir oluşumun içerisine girildi? Her oy kullanan kişi Aziz Başkan'ın tekrar geri gelmesini, bir yıl daha şans verilmesini isterken yanında Aykut Hoca'yı getireceğini bile bile oy attı. Burada yılların gazetecisi, sen de aynı şeyi söylüyordun. Al İrfan 25 de aynısını söylüyordu. Ya son gün saat 1'de açıklanacağı açıklanmadan önce biz programı yaptık. 12'de bitirdik İrfan 25 ile. 12'ye 5 kala Aykut Hoca geldi dedi ya. Bak 12'ye 5 kala
0: abi, tamam işte.
1: Aykut Hoca geldi dedi.
0: Satır aralarını okumak lazım. Ben biraz daha açık konuşayım. Yönetimde zaten Aykut Kocaman
1: muhalifliği var. Bir sürpriz olabilir demedi. Bak İrfan bunu söyler.
0: Yoktu bir sürpriz. Aykut Hoca salı günü yardımcılar konusunda bazı başlıklarda diretince, üzerine de Dalaman'a gidince, benim anladığım kadarıyla ve doğru anlıyorum bence, bunu fırsat bekleyen demeyeyim de, aha gördünüz mü başladık diyen bir grup yöneticinin görüşüyle işler değişti.
1: Ya bu plansızlık değil mi? Bu ne bileyim kurumsallık dışı değil mi? Bu profesyonellikten biraz uzak değil mi? Abi, yani bir oluşum yaparsın, tamam bir B planın vardır da o B planını yapabilmen için öyle bir sebep sunman lazım ki, işte bundan dolayı bak bir kere Aykut Hoca'yı açıklayamamak
0: konuşacakmış
1: bile,
0: Aziz Bey.
1: Aykut Hoca'yı açıklayamamak bile en başından beri hep bir acaba deyip endişeler üzerinden gider. Bu endişeler genel kurul üyelerini, taraftarı ya da benim gibi spor severi her zaman etkiler. Yani neden açıklanamıyor? Demek ki sadece açıklanamamasının sebebini ben bir spor sever olarak şöyle düşünürüm. Yabancı bir teknik adamdan, çok iyi bir isimden cevap bekleniyor ki oradan gelecek olumlu olumsuz cevap karşılığında karşımızda da Aykut Hoca ile yolumuza devam ediyorum denilecek.
0: Hayır abi, hayır. Oğuz Çetin'le sürekli görüştü. Transfer, gelecekler, gidecekler, yardımcıları. Sadece Aykut Kocaman vardı. Evet, görüştükleri, fikir aldıkları hocalar vardı yerli yabancı ama ağırlık Aykut Kocaman üzerinden gitti. Fakat yönetimin büyük çoğunluğu Aziz Bey'in görüşünün aksine, ki Aziz Bey burada yönetim kurulu çoğunluğuyla karar vermek istemiş. Yani eski Aziz Yıldırım değil, ben dedim oldu değil. Anlatabiliyor muyum? Yani yarın öbür gün sen dedin böyle oldu demsin istemiyor. Yönetimin büyük çoğunluğu zaten Aykut Kocaman'a muhalif. Anlatabiliyor muyum?
1: Bu arada Aziz Bey de İsmail Hoca'ya muhalifti.
0: Muhalif ama Aziz Bey öyle bir adam değil. Aziz Bey bir anda vazgeçer, bir anda geri döner. Fenerbahçe'nin yararlarına
1: için... göre gider yok, diye yok. Yani oraya bağlı.
0: Fenerbahçe'ye yararı ya da zararına göre döner ya da geri iter kişiyi ya da konuyu. Dolayısıyla o da şunu düşündü. Bu da bir liderlik özelliğidir. Diyor ya ben liderliğe geldim, başkanlığa değil. Görüyor, evet diyor, ben diyor İsmail Kartal'la ilgili olumsuz konuşmadım daha önce başkan. Ona bakarsan olumlu konuşmaları da vardı. Hadi olumsuzdan gidelim. Görüyor yönetimdeki ve taraftardaki İsmail Kartal ağırlığını. Demek ki ben yanlış düşünüyormuşum dedi. İşte bu liderliktir. Buna saygı duymak lazım.
1: Hazır yönetimden de isteyenler var ağırlıklı
0: İsmail
1: olarak.
0: İsmail Kartal'a, ya bak ben bir şey söyleyeyim. Burada Aykut Kocaman'ı aşırı seven arkadaşlara saygım var. Ben de seviyorum bu arada. Ben çocukken sokakta top oynarken 87, 88, 89 ben hep Aykut derdim kendime.
1: Gol attığında.
0: Tabii ben Aykut derdim yani. Aykut
1: bizim Metin Ali Feyyaz
0: gibi. Gibi yani. Ben Aykut olurdum, Oğuz olurdum. Anlatabiliyor muyum abi? Ama şimdi bu başka bir şey. Şimdi İsmail Kartal'ın oynattığı oyun 3 defa gelip şampiyon yapamamasına rağmen halen beğeniliyor ve yoğun şekilde talep ediliyorsa demek ki İsmail Kartal'da bir şey var abi. Demek ki camia hakkının yenildiğine inanıyor. Bir daha abi Oğuz Çetin'e istediğin kadar önemli istatistik koy, yarı finali koy, bilmem neyi koy. Bak. İnanılmaz bir tepki de var abi. Şey Oğuz Çetin'e diyorum, Aykut Kocaman'a. İstediğin kadar istatistik koy, yarı final oynattı, şu kadar gol attı de. Var abi tepki. Var abi, çevremde de var yani. Ben bu kadar olduğunu da bilmiyordum ha. Mesela yılların Fenerbahçelisi insanlar var, kongreyesi. Aziz Yıldırım'a oy vermiş. Ya Aziz Bey'e oy vereceğim. Beni kimse kararından çeviremez ama bu Aykut Kocaman olayı beni düşündürüyor diyor. Niye diyorum?
1: Ben bile bile oy verdi gene diyorum işte ben. Ben de bile bile
0: verdi,
1: oy verdi diyorum.
0: Ona rağmen diyorum mesela, niye diyorum mesela, ben diyor bilmem ne maçını unutamıyorum diyor. Bir tanesi yurt dışına bir maça gitmiş mesela, öldük diyor maçı bitirene kadar diyor. Takımı çekti diyor. Bir tanesi işte Vardar maçını söylüyor. Bir tanesi bilmem ne. Anlatabiliyor. İşte Aykut Hoca'da da şöyle bir şey var abi. O dönem kendini biraz yenileyemedi. 6 sene boşluk verdi. Aziz Bey tarafında da acaba yine eskisi gibi olur mu endişesi var. Niye? Bir yıllığına geliyor adam. Yani sezon içinde senin yüzünden Aykut Hoca oldu. Bak yine 3 ön libero ile çıktı. Yine takımı savunmaya çekti. Muhabbeti olsun istemiyor. Öyle olmadığı maçlarda bile böyle muhabbetleri çıkaracak olanlar hazır bekliyor ya. Onu da düşündü belki adam. Belki bu Aykut Kocaman'a da iyilik. En ufak bir şeyde baskı yiyecekti. Bir de Aykut Hoca'nın şöyle bir tarafı var abi. Aykut Hoca baskı yediği zaman dağılıyor abi. İşte Çanakkale'ye gidiyor. Dalaman'a gidiyor. Bazı mesela röportajları vardı mesela o dönem 2017-2018 döneminde. Aşırı baskıyı eleştiriyor diyor Aykut Hoca. Mesela böyle duygusallaşarak konuşuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe'de bu duygusallığı da şeye kaldıramazsın yani.
1: Şöyle bir tepki veriliyor sana. Fenerbahçe'nin yorumcuları, kalemşörleri ya da farklı şeyleri neyse artık, yolları ayırdığı ya da anlaşamadığı teknik direktörü itibarsızlaştırmada üstlerine yok.
0: Böyle mi yaptım ben şimdi?
1: Yasak aşkları şimdi Aykut Kocaman ya oraya kaçtı ya buraya kaçtı. Yok sağ bek Rize Spor'dan belgeleri çaldı da şöyle oldu.
0: Öyle bir şey demedik.
1: Hayır, bu konuları açmaları diyor. Beni diyor rahatsız ediyor diyor. Mesela.
0: Abi sen şimdi sormadın mı bize niye olmadı diye? Ben de hocayı aynı zamanda onore ederek çocukken ben sokakta Aykut olurdum diyerek anlatmadım mı abi? Ne o Taha olayına girdim Rize'den ki öyle bir şey yok diye biliyorum. Ne işte veri hırsızı ki orada büyük ayıp edildi hocaya. Büyük ayıp edildi. Ki onu da konuşmadım. Konuşursam da böyle
1: konuşuyorum. Ya işte
0: konuşuyorum.
1: Çözülmemesi yani aynı zamanda net açıklanmamasıyla alakalı, anladın mı? Hiçbir şey havada kalmaması lazım ya. Ya bu Galatasaray için de mesela aynı şeyleri işte Hacı Osmanoğlu için söyleyebilirim. Sakın Ağa'nın açıklaması nedir? Ya da kimin eli kimin cebinde bana sorun diye bir açıklama yaptı ya mesela.
0: Bizim o anlayalım.
1: Her şeyi
0: tamam.
1: Anladın mı? Fenerbahçe'nin içinde de Aziz Bey'in İsmail Hoca'yla, İsmail Hoca'nın işte yeni yönetimle, yeni yönetimin Aykut Hoca'yla falan bunları bilmek lazım. Bilmedikçe de şöyle olacak şimdi. Burada bir başarısızlık olursa Aziz Başkan ve İsmail Hoca yönetimiyle alakalı kafada şey kalacak Fenerbahçe'de, çünkü buna alıştım ben de. Yeni yönetim gelirse bir yıl sonrasında kim olursa olsun Aykut Hoca gelecek galiba diye düşünüyorum. Gelmedi ya bu sene, ondan dolayı düşünüyorum.
0: Abi olay belli ya. Bak şuradan anlayalım. Sevgili Volkan Demir, biliyorsun Aykut Kocamancı, Aykutçu sıralı liste medyada 1 Volkan Demir'dir. Hı hı. Pardon, 1 İrfan 25'tir.
1: İrfan 25'tir. 1'dir.
0: 2 Volkan

0: Demir'dir.
1: Evet.
0: 3 Erhan Alveroğlu'dur. Bak bu üçü var ya ve üçü de benim kankam, hani kankam yani kankam.
1: Evet.
0: Beraber yeriz, beraber seyahat içeriz. Çok severim onları. Volkan Demir, İrfan 25, Erhan Alveroğlu fotospor.
1: Erhan'la çok muhabbetim yok. Çok Volkan'la merhabalaşmıştım. İrfan'da canım ciğerim. Kongresidir. Ayrı konu ama
0: canım benim.
1: Gerçekten de Aykut Hoca'cıdır.
0: Üçü de inanılmaz. Hatta bana bile salladılar Twitter'da. Ki ben Aykut Hoca'yı onara ederek eleştiririm. Hatta Aykut Hoca gelirse, naçizane bir gücüm varsa, bir etkim varsa, naçizane kum tanesi kadar bile olsa savunacağım dedim. Fenerbahçelik tarafında Türk hoca olduğu için özellikle ben yabancı hocalara Türkiye'de karşıyım. Velhasıl Volkan Demir konuşmuş. Geçen işte TV burada anlatıyordu. Bak somut bir olaydan gidelim, anlamaya çalışalım. Aykut Kocaman demiş ki olayın odağı benim. Ben bile neden bu problem yaşandı bilmiyorum demiş. Bu aslında şey demek, bilmek demek. Neden? Ya yönetimin büyük çoğunluğu istemiyordu Aykut Kocaman'ı. Aziz Yıldırım onu savunuyordu. Fakat Aziz Yıldırım'da da yorum olarak söylüyorum. Ben seni bu kadar savunuyorum. Bir yılına göreve gelmişim. Sana büyük bir eleştiri var. Bari ekibini güçlendireyim diye yanına birilerini sokmaya çalışıyorum. Sen onu kabul etmiyorsun. Bunu istiyorsun. Diyerek bir herhalde bir tepki oluştu. Sonra yöneticiler de bak Dalaman'a gitti zaten. Yine öyle yaptı. Çanakkale'ye gittiği gibi. Yok şöyle yaptı böyle yaptı diyerek herhalde burada bir telkinde bulundular. Ya bana şimdi ilk defa söyleyeceğim burada. Hadi söylüyorum abi.
2: Söyle.
0: Bana bir yönetici şunu söyledi. Dedim ki abi dedim bu kadar dedim hani uzun süre görüştünüz. Ne oldu dedim ya. Bu dedim yardımcı anlaşılırdı dedim yani. Bir şekilde ikna edilirdi dedim. Bu kadar uzun süre bu adamla gittiniz. Niye böyle bir şey yaptınız? Bana şunu söyledi. Ahmet dedi belki dedi. Bak direkt söylemedi. Belki dedi oyun anlayışıyla ilgili ikna olamamışlardır dedi. Futbol şubesi için söyledi bir yönetici. Ya demek ki oyun anlayışına dönük olarak endişe devam ediyor. Çünkü yöneticiler de şunu düşünmekte haklı abi. Biz iyi bir takım kuracağız. Tamam mı?
1: Hı hı.
0: Bir yıllığına geliyoruz. Aykut Kocaman'a bir tepki var oyun sistemi üzerinden. Yarın 5 maç iyi gittik. Bir maç Kadıköy'de savunmaya çekildik. Maç 1-1 bitti. Hadi yenilgiyi geçtim. Berabere bitti. Aykut Hoca üzerinden Aykut Hoca'da biz de ekstra yıpranacağız. E bizim zaten bir yılımız var. Bunu düşünmekte de haklı değiller mi abi sence? Çünkü Aykut Hoca bir risk almak aynı zamanda. Üzerindeki baskıdan ötürü. Adamlar bir yıllığına geldi, 3 yıllığına gelmedi ki. Yani Aykut Hoca'nın oyun sistemiyle alakalı, oyun anlayışıyla alakalı en başından beri endişeli olan yöneticilerin son gün yaşanan anlaşmazlığı da gördünüz mü? Bugün bunu yaşadık, yarın oyun anlayışında da tekrar eskiye dönmenin sıkıntısını yaşarız diye çıkışları olmuş. Bu da yönetim kurulunda oylanmış tekraren son gün yaşanan anlaşmazlık krizinden ötürü ya yardımcı hoca heyeti krizinden ötürü bir oylama daha yapılmış. Aykut Kocaman olmasın başka hocaya bakalım. Yabancılara gitmişler sonra hocaya dönmüşler İsmail Hoca'ya. Yönetim kurulu oylama yapıp İsmail Hoca deyince başkan İsmail Hoca aramış. İsmail Hoca da o arada Beykoz'da limanda bir teknede oğlu ve arkadaşlarıyla oturuyormuş. Hep oralarda takılıyor ya.
1: Hı hı.
0: Telefon geliyor. Kendisi dedi ya oğlum İsmail nasılsın dedi çok hoşuma gitti diye. O Beykoz'da limanda bir teknenin içinde geliyor telefon. Kalkıyor kulübe gidiyor. Tamam mı abi? Arkasından da ertesi gün açıklanıyor işte.
1: Yani Conte'den gel oğlum İsmail'e uzanan bir süreç.
0: Olayı küçültme. Yemişim Conte'sini.
1: Ya işte
0: gel oğlum İsmail diyecek tabii Aziz Yıldırım ne diyecek? İtalyan'da diyordur ki,
1: abi,
0: diyordur ki mesela.
1: Beklenti işte
0: abi İngiliz'de
1: ama Fenerbahçe taraftarı ben istiyorsam bir şey tekrar geriye dönmekle ilgili bir de şey
0: ya
1: var.
0: Abi.
1: Mesela Hakan Bey gelecek. İşte ne istersen dile benden denildiğinde abi iyi bir teknik adam o zaman Greenwood'lar bilmem neler falan demesinin nedeni buydu.
0: Ya.
1: Yani milli takımın beklentisi neyse anladın mı gönderilirken Hakan Bey'in gelmesiyle o havaya giren Fenerbahçe genel kurul üyelerinin de havası aynıydı.
0: Ya abi Türkiye sınırları için söylüyorum. Conte kim ya Conte? Conte kim? Yerler adamı yemediler mi? Ya Mourinho geldi.
1: Cesuslar Mourinho'da.
0: Senin karşında Okan Buruk gibi bir figür var ya. Ya Okan Hoca geçen bak iki dürüsttür röportaj veriyor. Okan Buruk'un röportajlarının ciddi bölümü Fenerbahçe'ye. Halen oradan bir kaşıma yapıyor mesela. Mesela geçen bir şey söylemiş Türkiye Gazetesi'nden okudum. Diyor ki işte diyor Başakşehir şampiyon oldu diyor. Fenerbahçeliler şöyle dedi. Haksız şampiyonluk. Beşiktaş oldu böyle dedi. Bize oldu böyle dedi. Trabzon oldu böyle dedi. Bir kere Başakşehir şampiyon olduğunda Trabzonspor'la çekişti. Fenerbahçeliler hiç topa girmedi. Ligi 7. falan bitirdi. Hatta o sezon Galatasaray'da 6. idi.

0: Beşiktaş şampiyon olduğunda Beşiktaş'la Galatasaray çekişti. Hatta bazı Galatasaraylar Hatay maçındaki o çok golleri konuştu biliyorsun. Avaraj'la çünkü.
1: 7-0'lık galibiyet.
0: Avaraj'la Beşiktaş şampiyon oldu. Bu iki sezonda Fenerliler Beşiktaş haksız yeri oldu, Başakşehir haksız yeri oldu demedi. Çünkü biri Trabzon'da biri sizinle çarpıştı. Hatta siz Hatay maçını falan konuştunuz. Medyacılarınız falan. Burada bile Fenerbahçe'nin olmadığı sezonlarda bile Okan Buruk Fenerbahçeliler böyle

0: diyeceğim sana. Sen de katılacak mısın bilmiyorum ama yok abi öyle bir şey de diyebilirsin. İsmail Hoca Semedo'yu mu istiyor? Ne istiyor?
1: Semedo'yu kimse istemiyor.
0: Hayır, kimi istiyor? Tekrar eski oyuncusunu istiyor. İngiltere'ye gönderdiğin neydi sağ bekin senin?
1: Ferdi diyorsun.
0: Hayır, Ferdi değil ya. Osay Samuel.
1: Kim diyor onu ya? Nerede o haber?
0: Osay Samuel. Ozan Işık yazmış.
1: Yok abi öyle bir şey ya. Ya Osay Samuel'in babası. Ben yaptım
0: ben haberi. Görüştüm diyor. Evet, ben görüştüm diyor mesela şey.
1: Kim diyor?
0: Burada Ozan görüştüm demiyor. Sen de okutmadın mı gazeteyi az önce?
1: 3 gün önce ben yaptım haberi. Ozan ne yazmış? Ozan hangi gazetede?
0: Yeni gazetede.
1: Okur musun haberi abi?
0: Tavır diye gazete
1: okur
0: var
1: musun
0: ya yeni
1: haberi?
0: Çıktı. Yani.
1: Kimle Osay'la mı görüşmüş? Osay istiyor o gelmeyi. Babası
0: Fenerbahçe'den
1: istiyor.
0: Ayrıldıktan sonra Birmingham City'de futbol hayatına devam eden Samuel Osayi'yi İsmail Kartal'ın listesinde bulunduğu söyleniyor. Yönetime sunduğu raporda sağ bek mevkiine alınmasını istediği oyuncu şartlar oluşursa eski takımına geri dönecek. Semedo'nun performansını Fenerbahçe'de oynamak için yeterli görmeyen tecrübeli teknik adam Osayi'nin alınması için İngiliz kulübüyle de temasa geçildi.
1: Abi bak ben bu konuyu güzel bir anlatayım mı? Arkadaşımıza saygı duyuyorum. Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu ben duymadım. Olay şu. Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da benim oto yedek parçacı bir arkadaşım var. Fenerbahçe kongre üyesi aynı zamanda. Beni aradı. Önce bana WhatsApp'tan bir fotoğraf attı. Kim la bu dedim. Osay'ın babası dedi. Burada gezerken gördük dedi. İstanbul'a çok sık geliyormuş dedi. Biliyorsun o öğrencilik yıllarını hep anlatırdı Osay'ı. Babam Fenerbahçeli bir oda arkadaşı varmış. O yüzden Fenerbahçeli falan derdi Osay'ı. Türkiye'yi çok seviyor adam. Demek ki işleri var. Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da gezerken benim bu oto yedek parçacı arkadaşım, iş adamı arkadaşım, esnaf arkadaşım görüyor bunu, tanıyor. Gel diyor baba diyor sana diyor kahvaltı ısmarlayalım. Masada da kahvaltı var. Dedim mevzu ne? Diyor ki oğlunun diyor ki bu arada Osay ikincilikte oynuyor şeyde. Bir de İngiltere'de. Kaç tane ikincilikten top çalacaksın? Velhasıl Fenerbahçe'ye gelmek istiyorlarmış diyor. Hatta diyor haber yollamışlar diyor. Saadettin Saran yönetiminden birisi üzerinden ismini biliyorum da söylemeyeceğim şimdi gerek yok. Yönetime haber yollamışlar diyor. Ya sen haber yollarsın ben sana gelmek istiyorum diye. Bu haberi ben yaptım zaten. Bir tweetlerim var. Osay gelmek istiyor kulübe haber yolladılar babası İstanbul'da falan diye. Ama karşılığını duymadım. Duymak da istemem. Fenerbahçe'nin Osay'la ne iş olabilir ya? Evet İsmail Kartal'la iyi bir dönem yaşadı ama Osay'ı olmaz. Şimdi Fenerbahçe sol tarafa bu PSV'deki çocuk var ya Mauro Junior. Hı hı. Ferdi Kadıoğlu gibi Mauro gibi Mauro biraz Ferdi'ye benziyor. Playmaker. Hücumda daha çok iş yapan ama savunması zayıf olan ki Ferdi'nin savunması da vardı bu çocuğun yok. İşte o yüzden Ferdi olamıyor. Bir adam arıyor. Sol beke playmaker olduğu zaman ya da sağ beke ki burada sol bek diğer bekin burada sağ bek daha savunmacı olması lazım. Osay'ın savunmasında geri dönüşlerinde müdahalelerinde problem var. Atletizmi yetmiyor. İkincilikten topçu mu alacak Fenerbahçe ya? Bir de Osay'a giderken
0: abi ikincilik falan diyorsun da yani championship'e bakıyorsun.
1: Bak abi.
0: Bak şimdi ben sana 5 tane isim sayacağım
1: ya yok,
0: sana.
1: Yok gündemde yok
0: bak,
1: Osay.
0: Bak Watford, Stoke City, Charlton Athletic, Blackburn. Ondan sonra Sheffield United. Bak şimdi takımlara bak. Norwich. Hatırlıyor musun? Southampton. Middlesbrough, Ipswich Town.
1: İsimleri
0: sen anladın mı? Hani şey anlamında söylüyorum. Sen de mesela çocukken hatırlıyorsun. Ben de Bolu'yu hatırlıyorum. Zonguldak Spor'u hatırlıyorum.
1: Zeytinburnu Spor'u hatırlıyorum.
0: Bakırköy'ü, Sarıyer'i falan diyebilirsin.
1: Evet.
0: Anladın mı? Şimdi Championship'ten şampiyon olunca Hull City ile hep beraber gördük. Oradaki işin ne kadar zor olduğunu, gittiğinde kazancın ne olduğunu,
1: tamam da,
0: Premier Lig'e gittiğinde
1: Osay'ı biliyoruz abi.
0: İngiltere'nin ikinci ligi Avrupa'daki birçok birincilikten daha kaliteli. Bir kere bunu kabul etmek lazım.
1: Abi tamam da Osay
0: hemen gömme ikinci ligi.
1: Abi orada Osay orada da bir şey yapamadı ki. Ve burada ne yapmadığını da biliyor. Ne Osay'sa abi. Geçelim abi yok Osay ya.
0: Örnek var diye söylüyorum. Sadece şundan dolayı örnek gösteriyorum. Bu kadar geçmişe dönebiliyorsan, kaytı maytı tekrar getirebiliyorsan,
1: yani hoca olarak,
0: hoca olarak oyuncuyu da Vedat Muriç ne olarak geldi?
1: Vedat Muriç çok iyi golcü.
0: Bak ben Osay o zaman kötü müydü?
1: Osay kötüydü. Artı transfer sürecinde ayıp etti Osay Samuel. Fenerbahçe'yi bekletti, bir şeyler yaptı falan. Bir sürü para verdiler ona 3 milyon euroya yakın kabul etmedi. Sonra Beşiktaş'la anlaştı, Beşiktaş'a da ayıp etti Osay'ı. Sonra Beşiktaş'ı beğenmedi falan gitti ne oldu evet, ikincilik. Evet. Biliyorsun bunları. Tabii, abi tabii. Ne o sayısı ya geçelim o işleri.
0: Ya mesela az önce ya böyle oluyor, eskilere gidiyor.

0: De mesela Galatasaray'la ilgili bir Galatasaraylı bir dinleyici şey yaptı ya. Haklı mıydı? Hakan Bey gitti, milli takımdaki oyuncularla görüştü falan diye. Can Uzun'la kim görüştü?
1: Evet, halen görüşüyorlar.
0: Halen görüşmeler devam ediyor falan.
1: Milli takımda oyuncu.
0: Şey mi bitti mesela? Hayır. Örnek verirken bir de bakmak lazım yo, kısmına geliyor ya.
1: Işte, dedim
0: hayır,
1: ya onu.
0: Mesela ben sana en canlısını vereyim. Tarihte, evet, geçmişte bilmem ne, evet, oyuncuları falan değil.
1: Bravo.
0: Canlı canlı bakıldığında da görebiliyorsun.
1: Bu kadar abi.
0: Burada mesela Beşiktaş'ın da görüştüğü bir oyuncu yok mu? Aral'la görüşüyor. Kamp döneminde de görüştü. Daha milli takım tam kadrosu açıklanmadan görüşülür. Görüşülmez diye bir şey yok. Oyuncunun karakteriyle ya da motivasyonuyla alakalı bir konudur. Hiçbir oyuncunun kafası karışmaz.
1: Ya Galatasaraylı arkadaşlar istiyor ki biz her şeyi yapalım, sonra hiçbir şey yapmamış gibi elimizi uzatalım ya da biz hiçbir şey yapmamış gibi sadece karşıdakileri eleştirelim. Yani öyle istiyorlar abi, öyle alışmışlar.
0: Yazıyorlar işte Vedat Muriç de ikincilikten gelmedi mi diye.
1: Vedat Muriç La Liga'dan geldi. Mbappe'nin arkasında en çok gol atan ikinci oyuncu olarak geldi. Vedat Muriç'i Galatasaraylı arkadaş, madem eleştiriyorsun sor bakalım Okan Hoca'ya telefonla aramış mı aramamış mı? Sor bakalım.
0: İstedi canım.
1: İstedi canım.
0: İstedi
1: tabii.
0: Herkes biliyor.
1: Bak hemen şimdi nasıl Vedat Muriç'e sallıyor. Kendine gelse yüceltir.
0: Hakan Çalhanoğlu'nun da sallama sebepleri o. Zaten Fenerbahçe ile görüşmesinden bu yana kısmına döner. Yoksa
1: Hakan Safi,
0: bizim
1: savunmadım
0: çocuğumuz,
1: orada,
0: evladımız
1: mısın
0: falan
1: bak,
0: derken.
1: Bak savunmadım. Çok doğru bir şey yaptılar demedim ben. Ama ne dedim? Bunu dedim Trabzonlar, Beşiktaşlar eleştirsin. Sen Can Uzun'la Manuzun'la görüşürken geçmişte bu konuda en çok şikayet edilen kulüp durumundayken sen bunu söyleme dedim yani.
0: İsa Ertürk'ü hatırlıyor musun?
1: Hayır.
0: Zeytinburspor'lu. Dünya karması falan
1: katılmış. İsa diye bir topçumuz. Evet.
0: İsa Ertürk.
1: Evet.
0: Onu hatırlatmışlar. Zeytinburspor deyince hemen.
1: Evimde benim halen bir Zeytinburspor formam var. Saklıyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bordo beyaz mı? Şey böyle mor beyaz gibi
1: lacivert
0: mi?
1: Lacivert beyaz bizim.
0: Lacivert beyaz. Tabii. Ben de şey hatırlıyorum, böyle Zeytinburnu'sporu hayal meyal. Biraz daha böyle bordoya yakın. Böyle hafif, nasıl söyleyeyim, mor beyaz gibi hatırlıyorum.
1: Yok, lacivert beyaz.
0: Lacivert niye beyaz.
1: Hakaret ediyorsun ya.
0: Neden hakaret edeyim ya?
1: Lacivert, yılların lacivert beyazını mor beyaz diye nasıl hatırlarsın ya?
0: Bak ben öyle hatırlıyorum diyorum.
1: Çok
0: sen
1: üzüldüm.
0: Hakaret ediyorsun.
1: Çok üzüldüm.
0: Sen algı yapıyorsun.
1: Yakışmadı.
0: Sen manipüle ediyorsun. Koskoca Zeytinburnu'nda
1: 1 milyon insan yaşıyor.
0: Zeytinburnu Spor'a verilen zararın isimlerini saymak yerine burada beni gömüp de Zeytinburnu'nun bu hale gelmesinin tek sebebi benmişim gibi anlatman. Sen ne kadar tehlikeli bir adamsın ya. Sen nasıl bir adamsın ya?
1: Ey gidi Zeytinburnu'ya. Kramponlarımızı giyerdik. Bak,
0: ne renk?
1: Kaç yaşındaydım?
0: Lacivert beyaz krampon.
1: Siyah. Adidas. Ama çakma Adidas.
0: Yoktu. Bu arada hakaret ediyorsun siyah beyaz olana değil, lacivert beyaz olan kramponlara hakaret ediyorsun.
1: Ne alakası? Şimdi bak, ilkokul 3. sınıfta falanız abi. Kaç yaşında oluyorum?
0: Mor beyaz Afyon'du Doğan diye.
1: 8-9 yaşındayız. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden Aykut vardı benim sınıfta. Aykut. O da iyi top oynardı. O beni götürmüştü ilk. Sen nerede oynuyorsun? İşte Zeytinburnu'nun altyapısına gidiyorum. İkimiz giyerdik abi lacivert şortlarımızı, ayakkabılarımızı, konçlarımızı, formalarımızı. Sümer Mahallesi'nden ta şeye, Zeytinburnu stadına, Kazı Çeşme'ye takır tukur takır tukur yürüyerek giderdik. Hiç duşmuş yok, havlu yok, ayakkabı değiştirmek yok falan. Tekrar geri gelirdik. Ne günlerdi be. Ne günlerdi abi. Koskoca Zeytinburnu Spor. Abi kayboluyorsun işte. Doğruları yapmayınca kayboluyorsun abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
0: Oldu. Geçmiş oldu zaten.
1: O Bakırköy'le bazı falan şeyleri, ne maçlarımız olurdu ya. Aman.
0: Yürüye yürüye gidiliyordu değil mi?
1: Of, Bakırköy Zeytinburnu
0: maçı. Şeyin oradan.
1: Allah'ım.
0: Tren yolunun orada.
1: Tabii. Bakırköy Spor Zeytinburnu Spor maçları. Şenlikköy veya bizim ilçe stadımızda.
0: Karagümrük şey maçı öyle değil mi? Kasımpaşa maçı öyle değil mi zamanında?
1: Karagümrük Zeytinburnu da oynardı o zaman. Tabii. Altliklerde. Of. Bak, Karagümrük yaşamayı başardı. Sarıyer başardı. Zeytinburnu ve Bakırköy gitti abi. Halbuki ikisi de çok büyük potansiyel. İnanamıyorum ya. Gidiyor abi işte. Hayatın dengesi. Birileri düşecek, birileri çıkacak. Biz düşen tarafta olduk. abi.
0: Reklama gitmem gerekiyor acil. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. O heyecan bize çok fazla kalmadı belki ama kulüpler üzerinden devam ediyoruz. Biz de konuşuyoruz, gidiyoruz ve diğer taraftan yerli ve milli bir Fenerbahçe şeklinde yorumlanıyor. Çünkü değerler var, belli değerler. Onlar üzerinden konuşulurken İsmail Hoca'nın Cengiz Ünder'i kampta deneyeceği, Ümit Aktağ ve Adil'in transferlerine onay verdiği, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin tekrar takıma kazandırılmak istendiği yönünde bazı açıklamalar atamalara yer veriliyor. Burada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek gibi ve kiralıktan

0: Dönen isimlerle beraber gerçekten elinde aslında yerli oyuncu konusunda çok geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Doğru mudur?
1: Evet, yerli oyuncuda Fenerbahçe Galatasaray kadar sıkıntılı değil ama performanslarını arttırma noktasında bir süreç yaşayacak İsmail Hoca bu oyuncuların. İsmail, Oğuz, İrfan Can, bunları yeniden kazanmak istiyor özellikle bu oyuncuları. Keza Bartu Elmaz geri dönüyor orta sahada Karagümrük'ten. Maalesef Tedesco yerli oyunculara da çok büyük zarar verdi. Tedesco forma adaletini sağlayamadı. Tedesco ve Devin Özek Fenerbahçe'nin son yıllarda başına gelen en kötü şeylerdi. Çok büyük zararlar verdiler. Böyle bir kahraman gibi uğurlanmaları da gerçekten Fenerbahçeli tarafımda zoruma gidiyor. Galatasaray'dan 3 yemiş bir adamın aynı hafta bu şekilde uğurlanması, coşkuyla uğurlanması Fenerbahçe'nin ne kadar vasatlaştığının, vasatlaştırıldığının da bence bir göstergesidir. Yok efendim, iyi ayrılalım istiyoruz insanlarla. Zaten kötü ayrıl demedik ki sana. İyi ayrılmak da ezilmek, kendini ezdirmek demek değildir.
0: Şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Bilgin var mı yok mu onu da bilmiyorum ama burada yazılan bir yazı, İrfan yazmış bu yazıyı, şimdi gördüm. Aykut Hoca'nın kendi ekibini kurmak istediği ve sonrasında bazı yöneticilerin buna karşı çıktığı falan konuşuldu mu?
1: Evet, söylemişti az önce, anlattım ya abi.
0: İsmail Hoca'nın da oluşturduğu teknik heyette Emre Kartal ve Kutay Arslan gibi isimlere yer vermesi sıkıntı yaratmış.
1: Doğru.
0: Kendisi nedir?
1: Emre'de de katılmıyorum, Kutay'da
0: İsmail
1: katılıyorum.
0: İsmail Kartal'ın oğlu ve oğlunun arkadaşıyla alakalı.
1: Kutay mı arkadaşıymış?
0: Evet.
1: Tamam, şimdi şöyle.
0: Ekibe alımı Fenerbahçe'nin hocasıysa iki ismin analizlerde kendisine yardımcı olacağını söylemiş ve ekibini aldırmış.
1: Şimdi Emre Kartal'a yapılan eleştirilere katılmıyorum. Emre Kartal ilk defa İsmail Hoca'nın ekibinde değil. Trabzon'da olaylarda sahadan en son çıkan, davalık olan, Samiyen'deki olaylarda sahadan en son çıkan, davalık olan. Aynı zamanda evet, onu yüceltecek özellikler değil ama 5 yıl antrenörlük mezunu, iyi dereceli İngilizce bilen, babasına orada yardımcı olabilecek olan, daha önce de kulüpte olmuş bir adam. Aykut Kocaman olayını Emre Kartal üzerinden konuşmak doğru değil. Ama Kutay konusunda katılıyorum. Bak, Emre'nin arkadaş olduğunu da bilmiyordum. Ben Saadettin Saran yönetiminden bir isimle dün akşam konuştum. Dedi ki Ahmet, dedi, İsmail Hoca'nın dedi ekibinde sıkıntı var. Çok yeterli değil. Bizim akademiden yetersiz diye gönderdiğimiz adamı geri almışlar dedi. Kim dedim? Kutay dedi. Kutay'ı Saran yönetimi altyapıdan, akademi diyorlar oraya işte. Hı hı. Yetersiz diye göndermiş. Öyle dedi bana. Dolayısıyla evet, sıkıntı var. Artı bir sıkıntı daha var. Emre'yi ayırıyorum ama oğlunu. Hı hı. Çünkü o ilk defa çalışmadı. Onun üzerinden vurarak özellikle Aykut Kocamancılar bir şey yapmaya çalışıyor. Onu doğru bulmuyorum. Mesela Haluk Hoca, kaleci antrenörü. Ya bu hoca Livakovic döneminde tartışıldı. Sandro Zufiç'i getirdiniz. İsmail Hocam, sen de hiç hazır gelmedin mi ya? Bak, bir İsmail Kartalcı olarak söylüyorum, hani tırnak içinde. Yoksa İsmail Kartalcı falan değilim yani. Bu oyununu seviyorum. Sen hiç bir yabancı kaleci antrenörüyle görüşüp iyi, böyle daha liyakatlı, site mitide çalışmış bir adamla hiç temasın olmadı mı ya? Fenerbahçe'de başlarsam seni çat diye çağırırım, hazır ol falan demedin mi sen? Haluk Hoca, Haluk Hoca'ya da zarar bu. Tokat Spor geçmişi var, bilmem ne geçmişi var, çok büyük bir geçmişi yok. Fenerbahçe başka bir seviye. Bu tartışıldı, hatırlıyor musun? Hani sonra Sandro Zufiç getirildi. Hı hı. Bu nasıl kaleci antrenörü? Kaleci hep kötü goller yiyor diye. Şimdi yarın kaleci bir daha kötü gol yiyecek. Haluk Hoca konuşulacak, sen konuşulacaksın. Ama ben dün akşam duydum. Yönetim bu konuya müdahale edecekmiş. Yeni bir kaleci antrenörü gelecekmiş derken Yakup Çınar geldi abi. Hoş geldin. Alma, hoş geldin.
0: Yakup'um.
1: Benden sonra Yakup Çınar var değil mi?
0: Evet.
1: Hani benim böyle güzelleştirdiğim yayını Yakup Çınar'la çirkinleştireceksiniz yani. Denge lazım tabii.
0: Hayır, öyle olmayacak.
1: İyilerde kötüler.
0: Hayır, öyle olmayacak. Az solistler sonra çıkar diye bakacak. Ben Yakup'u nasıl korudum bir anda? Nasıl sattım seni? 5 dakikada nasıl sattım seni şu an?
2: Yolda gelirken dinledim.
0: Evet.
2: Karambar Motorcular Derneği şu an aşağıda.
1: Vay arkadaş ya. Biz niye güldük? Güzel bir espri değildi ki.
0: Güzellik karan var. Motorcular Derneği şu an seni aşağıda bekliyorlar diye bütün kuryeler
1: Allah
0: toplanmış.
1: Allah ya.
0: Toplanmış. Bütün kuryeler toplanmış.
1: Ben ama onların hakkını savundum. İyi yalnız, kötü kullananlar, iyi kullananları
0: sonra,
1: kötü diye.
0: Uzun zaman sonra Süper Lig'de Anadolu takımlarında hangi yerli yıldız oyuncu büyük takıma gelir diye sorulduğunda iki tane ismi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bir yoklama durumu var. Ümit Akdağ. Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ mıydı? Adil Demirbağ, işte Alanya ve Konya'nın oyuncuları. Bayağı gündem. Trabzon mesela devreye girdi. 7 milyon gibi bir civarda para istendiği söyleniyor. Konya Spor'un Adil için. Trabzon çekildi.

0: aradan. O kadar para vermem dedi. Bilmiyorum, hani yerli oyuncular konusunda zaten bu sınırlamayla ilgili mevcut yönetimin, Aziz Bey'in görüşü Galatasaray'ın talebine göre biraz yumuşadı mı, yoksa değişir mi değişmez mi?
1: Aziz Bey de bildiğim kadarıyla 10+4'ü zorlayıcı olarak görüyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Galatasaray'a niye oyuna geliyorsunuz? Bırakın 10+4 kalsın. Onlarda 23 yaş altı oyuncu yok, bizde var. Ya sende olanların hangisi net oyuncular? Nene mi? Sıdı kimi?
0: Arşi Buran mı?
1: Arşi zaten gidecek. O 24 ama kurala uyuyor eskiden geldiği için. Nene, Sıdı ki veya şey Arşi, bir de şey var. Yeni geldi Amara Diouf. Büyük yetenek. Hmm. Ama daha net değil ki, 18 yaşında bir çocuk. Hani Galatasaray'da bunlar olsa, Galatasaray bunlara rağmen 10+4 kalksın, 12+2 olsun eskisi gibi derdi. Ben buna katılmıyorum. Aziz Bey'in görüşü zaten Galatasaray'la aynıymış. Bu Galatasaray'a destek vermek değil, doğrunun yanında gitmek. 12+2 iyidir. 4 tane birden 23 yaş altı oyuncuya mecbur tutmak zor. Kulüpleri zorlar.
0: Mesela eğer ki 12+2 veya 10+2+2 gibi bir sistem de gelişti, 10+4 nedeniyle zaten transferde frene basmak zorunda kaldı Galatasaray'da. 10+4. Şimdi 12+2 istenilen, biliyorsun. Evet. Veya 10+2+2 diye bir sistem isteniyor. Şöyle söyleyeyim sana. 10+4 kuralından memnun olmayan Galatasaray yönetimi 12+2 veya 10+2+2 olarak değişmeyi talep etmiş.
1: Yani
0: burada daha önce de oynayabilen ve 2004 doğumlu oyuncuların da kabul görmesi
1: iki
0: gibi.
1: İki tane 2003, 1 Ocak ve 2003 üstü gibi, iki tane de
0: öyle bir yaş altı, sistem geliştirilmiş. Yani 10+4 yerine 10+2+2 şeklinde olabilir mi diye soruluyor.
1: Bir yaş daha önemli.
0: Olursa eğer, o sistem gelirse, Turam gibi, Kamavinga gibi ya da Van Dijk gibi isimleri transferde hemen hızlanmaya geçeceği söyleniyor Galatasaray'ın. Fenerbahçe de ona göre bir hamle yapabilir düşüncesine sahip herkes. İşte Beşiktaş da belki bekliyor. Gerçi Önder Hoca biz şu anki sisteme uygunuz diyor. Ertuğrul Doğan Trabzon, biliyorsunuz, daha önce açıklandığı için biz de sistemimizi ona göre ayarladık.
1: Abi Galatasaray'da 10+4 olsa bile Galatasaray'da net olmayan 3-4 tane oyuncu var zaten, yabancı çıkar. Bunlardan 23 yaş altı daha net oyuncular alır. En azından ikisini net alır. Parası da var adamların şu anda. Bütçesi de var. Limiti de var. Yani çok zorlanmaz yani. Fenerbahçe'den daha fazla zorlanmaz.
0: Harcama limitleri konusundaki düşüncen nedir? Açıklanmaz. Zaten şimdi, onlar açıklanır ama zaten bir kasa kolaylığıydı. Onu arttırabilmekti.
1: Sponsorlar bilmem ne, satışları arttırıyorsun. Tabii. Ama yani, yüksek değil yani. Türk lirası euro ile 118 milyon euro Fenerbahçe'deki.
0: Mesela Çorum'un, Ahmet'in, Erzurum'un, Eyüp'ün, Gençler Birliği'nin, Kasımpaşa'nın, Antep'in, neredeyse Alanya'nın, Kocaelispor'un oralarda yer alıyor. Aynı rakamlar üzerinde gidiyor.
1: Fenerbahçe'nin harcama limiti, TFF harcama limiti 118 milyon euro çıktı. Türk lirası karşılığı söylüyorum, 9 milyar küsürün. Hı hı. Şimdi bu şey değil, şurada karıştırmayın. TFF'nin verdiği harcama limitin içinde oyuncuya verdiğin maaş, bonservis, transfer taksidi, o yıl için ödeyeceğin ödemeler, sözleşmede o yılı kapsayan ödemelerin yanı sıra vergisi de var. Ama normal senin limitin, hani harcama limitini limitini konuşuyor mesela, Fenerbahçe'nin 36 milyon euro limiti var. Normal o sadece bu şeye bonservise vereceğin harcama limiti.
0: 9 milyar TL.
1: O aradaki fark oradan kaynaklanıyor. TFF'ninki içinde vergiler de var.
0: 6 milyar TL'de Fenerbahçe'nin 9 milyar TL.
1: 6 milyar TL 118 milyon euro yapıyor.
0: Trabzonspor'un 2,5. 2,5, Beşiktaş'ın 4.
1: Galatasaray'ın niye 200. 9, Fener'in 6 milyar? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirleri, garanti alacağı paralar da oraya ekleniyor. Fenerbahçe şimdi oraya çat diye girerse artacak. Sponsorluk gelirse artacak. Satış olursa artacak. Bunun için ama bütün her şey var.
0: Biz bir önceki Ahmet Konanç'la mı görüşüyorum? Yoksa artık bazı şeyleri değiştirdim. Ben bu sene şampiyonluğun yanında Şampiyonlar Ligi'ne de kalma isteğim var.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı tabii ki istiyorum. Ama gerçekçi baktığımda Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali Fenerbahçe'nin %10. 3 ön eleme playoff'la beraber, 2-3 playoff, 6 maç yapar. Galatasaray Fenerbahçe'den 15 gün sonra 7 Temmuz'da kampa girecek. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe 7 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda, Galatasaray daha yeni kampa başladığında yarısını Avusturya'da geçirmiş, 3 tane maçın ilkini falan oynamış olacak. Galatasaray daha Eylül'ün 5'inde 6'sında başlayacak olan Süper Ligi beklerken, Fenerbahçe 3-4 tane resmi maç oynamış olacak. Erken sakatlıklar, erken form tutma. Ayrı bir dert. Bir de bu kadar ön elemede yıpranmak ayrı bir dert. Ben de diyorum ki kardeşim, eğer Fenerbahçe ikinci ön eleme, hadi Zarbze'yi geçti, geçemeyebilirsin, Podolski'nin takımı. Bak bak neler yapacaklar sana. Galatasaraylılık üzerinden okuyacaklar o turu. Sinirlerini bozacaklar falan. Geçemedin. 2'de ya da 3'te elendin hadi. Baskı yapmayın takıma. Avrupa oldu olmadı diye. Şampiyonlar Ligi oldu olmadı diye. Senelerdir aynı şeyi söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Avrupa ile Türkiye gitmez kardeşim. Çok zor. Sen yıllardır şampiyon olamıyorsun. 12 yıl olmuş. 13. yıla gidiyorsun Allah korusun. Hem Avrupa'yı yapacağım hem Türkiye'yi yapacağım. Ben büyük takımım. Sen büyük takımsın da büyüklüğün de bazı akılcı hareketleri vardır. 3 ön elemeyi nasıl geçeceksin ya? Geçtin diyelim, büyük bir yıpranma olacak. Sakatlıklar, bilmem neler, zaten harcama limitlerinde sorun var. Ben olsam ön eleme maçlarına vallahi billahi yedek kadroyla çıkarım ya. Bir sene bütün ağırlığımı lige veririm, şampiyon olurum, Şampiyonlar Ligi'ne direkt giderim. Yoksa seneye yine Galatasaray direkt gidecek. Hep geç açıyor sezonu, daha dinlenmiş açıyor. 15 gün çok önemli ve senden daha az maç yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne bir daha gidiyor, paraları o alıyor, harcama limiti onun çok oluyor. O gelirlerden ötürü fark oluşuyor.
0: İsmail Hoca'nın yerli oyuncularla başarılı olabileceğini düşünüyorum. Mesela Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir dokunuşu olacaktır diye tahmin ediyorum demiş.
1: Kulüpten bir arkadaşım, kulüpte çalışıyor halen, bana şunu söyledi. Ahmet dedi, Fenerbahçe'nin son yıllarda en büyük problemi özellikle Tedesco döneminde
0: yerli yabancı oyuncu.
1: Yerli oyuncu hakimiyetinin kaybolmasıydı. Şampiyonluk dedi yerli oyuncuyla gelir. Kaliteli yabancı ama soyunma odasını, samandırıyı toplayan o yabancılarla da özdeşleşmeyi başarmış. Yerliyle gelir dedi. Tedesco hepsini dedi küstürü dedi.
0: Bu arada kaliteli yabancı derken orada biraz daha eğitici, öğretici ve aynı zamanda profesyonelli ve tecrübesinden faydalanmak amacıyla Tadiç gibi bir isim
1: tabii,
0: düşünüldü.
1: Tabii.
0: Tekrar var mı gündemde?
1: Yok, bir ara Aykut Hoca herhalde İsmail Hoca onu ekibinde istemiş ama o bence bir sene daha oynayacak. O konu yarın kalmasın. Yerli hoca çok yerli futbolcu çok.
0: Hayır, dokunuşlarıyla alakalı.
1: Tedesco yerli oyuncuları
0: dokunuşu,
1: küstürdü.
0: Kayıt gibi bir ismin dokunuşu yerli oyuncuya da farklı olabilir.
1: Tabii canım, ikisinin işte özdeşleşme dediğim o abi. Yani yerli oyuncu önemli. Tedesco onları dağıtıyor.
0: Ama şimdi takımın içerisinde zaten tecrübe dediğin zaman Asensio gibi bir isim var. Ya ben... Mesela işte o kısımda İsmail Hoca'nın Asensio ile ilişkisi nasıl olacak sence? Hani Aykut Hoca kısmını geçtik. Orası bir tehdit gibi gözüküyordu. Alex'den
1: Asensio
0: kaynaklı.
1: Asensio merkezde olacak abi. Asensio'nun çevresinde. Abi Asensio'yu tartışmayalım ya. İsmail Hoca da tartışamaz, kusura bakmasın yani. Asensio çok önemli bir oyuncu. Takım oynatan bir oyuncu.
0: Buna artı ekle Şikrinyar gibi bir isim.
1: Tabii ama sever zaten İsmail Kartal, Asensio gibi ön tarafta takımı tutan oyuncuları. Sever. Mesela.
0: Ya Asensio'nun açığını arkada yerli oyuncuların
1: Kante
0: performansıyla mı?
1: Kante Gendüzü var merkezde.
0: İsmail gibi mesela.
1: İsmail var, Kante Gendüzü var. Bir de abi iyi bir kanat lazım Fenerbahçe'ye. Kilit açan Greenwood gibi. Bunlar seni önde tutmaya da yarar. Bir de Fenerbahçe'de takım önde tutan santrafor yoktu. Muriç geldi en kötü. Bir tane daha gelecek. Bunlar takım önde tutacak. Savunmayı ve orta sahayı da rahatlatacaklar. Geçen sene için Aziz Bey demiş ki bir yerde, geçen sene doğru bir iki tane transfer yapılsaydı biz yine şampiyon olurduk demiş. Doğru söylüyor. Bir tane iyi stoper, bir tane iyi golcü. Biz şampiyonduk ya. Ellerimizle verdik yani Galatasaray'a. O kadar da zor değildi. Galatasaray'ın geçen sezon Avrupa'da çok yıprandığı sezonda, Osimhen'in 13-14 maç oynamadığı periyotta o kadar zor değildi. Kadroyu çok kötü yaptın. Golcüleri Ali Koç stoperleri yolladı. Saadettin Saran golcüleri yolladı.
0: Ben İsmail Kartal döneminin İsmail Hoca ile ilgili olarak aklımda kalan ne diye sorsan Konferans Ligi'ni alabilirdin kısmındayım hala da. Bak, orada seninle uyuşmadığım noktaydı ama 99 puan aldı, başarılıydı falan gibi yorumlar
1: işte
0: yapılırsa.
1: İşte benim dediğim yere geliyor.
0: Diyor ki orada Fred faktörü vardı diyor bir dinleyici.
1: O sezon iyiydi Fred.
0: Takımı kazandıran Fred'di. Fred'in olmadığı maçlarda Fred'li Fred'siz diye adlandırılan dönemdi diyor.
1: Bir.
0: O yüzden bence o yokken kaybediyordu. Bu sene o hüsranda kim acaba başrole geçer?
1: Bir.
0: Talişka'yı unutuyorsun. Orada bir taraftan Asensio kısmını ne kadar oynayacak oynayamayacak bilemiyorsun. Muriç evet o açığı kapatabilecek oyuncu ama İsmail Hoca döneminde vardı önünde forvet hattında isimler. Oradan da bakıyorlar. Ya herkes kendine göre haklı çıkardığı, evet ya bunlar dediği tarafları zaten sıralıyor mesajlarda da. Dzeko kısımlarını, Tadiç kısımlarını orada anlatıyor yani. Mesela Asensio, İsmail Kartal dönemindeki Şimanski gibi direkt kaleye çok yakın

0: çok daha gol ve asist üretir bence demiş. Bir dinleyici de.
1: Şimdi abi Fred eski Fred değil, sakatlıklardan sonra gitti. Sakatlıklar oyuncuları, bazı oyuncuları çok bozuyor. Artı o dönem konferansta, Süper Lig'de ikisi üstünden, bak benim dediğim yere geliyoruz. İsmail Kartal'a baskı yapıldı ikisi de olsun diye. Adam da ikisine dengelemeye çalıştı kadroyu. O yüzden Fred'i burada çıkardı falan filan. Oyundan falan filan, tamam mı? Olympiakos deplasmanında o yüzen kontrollü oynadı. Çünkü Sivas maçı geliyordu. Fakat camia öyle bir baskı yapıyor ki Fenerbahçe'de, ikisi de olsun, Avrupa'da Türkiye'de olsun. Avrupa'dan elenince de büyük bir moral bozukluğu lige yansıyor. Lige yansıdı. Gitti Sivas'ta Fenerbahçe kazanamadı. O gün tabii Kadir Sağlam'dı galiba. Kadir Sağlam ya da Cihan Aydın. Olmayan bir penaltıyı da verdi falan filan son dakikada. Tamam mı? Bir de öyle bir gerçeğim var senin. İkisi birden gitti. Ben de diyorum ki birisine yoğunlaş. O da Süper Lig olsun. Benim oradaki tezimi altını ben böyle dolduruyorum.
0: Bu kadar yaklaşmışken kısmındayım ben de. Bak şimdi diye yazmış. İzmir'den Uğur yazıyor bu mesajı. Şikrinyar'ın stoperde olduğu bir Fenerbahçe asla önde top oynayamaz. Bunu bir not alın kenara demiş.
1: Bir daha söyle abi.
0: Fenerbahçe'nin net stoperinin Şikrinyar olduğu yerde Fenerbahçe önde top oynayamaz.
1: Şöyle.
0: Dediğimi not alın.
1: Bir tek Şikrinyar'a bağlamayalım. Oraya bir Greenwood, oraya bir Muriç, önde top tutan, önde tehdit eden adam koyduğun zaman oynarsın. Fakat temelde haklı. Şikrinyar'la Fenerbahçe savunmadan çıkmaya çalışıyor. Niye? Jaden'ın ayağı yok. Ayağı yok derken hani topa uygun, o futbol tabiri. Şikrinyar'a bakın abi, çok ağır oynatıyor takımı. Sallana sallana topu orta sahaya taşıyor. Savunma dönüşlerinde de Şikrinyar'da hava topu ve yetişmede de problem var.
0: Yani o sağ sol geri, sağ sol geri kısmı.
1: Evet, halen Fenerbahçe için iyi bir stoper. Yanında hızlı bir stoper oldukça. Fakat Şikrinyar takımı atağa kaldırma noktasında çok yavaş. Bu anlamda doğru söylüyor. Ama bütün olayı onda toplamamak lazım yani.
0: Maalesef ortadan gerçekten yara yara gidebilecek Fred gibi bir oyuncunun olması gerekiyor İsmail Hoca'nın oynattığı futbol anlayışında. Bunu da bu sene kiminle başaracak, ona bakmak lazım. Aydın abi, Çağrı Balta ve Alaaddin Ekici için ne düşünüyor acaba demiş senin için.
1: Şimdi Çağrı Balta'nın daha yolu var. Alaaddin Ekici'nin de var. İkisi de iyi yetenek. Özellikle Alaaddin Ekici çok muazzam bir çocuk. Yol açık olsun. Umut vaat ediyorlar. Ama iki şey çok önemlidir altyapıdan yürüyen çocuklarda. Bir, mental durum. Olmadan olmuş hissiyatına kapılmamalılar. Ya da moral bozucu bir maç geçirdiklerinde ya da mesela ailesel bir şey bile yaşadıklarında mutlaka psikolojik destek almalılar. Mental olarak çökmek çok büyük tehlikedir. Mentallerini güçlü tutacaklar. İki, altyapıdan yürüyen yıldız adayı çocuklarda şu çok önemlidir. Süre bulabilmek. Bu çocuklar Fenerbahçe'de süre bulamayabilir. Değerlendirmek lazım ama doğru yerlerde. Mesela Mimović'i Kızıl Yıldız'da Şampiyonlar Ligi'nde maç top oynarken aldı Fenerbahçe. Acun Ilıcalı aldı diye Mourinho gıcıklık yaptı çocuğa. Çocuğu kiraladıkları yer çok yanlıştı. Güney Kıbrıs'ta bir takıma kiraladılar. Ya Türkiye'den bir takıma versene. Gözün önünde. Güney Kıbrıs'ı kim izler? Çocuk orada unutulmuş gibi hissetti. Oyuncuyu doğru yere kiralamak da çok önemli.
0: Bir sürü mesaj var. Şikrinyar'ın aslında daha fazla kanatları oynadığını biliyoruz. Bize merkezde pas dağıtan bir adamın olması
1: gerektiğini
0: söylüyor.
1: Doğru, Şikrinyar hemen özellikle sağ tarafa çok oynuyor. Sağda da mesela Mert Müldür deplase olmaya çalıştığında Şikrinyar ona verdiğinde mesela Mert Müldür'de şöyle bir şey var.
0: Aslında Oğuz'u ya da Musabba'yı ya da Nene'yi çok beslemek istedi oradan. Hem uzun toplarla hem de Mert üzerinden orada çok fazla.
1: Ya çok Şikrinyar üzerinden okumak vardı. İstemiyorum başarısızlığına. Şikrinyar'ın avantajlarıyla dezavantajları da var. Ama dediğim gibi oraya Greenwood, önde top tutan Muriç gibi bir adam koyduğunda Fenerbahçe'nin oyunu yine otomatikman değişecek. Fenerbahçe'nin sorun çözücü adam geçen bir kanadı yok.
0: Barış Bey'in daha çok gündeme geleceğini söyleyen Ahmet Sayın Uslu'yu unuttu mu acaba diye yazmışlar.
1: Unutmadık. Onunla aynı cümlede kullandım zaten.
0: Bu arada ben Barış Bey'in daha net şekilde yorum yapacağını, daha çok açıklamaları, beyanatları vereceğini düşünüyorum. Sayın Uslu'nun da rakibin açıklamalarına göre belli yerlerde sahneye evet. çıkacağını tahmin ediyorum ben.
1: Çıkacak.
0: Her zaman değil.
1: Fenerbahçe stadında artık hiçbir Anadolu kulübünün ya da herhangi bir kulübün başkanı Asırlık Çınar'ın stadında, mabedinde, Fenerbahçe şeref tribününde Fenerbahçe taraftarına parmak sallayamayacak, küfür edemeyecek. Yaparsa cevabını alacak.

0: Yok öyle. Bu yönetim onun cevabını verir.
1: Bir tane haber vardı şurada. Bu konuyu gördünüz mü diye az önce bir dinleyici yazmış. Dünya Kupası ile ilgili olarak federasyonun yapmış olduğu en büyük hatayı milli takımın Arizona'daki mecbur kaldığı yer. Şöyle deniyor: A milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda çöl sıcağıyla kavrulan Arizona'da kamp yapmasının altından büyük bir skandal çıktı. Federasyon yetkililerinin playoff'tan geldiğimiz için FIFA mecbur kıldı diyerek savunduğu kamp yerinin aslında zorunlu olmadığı, federasyonun ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağı ve uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı ortaya çıktı şeklinde yorumlanmış.
0: Bilgi sahibi değilim
1: orada,
0: ki abi.
1: Orada bile bir şey var.
0: Ya yani şu sıkıntı. Amerika'yı yenelim be. Yenelim yani. Yenelim, affettirin kendinizi ki Amerika'yı yenmek çok zor. Bir de
1: ilk maçımız Amerika ile olsaydı biz bu gruptan çıkar mıydık?
0: Çıkamazdık. O yüzden Amerika'yı yenmemiz de çok zor. Neden biliyor musun? Çünkü biz Avustralya, Paraguay ki Amerika hepsinden daha kondisyonlu bir takım. Çok böyle keskin oynuyorlar. Onların çok altında kondisyonla gitmişiz. Biz bitik gitmişiz oraya abi. Bir de kalemize gelen her top gol oluyor ya. Ya Uğurcan Çakır'ın performansı çok kötüydü abi. Her top gol oldu. İlk gelen her top gol oldu ya. Ve çoğu da yerden geldi. Uğurcan'ın yerden gelen şutlarda zaafı var abi. İnene kadar yere o top kaleye giriyor genelde.
1: Senden adres isteyen bir arkadaş var ki sana limon, elleriyle limonlu kek yapacakmış. Seni çok seviyormuş.
0: O mevzunun hakkını yedik ya. O limonlu keki yedik, bitirdik artık. Tamam, onun esprisi bitti artık. Oster, başka şeye geçelim.
1: Kral Totti diye bir arkadaş, Şikrinyar çok kötü top sürüyor ve tek hamle kazma stoper diye, Osterwold ondan daha iyi ayağı olan bir oyuncudur bence demiş.
0: Yok, ona katılmıyorum.
1: Kendisi lig başında şampiyon belli diyorsa o zaman niye kendiyle çelişip ligde şampiyon olmak için kadro kuruyor? O zaman kadroyu Avrupa'ya göre kursun. Orada tabii yok, tabii yapı yok diye yazmış.
0: Fenerbahçe her zaman yapıya rağmen şampiyon olmuştur. Mücadeleyi bırakmaz.
1: Ahmet abiye söyler misin? Söyledik arkadaşım, az önce okuduk ya. Fenerbahçe yönetimsel olarak Aziz Yıldırım gelince bir güç hissediyor mu? Kim ne derse desin, Aziz Bey karizması olan, Ali Koç son seneleri Saadettin Bey'in dönemiyle bir farklı hissiyata girdiğini söyleyebilirim ki o kelimeleri okuyamam arkadaşlar, yazmayın bile yani. Livakovic'in performansına ne diyorsun? Takımda tutunmalı mı? Ederson ve Livakovic performanslarına baktığında.
0: Livakovic satılabilecek bir performans sergiledi Dünya Kupası'nda ama Fenerbahçe'de geçmiş tartışmaların üstüne kalamaz. Bir de onun da mentali Türkiye'ye çok uygun değil. Trabzon'da yaşanan olaylardan falan çok etkilenmiş. Ederson'un da bence en ufak bir kötü maçta, Galatasaray maçında yaptığı rezalet gündeme gelecek. Ben ikisiyle de devam edilmemesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Ben geçen şey dedim ya, Haiti ile bir dostluk maçı yapmamız lazım bizim. En kısa sürede. Milli takım daha soğumadan.
0: Evet. En azından birbirimize gol atarız. İkisi de gol atamamış.
1: Hiç olmazsa bir şey olurdu yani. Geçen yıl Fenerbahçe savunması yüzünden şampiyonluğu kaybetti ama farkında değiller. Şikrinyar çok ağır stoper. Asensio da fizik ve kondisyon yetersiz. Oyunu hızlandıran tek oyuncu Gendouzi. İsmail Hoca'nın gözdesi bence Gendouzi olacaktır. Net diye yazmış. Ahmet, federasyonun devam etmesini istiyor mu? Acaba Fatih Terim federasyon başkanı olsa ne düşünür? Demiş.
0: Fatih Terim'in federasyon başkanı olabileceğini düşünmüyorum. Tekrar teknik direktörü milli takımda olabileceğini de düşünmüyorum. Bence o defter kapandı.
1: Bundan yaklaşık olarak bir ay önce falan, öyle tahmin ediyorum, bizim televizyondaki programda Tahir Kum dedi ki inanılmaz bir kulis yapıldı. Dünya Kupası sonucuna göre değişebilecek. Sayın Mustafa Eröğüt federasyon başkanı olacak gibi gözüküyor dedi.
0: Ben de öyle düşünüyorum. UEFA'da görev yapmış.
1: Şu an federasyonda başkan vekilliği yapıyor zaten.
0: Yok. Daha önce
1: önceki yönetimi büyük ekşi döneminde başkan vekilliği yaptı. Bir de Başakşehir'in CEO'su.
0: Bu konuda sertifikaları falan var, böyle özel şeyleri var.
1: Bu arada birçok kulübünde futbol, yani 18 kulübünde neredeyse 15'inden destek almış durumda.
0: Tabii
1: yani
0: Mustafa Eröğüt başkan olur.
1: Ya bundan sonraki federasyon başkanı Mustafa Eröğüt olacakmış gibi gözüküyor.
0: Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı. Galatasaraylı değil. Fenerbahçeli değil, Beşiktaşlı. Onu da söyleyeyim. Beşiktaşlı olduğunu biliyorum.
1: O zaman Beşiktaş şampiyon olamayacak.
0: Yok canım.
1: Çünkü Beşiktaş'ta her başkan geldiğinde Beşiktaş şampiyon olamamıştı.
0: Fener de olamıyor genelde. Ne Aydınlar'la ne de işte Nihat Özdemir'le.
1: Olaya oradan bakalım olur mu? Hiç
0: ama
1: şey
0: bak ne güzel söylüyorsun. Beşiktaş'ta kim geldi Beşiktaş Federasyon Başkanı?
1: Yıldırım Demirören.
0: Olamadı değil mi Beşiktaş şampiyon? Evet. Nihat Özdemir, Mehmet Ali Aydınlar geldi. Fener olamadı ama Galatasaray'la Federasyon Başkanı geldiğinde Galatasaray mutlaka oluyor abi. Niye? Çünkü abi başka bir şey. Başka bir birliktelik onlarınkileri.
1: Bak.
0: Başka bir bilinç, ortak bilinç. Esprileri yapılıyor.
1: Bence kimin eli kimin cebinde bu sene belli olur. Sen bir şey bekliyor musun? Bu şike bahis operasyonlarıyla
0: ya
1: alakalı.
0: Ya açıklamalar var.
1: Mesela ama Dünya Kupası'ndan sonra önümüzdeki bir ay içerisinde ya yer yerinden oynar mı? Yok abi, üzerinden geçilir. İki tane üç tane günah keçisi ilan edilir. Ondan sonra da sessizliğe gömülür. Yeni sezona da başlarız mı diyorsun?
0: Yani bunu söylemek haksızlık olur. Yapılan bir çalışma var belli ki. Ama ben şunun olacağını düşünmüyorum. Yani böyle yok şampiyonluğa etki edeceğini falan filan, tescilin bozulacağını falan düşünmüyorum yani. Önümüze bakalım abi. Önümüzdeki sezona bakalım biz. Önümüzdeki
1: Amerika
0: bakalım.
1: Maçında yedeklere gün doğdu der misin?
0: Yok abi, Amerika maçında
1: gene Arda, Hakan, o tarz bir başlangıç mı? Uğurcan olur mu kalede mesela? Yoksa bu sefer Altay'a şans verir.
0: Kaleci Uğurcan,
1: Oğuz oynar, İrfancan Kahveci oynar gibi böyle tahminlerin var mı?
0: Uğurcan'ın
1: Can'la
0: oynamaması,
1: başlar, Kerem oynamaz falan gibi.
0: Uğurcan'ın oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Oynamayacağını da düşünüyorum. Maalesef iş işten geçti. İlk maçtaki kötü performanstan sonra Uğurcan oynamamalıydı. Uğurcan bir kere milli takımda yedek kaldı, hatırlıyor musun? Çıktı röportaj verdi. Mesela orada büyük yanlış yaptı. Ayıp yaptı Uğurcan. Hangi performansa göre değerlendiriliyor bu falan yaptı, hatırlıyor musun? Montella dönemindeydi galiba. Ya da Şenol Güneş mi? Çok ayıp. Demek ki Uğurcan bir gücü olduğunu biliyor ki bunu yapabiliyor. Orada sen milli takıma hodri meydan dedin. Uğurcan'ın ben nasıl yedek kaldım diye röportaj vermesiyle Berke'nin kadro dışı bırakılınca Bulgaristan maçında Rıva'yı terk etmesi arasında ne fark var? Fark şu. Berke'nin lobisi yok, Uğurcan'ın var abi. Türk futbolu bu adamcılıkla bunları az bile yaşadı.
1: Paraguay maçında bir kural hatası olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru var. İlla bunu sormuşlar.
0: Yok öyle bir şey yok abi. Kural hatası falan
1: öyle
0: yok.
1: Öyle bir şey olsa zaten şu an yer yerinden oynardı. Biz hala da gündeme gelirdik.
0: Adamlar Fatih
1: Hoca'yla
0: adamlar bizi tertemiz
1: İsmail
0: yendi.
1: İsmail Hacı Osmanoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki konuşma değil de o gündeme gelirdi yani.
0: Ay ay ay ay ay.
1: Var mı yok mu diye bakıyorum.
0: Telefon alacak mısın abi?
1: Yok. Var peki. Telefonum. Osterwolde ikinci direkt bölgesinde her zaman adam kaçırır. Halbuki senin yerin aslında rakip sağ. Andre Santos gibi çok rahat dikey koşu yapıyor. İsmail Hoca çözer bu konuyu bence diye düşünüyorum demiş.
0: Bir soru hiç kalmak istemiyor. Olamış. Hiç kalmak istemiyor. Daha önce bir sene ikna edildi. Hollanda'dan evini almış. Ya Hollanda'ya gidecek ya da Avrupa'da başka bir ülke. Gidecek, ayrılacak kesin. Fenerbahçe'den ben Ertan Torunoğulları'yla konuştum. Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen oyuncu Asensio mu dedim. Yok dedi ya. Biz öyle bir şey söylemedik onlara. O da bize öyle bir şey söylemedi dedi. Yeni yönetime Ertan Torunoğulları'nın verdiği bilgi şuymuş. Fred, Archie Brown, Jadon Osterwold. Kesinlikle ayrılmak istiyoruz demişler. Onun dışında bir futbolcu yok diyor. Burada çok mutlu Asensio. Yani bir ara Asensio çok konuşuldu biliyorsun. Yok diyor ya Asensio diyor, burada çok mutlu diyor.
1: Ahmet yalan konuşma. Senin en yakın arkadaşların bile sen küçükken gol attığında Tanju diye sevinirdin demiş. İrfan Can Kahveci takımda kalır mı? İsmail Hoca ile beraber sizce?
0: Kim?
1: İrfan Can Kahveci.
0: Kalacak.
1: Basketbolda olmayan yapıdan bahseder misin? Fenerbahçe sürekli şampiyon oluyor ya demiş. Ahmet Konaş'ta Trafikte Çile diye bir programa başlamayı düşünüyor musunuz? Biraz Fener'in borçlarından da bahsetmek ister mi Ahmet demiş. Doğan abi iyi yayınlar. Bulut neredeyse tarlayı... Aman arkadaşlar. Saffet Sancak Federasyon Başkanı olmaz.
0: Vekil
1: Dodo, ben bizim çocuklara kızmıyorum. Benim öfkem kupayı alacağız diyen Hacı Osmanoğlu'na. Benim öfkem kendini yorumcu zanneden milli takımımızı yere göğe sığdıramayan yorumculara. Benim öfkem golcüsüz oynatan Montella'ya. Amerika maçı sonrasında Hacı Osmanoğlu ve Montella'yı bırakın, nereye giderlerse gitsinler, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor diye bir mesaj yazmış. Yardımcıları boş bir şeyde boğazlık. Aman. Ahmet, psikolojinin bozuk olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş.
0: Bak bizi dinleyen bir arkadaşımız Adem, Zeytinburnu stadının son hali diye fotoğraf çekmiş.

0: çekmiş, göndermiş herhalde Zeytinburnu'nda.
1: Yeni mi?
0: Olivium, yoksa... Burası Olivium. Olivium'dan çekmiş. Stadın haline bak. Sahanın içinde ağaç çıkmış ya.
1: Tabii canım.
0: Sadece otlar vardı, ağaç çıkmış. Tribünde ağaç çıkmış abi.
1: O tribündeki
0: görüyor musun son halini?
1: Zaten paylaşmışlardı.
0: Arkada da deniz manzarası. Ya burası Ermeni hastanesi var ya orada, Ermeni hastanesi vakfı. Onlarınmış yıllarca. Demişler ki kardeşim burayı yine stat yapın. Sportif tesis olarak kullanın. Yani izin veriyorlar aslında yine. Ama herhalde orada Zeytinburnu şu anda şeyde oynuyor. Aşağıda bir tane Veli Efendi'ye yakın bir Çırpıcı mahallesinde suni çim saha yapıldı. Amatör saha. Küçük ama orada oynuyor yani Zeytinburnu. Amatörde zaten Zeytinburnu Spor. Ulan şu tribünde ne günlerim geçti be. Vay be. Arabalar dolaştırılırdı maç öncesi. Hadi maça maça maça diye sokaklarda.
1: Bir emoji yolladım sana sevgili kardeşim. Metin Türkoğlu. Sezon başlarında çok şeker oluyorsun Ahmet Konanç demiş. Konuşun konuşun. Bu sene yine Galatasaray şampiyon. O surat ifadelerini şimdiden merak ediyorum demiş. Verdikleri röportajlardan biz görevimizi yaptık. Dünya Kupası'na katıldık. Buraya goy goya geldik. Havası yok mu sizce? Ne düşünüyorsunuz milli takımla ilgili demiş. Ya boşver Ahmet. Bahçede fındık var mı onu söyle Giresun'da diye yazmış. Öpüyorum seni abi yazmış. Eyvallah kardeşim. Doğan abi ben Fenerbahçeli Erkan. Talişka iyi bir yedek ve Çağlar'dan kurtulmamız gerekiyor. Ahmet abiye sorar mısın bu konuyu demiş.
0: Çağlar'ın yerine Adil Demirbağ alınmalı ya da başka bir yerli. Çağlar'ı mutlaka göndermek lazım. Güvenilmeyecek bir stoper.
1: Şey için ne, Talişka için ne diyorsun?
0: Ha? Talisca ile ilgili şöyle bir durum var. Fenerbahçe oraya Greenwood ya da o tarz bir kanat almak istediği için Talisca'nın bulacağı süre çok azalacak. Teklif gelirse satılacak.
1: Süresi azalan oyuncunun problem yaratacağını düşünüyor musun?
0: Talisca problem yaratacak bir oyuncu değil ama tabii rahatsızlıklar, niye oynuyor oynamıyor muhabbet olacaktır. Bir de öyle 9 milyon maaş alan bir adamı kulübede çok fazla tutmanın bir anlamı olmaz. Teklif gelirse satılacak, olmazsa tutulacak yani sonuçta. Değerli bir oyuncu yani.
1: Berke Fenerbahçe'ye geliyor mu diye sormuşlar.
0: Yok, şu anda öyle bir girişim yok. Berke içinde 25 milyon eurodan açıyor kapıyı Lille takımı. Zor yani onu almak.
1: Ederson'la devam mı yani?
0: Şu anda devam. Ama bence sıkıntılı bir devam olacak.
1: Yedek kalecin kim?
0: Ertuğrul ve şey.
1: Mert.
0: Mert. Ertuğrul müydü ya? Tarık. Ertuğrul gitti. Tarık ve Mert.
1: Tarık da uzatılmıştı.
0: Evet. Tarık ve Mert.
1: Tarık'ın bu sene kaleye alabileceğini düşünüyor musun?
0: Yok, Ederson kalırsa. Yani Ederson gitse bile önlerine bir kaleci alırlar.
1: Ederson'un oynama garantisi var mı?
0: Vallahi öyle bir iddia vardı, onu doğrulatamadık bir türlü. Kadro dışı bırakılamaz, edilemez
1: bu
0: diye.
1: Bu yönetim açıklamaz mı sözleşmeyi?
0: Kendi oyuncusu olduğu için şu anda artık açıklamaz. Zarar görebilir diye. Oyuncu.
1: Eğer bu sene benim hedefim şampiyonluk diyorsa Ederson'u kesemiyoruz maalesef diye başlama yapamaz mı? Bu yönetim.
0: Zannetmiyorum. Yani
1: her yönetim yapamayabilir de bu yönetim.
0: O zaman Ederson'a, tribünlere Ederson'a hedef göstermiş olursun.
1: Tabii ki bir oyuncuyu o kadar yem olarak kullanmamak gerekir. Tabii. Ama kestiğinde de biz her şeyi göze alarak kestik, ne yapalım artık kısmı da olabilir. O ihtimali de verebilirim. Çünkü her gelen toplarda ilk toplarda milli takımda Uğurcan ne yaşadıysa Fenerbahçe'de Ederson onu yaşadı.
0: Uğurcan Galatasaray'da da çok kötü goller yedi. Fakat Galatasaray'ın ön alan oyunu, belli ligin farklı dinamikleri Galatasaray şampiyon olduğunda Uğurcan'ı konuşturmamayı gerektiriyor. Yoksa Uğurcan'ın bu kötü performansı beni şaşırtmıyor. Uğurcan kötü kaleci değil, iyi kaleci. Fenerbahçe'ye gelseydi mutlu da olurdum. Ama Uğurcan özellikle milli takımda bence yeterli değil abi. Bu sezonda aslında Galatasaray'ın şampiyonluğuna rağmen kötü geçirdi. Bak ben bunu 15 gün önce söyledim, herkes gülüyordu bana, şimdi aa falan diyorlar. Baksana Uğurcan'ın yediği golleri. Ama ligin farklı dinamikleri var. Galatasaray şampiyon oluyor falan filan işte. Bunlar konuşulmuyor.
1: Yeni sezon hazırlıkları için yarın Topuk Yaylası'na gidiyor Fenerbahçe. Sağlık kontrolleri yapıldı. İsmail Hoca'nın ve teknik ekibin bazı futbolcular EKG ve kan tetkiklerinin ardından da efor, akciğer, kardiyak ve radyoloji testlerine tabi tutuluyor. Kontroller ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji tetkikleriyle tamamlandı. Yarın Topuk Yaylası'na hareket edecek olan Fenerbahçe 5-16 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacağı Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynama kararı almış. Evet. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
0: Topuk Yaylası'na ben de gideceğim inşallah basın toplantısına. Orada çünkü hoca mutlaka bir tane basın toplantısı

0: yapıyor. Buradan atlayacağız, gideceğiz abi. Hem Bolu'ya gireriz şehre. Bir köfte yeriz orada, et yeriz. Otobanda yemem ama. Bolu'ya gideceğim. Avusturya kampına.
1: Eski yoldan gidersen güzel yerler vardı da yeni yol üzerinde tabii. Aa, bilemiyorum.
0: Ben yine de bu sefer beni Bolu, bizim, ben Demirören Haber Ajansı'nda, eski Doğan Haber Ajansı DEHA'da çalışırken bizim Bolu muhabirimiz vardı, Murat. Murat Küçü'ye selam olsun burada. Abi derdi, eski ya da yeni yol üstünde yemeyeceksin. Buradan geçerken, Giresun'a giderken şehre gireceksin. Bana geleceksin, ben seni bir köfteciye götüreceğim derdi. Şimdi soracağım ona, Murat Küçük'e. Telefonumda hala var, DEHA Murat Küçük diye.
1: Ben Mengen tarafında herhangi bir evin kapısını çalıp iyi günler ben geldim deyip öyle girmen gerekiyor yani bence. Fark etmez yani.
0: Şehre gireceğim abi. Ekip olacak yine bana sosyal medyada sallayan Aykut Kocamancı, İrfan'la Erhan'ı da alacağım yanıma arabaya. Onlarla beraber hem yedireceğim hem sallatacağım.
1: İrfan hesap ödetebilir sana.
0: İrfan hesap ödemez.
1: Sana ödetebilir.
0: İrfan çok güzel yer, ödemez abi ki biz bize İrfan'ımıza biz hesap ödetmeyiz zaten. Biz İrfan'ımızı seviyoruz.
1: Milli takımlar üzerinden gidersek Dünya Kupası'nı sence hangi takım alır? Hangi ülke alır?
0: Arjantin.
1: Arjantin alır mı?
0: Alsın ya.
1: Niye? Messi'den dolayı mı?
0: Messi ben seviyorum.
1: Bu duygusallık nedir ya?
0: Messi'yi seviyorum abi, Messi'yi seviyorum.
1: Ben yani de Harry Kane'i seviyorum mesela, ne yapacağız? İngiltere almasın mı yani?
0: Ya adam
1: çok büyük. Harry Kane çok güzel topçu değil mi?
0: İyi topçu.
1: Bu arada Harry Kane'le ilgili sana bir haber okuyayım mı?
0: Okumasan abi, program bitmedi mi ya?
1: İstiyorsan çık sen, ben okuyayım mı?
0: Saat.
1: Ben hiçbir zaman bırakmam yalnız.
0: 12 çeyrek geçe birazdan. Evet. İsimler üzerinden Digi Futbol YouTube kanalında Muzaffer Can Bedil ile beraberiz. Digi Futbol YouTube saat 12 çeyrek geçe canlı yayındayım.
1: Dünya Kupası'nda Nana Kouakou Bonsam adında Ganalı bir büyücü İngiltere maçında yıldız forvet Harry Kane'e büyü yapacağını açıkladı. Büyücü, Kane üzerinde çalışıyorum, onu durduracağım dedi ve Bonsam 1-0 kazandıkları Panama maçında tribünde büyü yaparken yakalanmıştı. Bak 1-0 kazanmışlar. Daha önce oynadıkları Panama maçında.
0: O kötülükleri yapanlar kendileri kötülüklerle karşılaşırlar.
1: Biz de keşke Felak ve Nas okuyup öyle çıksa mıydık falan diye. Bize de mi yaptılar acaba? Dünya Kupası küçük futbol ülkelerinin büyük kalecilerini konuşuyor. Yeşilburun'da 40 yaşındaki Vozinha İspanya maçında 7 kurtarış. Curaçao'nun 37 yaşındaki kalecisi Eloy Rum Ekvator maçında 15 kez net gol şansını engellemiş. İran kalecisi Beyran Vent de Belçika maçında 7 kez farkı önlemiş isimler olmuşlar. Bunlar güzel bir şey. Keyifli şeyler. Ama Messi'ci olan Ahmet Konanç'a şunu söyleyebilirim. Dünya Kupası gol krallığında 18 golle şu an lider durumda. Onu Klose takip ediyor. Gerçek Ronaldo, Müller, Mbappe, Pele de arka arkaya geliyor. Messi'nin Arjantin performansı 201 maç, 122 gol, 61 asist ve 183 direkt gol katkısı.
0: Messi abi.
1: Doyumsuz Messi.
0: Ya Ronaldo'ya çok saygım var. Çalışmanın çok güzel bir örneği. Ama yani, Messi'nin doğuştan yeteneği bir başka bir şey abi. Yani
1: Cezayir'i 3 golle deviriyorsun, ardından Avusturya ağlarını.
0: Bir şey söyleyeceğim abi. Arda Güler beni çok üzdü ya. Takım ne kadar kötü olursa olsun her maçta ilk 11'desin ve çok sayıda topla buluştun. Bu kadar kötü paslar atılamaz. Bu kadar
1: çok topla
0: omuz omuza da omuz omuza da bu kadar kaybedilmez. Topla rakibin arasına girsen en kötü faul alırsın ya. Seni indirdiler, topu aldılar ya. Arda Güler beni çok üzdü ya. İnşallah bu güzel bir örnek olarak kalır, tecrübe olur ve bir an önce toparlar.
1: Ona en güzel desteği hani ülke olarak biz de verdik. Bravo
0: yine
1: Arda falan
0: destek,
1: deniliyor ama.
0: Ama kendine gelsin Arda.
1: Biliyorsun en güzel desteği en yakın arkadaşı, takım arkadaşı Mbappe vermiş.
0: Ne demiş?
1: Futbol bazen çok acımasız olabiliyor.
0: Doğru söylüyor. Bravo Mbappe'ye.
1: O yüzden Mbappe demiş ki Arda'cığım takma hiçbir şeyi. Hatta bir dakika net bunu da detaylarıyla paylaşayım isterim. Milli oyuncumuza gelen destekle ilgili. Fransa'nın yıldızı Mbappe, Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler'e mesaj gönderiyor. Başını dik tut kardeşim. Bazen futbol acımasız olabiliyor ama bu anlar büyük işler başaracak oyuncuları yetiştirir. Milletini gururla taşıdın ve bu hikayenin sonu değil, sadece başlangıcıdır demiş.
0: Şimdi mesajlar
1: bazen,
0: geliyor.
1: Bazı hikayenin başlangıcıdır demiş.
0: Güzel konuşmuş. Mesajlar geliyor. Arkadaşlar benim olduğum yerde, benim olduğum masada İrfan 25 hesap ödeyemez.
1: kim yazmış onu?
0: Bizim Berk dinliyor bizi. He. İrfan Baba Candır diye. Herhalde ondan ötürü başka mesajlar da geliyor. Benim olduğum yerde İrfan 25 hesap ödeyemez. Zaten ödemez.
1: Ben perşembe bak neler yapıyorum.
0: Arkandan zaten ödeyemez.
1: Arkandan nasıl vuruyorum seni.
0: İrfan'ımı çok severim. Aykut Kocamancılığı dışında bir problemi yok.
1: Kocamancı.
0: Aşırı Aykut Kocamancı ya.
1: Seviyorum, canım, seviyorum abi dedi.
0: Abi ben de seviyorum Aykut Kocaman'ı. Ama Aykut Kocaman'ın olmaması üzerinden bu kadar çok gündemde tutmak falan doğru değil abi ya. Yani problem bence bu üçlüde Erhan Alveroğlu, İrfan 25, Volkan Demir üçlüsünde asıl problem Volkan Demir'de. Çok sinsidir Volkan Demir. Tabii bence İrfan'ı, Erhan'ı, Aykut Kocamancıları alttan alta yaptıkları gizli toplantılarda Volkan Demir fişnekliyor abi. Fişnekliyor. Tabii Volkan Demir çok sinsi bir adamdır. Yani Volkan Demir'e dikkat etsin İrfan'la Erhan ve Aykutçular. Sizi gazlar gazlar gazlar, ekrana çıkar, o da daha ortadan konuşur mesela. Dikkat edin. Volkan'a da bir yerleştirelim şurada. Tabii. Volkan'a bir ürün yerleştirme yapalım abi.
1: Hazır. Hazır başlamışken. Teşekkür ederim Ahmetciğim.
0: Ben de teşekkür ediyorum abi. Ağzına
1: yüreğine sağlık. Saat 12.30'da.
0: 12.15'te.
1: 12.15'te. 15
0: Dici dakika. Futbol.
1: Evet.
0: Dici Futbol YouTube kanalı. Şimdi yan odaya geçiyorum. Transfer haberlerini orada konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Fonanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Radyo Gol frekanslarında 0212 273 10'dan sizlerce mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hemen ilk konuğumuzla başlayalım. Muhammed Furkan Uzun Karar Gazetesi'nden bizimle birlikte olacak, hemen kendisini hattımıza alalım. Furkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Göksel'in, merhaba yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki ilk olarak milli takımla, Dünya Kupası ile başlayacağız. Şöyle bir dün hani mesela senle olur, diğer arkadaşlarımla olur, geçmiş kupa öncesi mesajlara bakayım dedim. O kadar üzüldüm ki, yani hepimiz ne kadar heyecanlı ve umutluymuşuz. Hiçbirimizin beklemediği bir şeydi değil mi Furkan?
2: Kesinlikle. Ya bir de hani en azından bir puan, ya şöyle. Şimdi takım sayısının artması ve en iyi üçüncülerin bile gruptan çıkacak olması bizi şuna da itti. Yani iki maçtan birer puan alsak yine şu an son maça gruptan çıkmak konusunda çok ciddi şansımız olacaktı. Ve hatta sadece bir puanımız bile olsa yine şu an şansımız olacaktı. Dolayısıyla ben Türkiye'de 80 milyon insan varsa eminim ki 80 milyonu da bence böyle bir Dünya Kupası performansı beklemiyordu. İki maç, iki yenilgi, atılan gol sayısı sıfır. Şu ana kadar baktığımızda Tunus, Ekvador, Panama ve Türkiye gol atamayan dört takım. Yani bunu eğer biri çıkıp da diyorsa ki ben böyle performans bekliyordum diye valla helal olsun demekten başka bir şey yani ensen diyemez. İnanılmaz kötü bir performans. Şu an en son baktığımda en çok isabetsiz şut atan takım Türkiye'de. Yani bu da şunu gösteriyor. Biz rastgele vuruyoruz ki son maçta öyle oldu. Merih Demiral sadece tek başına 5 tane şut attı. Bir tanesi galiba isabet buldu. Diğerleri üstten yandan avuta gitti. Yani Montella'na 65 şut attık demişti ya. Yani onların %80'i, %79-80'i avut, yani isabetsiz şutlar. Dolayısıyla turnuvada oyun olarak yani kadro olarak demiyorum. Oyun olarak maalesef en kötü takıma Türkiye oldu. Özellikle yani bir de şu açıdan bakarsak.
1: Kesinlikle katılıyorum Furkan. Şöyle bir parantez de açmak lazım oraya. Tamam, bir güruhun evet. İçine sokuyorlar bizi, hani Ürdün, işte Tunus, Haiti diye, ama ya Haiti'den kimin ne beklentisi vardı? Ürdün'den kimin kesinlikle ne beklentisi vardı? Ve Tunus'un en iyi oyuncusu zaten Union Berlin'de oynuyor. Bir tane de Frankfurt'un yedeği var. Başka da oyuncusu yok. Yani burada kesinlikle onlardan daha fiyasko durumdayız biz.
2: Kesinlikle. Tam okunu öğrenecektim. Sen dedin. Yani Türkiye'nin gerçekten iyi bir kadrosu var. İşte Arda, Kenan. Yani şöyle gerçekten iyi bir kadrosu var demeyelim de gruptan çıkmak için yeterli kadrosu var. Daha doğru bir ifade olur. Türkiye'nin gruptan çıkmak için çok yeterli bir kadrosu vardı. En azından burada 3 puan, 4 puan veya 2 puan veya 3 puan her maçtan birer beraberlikle 3 puanla Türkiye bu gruptan çıkabilirdi. Doğal olarak sana %100 katılıyorum ve aşağı yukarı ben de aynı cümleyi kuracaktım. Yani Haiti'den, Panama'dan, Ekvador'dan zaten kimsenin beklentisi yoktu. Ama Türkiye'nin böyle bir son Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir başarı yakalamış, oyuncularının çoğu Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan bir takımın iki maçta sıfır gol atarak ve hatta çok az sayıda pozisyona girerek ikinci maçların sonunda gruptan tamamen havlu atmış olması maalesef açıklanabilecek bir şey değil. Yani bunu özür dilerim, başarısız olduk. Bu şekilde açıklayamazsınız. Yani çok büyük bir başarısızlık bu. Muhtemelen Türkiye'nin, yani milli takımın katıldığı tüm turnuvalardaki en büyük başarısızlığı. 96 Avrupa Şampiyonası ilk katılıştı. Sıfır çektik ama tecrübesizlik. Yani ülke olarak bizim ilk katılışımız olduğu için orası aslında bir başarıydı. Onun dışında Şenol Güneş dönemindeki 2021 Avrupa Şampiyonası belki başarısız dersin ama baktığın zaman o da güçlü bir gruptu. İtalya vardı, Galler vardı, İsviçre vardı. Yani bunlar baktığı zaman bu gruptan daha güçlü bir takım ve en azından gol atmıştık o turnuvada. Ya bu turnuvaya geldik, rakiplerimize bakıyorsunuz, Avustralya, Amerika, Paraguay. Yani evet tabii ki küçümsemek istemem, bunlar ciddi takımlar. Çok dengeli bir grup. Kolay bir grup olduğunu asla düşünmüyorum. Zor bir grup hatta. Ama önceki katıldığımız turnuvalardaki gruplara bakarsak yani bu grup o gruplara göre daha böyle düşük seviye olarak tabir edilebilecek bir grup. Dolayısıyla burada bize sadece 2 puan ve hatta bir galibiyet bile yetebilirdi. Yani hiç yenilmeden 3 beraberlikle gruptan çıkabilirdik biz. Veya 2 beraberlikle ve 2 puanla gruptan çıkabilirdik. Çünkü zaten 8 tane takım çıkacak 3. olarak. Yani şöyle bir durum var. Şunu demek gerekiyor. Yani Türkiye maalesef zoru başardı. Çünkü bu turnuvada 4. olmak hakikaten zor. 4. olup gruptan çıkamamak hakikaten zor bir turnuvaydı. Çünkü takım sayısı arttı. Gruptan çıkacak takım sayısı arttı. Maalesef Türkiye zoru başardı. Yani bu da bir başarıdır. Buradan bakmak lazım. Yani biraz artık işe espriye vuruyoruz gibi o kadar kötü durumdayız ki yani kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Başarısız.
1: Ben şuna da katılmıyorum Furkan. Bak bunu öncesinde söylediğimde hatırlıyorsun. Sen de aynı fikirdeydin ve bayağı bir linç etmişti dinleyicilerimiz bizi. 6 jenerasyon falan yok. Hangi turnuvaya katılım gösteren takım varsa o jenerasyona 6. jenerasyon deniliyor. 2020'de de aynı benzer bir jenerasyona 6. jenerasyon denildi. Ya kadroya baktığımızda böyle bir 6. jenerasyon yok ki yani. Bir tane kanat oyuncun yok. Bir tane kanat oyuncun var. Kenan Yıldız var. Sağ kanada Orkun'u falan atıyorsun. Yani böyle bir 6. jenerasyon olabilir mi? Yani Türkiye'nin 6. jenerasyonu buysa yandık zaten.
2: Kesinlikle. Ya burada şu yanıltı. Oyuncularımızın çoğu Avrupa'da oynuyor. Bu takım çok iyi takım veya işte 6. jenerasyon. Ama yani öyle değil. Forvetimiz yok. Forvetimizin olmaması biraz tabii ki tercihi bir durum. Çünkü baktığın zaman hani forvet pozisyonu oynatabilecek bir oyuncu var. Kaldı ki zaten dünya genelinde forvet konusunda büyük bir şu an sıkıntı var. Dolayısıyla hani oradan yola çıkarak kötü takım diyemeyiz. Ama çok iyi takım değil. Fakat yine de bu takım gruptan çıkabilecek bir takımdı. Ama genel hatlarına baktığınız zaman bu takım başarılı olabilecek bir takımdı aslında. Fakat şimdi biz şunu bilmiyoruz, yani şunu ayrımını yapamıyoruz. Avustralyalı oyuncu ne dedi maçtan önce? Türkiye'nin Dünya Kupası tecrübesi yok. Yani turnuva takımı olmak, özellikle Dünya Kupası takımı olmak çok başka bir şey. Ligde oynamak başka bir şeydir. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Premier Lig'de, İtalya'da, orada burada oynamak başka bir şeydir. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda oynamak başka bir şeydir. Yani biz turnuva takımı değiliz yani ülke olarak. Çünkü 3 maçlık periyotta mesela Didier Deschamps, ben oynattığı oyunu hiç beğenmem ama hakikaten bir turnuva teknik adamıdır. Çünkü o oyunu kötüdür ama sonucunu alır, seni finale taşır veya kupayı alır. Yani turnuva teknik adamı olmak da, turnuva takımı olmak da böyledir. Oyun her zaman iyi olmayabilir ama sonuç alırsın. Veya işte bir sonraki maçı düşünerek ona göre hareket edersin. Yani kapanan bir takım yaratırsın veya başka bir strateji izlersin ama sonuçta sana 3 puan gerekiyorsa 3 maçın sonunda onu alırsın ve gruptan çıkarsın. Ya biz ne yaptık? Birinci maçta ne yaptıysak ikinci maçta aynısını yaptık. Yani hatalarımızdan 0 ders aldık. Hatalarından 0 ders alırsan da bu şekilde bir fiyaskoya imza atarsın. Ve dediğim gibi turnuva takımı olmak, turnuva teknik adamı olmak 3 maçlık periyotlarda, 4-5 maçlık periyotlarda başarılı olmak ile 34 maçlık, 40 maçlık lig periyodunda başarılı olmak farklı şeylerdir. Çok farklı stratejiler izleyebilirsin. Montella evet iyi bir lig hocası.

0: Anımız yok ama sorayım tabii. İleteyim ben Furkan sana. Mert Günok mu? Yani bakayım. 4-4-3 şeklinde. O zaman kaleciyi yazmamış dinleyicimiz. Bekler Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu. Stoperler Ozan Kabak, Abdülkerim. Orta alan Yunus Orkun, İsmail Kenan. İlerisi de Arda ve Can.
1: Yani olabilir ama kaleci değişmiş. 4-4-2 kaleci değiştirilen zaman o zaman şunu diyebilirler. Demek ki Uğurcan'ın performansından memnun değilsin. Veya atıyorum Mert iyi bir maç çıkarsa şunu diyecekler.
0: Furkan yanlış anladı. Kaleci değişmemiş. Kaleci yazmamış dinleyicimiz. 4-4-2 şeklinde Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi, Yunus, Orkun, İsmail Kenan, Arda ve Can.
1: Yani olabilir. Olabilir ama Amerika hücum gücü yüksek bir takım. Amerika'ya karşı 4-4-2 oynamak çok biraz bence cesur bir hareket olur. Olabilir. Çünkü bunun bedelini farklı bir skorla ödeyebilirsin. Amerika hakikaten güçlü bir takım. Hücum anlamında hakikaten çok etkili oyuncular var. Bu kadar cesaretli bir kadro bize farklı bir sonuç çıkartabilir. Ama şu da var tabii ki, ya zaten elenmişiz. Hani bu saatten sonra bizim ne kaybımız olur ki, en azından bir galibiyetle veda edelim. Bu açıdan bakarsak makul bir kadro gibi duruyor.
0: Yani gol atamadan bile elenme riskimiz devam ediyor.
1: Evet, gol atamadan elenmek yani inanılmaz bir durum. Ve halen de şu an mesela Türkiye'nin son Dünya Kupası golü 3. lig maçında attığı goller. Yani aradan 24 yıl geçmiş. Çok gerçekten enteresan bir durum söz konusu.
0: Şöyle bir yanılgı fark ediyorum Furkan, katılır mısın bilmiyorum. Ya bence de Montella görevi bırakmalı bu arada. Ama tek sorumlu Montella dersek eğer, böyle diyen çok dinleyicimiz var. Bunu dersek eğer, bu başarısız olan tüm isimlerin başarısızlığını örtbas etmiş oluruz. Doğru değil mi ya?
1: Doğru, katılıyorum. Ya bir kere şöyle, şimdi Türkiye bu turnuvaya hakem bile gönderemedi. Yani bugün sabah oynanan maçta Cezayir-Ürdün maçında var hakimi Ivan Debek'ti. Bizim hani çok kötü olarak tabir ettiğimiz Fenerbahçe-Braga maçında çok kötü olarak tabir ettiğimiz hakem bugün Dünya Kupası maçında var hakimi. Türkiye'nin burada hakemi yok. Dolayısıyla burada dediğim gibi bir kişi üzerinden değil, genel bir fotoğraftan yola çıkmak lazım. Türkiye bu turnuvada neden başarısız oldu? Çünkü başka bir isim federasyon başkanı veya hoca olsa yine aynı şekilde bir sonuçun ortaya çıkma ihtimali vardı. Ve zaten baktığımız zaman 96 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Türkiye'ye katıldığı tüm turnuvalarda genel olarak başarısız olmuş. 3 tane başarısı var. 2008 Avrupa Şampiyonası, 2002, bir de 2000 işte son Avrupa Şampiyonası. Yani 3 tane sayabiliyorsun. 8 tane katıldık yanlış hatırlamıyorsam. 5'inde başarısız olmuşsun. Bunu iyi analiz etmek lazım. Türkiye neden zaten zar zor katılıyor tüm Avrupa Şampiyonları ve Dünya Kupalarına? Katıldığı zaman da neden genel olarak başarısız oluyor? Bunu büyük fotoğraf olarak ele almak gerekiyor. Ya bugün işte bugün federasyon başkanı görevi bıraksın diyelim. Bıraktı ama sonraki gelenle beraber başarılı olacağının garantisi yok. Veya hoca aynı şekilde. Burada büyük bir yapılanma etmekte. Mesela Fransa burada gerçekten büyük bir örnek. 2006'da final oynadılar. 2010'da gruptan çıkamadılar. 2014'te başarısız oldular. Ama 2016'da final oynadılar. 2018'de şampiyon oldular. 2021'de biraz geride kaldılar. 2022'de şampiyon oldular. 2022'de final oynadılar. Bugün de turnuvanın en büyük favorisi. Yani bazen bu şekilde başarısızlıklar olabiliyor başka takımlarda. Onların nasıl ayağa kalktığını veya nasıl bir yapılanma yaptığını görmek lazım. Bugün Fransa takımı dediğim gibi 2006'dan 2014'e kadar çok vasat bir ülkede. Oyuncu grubuna bakarsanız ve zaten yaptığı derecelere de bakarsanız çok vasat bir takım olduğunu görürsünüz. Ama aynı Fransa 2014'ten 2026 yılına aradan geçen 12 yılda bütün Avrupa şampiyonlarında, bütün dünya kupalarında ya kazanmış ya da final oynamış. Yani ayağa kalkmanın yolu aslında diğer takımlarda biraz bakmak, incelemek ve yeniden yapılanma yapmak.
0: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Tabii ilk olarak o mesajları geçmeden bir federasyon başkanının son açıklamalarını da sormak istiyorum. Ya Furkan, ondan önce dünyanın hangi ülkesinde şunu gördün sen? Federasyon başkanı Montella ile aynı kıyafetle kampta yer alıyor ve açıklamalar falan yapıyor.
1: Açıkçası sabah saatlerinde olduğu için çok detaylı izlemedim ama evet, kıyafeti gördüm. Ama daha önce

0: önceki daha önceki şeyde de yapmıştı galiba. Bir önceki basın toplantısı basın açıklamasında da aynı kıyafeti giymişti sanırım. Yani enteresan. Bir de genel olarak takım elbiseyle görmeye alıştığımız bir karakter. Bu bir. İkincisi de şu da var. Diğer ben mesela bir tane Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı'nın ismini Davor Suker'di galiba, onu biliyorum. Onun dışında diğer ülkelerin katıldığı, diğer ülkelerin Futbol Federasyonu Başkanları'nı ben bilmiyorum. Bilenler belki vardır ama ben bilmiyorum mesela. Yani çünkü bu kadar Futbol Federasyonu Başkanı bu kadar göz önünde olması veya bu kadar sık açıklama yapması doğru şeyler değil. Kosova maçından sonra Futbol Federasyonu Başkanı ne dedi? Kupayı alıp geleceğiz dedi. Yani bu mesela büyük bir hataydı. Çıktı sonra ilk maçtan sonra Fatih Terim'in açıklamalarından yola çıkarak çok enteresan açıklamalar imza attı. Sonra Fatih Hoca açıklama yaptı. Bir daha federasyon başkanı cevap verdi vesaire. Yani baktığın zaman sürecin bir de şey şu da var tabii ki, tarihin en karakterli takımı açıklaması. Yani maalesef sayın federasyon başkanı yaptığı her açıklamayla büyük bir veya yaptığı her açıklama büyük bir gafa imza mayla beraber hani süreci okuma olarak da baktığın zaman büyük hatalara imza atıyor. Yani hiç açıklama yapmaması veya hiç göz önünde olmaması daha sağlıklı olabilirdi milli takım için.
1: Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlara dönelim. Hala nasıl bir halt ettiklerinin farkında olmayanlara sesleniyorum. 50 yaş üstü insanlar bir daha Dünya Kupası göremeyecek. Hiç mi yüzünüz kızarmaz? Ya biz bile kim bilir ne zaman göreceğiz Furkan. Yani gerçekten çok büyük bir şey bu kaçan.
0: Kesinlikle ve asıl üzüldüğümüz nokta turnuva ağacı olarak baktığımız zaman Türkiye'nin yolu açıktı. Yani en azından bir son altıya kalabilirdi. Veya bir çeyrek finali zorlayabilir. Birinci olsa zaten önü inanılmaz derece açıktı. Yani Amerika yerine Türkiye birinci olsaydı önü inanılmaz derece açıktı. Yani kaçırdığımız şey inanılmaz büyük bir şey. Ya o kadar büyük bir şey kaçırıyoruz ki belki Türkiye hakikaten final oynayabilecekti. Yani turnuva ağacından bakarsak eğer birinci olsaydı. Çünkü rakipleri çok büyük takımlar değil, eleyebilecek takımlardı. Ama biz daha Paraguay'a, efendime söyleyeyim Avustralya'ya gol atamadık.
1: Bir diğer mesaj. Selamlar. Amerika maçını kazanırsak takımı soyunma odasında alıkoyarlarsa kurtarmak için kimi arar Hacı Osmanlı demiş. Tamam, bu bir şaka mesajıymış. Fransa gibi olabilmemiz için sömürgeci bir devlet olmamız gerekiyordu. Başka ülkelerden örnek vermelisiniz. Bir şey diyeyim mi? Yani kalan 47 takıma örnek alabiliriz.
0: Ya şurada var. Türkiye'de Almanya'dan, Hollanda'dan sık sık faydalanıyor. Sömürgeci olarak bakmamak lazım buna. Fransa başka ülkelerden getirdiği insanların çocukları yetiştiriyor. Bizim de umudumuz, biz de şöyle düşünüyoruz. Almanya bir tane forvet çıkarsa da Almanya'dan bir forvet alsak. Çünkü bizim baktığımız zaman orta sahamız Hakan Almanya'dan yetişmiş bir oyuncu. İşte Can Uzun hücum attığında o da Almanya'dan yetişmiş bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu bakıyorsun Hollanda'dan yetişmiş bir oyuncu. Dolayısıyla yani biz de aslında Fransa'yı konuşuyoruz ama hani biz de bir şey yetiştirmiyoruz ki, biz de göçmen ailelerin veya işte başka ülkelerde yaşayan insanlarla evlenen ailelerin çocuklarını milli takımımıza kazandırıyoruz. Bu şekilde yani aslında Fransa'nın yaptığının, Fransa kadar çok olmasa da Fransa'nın yaptığının bir benzerini yapıyoruz ki bu da oyunun bir kuralı. Bugün biz Marco Aurelio'yu orta sahada oynattık. Bir tane daha Marco Aurelio gibi bir oyuncu bulsaydık da, forvete koysaydık da bugün belki iyi bir 9 numaramız olabilirdi. Colin Kazım Biçers mesela 2008 Avrupa Şampiyonası'nda. Yani aslında biz de Fransa'nın yaptığını yaptık. Bu da yapılan bir şey.
1: Hakan Kerem olmasın, gerekirse kalecisiz oynayalım abi demiş bir dinleyicimiz.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Portekiz'de şu an Ronaldo biliyorsun çok tartışılan bir durumda. Ben milli takımda Portekiz'de Ronaldo'nun, milli takımda da Hakan Çalhanoğlu'nun olduğu sürece ben Portekiz'in de Türkiye'nin de başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Hakan'ın milli takıma yükseldiği günden bu yana bakarsak milli takım genel hatlarıyla çok başarısız sonuçlarını uzattı. Sadece son Avrupa şampiyonasını sayabiliriz. Onun dışında Hakan 2016'dan bu yana milli takımda ama baktığınız zaman milli takımın bir derecesi yok. Bir de ben negatif bir enerji verdiğini düşünüyorum. Ayrıca zaten geçmişinde bir transfer olayı var. Geçtik yıllarında ceza aldığı bir olay var. Onun dışında bu turnuvada zaten milli takım milli maçlar başlamadan önce yaptığı bir transfer görüşmesi var ki yani milli takımın kaptanı böyle bir turnuva öncesinde 24 yıl önce katılan bir turnuva öncesinde böyle bir transfer görüşmesi yapıyorsa ya zaten kaptan değildir. İyi bir kaptan değildir. Dolayısıyla ben Hakan Çalhanoğlu'nun takıma negatif enerji verdiğini ve milli takımda olduğu sürece de milli takımımızın başarılı olacağını düşünmüyorum.
1: Hüseyin Mecit bizlerle birlikte, Muhammed Furkan'a da selamlar demiş, selamlarını iletmiş. Hüseyin Mecit dinleyicilerimizden selamlarını iletiyor. Bir başka dinleyicimiz, abi kolay gelsin, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Montella buraya kadar aynı sistemde gelmiş, hiç akıl etmez mi, düşünmez mi insan, ulan buraya kadar geldik bir taktik değiştireyim demiş dinleyicimiz de. Ben katılmıyorum, hatta bak benim şu ana kadar Montella'yı övdüğüm şey taktiğinde kalmasıydı. Taktiğinde kalmadı Furkan, fark etmişsindir diye düşünüyorum. Şu ana kadar Kerem'i, Barış'ı, işte ileride kim oynatıyorsa forvetsiz oynuyordu. Gizli forvet gibi oynuyordu. Şimdi bu turnuvada gitti gerçek santrofor gibi o isimleri oynatmaya çalıştı. Bu yüzden zaten bu kadar etkisiz kaldılar.
0: Ben de öyle düşünmemiştim ama baktığın zaman evet, iki maçta Kerem orada oynadı. Ama şu var, yani dediğin gibi evet, daha önce forvetsiz de oynuyordu. Bu turnuvada Kerem orada oynattı. Ama iki maçta da Kerem orada oynattı. Yani yine aslında bağlı kaldı. Biraz farklılık yaptı. Forvet oynatmadığı halde oynattı. Ama bitti bu sefer de Avustralya bizi kapanarak yendi. Aynısını Paraguay'ın yapacağını aşağı yukarı herkes biliyordu. Ki Paraguay takımı buraya gelene kadar Güney Amerika kıtasında topla oynama oranı en düşük takım olarak geldi. Nasıl bir oyun ortaya koyacağını hani Sağır Sultan bile anlamıştır Paraguay takımının Türkiye'ye karşı nasıl bir oyun oynayacağını aşağı yukarı herkes biliyordu. Montella gitti yine aynı oyunu oynattı. Aşağı yukarı da aynı kadroyu oynattı. Ya zaten Paraguay takımı seni arkada bekleyecek. Ya sen bir farklılık yap. Sen onları bekle. Yani onlar sana gelsin. Onlar senin üstüne gelsin. Sen biraz daha böyle dengeli bir takım kur. Veya işte turnuva hocası olmak bambaşka bir şey. Turnuva hocası olmak tüm bunları düşünebilmek ve tüm bunları gerçekleştirebilmektir. Bir de skorlardan ziyade benim en çok şaşırdığım bir detay, milli takımda spor psikoloğu yok bu turnuvada.
1: Var ya, var var. Şey, Montella demiş ya benim psikolog diye. Ya böyle bir açıklama ya, mı olur ya? Rezalet yani. Yani. Ben ya böyle mesela diyor. Sergen Yalçın'ı falan neden eleştiriyordum? Bu tarz açıklamalardan eleştiriyordum yani.
0: Ya kesinlikle. 2026 yılında, 2022 Dünya Kupası'nda vardı. Bak, aradan 24 yıl geçmiş, 24 yıl önce olan bir durum bugün yok. Ya, inanılmaz bir şey. O zaman bir de Montella psikolog olacaksa bu psikoloji bölümleri niye var? Yani sosyoloji, psikoloji bölümleri niye var? O da ayrı bir durum. Yani bu insanlar niye eğitim alıyor ve niye bu alana yöneliyorlar? Montella teknik adam mı? Spor psikoloğu mu? Yoksa davranış biçimleri uzmanı mı? Veya işte ne bileyim doktor mu? Sağlık uzmanı mı? Yani Montella'nın görevi nedir? Yani bir turnuvada, bir dünya kupasında, bir milli takımda nasıl bir spor psikoloğu olmaz veya psikolog olmaz? Hakikaten çok enteresan bir durum ya.
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki bir diğer yanda tabii transfer dönemindeyiz. Trabzonspor'da ne gibi haberler var Furkan? Ki Dünya Kupası'nda da Trabzonspor'un oyuncuları olay başta olmak üzere bence çok etkili bir performans gösteriyor.
0: Kesinlikle. Aslında şöyle, dünya genelinde şu an transfer görüşmeleri biraz bence yavaşladı. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor. Dünya Kupası genel hatlarıyla beraber tüm dünyadaki transfer durumlarını durdurdu. Zaten şu an baktığı zaman transfer yapan şu mevcut gün, son günlerde yani. İki tane takım var. Biri Real Madrid, biri Fenerbahçe. Onun dışında bütün transfer görüşmeleri, konuşmaları biraz sekteye uğradı. Ama Trabzonspor'un bu noktadaki avantajı hızlı bir giriş yaptı. Dünya Kupası'nın başlamadan önce gerçekten hızlı bir giriş yaptı. Mesela Cabral'ı Dünya Kupası'ndan önce alması hakikaten kendisine fayda sağlayabilecek bir durum. Çünkü bugün Cabral hem İspanya maçında hem de son Uruguay maçında ortaya koyduğu performansla biraz etiket fiyatını yükseltmiş duruyor. Dediğim gibi ayrıca Olay'ı Dünya Kupası'nın Almanya maçında oynadığı oyunla damga vurdu. Bugün bütün yani Twitter adama kısmına Olay yazdığınız zaman inanılmaz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ve hakikaten dünya genelinde artık global bir futbolcu haline geldi. Dünya Kupası'na damga vuran bir futbolcu haline geldi. Almanya karşısına ortaya koyduğu oyun hakikaten enteresan. Hatta bir Fransız yayın organında Trabzonspor'un Iniesta'sı gibi bir tabir kullandı. İspanya'da Az gazetesi Olay hakkında bir yıldız doğuyor gibi bir haber yaptı. Ben Olay'ın zaten takımda kalması beklenmiyordu turnuva sonrasında ama özellikle Almanya maçında ortaya koyduğu oyun ki yani Seto Fofana gibi bir oyuncuyu kesiyor Olay'ı. Ki Fildiş İsrail'in orta sahası hakikaten iyi. Seto Fofana gibi bir oyuncuyu kesiyor ve ortaya koyduğu oyun da Almanya gibi bir dev karşısında inanılmaz bir oyun. Ben Olay'ın Türkiye'de transfer satışı rekorunu bu sezon kıracağını ve 5 büyüklükten birine gideceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir oyuncuyu takıma tutamazsın. Böyle bir oyuncuyu size bırakmazlar. Ama burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Trabzonspor'un geçen sezon Olay'ı izleyip alması sadece 16 maçı vardı. Sadece 16 maçı olan bir oyuncu transfer ettiğinde dediğimde sadece 16 maçı olan bir oyuncuya gidip 5,5 milyon euro vererek almak hakikaten büyük bir riskti. Bence Türk futbol tarihindeki en başarılı transfer hamlelerinden biri. Bugün konuştuğum rakamlar 45-50 milyon euro bandında. Burada Trabzonspor Spor ekibi Roger ve yönetim hakikaten büyük bir başarı imza attılar. Çünkü orada Fransa'nın büyük takımlarından önce Olay'ı görüp almak büyük bir olaydı. Dolayısıyla hakikaten büyük bir transfer başarısının söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Burada hocanın Olay'a veya işte diğer genç oyunculara güvenerek böyle bir yatırım yapılmasını sağlaması da ayrıca bir takdirlik hareket.
1: Peki, bir başka dinleyicimiz diyor ki yayınlar, size dün de yazmıştım, tamam Montella istifa etsin ama Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu tüm birimleriyle istifa etmelidir. Ne başarısı var? Infantino ile yan yana poz vermekten başka, herkese gider yapmaktan başka bir federasyon başkanı düşünün ki bir ülkede Dünya Kupası oynanıyor ve orada her ülkesinin formasının satıldığı diye bir mağazada Türkiye Milli Takım forması neden satılmıyor demiş. Hatta ben de şuna ekleyeyim Furkan. Yani 2002 kadrosu, hani Hakan Çalhanoğlu'nun bir çağrısı vardı. Demişlerdi ki yani 2002 kadrosu yanımızda olsun, orada olsun. Çünkü tecrübeye ihtiyacımız var, onlara ihtiyacımız var demişlerdi. Ya ben de kendi içimden düşünmüştüm. Şey demiştim ya, hepsi bir yerlerde yorumcu olarak anlaşmış. Hani neden bu kadar parayı düşünüyorlar demiştim. Gerçekten kötü düşünmüşüm çünkü haberim yoktu. Haberim oldu ki federasyon hiçbir şekilde bu konuda atılım yapmamış. Hiçbir oyuncuyu o kadrodan davet etmemiş bu turnuvaya.
0: Doğru olabilir. Mesela 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Terim 2008'deki oyuncuların bazılarını teknik heyete almıştı. Yine öyle bir şey yapılabilirdi. Mesela Emre Belözoğlu veya bir Okan Buruk vesaire davet edilip atıyorum İlhan Mansız, Cezayir Keza, Ruş Süreç'te davet edilip Dünya Kupası'nın neler yapmak gereken oyunculara tavsiye vermek mentorluk noktasında fayda sağlanabilirdi ama bizim bunlara ihtiyacımız yok. Çünkü Montella ben spor psikoloğum diyor. Dolayısıyla bunlara gerek duyulmamış.
1: Bir başka dinleyicimiz selamlar, meraktan soruyorum demiş. ABD Avustralya maçındaki yönetiminden dolayı baktığımda Alman hakemin Gamefixing'den 6 ay ceza aldığını gördüm. Bizim maçı yönetecek hakemin de bahis yüzünden sabıkalı olduğunu gördüm. Siz ne düşünürsünüz? Haberim yok benim yani. Senin var mı? Felix Zweier'ı da tanıyorum ama bu sezon anlattım hatta yönettiği maçlarını. Öyle bir ceza aldığını bilmiyordum.
0: Benim de haberim yoktu. O yüzden yani ne desem şu an yanıltıcı olabilir.
1: Selamlar şu Ümraniye'den Mehmet. Adam tam Türk olmuş. Biz her şeyi iyi yapıyoruz. Bizim bilmediğimiz bir şey yok. Psikoloji mi? En kolayı o. Hadi aslanım, hadi kaplanım yaparsın dersek yeter. Gerçekten yani çıktı bize Türklük öğretiyor mesela Montella.
0: Ya kesinlikle şunu da görmüş olduk ki Montella'nın kriz yönetimi sıfır. Çünkü hem psikolog meselesi hem de ben sizden daha Türk'üm meselesi çok gerçekten enteresan açıklamalar. Yani sen bizden nasıl Türk olabilirsin ki? Biz burada doğmuşuz, burada yetişmişiz. Bunun için gerekli şeyleri yapmışız. Hani Türk olmanın gerekli işlemi yapmışız. Yani sen ne yapıyorsun? Sen Türkiye'de alıyorsun 1,5-2 milyon artık neyse. Yani sen yani görev yaptığın şey için ücret alıyorsun. Biz onu da almıyoruz. Hani sen bizden nasıl Türk olabilirsin? Sen bizi daha çok kazanıyorsun da yani. Ben burada doğduk, ben burada yetiştik. Öyle. Sen bizden daha çok biliyorsun ya, Türkçe iki kelime Türkçe konuşmuyorsun ya, yani ne konuşsak da aslında yani. Dolayısıyla çok yanlış açıklamalar.
1: Peki Furkan, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok, teşekkür ederim. İyi bir yayın oldu. Dinleyicilere de ayrıca teşekkür ederim.
1: Peki, ben de sana teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmeceye dek hoşça kal. Neden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göksen'in Bey'i yayınlar. Size göre Maradona mı Messi mi demiş Emre Bey. Bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcudur Lionel Messi. Ya 90'lar sonrası hani tabii izleme fırsatım olmadı ama Maradona'nın etkisini kaybettiğini görüyoruz. Ya şöyle bir sav gördüm mesela dün, çok yanlış. Ya işte diyorlar ki Messi Maradona kadar tekme yemedi, bilmem çok kötü sahalarda oynadı Maradona falan da. Maradona'nın olduğu dönemki futbol kuralları da bu kadar zorlayıcı değildi. Bu kadar profesyonel anlamda kendini geliştirmiş oyuncular yoktu. Yani herkesin her açıdan, dönemi açısından artıları eksileri vardır ama ya benim fikrim Messi. Yani belki onunla büyüdüğüm için gerçekten, yani ben çocukken ilk maçını, Maxi Lopez yerine oyuna dahil olduğu ilk maçı izledim. O zamandan bu yana Messi'nin hayranıyım. Ya inanılmaz bir iş çıkartıyor bu yaşta bile. Ya bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. En karakterli milli takımımızın bizlere yaşattığı üzüntünün sebebi kaybetmeleri değil, karaktersiz duruşları, hem de iki maç üst üste. Bunu neden anlamıyor bu federasyon? Neyi savunuyor? Çok garip değil mi demiş dinleyicimiz. Göksen'in Mbappe'nin Arda Güler hakkında söylediklerini okudunuz mu? Çok güzel değil mi? Tekrar okur musunuz? Haberim yok. Hemen bakıyorum. Yani bir yazdım ama göremedim. Dilerseniz siz elinizin altındaysa gönderebilirsiniz. Okurum tabii ki ama bulamadım. Dünya Kupası'na giderken Cenab-ı Allah nasip edecek, kupayı alacağız. 6 günde elenince Cenab-ı Allah nasip etmedi şeklinde açıklama yapan birisi, ülke futbolunun başında liyakat olmadan hiçbir başarı gelmez demiş dinleyicimiz.

Tabii Dünya Kupası'nda heyecan da devam ediyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün saat 20'de Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i Özbekistan'la karşı karşıya gelecek. Portekiz'de son maçında Kongo karşısında berabere kalmıştı. Bugün net olarak kazanması gerekiyor. Aynı grubun bir diğer mücadelesi sabah 5'te Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti. L grubunda ise İngiltere Gana ile karşı karşıya gelecek. Panama Hırvatistan mücadelesi de gece 2'de. Tabii bir diğer taraftan da artık ikinci maçların son günündeyiz. Üçüncü maçlar da yarın başlayacak ve milli takımımız da formalite maçına çıkacak. Bu üçüncü maçlar kapsamında 26 Haziran sabahı Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Sabah 5'te milli takımımız sevgili Radyo Gol dinleyicileri eş zamanlı olarak grup maçları aynı saatte oynanacak. Son maçlarda bizim grubumuzda heyecan yok ama diğer gruplarda büyük heyecan var. Hüseyin Mecit, ben de sana katılıyorum. Dünyaya gelmiş en iyi futbolcu Lionel Messi, bu kadar net. Ne Ronaldo, ne Arda, ne Hakan Çalhanoğlu. Yani hadi Ronaldo Messi kıyaslamasını anlıyorum da Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun da üstüne böyle bir yük bindirmeye gerek yok ya, tamam yani hiçbir zaman böyle bir kıyasta olmadılar zaten. Kolay gelsin sevgili Göksel'in, İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan ben. Sayın Montella, ben hepinizden Türk'üm deyip doğru söylüyor. Sebebini sana hemen söyleyeyim, biraz gülelim. İroni tabii ki. Cenab-ı Allah nasip etti. Bodrum'da bir tane villa sahibi oldu. Biz senelerden beri Türkiye topraklarında memleketimize hizmet ediyoruz. Daha bir villamız bile yok. İyi yayınlar diliyorum. Ne villası? Yani çoğumuz kirada değil miyiz? Dün neler yaşandı peki, onu da aktaralım. Fransa-Irak mücadelesi özellikle uzun süre yağmurdan dolayı başlayamadı. Enteresan bir karşılaşmaydı. ABD'de bu olayı zaten bekliyorduk. Benim beklediğimden geç geldi. 14 ve 54'te Kylian Mbappé'nin attığı goller. Dembele 66. dakikada sahneye çıktı ve 3-0 kazanan taraf Fransa oldu. Norveç'te Senegal karşısında 3-2 kazandı. 43. dakikada Marcus Pedersen topu ağlarla buluşturmuştu. 12. dakikada oyuna giren Pedersen topu ağlarla buluşturdu 43. dakikada. Erling Haaland 48'de farkı 2'ye çıkarttı. 53. dakikada İsmail Asar farkı 1'e indiren golü kaydetti. 58'de yeniden Erling Haaland farkı 2'ye çıkarttı. 90'da bir kez daha İsmail Asar sahnedeydi ama yeterli olmadı. 3-2 kazanan taraf Norveç oldu. Ürdün-Cezayir mücadelesinde ise Ürdün ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Nizar El Raştan'ın attığı gol 36. dakikada, sonrasında 69. dakikada Riyad Mahrez'in asistinde Ben Bouali skoru eşitledi. 82'de Amin Guri skoru belirleyen golü kaydetti. Ürdün veda etti. Cezayir umutlarını sürdürüyor. Cezayir'in son karşılaşması Avusturya ile gerçekten orada da belirleyici. Heyecanlı, keyifli bir mücadele bizleri bekliyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Basketbolda da artık tabii sezon bitiyor. Fransa'da 22-10'da serinin final serisinin son müsabakası var. Paris Basketbol ve Monaco karşı karşıya geliyor. 2-2'lik eşitlik var seride, bakalım serinin kazananı kim olacak? Dünya Kupası elemeleri de başlayacak bu arada yakın zamanda ve 12 dev adam sahnede olacak. Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar yükselmişlerdi. Gururlandırmışlardı bizleri ve Dünya Kupası elemeleri seneye yaz ayında da Dünya Kupası olacak. Güçlü bir kadro ile elemelere gittik. Tüm oyuncularımız orada. Alperen Şengün de kadroda yer alıyor. Orada da gerçekten büyük bir heyecan bizleri bekliyor olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Evet, yavaş yavaş artık ortaya karışığın sonuna geliyoruz. Birazdan kazandıran saatlerde Efe Uysal sizlerle birlikte olacak efendim, kaçırmayın.

0: Gökselin Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Sporun kalbinin attığı, gündemin şekillendiği, yorumların ses getirdiği Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, kıymetli paydaşlarına selam olsun. Bugün 23 Haziran 2026 günlerden salı, sizlerin desteği, ilgisi ve güveni sayesinde Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem kendi saatinde Türkiye radyolarının en çok dinlenilen spor programı olmayı sürdürüyor. Her gün, hatta şu anda bile daha program başlamadan gelen onlarca mesajın sahibi, bu başarıya ortak olan belki de binlerce dinleyicimize yürekten kalbi duygularla da çok teşekkür ediyorum. Bugün önümüzde yine dop dolu bir iki saat var. Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları, gazetecileri ve futbol adamları ile birlikte bugün de spor gündeminin nabzını burada tutacağız. A milli futbol takımımızın Amerika karşısında çıkacağı kritik mücadele öncesinde tüm detayları masaya yatıracağız. Muhtemel 11'ler, teknik analizler, oyuncu performansları, beklentiler ve maçın şifreleri yine Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında yer alacak. Sadece sahadaki futbolu değil, perde arkasındaki gerçekleri de konuşacağız. Gazete haberlerimiz var, onlara bakacağız. Kamp öncesi muhabirlerle bağlantılarımız var ama bu programın en önemli konu her zaman olduğu gibi yine sizsiniz. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Gönderin lütfen, fikirlerinizi paylaşın. Çünkü bu program sadece bir spor programı değil, binlerce futbol severin ortak sesi, ortak heyecanı ve ortak kürsüsü. Bazen böyle cep telefonumuzu falan verirken ben yanlışlıkla 0540 ya da 0212 273 10 10 bile diyebiliyorum. O kadar alışmışız. Tekrar ediyorum, 0212 273 10 10 gelen onlarca mesaja çok ama çok teşekkürler. Bu arada aklımdayken Instagram'da beni takibe alan, yani Çağatay Hoca adresini ekleyenler var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. İsim isim: Yücel Kaya, Hüseyin Şensoy, Kerim Haldun, Abdülkadir Şensoy'u, Mert Oluk, Nevzat Ohri, Fikret Aksu, Erkan Özcan, Ender Namal, Cüneyt Küçük, Sinan İren, Soner Aksan, Tuncay Torun, Fikret Akgösem, Kenan Kuş, Eren Yıldırım, Enes Kılınç, Hakan Ogündür, Doğancan Yeşilkaya, Erdal Saydam, Ersin Aktaş, Mert Akbayır, Süleyman Doğan, Recep Uzun, Doğansel Akbayır, İbrahim Halil ve Jan Manikoğlu. Hepinize çok teşekkür ediyorum Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alanlara ve bizi takip edenlere. Önümde çok ama çok notum var. Türkiye'nin en önemli isimleri var. Sizlere sürprizlerim var. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda en çok istek alan isimlerden bir tanesi de biraz sonra canlı yayında mikrofonlarımızın diğer ucunda olacak. Çağatay Hocam, bugün ne izliyorsun diye soranlar için de bu akşamın en önemli maçı bence İngiltere-Gana maçı, çok da zevkli olacağını düşünüyorum. Ama onun öncesinde programa da bakayım, yanlış olmasın. Portekiz-Özbekistan maçı var saat 20'de. Daha sonrasında Kolombiya-Kongo maçı var ama 05'te. Panama-Hırvatistan maçı var, o da 02'de. İngiltere'deki maç 23'te başlıyormuş. Pardon, İngiltere-Gana maçı 23'te başlıyor, onu düzeltelim. Ve yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Ama onun öncesinde söylediğim gibi Türkiye'nin en önemli isimlerini her gün tekrara düşmeden farklı farklı isimlerle Türkiye'nin en çok takip edilen ve en önemli gazetecilerini almaya devam ediyoruz. Tandem Spor'ta gazeteci, yıllarca en büyük derbileri anlattı, milli maçları yorumladı. Hem de öyle bir anlattı ki Melih Şendil'in anlattığı maçlar hala kulaklarımızda. Sevgili Melih Şendil, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay, iyi yayınlar, nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın? Sesini duyduk, daha da mutlu olduk. Haftalardır sana çok istek vardı Melih Şendil. Çağatay Hocam, Melih Şendil'i bağlar mısın, bağlar mısın dediler. Biz de kıramadık, zaten ben de seni takip ediyorum sevgili Melih. Her şey yolunda mı, neler yapıyorsun?
1: Vallahi yoğun, yani tabii Dünya Kupası ile birlikte ciddi bir yoğunluk içindeyiz ama mutsuz bir yoğunluk içindeyiz. Çünkü bütün ülke sabaha kadar ayakta kaldık ama karşılığını alamayınca tabii ki çok büyük bir hayal kırıklığıydı bizim için. Hı hı. Ama onun dışında gerçekten özellikle futbol siyaseti o kadar çok malzeme getiriyor ki bize, biz Ümit Hoca ile birlikte Tandem Sports'ta şu an daha yeni yeni bilmeye çalışan bir YouTube kanalı olarak, ama yani bir ayda totalde 30 milyon izlenme alıyoruz bütün sosyal mecralarda.
0: Harika, çok güzel rakam.
1: Yani 250-300 bin bandına oturduk maç sonlarında. Bu bağlamda tabii ki büyüme hedeflerimiz var. Başka yorumcular da katılacak. Ama Ümit Hoca'yı ben özellikle futbol konuştuğu anda, yani teknik anlamda bence Türkiye'nin çok çok kıymetli, çok çok önemli bir yorumcusu oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum dinleyicilerimiz neler düşünür. Futbolu çok iyi biliyor. Yani olağanüstü güzel kelimelere dökebilme becerisi var. Hı hı. O yüzden de böyle çok aynen Radyo Gol ailesi gibi orada da Tandem Spor ailesi olmaya başladı. Da sürekli aynı kişilerden gelen süper chatler olmaya başladı. Yani öyle hem gidişiyoruz yayınlarda, hı hı, ama hem böyle bazen atışıyoruz. Öyle iki kişilik, yani zaten adını da o yüzden tandem yaptık. Hani futboldaki tandem gibi. Evet, evet. Ondan sonra öyle farklı bir tecrübe devam ediyoruz. Çok da keyif alıyoruz.
0: Evet, dinleyicilerimizden şimdi bakıyorum 30, hatta şu an 40'a doğru gidiyor. Melih Şendil, sana hoş geldin mesajları var. Herkes sevgilerini, saygılarını gönderiyor Melih. Dün dinleyicilerimizi telefonla bağlı.

0: Toplantıyı aldık. Canlı yayında Türkiye ile ilgili görüşlerini bizlere söylediler. Ama ben sana da sormak istiyorum. Avustralya ve Paraguay maçında acaba böyle yenilgileri almamızın en büyük sebebi ya da sebepleri neydi? Resme büyük yerden mi bakmak lazım? Perşembenin gelişi çarşambadan mı belliydi? Görüşlerini çok merak ediyorum Melih Şendil.
1: Kibir. Çok kibirliyiz. Çok net söyleyeyim. Yani o kadar çok başarılar kazanmış, Dünya Kupası'na 4. kez, 5. kez oynamış adamlardan daha kibirliyiz. Sonuç itibariyle milli takım kampından önce transfer görüşmelerinin yapılması, Montella'nın hatalı seçimleri, oyuncuların konsantrasyon eksikliği ama en önemlisi fizik gücümüzün çok çok çok yetersiz olması. Yani şurada Ürdün, Irak, İran, Mısır, yani Mısır demeyeyim de hani böyle futbolda daha geride diyebileceğimiz ülkelerin futbol yapısının kondisyonları dahi bizim çocuklardan çok daha fazla. Şimdi biz A milli futbol takımımızda ne konuştuk? Arkadaş niye bu kadar geniş bir kadro var? İşte herkes normal 24 kişi seçiyor, 26 kişi seçiyor. Biz hop 36 kişi falan seçtik. Evet. Sonra işte 29'a indi, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bütün bunlar bazı ricaların milli takım kadrosunun şekillenmesinde asıl icraatı belirleyen etken olduğunun en net göstergesi bence. Ya bizim çocuk da işte bak şöyle hadi oradan bir adam da alalım, bu takımdan da bir adam alalım. Ha sadece Montella'ya faturayı kesmemiz bence haksızlık olur. Montella kendi başına istemedi bu işi ama içeriden duyduğumuz şöyle bilgiler var. Montella ile Hakan Çalhanoğlu'nun ortak böyle paydada buluştuğu yerler çok fazla. İşte kimine göre Hakan Çalhanoğlu Adana Demirspor'dan milli takıma kadar bu gelişin en büyük etkenlerinden biri. Kimine göre o yüzden işte Hakan milli takımın kaptanı. Ama ben kaptandan öyle başlayayım. Kaptandan beklerdim ki bir liderlik göstersin. Abi daha ne istiyorsunuz? 65 şut attık. Nereden nereye getirdik Türkiye'yi derken bence çok talihsiz bir açıklamaydı. Türkiye'ye çok daha iyi maçlar, çok daha zorlu maçlar, alnımızın akıyla çıktığımız, benim de görev yaptığım yıllar oldu. Bu bağlamda Hakan'ın bu açıklaması son derece talihsizdi. Ardına bir de Federasyon Başkanımızın Fatih Terim'le ilgili söylediği ve konunun artık sırtlanlar, akbabalar oralara geldiği ortamda ki milli takım tecrübesi derken yani ben kendi meslek hayatımdan söyleyeyim. Milli takımla ilgili bir olayda 4-3'ünü ben Fatih Terim'le yaşamışımdır. Milli takım kampları, hazırlık maçları, elemeler, Avrupa futbol şampiyonaları. Yani bu ülkede Fatih Terim mi konuşmayacak milli takımla ilgili? Mustafa Denizli mi? Şenol Güneş mi? Çağatay'la Melih de konuşuyor şu an. Ama tabii ki bir Fatih Terim'in söyledikleri kadar reytingimiz olamaz. Mustafa Denizli kadar olamaz. Bu bağlamda bizim kendi iç dinamiklerdeki kavgalarımızın sahaya yansıdığını görüyorum. İşte futbolcular demiş ki, başkan demiş ki çok stresli bizim çocuklar, sosyal medya baskısı. Abi o zaman dersin ki beyler Allah izin verirse çeyrek finale kadar, belki yarı finale kadar sosyal medyayı yataklıyorum. Evet. Ama sosyal medyayı yataklamayan Montella hem bir hafta önce Fenerbahçe başkan adaylarından Sayın Hakan Fatih'in seçim propagandasında fotoğrafları çıkan Merih'le Hakan'a bir şey söylemiyor. Ardından Merih, İrfan Can, ondan sonra işte Hakan otel odasından danslar, kahvaltıyı şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, iki tık daha alalım, iki like daha alalım, etkileşim kasalım. Ya arkadaşlar siz oraya YouTuber olarak gitmediniz, siz oraya futbolcu olarak gittiniz. İşiniz de adam gibi top oynamak.
0: Ya da turnuva bittikten sonra bunları yayınla değil mi Melih Şendil?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani ama burada hani o gençlere ben fatura kesmiyorum. Burada federasyon başkanının devreye girmesi gerekir. Burada milli takım teknik direktörünün devreye girmesi gerekir. Ama kampta ben oraya giden gazeteci arkadaşlarıma soruyorum. Hiçbir milli takımın kampında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın milli takımımıza eşlik etmesi gibi hiçbir federasyon başkanı yok Çağatay. Hı hı. Ya biz ailece oraya gidiyoruz abi.
0: Ben de onu soracaktım. Ya. Hani benden daha çok bilgiye sahipsin bu konuda. Ben diğer ülkelerden Avrupa'da dahil olmak üzere böyle Dünya Kupalarında herhangi bir federasyon başkanının otelde, işte ne bileyim kampta, antrenmanlarda gittiğini görmedim. Hani eğer varsa böyle bir şey lütfen beni düzelt. Bilgim bu kadar yani. Ben hiç görmedim herhangi bir federasyon başkanının milli takımla birlikte olduğunu.
1: Hiç yok çünkü. Yani göremezsin, hiç yok. Yani bütün bu kamplarda hani Haluk Ulusoy da giderdi ama Haluk Ulusoy'un böyle antrenman sahasında topla oynadığını, top sektirdiğini falan hiç görmedim ben. Yıldırım Demirören'in görmedim. Ya tabii ki başkan olabilir ama başkanı nerede görürsün? Maçta görürsün. Şimdi İtalya'dan gazeteci arkadaşlarımla konuşuyorum Çağatay. Hı hı. Bir soru sordular, bana cevap veremedim. Ne biliyor musun soru?
0: Nedir?
1: Abi sizin federasyon başkanının suratı niye bu kadar düşük? Kerem Aktürkoğlu taraftarlara niye küfrediyor? Ya babacığım, Dünya Kupası'na gitmişiz ya. Daha büyük bir mutluluk, daha büyük bir gurur olabilir mi Çağatay? Şimdi sen ben oraya gittik, bizim de elimiz ayağımız titreyebilir. Biz de yanlışlar yapabiliriz. Yani burada sen oynadığın adamlar Vinicius, işte Sörlot, ondan sonra Messi, Cristiano Ronaldo. Yani onun izlisiniz. Bunun mutluluğunu yaşamak varken bu gerginliğe iten etkenler neler? Yani sürekli başarıda herkes başarıyı sahiplenirken, özellikle eski futbolcularımızın, ki ben eski futbolcuların harbiden milli takım bazında da oynamış futbolcuların sözleri çok kıymetli. Nihat'la da konuşuyorum, İlker Hoca'yla da konuşuyorum, Ümit Hoca'yla zaten sürekli yayındayım ya da başka futbolcular. Benim görmediğim şeyler görüyorlar. Ama streste dediği federasyon başkanı, arkadaş İran milli takımı orada ya Çağatay. Belki çocuk orada maçtayken belki tahtanın üzerinde füzeler uçuyor. Hani şimdi barış oldu olmadı beni hiç ilgilendirmez siyaset. Ama stres İranlı futbolcu da olması lazım. İranlı futbolcu bizden daha özgüvenli. Yaş ortalamaları 31. Ha, bu çocuklar da o kadar genç değiller yani. Burada 21 yaşında 2-3 tane oyuncumuz var. Gerisi 28-29-30 bandında. Hatta daha fazla. Yani öyle yeni bu çocukları bu Çağatay daha yeni başladı radyocular. Çok fazla yüklenmeyelim. Melih çok etçi abi. O artık kaşarlaşmış bu işte. İstediğini söyleyebilirsin. Yok öyle bir şey. Yani eleştiri kültürümüzün olması lazım. Eleştiren adam hemen bir anda işte milli takım düşmanı ilan ediliyor. Abi eleştiri olacak. Ben İtalya'nın, Allah'ını seviyorsan sen de bak, yıllardır sen de Avrupa basınını takip edersin. Bosna-Hersek maçından sonra yazılanlara, çizilenlere baktım. Penaltılarla gidemedi ya İtalyanlar.
0: Evet, evet, hepsini gördüm.
1: Darmadağın etmişler ya. Ne federasyon kalmış, ne hoca kalmış, ne kulüpler kalmış. Yani öyle sert yazılar var ki. Sen burada diyorsun ki arkadaş niye sürekli yan pas yapıyorsun? Futbolun gereği böyle, şöyle, böyle. Çağatay'la ben de oynarım öyle 40 dakika biz. Hem de istatistiklerde şöyle bir şey geçer. Tandem çok iyi oynadı bu ikisi. Evet. 36 isabetli pas yapmıştık.
0: 730 sonra pas vardı bu arada. Yani 730 pas yapıyorsun.
1: Ameliyat başarılı, hatta ne diyeceksin abi hasta yakınlarına? Bir açıdan son derece başarılı bir operasyonmuş. Başımız sağ olsun.
0: Yani hatta Mourinho mu söylemişti? Onlar ne kadar topla oynarsa oynasın, isterse topu eve götürsünler. 3 puanı biz aldık.
1: Yani aslında bu Dünya Kupası'nın bana öğrettiği şeylerden biri de bu. Topla oynamak değil, topa sahip olmak değil. Ceza sahası içinde tek vuruşu kim yapıyorsa o kazanıyor. Bak Fransa'nın gollerine, bak Norveç'in gollerine. Yani sonuç itibariyle hani biz ya şimdi Kerem alıyor, Barış Alper alıyor, bakıyor, çekiyor, geri veriyor. Oradan yan pas, Hayır abi, ceza sahası içinde artık otomatik olarak tık tık tık 3 hamle bitti. Dördüncüsüne zaten kimse izin vermiyor. Hele hele bu kadar çok ülkenin katıldığı bir Dünya Kupası organizasyonunda beşli savunmalar, altılı savunmalar, otobüs çeken takımlar. Yani ben FIFA'nın bu konuda her ne kadar 6 milyar dolar bir gelir beklese de futbola özellikle su molalarıyla birlikte bütün mahalle, bütün ülkenin, bütün dünyanın katılmasıyla birlikte zarar verdiğini düşünüyorum. Yani o eski dünya kupaları 82'ler, 86'lar, o böyle efsane adamların çıktığı, adamların çıkamama nedeni 6 kişilik 7 kişilik savunma yapan ya arkadaş, hani bir tane sıkıştırırsam araya diyen isimler. Ha, bu arada ben iddia mafyasının da Dünya Kupası'nda yine çok etkin olduğunu düşünüyorum. Yani bazı maçlar ciddi anlamda kalecilerin böyle yanlışlıkla ayağımdan kaçtı ya da pası yanlış verdim şeyleri bana inandırıcı gelmiyor.
0: Evet. Şimdi bir yandan da sevgili Melih Şendil'dir. Gelen mesajlara bakıyorum ama hiç abartmadan söylüyorum. En az 20 tane mesajda şu soru var. Melih Şendil, Radyo Gol'de ne zaman göreceğiz, ne zaman yine dönecek sorusu var. Lütfen bunu cevaplayabilir misin? Dinleyicilerimiz çok merak ediyormuş.
1: Vallahi yani Radyo Gol benim ailem. Yani orayı sıfırdan oluşturduk. Hı-hı. Çok zor şartlarda oluşturduk. Orada sabahladık, yeri geldi kavgalar ettik, yeri geldi çok keyifli yemekler yedik. Ama çok büyük bir başarı öyküsü bence 3 yılda bir radyonun buraya gelmesi. Radyo benim doğduğum yer. Ankara Radyosu'nda başladım ben meslek hayatıma. Yani radyo çok çok keyifli bir şey. Ama sonuç itibariyle Radyo Gol'de benim tekrar olup olmamam benim inisiyatifimde değil artık.
0: Evet. Çok mesaj var yine. Radyo Gold, evet, bu sesi çok özlemişiz mesajları var. Melih Şendil'in sesini iyi ki duyduk. Çağatay Hocam çok teşekkür ediyoruz mesajları var. Melih, şunu da soracağım. Şimdi mesela böyle polemikler var ya, işte Fatih Terim'le ilgili yapılan açıklamalar var. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Bu milli takım oyuncularını etkiliyor mu? İster istemez.
1: Yani şimdi İbrahim Bey hani diyor ki ben eleştirileri üstüme çekmek istedim. Yani çocuklara bir şey olmasın. Ama Sayın Başkan, şimdi sizin geçmişinize baktığımızda ta Adalet Bakanımızı kadar çağrılarda bulundu. Trabzon Gaziantep maçı ben anlattım. Sabah 3.30'da çıktım Hüseyin Avnacar stadından. Siz hakem kapattınız. İstanbul medyasına kapattınız. Avnacar'da ben bizzat yaşadım bunu. Gece 3.30'da çıktık biz o stattan. Trabzonspor Gaziantep spor maçından. Yani adalet de söz konusu olan, bence baştan onu bir düşünmemiz lazım. Adalet de söz konusu olan, yani henüz daha var olmayan söylenen o villa sözlerine gitmek lazım. Şimdi o villaları siz futbolcuları çok sevdiğiniz için mi veriyorsunuz? Yoksa milli takım topçuları da burada oturuyor diye bir pazarlama tekniği mi? Sence Çağatay?
0: Vallahi ben turnuva öncesinde futbolculara 500'er bin euro para yatırılmasına da çok anlam veremedim. Şimdi oradan bakıyorum ben birazcık da sevgili Melih.
1: Ya bak, bu önce şunu bir düzeltelim. Ta Dünya Kupası üçüncülüğünde bu jip pazarlığı falan, o eksik bir bilgi. Hı hı. Bu bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olan bir şey. 2000 yılından gelen bir şey. Ama sene 2026 arkadaş, Ay Yıldız'ın ağırlığını satın alabilecek bir para birimi yok. Dünyada yok. O yüzden de benim milli takım futbolcumun yok jipti, yok villaydı, yok şöyleydi. Bak biz 2 yıl önce D-Smart'ta Avrupa Futbol Şampiyonası yayınları yaptık. Kupayı kim kazandı? İspanya. Benim her futbolcum İspanyol futbolculardan bireysel anlamda daha fazla para aldı. Ya biz o kadar zengin miyiz abi? Boğaz Köprüsü'nden altın mı akıyor? Ne oluyor yani? Bu ne yapıyoruz ya? Bu kadar abartma. Ha, bu kadar abartmanın sonu ne oldu? Kibir. Evet. Allah kimseye hak etmediği kadar unvan, şan, şöhret, para vermesin. Çünkü çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Bu bağlamda Tandem Sports'a da onlarca mesaj geliyor. Hı. Abi otel önünde 8 saat bekledik, bir selam bile vermediler. Hayır abi, sen milli takım futbolcusun. Kanada'dan gelmiş insan. Şili'den gelmiş. Avrupa'dan gelmiş, Türkiye'den gelmiş. Onlara bir selamı, o senin borcun. O senin borcun. Ama bu kadar böyle hani ben giderim, ben yaparım. Böyle eleştirilere sert cevaplar. Ya siz eleştiri görmemişsiniz ya. Yani diyorum ya, o şey eksildi Çağatay, ona çok üzgünüm. Ben şimdi istemez miyim bu önümüzdeki hafta işte sabah 5'te yine böyle bangır bangır bir yayın açayım, 300 bin 500 bin izlensin, ondan sonra sabaha kadar orada 20-30 arkadaş oturuyoruz, işte kahkah kihki yayınlar yapıyoruz, izleyiciyle didişiyoruz, yani çok güzel bir aile ortamı. Şimdi bu hafta ben kaçta gittim Tandem Sports'a, stüdyoya? Gece saat 12'de falan gittim.

0: sabaha kadar her yerde ışıklar açıktı abi. Hani böyle bir bayram sabahı neşesi gibi ya da işte Ramazan'da sahura kalkanlar gibi. Herkesin bütün ışıklar açıktı abi. Şimdi bu hafta aynı şeyi görecek miyiz sence Amerika Birleşik Devletleri maçında?
1: Amerika maçında ben 11'i çok merak ediyorum. Diğer oyuncuları oynatacak mı, oynatmayacak mı diye. Benim asıl merak ettiğim şeylerden biri o. Peki Melih, yani biz beklentiye çıtayı mı çok yükseğe koyduk? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kupayı alıp geleceğiz derken Türkiye'ye bu açıklamalar mı çok bu kadar antipatik oldu? 14 Haziran'da başladığımız Dünya Kupası'nda 20 Haziran'da elendik. 19 Temmuz'da geleceğiz kupayla dendiği için mi bir yandan da bunlar acaba tepki aldı?
0: Ya biz şimdi 2002 dünya üçüncüsü olan takımdaki futbolcuların birçoğuna hangi takımı tutarsan tut büyük bir sevgi, büyük bir saygı besliyoruz. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama sen tarihin en karakterli futbol takımı, milli takımı bu dersen, sen Tugay'a, Ümit'e, Ümit Davala'ya, Hasan Şaş'a haksızlık etmiş olmuyor musun?
1: Ediyorsun.
0: Ya en başından böyle bu kriz demeyeyim de bu iletişim yanlış yürütülüyor İbrahim Bey tarafından. İbrahim Bey'in yaptığı çok doğru bir şey var. Kulüp yöneticileri TFF sizi ağırlamıyor arkadaş. Geleceksiniz, kendiniz geliyorsunuz. Şu kadar eşinizle geliyorsunuz, şu kadar diye çok güzel bir şey çıkarttı. Buna bayıldım. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Dünya Kupası boyunca bence yaptığı en güzel iş bu. Ama onun dışında yani yok böyle antrenman sahasında görüntüler vermeler, futbolculara gider yakmalar. Hele hele Fatih Terim'e yapılan bence büyük bir saygısızlık. Fatih Terim'i seversin sevmezsin ama bu Türkiye'nin çok çok büyük bir gerçeğidir. Milli takımla ilgili de bence aslında pozitif demeçler vermiştir. Bu bağlamda bütün bunlardan sonra futbolcular zaten kendi takımında da kötü oynayan futbolcuların milli takıma seçilme nedenlerini de kafamda sorgulamıyor değilim. 2 tane 3 tane sürekli oynayan adam mı karar veriyor kadronun nasıl şekillendiğine? Ama futbol açısından bakarsak turnuvanın savunması en ağır takımıyız, çok net. O yüzden de Kuraçağ ve Haiti'den sonra elenen 3. ülke olduk yani.
1: Ben şunu anlamadım.
0: Kuraçağ dedim ya, Kartal'daki küçük biliyorsun değil mi? 150 bin nüfus.
1: Ya Esenyurt 1 milyon Melih.
0: O şey görünen nüfus.
1: Evet ya, ben şunu da anlamadım. Yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza değişmem ne demek? Ben oradan da bir şey çıkaramadım. Mesaj da çıkaramadım. Bilemiyorum.
0: Yani herkese ben sahip çıkarım. Beyler işte öyle kimseyi değişmem, kimseye sizi yedirmem muhabbeti o.
1: Sabah 05'te niye yapıldı bu basın toplantısı, bu açıklamalar?
0: Ha, bir de başka bir yerden yaklaşayım. Ya onun hiç kontra sorusu gelmiyor mu ya? Amerika'ya giden gazeteci kardeşlerim. Varsın bir kere, bir sonrasında federasyon sizi davet etmesin. Bir soru sorun ya. Şimdi orada Bilal Meşe olsaydı, Ömer Güvenç olsaydı, Bahri Havadır olsaydı, eskiden çatır çatır soru soran muhabirlerden bahsediyorum. Akın Sel olsaydı, hatta Acun Ilıcalı olsaydı. Hiçbir soru çıkmaz ya federasyon başkanının ya da milli takım futbolcularının bu söylediklerine. Sürekli dinleyip kafa sallayan bir gazeteci kitlesi görüyorum ben. Birkaç isim istisna, onları ayrı koyuyorum.
1: Evet. Çağatay Hocam merhaba. Melih abi, seni seven fanın Ceyhun ben demiş. Sorum, Galatasaray'da Osimhen olmadığında santrafor oynayan Barış'ı Montella neden forvet oynatmadı diyor.
0: Kafasında öyle bir şey yok Ceyhun'cum. Yani o Kerem'i ileride savunma arkasına sarkarım moduna girmiş. Oradan sıyrılamıyor Montella. Oradan çıkamadı bir türlü. Yani Kerem'den nasıl santrafor yaratmaya çalıştığını anlayamak mümkün değil. Hele hele fiziki olarak bizden çok daha üstün 1.95-1.97'lik adamların arasında Kerem'in yapabileceği ne vardı bilmiyorum. Ama bence Barış Alper geçen sezonun en formda oyuncularından biridir. Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart göstermediği adam kalmadı neredeyse, abartıyorum. Ama Barış Alper bu fizik gücüyle oynardı. Ama Barış Alper de önce saçından başından değil futbolundan konuşturmalıydı kendisini. Ben bu şeyi anlayamıyorum. Yani bu menajerler bunlara bir gaz veriyor Çağatay. İşte sen şöyle ol, sen şu imajda ol, sen bu imajda ol. Ya Mbappe her seferinde saçını mı boyuyor? Ama adam çıkıyor çatır çatır yazıyor. Haaland başladığından beri aynı saç tipi. Nedir bu saçımız başımız bu kadar şey? Yani o da çok enteresan. Ha, bir şeyler oldu milli takımda, işte Ümit Davalo 2002'de kendine hafif tarz, sonra bütün takım futbolcular hadi biz de yapalım falan. Böyle şeylere okey. Ama onun dışında ikinci maçta o saçlar başlar bitti, bıyıklar kesildi. Ne oldu? Demek ki az sonra önce saha içini bana göster. Ama Barış Alper eğer ileride bu boyda, bu size'da bir adam oynayacaksa ben de Kerem'i değil Barış'ı tercih ederdim. Ceyhun gibi düşünüyorum.
1: Evet. Kanat Bey çok çok selam yollamış. Montella'nın taktik zekasının, oyun okumasının zayıf olması bizim takımı yıktı diyor. Böyle bir turnuvada çok yüksek derece taktik anlama ve uygulama zekası gerekiyor. 10 kişilik Paraguay'a karşı 60 dakika galibiyet getirecek bir taktik bile uygulayamıyor diyor. Sen dediğin bizlerden çok daha Türksen, utancından istifa edersin demiş. İstifa bekliyor musun Melih Şendil?
0: Beklemiyorum. Bu parayı nerede kazanacak? Yok beni Roma bekliyordu, şuydu buydu falan. Ben hatta o gün maçın oynandığı yerden Roma'ya uçak bileti falan baktım. Yayını da böyle açtım. Ondan sonra işte Lisbon üzerinden gidersen 29 saat direkt uçarsan şu kadar falan diye. İstifa etmez. Güçlü sözleşmeler var zira. Çok da güzel kazandığı bir para var. O istifa etmez. Ha, onun gönderilmesi şey midir? Ha. Eğer İbrahim Hacı Osmanoğlu diyorsa benim hocamı sallamayın diye onun arkasında ben varım. O zaman bugün otursun İbrahim Bey, Montella ile 3 yıllık anlaşma yapsın. Desin ki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bizim liderimiz Montella'dır. İşte o zaman ben liderlik görürüm. Evet. Ama Türkiye'ye döndükten bir hafta sonra Montella ile yollarımızı ayırıyoruz, ona teşekkürler, arrivederci derse o tutarsızlık olmaz mı?
1: Amerika maçı için ne düşünüyorsun? Son olarak onu da sorayım sevgili Melih Şendil.
0: Senin gibi bekliyorum. Oynatmadığı futbolcuları oynatacaktır. Onları da Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi görmek isteyecektir. Milli takım forması altında ilk 11'de. Hiçbir beklentim yok. Amerika çok iyi bir takım. Normal hava ve yol şartlarında biz hani şansımız olsa da Amerika'ya karşı pek bir varlık göstereceğimize inanmıyorum. Onlar bir basketbol ülkesi ama futbolda çok kondisyonu iyi, kompakt takım halinde oynayan, kolektif oynayan çok keyifli bir takım haline getirmişler. Zaten sistemde FIFA'da paraya tattığı için ben en azından bir çeyrek final, belki de bir yarı final göreceğini düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri.
1: Sevgili Melih, son olarak şöyle 50 tane artık şey var, soru var. Oradan bir tane şöyle seçiyorum. Birine bastım. İstanbul'dan Emre Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Melih Bey'e sorar mısınız Maradona mı Messi mi?
0: Ya şimdi tabii benim çocukluğumun şeyi olduğu için, idoli olduğu için Maradona, ama Messi'nin de şu attığı gollere bakıyorum şimdi, adam 39 yaşında. Ya helal olsun ya. Yani 39 yaşında adam 5. 6. Dünya Kupası, Dünya Kupalarında ondan daha böyle rekorları alt üst eden adam yok. Takım içinde ona duyulan sevgiyi, saygıyı görüyorum. Oradan o zaman diyorum ki ama baba bak, Maradona Napoli'ye geldiğinde neler yapmıştı. İtalyanlar ona tapıyordu. Sonra işte Arjantin, İngiltere maçlarını hatırlıyorum. O eski efsane Arjantin'i hatırlıyorum. Gerçekten çok zor. Ama sanki Messi profesyonelliğiyle Maradona'nın önüne geçti bence.
1: Evet. Bir tane daha son olarak yine bir dinleyicimizi kırmayalım. Adem Bey diyor ki, Melih Bey'e sevgiler, selamlar. Geçen senelerde bu saat kuşağında kendisini çok dinlerdik. Özellikle cuma günleri Abdülkerim Durmaz'la birlikte olan bölümleri bir harikaydı. Özletti kendisini demiş. Melih Bey'e göre milli takım antrenörü Türk mü olmalı, yabancı mı? İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz.
0: Ya futbolcunun ben yerlisi yabancısı orasında değilim. Yani futbolun dili aynı. Her ne kadar şimdi sevgili genç yorumcu kardeşlerim işte transaction'lar, hibrit futbollar, şunlar buna tuhaf bir dille konuşuyorlar. Altı üstü bir topa tepeceksin ve kaleye girecek, hepsi bu. Yani öyle atomu parçalayan bir şey değil. Şimdi biz Abdülkerim abiyle o yüzden çok eğleniyorduk. Cuma günleri 2 ile 4 arası, 14-16 arası Offside Bayrağı programında. Abdülkerim abi de işe böyle keyifle bakan bir insan olduğu için, yani işin gürgüründe normalde, eğer Fenerbahçe yenilmediyse tabii, özellikle derbilerde orada yanına yaklaşılmaz Abdülkerim abinin. Çok keyifliydi gerçekten. Öncesi yemekler, sonra da çaylar, kahveler, çok keyifliydi. Ama ben yerli ya da yabancı teknik direktör o konuda şey değilim. Yani yerli adam alt ligleri işte Iğdır'dan, Çorum'dan, oradan buradan çıkan isimleri de takip etme şansına sahiptir. Uşak'tan, ne bileyim Burdur'dan. Yani şu an bu kadar bir yerde, bu kadar büyük bir coğrafyada yeni yeni isimlerin çıkmamasını normal kelimelerle anlatabilme şansım yok. Hı hı. Ama sadece biz Juventus'tan, işte Real Madrid'den, oradan buradan

0: Bey. Ümit Karan Hoca, Cihan Dişli ile Florya'da dürüm programı yapılmıştı. Radyo Gold'den kazanmıştık. Oraya kendisi de gelecekti ama gelmedi. Verdiği sözü unutmamıştır inşallah demiş Orhan Özdemir.
1: Orhancığım, olayı hatırlıyorum. Sevgiler. Ama dediğim gibi ben Radyo Gold'den ayrıldığım için tekrar konuşabilmiyor. Yok işte Ümit Karan'la ya da işte Cihan'la öyle bir organizasyon içinde olabilme şansım şu an için yok.
0: Sevgili Melih Şendil, çok çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, dinleyicilerimizi de kırmadın. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Aradığım anda da hemen tabii ki bağlanabilirim dedin ki bunlar çok büyük erdemdir, büyüklüktür. Seni o yüzden de hani hem tebrik ediyorum hem takdir ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Her şey için çok teşekkürler. Çok da önemli görüşlerinle bizi de aydınlattın. Sesini de özlemişiz. Melih Şendil, çok teşekkür ediyorum sana sevgili dostum.
1: Sağ olun. Akşam 22'de yayındayız. Tandem Sports YouTube'da Ümit Hoca'yı kızdıracak sorular bekliyorum hepinizden.
0: Tamam. Tandem Sports diyoruz. Saat 10.
1: Damarına basın Ümit Hoca. O anda çok şeker oluyor.
0: Peki Melih'ciğim. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. İşin gücün rast gitsin. Hoşçakal.
1: Tamam.
0: Evet, Melih Şendil'le de bayağı uzun bir sohbet ettik. Hiç arada vermedik. O kadar güzel, o kadar tadında gitti ki. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine çok teşekkür mesajları geliyor. Salih Bey, merhaba hocam, yayınınız çok güzel demiş. Amerika maçında da gol atamayacağız demiş. O da yorumunuzu merak ediyorum mesajı var. Vallahi ben kadroyu bekliyorum. Kadroyu gördükten sonra ancak yorum yapabilirim. Sizlerin mesajlarıyla devam edelim. Kim vardı burada? Kartal Bey var. Kartal Bey var. Yine isimlerden bakıyorum. Kenan Bey var. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan, biliyorum senin çok iyi dostun. Abdullah Ercan'ı yayına alır mısın demiş. Şu an alamam çünkü sevgili Apo, Abdullah Ercan şu anda Aspor'da canlı yayında zaten, ama selamlarınızı iletirim. Onu da bu hafta içi, belki tekrara düşmeden önümüzdeki hafta içi alabiliriz. Orhan Bey, ben de Latife olsun diye yazmıştım diyor. Melih Bey'e evet selamlar diyorlar. Sezgin Bey'in mesajı var. Yıllardır dinliyorum, fikirlerine her zaman olumlu baktığım Ümit Davala, saçını öyle kestirdiğinde ikon oluyor. Barış kestirdiğinde ne gerek vardı oluyor. Aslında başarı gelmiş olsaydı bugün Barış'ın saçları da farklı algılanırdı diye düşünüyorum. Çağatay Bey'e sevgiler, saygılar. Maltepe'den Sezgin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben de mesajınızı okudum. Yine buradan bakıyoruz. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bayram Bey diyor ki 4-6 oynuyorsun, rakibe kontra yiyip bir maçta 2, diğer maçta bir tane gol yiyorsun demiş. O da mesajlarını paylaşmış. Abim, yemin ediyorum hiç abartısız söylüyorum demiş. Maşallah diyorum demiş. Çok teşekkürler Medi Bey, size de sevgiler, saygılar. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızla da devam edeceğiz. Bu arada tabii telefonla bağlandığımız için Çağatay Hoca Instagram adresinde Burçin Sarı takip almış. Çok teşekkür ediyorum. Yine buradan sıradan devam ediyorum. Semih Cenkçi Bey'e çok teşekkürler. Erdinç Dikçe çok teşekkürler. Ferhat Toktaş çok teşekkürler. Ali Özkaynak çok teşekkürler. Beşiktaşlı Ahmet Korkut günaydın. Yine Çağatay Hoca Instagram adresini takip alanlar. Yücel Kaya çok teşekkürler. Hüseyin Şensoy çok teşekkürler. Boran Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine sorular var. Hangi takım Dünya Kupası'nı alır? Hakan O Gündür yazmış. Cihan Aslancan, Çağatay Hocam iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Çok çok teşekkürler. Yine sizlerin mesajları var. Ama birazcık da gazete haberleriyle devam edelim. Çünkü hattımızda dinleyen, bekleyen daha doğrusu spor yazarlarımız var. Onu da unutmamam lazım. Yayın akışına göre de devam ediyorum. Ama Dünya Kupası'nı tabii izlerken dün akşam da çok güzel maçlar vardı ki. Bir doyumsuz Messi vardı. Cezayir'i 3 golle avladı. Arjantin efsane dün Avusturya ağlarını

iki kez havalandırdı. Penaltı da kaçırdı. Toplam gol sayısını yanılmıyorsam 18'e yükseltti ve Dünya Kupası tarihinin de en skorer oyuncusu oldu. Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi rekorlarına devam ediyor. Bugüne kadar herhalde kırılmadık rekor bırakmamıştır Arjantin yıldız. 2026 Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı. J grubuyduk değil mi? J grubunda ilk maçında Arjantin Cezayir 3-0 yenmişti. Hatırlayın Messi de hat-trick yapmıştı ve 16 golle turnuva tarihinin en skorer ismi olan Miroslav Klose'yi yakaladı. Arjantin'in dün Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da başrolde yine Messi olunca penaltı kaçırdı önce 9. dakikada 39 yaşındaki futbolcu 38 ve 90+5'te attığı gollerle hem tangocuları 2-0'lık galibiyete taşıdı hem de Dünya Kupası'nda toplam 18 gole ulaşarak rekorun tek başına sahibi oldu. Messi ayrıca 18 gol 8 asistle toplam 26 gole katkı sağlayıp Pele'den devraldığı rekoru geliştirmeye devam ediyor. Arjantin ise puanını 6'ya yükselterek son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Şöyle bir baktığımda Arjantin'in turnuvada şu ana kadar attığı 5 golün tamamına imzasını atan Messi ise krallık yarışında da ilk sırada bulunuyor. Ama tabii 39 yaşında bir Messi var ama şu ana kadar da 14 gol atan Messi'nin 28'di değil mi? Yanlışsam lütfen beni düzeltin, 28 yaşında diyebiliyorum. Tabii Messi'nin daha çok Mbappe'nin 28 yaşında diyebiliyorum. Mbappe'nin iki tane daha Dünya Kupası görebilir diye düşünüyorum. O zaman da bu aradaki gol farkını kapatıp öne geçme ihtimali de çok çok yüksek diye kendi fikirlerimi beyan etmiş olayım. Tabii Messi'den konuşuyoruz ama Dünya Kupası böyle küçük futbol ülkelerinin büyük kalecilerinin de sahnesi oluyor. İşte aklıma gelenlerden Yeşilburun Adaları'nda biliyorsunuz 40 yaşındaki Vozinha vardı. 15 bin dolarlık annesinin vize parasını ödeyememişti. En sonunda annesini getirdi. Tüm dünya bunu gördü. İspanya maçında sadece 7 kurtarış yaptı. Curaçao'nun 37 yaşındaki kalecisi var. Eloy Rum. Ekvador maçında 15 kez tam gole izin vermedi ve İran kalecisi vardı. Belçika maçında da şimdi ismi aklıma gelmedi. 7 kez farkı önleyen kaleci oldu. Vallahi çok mesaj geliyor. Bir yandan mesajlarınıza da bakmam lazım ki asla sizlerin mesajlarını okumamazlık yapmıyorum. Kadir Bey diyor ki Kütahya Tavşanlı'dan Kadir ben, futbolda objektif ve eğitimli bir federasyon ile teknik heyet olmadıkça bizden başarı beklemeyin. Her takıma eşit mesafede olan bir TFF başkanı ile baskılara rağmen kafasındaki oyuncularla oynayan bir teknik direktör şart demiş. Özcan Bey diyor ki Çağatay Hocam Türkçen için çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, böyle şeyleri sizlerden duymak benim için bir onur. Önceden Rüştü Reçberi, Hasan Şaşlar, Ümit Davalalar, Bülent Korkmazlar, daha sayamayacağım birçok bu zamana gelseler yıldız denilecek futbolcular, oyuncular vardı. Neden devamlı çıkmıyor? Çıkaramıyoruz ya da çıkarıyoruz da Avrupa hayalleri mi var? Hepsi bir yerlere mi gitmek istediği için biz onları göremiyoruz demiş. Teşekkür ediyorum sorularınız ve mesajlarınız için. Ankara'dan Aydın Bey selamlar yollamış. Adaletin bu mu dünya? Norveç kürek çekerken biz çile çekiyoruz. Çok güzel bir motto. Teşekkür ediyorum. Norveç ve Curaçao'nun enerjisini çok beğendim demiş. Evet. Norveç kürek çekiyor. Bence biz de boşa kürek çekiyoruz. Ben de öyle tamamlamış olayım Ankara'dan Aydın Bey'in bu cümlesini. Ama dünkü milli maçtan sonra Norveç'in o milli maç sonrası paylaşımı dünyada viral olabilecek en güzel paylaşımlardan bir tanesi. Yine başka bir Aydın Bey diyor ki Haiti ile oynasak yener demiştim. Değil mi Çağatay Hocam demiş, inşallah hapse girmem diye. Milli takımın baskılarla kurulduğu açık ve net liyakatlı kadro olsaydı biz Haiti ile beraber hatırlanmıyor olacaktık demiş Bülent Bey. 0212 273 10 10. Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Beşiktaş transferi ne zaman yapacak? Bugünün 23'üydü değil mi? Evet, dün resmi olarak
transfer sezonu başladı. Artık bugün yarın haberleri duyma şansımız daha da çok. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar Vlahovic ve birimin ucunda söyleyeceğim. Dadaşvili diyesim geliyor da. Özellikle onu istiyorlar ve devamlı görüşme halindeler. Yine isimlerinizden devam edelim. İsmail Furkan Çapan diyor ki Uğur Karakullukçu'yu bağlama şansın var mı? Uğur'un bende numarası olup olmadığını bilmiyorum. Telefon defterimden bir bakmam lazım ama sizleri kırmamak adına sevgili Uğur'a da sorarız. Özcan Bey, evet Amrabat'ın Fransa maçındaki sprintini gördünüz mü demiş. Evet gördüm, ben bütün maçları da izlemeye çalışıyorum. Problem oluyor demiş Çağatay Hocam, iyi yayınlar. Evet, bazı mesajlarınıza bakarken tabii okunacak mı okunmayacak mı, okunabilecek nitelikte mi diye de bayağı bir bakıyorum. Bayağı yukarıda kalmış mesajlar diyor Yılmaz Bey, haklısınız çünkü 50'nin üzerinde mesaj geldiği için lütfen benim kusuruma bakmayın. Bu kadar ilgi olunca gözden kaçabiliyor. Yayın akışıma bakmam lazım. Bekleyen spor yazarlarımız var. Onları da arayacağım. Saate de bakıyorum. Hatta araya gittikten sonra mı yapsak? Evet, araya gittikten sonra yapsak bence çok daha iyi olacaktır. Galatasaray ile ilgili haberler verecek misin demiş. Tabii ki vereceğiz. Bu arada yine gündemdeki sıcak gelişmelerden bir tanesi şuydu. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerin harcama limitlerini de açıkladı. Onun da bilgisini vereyim. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile Türk lirası ile en yüksek harcama limitine sahip olan takım olmuş. Sarı kırmızıları sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon takip etmiş. Alanya 571.6 milyonla en düşük limite sahip takım olurken Kasımpaşa 647, Göztepe 678 milyon TL limit alabilmiş. Fenerbahçe'ye de bakalım. 6 milyar 330, Beşiktaş 4 milyar 123 ve Trabzonspor 2 milyar 530 olarak gözüküyor. Evet Davutaşvili, ya çok sağ olun ya, Allah razı olsun. Kim teşekkür edeceğim? Dilimin ucundaydı da Taşvili kısmı aklıma geldi. Davisi gelmedi. Oğuzhan Bey, çok teşekkür ediyorum hatırlatmanız için. Abi çok güzel tamamladın demiş. Rica ederim. Olmayan transferler için gazeteler yazar, maksat spor olsun diye. Tabi bundan sonra artık bir sürü transfer haberi duymaya hazırlıklı olun. Sergen niye başarısız oldu diye düşünenler vardı. Dün akşam cevabı almışlardır umarım. Orkun 6 numaraydı. Ben 8 yaptım dedi demiş Ömer Bey. Ona da sevgilerimizi iletelim. Tabii bizim başka hatlarımız da olduğu için 0540-273-1010'da olduğu için oradaki mesajları da şöyle bir göz atmak istiyorum. Evet, Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi hiç bir gün beni yalnız bırakmadı. Galatasaray'da transfer hamlesi var mı demiş. Evet, hepsini açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Zaten koskocaman bir saatimiz daha da var. Yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor haberleriyle devam edeceğiz. Veli Bey, hayırlı yayınlar demiş. Türkçeniz mükemmel. Bu şekilde sunucu nadir var. Dünya Kupası'nda favorim Fransa olmazsa İspanya demiş. Veli Bey, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çağatay Hocam, Melih Şendil bir şey söyledi. Kibir diye. Kibir bizim federasyonda bolca var. Neden Dünya Kupası maçlarında bizim bir Bülent Korkmaz'ın, İlhan Mansız'ın, Semih Şentürk, Nihat Kahveci, Rüştü Reçber neden bir tanesi götürülmedi? Yorumcu olarak diyor. İsminize de bakayım. Satılmış Çınar. Teşekkürler Satılmış Bey. İsimleri de lütfen yazın. Zorlanıyorum çünkü WhatsApp'tan nickname'den bakmak zorunda kalıyorum. Şimdi birileri eleştirileri atlatabilmek için dört gözle bahis veya şike tarzı bir operasyon olsaydı diye dört gözle bekliyor bence yorumu yapmış Bülent Bey. Çok teşekkürler valla ilginiz için, desteğiniz için. Yine Çağatay Hoca Instagram adresinde beni takip alanlara, İsmail Yetim Bey'e, Ferdi Güngör Beyefendi'ye ve
Muhammed, Yaser'e çok çok teşekkürler. Bir de Avusturya'dan bir dinleyicimiz var. İsminizi yazarsanız isminizi okuyup ben size de teşekkür ediyorum. Koç Gürtel.

Erdal Akran'a da yine çok teşekkürler. Yavaş yavaş artık tabii bir saattir konuşuyoruz. Bir araya da gideceğiz. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kenara yazıyorum spor yazarlarını unutma diye, çünkü dostlarımız beni bekliyor. Ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Bugün transferde bilgi paylaşmayan Murat Özen'i bağlar mısın demiş Çağatay Hocam. Murat Özen'e vaktimiz var mı? Şimdiki bir bakayım. Şu an 3 ya da 4 tane gazeteci arkadaşımı yazmıştım. Sözleşmiştik. Ama Murat Özen'e de tabii ki sorarım. Sevgili Murat'ı da yayına almak isterim. Eğer o da müsaitse. Esen Ali Avusturya'dan demiş dinleyicimiz. Abi milli takımı toglarla uğurladık. Acaba tofaşlarla mı geri getirsek? Arabalar retro olarak satılır 50 katına. Seneye Tofaş gene seri üretime geçer demiş. Adana'dan Kemal Bey kolay gelsin demiş Çağatay Hocam. Messi dünya tarihinin en iyi oyuncusudur ve tekstilde çalışan Hüseyin ve Emir kardeşime selam gönderir misin demiş. Tabii ki göndeririz. Hatta gönderdik bile. Ahmet Çakar 5 isimden bahsetti. Evet, 5 isimden bahsetti. Kral Totti, isminizi yazmadığınız için nickname'den baktım. Benden de daha yakışıklıymışsınız. Henüz açıklanmadı. Ben de takip ediyorum. Sarıyer'den Zafer Aksoy'muş. Evet, teşekkürler bilgilendirmişi. Dadaşvili çok yaşa abi. Evet. Harikasınız. İyi ki varsınız. Sizlerden tabii böyle güzel mesajlar da gelince program interaktif halde bence daha da güzel oluyor. İyi ki varsınız tekrar. 0212 273 1010 0540 273 1010. Evet, harcama limitlerini verdik. Merak ettiklerinizi bir yandan da söyledik. Ama özellikle şöyle daire içine aldığım haberler var. Ama sizlerden artık ufak bir su molası rica edeceğim. Programın son bir saatinde sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla devam edeceğiz. Hatta şu an bakıyorum kimlere söz vermişim diye. Evet, şimdi gördüm. İki tane dostum var, onları muhakkak arayacağım. Daha sonrasında da Murat Özen'e soracağım. Yine çok teşekkürler Gökhan Çokbankır Beyefendi'ye. Kadir Kayıran'a çok teşekkürler. Mehmet Demirkıran Bey'e çok teşekkür ediyorum. İsmail Yetim, Ferdi Başak. Çok çok teşekkürler Instagram'dan takip alan isimler. Yine buradan gelen sorular var. Ben de sorayım o zaman sizlere. Amerika maçında milli takımın 11'inde siz hangi futbolcuları bekliyorsunuz? Sevgili dostlar, sevgili Radyo Gol dinleyenleri, sizin 11'inizi bana yazarsanız ben de buradan isimlerinizle birlikte sizlerin mesajını vermiş olacağım. Sizlerin mesajlarınızı okuyacağım. Türkiye Amerika maçına nasıl bir 11'le çıkmalı? Hangi 11 sahada yer almalı? Lütfen şimdi mesaj olarak yollayın. Reklam arasının hemen ardından sizlerin mesajlarıyla ve Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla, gazetecileriyle Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı Radyo Gol'de devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son bir saate girdik. 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler. Yine bakıyorum Dinçer Bey diyor ki Çağatay Hocam, Instagram'da paylaşımınızı gördüm. Ne kadar iyi bir insansınız. Çocukları sevindirmişsiniz. Çok çok teşekkürler demiş. Güzel düşünceleriniz ve bu anlamlı mesajınız için ben teşekkür ederim. Tabii Hacı Badem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş İlköğretim Okulu'nda davet aldım. Birinci olan dans yarışmasında sunar mısınız dedi. Ben de onları asla kıramadım. Çünkü çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüme vesile olabilmek benim için en büyük mutluluklardan biri. Ama asıl ben sizler gibi hani güzel yürekli dinleyicilerimiz olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız. Desteğiniz ve sevginiz bana her zaman güç veriyor. Çok teşekkür ediyorum bu mesajı da yollayan Dinçer Bey'e. Instagram'a girmişken hemen yine takibe alan Hasan Baskın Sağlan'a teşekkür ediyorum. Evet, çok
ama çok geliyorum.

0: bir yandan mesajlar da sizleri de kırmak istemiyorum ama bir yandan da okumam gereken haberler var. Çünkü Amerika maçına şöyle gazetelerle başlayalım. Sözcü gazetesinin bir başlığı var. Amerika maçına şikeci hakem diyor. Cezayirli hakem Mustafa Gorbal diyelim. Türk milli takımının 2026 Dünya Kupası D grubundaki Amerika ile maç yapacağım 3. ve son grup maçını yönetecekmiş. Gorbal, Cezayir 1. liginde Olympic Agbo McElger maçında hatalı penaltı kararı, haksız yere gol iptali, McElger kaptanına gösterdiği kırmızı kart nedeniyle sezon sonuna kadar yerel lig maçlarından men edilmiş. Bahis şike ve yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kalmış, ciddi şüpheler oluşmuş. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış haftasında Haiti-İskoçya grup maçını yönetmiş, İskoçyalı oyuncuların iki net elle oynama pozisyonunu görmezden gelmiş, Haiti'li oyuncu Casimir'e yapılan ve doğrudan kırmızı kart gerektiren sert diz darbesini sadece sarı kartla cezalandırmış. Evet, böyle bir hakemle biz bu maçı oynayacağız diyelim. Dinleyicilerimizden tabii yazanlar var. Merak etmeyin, yazdığınız bana her cümleyi ben bir kağıda, hatta telefonumda notlarıma da kaydediyorum. Bunu da kendime bildim bileli yaparım. Radyoculuktan beri yaptığım mesleklerle alakalı kurumsal işlerle de çalıştığım için bu bende bir alışkanlıktır. Hepsini merak etmeyin not alıyorum. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Murat Özen istenmiş. Sizler reklamları dinlerken ben Murat Özen'i aradım ama telefonum herhalde müsait değildi. Belki de yayındaydı. Telefonuma cevap alamadım. O yüzden sevgili Murat Özen dönerse de bizimdir. Döndüğü zaman da yayını alırız, hiç merak etmeyin. Dün inanılmaz telefonlar vardı, sizlerden gelen istekler vardı. O isteklerden bir tanesi de sevgili Emre Tilev'di. Onu da sabahları da dinlediğinizi biliyorum. Sevgili Emre ile de ilgili çok istek gelmişti. Hatta sabah sevgili Emre Tilev'in programı dinleyen dinleyicilerimiz öğleden sonra yüzün üzerinde telefonla bizlere katıldı. Sevgili Emre'yi de aradım. Emre dedim, bak dinleyicilerimiz hem senin programından örnek veriyorlar, benim programımda da ismini zikrediyorlar, senden bahsediyorlar. O zaman dedim gel beraber bir bağlantı yapalım. Gel beraber dedim. Emre Tilev de dedi ki o zaman gel beraber bir Radyo Kol'de program yapalım. Sevgili Emre, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Çağatay'cığım, merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, çok teşekkür ediyorum, iyiyim.
0: Şimdi sevgili Emre, en çok konuşulan, gündemdeki en sıcak konu tabii ki bizim iki tane Avustralya ve Paraguay maçındaki almış olduğumuz yenilgiler. Kaldığı bir Amerika maçı, o da formalite maçı. Resme nereden bakmak gerekiyor? Büyük resmi nereden okumak gerekiyor? Kamp öncesi yapılan açıklamalar mı? İklim değişiklikleri mi? Sıcaklıklar mı? Bu arada Murat Özen de arıyor bu arada. Hemen onu da söyleyelim. Neler söylemek istersin?
1: Valla resme şöyle bakmak lazım. Picasso'ya bir gün bir adam geliyor, diyor ki ya bu kübik resimleri yapıyorsun, biz de hiçbir altı anlamıyoruz. Sen ressam mısın gerçekten, değil misin, bir dahi misin yoksa balon musun diyor. Bunun üzerine Picasso yere bir tane buğday tanesi çiziyor. Ve o kadar muhteşem çiziyor ki yaklaşık 1-2 dakika sonra oradan geçen bir tavuk o buğday tanesini gerçek sanıyor ve gagasıyla yemeye çalışıyor. Adam da diyor ki ya bu kadar muhteşem resimler çiziyorsun, madem neden böyle zır deli işi, hadiselerin işine giriyorsun diyor. Picasso da ben resimlerimi tavuklar için yapmıyorum diyor. Şimdi buradan yola çıkacak olursak bizim Dünya Kupası'nda resmimize baktığımızda resme bir tavuk olarak bakacak olursak her şey mükemmel. Yani Dünya Kupası'na gittik. Müthiş bir iş yaptık. Ondan daha güzel olabilir miydi? inanılmazdı. Montella bizi hem 24'e götürdü hem üstüne 26'ya götürdü. İnanılmaz güzel işler yaptı. Ama tavuk olmayıp da olayları gerçek anlamda akıl süzgecinden geçirip insani vecibelerle hadiseye bakacak olursak pek çok yanlışın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu faktörler var. Ve bu faktörler içerisinde ana arterin sadece bugüne ait olmadığına kanıtlamak herhalde hepimizin boynunun borcu olsa gerek. Bir kere bu ta 100 yıllık yani 1923'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşundan başlayarak bugüne kadar gelen yanlışlar silsilesi. Hatta 1990'larda işte Kemal Ulusoy'la başlayıp Özal döneminden Şenez abiyle devam eden Haluk Ulusoy'la süren ta Levent Bıçakçılar, rahmetli Hasan Doğanlar falan falan giden bir süreç. Şimdi biz bu süreci gerçekten değiştirmek istiyor muyuz sevgili Çağatay? Asıl soru bu. Yani biz mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun delege yapısını değiştirelim ve bu delege yapısını değiştirdikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu daha akil kimlikler yönetsin. Mesela gelsin Cüneyt Tanman yönetsin, Rüştü Reçber yönetsin, ne bileyim gelsin Fatih Terim yönetsin, gelsin işte Mustafa Eröğüt yönetsin. Yani bu işi bilen, Avrupa'da presentable olan adamlar yönetsin istiyor muyuz? Mesela biz neden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu seçtik? Yani okuluna falan takılmıyorum. Yok ilkokul mezunuydu, oydu buydu, böyle garip, iğrenç değerlendirmeleri içerisinde olmayacağım. Ama biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yediği çorbanı nasıl içtiğini, yemeği nasıl yediğini biliyor muyduk? Elbette biliyorduk. Çünkü o Trabzonspor başkanıydı. Ve o dönemde Trabzonspor başkanı olarak hakemleri odaya kilitledi. Ve ben bu hakemleri buradan çıkartmam kardeşim dedi. Ve Cumhurbaşkanı aracı oldum ve o hakemleri dışarıya çıkarttı. O zaman biz böylesine bir kimliği bilirken biz Mehmet Büyükekşi'yi aman seçmeyelim deyip teveccüh ettiğimiz adam İbrahim Hacı Osmanoğlu mu olmalıydı? Peki neden mesela o dönemde akil bir kimlik olan Servet Yardımcı seçimlere girecekti? Hem de çok önemli Sayın Kazancı'yla da Cemil Kazancı'yla da bir araya geldi. Lansmanını yaptı. Ben lansmanındaydım. Sayın Servet Yardımcı o dönemde UEFA'nın en önemli isimlerinden biriydi ve birçok yapının içinde yer alıyordu. 53-55 federasyonun 49'unun 50'sinin oyunu almıştı. Sadece iki tane Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın oyunu alamamıştı. Onun dışında herkesin oyunu alarak bütün federasyonlarının en önemli, en yetkili isimlerinden biri olmuştu. Peki biz niye Servet Yardımcı'yı seçemedik? Ya da Servet Yardımcı'nın aday olmasının neden önüne bir set örüldü ve Servet Yardımcı tam ben aday olmaktan vazgeçtim dedi ve biz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kalmak durumuyla karşı karşıya bir süreci geride bıraktık. Tüm bunların aslında sorgulanması gerek. Yani biz şunu soruyoruz hep, yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı? Ya bu öyle bir kısır döngünün içerisine girdi ki artık biz Montella'yı suçluyoruz, futbolcuları suçluyoruz. Asıl suçlanması gereken süreçleri biz çoktan geride bıraktık. Yani bugün, evet bugün Montella suçlu, tamam hadi Montella'yı gönderelim. Yerine Jürgen Klopp'u getirelim. Getirdik diyelim. Ne değişecek? Siz Türkiye'de köklü bir futbol devrimi yapmadığınız sürece, ya ben sana soruyorum sevgili dostum Çağatay. Şimdi ben 36 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iki kelam edebilecek yapıya sahip miyim?
0: Kesinlikle.
1: Ele beni. Hadi ele beni. Hı-hı. Peki Ercan Taner sahip mi? Sahip. İlan abi sahip mi? Sahip. Atıyorum dön geriye Milliyet Gazetesi'nde Tayfur Bayındır sahip mi? Sahip. Dön Mehmet Aslan sahip mi? Sahip. İbrahim Seten sahip mi? Sahip. Peki bu adamlar delege mi? Değil. Hadi bizi attın. Bütün gazetecileri attın çöpe. Şansal Büyükan falan da dahil olmak üzere. Peki sen hakemler içerisinde FIFA kokartı taşımış hakemlerden kaç tanesi Türkiye Futbol Federasyonu delegesi? Geç hadi onları da geçtin. Peki mesela Bülent Uygun Türkiye Futbol Federasyonu delegesi mi? Kaç tane futbolu bırakmış ve futbolun ekmeğinden hayatını idame ettirmiş adam futbol delegesi? Hadi onu da geç. Kaç tane akademisyen futbol delegesi? Bir sürü Türkiye'de beden eğitimi spor yüksekokulları, şimdi spor akademileri oldu. Var ve buranın dekanları var. Ben alıyorum sabahları işte Caner Giray Hoca'dan tut da Turgay Biçer'e kadar. Hiçbiri. Peki kim delege? 12 tane Fenerbahçe'nin, 12 tane Beşiktaş'ın inşaatçı, iş insanı. Hepsine saygı duyuyorum. Ama futbolun hasbelkader yarından geçmiş kimlikler delege. Ve doğal olarak bu adamlar tamamıyla ülke futbolu çıkanlarını değil, kendi